0: ibadet ubu. Peki, sondan bir harfle devam edelim diyecektim. Buyurun Murat Bey, süreyi sizin için başlatıyorum. Ubu.
1: Ubudet.
0: Ubudet. Det. Olacaktı. Doğru yanıtımız. Ubudet bir 5 puan daha yazdı hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numaralı soruyu açalım.
0: 4 numaraya gidiyorum. Bakalım 4 numarada ne var? Türk musikisinin en bilinen makamlarından biri olup duygulu ezgileriyle tanınır diyoruz. Süreyi başlattık.
1: Hicaz.
0: Hicaz doğru yanıtını aldık son saniyede. Harika, Hicaz yanıtını aldık Murat Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
1: 6 diyelim.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Efendim, su anlamında kullanılan, kökeni Farsça'ya dayanan kısa ve eski bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Pa.
0: Pa değil.
1: Ab.
0: Ab doğru yanıt. Bir 5 puan daha geldi hanenize. Sizinle devam ediyorum ve son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 15.
0: 15 geliyor, 15 numaralı soru. Efendim, utanma duygusunu ve haya kavramını ifade eden kısa kelimeyi soruyoruz. Süreyi başlattım.
1: Ar.
0: Ar yanıtımız da geldi. Bir 5 puan daha aldık. Harikasınız. Birinci etabımızı burada tamamladık. Nasıl geçti? Kısa bir değerlendirme alayım. Önce Ali Medet Bey, sizden başlayayım. Nasıl yani, geçti?
2: Güzel geçti benim için. Biraz daha az olanları ve bağlantılı olanları seçmemekle hata ettiğimi düşünüyorum.
0: Doğru.
2: Ve bu hatamı, evet, bu hatamı bir daha yapmamayı düşünüyorum.
0: Harika, ve buradan ne yapalım? Puan tablomuza da bir bakalım. Acaba nasıl oldu? Murat Bey, siz güzel açılmış yerlerden ve kısa kelimelerden destek alarak farklı, evet, bir strateji uyguladınız. Ve galiba stratejiniz... yarışma tuttu. Şekliniz biraz çalıştı gibi geliyor. Çünkü farkı biraz açtınız. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Murat Özel şu anda 40 puana geldi. Ve Ali Medet Bey 10 puanda 2 doğru yanıtla bu etabı tamamladı. Ama hep söylüyorum, birinci etapta açılan 10'ar puan 5'er puan olduğu için ikinci ve üçüncü etapta 10'ar puan üstünden değerlendirileceği için çok bir fark değil. Esasında aradaki sadece 3 soru ve daha 2 etap, evet, daha yarışacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman hazırız. İkinci etaba geçiyorum. Sır küpünde ikinci etaptayız efendim.

0: Hazır küpünde ikinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ve her yanıtımızın da 10 puan değerinde olduğu ikinci etaptayız. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı önde tamamlayan Murat Bey'e. Murat Bey, kısaca hemen hatırlatmak istiyorum.
1: Buyurun.
0: 10 soru yönlendireceğim size. 120 saniye süreniz var. Bilemediğiniz sorularda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularımız var. Oralarda istediğiniz kadar durup dinlenebilir, dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Hazır mısınız? Kurallarımız gereği de her bildiğiniz soru 10 puan üzerinden değerlendirilecek. 120 saniye içinde de hepsini size okumaya çalışacağım.
1: Hazırım efendim.
0: Hazırsınız.
1: Hazırım.
0: Peki, o zaman 120 saniyenizi kuruyorum. Hazırsanız da okumaya başlıyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas. Kağızman, Arpaçay, Sarıkamış'ın bağlı olduğu ilimiz.
1: Kars.
0: Kars, 10 puan geldi. Kanada'nın başkentidir.
1: Pas.
0: Pas. Hemen bir sesimiz var, dinleyelim bakalım.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Çok severim ama yok, pas.
0: Peki. Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan... Huni geldi. Yüksek Ova kebabı ve ters lalesiyle meşhur olan ilimizi soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas. Bir videomuz var, izliyoruz bakalım.
2: Sen büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Ben Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil, ne oğluma ne de gelinime hiçbir şey yapamayacaksın.
0: İzlediğiniz Bizim Aile filminde Yaşar Usta karakterini canlandıran usta
1: Münir Özkul.
0: Münir Özkul geldi 10 puan. Hoş kokulu çiçekler açan ve bu çiçeklerden çay yapılan bir ağaç cinsi soruyoruz size. Çayı da olur, çok güzel diyorum. Peki, hemen dinliyoruz, yine bir sesimiz var.

0: Dinlediğiniz Sevmek Zamanı adlı şarkıyı seslendiren 90'ların unutulmaz grubudur. Bir kadın bir erkek dedim geçtim. Genellikle su, ayran, meyve suyu gibi içeceklerin koyup servis etmek için kullanıldığı bir kabı soruyorum size.
1: Sürahi.
0: Sürahi geldi. Hemen dönüyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki geçiyorum. Kanada'nın başkentini soruyoruz.
1: Kanada.
0: Efendim?
1: Kanada olması lazım.
0: Kanada'nın başkenti.
1: Kanada.
0: Kanada değil.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir şarkı dinletmiştik size. Bakalım.

0: Kebabı ve tens lalesiyle meşhur olan ilimizi soruyoruz. Yüksekova bakın.
1: Hakkari.
0: Hakkari tabii ki. Son saniyede bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Tebrik ediyorum sizi. Hemen dönüyorum. Bakalım kaç soru bildik. Tablomuzu bir görelim. 2, 5, 6, 7 ve 10. 1, 2, 3, 4, 5 tane soru bildik. Hangi soruları atladık?
1: Çok iyi bilirim ama isimler aklıma gelmedi ya.
0: Geliyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarını sormuştuk efendim. Kemal Su isimli Orhan Kemal olacaktı. Evet. Gidiyorum. Kanada'nın başkenti Ottawa olacaktı. Bir şarkı dinletmiştik size.
2: Selam
0: Her gün... Dinliyoruz. Neydi? Selami Şahin olacaktı şarkımız. Gidiyorum. Hoş kokulu çiçekler açan ve bu çiçeklerden de çay yapılan bir ağaç cinsidir. Kışında çok içeriz. Neydi efendim?
1: Ihlamur diye.
0: Ihlamur tabii ki. Neden söylemediniz? Ihlamurdu. Yine bir dinlemiştik. Bakın nasıldı şarkımız? Bir dinleyelim, duyalım tekrar.

0: Bu grubumuz Oya Bora'ydı efendim. Buranın da doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. Ve hemen geçiyorum. Ali, Medet, Oğuz Bey'e hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyenizi kuruyorum.
1: Tamamdır.
0: Ve geliyorum. İlk soruyu okuyarak başlıyorum. Bir sürgün hep o şarkı romanlarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas. Pamukkale Çiviril Acı Payam'ın bağlı olduğu ildir.
1: Pas.
0: Peki. Dinliyoruz. Sesimiz var.

0: Dinlediğiniz her şey senin de güzel şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Nazan Öncel.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. Hindistan'ın başkentidir.
1: Pas.
0: Peki. Şeyh Edebali Türbesi'ne gitmek ve meşhur nohutlu mantısından yemek isteyen biri hangi ilimize gitmeli?
1: Pas.
0: Şeyh Edebali. Pas. Peki. Bir videomuz, görselimiz var, izliyoruz.
2: Hiç bitmeyecek sandığımız mutlu günlerin ardından acılı günler geldi. Yokluğuna alışmak zordu. Bu acıya dayanmak, onu unutmak zorundaydım. Aylar türlü sıkıntılarla geçti. Onsuzluğa tam alışırken yeniden dönmesi bütün hayatımı alt üst etti. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum.
3: Ben seni tanıyorum Çiğde. Sen bu adamla mutlu olamazsın. Sonra anlamıyorum. Bu adamda ne buldun sen? Gecesi gündüzü belli olmuyor.
0: İzlediğiniz Umutsuzlar filminin baş kadın oyuncusu.
1: Filiz Akın.
0: Harika, 10 puan. Kurutmak üzere asılan çamaşırların vazgeçemediği yaylı kıskaç.
1: Mandal.
0: Mandal. Hemen dinliyoruz. Sesimiz var.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Milkelam.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. İğne şeklinde yaprakları olan ve dört mevsim yeşil açan ağaç cinsidir. İğne şeklinde yapraklar.
1: Çam ağacı.
0: Doğru, çam ağacı. Genellikle kumlu olan porselen veya camdan yapılan küçük kap. Küçük kap.
1: Kupa.
0: Kupanın da küçüğü bu.
1: Fincan.
0: Fincan, doğru. Hemen gidiyorum. Bir sürgün ve hep o şarkı romanlarının yazarı.
1: Pas.
0: Pamukkale, Çivril, Acıpayam'ın bağlı olduğu il.
1: Pas.
0: Pas. Bir şarkı dinliyorduk. Bakalım neydi? Her şey pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Hindistan'ın başkenti.
1: Pas.
0: Peki. Şeyh Edebali Türbesi'ne gitmek ve meşhur.
1: Pas.
0: Peki. Maalesef yetişmedi. Peki bakalım nasıl bir 120 saniye çıkarttık. 6, 7, 9 ve 10. Filiz Akın mandal, çam ağacı ve fincan yanıtlarını aldım. Peki hangi yanıtların, hangi soruların yanıtını alamadım? Hemen geçiyorum. Bir sürgün ve hep o şarkı romanlarının yazarıdır. Yakup Kadri olacaktı. Pamukkale. Efendim Pamukkale. Denizli.
1: Denizli
0: desem size Denizli olacaktı tabii. Bir şarkı dinletmiştik. Bakalım nasıl bir şarkıydı bu? Özer desem. Zerrin Özer olacaktı. Hindistan'ın başkentini sormuştuk. Yeni Delhi olacaktı. Ve Şeyh Edebali Türbesi ve meşhur nohutlu mantı
1: Kayseri.
0: Bilecik,
1: ha, Bilecik
0: olacaktı. Ve son bir sesimiz daha vardı. Dinletmiştik. Mirkelam dediniz ama Mirkelam

0: Savoylu bu.
1: Levent Yüksel.
0: Levent Yüksel
2: olacaktı. Burası da harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Hemen bakalım puan tablomuz ne duruma geldi?

0: nasıl bir puan tablosu var. Bakalım puanlarımıza. Ali Medet Oğuz ve Murat Özel'in yarıştığı rekabet dolu bir çekişmeyi beraber izliyoruz ve Murat Bey şu anda 90 puana geldi ikinci etabın sonunda. Yaklaşık 40 puan oldu aradaki fark ve Ali Medet Oğuz şu anda 50 puanla devam ediyor ve yaklaşık 4 soru geriden takip ediyor Murat Bey'i. Ama hiçbir şeyin sonu değil. Tam tersi butonlara geçiyoruz.
1: Kapanabilir mi fark?
0: Bakın burada çok hızlı kapanır ve butonu iyi kullanan kazanacak. Hazır mıyız?
2: Evet. Daima.
0: O zaman 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği sır küpünde 3. etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Yarışmacılarımızın seçtiği ama butonlarımızın karar verdiği, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu etaptayız ve hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlıyorum. Önce tablomuzu açıyoruz. Bakalım nasıl bir tablo açtık şu ana kadar. Birinci etapta tablomuzun orta bölgesinden güzel bir açılım yaptık ve diyorum ki 1'den 58'e kadar artık tabloda istediğiniz her yeri açabilir, her soruyu isteyebilirsiniz. Sizinle başlayacağım. Kaç numaralı soruyu sorayım?
1: 33.
0: 33. Hatırlatmak istiyorum. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı. Süreyi başlattık. Masaları açtık ve benzeri bir cümle kurduğum dakikada en hızlı butona basan ve butonun seçtiği kişi cevabı verecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Evet, sorumuzu okuyorum. Ekonomide bir ülkedeki işsizlikle ülkenin üretimdeki azalmayı gözleme dayalı açıklayan yasayı soruyor size. Süre başladı. Ne yasası acaba bu? Bu bir yasa. Ülkenin üretimdeki azalmasını gözlemliyor bu yasa. Peki, biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Bakalım ilk harf sizden gelecek mi? Ne olabilir bu yasa? Tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattım. Buyurun Medet Okun. Murat Bey.
1: Okun.
0: Okun yasası doğruydu. Ekonomideki işsizlikle ülkenin üretimdeki azalışını karşılaştırıyordu bu yasa. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 13 diyelim.
0: 13'e gidiyorum. Bakalım 13. Yayla çalınan klasik doğu müziğinde önemli yere sahip telli bir çalgı soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
2: Ribap.
0: Ri değil. Ribap değil.
2: Rebap. Rebap.
0: Rebap doğru yanıtını aldık. Ri değil, rebaptı. Yayla çalınan klasik doğu müziğinde önemli olan telli çalgı. Sizle devam ediyorum. Butonu iyi kullanın. Ali Bey, hazırsa sorunuzu açacağım. Kaç numaralı soruyu
1: açacağım? 2 diyelim.
0: Kaç?
1: 2.
0: 2. Bakın, farklı yerlerden soru açmanız lazım. Şifre, harf hiç bulamadınız. Evet, evet. Böyle giderse biraz uzayacak ve bulamayacağız. Geliyor 2 numaralı sorunuz. Halk dilinde şakacı ya da sert bir şekilde atılan tokat için kullanılan söz. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Patak.
0: Patak doğru yanıt. Pataklarım seni şeker çocuk diyor ve 120 puana çıkıyor Murat Bey. Dikkat edin, butonu iyi kullanın. Patağı attık, sizle devam ettik. Kaç numaralı soru?
1: 10 diyelim.
0: 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Efendim, gösterişten uzak, rahat ve geniş davranışlarıyla tanınan kimseler için kullanılan bir sıfat soruyoruz size. Böyle geniş geniş davranıyor, böyle rahat. Süreyi başlatayım. Böyle büyük büyük davranıyor böyle. Rahat ve geniş davranıyor böyle. Bir yani, ama nasıl bir yani bu acaba? Böyle büyük davranıyor. Hani evimizde de ailelerimizde büyüklere bir şeyler deriz ya. Süreyi başlattım. Ne deriz evimizin büyüklerine? Peki efendim. Bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Bakın ne olabilir böyle? Böyle büyük büyük daha. Buyurun Murat
2: Bayağı
0: Bey.
2: Bayağı yani. Bayağı yani.
0: Hayır. Ah ah ah ah. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. Ve tek harfle kim basacak acaba? Başlattık.
3: Baba yani.
0: Baba yani olacaktı. Buranın yanıtı harikasınız. Ali Medet Oğuz kaptı hemen. Baba yani'ydi buranın kelimesi. Sizle devam edelim. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor.
4: Tamamdır. 7
3: numarayı seçeyim.
0: 7 numarayı seçeceksiniz. Peki 7 numarayı soralım. Sonra size harflerle ilgili desteklerde bulunacağım biraz. Çünkü harflerimizi biraz kullanmamız gerekecek. Artık harf açmamız gerekiyor. Sorunuzu okuyorum. Davet ve özel gecelerde tercih edilen şık kıyafet türü süreyi başlattım.
3: Abiye.
0: Abiye doğru yanıtı geldi. Medet Bey'den harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 35 numara.
0: 35 numaraya gidiyorum. 35 numara bakalım. Şanlı, şerefli ve itibarlı anlamlarında kullanılan eski bir sıfat soruyoruz size. Süreyi başlattık. Şanlı, şerefli, itibarlı, şanlı, şanlı, şanlı olacak. Hazır mıyız? Ali Medet Bey, hazırım. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Bendesiniz. Hazırım. Gözleriniz bende. Hazırsak butonu açıyorum. Basacak mıyız? Şanlı, süreyi başlattım. Buyurun Ali Medet Bey.
3: Zişan.
0: Zişan.
3: Evet.
0: Zişan doğru yanıtını kabul ediyoruz. Şan kökenliydi. Zişan'dı. Şanlı, şerefli, itibarlı anlamında kullanılan kelimeydi. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Dikkat edin lütfen. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 39.
0: 39 geliyor. 39. Güzel bir soru seçtiniz. Bakalım 39'da ne bulacağız? Gelsin 39. Efendim, bilgiyi, hikayeleri ve düşünceleri sayfalarda toplayan en klasik bir dost soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
3: Kitap.
0: Kitap yanıtı geldi. 10 puanda harikasınız. Kitap yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Buradan baktığımda şöyle bir bakıyorum. Biraz daha 20 numarayla devam
0: 20
3: edelim.
0: 20 numarayla devam edelim. Bakalım 20 numara bulabilecek miyiz? Gelsin. Okuyorum sorunuzu. Yeryüzünün büyük kara parçalarından her biri. Süre başladı. Dünyada da bölge bölge vardır. Orasıdır. Buyurun.
3: Kıta.
0: Kıta. Doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Ve T harfini de yakaladık. T harfi de geldi. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 32 ile devam edelim.
0: 32 numarayla devam ediyoruz. Toplumsal fayda amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının kısaltılmış bir adını soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları. Kısaltması sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum. Ama önce süre basmadan, bitmeden önce basmak gerekiyor. Yanıt hakkını kazanmak gerekiyor. Butonu ihmal etmemek gerekiyor. Hiç Murat Bey artık basmıyorsunuz, butondan soğudunuz.
1: Ben gittim.
0: Siz gittiniz. Peki. Bakın, eller butonda mı?
1: Evet.
0: Süreyi başlattığım an önce butona basan yarışmacımız cevap hakkını kazanmış olacak. Hazırsanız sürenizi başlattım. Buyurun.
3: STK.
0: STK. Sivil toplum.

0: kuruluşlarının kısaltmasıydı. 10 puan daha yaktık hanenize yazdık. Sizle devam ediyorum. Murat Bey lütfen, koptunuz iyice yarışmadan. Ben da görüyorum buradan, elinizi butona bile sürmüyorsunuz. Bakın.
1: Bir an dinlemeye geçtim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Yanıtı bulmasanız, bilemeseniz bile yanıtı kaptırmayın. Siz basın, süre sizde bitsin.
1: Evet.
0: Harfi alın, sonra yanıtlayın. Evet, hazır mıyız?
2: Belki de ben Arap atı gibi sonradan açılıyorum.
0: Ne güzel, ne güzel. Tabii ki. Güzel. Üç etapımız onun için var zaten. Birinci etapta, ikinci etapta, üçüncü etapta. Onun için farklı farklı formatlarda yarışıyoruz. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Farkı kapatmam gerekiyor, bir numara.
0: Bir numaraya gidiyorum hemen. Bir numara zaten çok rahat bulabileceğiniz bir soru. Hazırsa geliyor. Tek harfe ihtiyacımız var. Küpe, yüzük ve kolye gibi aksesuarların ortak adı, süre başladı. Buyurun.
2: Takı.
0: Takı yanıtı 10 puan daha geldi. Ali Medet Oğuz hanesine 10 puan yazdı. Ve arayı da sanırım kapatmaya çalışıyor kendisi. Ali Medet Oğuz Bey, harikasınız. Siz seçiyorsunuz yine ama butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu soralım?
2: 38 olsun.
0: 38'e bakalım. Nerede? 38'de ne var? Eski Mısır inancında insanın yaşamsal gücünü ve ruhsal varlığını temsil eden kavram, süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
1: Ra.
0: Ka. Ka doğru yanıtını aldık ve 10 puan yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 geliyorum. 14'e bakalım. 14'te ne var? Efendim, insan vücudunda bulunan, yükselmesi durumunda gut hastalığıyla da ilişkilendirilen bir madde soruyoruz. Ne olabilir bu madde? Süreyi başlattım. Kim basacak? Buyurun Murat Bey.
1: Ürik asit.
0: Ürik asit. Doğru yanıtımız geldi. 10 puan daha yazdık hanemize. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 24 diyelim.
0: 24'e gidiyorum. Bakalım 24'te ne arıyorum? Güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip kimseler için kullanılan bir sıfat soruyorum. Süreyi başlattık. Nat. Buyurun.
2: Natik.
0: Natik. Natik doğru yanıtını aldık. Bir 10 puan da bu tarafa geçti. Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Dikkat lütfen. Sürenizi başlatacağım. Kaç numaralı soruyu isterseniz?
2: 52 olsun.
0: 52 numaralı soruya gidiyorum. Hazır geliyor 52 numaralı sorumuz. Yardım ve destek amacıyla toplanan veya verilen bir bağış soruyoruz. Süreyi başlattık.
2: İBE?
0: İBE değil. Yardım ve destek amacıyla toplanan, bulmacalarda çok çıkar bu. Peki, ilk harf desteğimizi kabul edin lütfen. İlk harfimizi açtık. Ne olabilir? Süreyi başlattık. İ. Ne olabilir? Ali Medet Bey, ne olabilir bu? Peki. Bir harf desteğinde daha bulunacağız. Ve süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
1: İat. At. Diyarbakır. Ha.
0: İya.
1: De.
0: Efendim?
2: İade.
0: De değil. Son harf olduğu için açamıyorum. Tekrar. Bakın, tek harfe ihtiyacımız var. Hiçbir şey kaybetmediniz. Buton önce basan yanıt hakkını alır. Bendesiniz. Hazır mısınız? Butonları açtım.
2: İade.
1: İaşe.
0: Şey değil. İya.
1: Fe.
0: Ya fe. Fe değil. Se değil. Şey değil. Fe değil.
2: Ya.
0: Bekle. Butona kim basarsa. Hazır mıyız? Gözler bende mi? Hangi harf olacak acaba o harf? Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Ya te.
0: Te değil.
2: Ya ke. Ya fe.
0: Fe değil ya demiştim.
2: Ya ce.
0: C değil.
2: Ç. Ya ç.
0: Ç de değil. İ, A, süreyi başlattım.
2: Ya B.
0: B değil.
2: Ya.
0: Evet, evet, evet, evet, evet.
2: B. B değil.
0: Değil.
2: Ya T.
0: T değil demiştim. Tekrar bir harf istiyorum. Bakın acaba ne olabilir bu harf? Süreyi başlattım. Ne olabilir bu harf? Bu...
2: İyame.
0: İyame değil.
2: İyane.
0: İyane mi?
2: İyane.
0: Ne mi?
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet.
0: Evet.
1: İyane.
0: Tabii ki evet. İyane olacaktı. Yardım ve destek amacıyla toplanan bağıştı. İyaneydi. Buradaki kelimemiz. Harikasınız. Tak diye buldunuz kelimeyi. Bütün alfabeyi tek tek tek tek sıraladık oraya. Ş'ler, C'ler, F'ler geçti. Sizle devam ediyorum Medet Bey.
2: Evet.
0: Ne yapalım? Kaç numarayı açalım?
2: 57.
0: 57'yi açalım. Hadi gelsin 57 numaralı sorumuza gidiyorum hızla. Koşa koşa koşa koşa gelsin bakalım. Bir şeyin çıkardığı sürekli ve ritimli vuruş sesini anlatan yansıma kelime. Hatta bir de bunun neyi vardır? Bir böyle al şu süre başladı. Ne olabilir acaba? Buyurun.
1: Takatuka.
0: Takatuka tabii ki. Neyi vardı efendim? Bir tekerlemesi vardı. Neydi? Al şu takatukaları. Takatukacıya, takatukalatmaya götürdü. Takatukaydı. Buradaki şifre kelimemiz, sakladığımız, sırladığımız kelimemiz. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
2: 37.
0: Lütfen dikkat edin. Artık son sorulara geldim. 3-4 tane de harf bulmanız lazım.
2: 37.
0: 37'ye gidiyorum. 37, 37, 37. Gelsin 37. Efendim, her konuda söz sahibiymiş gibi davranan, bilgisini göstermeye çalışan meraklı bir kimse soruyorum. Süreyi de başlattım. Buyurun Murat.
1: Aa. Ukala.
0: Ukala doğru yanıtı. Size bir 10 puan daha kazandırdı Murat Bey. Harikasınız. Sizle devam edeceğim. Bir de şifre harf yakaladınız. Ne harfini çok bulduk? Güzel. Açılmayan 3 harfimiz kaldı. Bir harf desteğinde ben bulunayım size. Bakalım nereden açmaya devam edeceksiniz? Kaç numaralı soruyu açalım Murat Bey?
1: 29 olsun.
0: 29 olsun. Bakalım olsun mu 29? Sorunuzu okuyorum. Beyin sapının önemli bölümlerinden biri olup sinir iletiminde görev alan bir yapıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Beyin sapı. Beyin sapı.
1: Şöyle,
0: ne olabilir? Olur. Bir harf desteği bizden artık... Po geldi. Beyin sapı süreyi başlattım. İki harf ihtiyacım var. Buyurun.
1: Poli.
0: Poli değil. Poli. Beyin sapı. Beyin sapı. Hın sapı. Hın sapı.
1: Posi, posa, pose.
0: Pose, pose. Bir harf ikramımızı daha kabul edecek misiniz? Hazır mıyız? Tek harfe ihtiyacım var. Çok dönmeyin. Hazırsanız tek harfe ihtiyacım var. Butonları açtım.
2: Pony değil.
0: Ne olabilir? Bakın. Beyin sapı sinir iletimini yapıyor. Sinir iletimi yapıyor. Pon sinir iletimi yapıyor. Açtım.
1: Pony, pos, pone, pona, pono, pony, pony.
0: Sinir iletimi yapıyor. Bakın sinir iletimi yapıyor. Pon. Sürenizi başlatacağım. Hazır mısınız? Süreyi başlattım.
2: Pons.
0: Pons mu?
2: Pons.
0: Bir 10 puan daha tebrik ediyorum. Pons olacaktı. Sinir üretimini yapan beyin sapı demiştik. Evet artık yavaş yavaş son sorularıma geliyorum. Son 2-3 harfimiz var. Destek olmak istiyorum ve artık açalım istiyorum. Kaç numaralı soruyu açacaksınız?
2: 55.
0: Efendim 55. 48'i öneriyorum.
2: 48 olsun.
0: Peki 48 olsun geliyor. 48 numaralı sorunuzu okuyorum. Bir şeyi açıkça söylemeden dolaylı olarak anlatma yolu diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: İfa.
0: İfa değil ama çok yakın.
1: İka.
0: Fa. Ka.
1: İka.
0: iyi açalım.

0: Geliyor 36 numaralı sorumuz. Hazır.
1: Küçük koyu renkli yapısıyla üzüm, erik ya da yabani bir yemiş. Bir foto soru bu. Fotoğrafımızı bir görelim bakalım nasıl bir fotoğraf veriyoruz size. Bakın bunlar böyle tatlı tatlı küçük koyu renkleri var bunların, böyle üzüm gibi. Erik ya da yabani bir yemiş olarak geçiyor. Sorumuzu alıyorum ve sürenizi başlatıyorum. Ne olabilir? Koyu, küçük renkli yapısıyla üzüm, erik ya da yabani bir yemiş. Yok. Bu yemişin de... Peki, ne olabilir? Süreyi başlattım. Butonu kim kullanıyor? Buyurun Murat Bey.
2: Kabak.
1: Kabak değil.
2: Kabuk.
1: Kabuk değil ama çok yakın. Kabuğa inanılmaz yakın. U harfini açalım biz. Bizden size destek olsun. Acaba hangi harf bu aradaki harf? Süreyi başlattım. Kim kullanacak butonu?
3: Kapuk.
1: Kapuk değil.
3: Kasuk.
1: Kasuk değil.
3: Katuk değil. Karuk.
1: Değil karuk. Ah ah ah, yine saymadığınız hangi harfler kaldı acaba? Bakalım nasıl bir harf kalmış. Koyu renkli yapısıyla erik ya da yabani bir yemiş. Yemiş. Süreyi başlattım.
3: Kaçuk.
1: Yemiş yemiş. Yemi.
3: Kayuk.
1: Yemi mi mi.
3: Kamuk.
1: Kamuk tabii ki. 10 puan daha kamuk yanıtıyla verdik. Ve finale geldik. M harfini de aldık. Tebrik ediyorum gönülden. Hemen gidiyorum tabloya bakmaya. Bakalım. Süremizin sonuna geldik, etabımızın sonuna geldik, sorularımızın sonuna geldik. Bakalım puan tablomuz ne oldu? Hazır mıyız? Murat Bey, Murat Özel acaba kaç puanda? Ali Medet Oğuz kaç puanda? Puanlarımıza hemen bakıyoruz, yan yana yarışmacılarımızı görüyoruz ve tebrik ediyorum. Ali Medet Bey son düzlükte harika bir yarışma çıkarttı ve arayı çok hızlı kapattı ama... Yetmedi. Bir 10 puanlık farkla beraber Murat Bey birinci tahmin ve yanıt hakkını elinde tutuyor kendisi. Hemen gidiyorum efendim. Açıyorum tablomuzu ve ilk tahmin hakkı tabii ki sizde. Soruyorum. Şimdi ilk tahmin önceliği sizde. Tek ricamız şu. Kelimeyi tek seferde ve söyleyeceğiniz harfi net bir şekilde bir seferde ifade etmeniz gerekiyor. Cevabınızı değiştiremezsiniz. Anladım. Tek seferde tek yanıt hakkınız var. Yanıtınızı alayım. Buyurun.
2: Mütekamil.
1: Mütekamil yanıtı geldi. Biliyor musunuz böyle bir kelime?
2: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz ama diyorsunuz ki Oğuz oraya olsa olsa ya. Mütekamil evet. Olur diyorsunuz. Ama hatırlatırım, diğer yarışmanın öncesinde de çok fazla harf seçtik bir türlü olmadı. Acaba şimdi olacak mı? Bakalım.
2: Oldu.
1: Sır küpünün bu etabında, 3. etabın sonunda geldiğimiz yerde saklı olan kelimemiz mütekamil mi? Murat Bey, Murat Özel şu ana kadar çok başarılı bir yarışma çıkarttı. Harika yarıştı ve mütekamil dedi kendisi ve... Tabii ki doğru yanıtı verdi. Gönülden tebrik ediyorum sizi. Efendim mütekamil doğruydu. Gelişimini tamamlayarak olgunlaşmış, erişmiş ve en üst seviyeye kadar gelişmiş durumu anlatan kelimeydi. Sır küpünün 3. etabında bulduğumuz kelimeydi. 3. etabı da burada tamamlamış olduk.

0: Murat Özel ve Ali Medet Oğuz'la yarıştık. Sır küpünde bu bölümde hemen küçük bir değerlendirme alayım. Ali Medet Bey, sizden başlayayım. Nasıl geçti?
1: Öncelikle çok eğlenceliydi benim için. Güzel bir deneyim oldu. Ekip arkadaşlarınıza ve size çok teşekkür ederim. Yani çok zevkli bir yarışmaydı.
0: Murat Bey, sizin için nasıl geçti yarışmamız?
2: Çok zevkli, heyecanlı ve çekişmeli. Çok güzel bir programdı. Çok güzel bir yarışma oldu. Ali Bey, ben de çok kutluyum.

0: diyorum.
1: Efendim, Ahpara Kütüphanesi'nde okudukça, sayfalarını araladıkça bizi hatırlamanız dilekleriyle bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şöyle takdim edeyim ben.
0: Çok teşekkür ederim
1: size. Buyurun. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. sirkupi@ahpara.com.tr adresinden bize ulaşabilir. Siz de bizimle beraber burada yarışabilirsiniz. Yeni bölümde yeni yarışmacılarımızla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında bir

Cihan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler

şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğenildi.

vuran akkor Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

Yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam etti.

2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: stüdyomuzda birbirinden değerli isimle beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
2: Merhabalar.
3: Hoş evet, bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyim. Sizler iyisiniz.
3: Evet.
2: Teşekkürler.
3: Çok iyiyiz. Espiyonaj ekibi. Evet, espiyonaj ne demek?
1: Espiyonaj, başlayalım. Fransızca'da casusluk yapan, bilgi saklayan ve getiren anlamına geliyor. İşimiz istihbarat üstüne bir iş. Biraz Orta Doğu, biraz Türkiye'de. Gerçek olaylardan esinlenerek yazılmış bir hikaye. Çok değerli hocamız Onur Tan bu işin başında. Hem yönetiyor hem de yazımda kendisi var. Çok iyi giden bir iş oluyor şu anda. Hali hazırda devam ediyoruz.
3: Ne şey, konusu tamamen MIT ajanlık
1: istihbarat üstüne.
3: Herhangi tamam. Bir istihbarat şeyi değil değil mi?
1: Herhangi bir tamamen istihbarat diyoruz.
3: Üzerine kurulu. İstihbarat ekip üstüne. Çok iyi. Engin Altan Düzyatan,
1: Yavuz Bingöl, ondan sonra Yalçın Hafızoğlu başrollerde. Bu ekibin benimle birlikte iki arkadaşım daha var. İstihbaratın bel kemiğini oluşturan üç arkadaş olarak sahada görev yapıyoruz. Karşımızda
2: ben varım.
1: Canım ciğerim Hakan, özel hayatımda çok yakın arkadaşım.
3: Daha önce de sizi ikinizi konuk etmişsiniz.
1: Yani biz
3: tiyatro değil mi? Ankara'da bir oyun oynuyorduk.
1: Ankara'da evet, birlikte beraber bir adam yaratmak oynuyorduk daha önce.
3: Ya şimdi film oldu.
1: Evet, şimdi evet. Engin Altan Düzyatan aynı zamanda Hüsrev'i canlandırdı filminde. Daha önce de misafiriniz oldu, evet. Konuğunuz oldu hatta. Sette de bunun üstüne birkaç sohbet ettik kendisiyle.
3: Çok güzel.
1: Ondan sonra karşı tarafı Hakan Bey anlatsın. Nasıl bir...
2: Evet, yani sadece bunu bir istihbarat dizisi olarak düşünmemek gerekiyor. Senaryoyu okuduğun zaman asıl beni heyecanlandıran, hepimizin malumu Orta Doğu'nun kirli siyaseti içerisinde birçok figür var.
3: Evet.
2: Ve bu figürlerden harici burada yitip giden çocuklar var. Yani espiyonajın asıl hikayesi, asıl vurucu tarafı bu bölgede yaşayan bir kız çocuğu üzerinden bir hikaye anlatıyoruz.
3: Öyle mi?
2: Yani asıl bizim hikayemizin gerçek sürprizi, herkesin bildiği gibi bir istihbarat olayı ya da bir operasyon vesaire değil. Onun haricinde biz ve bizim Orta Doğu'daki çocuklara karşı yaklaşımımızla alakalı ciddi manada nefis bir işin içindeyiz.
1: Bizim dizimiz için şunu söyleyebilirim. Belki de Savunma Bakanlığı'nın, Savunma Sanayi'nin bize destekleri burada çok önemli. Helikopter olsun, işte efendime söyleyeyim ejder olsun, silahlı kuvvetlerinin çok desteği var. Bence bizim sektörümüz için de

0: devletimizden böyle bir destek alıyor olmak da bence çok gurur verici bir durum. Bizim sektörümüzün gelişmesinde de çok faydası olacağını düşünüyorum bunun. Burada hem Orta Doğu'nun getirmiş olduğu sorunları Türkiye olarak nasıl ele aldığımız, bunun bu diziye yansıması, bunların hepsi bir bütün olarak çok değerli görüyoruz tabii. Yoksa diziyle.
1: Çekimler başladı mı?
2: Evet evet başladı. Bir ay oldu.
3: 21, İstanbul'da mı? 21 Mayıs'ta İstanbul'da başladı. Burada bir aylık kadar bir çekim süremiz var. 28 Haziran gibi Hatay'a gidiyoruz. Hatay'da da 2 haftalık çekim takvimimizi oluşuyor. Toplamda 1,5 ay gibi bir sürede işi çekmiş olacağız.
4: Evet, Melis senin rolün.
1: Zohar galiba.
2: Evet, evet ben Zohar karakterindeyim. Yani. Ve fazlasıyla kötü bir insanım. Biraz Orta Doğu'da işleri karıştıran aslında. İşte çok fazla.
4: Bu iki beyefendi seni öldürmeye mi çalışıyorlar, yakalamaya mı çalışıyorlar?
0: Aslında ikisi birlikteler gibi.
2: Barış arkadaşım beni yakalamaya çalışıyor, bulmaya çalışıyor. Biz de
3: beraber iş yapıyoruz.
2: İş yapıyoruz.
3: Zaten mizampajdan anlaşılacağı üzere o biraz daha Türk ve ben biraz daha kaderimizde, talihimizde bu var abi.
4: Birisinde bir Orta Doğu güzelliği var.
3: Evet.
2: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Yani karakter çok girintili, her tarafla böyle farklı bir diyaloğu olan, farklı bir matematik hesapları olan, hani oyunculuk anlamında çok etkilendiğim bir karakter. Tabii kötü tarafta olması aslında şu an hiç istemediğimiz bir tarafta.
4: Ama orada da oyunculuğunu göstereceksin. Yapacak bir şey yok. Siz oyuncusunuz.
2: O taraf işte çok heyecanlandırdı. Ve bence çok heyecanlıyız. Yani görüntüler çok iyi. Çok iyi çekiyoruz. Hani
0: evet,
2: herkes
0: bekliyoruz.
2: Çok heyecanlı. İşimiz tam gaz başladı ve
4: sen nasıl dahil oldun?
1: Maşallah.
2: Audition'ımı verdim Onur hocamıza. Ondan sonra Zuhal karakteri için görüştük.
0: Ne güzel.
2: Karakter gerçekten çok hoşuma gitti. Güzel de gidiyor ya. Yani.
1: Eğitim aldınız mı? Atış eğitimi?
0: İlk silahları kullanma, ondan sonra silahları kurma ve diğer araçları kullanma ile ilgili profesyonel ekipler geliyor ve bu profesyonel ekipler sayesinde bizim işimiz çok daha kolaylaşıyor. Hemen orada sıcağı sıcağına gösteriyorlar ve o an tam olarak ne diyorlarsa uyguluyoruz. Çok daha sıcak ve çok daha temiz oluyor her şey. O yüzden hiç eğitim almamızı istemedi.
4: Peki böyle. O heyecanla onu becerebiliyor musunuz? Yani ilk defa eline aldığın normal silah değildir herhalde. Özel silahlar da vardı.
0: Normal silah.
2: Normal silah.
0: Evet, gerçek silahlar.
2: Evet,
0: gerçek silahlar geliyor tabii ki boş olarak geliyor ama yani oyunculuğun vermiş olduğu bir heyecan da var işin içinde. Lakin şöyle bir durum söz konusu. Orada işini gerçekten o kadar profesyonel yapan ve bize o kadar kolay anlatan insanlar var ki tamam. Bu konuyla ilgili. Aynı zamanda Yalçın Hafızoğlu'nun dövüş sahneleri de vardı. Örnek veriyorum. Onun için de bir ekip geldi. Aynı zamanda o dövüş sahnelerini çalıştılar. Çok yorucu, çok tempoluydu. Ama sonunda çok mutlu olduğumuz bir noktaya gelindi.
4: Ne güzel.
0: Aynı şekilde silahlar içinde böyle bir durum söz konusu.
1: Aksiyon bolca var. Peki gerilim de var mı işin içinde? Biraz?
2: Gerilim bende, aksiyon onlarda.
0: Evet. Gerilim hanımefendide.
2: Gerilim benim tarafta.
1: Nasıl geçiyor o çatışma sahneleri?
3: Biz geçen gün ben ilk defa sete çıktım. Sette biraz da ufak bir fragman niteliğinde söylemiş olalım. Skorsky vardı.
2: Evet.
3: Bildiğiniz savaş helikopteri vardı sette.
4: Kullandım değil mi?
3: Hayır abi.
4: Yani onu da öğretiyorlar mı dedim yani.
3: Şimdi şöyle bir tecrübesizlik var. Benim ondan kaçmam gerekiyor ama aktörlüğün de verdiği bir cazibe var. Hani biraz daha oyununu genişletmek, kaçarken yani kötülüğü yaptığın esnada o kötülüğü biraz daha parlatmak istiyorsun. Ben de helikoptere ateş etmek ve işte onun gelişini biraz daha beklemek istedim. Yani o yaklaştı, onu umursamadım. Keşke umursasaydım abi. Şöyle oldu. Ben aracıma binip kaçmam gerekirken helikopter mesafeyi kapatmaya başladıkça yükselen tozu, toprağı, börtü böceği sana tarif edemem.
1: Eyvah.
3: Evet, arabaya bindim ve beni görsünler diye camları da açık bıraktım ben.
1: İkinci sezon olursa

0: Az önce ifade ettiği gibi Milli Savunma Bakanlığımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet,
0: burada yapım adına bunun teşekkürünü hem ediyorum hem de kendi adıma. Gerçekten bu savaş aletlerine ihtiyacımız olmasın ama insanın kendini biraz daha güvende hissetmesini sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. O helikopteri orada görünce o bende başka bir güven duygusu uyandırdı. İşten hariç. Yani Türkiye'nin savunma sanayinde ne kadar güçlü olduğuna dair emareleri görmek gerçekten o nefes kesici bir durum. Ve tabii ki Savunma Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ancak çok da iyi bilirsiniz. Bu bütün şeyi organize etmek, böyle büyük çapta bir aksiyon dizisi çekmek, hikayeyi doğru aktarmak, Orta Doğu'da olan her soruna belki de parmak basmak ve her şeyi dört dört yapabilmek için gerçekten kuvvetli de bir yapıma ihtiyaç var. Evet,
2: evet. Bu arada senin hayatında müzik daha önce geliyor değil mi oyunculuktan? Koro şefliği var, piyano var, keman var. Bir sürü şey var.
3: Ben çocukluktan beri konservatuar okuyorum. Güzel sanatlardan sonra konservatuar. Ama sahne sanatları okuduğum için yani bunu sahne sanatları opera koru bölümü.
1: Halen mi okuyorsun?
3: Yok, okudum. Yıllar oldu tabii ki.
1: Hangi konservatuar?
3: Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Sahne sanatları olunca daha çok müzikal taraftaydım ben. Birazcık oyunculuk, birazcık dans, ağırlıklı müzik tabii ki. Daha sonrasında hani oyunculuk eğitimi alarak, çünkü çok merak ediyordum yani, çok ilgimi çekiyordu sahnede oynadığımız oyuncuların o hareketleri, girdikleri duygular vesaire falan filan. Ondan sonra eğitimle bu tarafa doğru da bir şimdi ikisini birlikte yürütüyorum yani, müzik ve oyunculuğu birlikte götürmeye çalışıyorum.
1: İlk işin neydi, pardonlar?
3: Dizi sektörü, teşkilat.
1: Dizi, film fark etmez.
3: Teşkilatla başladım.
1: İlk teşkilatla
3: evet,
1: başladım.
3: Ankara'daydım zaten. İlk teşkilatla başladım.
2: Süper. Zafer Algöz'le de oynadın, partner oldun.
3: Evet, Zafer Bey. Zafer Bey'i çok seviyorum. Zafer Bey'e selamlar olsun. Daha yeni Cennet'in Çocuklarını bitirdik. Orada Zafer Algöz'ün eşine oynuyordum. Kokoş bir karakterim. Bir tane küçük oğlum var, Fındık Prens, köpüşüm. Onunla
2: senin
3: birlikte.
2: Kendi köpeğindi değil
3: evet,
2: mi?
3: Evet, benim kendi köpeğim. İnanılmaz bir, o da çok hoşuma giden ve böyle keyifle oynadığım bir karakterdi. Tatlı tatlı takılıyorduk Zafer Bey'le yani. Çok misli. Bitti, üzüldüm.
2: Orada koro şefliği var, vokal koçluğu var. Senden bugün bir şey dinleyebilecek miyiz?
3: Tabii bir şeyler söylemeye çalışırım tabii ki.
1: Bir dinleyelim o zaman.
3: Şimdi mi?
1: Evet. Falan. Hazır değil misin? Sen bir tur atalım da sonra gelelim.
2: Sen her zaman hazır.
4: Bir tur atalım.
1: Peki ben müziğe nasıl bulaştın? Biraz daha müzik konuşalım.
3: Ya bizim ailede hep şey vardı. Abim gitara gidiyordu. İşte ben o giderken yanında götürüyorlardı. İşte ben yok kemana gideceğim, yok dabrukaya gideceğim, yok şuna gideceğim falan. Hep böyle bir, her hafta bir isteğim vardı. Ondan sonra biraz da tembel bir öğrenciydim. Fazlasıyla. Annem dedi ki bunu konservatuara gönderelim o zaman. Ya çok basit bir şeymiş gibi. Ondan sonra o konservatuar binasına girdikten sonra zaten aşık oldum. Yani o bütün odalardan gelen farklı enstrüman sesleri, insanların o koşturması falan filan şey oldum yani. Ben burada olmalıyım.
1: Peki oraya girene kadar sende ses olduğunu kimse fark etmedi mi?
3: İlk keman bölümüyle başladım ben. Keman biraz fazlasıyla zor bir enstrüman. Evet. Perdesiz bir enstrüman olduğu için çok da götüremedim açıkçası yani. Hani. Çünkü günde 12 saat falan çalışmak lazım. Yani hani çok da benim yapabileceğim bir iş değildi yani. Üniversitede opera koro bölümünün sınavına girdim. Ve iyi bir dereceyle falan kazandım. Dedim ki okey, tamam ses var o zaman. Aslında ya, çok opera gibi. Şeyim yoktu. Sonra oraya başladım. Kemanı İşe çevirdim. Dışarıda ekstra işlere gidiyordum. O konservatuarda öyle okudum falan. Hani öyle para kazanarak kemanı işe çevirdim. Sonra zaten işte Kültür Bakanlığı koro şefliğine falan girince artık o kemanı elveda demek zorunda kaldık yani. Kültür Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, Ankara'da hep kurumlardaydım.
1: Yıllardır konuk ağırlıyoruz. İlk defa konservatuvara bu şekilde gireni dinliyorum ya. Hep şöyle çocuk işte annem fark etti. Anneannem fark etti. Bizim ailede zaten
5: söylediler.
1: Aldılar beni, kolumdan tuttular. İşte birine götürdüler. Dinle bunu. Dedi ki kesin bu çocuktan bilmem. Of ya, bir şey bekliyorum yani.

0: Öyle değil.
1: Yani tamam. Öyle düşünerek yaptılar da bence çok zor yani konservatuara kumar.
2: Evet, evet kesinlikle. Kesinlikle.
1: İş yani ciddi bir mesele.
3: Aynen öyle.
4: Hazır hissediyor musun artık yoksa?
1: Hadi. Ben, tamam. Gününü peut apprivoiser et c'est bien aimé qu'à la celui qu'on vient de refuser rien n'y fait mais les souffrières la parle bien l'autre sauté et c'est l'autre que je préfère il n'y a rien dit mais il me plaît.
3: Şimdi piyano
1: l'amour, l'amour, l'amour, l'amour. Bu kadarcık söyledim. Çok teşekkürler.
4: Ağzına sağlık. Hiç hazır olmaya da ihtiyacın yokmuş.
2: Ayrıca da yani.
0: Bizim gösterebileceğimiz, biz orta oyuncuyuz. Karagöz Hacivat.
3: Geçen konuk etmenize konuştuk bol bol. Oyununuz da çok güzeldi. Evet, sizin zaten bir arkadaşınız.
0: Bizim dostluğumuz, aile dostluğumuz. Aynı, hem aile dostluğumuz, biz aynı kurumda yıllarca çalıştık. Gösteri Sanatları Atölyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bir kolu olarak. Hakan'la biz orada tanıştık ve hayata bakış açımız, mesleğe bakış açımız bizi çok yakın arkadaş haline getirdi ve o günden beridir aynı tempoda devam ediyoruz. Aynı işleri severek icra ediyoruz. Bizim için tiyatro nerede icra edilmesi gerekiyorsa biz oraya koşa koşa gidiyoruz. Hatta Hakan depremden sonra zannedersem çocuklarla ilgili bir şeye gitti. Ben o zaman gidemedim. Onu bir anlatabilir misin? O çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü.
5: Şöyle malumunuz 6 Şubat bizim üzerimizden büyük bir yıkıntı, evet, ve enkaz bırakarak geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda halen aktif oyuncuyum. İki tane oyunda oynuyorum. O dönem hemen bölgeye gidip çocuklara dokunmak ve bir anlığına onları o dünyadan uzaklaştırma arzusu içindeydim. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'nın Karagöz sanatçısıyım ben. Ve Şehir Tiyatrosu'nun desteğiyle onlara küçük karagözler yaptırdık. Küçük hediyeler. Yani onlar kendi hayal dünyasında bir dünya yaratsınlar ve o andan uzaklaşsınlar diye. Samandağ'a gittiğimiz zaman depremin 60. günüydü ve hiç unutmuyorum 200'e yakın çocuk vardı orada. Onlara bir gösteri yapıp o hediyeleri verdik. İnsanın hayatında bazı anlar vardır ve unutulmaz, silinmez. Öyle bir an yaşamıştık orada da. Hala tüylerim ürperiyor. Çadır kente ilk geldiğimiz gün çadır kentin içinde bir çadıra karagöz perdesini kurdum. Daha indikten bir saat sonra kadar hiç dinlenmeden, çünkü çocuklara bir an önce ulaşmak için arkadaşlarımız ve oyunun yönetmeni, yönetmen yardımcısı da yanımızdaydı. Buradan selam olsun Elif, Özgür ve Can'a. Hemen dekorumuzu kurduk, gösterimizi yaptık ve sonra karagözlerini takdim ettik çocukların. Onların da böyle vidalı sopaları var, onlar oynasınlar diye. Böyle ufacık bir kız çocuğu benden yardım istedi, karagözlerimi sen takar mısın diye. O esnada karagözleriyle uğraşırken gösteri bitmişti. Çok yakınımızda bir yerden silindir geçti. Ve yerde böyle hafif bir sarsıntı oldu ya. Ve o çocuk bana anne diyerek sarıldı. Ben hayatımda o günü, o anı... hiç unutamayacağım bir zamandı. Çok enteresan.
0: Ben bu hikayeyi bildiğim için anlatmasını diledim. Çok dokunan hikayeler bunlar.
5: Ve biz Barış'la sadece bu coğrafyada değil 8 Avrupa şehri, evet, 10 tane ülke falan gezerek Karagöz Hacivat orta oyunu
0: yurtdışı Türkler ve aileler birliğiyle birlikte yine devletimizin
5: yurt dışındaki Türklere ve oradaki Ramazan'da özellikle etkinlikler yaparak beraber birçok faaliyette ve etkinlikte bulunduk.
3: Hacivat'ta Karagöz'e benziyorsunuz da.
0: hangimiz sizce Hacivat, hangimiz Karagöz?
3: Bence Hacivat, Karagöz.
0: Ben Hacivat'ım. O Karagöz. O daha kaba saba değil mi? Çünkü yani
5: teşekkür ederim. İnsanın arkadaşından da bu.
3: Atışmaya başladılar.
0: Ama Karagöz ve Hacivat'ın belirli karakteristik özellikleri var. Karagöz daha kaba saba, daha laftan anlamaz. Hacivat ise daha okumuş, daha bilmiş. Karagöz'ü sürekli yola getirmeye, doğru yola teşvik etmeye çalışan bir karakter. Yani ben. Beyefendi öyle değil.
3: Hakan, sen çocuk var, evlisin değil mi?
5: Evet, ben evliyim, iki çocuğum var.
3: Neden girdin bu konuya? Barış'ı biliyorum zaten, eşi bizim mesai arkadaşımız zaten. Çok tatlı bir kızı var. Biraz önce içeride konuşurken de insan böyle ailesi olunca, çoluğu çocuğu olunca daha bir hassas oluyor. Sen biraz önce konuşurken yayında anlatmadın. Esas bu çektiğiniz projedeki, dizideki Orta Doğu'da çocukların üzerinden gittiğin, çocukların konusunda. Orada da bir anlatırken de gözlerim doldu. Bir Gazze hikayesi, bir Filistin olayı var galiba değil mi?
5: Ben konuyla alakalı ipucu vermiş olmayayım.
3: Tamam, vermeyeyim.
5: Çok güzel bir kız çocuğumuz var. Allah nazardan saklasın.
4: İnanılmaz güzel.
5: Muhteşem, yetenekli, bahtı açık olsun, hep iyi insanlar karşısına çıksın.
0: Amin.
5: Hikaye o kadar iyi ki, bazen şöyle şeylere ihtiyaç vardır. Elinizde bir iş vardır. Hiçbir şey rast gitmez, yolunda gitmez. Bir şey üretmişsinizdir, karşılığını alamazsınız. Ama bizim espiyonajda çok tuhaf bir şey var. Hani gününe saatine denk gelmek vardır ya, bir an... Tevafuk dediğimiz hikaye, tesadüften daha ileride bir hikayesi, bir nasibi vardır ya.
0: Evet.
5: Bu işin kendi nasibi olduğuna inanıyorum ben.
4: Doğru.
5: Hem hikayesi açısından, hem yapımcısı açısından, hem yönetmeni, senaristi, oyuncuları açısından. Abi sette öyle şeyler oluyor ki. Yani hiç olmayacak şeyler öyle an ve üst üste geliyor. Ve öyle muazzam bir elektrik oluyor ki. O kameraya yansıdığına çok eminim. Onur Hoca çünkü bunu hiç affetmez. O hep doğru anda hep oradadır.
0: Kesinlikle.
5: Neden özellikle çocuk hikayesi dedim? Bizim aslında yani sanatta çok önemli olan şey budur. Var olan kötülüğün içinden iyi bir şeyi aktarırken o kötülüğü nasıl büyütüp de kötü olduğunu göstermektir. Sanatın bütün mucizevi hareketi budur. Bizim hikayemizde çocuk çok önemli. Yani bir istihbarat işi, aksiyonlar, az önce Skorsky'lerden, ejderlerden, işte operasyonel istihbaratlardan bir sürü şeyden bahsettik. Ya o bölgedeki bir sürü terör gruplarından, ajanlardan, bağlı bulundukları istihbarat teşkilatlarından bahsettik. Ama temelde öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki, yani bir çocuk hikayesi. Yani Orta Doğu'da öksüz kalmış çocukların hikayesi de olabilir. Şehit düşmüş çocukların da hikayesi olabilir. Ben seyircimizi merakta bırakarak buraya çok bu parantezi bu kadar güzel bir yerde noktalamak istiyorum.
4: Peki iki erkek babası olmak nasıl?
5: Bizim evimiz Veli Efendi'ye benziyor. Çocuklar tabii ki çok, onlar biraz aktif ve çok hareketliler. Tam da yaşları artık gençliğe doğru adım atarlarken enerjilerini zapt edemiyoruz. Onlar basketbolla ilgileniyorlar, sporla ilgileniyorlar. Umarım halalarına benzerler ve bahtları açık olur.
4: Evet. İnşallah.
3: Hala derken Gizem Örgen'in ablasısın sen.
5: Abisi.
3: Ablası ne?
5: O benim abisi. O benim ablam. O benim küçük kız kardeşim.
3: Kız kardeşin.
5: Ama tabii ki ülkemizin gururu.
4: Evet.
5: Savunma Bakanımız.
0: Savunma Bakanımız.
5: Benim telefonumda öyle kayıtlı. Savunma Bakanı diye kayıtlı. Şimdi Viyanel'deler. Ankara ayağında Viyanel'in. Ve ben ayrıca heyecanlı ve mutluyum. Gizem kaptan oldu bu ayakta. İşte çekimler dolayısıyla ben buradayım ve fakat bir gün onu gidip izlemek istiyorum. Maçlardan birine setimin olmadığı gün onu gidip izleyeceğim. Kaptanken, pazı bandı taşırken onu sahada görmeyi çok istiyorum yani. Bizim için çok önemli. Yani Türk bayrağını dalgalandırabilmek ve onu temsil edebilmek.
0: Evet.
5: Bursa'nın çok yakınında kız kardeşin, yani canının bir parçası olunca ben içimdeki duyguları doğru
3: Hakan,
5: ifade ediyorum.
3: Bir de şeyden yakalamak istiyorum. Şimdi genelde hep şey konuşulur. Gene konuşulmaz da sen çok az örneklerden birisin. İşte Arda'nın kız arkadaşı, kız kardeşi. Hı hı. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun eşi, çocuğu, şurada burada. Hep böyle erkek ve futbol takımlar üzerinden. Hı hı. Ve şu anda bir kız kardeşim var. Sen hı hı. oyuncusun ama senden daha ünlü. Yanlış mıyım?
5: Evet, tabii ki.
3: Ve voleybol.
5: Evet.
3: Nasıl bir duygu bu?
5: Ya şöyle.
3: Böyle olabileceğini hiç tahmin ettin mi?
5: Abi bir şey. Gizem o kadar inatçı, o kadar hırslı bir çocuktu ki daha çocukluktan Gizem'de o başarma hırsı ve inadı vardı. Ya, keza bende de öyle. Yani sanatla uğraşmak biliyorsun bu coğrafyada çok zor.
0: Evet.
5: Senin az önce anlattığın gibi aileler buna çok müsaade eden yapıda değiller. Ataerkil bir toplumda yetiştik ve benim ailem tamamı asker. Yani presi ve baskıyı anlamışsınızdır. Ben bunlara rağmen sanatla uğraşarak Ankara Büyükşehir Belediyesi tiyatrosunda sanat hayatıma başladım.

0: başlayarak oradan buralara kadar getirdik
1: Gizem,
0: mevzuyu.
1: Gizem rahat mıydı?
0: Gizem biraz daha o önünde bir örnek ben bu zorluğu çektiğim için ben biraz daha göz kalkan oldum ona. O biraz daha serbestti ve ilk defa Nilüfer Belediyesi'ne transfer olurken Gizem daha 14 yaşındaydı.
2: Ya.
0: Ve evden gitmesi çok ciddi problemdi. Vallahi ben Gizem'le beraber kaçarım dedim. Annem oğluna. Yani bu kızcağızın istikbali orada iyiyse Gizem gidecek. Ve Gizem o destekle gitti. Hiç unutmuyorum ilk odasında spor tesislerinin odalarını bilirsiniz.
1: Tahmin ediyorum.
0: Nilüfer Belediyesi'nin bir spor kulübünün bir tesisinde bir odası vardı. Evden 6 metrekare halı götürmüştüm. 90'lı yılların halısını bilirsiniz de
1: evet.
0: Sen. Sırf kızcağız kendini evinde hissetmesi için geniş bir halı. O odaya Gizem'e bir barınabileceği bir ev yaptık. Gizem okulunu orada bitirdi. Lise hayatını falan orada bitirdi Gizem. Sonra tabii çok azimliydi. Gizem yani o başarma ya Gizem'e şunu yapamazsın demelisiniz. O onun challenge'ı yani. Yani çok affedersiniz okey oynuyoruz. Okeyde bile yenilmeye tahammülü yok. Gerçekten. O yüzden çok onunla çok gurur duyuyorum. Yani onun nezdinde bütün milli takımla, bütün filenin sultanlarıyla onlar bizim gerçekten gururumuz. Kesinlikle. Takımlar bazında Avrupa'da şampiyon olan tek gururumuz onlar yani o yüzden onların yaptığı şey bu coğrafyada yaşayan bütün kızlara umut olmak.
1: Aynen öyle.
0: Yani o yüzden onların hepsinin alnından öpüyorum. O yüzden bizden kat ve kat meşhur olmalılar. Daha ön planda olmalılar. Zaten kadın olarak var olmalılar. O yüzden evet. Hiç bundan gocunmuyorum abi. Hatta yaslanıp arkama oh be gurur. İyi ki kız kardeşim var diyorum.
1: Hadi güzel harika.
2: Peki çocukluktan beri bir ilgisi var mıydı voleybola?
0: Tabii hiç akşam eve girmezdi. Hemen evimizin önünde okul bahçesi vardı. Rahmetli komşularımızdan bir hacı abi vardı, elektrikçi. Allah rahmet eylesin. Filesi vardı. Akşam parti yani yaş gruplarıyla voleybol maçı yapardık. İşte akşam 6'da atıyorum 10 yaş 15 yaş arası gelsin onlarla oynardık. Ondan sonra işte akşam 7'den sonra biraz daha gençler. Akşam işte 7.30'dan sonra artık daha biraz daha yaşlılar. Hava kararına kadar voleybol oynardık.
2: Hiç durmadan.
0: 2-2.5 saat enteresan işte çekirdek kolalar alınır, sular bir şeyler. Orada diğer çocuklar da hadi sen gel bu abinin yerine gir, sen buraya gir. O bambaşka bir şeydi. Yani mahalle kültürü, o beraber iç içe yaşama, birbirini tanıma, sporu orada yapma ve ondan sonra zaten okul takımına seçildi Gizem. Ankara Eczacı'da oynadı ve profesyonel hayata başladı lisansı çıktıktan sonra.
2: Birlikte oynamışsınız. Sen istemedin mi voleybolcu olmak?
0: Ben basketbolla ilgilendim. Fakat herhalde o gençlik şeyi... Tiyatroya bulaşmıştım bir defa.
1: Allah Allah.
0: Yani o tiyatro benim hayatımın vazgeçilmez bir parçasıydı. Ben yapamam dedim ya. Spordansa sahnede hep ışığın altında olmak bana daha cazip geldi. Ve ben tiyatroda yol aldım.
1: Dediler mi aç kalırsın?
0: Çok oho.
3: Hatta ilk çok, cümle zaten.
0: Yani hatta şöyle yani çok acayip yerlere geldi konu aile içerisinde. Olmaz falan oldular yani öyle yani. Ben kendisin kafamı kendim yapmış olayım falan ama
2: ya Hakan ya çok
0: güzel. Ama bir yerde şöyle bir şey var, bir şey inat etmek galiba bizde genetik kodlanmış bir şey o.
3: Bilirim.
0: Bir süre sonra annem geldi oyunlara ve annem uzun süre sonra geldi beni oyunlarımı izlemeye ve ondan sonra dedi o gerçekten dedi sen
3: sonra da
0: sanatçı olmuşsun.
3: Her bir adam yaratmak temsiline geldi.
0: Ve annem her oyuna gelip izledi. Ve her oyunu...
2: Ama çok güzel bir
0: benim oyunda. Annem ve babam engelli biliyorsunuz belki.
1: Hayır.
0: Evet annem çocukluktan maalesef bir kötü bir kaza eseri sandalye çekmişler altından ve düşüp beyin kanaması geçirmiş.
1: Ne diyorsun?
0: Tabii tabii. Babam da yüksek ateşten dolayı. O ikisi engelli. Yani ben şuna inanıyorum. Belki de evlatlarının bu yolda başka bir şey olması gerekiyordu. Yani onların hayatları,
3: mutluluğu için, huzuru için
0: bir şey olması gerekiyordu. Biz de annemize babamıza layık birer evlat olduğumuzu
2: bence
0: düşünüyorum.
2: Bence Pırıl gibi ne kadar başarılı iki tane evlatları var.
0: Evet,
2: gurur duyuyorlardı.
0: Sağ olun.
1: Harika. Peki Gizem'in boyu kaç?
0: Gizem'in boyu 1.70 abi.
1: 1.70 değil mi? Yani voleybolda inat etmek için de ilginç değil mi yani 1.70?
0: Onun mevkisi o.
1: Tam onu kaldı biliyorum. Ama 14 yaşında o mevkide olabileceğini tahmin etmiyordur herhalde.
0: Hayır o zaman zaten kendimi o yaş grubunda smaçör oynuyordu. Sonra

0: gelişim
1: gelişim durunca
0: gelişim durunca baktı Gizem burada bize ekmek yok. Hemen mevkisini değiştirdi ve o yani o voleybola aşıktı Gizem.
2: Ben
0: yani
2: sana bir şey söyleyeyim, azim denen hikaye budur işte.
0: Aynen abi.
2: Mevkide olamayacak bir yerde duruyor, diyor ki ben fark etmez burada da harikalar yaratırım. Bence Türkiye'nin en iyi mevkisindeki bir numara, zaten milli takımda da öyle oynuyor.
0: Abi dünyada 2 defa, Avrupa'da 4 defa, Türkiye'de 7 defa en iyi libero seçildi.
2: İşte. Yani o kim atarsa atsın Gizem'in yerde onun bir yerine çarpmasına topunu özellikle eli değerse ben şaşkınlık içine oraya vuracağını nereden tam yok o hızı düşünemiyorum yani.
0: Evet.
2: Ya karşısında Vargas da olsa ona düşse de yine yakalar yok diye düşünüyorum.
0: Manşet maçlarında yeniyorlar zaten abi. Gizem hiç yani kendi arkadaşlarıyla maç yapsın kendi arkadaşlarını yeniyor. Abisini okeyde yeniyor o kadar.
3: Maşallah.
0: Ya burada şey çok önemli. Bir anekdot söylemek istiyorum bu konuyla ilgili.
2: Lütfen.
0: Babam yağmur çamur demedi Gizem'in her maçına gidebildi. Yani burada yani hazır sizin aracılığınızla şunu söyleyeyim. Kız çocukların umudu, ailesi, destek yani baba sevgisi, anne sevgisi bu çok önemli. Yani buradan ebeveynlerse hepimiz ebeveyniz. Çocukları desteklemek, onlara kol kanat germek, onların yanında olmak, hatasında bile onları kucaklamak, o hatadan birlikte ders çıkarmak çok
2: yapamazsın,
0: önemli.
2: Edemezsin değil. Sen yaparsın. Evet, sen aslansın, sen kralsın, evet. Sen kraliçesin, prensessin. Neyse.
0: Evet. Ve babam yani söylüyorum engelli olmasına rağmen deplasman evde yani hiçbir maçı antrenmanı kaçırmadığını söyleyebilirim yani.
1: Ne güzel.
0: Yani bu başarının bizi altında çok büyük pay sahibi babamdır.
3: Selam
0: yani
3: olsun buradan onlara.
2: Evet.
3: Peki maçları nasıl izliyorsunuz?
0: Ben kalpten gidiyorum. Ben çok kovuldum salondan. Yani hakem düdük çalıp beyefendi çıkar. Ben biraz fazla heyecanlanıyorum abi.
1: Gençlik, tam karagöz. Saba saba.
0: Gençlik yıllarında biraz öyleydi ama şimdi mesela dün akşam Belçika maçını izlerken ya İstiklal Marşı'nı duyduğum andan itibaren ilk setin ortasına kadar falan ağladım, mübalağa etmiyorum yani. Ve bu çok büyük gurur yani.
2: Ne güzel. Melis, senin sporla alakan var mı?
3: Hiç yok efendim.
1: Hiç yok.
2: İzleyici olarak da mı yok?
3: Hiç yok.
2: Hiçbir yani, spor dalıydı.
3: Evet zaten şey, bir enstrüman çaldığımız için bize herhangi bir sporla uğraştırmıyorlardı. İşte o voleybol.
2: Yapmanın dışında vesaire. İzleyici olarak olmaması?
3: Hiç cezbetmedi beni. Çok ilginç ama yani aslında maçı falan da birkaç defa böyle arkadaşlarım çok heyecanlı izliyorlar, yanlarına gittim falan ama
2: o kadar.
1: Şey, ben babamdan dolayı Galatasaraylıyım. Ama farklı bir izleyici hiçbir zaman olmadı. Ta ki Sayın Hakan Örge ile arkadaşlığım başlayana kadar. Kendisi koyu bir Fenerbahçeli olması hasabıyla ben de artık koyu bir Galatasaraylı oldum. Artık Galatasaray'ın maçlarına gidiyorum. Artık tabii.
2: Bu nasıl bir şey ya?
0: Ya bana inat
1: sırf
0: için
1: o,
0: abi.
1: Sırf ona inat
0: yani
1: olsun.
0: Yani sen kalecisini bilmez Tafarel der. Anlatabiliyor muyum ya? Sırf bana inat güttü.
2: Frekansı da kalmış.
1: Yani bizim hayattaki paylaştığımız anlarda da böyle çok keyifli dakikalar oluyor. Bu takım konusunda da bu böyle. Hayatın diğer yanlarında da böyle. Yurt dışında seyahat ettiğimiz zaman da, bir gösteriye gittiğimiz zaman da, bazen örnek veriyorum bana tuzaklar yaptığı oldu sahnede. Yani hiç beklemediğim, daha önce konuşmadığımız şeyler oluyordu ve ben böyle oyunu nasıl kurtaracağım falan diye kendi aramızda böyle çok keyifli yaşadığımız şeyler de var tabii yani.
2: Siz oyunu bıraktınız mı şimdi? Ne oluyor?
0: Ben
2: tekrar,
0: şu
2: an, yani bir adam yaratmak durdu mu artık yoksa tekrar başlayacak mı?
0: Yok, oynamıyoruz abi maalesef.
2: Kestiniz.
0: Evet, o yani o vadesini doldurdu ve biz bitirdik. Ben şimdi Ağrı Dağı Efsanesi ve Fosforlu Cevriye müzikalinde oynuyorum. Şehir tiyatrosunda.
3: Yönetmenlik de var aynı zamanda.
0: Evet, aynı zamanlıkta yönetmenlik de yapıyorum. Adana Devlet Tiyatrosu'na geçen sene sezon başında Ağır Roman'ı yaptım. Çok keyifli, güzel bir iş oldu.
2: Bayağı iddialı şeyler, oyunlar hep.
0: Evet abi.
2: Özellikle seçiyorsun diye düşünüyorum. Öne denk gelmiyordur ya. Yani.
0: Yok, şöyle öyle denk gelmiyor. Evet, yani karakteristik olarak biraz daha güçlü durabilmek için.
2: Evet.
0: Hikayede ben şuna inanıyorum. Her şeyde hikayenin bir parçası olmak çok önemli. Bundan arınmak, hikaye benim demekten ziyade güçlü hikayede güçlü bir parça olabilmek önemli. O yüzden güçlü hikayede karakter gösterip güçlü durabilmek önemli. Burada Barış'ın ifade ettiği gibi, Melis'in söylediği gibi, sizin söylediğiniz gibi hikayemizde, espiyonajda çok önemli isimler var. Evet. Hikaye evet. çok güçlü. Biz ne kadar küçük olduğumuzla ilgilenmiyoruz. Bu hikayede, bu hikaye bir parça olarak,
1: bir bütün,
0: bu bütünün bir parçası olarak bu hikayeyi daha iyi ulaştırabilmek, daha fazla kitlelere ulaştırabilmek için, derdi anlatabilmek için buradayız. Her zaman benim için önemli olan bu.
2: Melis, senin hayalin gelecekte müzikte mi kariyer yapmak, yoksa oyunculukta mı? İkisi de mi?
3: Aslında ikisini birlikte biraz yürütmek istiyorum. Ya yani şöyle, tabii ki şimdi oyunculuk şu anda hani çok şükür ki hani rayında güzel gidiyor. İster istemez tabii ki hani şan kısmını, biraz müzik kısmını, işte uzun zamandır piyano çalamıyorum vesaire. Onlar biraz bekliyor. Ama ne olacak? Hani illaki bir vaktim olacak ve orayı tekrar toparlamaya çalışacağım. Çünkü biz sanatla uğraşıyoruz. Sanatla yoğrulan insanlarız. Yani sanatın her dalı aslında, yani hani bizim ruhumuzu besleyen taraflar. Hayalim ise, yani ileride çok isterim ki ben Leyla Gencer'in hayatını beyaz perdeye taşıyalım. Türkiye'nin çok önemli bir divasıdır. Opera sanatçımızdır. Bizi yurt dışında çok iyi temsil etmiştir. Keşke yapılsa yani. İşte Maria Callas yapıldı. Leyla Gencer niye olmasın? Yapalım lütfen. Ben hazırım.
1: Sayın Cemalettin Kömürcü.
4: İnşallah.
2: İnşallah.
4: Boris, senin de Yunus Emre belgeseli var. Onu hatırlıyorum ya. Ne kadar özel bir işti.
1: Evet. O da yine burada ATV'ye icra ettiğimiz, benim için de çok önemli bir yolculuktu. Yunus Emre'yi hepimiz tabii ki biliyoruz. Sayın Murat Gener'le biz bu projeyi çalıştık ve kendisi bana tekstleri getirdiğinde çok ağır tabii ki tekstler. Açıkçası karakterin derinliğinden çok korktum. Karakterin içinde kaybolmaktan çok korktum öncelikli olarak. Kendisiyle bu konuları çok istişare ettik. Çok güzel kaleme alınmış. Benim anlatı şeklinde yaptığım, icra etmeye çalıştığım bir işti. 8 bölüm olarak icra ettim o işi. Ve gerçekten belgeselin 8. bölüm ya da 7. bölümün bir yerindeydi. Yunus Emre diyor ki duyan o, konuşan o, söz söyleyen o. Bu üç cümleyi şimdi böyle çok güzel söyledim ama orada gerçekten içim titremişti ve artık nasıl bir huşu içindeyse, artık metnin ağırlığından mı, karakterin ağırlığından mı, orada bir gözyaşı dökmüştüm. Hiç unutamayacağım anlardan biridir. Yunus Emre benim için çok değerli, hepimiz için çok değerli ama ona, o karaktere can vermeye çalışan biri olarak gerçekten çok etkilendiğim bir karakterdi.
2: Bir adam yaratmaktaki Hüsrev'i sen mi canlandırdın?
1: Hüsrev'i Hakan. Hakan.
2: O da çok ağır bir
1: çok
2: karakter.
1: Ağır bir rol. Ben gazeteciyi canlandırmıştım. Gazeteci bir adam yaratmakta aslında ilk başta Hüsrev'in biraz daha karşısında duran ama haksızlığı gördükten sonra Hüsrev'i can dostu belleyip onun yanında olmaya çalışan bir karakter. Onu da layığıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum Hüsrev.
2: Evet, o da çok güzel bir proje.
1: Evet.
3: Çok güzel bir proje. Ellerinize emeğinize sağlık.
2: Filmde Hüsrev'in karşısındaki gazeteci bir hanımefendi galiba. Yanlış mı?
0: Yok, yine.
2: Orada yine erkek mi?
0: Erkek oynuyor.
1: Tamam. Erkek oynuyor.
0: Ya çok büyük buhranla yazılmış. Beni aslında, yani tabii ki bir adam yaratmanın kendisi eser olarak çok başka bir eser. Yani detayları çok uzun saatlerce konuşmamız gerekir ama yazım hikayesi beni her zaman çok etkilemiştir. Muhsin Ertuğrul 1936 senesinde Necip Fazıl Kısakürek'e bir eser yaz der. O da Nazım'ın kafatası var ya der. Yahu sen başka, o başka. Yazsam oynar mısın der, o da oynayacağım der. Tohum eserini yazar 1936 yılında. Ve Tohum oynandığı esnada İzzet Şevki Bey, o dönemin tiyatro eleştirmenlerinden, bu sahnedeki performansı izlerken Muhsin Ertuğrul'dan dönüp yanında Fazıl'a, Ertuğrul'un başını sen yaktın der. Ve o gösterinin sonunda rağbet göstermediği için Ekabir takım tarafından, çok beğenilir Tohum ama halk beğenmez. Ve

0: Muhsin Ertuğrul sahneden tohumun daha oynanmayacağını söyler. Ve bu Necip Fazıl'da büyük bir buhrana sebep olur. Zaten ruh çilemin destanıdır diye bahseder bir adam yaratmaktan Necip Fazıl Kısakürek. Ve 1938 senesinde bir heyetle beraber Zonguldak madenlerine teftişe giden müfettişler ve mühendislerle beraber Zonguldak'a giderler. Ona bir kalacak oda, bir ev verirler ve klasik eser çok sever, klasik müzik çok sever Necip Fazıl. Ve bir de at verirler. Adı Rohan'dı galiba, şu anda hatırladım. Bir gece yarısı eseri yazdığı bir sırada bir cinnet anına yine denk gelir. İşte kül tablasında biriken onlarca izmarit. Şiirlerinde de vardır o çok. Ve atı sürer. Diğer mühendislerin ve müfettişlerin evine gider. Orada Puccini'nin bir eserini taşbila dinler ve uzun süre dinler. Saatlerce dinler. Eseri yazar, bitirir. Galiba 8 Temmuz 1938 olması lazım. Hatıratında öyle geçiyor. Ve geri döner Muhsin Ertuğrul ve Nehiye Hanım, yani eşi Nehiye Hanım'a okur eseri. 3 saat. Ve dönüp onlara baktığı zaman yanaklarında gözyaşları kabuk olmuştu diye ifade eder hatıratında Necip Fazıl. Ve teksti alır Muhsin Ertuğrul, bir ay şeye gider, İsveç'e gider, hazırlanır, geri gelir ve Türk tiyatrosunun tabii ki temellerini oluşturan işte Artemel, Cahide Sonku, Nehiye Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Vasfı Rıza Zobu, yani burada hani saygıyla belki de anacağımız isimlerin tamamı oyunda oynar ve oyun öyle bir ihtişamla açılır. Peyami Sefa, Burhan Öztoprak ve İzzet Şevki otururlarken Peyami Sefa şunu söyler: şah eser. Yani bu küçük bir anekdot ve benim çok sevdiğim
1: çok güzel
0: anekdotlardan biri.
1: Anlatırken tüylendi kendi kendine oldu yani.
0: Bir adam yaratmanın
1: muhteşem.
0: Bir aktör için de zor. Yani girift, derinliği inanılmaz bir eser yani. O eseri oynamak, o sahnede ona yani Necip Fazıl'ın yazdığı şeyi seyirciye aktarabilmek o kadar zor bir iş ki.
1: Altan'dan sonra senin anlatımın da efsane oldu. Evet. Ben Altan'ı böyle iki saat böyle anlattım. Sadece bunu konuştuk. O kadar doluydu ki şimdi sen de anlatınca dedim ki helal olsun ikinize de. Vallahi çok iyi hakimsiniz.
0: Yani konuyu. Şöyle abi, şöyle bir şeyi sadeleştir. Yani bugündeki edebiyatçılar bunu yapar. Ben hiçbir okuyucu tasavvur edemem ki başkasının mahiyetine tecessüs duyacak kadar ruh iffetinden sıyrılmış olsun.
2: Böyle bir cümle yok.
0: Bu cümleyi sadeleştirmek, bu cümleyi değiştirebilmek mümkün değil yani. O yüzden o Necip Fazıl'ın aynı şiirselliğinde başka biri olsaydı, her şeyden bağımsız söylüyorum, bu eseri Necip Fazıl dışında herhangi bir yazar yazmış olsaydı,
2: dünya standartlarında ses getireceğinden eminiz.
0: Yani
2: kesinlikle.
0: Edmund Rostand yazsaydı, Cyrano de Bergerac'ın yanında da bir adam yaratmayı yazmış olsaydı, herkes sıraya girerdi, ben Hüsrev olacağım diye. Evet. Ben de öyle bir şey söylemiş olayım.
3: Bu arada ödül de aldın değil mi,
0: evet,
3: o rolle?
0: Yeni Tiyatro Dergisi en iyi erkek ödülünü aldım.
1: Güzel bağladın.
3: Ondan sonraki yıl.
2: Ondan sonra iki yıl.
1: Umarım kahve seviyorsunuzdur.
0: Tabii ki.
3: Tabii ki seviyoruz.
1: Tabii ki diye.
3: Çok güzel hediyelerimiz var.
1: Evet.
3: Şöyle.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Sporla çok ilgilenmesem de Beşiktaşlıyım tabii ki ben.
1: O da güzelmiş ya.
2: İşte ya. Evet. Şampiyon takım dediğim böyle olmuş.
3: Beşiktaş canım benim.
1: Evet, güle güle.
2: Harika.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Yani sabah uyandığımız gibi ilk yaptığımız aktivite.
1: Tamam.
2: Kahve içmek şimdi daha kolay oldu.
1: Neyse, Hakan'ı ben Hakancıyım. Hakan'ım seni biliyorsunuz değil mi? Bu kahve bittiğinde takımların marşı çalıyor.
3: Öyle
1: evet.
3: Mi?
1: Evet. Böyle bip bip falan yapmıyor yani. Bildiğin Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı katılıyor.
3: Sen çok tatlı.
0: Derinlemesine bu konuyu bildiğin için arkadaşım şampiyon dedi ama ben de Fenerbahçe'nin tarihini General Hamilton kupasına kadar bildiğim için biz de birazcık takım şey biraz daha böyle daha ilkeli, daha inançlı diye düşünüyorum.
2: Neyse ki Allah'tan ülkemizi Avrupa'da temsil eden bir takımımız var.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Tek söyleyemedikleri bu. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
3: Harika. Efendim bizi siz davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İzninizle ben yakın zamanda kaybettiğimiz oyuncu arkadaşımız Ece İrtem'i anmak istiyorum.
2: Tabii ki.
3: Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Çok
1: Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin.

0: Ben bayağı beni sarstı yani.
1: Herkesin.
0: Aslında kendisiyle tanışmadım ama hani takip ettiğim ve oyunculuğunu beğendiğim bir arkadaşımızdı. Mekanı cennet olsun.
1: Tamam. Evet, 35 yaş.
0: 35 yaşında. Benden
1: her yaşın
0: ya.
1: Ölümü acıdır ama 35
2: yaş. Sonraki gün olması ayrıca...
0: Onu anmak istedim. İnşallah gittiği yerde ruhu huzurla olur.
3: Amin.
1: Teşekkür ederiz.
2: Amin.
1: Ayağınıza sağlık. Yolunuz
2: İyi
1: açık olsun. Başarılar.
3: Çok keyifli sohbetti. Çok teşekkür ederiz.
2: İyi ki bir araya geldik. Muhteşem oldu.
1: Her zaman bekleriz.
2: En azından Espionaj ailesi adına sizlere teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
2: Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sevgiyle kalın.
1: Evet değerli izleyiciler. Az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara. Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Hanımlar çok güzelsiniz.
3: Siz daha güzelsiniz.
0: Yağmur, görüşmeli ne var ne yok?
3: Her şey yolunda vallahi.
0: Vallahi tam bu her gün bir sahnedesin maşallah.
3: Evet, bu sefer öyle oldu.
0: Ya da Instagram'dan bizi kandırıyorsun.
3: Yok vallahi kandırıyorum. Doğruyum.
0: Maşallah
3: sizi
0: diyelim.
3: Sizi bekledik ama gelmediniz.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Geleceğim, 2 yıldır geleceğim.
3: Evet, geleceğim. Çok yoğunluk vardır.
0: Aynen öyle ama gelmek istiyorum gerçekten.
3: Mutlaka bekliyorum.
0: Konuşalım.
1: Nasıl geçti anlat, biz seni görmeyeli.
3: Vallahi süper geçti. Şarkılar çıkarttım, sahnelerime devam ettim.
0: Ne kadar sürede çıkartıyorsun şarkıları?
3: Biz 2 ayda bir periyot halinde çıkartıyorduk normalde.
0: Normalde.
3: Normalde öyleydi. Ondan sonra dedik ki bir cover projesi yapalım. Kafalar çok karışık ya. Müzik camiasında bence arkadaşım da aynı şeyi söyleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir diyoruz ki cover mı yapsak acaba, yoksa normal şarkı mı çıkartsak, artık halkın ne istediğini de bilmiyoruz. Müziğin tarzı da çok değiştiği için deniyorum bir şeyler, sunuyorum artık. Alan orada, duygusunu alan devam ediyor yoluna.
0: Peki 2 ayda bir fix diyebildin mi?

0: bir ara fixledim. Bir ara yaptım.
1: İddialı. 6 şarkı yılda.
0: 6 şarkı. Geçen sene çıkarttım 6 şarkı. Bu sene o bir sekteye uğradı. Çünkü sahnelerle birlikte eş zamanlı çok zor oluyor. Bir de after şarkıcılığı da yaptığım için, after'da da şarkı söylediğim için geç saatlerde şarkı söylüyorum. O yüzden de stüdyoda aynı, bir de şarkı söylediğimiz için uyumamız gerekiyor. Sesimiz işte kısılıyor, bir şeyler oluyor falan filan. Eş zamanlı götüremiyorum şu ara. Ama bir tane yeni bir şarkım var şu an.
1: İyi, süper.
0: Yeni demeyeyim, cover diyeyim.
2: Sahnelerde böyle şey, nabzı tutamıyor musunuz? Olmuyor mu? Değişiyor mu yine de?
0: Yok yok. Sahnelerde şöyle, bizim zaten 90'lar popla başlıyoruz. O her türlü
2: dinleniyor zaten.
0: Dinleniyor aynen. Sonrasında işte güncel yeni poplarla harmanladığımız zaman artık seyircinin nabzına göre repertuar değişikliği oluyor her türlü.
2: Ama şarkı çıkartırken bu olmuyor yani.
0: Hayır, bu olmuyor. Maalesef.
1: Çünkü sahnelerdeki izleyenler, izleyiciyle paylaşılan şarkıdaki izleyici çok farklı.
0: Çok farklı. Yani insanlar orada eğlenmeye geliyorlar. Gecenin sonunda belki biraz böyle hüzünlenmek istiyorlar vesaire. Ama bence müzik piyasasındaki şu anda sene sene zaten bence değişim sağlıyor. Şu an mesela rap rapçiler ortalarda, yani her yerdeler. Bu rapçiler nereden çıktı demek istiyorum. Tabii ki de öyle demek istemiyorum ama yani bizim bütün dönemimizi değiştirdiler. Ne yapmaya çalışacağımızı bilmediğimiz bir dönemdeyiz. Ben öyleyim yani, bilmiyorum şahsen. Hani sen ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı ama şarkıcı çok arkadaşım da aynı şeyi söylüyor.
1: Hemen soralım Zeynep o zaman.
0: Evet,
1: ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Yani
1: hoş geldin bu arada.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben biraz aslında kendi sevdiğim şeyi yapıyorum. Çünkü dışarıdaki dünyaya müdahale etmek ya da onu anlamak çok zor bence.
0: Bu da bir tercih bu arada, evet.
3: Dolayısıyla kendim oturup yazıyorum, dertlerim var, düşündüğüm şeyler var, hissettiklerim var ve o doğrultuda üretiyorum. Ve seyirciyle, dinleyiciyle buluştuğu zaman da sevmelerini umuyorum. Ben bu şekilde ilerliyorum.
2: Uzun yıllardır vokalistlik yapıyorsun değil mi?
3: Evet, ben çok uzun seneler vokalistlik yaptım. Ajda Pekkan'la başladım. Evet. Sonra Yalın'la çalıştım. Sonra 12 sene Sertab Erener'le çalıştım.
0: Ah, dün konserindeydim bu arada.
3: Ben de dün konserindeydim.
2: Gerçekten.
3: Evet, evet, bilmeden aynı yerdeymişiz. Çok güzel bir konserdi bu arada. Fuat Güner'le çalıştım. Zuhal Olcay'la çalıştım. Bir senedir de Nilüfer Hanım'la çalışıyorum.
1: Çalışıyorsun.
3: Evet, hala çalışıyorum.
1: Kim kaldı bütün süper? Yani şampiyonlar da gibi.
0: Evet, bu arada inanılmaz.
1: Evet, süper.
3: Yani çok şükür onlar beni seçti ama ben de onları seçtim. Çünkü başka sevmediğim ya da hani şarkılarıyla bir bağ kuramadığım ya da kendisinden çok hoşlanmadığım kimseye vokal yapmadım.
1: Mecbur kalmadın, ne güzel.
3: Yani kaldığım da olmuştur ama yani hayat her zaman güller çiçekler olmuyor. Tamam. Ama bence tercihlerimiz bizi biz yapan şey. İyi günde geçiyor, kötü günde geçiyor. Para da kazanıyorsunuz, parasız da kalıyorsunuz. Hepsi yolculuğun bir parçası. Ama ben geriye dönüp baktığımda kendimle ve yolculuğuma gurur duymak istedim. O yüzden de maddi manevi bedeller ödendi. Ama mutluyum şimdi.
0: Vallahi ben de gurur duydum çalıştığın isimlerden.
3: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten.
3: Teşekkür ederim.
0: Vallahi gerçekten.
2: Evde oturup böyle şarkılarını dinlediğin, ekrandan izlediğin isimlerle birlikte çalışmak nasıl?
3: Çok acayip bir his. Yani ilk mesela Ajda Pekkan'la sahneye çıktığımda o zaman Kuru Çeşme Arena vardı. Ve böyle inanamamıştım yani. Gerçekten ben burada mıyım? Bu kadar seyirci mi var? Gerçekten hani bu oluyor mu şu an yoksa? Çünkü bazen insan hayal ediyor. Hani ben çocukken çok hayal ederdim. Şimdi manifest diyorlar ama biz o zaman manifest falan bilmiyorduk. bayağı hayal ediyorduk. Sonra hani gerçekleştiğinde insan kendini böyle şey yapmak istiyor. Gerçekten oluyor mu bu şu an falan? Gerçekten benim sesimle onun sesi harmanlanıyor ve biz bunu dinleyiciye, seyirciye sunuyor muyuz diye. Çok güzel hisler, acayip hisler yani. Ondan sonra bir de mesela Sertab'la olan 12 senenin sonucunda o benim ablam oldu, dostum oldu. Yani sadece hani solist vokalist ilişkisinden ziyade başka bir

0: boyut katıldı. Beraber tatillere gittik, zaman geçirdik, dertleştik, ağladık, güldük. O zaman da insan kendini çok şanslı hissediyor. Diyor ki bana nasip oldu. Çünkü birazcık da nasip bu işler. Ama sonra o bağ kurulduktan sonra da sahnede de başka bir şey oluyor bence. Yani o sahneye de yansıyor.
1: Neden değiştirmek zorunda kalınıyor? Bilmediğim için soruyorum. Mesela 12 yıl bu kadar iyi bağ kurdunuz, bu kadar aranız iyi. Niye başka bir sanatçıya geçme zorunda?
0: Öyle bir şey olmadı. Biz oturup beraber karar verdik. Çünkü benim kendi işlerim de oluyordu. Ve artık çok çakışmaya başlamıştı. Sertab sağ olsun hiç beni şey yapmadı. Hayır gidemezsin falan, benim işime gel falan demedi. Git dedi tabii
2: genelde
0: ki.
2: Genelde çünkü öyle yapıyorlar.
0: Hiç beni
2: istemiyorlar.
0: Hiç beni şey yapmadı. Yani engellemedi, aksine destekledi. İdare ederiz bu akşam dedi falan, ama artık 12 senenin sonunda öyle bir noktaya geldik ki böyle önümüzde bir konser takvimi var, benim bir konser takvimim var falan, oturduk hangi gün şunu da yaparız, bunu da yapalım, bu da son konserimiz olsun falan diye böyle sarılarak ağlayarak sonlandırmak zorunda kaldık. Yani
2: insan kan değişikliği güzel oluyor. Yani oradaki vaden doluyor ve böyle başka insanlardan daha yeni tecrübeler almak da istiyor olabilirsin.
0: Hiç o değildi benim motivasyonum. Sertab'ın da o değildi. Ama işte hala görüşüyoruz. Konserine gidiyorum. Dün izledim.
2: Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi.
0: Dün de ilk defa izledim bu arada. 12 seneden sonra ilk defa hani izleyici koltuğundaydım. O da çok acayip bir şeymiş. Çünkü yani benim içinde olmadığım bir Sertab konseri ben düşünemiyordum. Hani 12 senelik bir şeyden sonra. Ama sonra böyle dışarıdan baktım. Bazen ağladım, bazı şarkılarda güldüm, eğlendim, dans ettim. Ama genel olarak iyi ki dedim. Yani iyi ki yolculuğumun büyük parçası burada bu insanlarla, böyle bir solistle, bu şarkılarla geçmiş dedim. Kendimi şanslı hissediyorum o bakımdan.
1: Zeynep, bir şey soracağım. Yani samimiyetine yönelik söylüyorum. Yani yanlış anlamayacağını düşünüyorum. Yeni tanıştık ama. Şimdi bu isimleri saydık. İnanılmaz bir isimlerle vokalistik yapıyorsun. Bu isimlerle yapabildiğine göre gerçekten çok iyisin demektir. Ben de sesini dinledim. Gerçekten de mükemmel. Bence acayip keyif aldım.
0: Teşekkür ederim.
1: Bulunduğun yer, daha iyi yerde olduğunu, hak ettiğini düşünüyor musun?
0: Hayat seçimlerden ibaret. Ben solo kariyerime çok sonra başladım. Çünkü yaptığım işi o kadar çok seviyordum ki.
1: Tercih senin de.
0: Yani hiç böyle ben de önde olayım hissinin çok ağır bastığı zamanlar geçirmedim. Sonra bir süre sonra artık o beni böyle içeriden bir yerden minik minik rahatsız etmeye başladı. O zaman da şarkı mı bulayım, yazayım mı, cover mı, o da bu derken bir zaman kaybettim. Sonra 2019'da bir albüm çıkardım. Tamam, tam içime sindi. Şarkıların bazılarını ben yazdım. İşte bazılarının sözü benim, bazılarının bestesi benim, bazılarının sözü bestesi benim falan derken Covid oldu. Ve dünya değişti. Biz evlere kapandık falan. Ha dedim, okey, peki, kısmet, yapacak bir şey yok. Sonra her şey tekrar açıldı. Ama benim kendimi tekrar bulmam ve yaratmam gerekiyordu. Çünkü ben Covid'e girdikten sonra ve yani girmeden önce ve girdikten sonra iki farklı insan oldum. Hayatı sorguladım, bir sürü şeyle yüzleştim. Çok arkadaşlarımı kaybettim, büyüklerimi kaybettim. Böyle değişik uyanışlar oldu yani. Sonra dedim ki yeni Zeynep nelerden bahsetmek istiyor? Acaba yeni Zeynep'in dertleri neler dedim. Onu da keşfetmem biraz zaman aldı. Şimdi tekrar başladım.
1: Zor bir yolculuk.
0: Evet.
2: Şimdi bu kadar iyi isme çalışmak da çok güzel, çok büyük bir şans senin için. Ama bir yandan da sen hep mükemmeli aramaya neden olmadı mı bu sende? O yüzden bu kadar geç kalmış olabilir misin solo kariyerin için?
0: Olabilir, olabilir. Yani insan tabii kendime itiraf edebildiklerim ve edemediklerim var. Ama tabii ki çok iyi bir şey yapmak istedim. Çünkü sahnede çok iyi şarkılar vardı hep. Ve ben kendime daha azını yakıştıramadım açıkçası. Ha, yapıyorsam gerçekten güzel bir şey olmalı, değmeli. Gerçekten hani tabii ki o isimlerin şarkıları gibi olamaz. Çünkü herkesin kendi repertuarı, kendi dertleri, kendi kalemi. Ama Yine de tabii ki

0: hem sanatsal değeri olan, hem duygusal değeri olan, hem sesime yakışan bir sürü kriterim vardı. Onların çoğu da uzun süre karşılanamadığı için hareket etmedim, doğru.
1: Sen Yağmur, sen de Murat Dalkılıç.
2: Evet.
1: Onunla çalıştın. Ferhat
2: ben
1: Göçer'le
2: Ferhat Göçer'le başladım. Evet, aynen. Ben de vokalistlik yapmayı çok severdim bu arada. Yapardım da bu arada. Devam da ederdim yani. Ferhat Göçer'le çalıştım.
1: Ben kimleyken karar verdin tek başına yolculuğa?
2: Murat'la.
1: Murat'la.
2: Murat bana yürü ya kulum dedi. Hadi. Murat bırak dedi beni zaten. Dedi. Evet. Aynen.
1: Doğru, geçen sefer de koştum. Hatta o zorladı galiba, değil mi?
2: Evet. Yani şey, onunla sondu zaten. O bana dedi ki Yağmur tamam benimle artık bitti senin yolculuğun. Hatta hiç unutmuyorum, Diyarbakır'da bir konserdeydik. Diyarbakır olmayabilir ama orada bir yerdeydi. Evet, o tarafta bir yerdeydi. Menajerim benimle çalışmak istemedi ilk önce. Şöyle hemen anlatayım.
1: Menajerini bu arada Murat mı buldu?
2: Murat'ın menajeri.
1: Ha, Murat'ın menajeri.
2: Evet. Ondan sonra bu dedi çok duygusal, ben bununla çalışamam dedi. Kendisi de buralarda bir yerlerde olabilir. Neyse. Duygusalım, gerçekten duygusalım. Murat bizi böyle bir buradaydık. O senin menajerin, artık siz berabersiniz. Okey, devam ediyorsunuz. Ben de tamam dedim. Şimdi patron ne derse o bizde. İstemedi falan ama şimdi mesela Murat'la çalışmayı kesti, bitirdi.
1: Seninle çalışıyor.
2: Benimle devam ediyor.
1: Sen çalıştın yani. Sen de ben seni şimdi istemiyorum demedin yani.
2: Demedim.
1: Vay.
2: Demem. Ben tuttuğumu bırakmam.
1: Güzel. Harika.
2: Ama Murat sağ olsun gerçekten. Onunla yolculuğumu benim başka bir level'a yükselten insanlardan bir tanesidir. Benim için çok kıymetlidir bu arada.
3: Ne güzel.
2: Düet yapmak istediğimizde de dedim ki senin şarkınla, bir tane şarkınla ya da yeni yazdığın, eski yazdığın önemli değil. Seninle bir şarkı söylemek istiyorum. Hemen dedi. O dönemde biraz böyle rahatsızlığı olduğu için klip çekemedik sadece. Yapay zeka ile bir klip yaptık. Ondan sonra teşekkürlerimi sunuyorum da burada, onu da çok seviyorum bu arada. Ferhat Göçer'le başladı, Murat'la bitti. Harika. Arada da bir sürü sanatçıya gittim ben de. Hepsi çok değerli bu arada. Yani vokalistlik yapmak bence çok keyifli bir şey. Hala mesela dün çok yakın bir arkadaşım var. Onunla mesela oturuyoruz. Sertap şarkı söylüyor. Biz oradan vokal yapıyoruz. Diyoruz ki ya keşke biz de çıksak oraya böyle arkada şarkı söylesek falan gibi. Çok keyifli bir şey yani.
1: Sanırım yani belli bir eski sanatçılar dışında yani bu sizlerin dönemindeki şarkıcının çoğu vokalden gelmez zaten. Evet. Çoğu değil, neredeyse Merve Özbeyler, Derya evet. Ullar, İrem, hani herkes vokal, Bengüller yani geçmişte herkes
2: ben
1: bir vokalden
2: çok,
1: gelme.
2: Çok savunuyorum. Yani bence şu anki çıkan şarkıcıların, genç şarkıcıların kesinlikle bir A+ bir sanatçının arkasında vokal yapması gerekiyor. Oradaki dinamikleri anlaması için şarkıcıyı takip etmesi lazım. İşte oradaki müzikal üçlüler, beşliler falan bilirsin. Hani bir sürü şey var orada. Bir anda ellerine mikrofonu veriyorlar aranjörler. Buradan aranjörlere sesleniyorum. Veriyorlar, şarkıları çıkartıyorlar ve kızları bir anda şey ya da erkekleri bir anda sahneye atıyorlar. Ondan sonra yani tecrübesi ben sorguluyorum, hani biz mesela öyle yapmadık. Tam ben konservatuar mezunuyum ama bütün şarkıcıların arkasında da, işte bütün demeyeyim ama işte birçok şarkıcının arkasında da vokalistlik yaptığım için ben kendimi onlardan daha tecrübeli görüyorum açıkçası. Sen de öyle görmüyor musun?
0: Yani ben mesela konservatuarlı değilim.
2: Olsun.
0: Ama beni de Atilla Özdemiroğlu, Garo Mafyan
1: isimlerden.
2: Daha ne olsun yani.
1: Zaten.
2: Hani söylediği isimler sen zaten. Almışsın.
0: Yani İstanbul Gelişim Orkestrası'nın solisti olarak başladım. Ben o zaman 19 yaşındaydım. Beni onlar eğitti. Yani alaylıyım
2: hiç
0: ama.
2: Hiç fark etmez ki.
4: Konservatuarlı olmuş.
0: Yani evet, sağ yani, olsunlar.
1: İstanbul Gelişim Orkestrası dediğin yani necolar mecolar.
0: Tabii Uğur Başar. Garo Mafyan, rahmetli Atilla abi, Atilla Özdemiroğlu. Bende çok evetleri vardır.
2: Zaten dediğin gibi okul olduğu için. Evet.
1: Aynen öyle.
2: Şimdi evet. Direkt şarkı çıkartıyorlar. Evet. Hani tamam da.
0: Yani sahnede nasıl durulur, hata yaptığında nasıl düzeltilir, seyirciyle iletişim nasıldır, profesyonellik, iyi günümüz var, kötü günümüz var, onu yansıtmamaktır falan, bunlar çok önemli şeyler
1: kesinlikle.
0: Bence.
2: Mesela Murat bana hep derdi ki bir maske düşün. Maskeyi tak suratına. Sahneye çıktığında çok mu üzgünsün? Ailenle mi kavga ettin? Sevgilinden mi ayrıldın? Hadi ne yaşadıysan.

0: Tak onu o an 2 saat. Sonra çıkart at. Al hazırla. At kendini yerlere, ne yapıyorsan yap. Ve gerçekten böyle yapıyor kendisi. Bunu yapıyor. Şahidiz yani. Çok üzüldüğü zamanları da biliyoruz çünkü. Ben çok duygusal olduğum için bunu yapmıyordum. Fakat şimdi şu anda daha yeni yeni yapmaya başladım yani.
1: O kadar Murat Dağtaş dedikten sonra bir düeti alalım hadi.
2: Evet, ben
1: kesinlikle.
2: Bilmem.
1: Değil mi? Haydi dinleyelim. Evet.
2: Ben bilmem, bir de ikinci bir şarkı daha alalım. Arkasından ne gelsin?
0: Ne gelsin? Bırakma mı olsun?
2: Olsun, bırakma gelsin. Harika. Bırakma gelsin.

0: şarkı harika olmuş. Üçüncü düetten bahsedeceğim. Bu şarkı başka bir şarkı gibi olmuş. Murat'tan biliyoruz, dinliyoruz, seviyoruz ama bu tamamen farklı, sıfır bir şarkı gibi.
1: Vallahi öyle. Bizde City Pop denen bir yeni aranjörlerin kafası var. Bunu yapmaya çalıştık. City Semih Gönder ya. Yaptı. City Pop yabancıların...
2: Şehir popu mu ya? City şehir.
1: Şehirdeki müzik, şehirdeki işte artık böyle sokaktaki insanların yaptığı müzikler gibi diyelim. Semih Gönder yaptı, sevgili Semih Gönder. Murat da çok okey verdi bize. Çünkü Murat incine cincine kadar her şeyi böyle değerlendirir. Çok da beğendik biz de, sağ olsun o da vallahi o döneminde bize geldi, stüdyoda şarkısını okudu, çok da güzel söyledi falan. Klibi de yapay zeka ile yaptık. Hatta bu, biz klibi yaptıktan sonra bu yapay zeka klipleri bir anda patladı. Yani ilk biz yaptık demesem de şimdi o tartışmaları çıkartmayayım ama bizlerden bir tanesi gibi diyeyim açıkçası.
0: Murat iletişimlerle devam ediyor anladığım
1: kadarıyla. Tabii hala devam ediyor. Bir şarkı olduğu zaman ona mutlaka dinletirim. Fikrini sorarım. Çünkü ben müzisyenliğini de çok beğeniyorum. Düşüncelerini de çok beğeniyorum. Benim şarkıcılığımı çok sevdiğini ve bana gerçekten kalpten güzel dileklerde bulunduğunu bildiğim için, samimiyetine güvendiğim için hala onunla, benim için hala patrondur yani. Hiç değişmez aynen.
2: Zeynep, kendimi yeniden inşa ettiğim bir dönemdeyim diyorsun. Yeni Zeynep nasıl biri? Yani bu Covid'den sonraki yeni Zeynep mi?
3: Yani Covid...
2: Ya da başka bir şey daha mı yaşadım bilmediğim
3: şey. Covid'le başladı ama ondan sonra boyutlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Kayıplar, yani arkadaşlarımın değişmesi, özel hayatım, farkındalığım falan, hani biraz tavuk,
2: üst üste her şey geldi
3: tavuk
2: galiba.
3: Mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan, yani tam olarak neyi tetikledi bilmiyorum. Ama böyle hani Alice Harikalar Diyarında gibi bir tünele girdim ve çıktığımda başka bir kadındım. Uzun bir yolculuktu, meşakkatliydi, yalnızdı ama gerekliydi.
2: Çıktın değil mi?
3: Gerekliydi, evet, çok şükür.
0: Uzun dediğin ne kadar sürdü o tünelde olduğun süreç?
3: Yani 2,5 sene. 2,5 sene bir yeniden inşa dönemi diyelim.
0: Kendi içine mi kapandın yoksa çalışma, üretmeye devam ettiğin bir dönem miydi?
3: Üretiyordum, çalışıyordum. Ama genelde yalnızdım ve evdeydim ve yazıyordum. Çok dışarıda insanlarla çok kontakta olduğum bir dönem değildi açıkçası. Kendimi keşfettiğim, anlamaya çalıştığım, kendimle yüzleştiğim, kendime yalan söylemeyi bıraktığım, dolayısıyla biraz acı çektiğim, bayağı acı çektiğim. Ama
0: ama sen böyle konuştun, ben çok üzülüyorum şu an.
3: Ama gerekliydi.

0: Gerekliydi yani, iyi ki şimdi oldu. Bir noktada yapmak gerekiyordu. Geç oldu, güç de oldu ama oldu.
1: Ama geçmiş olsun diye.
2: Yazmak mı iyileştirdi seni o dönemde?
0: Evet, yazmak bana çok iyi geldi. Yani üretebilmek, onu dönüştürebilmek. Yani o içimdeki acıyı ya da hissettiğim duyguları bir şeye dönüştürmek ve sistemimden o şekilde atmak ve sonra onları kendi sesimle söylemek. İnanılmaz bir şeydi benim için. Terapi gibi bir şeydi yani.
1: Bu kadar duygusal konuştuk. Evet. Senin bir duygusal şarkın var.
0: Bir masal daha.
1: Bir masal daha gelsin. Sonra üstünde konuşalım.
0: Tamam.

0: Zeynep mükemmel bir şarkı. Muhteşem.
1: Teşekkür ederim.
0: Gözleriniz oldu. Özel yani annem bir sürü annem şarkısı dinledim ama bu çok değişikti ya. Kimin şarkı sözü?
1: Aysu'da Ülkü Zeren'in söz ve müziği Aysu'da'ya ait. Ben bir ortak arkadaşımız sayesinde dinledim şarkıyı ilk defa. Ve yani hüngür şakır ağladım.
0: Onu diyecektim. Zaten kötü bir dönem geçirmişsin. Özellikle istedin mi yani?
1: Hayır hayır, özellikle istemedim. Hayat çok acayip. Yani garip bir frekansta titreşmeye başlıyorsunuz. Ve ona göre her şey şekillenmeye başlıyor. Yani ben kendime kocaman bir mıknatısım diyorum. Yani içsel olarak nasılsam ve neler hissediyorsam bir şekilde hayatım da ona göre o frekanstan bir şeyler geliyor ve beni buluyor. Yani ben mi çekiyorum, onlar mı buluyor bilmiyorum ama oluyor.
2: Bu şarkı o dönemde mi geldi sana?
1: Bu şarkı o dönemde geldi bana. Kapandığım ve kendim şarkı yazmaya başladığım ve gerçekten karanlıklarda biraz fazla zaman geçirdiğim.
0: Çağırdın mı şarkıyı? Nasıl?
1: Olabilir, bilmiyorum. Allah Allah. Olabilir. Muhtemelen çağırdım. Bir de yani şöyle 15 senedir sandıkta duran bir şarkıymış bu.
0: Oo.
1: Bir sürü sanatçıya gitmiş, gelmiş, demolar söylenmiş. Kısmet. Zor da bir şarkı.

0: Yani hem teknik olarak zor hem duygusal
1: Duygusal
0: olarak
1: zor.
0: zor. Dolayısıyla hani söylememeyi seçen şarkıcıları da çok iyi anlıyorum. Ama 15 sene bir şekilde sandıkta bekledikten sonra bana kısmet oldu. Ve çok istedim söylemeyi, yani söyleyebilir miyim diye. Sağ olsun o da dedi ki tabii ki söyleyebilirsin dedi. Şarkıyı bana verdi. Ve Şubat'ta şarkıyı çıkardık. Çok benim için çok özel bir şarkı.
2: Evet, gerçekten çok özel bir şarkı.
0: Evet.
2: Biraz dağılsın kafamız, hareketlenelim diyorum.
0: Tamam.
2: Kendi kendine geç bile kaldın dedin herhalde.
0: Geç bile kaldın
2: dedim, o yüzden 2,5 yıl yeter dedin ve bir şarkı patlattın.
0: Yeter dedim, geç bile kaldık dedim.
2: Çok güzel hareketli. Arkasından da o sandıkları karıştırırken Ajde Pekkan'ın bir şarkısını keşfettin.
0: Doğru. Kim derse ki.
2: Kim derse ki var.
0: Kim derse ki, o da çok sevdiğim bir şarkı. Aslında İtalyanca bir şarkı, Come Vorrei. Ben İtalyan lisesi mezunuyum. Aa. Dolayısıyla İtalyan şarkılarla çok haşır neşir büyüdüm, İtalyan kültürüyle. Çok da severek dinlediğim bir şarkıydı. Sonra baktım Fikret Şeneş Türkçe sözler yazmış. Ajda Hanım da bunu bir televizyon programında söylemiş ama hiçbir albümünü almamış. Böyle bir keşfettim diyeyim. Ondan sonra da coverlamak istedim. Kim derse ki'nin hikayesi de bu şekilde.
2: Hadi gelsin iki şarkı.
0: Hadi.

0: Zeynep, senin aynı zamanda bir de oyunculuk kariyerin var.
1: Doğru.
0: Ben seni herhalde hayat bilgisinden hatırlıyorum.
1: Doğru, çok uzun zaman önceydi. Ama evet, 2006 olması lazım hayat bilgisi, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla 20 sene önce hayat bilgisiyle başladım. Sonra Sessiz Gemiler oldu. Sonra Canını Sevdiğim İstanbul diye bir dizi vardı. En son 80'ler oldu. Evet, oyunculuğu da çok seviyorum. Ama müzik galiba birazcık daha ağır bastı hayatımda. Ama oyunculuğu da çok seviyorum. Çok severek yaptım.
0: İlk oyunculuğa mı başlamıştın? Yoksa müzik kariyerin başlamış mıydı o sırada?
1: O zaman İstanbul Gelişim Orkestrası'ndaydım. Müzikal olarak yolculuğum başlamıştı. Sonra hayat bilgisi geldi. İkisi beraber ilerledi bir süre. Ondan sonra tekrar müziğe gittim. Sonra tekrar oyunculuk yaptım falan ama müzik hep vardı. Yani bir şey geldiyse her zaman onun üstüne geldi. Çok severek yaptım. Çok keyifli işlerdi hepsi.
2: Peki arada var mısın yok musun, nasıl oldu?
1: Evet.
2: ATV'de tekrar başladı. Evet.
1: Doğru, şimdi yeniden başladı. Doğru. Bir de öyle bir serüvenim oldu. Vallahi çok keyifli bir ekipti benim katıldığım sezon. Gerçekten herkes çok tatlıydı.
2: Senin aslında kariyerinde öyle bir çok da şey değil yani, bayağı keyifli olsa o 2,5 yılı saymazsak.
1: Yok, 2,5 yılın da bir kendine göre bir keyfi var. Derinliği var diyeyim. Hı-hı. Ama evet ya, ben çok
2: renkli
1: kişilik. Keyifli.
3: Zeynep Eryaydı.
1: Evet.
2: Var mısın yok musun, ne oldu, nasıl geçti bu, ne oldu orada en son?
1: Vallahi,
2: sen ne yaptın?
1: Ben 125 bin lira kazanmıştım o zaman.
2: O zaman parası
0: iyi kazanmışsın.
1: İyi paraydı.
2: İyi bence
1: paraydı.
2: De.
1: İyi değerlendirdim. Çünkü öyle bir şey
2: şu
1: yapmam gerekiyordu.
2: Şu anki evimi var mısın yok musundan borçluyum falan diye.
1: Yok ama bir ev aldım. Yani bir artı bir küçük bir ev aldım.
0: O ne güzel.
1: Ama şey, yani onun peşinatını verdim. Sonra 10 yıl
0: vergi
1: ödedim,
0: güzel.
1: Kredi ödedim falan. Hani böyle şey bir süreçti. Ama boşa gitsin istemedim açıkçası. Çünkü ben o parayı çok güzel yerdim. Tabii. Yurt dışına seyahatlere giderdim. Üstüme başıma alışveriş yapardım falan. Ben onu bir sene içinde eritirdim yani. Öyle bir şey olsun istemedim.
2: İstiyorsan seni de alabiliriz. Yeniden başladı.
0: Alın vallahi ya. Ben de şeyler kazanıyorum. Zeynep ne güzel anlatıyor.
1: Vallahi ama şanslı yani. Çünkü
0: tamamen şanslı.
1: 3 ağaç, 5 ağaç. Yani hepsi normal
3: ama sen,
1: kutu.
3: Bence çok şanslı bir kadınsın bu arada.
1: Yani teşekkür ederim.
3: Bence öylesin.
0: Maşallah.
1: Öyle diyelim. Ben de kendim öyle.
3: Bence öylesin.
1: Addediyorum. Şükürler olsun yani.
2: Peki sen hiç hayal kırıklığına uğradığın, küstüğün, yorulduğun oldu mu?
3: Oldu tabii, niye olmasın? Ben de pandemide kafayı yemek üzereydim yani. Bayağı böyle.
2: Bir de sizin yaptığınız işte gece hayatı, ya sahne, sanatçı olmak filan, evet, şarkıcı olmak. Özellikle sen after filan sabahlara kadar.
3: Aynen.
2: Yani zor değil mi?
3: Çok zorlandım yani. Öyle zorlandım ki hatta ben de böyle anlatayım yani, hani ders vermeye başladım zaten. Sahne kıyafetlerimi satmaya başladım. Çünkü sıkışıklık yaşadık yani hepimiz ve ne olacağını bilmediğimiz bir dönem içerisine girdiğimiz için dedim ki ben ne yapacağım şu anda bilmiyorum ve böyle buhran yaşıyorsun, çok ciddi bir buhran yaşıyorsun. Bir tane piyano öğrenciyle başladım, piyano öğrencisiyle Zoom'dan şeyden ders veriyorsun internetten. Sonrasında 20 tane öğrencim oldu ama onun öncesinde ne yapacağımı bilemediğim için de
2: internetten piyano dersi verilebiliyor mu?
3: Verilebiliyor. Evet. Biraz gecikme oluyor. Çok az bir gecikme oluyor. Ama evet, kulak dersi, piyano dersi. Lisede Mimar Sinan'dan flüt mezunuyum. Yan flüt dersi, şan dersi.
2: Ne güzel.
3: Bunları verdim. Onun dışında, ama onun öncesinde tabii öğrencilerin birikmesi, şimdi o ona söylüyor, o ona söylüyor. Yavaş yavaş birikiyor öğrenciler. Ne yapacağımı bilemediğim için sahne kostümlerimi önce paylaşmaya başladım işte herkesle yavaş yavaş. Ne yapayım, çünkü bunu tabii yapmam gerekiyordu yani falan. Çok da üzülüyorum. Çok sevdiğim kostümlerim vardı o arada, giymediğim falan. Sonrasında pandemi yavaş yavaş geçince işte hiç unutmuyorum, işte markete giderken Murat aradı beni. Dalkılıç. Turnemiz var. Geliyor musun dedi. Tam böyle pandeminin son dönemine denk gelince. Tamam dedim. Bu şekilde pandemiden çıktık. Ya pandemi hepimiz için öyleydi.
2: Evet. Şimdi sen anlatınca böyle ben de bir kaldım da şey, sadece şunu atlayamayacağım. Sen sattın, alan kişi niye aldı pandemide sahne
3: kostümünü? Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Yani herkes bir sıkışıklıktaydı. Herkes bir buhran içerisindeydi ama neden aldı bilmiyorum. Herhalde sonrası için yatırım yapmış olabilirler.
2: Evet, yatırım yapmış. Ben de geleceğe hazır yakalamışım falan.
3: Biz kadınlar genelde öyleyiz.
0: Evet. Bu arada belki nişanı düğünü bir şey de vardı.
3: Belki
0: daha
3: de.
0: Daha ileriki dönemler için almıştır.
3: Belki ev ortamında bir nişan düğün evet. yaptılarsa ki pandemi çocukları, evlilikleri falan da var yani.
2: Aynen.
3: O yüzden...
2: Hanımlar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok,
0: çok
2: keyifliyiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Sesiniz de, hikayeleriniz de,
0: evet.
2: niyetiniz de geldiniz.
0: Çok ve çok güzel ederiz. Hediyelerimiz var bizim. Kim Beşiktaşlı, kim Galatasaraylı?
1: Ben Beşiktaşlıyım.
3: Tamam.
1: Ben de Galatasaraylı.
0: Hediyeler. Şöyle Galatasaraylı.
3: Ay, çok teşekkür ederim.
1: Ay çok teşekkür ederim.
2: Bizi hatırlamanız dileğiyle lütfen.
1: Oo, çok teşekkür ederiz.
2: Evet, kahvenizi içerken bizi hatırlarsınız.
1: Yaşasın.
3: Aa, çok
2: değil mi? Tatlı.
3: Evet.
2: Ben yanlış bir şey söylemeyeyim.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Termos.
2: Termos değil mi?
0: Evet.
2: Tamam.
0: Kahve çay güzel güzel, güzel yürüyüş yaparken.
3: Spor yaparken.
2: Evet, evet. Aynen öyle.
1: Tamam. Şahane.
2: Tekrar çok teşekkür ederim. Ama böyle veda etmiyoruz. Yağmurcuğum, senin bir şarkınla veda ediyoruz.
3: Evet.
2: Programı öyle kapatıyoruz.
3: İlk şarkım Göz Bebeğim'le veda ediyoruz.
0: Hadi dinleyelim.
2: O zaman hadi gel.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bize sorunla karşınızdayız. Bu hafta tabii emekli ve memur zamlarını konuşacağız. 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu açıklanacak ve 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Bu ne demek oluyor? Memurlar ve emeklilerin ne kadar maaş alacağı, ne kadar zam alacağı da netleşmiş olacak ve ne zaman yeni maaşlarını hangi tarihlerde alacaklar? Bunların hepsini detaylandıracağız. Kim ne kadar alacak? Memur ve memur emeklileri ne kadar alacak? SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar alacak? Hepsine bakacağız ve sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun@apara.com.tr adresine sorularınızı şimdiden yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi günler olsun.
0: Evet, emekli ve memurun zam takvimiyle isterseniz başlayalım. Bu hafta kritik bir hafta. 3 Temmuz'da Cuma günü Haziran ayı enflasyonu açıklanacak ve 6 aylık fark da netleşmiş olacak.
1: Aslında yüzlük kuyruğuna geldik yani bu son hafta ama 5 aylık enflasyon.

0: Operasyon belli olduktan sonra biz bunun hesabını da yapmıştık evet. Seninle. Aşağı yukarı da oturacak gibi görünüyor. Yani %18 ile 19 arasında bir 6 aylık enflasyon bekliyorum. Dolayısıyla bu SSK Bağkur emeklisi için 6 aylık yılın ikinci artışı demek. Memurlar ve memur emekleri için ise işte %11'in üzerinde oluşan enflasyon farkı demek. %7'ye eklenecek. Orada da %14 ile 15 arasında bir rakam çıkacak. Aşağı yukarı bu belli de. Burada belli olmayan şey şu. İki şey burada tabii merak ediliyor aslında. Bir, bu 20 bin liraya çıkartılan taban maaş kaç lira olacak? Çünkü Aralık'ta enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılmış ve yuvarlanmıştı rakam. Şimdiye kadar pek yuvarlanmıyordu biliyorsun. Evet. Enflasyon uygulanıyordu ve küsuratlı rakamlar çıkıyordu. Tekrar böyle bir yuvarlama olur mu? Mesela şu anda zaten bu 18-19'a eklediğimizde 23-24 bin liralık bir rakam çıkıyor. O 25'e 30'a yuvarlanır mı? Bir, bu merak ediliyor. Çünkü bu yasal düzenlemeyle çıkacak bir değişiklik olacak. İkincisi de bu az önce söylediğim gibi hani 18-19 SSK Bağkur emeklisi 14-15'te memur emeklisi işte orada arada işte bir 4 puanlık fark oluşuyor ya. Bu 4 puanlık fark kapatılır mı? Şimdi bu iki konuya aslında odaklandı milyonlarca emekli ve memur. Netice itibariyle bu ikisi de 3 Temmuz'dan sonra yani enflasyon oranları belli olduktan sonra karar verilecek konular. Çünkü bunların meclise gelmesi lazım. 15 Temmuz'a kadar da meclis çalışacak. 15 Temmuz'da belki bir tatile gidecek. O tarihe kadar bu yasaların çıkıp ve emeklilerin maaş ödeme günlerine yetişmesi lazım. Dolayısıyla biz o 3 Temmuz'la aslında 15-20 Temmuz arasında ki dönemeçte bütün bunları konuşmuş olacağız ve öğrenmiş olacağız. Ama aşağı yukarı takvim belli. Biz biraz ona bakalım istersen. 1 ile 5 Temmuz arasında memur emeklilerine aylık ödemesi yapılacak. Ama zam oranı belli olmadığı için hani belki 5'inde belli olacak ama o yetişmeyeceği için.
1: Ama Temmuz için de olacak zam.
0: Evet, eski rakam yatırılacak. Daha sonra fark Temmuz ayı içinde kendilerine ödenecek. 3 Temmuz'da zaten senin söylediğin gibi enflasyonu açıklanacak. Yani Haziran enflasyonu açıklanacak. Evet. 6 aylık oran belli olacak. Bu da hem memurların hem emeklilerin zam oranlarını belli edecek. Yani enflasyon artışlarını diyelim aslında. Evet. 15 Temmuz'da memurlar maaşlarını alacak. Dolayısıyla 3 Temmuz'da belli olan o işte bizim de az çok hesapladığımız %14 ile 15 aralığındaki o artış maaşlarına yansıtılıp kendilerine ödenecek. Sadece maaşları değil işte aile ödemeleri, ek ödemeleri vesaire bunların hepsi de o oranda artırılacak. 17 ile 26 Temmuz arasında SSK emeklilerine maaşlar yatırılacak. Bu 6 aylık enflasyon oranı eklenerek oluşturulan maaşlar yatırılacak bu tarihte. Hı. Ama taban maaş alanlar açısından yasanın çıkması beklenecek. Ben yasanın 17 Temmuz'a kadar yetişeceğini düşünüyorum. Yetişmediği takdirde ki Ocak ayında öyle olmuştu, yetişmemişti. Yine Temmuz ayı içinde o taban maaş gene 20 bin lira yatırılan emeklilere ilave ödemeler yapılacak. 25 ile 28 Temmuz'da da benzer şey Bağkur emeklileri için olacak. Onlar da yine 6 aylık enflasyon oranında artırılmış maaşlarını alacaklar. Evet. Taban maaş alıyorlarsa da o yine yasa çıktıktan sonra kendilerine yatırılacak. Peki
1: kim ne alacak?
0: Kim ne alacak? Ne olacak yani aslında Temmuz'da az çok biliniyor ama biraz daha detaylı bakalım istedim. Memurlar ve memur emeklileri ne yapacak? Bir kere %7 toplu sözleşme artışı alacaklar. Sonra Ocak ayında aldıkları %11'in üzerinde oluşan enflasyon fark olarak kendilerine yansıtılacak. Yani işte 18-19 enflasyon çıkarsa buradan bir 5-6 puanlık bir enflasyon farkı da eklenecek. Dolayısıyla %14-15 aralığında bir rakam ortaya çıkacak. Memurlar bu zamın haricinde aile yardımı ve sosyal hakları yine aynı oranda artacak. SSK ve Bağkur emekleri ilk 6 aylık enflasyon oranında artış alacak. Yani o da işte 18-19 aralığı diyorum ben. Hani bu düşük çıkarsa Haziran enflasyonu.

0: 18 ve bir tık altı 17.95 gibi bir şey de çıkabilir. Ama benim beklentim orada 1-1.5 civarında bir Haziran enflasyonu ve 18-30-18-38 gibi bir 6 aylık enflasyon. Yine SSK ve Bağkur emekliler için en düşük maaşta artış. O söylediğim hani yasal düzenleme yapılacak burada. Sosyal yardımlar. Tabii sosyal yardımlar aslında bir yardım olarak ödense de düzenli olarak ödeniyor biliyorsun. İşte 65 yaş üstü vatandaşlara verilen 65 yaş aylığı, engellilere veriliyor. Evde hastasına bakanlara yakınına işte evde bakım parası veriliyor yakınına yakını olan engelliye ya da hastaya bakana. Dolayısıyla onlar da bir şekilde artacak. Nasıl artacak? Memur maaşına yapılan artış nispetinde onlarda da artış olacak. Dul ve yetimler çok soru soruyorlar. Yani bizim maaşımız nasıl artacak diye ben her seferinde söylüyorum. Yani dul yetim maaşıyla emekli maaşlarının artışı arasında herhangi bir fark yok. Yani sizin vefat eden babanız ya da eşiniz SSK'lıysa SSK'lılara yapılan artış kadar artış alacaksınız. Kuruma memursa memurlara yapılan artış kadar siz de aldığınız maaşı artıracaksınız. Sadece bu taban maaş artışı sizin hisse oranında belirleniyor. Yani bugün %50 hisse oranında maaş alıyorsanız sizin için taban maaş 20 bin lira değil 10 bin lira. Ona tamamlanıyor. İşçiler çok soru soruyorlar. Hani hep memurları, emeklileri konuşuyorsunuz her Temmuz ayında. İşçiler için bir şey yok mu diye. Daha doğrusu özel sektör çalışanları açısından söylüyorum. Elbette bazı dönemlerde özellikle işte pandemi sonrası ve pandemi dönemlerinde Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlendi biliyorsun. Evet. Enflasyonist ortam vardı. Dolayısıyla bu sene öyle bir asgari ücret tespit komisyonu toplanmadı. Yani zaten asgari ücretin Temmuz'da artması için Haziran ayı boyunca bu toplantıdan yapılmış olması lazım. Bir günlük bir iş değil yani. Neticede bir komisyon belirliyor bunu. Dolayısıyla bir asgari ücret artışı yok. Önce onu söyleyeyim. Ama özel sektör şirketleri bir ara zam yapmak isterlerse Temmuz'da bunun da önünde bir engel yok. Yani hani ağanın eli tutulmaz diye isterlerse çalışanları için böyle bir ek ara zam yapabilirler. Bunun bir ölçüsü yok. Dolayısıyla burada yasayla ya da işte bu emeklilerde ve memurlarda olduğu gibi belli kurallarla olan bir artış burada söz konusu değil. Sadece kıdem tazminatı tavanında memurlara yapılan artış kadar bir artış olacak. Onu da söylüyoruz. Hani Haziran yerine Temmuz'da işten ayrılırsanız atıyorum %14-15 daha fazla kıdem tazminatı alabilirsiniz. O da yüksek maaşlı olanlar için. Evet. Yani bu değişiklikler olacak. Az önce söylediğim takvimde gerçekleşecek. Şurada 4 günümüz kaldı. İnşallah onu da öğrenmiş olacağız artık.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz önümüzdeki program kısmetse zaten bütünüyle
1: netleşmiş olacak.
0: Evet, netleşmiş olacak. Hem maaşları, evet, hem yeni maaşları, yeni ödemeleri nasıl ödeneceğini hepsini konuşuruz. Zaten o haftada biz taban maaşı yasasıyla belki bu refah payı yasasını da konuşmuş olacağız.
1: Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Seyircilerimize tekrar hatırlatalım. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Ekranda da zaten göreceksiniz. Bu mail adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Şimdi ilk sorum Naci Ağloğlu'nun sorusu. Yaklaşık 10 bin gün Bağkur, SGK, emekli sandığı, karma prim ödedim. En düşük Bağkur emekli maaşı alıyorum. Daha düşük primlerle neden aynı tutarı alıyorum diye sormuş.
0: Şimdi burada hep onu konuşuyoruz ya, aslında hani beklenti şu, işte çok günüm var, çok maaş alayım. Evet. Halbuki benim az günüm olabilir ama ben senden daha çok prim ödemişim. Şimdi burada eşitlik, adalet her zaman değil. Yani işte senin 10 bin günün var, benim de 10 bin günüm var, ikimiz de aynı maaşı alalım. Burada adalet olmaz ki. Niye? Çünkü ben daha çok prim ödemişim. Daha çok prim ödeyen, hani daha çoktan kastım daha yüksek maaş almışım ve ona göre prim ödemişim. Yani işte ben 10 bin gün ödemişim, daha çok ödemişim diyebilirsiniz. Hani daha çok gün ödemişim ama öbürü öyle bir ödemiş ki senin iki katın ödemiş. Evet. 7 bin günde. Dolayısıyla burada günden çok sizin ödediğiniz primin parasal miktarına bakılıyor ve buna göre de bir hesaplama yapılıyor. Netice itibariyle bir para ödeniyor ödediğiniz paraya göre de bir hesaplama yapılıp para ödeniyor. O yüzden de hani karma prim ödedim diyor. En düşük Bağkur emekli maaşını alıyor. Muhtemelen Bağkurlu olmuş. Bağkur primlerini asgari ücretten ödemiş. Hiç onları söylemiyor izleyicimiz. Elbette bu tartışılabilir. Yani emekli maaş ödeme sistemi, hesaplama sistemi. Biz de burada çok tartıştık. Hani çok karmaşık bir yapı var. Üçlü bir yapı var. Üç ayrı hesaplama yapılıyor. Sonuçta işte bir güncelleme kas sayısıyla çarpılıyor. Bu güncelleme kas sayısı her yıl değişiyor. Büyümeyle, enflasyona filan. Çok karmaşık. Bu sadeleşsin diye burada hani dilimin döndüğünce anlatıyorum. Nasıl olması gerektiğini de yazdık, çizdik, anlattık. Hani evet. Dinleyen olursa biz fikrimizi söylüyoruz. Çok karmaşık bir yapı, mutlaka sadeleştirilmeli ve herkesin anlayabileceği bir hale gelmeli. Elbette gün sayısı da burada etkili olmalı ki zaten bu tür çalışmalarda var. Ama şu anki yapıya göre ne kadar para o kadar maaş.
1: Evet. Peki, Kadircan'ın sorusuyla devam ediyorum. 1972 doğumluyum. 93 sigorta girişim, 124 gün. 2003 6. ay Haziran ayında Bağkur başlangıcım oldu. Aralıksız ödedim. Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanma hakkım var mı? Diye sordum.
0: Şimdi şöyle. Şimdi 124 gün SSK onu EYT'li yapmış zaten. Evet. Ama sonrası hep Bağkur olunca İşte 2003, 23 yıldır ödüyor anladığım kadarıyla. Artık Bağkurlu olmuş. Dolayısıyla EYT'li olmuş, bu hakkı var. 9000 günü doldurunca yaş şartı olmadan emekli olur. Şu anda kaç günü var bilmiyorum. 9000 günü tamamlasın, tamamlanmıyorsa askerlik borçlanmasıyla işte ne bileyim 18 ay yapmışsa 540 günlükte bir askerlik borçlanmasıyla gününü tamamlayıp emekli olsun. Tabii burada 92-73 evet 21 yaşında da sigortalı olmuş. Gayet de güzel EYT'li olmuş. Bu hakkı kazanmış. Yaş şartı olmadan emekli olacak bu izleyicimiz.
1: Peki. Birgül Bozda. 1997 işe girişim. Aralık 2026'da 5975 gün primlerim bitiyor. Ne zaman başvuru yapmalıyım? Aralık 2026 mı, Ocak 2027 mi?
0: Evet, bunun hesabını yapmıştık. 2026'da müracaat etmek 2027'ye göre %5 6 evet. Civarında bir daha avantajlı duruma geçiriyor emekli maaşlarını ki ayrıca bir maaş da fazla alıyorsun. Aynen. Ocak maaşını da alacaksınız. O yüzden hiç beklemeyin. Hemen Aralık 2026'da başvurunuzu yapın. Aralığın 31'ine kadar da başvursanız, birinde de başvursanız 1 Ocak'ta hesaplanacak maaşınız. 1 Ocak'tan itibaren maaşınız hesaplansın. 2027'de 12 tane maaş alın. Ocak zamlarından faydalanın gibi gibi.
1: Ya. Fatih Hak, 1989 doğumluyum. Uzun vade başlangıç tarihi 16 Ağustos 2003. Prim günüm 5931. 18 yaş öncesi sigortam sayılır mı? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 18 yaş sigortam diyor ya.
1: 14 yaşında. 14 yaşında evet.
0: Şimdi 14 yaşında nedir o sigorta? O önemli. Bir kere ona bakılır. Hani çıraklık mı, staj mı yoksa uzun vadeli sigorta kollarındansa elbette sayılır. Ama her halükarda 7000 günü dolduracak ve 60 yaşını bekleyecek. Ya. Dolayısıyla daha uzun bir yol var önünde bu arkadaşımızın. 2049 görünüyor. Ha. Allah uzun ömür versin.
1: Amin.
0: Evet. Şimdiden yani emeklilik biraz hani ufukta çok görünmüyor. O yüzden ama şimdiden planlama yapması da güzel yani.
1: Evet.
0: Evet.
1: Peki. Devam ediyorum. İlayda Tekeş. 1976 doğumluyum. 2016'da sigortalı işe başladım. Halen çalışmaktayım. Ne zaman emekli olurum?
0: 7200 gün ve 58 yaş şartı var.
1: Geç girmiş bir de.
0: Evet.
1: Salcan Toluk. Annem 1972 doğumlu. 95'ten beri sigortalı. 5 çocuklu. Bağkur borcu var. Ne zaman emekli olur? Bağkur borcunu ödese emekli olur mu?
0: Şimdi eğer Bağkurluysa 7200 gün gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani yaş şartı yok. EYT'li olmuş anneniz. 7200 günü varsa hemen emekli olsun Bağkur'dan. Çocuklar 1996'dan 95'ten sonra dünyaya gelmişse, ki öyle gözüken çok genç yaşta sigortalı olmuş zaten, üçünü borçlanabilir.

0: ve 2160 gün kazanır. Geçen hafta konuşmuştuk kadınların doğum borçlanması hakkını. Ama son 3,5 yıl SSK ise orada 7200 güne gerek yok. 5750 gün gerekir SSK'dan da o primle emekli evet. olur. Çok bilgi verilmemiş. Bu borç varsa hala, borç varken de emekli olunmuyor. O borcu da ödemeniz gerekiyor. Evet.
1: Elif Temizer, 1973 doğumluyum, 92 giriş, 1465 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Tabi bu primle emeklilik mümkün değil. Hani elbette 1992 onu SSK'lı yapmış, EYT'li yapmış ama maalesef hani en az 3600 gün gerekiyor. Orada da 58 yaş lazım. Ne yapsın etsin bunu bir şekilde 3600 güne tamamlasın. Yani 1200 günlük bir eksiği var. Tabii 92'den sonra dünyaya gelmiş çocuklar varsa iki tanesini borçlanıp 1440 gün kazanabilir. Dolayısıyla 3600 tamamlanır ama her halükarda orada da 58 yaş gerekecek. Evet.
1: Devam ediyorum. Mehmet Eroğlu'nun sorusu. 1961 doğumluyum. 6 Eylül 1978 girişim. 3500 prim günüm var. Emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz. Hani bu primle emekli olunabilir. Hani 100 gün daha ihtiyaç var. Hani bir 3 aylık isteğe bağlı sigorta ödersiniz ve emekli olursunuz. Zaten yaş tamamlanmış. Evet. Hani 5000 günle de EYT'den emekli olunabilir ama 3600 gün kısmi emeklilik. Bir 100 gün kalmış. Hemen onu ödeyip emekli olun.
1: Hamza Şenoğlu. 1970 doğumluyum. 1989 girişliyim. 1990 yılında 18 ay askerlik yaptım. 92 yılında Almanya'ya geldim. 99 yılında Alman vatandaşlığına geçtim. Mavi kartlıyım. Emekli olma imkanım var mı?
0: Şimdi şöyle, mavi kart biliyorsun çifte vatandaş aslında. Evet. Şimdi yurt dışı borçlanması yapabilmek için Türk vatandaşı olduğunuz süreleri borçlanabiliyorsunuz. Almanya'daki Türk vatandaşı olduğu dönemleri borçlanır, primlerini tamamlar, yaş şartını tamamlar ve emekli olur.
1: Evet. Devam ediyorum. Gürhan Baykara. 1 Ekim 2024 girişliyim. 6.560 birim günüm var. 21 Kasım 2001 ve 2003 askerlik dönemim. Askerliği borçlansam emekli olabilir miyim?
0: Şimdi ben tahmin ediyorum ki bu 2024'te bir hata var. 2004 olabilir.
1: 2004 evet, evet doğru.
0: Çünkü 6.560 günüm var diyor.
1: Ben de okurken fark ettim.
0: Evet. Askerliği borçlansanız evet işe giriş tarihini geri çekersiniz ama EYT'li olamazsınız. Zaten şurada 440 gün ihtiyacınız var. Hala çalışıyorsanız boşuna para vermeye gerek yok. O 440 günü tamamlarsınız bir şekilde. Çünkü 60 yaş şartınız da var. 7000 gün 60 yaşta emekli olursunuz. Hani askerlik borçlanması size EYT'li yapmaz. Soru o anladığım kadarıyla. Ile evet. 2004'ü 99'a çekmez. Dolayısıyla siz 440 gün daha çalışın ve 60 yaşını bekleyin. Belki 60 yaşındaysa eğer şu anda mesela evet. 60 yaşı dolmuşsa o zaman hemen askerliği borçlanıp emekli olun.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Gülçin Ersek. 1980 doğumluyum. 1 Mayıs 99 girişliyim. 3600 günüm var. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi bu primle emekli olayım derseniz 58 yaşını beklemeniz lazım. Ama bence artık EYT'li olunmuş. Bunun arttırılması mümkünse arttırılsın. 5975 güne ulaşabilirse EYT'den yaş şartı olmadan emekli olabilir.
1: Evet. Peki mailden devam ediyorum. Lütfen. Ergin Çelik sormuş. Sigorta girişi, SSK sigorta girişi 2 Mart 1998. Yaş 15 Kasım 1983. Şimdi 1980 yaş 15 Kasım 1983 girişte 2 Şubat 2 Mart 1998 yazmış ama burada bir yanlışlık var.
0: 15 herhalde. Yaşında sigortalı olmuş. Evet. Ben onu anladım. Evet.
1: Gün sayısı 8148. Normal sigorta demiş ve ne zaman emekli olurum diye.
0: Şimdi şöyle 15 yaşı kabul edelim.
1: Evet.
0: Uzun vadeli sigorta kollarından. Dolayısıyla 18 yaşını ne zaman dolduruyor bu izleyicimiz? 2021'de. Evet. 25 yılı bunun üstüne koyacaksın. 2026. Dolayısıyla 2 Mart 2026'da 25 yıl dolmuş. Prim

0: Tamam, emekli olabilirdi. Niye olmamış onu bilmiyorum. Evet. Eğer 15 yaş sigorta geçerli bir sigorta ise, değilse geçmiş olsun. Ama öyleyse emeklilik gelmiş, gitsin emekli olsun SSK ise. Bağkur ise 9000 günü bekleyecek.
1: Evet.
0: Zaten bağkur olamaz. Yani 15 yaşında bağkurlu olunamıyor. Evet. Yani bir iş yeri açamıyorsunuz, bir şirkete ortak olamıyorsunuz gibi 18 yaşını doldurmanız lazım. 15 yaşında SSK'lı olmuş. 8148 günü var. 25 yılda dolmuş. Artık emekli olsun. Veya doğum tarihine bakmak lazım. Yani doğum tarihi ne zamandı?
1: 1983.
0: Ama Kasım mıydı?
1: Hemen bakayım. Evet.
0: Tamam. Kasım ayında emekli olacak o zaman. Evet. Yani doğum gününde emekli olacak. Hı hı. 25 yılı doğum gününde dolduracak.
1: Evet. Evet. Peki devam ediyorum. Ferhat Recep Akbaş. 1967 doğumluyum. İlk sigorta giriş tarihim 15 Şubat 1992 olup SSK kapsamında çalışmaya başladım. 2000 yılında sigortalı çalışmam sona erdi. Daha sonra Bağkur kapsamında sigortalılığım başladı ve 2008 yılına kadar devam etti. 2014 ve 2018 yıllarında yeniden SSK kapsamında çalıştım. Toplam 3610 prim günüm bulunmakta. Ayrıca %71 oranında engelli sağlık kurulu raporum var. Mevcut sigortalılık durumum ve prim gün sayım dikkate alındığında hangi şartlarda ve ne zaman emekli olabileceğim konusunda bilgi verebilir misiniz? Ayrıca emekli olmam halinde yaklaşık ne kadar emekli maaşı alabileceğim konusunda da bilgi istiyorum demiş.
0: Şimdi bir kere bu kadar çok çalışıp da 3600 gün olması çok şaşırtıcı değil mi?
1: Evet.
0: Yani diyor ki 92'de başlamış evet. çalışmaya 2000'e kadar çalışmış yani.
1: Sonra
0: 8 yıl çalışmışsınız. Evet. Zaten 2400 gün burada var. Sonra 2000'den 2008 yıla bir 8 yıl daha çalışmışsınız. Yani buralarda hiç prim yatırılmamış mı? Sonra 2014 ile 2018 arasında bir 4 yıl daha çalışmışsınız.
1: SSK, evet.
0: Ve hala 3600 gün varsa burada bir evet. gariplik var. Önce o bilgileri bir düzelsin. İkincisi 79 oranında mı var diyordu?
1: %71.
0: Eğer o hani onaylanmışsa hı hı. SGK tarafından o zaman 15 yıl 3700 gün şartı var. Bu şekliyle emekli olur. Hani engelli emeklilik ama o raporun onaylanması lazım. Bu primlerde bir gariplik var. O primlerin düzenlemesi lazım. Yani bu kadar çalışıp da 3000 günü olması biraz garip gelmedi mi
1: evet,
0: sana da?
1: Bana da öyle geldi.
0: Ya tarihlerde hata var, hı-hı. ya prim gününde hata var ya da hiç prim yatırılmamış. Evet. İzleyicimiz biraz daha detaylı bilgi versin.
1: Tekrar mail atarsa.
0: Bir, ikincisi raporunun SGK tarafından onaylanıp onaylanmadığını da söylemesi lazım.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Fatih Dede'nin sorusu. 1977 doğumluyum. Nisan 1996'da sigortalı oldum. 4300 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 74 doğumlu ve 96.
1: 77.
0: 77 doğumlu.
1: 77 doğumlu 96 girişli.
0: Tamam. Ne kadar primi var?
1: 4300 günü var.
0: Evet. Prim günü eksik. 96 girişine göre izleyicimiz tekrar bakalım. Öyle gözüküyor ki 5600 gün daha 5675'e tamamlayacak onu ve emekli olacak.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Mehmet Bey'in sorusu. Mehmet Kabasakal. 15 Ocak 2000 girişliyim. 8945 gündeyim. 3 ayla EYT'yi kaçırıyorum. 49 yaşındayım. Yakın zamanda EYT ile ilgili bir düzenleme gelir mi? 9000 günü tamamladığımda emekli olabilir miyim?
0: 9000 günü tamamlayıp bir de 60 yaşını bekleyeceksiniz ve emekli olacaksınız. Evet. EYT zaten 8.50-99'u kapsayan bir yasaydı. Bunun tekrar düzenlenmesi gibi bir şey, böyle bir yalan atıyorlarsa inanmayın. Evet. O yasa çıktı, bitti ve uygulanıyor.
1: Zaten onun bir sonu gelmez.
0: Yani 3 ay, siz 3 ay diyorsunuz, bazısı 3 gün diyor.
1: Evet.
0: Öbürü 4 ay diyecek, öbürü 5 ay, öbürü 1 yıl, öbürü 2 yıl. Hani kimin için nasıl bir düzenleme yapacaksınız?
1: Ferhan Sungur. 1 Nisan 2004 uzun vade giriş 6666 gün 4A kapsamında demiş ve ne zaman emekli olacağını sormuş.
0: 7000 güne tamamlayacaksınız bunu evet. ve 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: İbrahim Kılıç. vergi kesilen

0: Bir işçi emekli olduğu zaman yüksek emekli maaşı alıyor ama normal çalışan ve yine vergi kesilen bir işçi emekli olduğu zaman emekli maaşı düşük oluyor. Nedeni nedir?
1: Soruyu anlayamadım yani.
0: Ben de anlamadım.
1: Vergi kesilen işçi, diğeri de vergi kesilmeyen işçi mi? Ben anlamadım. Herkesten gelir vergisi. Evet. Bak, çalışan herkes, maaş alan herkes gelir vergisi ödüyor. Evet. Gelir vergisi ödemeyen birisi yok. Sadece asgari ücretten gelir vergisi kaldırıldı. Bak, bu da bir devrimdi aslında. Onu kastediyorsa, asgari ücretli gelir vergisi ve damga vergisi ödemiyor. Eskiden ödüyordu, o kaldırıldı. Dolayısıyla herkesin ödediği prime göre emekli maaşı ödeniyor. Tekrar oku soruyu. Biz anlamamış olabiliriz.
0: Ben bu arada tekrar okudum ama yine anlamadım. Şöyle, ikisinde aynı şey yazmış çünkü. Vergi kesilen bir işçi emekli olduğu zaman yüksek emekli maaşı alıyor ama normal çalışan ve yine vergi kesilen bir işçi emekli olduğu zaman emekli maaşı düşük oluyor demiş. Nedeni nedir demiş.
1: Bize bir daha sorusunu sorsun.
0: İbrahim Kılıç tekrar mail atarsa herhalde yanlış yazmış. Devam ediyorum Mustafa Bey'in
1: sorusu. Verginin emekli maaşıyla bir ilgisi yoktu, o yüzden onu söyleyeceğim.
0: Mustafa Bey'in sorusu. Babam 1967 doğumlu. 1992 sigorta girişi var. Askerlik borçlanmasına yatırınca 1990 tarihine çekiliyor girişi.
1: Evet.
0: Ara ara yatırımlarla şu anda 2800 günü var. 3600'den emekli olabilir mi?
1: Olabilir ama önce 3600'ü bulacak yani. Evet. Ve yaşı da 60 olacak. Önce 60'ı bulsun.
0: Evet.
1: Sonra 3600'ü bulsun. 1990'a çekmesi 3600 açısından bir şey değiştirmez. Askerlik borçlanması prim arttır ama 2000 küsur gün var. Daha 1000 küsur günde anladığım kadarıyla çalışması lazım.
0: Peki. Bilal Atabey'in sorusu. 18 Eylül 1983 doğumluyum. 2002 sigorta girişliyim. %48 engelliyim. Memurum. 24 yıl 1 ay hizmet sürem var. Emekli olabilir miyim? Olursam ne kadar maaş alırım?
1: Şimdi şöyle, önce bir o engelli oranının SGK tarafından onaylanması lazım.
0: %48.
1: Yani engelli indirim için.
0: Evet.
1: %48 mi dedin?
0: %48.
1: 18 yıl 4100 gün gerekiyor eğer o onaylanırsa. Yoksa 25 yıl 60 yaş.
0: Mahmut Bey sormuş. 2004 giriş, son 11 yıldır bir iş yerinde çalışıyorum. Kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim? Prim 6560.
1: Evet, primi 7000 yapın, sonra ayrılın.
0: Sonra alabilir.
1: Evet, ama şu anda ayrılırsanız alamazsınız.
0: Peki, Fatih Temiz'in sorusu. Prim günüm 7240. EYT'den emekliyim. Primlerim fazla yattı ama 20 bin lira maaş alıyorum. Neden fazla maaş almıyorum? En alt düzeyde maaş alıyorum.
1: Evet, çünkü en alt düzeyde ödemişsiniz belli ki.
0: Primleri.
1: Eğer yani burada bir yanlışlık yoksa hesaplamada. Evet. Belli ki primlerim fazla yattı diyor ama işte bu fazlayı hiç söylemiyorlar. Mesela
0: ne kadar olduğunu bilmiyoruz.
1: Evet. Neyi fazla yattı? Mesela şu anda asgari ücretin brütünün 9 katı tavan. Evet. Daha önce bu 6,5 katıydı. 7,5 kata çıktı. 9 kata çıktı. Yani 6,5 kat, 7,5 kat, 3,5 kat, 5 kat yattıysa size bir haksızlık yapılıyor. Ama hep asgari ücret yattıysa durum bu. O yüzden biz hep diyoruz ki hani maaşınızın asgari ücret gösterilmesine razı olmayın. Bak, ileride böyle sıkıntılara yol açıyor diye. Evet. Şimdi razı oluyorsunuz. Asgari ücretten gösteriliyor. Size elden bir para veriliyor. Yarın tazminat alırken o elden verilen parayı kimse dikkate almıyor. Emekli maaşı hesaplanırken onu kimse dikkate almıyor. Sonra böyle niye ben alıyorum diye dizlerimizi dövüyoruz. Ama eğer çok gerçekten yüksek maaş alıyordunuzda 20 bin lira ödeniyorsa bir hesap hatası vardır. SGK'ya müracaat edin.
0: Peki. Seher Yıldırım. 1978 doğumluyum. 1 Aralık 2009 sigorta girişliyim. 4474 günüm var. Ne zaman emekli olur?
1: Çok geç sigortalı olunmuş tabii. Yani burada şartlar 7200 gün ve 58 yaş kadınlar için. Biraz daha çalışacaksınız. Zaten yaş bekleyeceksiniz. 2028'i. Dolayısıyla biraz primin tamamlanması lazım.
0: Gökhan Demir. Kademeli emeklilikle alakalı herhangi bir çalışma var mı?
1: Tabii bunu zaman zaman söylüyorum. Hani böyle bir emeklilik sistemi yok. Böyle bir

0: Buna inanmışlar. İnanmayın, böyle bir şey yok. Böyle bir çalışma da yok. Evet. Zaten olursa böyle bir şey, ilk buradan duyarsınız. Yetkili ağızlar bir şey söylemeden internet haberlerine, sosyal medya yalanlarına lütfen inanmayın. Primlerinizi ödemeye devam edin. EYT başka bir şeydi. EYT çıktı. Çünkü orada sözleşmeler yapılırken yaş şartı konulmamıştı. Siz sözleşme yaptığınızda, yani 99'dan sonra reform yapıldı, yasa değişti. O yasaya göre sözleşmeler yapıldı, işe başlanıldı. Evet. Doğru yanlış tartışılır. Hani tartışalım, 60 yaşında emeklilik mi olur, 65 yaşında emeklilik, onlar tartışılır. Ama kural buysa bu uygulanıyor. Bunun kademeli olarak nasıl olacak yani? İşte herkesin kendine göre bir formülü de var. Yani bunu formülize de ediyorlar. İşte 2000'de girenler, işte ne bileyim 55 yaşında olsun, 2002'de girenler 58 yaşında olsun filan diye. Ama maalesef şu anda böyle bir çalışma vesaire yok. Yani var diyenlere inanmayın. Olursa da biz söyleriz zaten.
1: Evet. Devam ediyorum. Şahin Şatırer. 2005 Bağkur girişliyim. 1970 doğumluyum. 7400 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi Bağkur olduğu için tabii burada 9000 gün gerekiyor ve 60 yaş şartı var.
1: Durmuş Atılgan. Eşim SSK 2 Şubat 97 girişli, 1978 doğumlu. İki çocuk borçlandı. 5399 günü var. Şu an 4 ay sigortalı çalışıyor. Emeklilik şartları nedir diye sormuş.
0: EYT'li olmuş zaten izleyicimizin eşi. Bu büyük bir avantaj. Dolayısıyla 5900 gün dolunca yaş şartı olmadan emekli olacak. Evet. Aşağı yukarı işte 500 gün mü var? 5400 dersek evet, 500 gün var. O da 1,5 yıl kadar ediyor. 1,5 yıl sonra emekli olur. Hayırlı olsun. Yani çok uzun bir süre değil artık 1,5 yıl. İnsana bak, tabii. 20 yıl, 25 yıl bekliyor. Hızlı geçecektir
1: emeklilik
0: inşallah.
1: Emeklilik için çok kısa bir süre. Evet. Haşmet Karabacak. Emeklilik için müracaatta bir zaman sınırı var mı?
0: Şimdi şöyle, yok. Yani genel anlamda.
1: Evet.
0: Yani şöyle, emekli olmak...
1: Çok genel bir soru olmuş.
0: Evet, yok. Doğru soru. Emekli olmak reisten olan bir şey değil. Yani devlet, senin süren doldu, primin de tamamlandı. Alo bak, seni emekli ettim demiyor. Sen gidip ben emekli olmak isterim dersen emekli olabiliyorsun. Dolayısıyla bir sınır yok. Ben emekli olmayacağım, çalışacağım, biraz daha prim ödeyeceğim diyebilirsin. Hani çok akıllıca bir davranış olmaz. Maaşlar kaçıyor çünkü de.
1: Doğru.
0: Çünkü emekli olup da çalışmanın önünde bir engel yok. Olsa tamam diyeceğim. 2008 sonrası, onu da bir gün konuşalım seninle. 2008 sonrası sigortalı olanlar emekli olduklarında çalışırlarsa emekli maaşları kesilecek. 2008'de çıkmış bir yasaydı bu. Yeni gibi sundular bunu da. O da zaten hani 2008 sonrası biliyorsun 61 yaş şartı var, kadınlarda 58 yaş var. Baktığın zaman 2035'leri 40'ları bulan bir süreç. Ama burada müracaatta bir süre sınırı yok. İçinde bulunduğunuz ay dilekçe verdiğiniz zaman bir sonraki ay başından itibaren maaşınız hesaplanıyor. O ayın içinde istediğiniz zaman verebilirsiniz. Süreniz doldu. Bu da reysen olan bir şey değil dediğim gibi. Yani devlet yapmıyor. Siz dilekçe veriyorsunuz. O yüzden canınız ne zaman isterse bana sorunca da tam zamanında emeklilik dilekçesini verin.
1: Peki Meltem Şahin, senelik izin kullanırken kaç parça olabilir demiş.
0: Şimdi bugünlerde bak, bu izin konusu da çok gündemde. Niye? Yaz geldi.
1: Evet.
0: Belki haftaya biraz zor vakit buluruz çünkü emekli zamları belli olacak ama bunu bir gün konuşalım. Hatta bana bugün A Haber'deki yayınımızda Cansın da sordu. Yol izni diye bir şey varmış dedi. Evet var. Yani ta 2004'te çıkan yönetmelikte de var. Şimdi senelik izin kullanırken bu yasal düzenleme yapıldı. Kaç gün olursa olsun izniniz, ilk 10 günü tek parça kullanacaksın. İlk ya da son 10 gün, neyse, bir tane 10 gün kullanacaksın. Kalan kısmı istersen 1-1-1-1 kullanabilirsin. Yani 20 gün iznin var, 10 gün kullanacaksın. Kalan 10'u da 10'a bölebilirsin, 5'e bölebilirsin, 3'e bölebilirsin, nasıl istiyorsan. Ve bu bölme işini sen yapıyorsun, işveren yapmıyor. Şimdi yol izni dedim, merak edenler olabilir.
1: Ne kadar yol izni?
0: Yönetmeliğimizde 4 güne kadar yol izni verilebiliyor. Yani senin 20 gün iznin var. Evet. 24'e çıkabilir bu. Şartları ne? 1. İş yerinin bulunduğu yerin dışındaki bir şehirde iznini geçireceksin.
1: Evet.
0: 2. Bunu ispatlayacaksın. Kendi arabanla gidebilirsin zaten. Şimdi teknoloji var.

0: İstediğin gibi ispatlarsın. Evet, evet. Uçak bileti, otobüs bileti, tren bileti neyse bunu da göstereceksin. 3, talep edeceksin. Yani sana reysan verilmiyor bu da. Ben yol izni istiyorum diyeceksin. Ve vereceksin. Tabii bu yasal düzenleme yapıldığında trenle bir yerden bir yere 4-5 günde gidilirmiş. Bilmiyorum sen askerlik yaptığında
1: vardı, evet.
0: Vardı değil mi? Askerlerde yol izni vardır 2 gün. Bu çalışanlarda ücretli izinde de var. Başka bir şehirde izni geçirecek olan yol izni talep edebilir. İşte o gideceğin yere göre de yol izni verilmesi yasal bir zorunluluk. İşverenler de buna uymak zorunda.
1: Bunu geç öğrendim. İznimi kullandım çünkü.
0: Kullanmayanlar eğer başka bir şehre gideceklerse bir gün, iki gün neyse o yolculuk ne kadar sürüyorsa uçakla gerçi bir saatte gidiliyor da. Hani belki Japonya'da filan tatilini geçirecek birisi uçakla gittiğinde ama neticede bir gün sürebilecek yollar var. Evet. Yani buradan mesela işte Antalya'ya gidiliyorsa bir gecede gidiliyor. Bir gün yolda geçmiş olur.
2: Uçakla değil de arabayla gider zaten.
0: Gibi.
2: Peki Hülya Atak. 2001 yılında
0: bu
2: sigorta.
0: Bu sorunun cevabı anlaşıldı değil mi?
2: Evet.
0: İlki 10 gün sonra parça parça istediğiniz kadar. Evet.
2: Hülya Atak. 2001 yılında sigortalı oldum. Aralıksız 10 yıl çalıştım. Sonra evlendim ve çocuğum oldu. Şimdi tekrar çalışmaya başladım. Ne zaman emekli olurum?
0: Evet, yani bu 10 gün, 10 yıllık işte 3600 gün ediyor. Onun üstüne daha çalışacağız. 7000 güne tamamlayacağız. 58 yaşında emekli olacaksınız. Yok. Ben 3600'ü 4500 ancak yaparım diyorsanız ki yapmak zorundasınız zaten. 900 gün daha çalışacaksınız ve 25 yılda geçti zaten 2026'da 58 yaşında emekli olacaksınız. Ben yine de çalışamıyorum, edemiyorum, bu 900 günü de tamamlayamayacağım diyorsanız o çocuğu borçlanıp 720 gününü oradan kazanabilirsiniz.
2: Hakan Ersoy.
0: Bak ne kadar imkan var.
2: Evet.
0: Evet. Buyurun.
2: Hakan Ersoy'un sorusu, devlet memurluğa tamam olacak. İş yerimden bu sebeple tazminat alabilir miyim?
0: Maalesef. Yani hani ben özel sektörde çalışırken KPSS'ye girdim, kazandım, memur oldum. Tazminatımı alabilir miyim? Hayır.
2: Özel sektörün ne suçu var?
0: İstifa etmiş oluyorsunuz. Evet. Kıdem tazminatı alma sebepleri arasında böyle bir şey sayılmıyor maalesef. Evet.
2: Hale Bakır, değişik rahatsızlıklarım var. Çalışmakta zorlanıyorum. Malulen emekli olmak istiyorum. Ne yapmam lazım?
0: Şimdi şöyle, bu artık o hastalıkların tamamı için bir heyet raporu alınıyor. İşte tek tek bakılıyor, göz neyse, başka dahiliye, işte ortopedi vesaire neyse. %60 ve üzeri bir iş göremezlik, çalışamaz durumu ortaya çıkması lazım. Bunun da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanması lazım. Bir başka şart da en az 1800 gün priminizin olması lazım. Ne yapacak Hale Hanım? Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidecek. 1800 günü varsa kendisinin bir hastaneye sevkini isteyecek. Ondan sonrası artık doktorlarla SGK arasında bir şey.
2: Salih Tekin'le devam ediyorum. 1969 doğumluyum. Bağkur girişim 5 Ocak 2003. 8000 gün Bağkur'um var. Ne zaman emekli olurum? SSK'dan emeklilik için ne yapmam lazım?
0: Evet, şimdi 8000 gün kalmış zaten. 1000 gününüz kalmış. Bence SSK'dan emekli olmak için 1261 gün daha çalışmanız lazım. Yani burada 261 gün daha fazla prim ödemeniz gerekir. O yüzden bana sorarsanız 1000 günü tamamlayın Bağkur'dan ve emekli olun. Çünkü aşağı yukarı yaşta yaklaşmış 9000 gün 60 yaş gerekiyor. Hani 2029'da da 60 yaşta olacak. Çok da bir şey kalmamış. Ama ben illa SSK'dan emekli olmak istiyorum diyorsanız hemen şimdi bir SSK'lı olarak çalışmaya başlayın. 3,5 yılı tamamlayın. O sırada da yaşınız dolar, emekli olursunuz.
2: Ali Kemal Tüysüz, 1979 doğumluyum. EYT'den 2023'te emekli oldum. 7 yıldır çalıştığım şirkete giriş çıkışım yapıldı. Emeklilik esnasında tazminatımı da aldım. Yeniden giriş olduğu için tekrar tazminat alma hakkım var mı?
0: Var tabii. Her şey sıfırlanmış artık. Evet. Yeni bir çalışan gibisiniz. Bir yılı en az dolduracaksınız ve işten kıdem tazminatı alacak şekilde çıkartılmış olmanız lazım. Yani istifa ederseniz artık alamazsınız. Evet. Dolayısıyla diğer çalışanlardan hiçbir farkınız olmadan bu özlük haklarını kullanabilirsiniz.
2: Hakan Bayrak. EYT'liyim. Bağkurlu esnaf olarak tüm primlerimi ödedim. Şu an 9000 günü tamamladım. Hep en düşükten ödedim. Bir yıl önce işimi kapattım. Artık SSK'lıyım ve yüksek maaşa sahibim.

0: 3,5 yılı tamamlayıp SSK'lı mı olmak maaş açısından daha avantajlı, yoksa emekli olayım mı hemen?
1: Şimdi şöyle, 9000 gün dolmuş.
2: Evet.
1: Şimdi bundan sonra 3,5 yıl çalışıp 3,5 yıl kaç ay ediyor 3,5 yıl? 3 yıl 36 ay mı ediyor?
2: Evet.
1: 42 ay.
2: 36 ay.
1: 42 yani, ay.
2: Evet, 42.
1: 42 tane maaş kaçıracaksınız.
2: Evet.
1: Şimdi siz 3,5 yıl çalışıp maaşı ne kadar büyüteceksiniz ki o 42 maaşı toplamından daha yüksek bir gelir elde edesiniz?
2: O mantıklı değil yani.
1: Hiç mantıklı değil. Dolayısıyla hemen emekli olun kardeşim. Sonra 3,5 yıl mı, 5,5 yıl mı, kaç yıl istiyorsanız çalışın. Yani zaten emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Bir sürü maaş artışı kaçıracaksınız, bir sürü maaş kaçıracaksınız. 42 tane maaş az değil.
2: Evet.
1: Peki. Yani 20 bin lira olsa ki en düşük maaş şu anda 800 bin liradan 840 bin lira para eder. Ki o artarak gidecek.
2: 1 milyon liraya yakın.
1: 1 milyon liranın üzerinde bir para kaçacaksınız. Evet. İki, bu parayı almak için kaç lira artacak ki maaşınız siz 1 milyon lirayı geri alasınız? Hiç mantıklı değil. Herkes bugünü bekliyor zaten. Gidin emekli olun.
2: Evet. Peki, Eymen Sağlam. 1972 doğumluyum, 96 sigorta girişliyim. Kaç yaşında emekli olurum?
1: Şimdi 5825 güne ihtiyaç var. Arkadaşımız EYT'li olmuş, onu tamamlayıp emekli olsun.
0: Süheyla Aslan. 1981 doğumluyum, 99 Kasım girişliyim. Ne zaman emekli olurum?
1: Evet, EYT yani bir iki ayla kaçırmış ama yapacak bir şey yok. 7000 gün ve 58 yaş şartı var.
0: Mehmet Yaman. 1973 doğumluyum, 2003 sigorta girişliyim. Yaklaşık 5000 prim günüm var. Benim için emeklilik söz konusu mu? Şimdi mi emekli olmak, yoksa daha sonra biraz daha prim yatırmaya devam mı edip emekli olmak mı daha iyi demiş.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten ne düşünürseniz düşün, şimdi kimse sizi emekli etmeyecek.
2: Evet.
1: Bir, prim eksik. 7000 gün olacak, 2000 güne ihtiyaç var. İki, yaş eksik. 60 yaş gerekiyor. Dolayısıyla şimdi emekli olamayacağınıza göre prim yatırmaya devam edin. 2000 gün daha yatıracaksınız. Yüksekten yatırırsanız maaşınıza olumlu etkiler. 60 yaşı da bekleyeceksiniz.
0: Muhterem Polat, 1992'de bir sene SSK çalışmışlığım var. Daha hiç çalışmadım. Yurt dışındayım. Emeklilik için ne yapabilirim?
1: Yurt dışı borçlanması yapacaksınız. Başka yapacak bir şey yok. Yani Türkiye'ye dönüp çalışma imkanı varsa Türkiye'de çalışacaksınız. Ama bir sene SSK'lık size avantaj sağlar. Yani hem EYT'li olmuşsunuz vesaire. Dolayısıyla yurt dışı borçlanmasıyla emekli olabilirsiniz.
0: Arzu Döner. 1973 doğumluyum. 2008 Şubat 1 aylık sigorta girişim var. 2013'te isteğe bağlı bağkurlu oldum. 9 sene ödedim. 2022'de işe girdim. Son 2,5 yıldır sigortalı olarak çalışıyorum. Toplam 4100 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi burada çalışmaya devam etsin izleyicimiz ve 7000 güne tamamlasın 4100'ü. 58 yaşında da emekli olur.
0: Evet. Erhan Cemil. 1985 doğumluyum. Sigorta girişim 2005, 1600 yer üstü. 2011'den itibaren 4950 prim günüm var. Yeraltı şartlarına göre ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 2005 girişine göre 7000 gün 60 yaş şartı var bir kere.
2: Evet.
1: Ama herhalde 2011'den itibaren 4950 gün yer altında çalışmış arkadaşım. Öyle anlıyorum. Hı hı. 5000 günde sen 2500 günde oradan fiili hizmet zammıyla gelen prim var. Hı. Her yıl için 180 gün kazanıyor.
2: Evet.
1: Dolayısıyla onu da eklediğin zaman zaten 7000 günü tamamlamış olacak. Burada bir beklenti var yeraltı çalışandan da 50 yaşında emeklilik. Onun için bir 20 yıl yer altında çalışmış olmak lazım. Burada fiili hizmet zammının yarısı kadar da yaş düşer. Yani bir 57-58 yaşında emekli olursunuz ama zaten çok genç arkadaşımız, biraz daha zamanı var.
2: Evet.
1: Ama primini tamamlamış yani bu fiili hizmet zammıyla, ki hala çalışmaya da devam ediyor. Bu madenlerde çalışan arkadaşlarımız gerçekten zor şartlarda çalışıyorlar. O yüzden de sistem onlara hem erken emeklilik sağlıyor hem de fiili hizmet zammında hiçbir kesime olmayan her yıl için 6 ay prim ekleniyor. Evet. Yani 1 yıl çalışıyor, 1,5 yıl çalışmış gibi oluyor.
2: Evet. Besim Kavak. Eşim 1970 doğumlu, sigorta girişi 2003 5500.

0: günden fazla prim günü var. 58 yaşından önce emeklilik hakkı var mı?
1: Yok tabii, yani 58 yaş şartı var. 2, bu prim de yetmiyor. 7000 güne tamamlayacak.
0: Esra Sansar, 1966 doğumluyum, 2 çocuğum var. Sigortalı olduktan sonra doğum yaptım. 91 yılı sigorta girişim. 102 gün sigorta primim var. Emekli olabilir miyim? İki çocuk borçlansa da 102 gün sigorta primi olduğu için.
1: Sen cevabı verdin. Evet. Hani zaten 102 gün deyince hani cevap soruda saklı. Hani bu kadar primle emeklilik artık mümkün değil. Artık değil. Hani hiç mümkün değildi. Şimdi de mümkün değil.
0: Evet.
1: Hani 3 ay çalıştım, emekli olayım, böyle bir şey yok.
0: Ferhat Kara, 46 yaşındayım. 3600 primden 4A sigorta 1 Ekim 1997 EYT'den yararlanabilir miyim?
1: Zaten EYT'li olmuş arkadaşımız ama tabii prim gerekiyor. Yani 5825 gün gerekiyor. 3600 günle evet emekli olur ama o EYT emekliliği olmuyor. Kısmı emekli oluyorsunuz. Orada da 60 yaş şartı var. Yani yaş dışında, yaş şartı olmadan emeklilik için 5825 gün gerekiyor.
0: Evet. Harun Canoğlu, 1973 doğumluyum, 3076 prim günüm var. 1987 çıraklık eğitim başlangıcı, normal girişim 91. Ne zaman emekli oldun?
1: En az 5450 gün gerekiyor. Onu tamamlayın, EYT'den emekli olun. Yok tamamlayamıyorum diyorsanız 3600'e tamamlayın, 60 yaşını bekleyin. İki ihtimal var.
0: Mehmet Sayın, eşim yabancı uyruklu, Türkiye'de SGK'lı olarak 2016'dan bu yana çalışmakta. 2016'dan önce kendi ülkesinde de 5-7 sene civarında çalışmışlığı var. Türkiye'den emekli olmak için şansı var mı?
1: Şöyle, Türkiye'de çalışan, hani Türkiye'deki çalışma mevzuatıyla çalışan yabancılar Türkiye'den aynı bizim gibi emekli olabiliyorlar.
0: Evet.
1: Yani burada SGK atıyorum işte 7000 gün 60 yaşını doldurunca ya da 58 yaşını emekli oluyor. Ama yurt dışı borçlanması yapabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Yani Türk vatandaşı olarak bulunduğunuz dönemleri borçlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu arkadaşımızın eşi yurt dışındaki, hani yurt Türk vatandaşı olmadan önceki dönemleri borçlanamıyor. Sadece Türkiye'de 2016'dan bu yana çalıştığı için de 7200 gün 58 yaş şartıyla emekli olabilir.
0: Peki devam ediyorum. Orhan Balkan. Önceden isteğe bağlı prim ödemeleri 4A olarak geçerliydi. Hatta isteğe bağlı prim ödeyenler 4A'dan 5400 günle emekli oldu. Sonradan değişen kanunda isteğe bağlı ödenen primler 4B olarak 9000 güne yükseldi. Şimdi eski kanunda olduğu gibi tekrar 4A'ya dönüş yapılması gerekmiyor mu? Ev kadınları neden emekli olamıyor?
1: Son sorudan başlayayım. Ev kadınları emekli oluyor. Yani emekli olmak için prim yatırmak lazım. Evet. Ev kadınlığı emekli olmanın sebebi değil. Hani öyle de bir yalan var ya, evet, 25 yıl ev kadınlığı yapan emekli olur filan diye. O da doğru, hı-hı, değil. Dolayısıyla isteğe bağlı sigorta ödeyerek ev kadınları emekli olabiliyor. Hatta bununla ilgili bir çalışma da var. Onlara prim desteği gelecek inşallah. Ayrıca şu anda bağ kurulu oldukları için 5400 günden de kısmi emekli oluyorlar eskiden olduğu gibi. İkinci, üçüncüsü, neden 4A değil? 4A dediğiniz şey, işte 2008'de bir reform oldu.
0: Evet.
1: 4A dediğiniz şey hizmet aktiyle çalıştığınız iş yerlerinin ödediği sigorta. Siz şimdi burada kendi işinizi yapıyor gibi kendi priminizi ödüyorsunuz. Dolayısıyla o Bağkur oluyor. O yüzden hani ev kadınları emekli oluyor. 5400 günden kısmı emekli olabiliyor Bağkur'dan. Dolayısıyla bir dönüş yapılması da gerekmiyor.
0: Yeter ki prim ödesin.
1: Evet.
0: Peki. Faruk Erdem, bu da son sorumuzdu. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sayın seyirciler, bize sorunun bu haftalık sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz karpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
0: Paranın rotası hafta içi.

30 Haziran Salı saat 07. Ben Sema Ertekin. Bugün Doha'da kritik bir görüşme var. Trump görüşmeye en güvendiği iki ismi gönderiyor. Ancak İran tarafı henüz öncelik müzakere değil, dondurulmuş varlıklar mesajı gönderiyor. Ayrıca Beyaz Saray'ın dili de sert, sözcü şiddete şiddetle karşılık veririz açıklaması yaptı. Fiyatlamalara bakalım. Bu sabah altının onsu yeniden 4000 doların altına gerileyerek güvenli liman talebindeki zayıflamayı ortaya koyuyor. Brent petrol ise 72 dolar seviyesinde fiyatlanıyor ve Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon tamamen düşmüş değil. Ama arz endişelerinin azalmasıyla savaş primi büyük ölçüde fiyatlardan silinmiş durumda. Ayrıca güçlü dolar Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi ve bu hafta açıklanacak kritik Amerikan tarım dışı istihdam verisi küresel sermayenin yönünü belirleyecek ve aynı zamanda teknoloji hisselerinde başlayan değerleme tartışmaları da risk iştahını yeniden test ediyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan Sintra Forumu'ndan gelecek mesajlar da dikkatle takip ediliyor. Peki piyasalar artık barışı mı satın alıyor yoksa yeni bir volatilite dönemine mi hazırlanıyor? Tüm bunları konuşacağız. Fırsat ve risk haritasını açacağız ve tabii siz bu sabah da ekranınızda sadece grafikleri, verileri, rakamları veya haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resimde izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz. Haziran Salı gündem başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Kabine toplanıyor, masada NATO zirvesi ve hazırlıkları var. Toplantıda ana gündem 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Zirveye ilişkin hazırlıklarda güvenlik tedbirleri ve gündem başlıkları masaya yatırılacak. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelere ilişkin programa son şekli de verilecek ve toplantıda Amerika ile İran arasındaki müzakere süreciyle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların da ele alınması bekleniyor. Devam edelim. Amerika-İran arasında görüşme belirsizliği var. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la Amerika arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Beyaz Saray kaynakları da görüşmeye Amerika tarafından Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın katılacağını açıkladı. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddediyor. Trump görüşmelere ilişkin beklentilerini temkinle tutuyor ve toplantının önemli sonuçlar doğurabileceğini ancak beklenen etkiyi de yaratmayabileceğini söylüyor. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini söyledi. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle bir görüşme yapmayacağı da vurgulandı. Amerika ile imzalanan mutabakat muhtırasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Açıklamada nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat muhtırasındaki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. Ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, eğer Amerika tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz dedi. Bir başka önemli gündem başlığı İran'dan Fransa'ya Hürmüz Boğazı tepkisi var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların ortaklarıyla birlikte temizleneceği yönündeki açıklamalarına tepki gösteren İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, mayın temizliği faaliyetlerinin yalnızca kendileri tarafından yürütüleceğini belirtti. Şartlar oldukça hassas ve Fransa'ya bu durumu kışkırtarak daha da karmaşık hale getirmemesine tavsiye ediyoruz ifadelerini kullandı. Avrupa ekonomik şoklara karşı daha dirençli dedi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde.

0: Lagarde Avrupa'nın güçlenen finansal yapısı ve yeşil dönüşüm yatırımları sayesinde dış şoklara karşı daha dayanıklı hale geldiğini belirterek Haziran ayındaki faiz artışının doğru bir karar olduğunu tekrarladı. Lagarde enflasyonu hedeften uzaklaştıracak şoklarla karşılaşma olasılığımız artmış olsa da Avrupa'nın geliştirdiği dayanıklılık sayesinde bu şokların ekonomimiz üzerindeki etkileri daha sınırlı kalıyor ifadesini de kullandı. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'ndan da 300 milyon dolarlık uluslararası tahvil ihracı var. Kalkınma Bankası Medium Term Note programı kapsamında yurt dışında ihracın yapılması planlanan tahvillerin ihracında nominal tutarın 300 milyon dolar olarak belirlendiğini bildirdi. Bir başka önemli gündem maddesi daha Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi sonbaharda devreye alınacak. Rosatom Temmuz ayında ilk ünitede sıcak testlere başlamayı planlarken testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından sonbaharda nükleer yakıt yüklenmesi ve ünitenin devreye alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi rakamlarla, verilerle, grafiklerle konuşalım. Son fiyatlamalar bize ne söylüyor? Brent petrolle başlayalım. 73,6 dolardan fiyatlanıyor. Şu anda Brent petrol 0,34'lük kaybı var. Altın onsta ve kıymetli metaller tablosunda son durum ne? Altın ons yeniden 4000 doların altında, 3970 dolardan fiyatlanıyor ve %1'in üzerinde kayıpla devam ediyor. Gümüş onsta %1,5'luk düşüş var. 57,4 dolardan fiyatlanıyor. Platin tarafında %1'e yakın geri çekilme takip ediyoruz. 1567 dolarda. Paladyumda 0,36'lık kayıpla 1221 dolardan işlem görüyor. Devam edelim. Asya borsalarına bakacağız. Asya borsalarında son durum ne? 0,20'lik yükseliş var. Çin Şangay'da 4082 puandan geçiyor şu anda. Hindistan'da geri çekilme var. 76727 puanda. Güney Kore %1,76'lık kazançla 8543 puandan geçiyor ve Hong Kong %1,2 oranında düştü. 22751 puandan geçiyor. Amerikan borsalarına bakalım. Dow Jones 52.205 puanda yukarı yönlü hareket etti. Nasdaq'ta da bir miktar yukarı yönlü hareket var. 29.853 puandan işlem gördü. S&P 500'de de 7.446 puan seviyesini takip ediyoruz. Tüm gelişmeleri konuşacağız ama önce içeride önemli bir toplantı var, kabine toplantısı var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığı 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları olacak. Öte yandan Amerika-İran mutabakatı, terörsüz Türkiye süreci ve en düşük emekli aile başlıklarının da ayrıca parantez açılacak toplantıda.
1: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
2: NATO zirvesi hazırlıkları, Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakatı, terörsüz Türkiye süreci ve en düşük emekli aylığı. Kabine iki haftalık aranın ardından iç ve dış politikaya ilişkin kritik başlıklarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Ankara'da gerçekleştirilmesine sayılı günler kalan NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarda gelinen son durum olacak. Dünyanın gözünü çevirdiği 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve marşında başkente alınan güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek. Öte yandan ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra terörsüz Türkiye sürecindeki son durumda mercek altına alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca toplantıda 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon oranı ile şekillenecek yeni ekonomik

0: Ekonomik tabloyla en düşük emekli aylığı konusunda düzenleme çalışmaları da masada olacak.
1: Bugün Doha'da kritik masa var. Her ne kadar İran müzakere masasının kurulacağını yalanlamış olsa da. Trump tarafından özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner gönderiliyor. Doha'da olacaklar. Teknik ve üst düzey temasların aynı anda yürütülmesi planlanıyor. Ama Beyaz Saray'da barış istiyoruz ama saldırıya da anında karşılık veririz açıklaması yapıyor. Orta Doğu'da piyasaların yönünü belirleyecek yeni adres Doha. Beyaz Saray'da Amerika ile İran arasında Katar'da gerçekleştirilmesi planlanan bu kritik görüşmelere Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'in katılacağını resmen açıkladı. Bu ayrıntı önemli çünkü masada yalnızca teknik heyetler değil, Trump'ın en güvendiği isimler de yer alacak. Bu da Washington'ın süreci diplomatik bir temasın ötesinde sonuç odaklı bir müzakere olarak gördüğüne de işaret ediyor. Beyaz Saray'da bir yandan başkan barış sürecinin işlemesini istiyor mesajı verirken, diğer yandan da ticari gemilere yönelik herhangi bir saldırıya askeri karşılığında süreceğini net biçimde ortaya koyuyor. Yani diplomasi masası kuruluyor ama caydırıcılık da masadan kaldırılmıyor. Piyasalar açısından da kritik soru şu: Doha görüşmeleri Hürmüz Boğazı'ndaki risk primini kalıcı olarak düşürebilecek mi? Çünkü bu sorunun cevabı yalnızca petrol fiyatlarını değil, enflasyon beklentilerini, Fed'in faiz patikasını ve küresel risk iştahını da doğrudan etkileyecek. Şimdi savaş sonrası başlayan o diplomasi trafiğinde çelişkili açıklamaların geldiğini söyledik. Donald Trump Doha'da kritik bir görüşme yapılacağını açıkladı. Tahran yönetimi müzakere iddialarını yalanlıyor. Tüm gözler şimdi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilmesi planlanan temaslara çevrilmiş durumda. Biraz daha detaylandıralım. Buyurun.
2: Ateşkesin ardından diplomasi trafiği karıştı. ABD Başkanı Donald Trump Doha'da görüşme var dedi. Tahran'dan peş peşe yalanlama geldi. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından diplomasi masası yeniden kuruluyor.
3: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz.
2: Ancak Tahran yönetimi bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Doha'da ABD ile herhangi bir görüşme planlanmadı açıklaması geldi. Buna rağmen arabulucular üzerinden temasların devam ettiği bildirildi. ABD Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha vurguladı.
3: İran'ın nükleer silahsızlandırılması, onların nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz ve onlar da nükleer silah sahibi olmayacaklar ve bunu kabul ettiler.
2: Beyaz Saray ABD heyetinin Katar'a gideceğini duyurdu.
4: Başkanla bu konuda görüştüm. İran bu hafta bir görüşme talep etti. Bu nedenle özel temsilci Witkoff ve Jared Kushner mutabakat zaptını görüşmeye devam ederken görüşmeler için Doha'ya uçacaklar. Bu üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de yapılacak.
2: Şiddete şiddetle karşılık verilecek diyen Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt İran'a gözdağı verdi.
4: Biz ateşkesin kendi tarafımızı yerine getiriyoruz. Şiddete şiddetle karşılık verilecektir.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da Washington'a çağrı yaptı. Amerika mutabakata uyarsa biz de tüm taahhütlerimizi yerine getiririz. Mantıksız tehditlere karşı akıl ve insan onuruyla hareket eder, gerektiğinde kararlı ve korkusuz şekilde savunmamızı yaparız ifadelerini kullandı. Gözler artık Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere çevrildi.
1: İran'dan Fransa'ya da önemli bir uyarı var. Çünkü Macron uluslararası bir işbirliği çağrısı yapmıştı. Tahran'da Hürmüz'de yabancı müdahaleye izin vermeyiz dedi. Mayınların temizlenmesiyle ilgiliydi Fransa'nın o çağrısı ve enerji koridorlarında da güvenlik tartışması yeniden büyüyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyonu yeniden yükseltebilecek bir açıklama bu. İran'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz'deki mayınların uluslararası işbirliği ile temizlenmesi önerisine Tahran sert tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, mayın temizleme faaliyetlerinin yalnızca İran tarafından yürütülebileceğini belirtti. Hiçbir yabancı ülkenin de bu sürece dahil olmasına izin vermeyeceklerini de söyledi. Piyasalar açısından bu açıklama önemli çünkü Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyri seferin tam olarak sağlanması yalnızca ateşkese değil, deniz güvenliğinin nasıl yönetileceğine de bağlı. Yani petrol arzı üzerindeki jeopolitik risk primi tamamen ortadan kalkmış değil. Brent petrolde savaş dönemindeki sert yükseliş geri verilmiş olsa da Hürmüz'den gelecek her yeni haber enerji fiyatları üzerinde yeniden oynaklık yaratabilecek bir potansiyele sahip. Şimdi başka bir tarafa, başka bir cepheye geçeceğiz. Trump'tan Lisa Cook'u durduracağız açıklaması geldi. Çünkü Yüksek Mahkeme Lisa Cook'un görevde kalmasına karar verdi. Trump da yönetimimiz gerekli adımları atacak dedi. Bu durumda Fed'in bağımsızlığı da yeniden tartışma konusu oldu. Siyasi bir boyut kazandı tekrar Fed'in bağımsızlığı tartışmaları. Yüksek Mahkemenin Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'un görevde kalmasına izin veren kararının ardından da Başkan Donald Trump geri adım atmadı. Trump yönetiminin Cook'un Amerikan ekonomisini ilgilendiren kararlarda etkisini sınırlandırmak için gerekli adımları atacağını söyledi. Bu açıklama yalnızca Fed yönetimine ilişkin bir tartışma değil. Aynı zamanda Amerikan Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik yeni bir sınav olarak değerlendiriliyor. Ve küresel piyasalar açısından merkez bankalarının öngörülebilirliği en önemli güven unsurlarından biri. Bu nedenle de Fed'in siyasi baskı altında olduğu algısı oluşursa dolar, tahvil faizleri ve küresel risk iştahı üzerinde yeni fiyatlamalar görebiliriz. Özellikle de Fed'in enflasyonla mücadele ettiği ve faiz politikasının yakından izlendiği bir dönemde para politikasına yönelik siyasi mesajlar piyasaların hassasiyetini daha da arttırıyor. Şimdi seans öncesinde canlı yayın konuğum var. Eralp Ersoy, stratejist bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
5: Günaydınlar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bugün Doha'da o masa kurulacak mı? Net değil henüz. Çünkü her ne kadar Donald Trump özel temsilcilerini de gönderse de İran tarafı yalanladı. Sadece bir uzman ekip gönderdiklerini ve önceliklerinin dondurulmuş varlıklar olduğunu söyledi. Müzakere masasına oturulacağına yönelik net açıklaması yok İran'ın. Bu belirsizlik öncesi piyasalardaki fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık petrol pek tepki vermiyor değil mi? Olup bitene.
5: Evet. Yani burada piyasa bu tip haber akışlarına aslına bakarsanız görece alışık diyebiliriz. Yani çok alışılacak haber akışları değil elbette. Taraflardan bir tanesi ben heyet gönderiyorum, öbür taraf aslında biz daha küçük çaplı bir heyet gönderiyoruz tadındaki açıklamalar. Normal şartlarda olumsuz algılanır ama içinden geçtiğimiz süreçte haber akışının sağa sola gün içinde defalarca sarıldığı bir dönemden geçtik. Uzunca bir süreydi bu, biliyorsunuz. Bu noktadan sonra piyasanın olumsuz haberlere verdiği reaksiyon bir miktar daha da hatta azalmış durumda, bunu görüyoruz. Sakin karşılıyor piyasa süreci. Görüşmelerden çıkacak, hangi seviyede olacak görüşmeler, bu önemli bir konu. Yani Trump'a yakın isimlerin görüşmede olacağı bilgisi bir noktada. İran'ın katı tutumu en azından dışarıya verdiği mesaj itibariyle başka bir noktada. Haber akışı önemli olmaya devam edecek ama sizin de söylediğiniz gibi büyük bir savrulma en azından fiyatlamalar anlamında. Ana oyuncu, ana bozucu bir unsur olmamayı sürdürüyor bu taraf. Piyasaların fiyat hareketlerini etkileyecek bir haber akışı çıkması sürpriz olur benim kendi adıma, öyle söyleyeyim. Yani görüşmelerin tamamen durdurulduğu vesaire gibi böyle sıra dışı bir haber akışı görmediğimiz sürece bu sükunet devam edecektir. Nihayetinde günün sonunda savaşan iki ülke ve diğer taraflar hariç tutacak olursak en azından görüşme masasındaki savaşın iki ülkenin o görüşme masasına gelmiş olması zaman zaman aksasa da işte hafta sonu yaşadığımız haber akışı önemliydi, biliyorsunuz. Küçük çaplı çatışmaların olduğu haber akışı da önemliydi. Amiyane tabirle kör topal da olsa zaman zaman bu hikayenin devam etmesi ve müzakere masasının kurulmuş olması pozitif.

0: fiyatlamaya devam ediyor. Bu anlamda bir bozulma ben kısa vadede öngörmüyorum. Bugün de dediğim gibi çok sıra dışı bir haber akışı yaşanmadığı sürece hikaye bu şekilde devam edecektir kamusundayım.
1: En yakın iki ismini Doha'ya göndermesine piyasalara verilmiş bir anlaşma iradesi mesajı olarak okumak doğru olur mu?
0: Evet, ama bu piyasalara mı yönelik verilen yoksa politik anlamda İran'a bir miktar daha uluslararası arenada köşeye sıkıştırmak maksatlı mı yapılıp yapılmadığı ayrı bir konu. Trump açıklama yaparken çok fazla piyasaları öncelemiyor, bunu biliyoruz. Yani çoğu zaman aklına ilk gelen şeyi söylemek gibi bir huyu var Trump'ın. Diğer taraftan müzakere masasında da verdiği mesajlar önemli. Burada vermek istediği mesaj, tamam biz bakın bütün bu hikayeye rağmen anlaşma masasına mümkün olan en üst düzeyde ve en yapıcı şekilde gelme gayretindeyiz mesajını veriyor. Ben bunu ekonomikten daha çok siyasi olarak okuma eğilimindeyim kendi adıma. Bu tarafta gene Trump kendince, kendi üslubunca hem uluslararası politika anlamında hem İran yetkililerine hem de diğer ilişkili bölge ülkelerine bu mesajı veriyor. Dediğim gibi ekonomik ve fiyatlamalar anlamında bir önceleme yaptığı, bunları öncelediği kanısında değilim ben Trump.
1: Eğer Doha görüşmeleri yapılırsa tabii bugün ve bir uzlaşı çıkarsa, biz ilk fiyatlamayı hangi varlıkta takip ederiz?
0: Enerji fiyatları gene hani hep konuşuyorduk ya, böyle 70 doların altına doğru hareket edecekmiş gibi fiyatlanan enerji fiyatları öncelikle zaten tepkiyi verecektir. Bu bir. İki, diğer tarafta risk primleri itibariyle de hareket edecek olursak, bu iyi senaryodan bahsediyorum. Yani ben bugün piyasayı tekrar edeyim, piyasayı etkileyecek, piyasada yön değiştirecek bir haber akışı çıkacağı kanısında değilim Doha'dan. Eğer toplantı gerçekleşirse ve umulduğu gibi iyi de giderse hatta. Ama iyi senaryoda öncelikle enerji fiyatlarında zaten böyle bir 70 doların altını göreceğimiz düşünüyor. Diğer tarafta tahvil hikayesinde risk primlerinin de etkisiyle verim eğrisinde aşağı doğru bir kayma, toptan bir aşağı doğru kayma, özellikle orta uzun vadede aşağı doğru hareketleri görmemizi beklerim kendi adıma. Endeksler birazcık daha bağımsız hareket ediyor. Kendi hikayeleri savaş döneminde de, savaşın en ateşli olduğu dönemlerde bile çokça ayrıştığını gördük. Ama tabii olumlu haber akışı bu taraflara da pozitif etki edecektir, ama bahsettiğim gibi ilk iki kanal buralar olacaktır diye düşünüyorum.
1: İran tarafından yapılan açıklama da önemli. Öncelik müzakere değil, dondurulmuş varlıklar ve bunun için de bir uzman ekip gönderiyoruz Doha'ya dedi. Şimdi piyasalar açısından baktığımızda petrol fiyatlamasında diplomasi ihtimalini mi fiyatlıyor piyasalar, yoksa yaptırımların gevşemesiyle o çıkabilecek ilave arzı mı fiyatlıyor?
0: İkisini bir anda fiyatlıyor. Aslında dip toplamda en kötünün geride kaldığını fiyatlıyor diyebiliriz. Aslında en makul yaklaşımda bu gibi duruyor. Evet, temkinli olmakta fayda var. Evet, görüşmeler ne getirir ne götürür, bu ayrı bir konu. Ama ikisini bir anda fiyatlıyor diyebiliriz. Yani İran'dan gelecek arz fazlasının elbette ki petrol fiyatlarına etkisi var. Kaldı ki yıllardır ilk kez İran petrolünün tekrar sahada olduğu bir geçici de olsa, Ağustos'un ortasına kadar da olsa bir sürece yaşıyoruz zaten. İran'ın da tabii ki kendi dinamikleri içinde bu dondurulmuş varlık konusunda zaten taslak anlaşma metninde de zaten yer alıyordu. Hassasiyet gösterdi ve bu anlamda karşı tarafın yükümlülüğünün yerine getirilmesi yönündeki iradesini görüyoruz an itibariyle. Sadece bu da değil, anlaşmanın, daha doğrusu uzlaşı çerçevesinin diğer maddeleri içinde de bu görüşmeler sürecinde uzlaşılacak, üzerinde konuşulacak ve görüşülecek çok sayıda madde var. Bu bahsettiğimiz konu bu maddelerden sadece bir tanesi. İran'ın masaya önce koyduğu madde olmakla birlikte temkinli iyimserlik tarafı, ama piyasa genelinde en kötünün geride kaldığı hikayesi. Yani bu noktadan sonra tekrar eski hikayeye sorgusuz sualsiz çatışma, füzelerin havada uçuştuğu ve mesajların iyice sertleştiği bir hikayeye dönülmeyeceği fiyatlamasına fiyatlamasını yavaş yavaş görüyoruz. Yani savaşın etkisinin geride kaldığı hikayesi ana fiyatlama olmayı sürdürüyor ve bir süre daha sürdürecek. Dediğim gibi çok yıkıcı bir haber akışı olmazsa bunun ağırlığı giderek azalacak ve normalleşme sürecine doğru hareket edeceğiz. Elbette ki müzakereler uzun sürecek, çetin olacak, kötü haber akışları göreceğiz. Beklenmedik iyi haber akışları görme ihtimalimizden daha çok, hatta sert mesajlar ve olumsuz olarak algılanabilecek haber akışı görmemiz. Bu dalgalanmaları yaşayacağız. Bu da çok makul. Çünkü iki tarafında birbirinin kırmızı çizgilerin üstünde dans ettiği bir hikayeden bahsediyoruz. Burada uzlaşı hikayesi hemen bugün yarın olmayacak ama genel çerçevede dediğim gibi spesifik olarak şu sebeple, işte arz fazlası sebebiyle ya da işte dondurulmuş varlıklar vesaire sebebiyle değil, en kötünün geride kaldığı çerçevesinde bir fiyatlama hareketi görüyoruz.
1: Trump'tan tabii temkinli bir açıklama da var. Bu görüşme önemli olabilir de olmayabilir de açıklaması yaptı Donald Trump. Tabii oldukça da stratejik, her zaman yaptığı gibi. Hem bir yandan diplomasi masasını açık tutuyor bu açıklamasıyla. Diğer taraftan da piyasaların erken başarı fiyatlamasını engellemeye çalışıyor gibi görünüyor. Siz nasıl yorumladınız Trump'ın bu açıklamasını ve piyasalara etkisi nasıl olur?
0: Bu işte temkinli duruşu aslında tehdit ediyor. Tekraren söylüyorum, yani Trump'ın piyasalara yön vermek maksatlı bir açıklama yaptığı kanısında değilim. Hala buna kendimi ikna edemiyorum. Yani daha önce yaptığı açıklamalar ve yaptığı yorumlar, sadece bu konuda değil, başka konularda yaptığı yorumlar da aman piyasaya bir şey olmasın da veya piyasayı şu şekilde birazcık soğutalım maksatlı, bu amaçla yapılan, en azından odanda bu amaç olan açıklamalar değil de Trump amiyane tabii lava altından sopa göstermeye devam ediyor. Müzakere tarzı bu. Burada anlaşırsınız, anlaşırsınız, anlaşmazsınız, tekrar çatışmalar başlar mesajını zaten işte hafta sonu yaşanan hikayeden de hareketle bu mesajları vermeye devam ediyor. Dün de verdi zaten, söylediğiniz gibi buna benzer bir mesajı. Anlaşma olur olmaz ama eğer işte karşı taraf uzlaşı çerçevesinin dışında çıkarsa çatışma tekrar başlar hikayesini, o aba altındaki sopayı masaya yakın tutmayı seviyor. Müzakereler bu şekilde devam edecek. Onun da tarzı bu. İran'dan daha sakin, daha az açıklamaların geldiği ama Amerika Birleşik Devletleri tarafında, özellikle Trump tarafından daha böyle köşeli mesajların geldiği bir müzakere süreci oluyor ve olmaya da devam edecek. Zaten aylardır, Mart ayından beri biraz da gördüğümüz ve alışık olduğumuz haber akışı bu. Bu bence yeni bir şey değil. Bence sürpriz de değil. Piyasalarında bunu ne kadar fiyatladı, işte bu fiyatlamalardan, hareketlerden görüyoruz. Normal şartlar altında bir devlet başkanının çatışma ortamında bu kadar sert açıklamalar yapması ve veya devam eden bir müzakere sürecine ilişkin yer yer olumlu, olumsuz ya da önemini azaltacak şekilde açıklama yapmasının fiyat hareketlerindeki etkisini biraz daha fazla görmemiz beklenir. Ama tabii bu haber akışı artık sıradanlaştığı için bir noktada bir üslup olarak algılandığı için ağırlığı da, fiyatlama üstündeki ağırlığı da azalıyor.
1: Bu noktadan altın onsa geçelim o zaman. Tekrar 4000 doların altında fiyatlanıyor şu anda. Evet. Altın ons teknik kırılma seviyesi neresi? Nasıl yorumluyorsunuz 4000 dolar altını? Beklentiniz ne yönde?
0: Bu taraftaki hikaye kısa vadede olumsuz kalmayı sürdürüyor. Hani geçtiğimiz yayında da zaten konuşmuştuk, anımsarsınız. Kısa vadede görünüm aşağı olmayı sürdürüyor. Yani altın tarafındaki hikayeyi kırıp döktüğümüzde altın tutmanın alternatif maliyetinin yüksek kalmaya devam ettiğini, bunda birçok unsur var. Savaş iklimi zaten hani bir konu. İşte borçun mesajları beklenenden daha sıkı, daha şahin bir tutum içinde olacağı hikayesi mesela bir konu. Diğer varlıkların getirileri bir konu. Altında geçtiğimiz yıl yaşanan rallinin oluşturduğu fiyat bazı başka bir konu. Talebi bir miktar sınırlıyor. Kısa vadede de bu görünüm korunuyor gibi gözüküyor, korunacak gibi gözüküyor. Burada talep tarafındaki temel çapa merkez bankaları olmayı sürdürüyor altında. Fonlardan da altın tarafında zaten bu hareketle eşlenik olarak çıkışın devam ettiğini, yani aşırı hızlı çıkışları görmüştük. Bir miktar daha yavaşlasa da çıkışların devam ettiğini görüyoruz. Altının 4000 dolar altına inmesi önemli, çünkü 4000 önemli bir eşikti. Yani yukarı doğru bir hareketi görebilmemiz için altında bir 4200'ün üstünde tutulması gerekiyor. Bundan sonra orta vadede, ben bu arada hala orta ve uzun vadede, hatta orta uzun vadede ve uzun vadede değil, altın tarafında pozitif

0: kalmayı sürdürüyorum. Ama kısa vadeli yatırım portföylerinde altının ağırlığı zaten azaldı ama bir miktar daha temkinli durmakta fayda var. Uzun vade tarafında düşünen yatırımcıların yavaş yavaş buraları alım fırsatı olarak değerlendirmeye başladıklarını da hem konuşmalardan hem hareketlerden yavaş yavaş görüyoruz ama büyük bir ivme değil bu tarafta. Dediğim gibi kısa vadeli görünüm aşağıda kaldı ki zaten uluslararası kurumlarında raporlarında fiyat güncellemelerini, aşağı yönde fiyat güncellemelerini görüyoruz. Aşağı tarafta bakarsak ben yani 3900'ün altı, yani 3800'leri değebilecek bir fiyatlama hareketi görmemiz olası ama dediğim gibi bu kısa vadeden bahsediyorum. Uzun vadede bir miktar daha pozitif konuşabilirim bu tarafta. Hikaye birazcık kısa vadede altın ve gümüşten uzak durma yönünde ki eğilimin güçlendiği şeklinde söyleyebilirim.
1: Evet, UBS'in de önümüzdeki 12 ayda altın onsun 5200 dolar seviyesine çıkacağı yönünde de bir öngörüsü var. Tabii uzun bir vade orası.
0: Evet, yani bu tamamen dediğim gibi yatırım tercihleriyle alakalı. Altın enstrümanı her zaman olduğu gibi kısa vadede oynak, oynak demeyeyim de hani çok majör trendler olmadığı sürece her zaman bir risk unsuru barındıran bir varlık. Aslında bu fiyatlamaları da dediğim gibi hani alternatif maliyet konusu önemli. Buradaki hikayenin değişimi fiyatları aşağı yönlü baskılamaya bir süre daha devam edecek.
1: Birazdan Fed'e geçeceğiz ama onun öncesinde yeni haber akışlarından biri Trump Lisa Cook'u durduracağız dedi. Çünkü yüksek mahkeme Lisa Cook'un görevde kalmasına karar verdi. Trump da benim yönetimim gerekeni yapacak dedi. Lisa Cook'un karar mekanizmasında olmasını istemiyor Donald Trump. Şimdi Powell'a müdahale sonrası şimdi bir de Lisa Cook meselesi var Powell gittikten sonra. Piyasalar nasıl algılar? Trump'ın bu açıklamasını ciddiye alır mı?
0: Şöyle işte bu hep az önce işte programın başından beri bahsettiğimiz piyasayı önceleyen Trump açıklamaları konusuyla birazcık ilgili gördüğümüz gibi çok oralı değil yani beyefendi. Bu açıklamalar böyle yapılacak açıklamalar değil. Yani dünyanın en dünya ekonomik çerçevesinin odağındaki Merkez Para Otoritesi'nin yöneticilerinden bir tanesini mahkeme kararına rağmen, dün açıklanan karara rağmen derhal uygun adımları atacağız ben ve ekibim şeklinde yapılan bir açıklama aslında piyasa dostu bir açıklama değil elbette. Bu tartışmalar önceki yıl aslında çok gündemdeydi. Özellikle Powell'la uğraştığı dönemde çok gündemdeydi. Fed'in bağımsızlığı üzerine yapılan yorumlar çok gündemdeydi. Bu tartışmalar gelecektir. Bununla ilgili bir şey yok, şüphe yok. Fed'in bağımsızlığına ilişkin tartışmalar geri gelecektir ama Trump'ın yönetim tarzı bu. Piyasayı kırar mı, kırmaz mı başka bir konu. Ben daha çok iç siyasette, Amerikan iç siyasetinde böyle bir adımın yansımaları olacağı kanısındayım. Elbette bir Fed yöneticisinin mahkeme kararına rağmen görevden alınması hikayesi tabii ki olumsuz. Dediğim gibi özellikle Fed bağımsızlığı konusunda olumsuz ama piyasaları yıkıp geçirecek, bütün haber akışını bozacak ve fiyatlamaları baştan savuracak bir öncü haber değil. Kanaatimce. Dediğim gibi önce bunun etkisini Amerika Birleşik Devletleri'nde iç siyaset tarafında görürüz. Böyle bir adım atarsa adım atıp atmayacağı da belli değil bu arada. Biliyorsunuz hani bu tip açıklamaları yaptıktan sonra tonunu yumuşatıyor ve veya gündemi farklı bir yere doğru taşıyor. Ama ilk konuşacağımız konu uzun uzun okuyacağımız yazılar. Fed'in bağımsızlığı elden gidiyor mu temalı yazılar olacak. Trump'ı da düşündüğümüz zaman büyük bir sürpriz değil. Bu açıklama gayet normal bir açıklama. Çünkü istediğini alamadı. İlkin en azından istediğini alamadı. Söylediğinin aksine bir yorum geldi. Bu tepkiyi vermesi normal. Bunu görüyoruz. Daha önce de gördük. Dediğim gibi birazcık iç siyasetle hareketlenir o taraf ama piyasaları bambaşka bir yere savuracak nitelikte bir hareket olacağını kısa vadede düşünmüyorum bu tarafta da.
1: Bu hafta Fed'in hareket alanı açısından da çok önemli bir gösterge olarak kabul etti. Tarım dışı istihdam verisini izliyor olacağız. Olası senaryolarda nasıl sonuçlar beklersiniz? Altında veya beklentinin üstünde geldiğinde?
0: Fed veri odaklı hareket etmeye devam ediyor. Yani borçun amiyane tabirle gözü kapalı bir şekilde faiz

0: dereceyi yönündeki endişeler ortadan kalkmış durumda. Yeni metrikler, yeni değişkenler ve veri odaklı bakış açısının korunacağı hikayesi kıymetli. Bu tarafta aslında görünüm stabil diyeyim. Ben kendi adıma veride bir sürpriz beklemiyorum. Zaten istihdam piyasası canlı kalmayı sürdürüyor. Bu tarafta tabii ki ilişkili olduğu farklı unsurlar da var. Tarım dışı istihdam verisinin çokça var. Verinin beklenenden kuvvetli gelmesi konusu halihazırda ben yine kendi adıma Fed'in yıl sonuna kadar işte bir hatta iki faiz arttırımı yapacağı yönündeki fiyatlamalardan bir miktar daha stabil kalma politika faizini sabit tutacağı yönündeki kamptayım ben. An itibariyle özellikle mevcut enerji fiyatları başta olmak üzere daha yatışan jeopolitik ortamın gecikmeli etkilerini de görmesi açısından daha küçük adımlarla yola devam edeceği kanısındayım. Daha temkinli adımlarla yola devam edeceği kanısındayım. Beklenenden güçlü gelecek bir veri elbette ki faiz arttırımı beklentilerini yukarı yönlü taşıyacaktır. Beklenenden güçlü gelecek veri benzer şekilde hem az önce konuştuğumuz gibi altın fiyatları üzerinde de etki edecektir. İşte tahvil fiyatlarına da yukarı yönlü etki edecektir. Beklenenden düşük gelen bir veri ise tam tersi yönde biraz daha yumuşatıcı bir unsur haline gelecektir. Ama tabii veri tek başına bir anlam ifade etmiyor. Elbette ki anlam ifade ediyor ama veri tek başına bütün çerçeveyi değiştirecek nitelikte bir veri değil. Çok çok önemli bir veri göreceğiz hafta sonuna doğru. Buradaki hikaye büyük bir sürpriz olmadığı müddetçe, veride çok büyük bir savrulma olmadığı müddetçe arada yaşayacağımız yani önümüzdeki özellikle bir iki aylık süre içinde yaşayacağımız veri dalgalanmalarını savaş sonrası geçiş dönemi paketi içinde yorumlayıp yumuşatabileceğimiz, yorumlayıp normalleştirebileceğimiz nitelikte olacağı kanısındayım. Veri hassas, veri kritik ama verideki küçük sapmalar dediğim gibi çok aşırı yukarıda ya da aşağıda gelme senaryolarını bir kenara bırakacak olursak beklenti altı ya da beklenti üstü hikayeleri savaş sonrası dönem paketi içinde değerlendirip ana çerçeveyi değiştirmemesini beklemek gerekebilir. Ben kendi adıma da veride bir sürpriz beklemiyorum. Zaten aşağı yukarı hikayenin ne olacağını hep beraber biliyoruz zaten.
1: Şu an ekranda Amerikan tahvilleri de var. Ayrıca güçlü doları da sormak istiyorum. Hem gelişen piyasalar açısından hem de küresel açıdan baktığınızda hem tahviller hem güçlü dolar ne söylüyor size?
0: Güçlü dolar senaryosu aslına bakarsanız iki bacaklı bir konu. Hem yani Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut faiz patikasıyla, mevcut görünümüyle ve mevcut politika setiyle ilintili hem de ilişkili para birimlerinin yerel dinamikleriyle alakalı bir konu. İşte mesela Japonya tarafına bakıyoruz. Hani dün birazcık euro ve pound değer kazanmıştı. Birlikler güçlenmişti. Yani tekrar DXY'nin 100'ün üzerine attığı görünümde dahi. Ama Japonya'da hikaye biraz daha farklı. Farklı yenin değer kaybının devam ettiğini görüyoruz. İşte Avrupa tarafı kendi içinde farklı dinamiklerle hareket ediyor. İngiltere'nin hem siyasi hem ekonomik anlamda hikayesi biraz daha farklı. Ben bu temanın genel itibariyle korunacağı kanısındayım. Mevcut iklim de zaten bu hikayeyi destekliyor. Yani zayıf dolardan ziyade görece daha iyi, en azından geçtiğimiz 3-4 yıllık periyoda kıyasla daha güçlü dolar hikayesi satın alınmış durumda. Zaten temada o tarafı gösteriyor. Amerikan tahvillerine bakacak olursak bu savaş sonrası dönem fiyatlamaları dediğimiz hikayede az önce belirttiğim hikayede aslında normalleşmeyi, gevşemeyi görüyoruz. Amerikan 30 yıllıklarının 5'e temas eden Amerikan 30 yıllıklarının hızlıca işte 15 bas puan aşağı geldiğini görüyoruz. Amerikan 10 yıllıkları keza 4,5'lardan 4,40'ların altına sarktı. Bu ivme oldukça pozitif, oldukça pozitif dediğim oldukça fiyatlama genel çerçevesiyle ve normal akışla uyumlu kalmayı sürdürüyor. Bu tema bir süre daha dediğim gibi devam edecektir. Çok büyük, çok sıra dışı bir hikaye. Oyunu baştan yazacak başka bir hikaye görmediğimiz sürece hikayeyi bu şekilde baz senaryo olarak almakta fayda var. Bu tabii ki işte parite tarafında da zaten DXY dediğimiz büyük oranda parite işte 1.14'lerdeyiz an itibariyle. İşte bir ara tekrar senenin erken yıllarında, önceki senenin sonlarına doğru acaba Merkez Bankası FED değişimiyle birlikte 1.40'ları gider mi falan gibi konuşulan yorumların hepsi elbette aradan geçen süreç içinde yaşanan değişkenlerle birlikte bozulmuş durumda, ama senaryoyu bu şekilde baz olarak alıp

0: Avrupa piyasasının, Avrupa ekonomisinin, Avrupa Merkez Para Otoritesi'nin bu süreç içinde faiz arttırımına geciktirme de yapacağı yönündeki şeyi konuşuyorduk zaten. Bunu yaptılar. Özellikle ÜFE tarafındaki baskı yaratmak adına bunu yaptılar. Şey iyi haber ama tekraren işte petrol fiyatlarının 90 küsur dolarlardan işte 70 dolarlar seviyesine gelmesi, belki hatta birazcık daha aşağı yönlü hareket için bir miktar daha alan var. Hani dün ve önceki gün yaşanan görece tepki alımları hikayesini bir kenara bırakacak olursak aşağı yönlü bir alan var. Bu enflasyonist baskıyı Avrupa Birliği tarafında azaltacaktır. Şöyle bir gerçek var. Sanayi üretimi iyi gelmedi. Büyümeyle ilgili problemler var. Daha yapısal demografik problemler devam ediyor. Yani o tarafta toplam talebin ve ekonomik aktivitenin aşağı yönlü hareket ettiği bir süreç var. Avrupa Merkez Bankası bunu yönetebilmek için çok uzun yıllar sıfır faiz uyguladı. Ama yapısal hikaye buna çok izin vermedi. Dip toplamda oranın an itibariyle ana motoruyla yüksek faiz birlikte pek çalışmıyor. Ana tercihleri faizleri arttırma yönünde değil, parasal sıkılaşma yönünde değil ama enflasyonu kontrol altına alabilmek için attıkları bu adımın arkasında duruyorlar. Bu pencereyi açık tutuyorlar. Ben kendi adıma Temmuz toplantısında ve ilave bir hikaye yaşanmadığı sürece yılın geri kalanında Avrupa Merkez Bankası'ndan da ilave bir faiz arttırımı kendi adıma beklemiyorum. Elbette enerji fiyatları düştü, haydi enflasyon beklentileri tekrar aşağı geldi demeyeceğiz. Bu bir geçiş süreci. Birkaç ay bunu yaşayacağız. Dalgalı veriler de göreceğiz. Ama en azından senaryonun öbür ucundaki hikaye bu enflasyonist baskının, özellikle arz yönlü enflasyon baskısının nereye doğru evrileceği hikayesine dair elimizde güçlü bir çıta var ve bu taraftaki baskıyı bir miktar hafifletmiş durumda. Verilen söylemler işte dediğim gibi verilen kararın arkasında durma noktasında ama ifadede yanlış hatırlamıyorsam ekonomik dayanıklılık vesaire gibi ifadeler de geçiyordu. Tamam, dayanıklılık iyi güzel ama büyümeye ilişkin bir hikayeyi görmek için bundan daha fazlası gerekiyor. O yüzden birinci tercihleri bu değil. Bunu para politikası duruşunu güçlendirme maksatlı yapılan bir açıklama olarak görüyorum. Ben önümüzdeki toplantıda Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırımı bugünkü koşullarda kendi adıma beklemiyorum.
1: Merkez Bankası olarak kabul edilen Uluslararası Ödemeler Bankası'nın bir uyarısı var. Yapay zeka yatırımları ile ilgili. O finansal risk biriktiriyor dedi. Trilyon dolarlık harcamalar borçla finanse ediliyor. Tırnak içinde kullandı ve tarihten de 3 örnek verdi. Kanal çılgınlığını, demiryolu balonunu ve dotcom krizini. Bu uyarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz yapay zeka yatırımları ile ilgili?
0: BİS'in raporu güzel bir rapor. Gerçekten uzun zamandır gördüğümüz en böyle odaklı raporlardan bir tanesi. Uzunca bir rapor ama keyifli bir rapordu. Yani şeyde, raporda 2027-2028 döneminde yaklaşık 1 trilyon dolara yakın bir CAPEX beklentisi vardı. CAPEX hacminde artış söz konusuydu. Bunu tabii ki çeşitli risk unsurlarıyla bağlıyorlar. Bunun yanında da sürekli konuştuğumuz büyük şirketlerin, o tarafta herkesin odağında olan büyük şirketlerin birbiriyle olan ilişkili işlerini ve birbirine bağlı olan nakit döngülerini çok vurguluyordu. Buradaki dip toplamda aslında konuştuğumuz mesaj aynı. Söz konusu yatırım gereksinimi karşılanabilecek mi? Bir bu. Elbette bu şirketlerin borçlanmayla ilgili bir problemleri yok. Ama içinden geçtiğimiz dönemde faiz oranları bu borçlanma maliyetlerini inanılmaz seviyede etkiliyor. İnanılmaz seviyede ilave yük getiriyor. Bu birinci konu. Buradan da ikinci konuya geçiyoruz. Yapılan yatırımların toplam maliyeti pozitif faydayı hangi vadede getirecek? Bu değişim, bu dönüşüm, bu yatırımların finansal karşılığı nasıl alınacak sorusunu beraberinde getiriyor. Rapor aslında zaten bu çerçevede buraya işaret ediyordu. Riskler konuştuğumuz, bildiğiniz riskler, daha önce de konuştuğumuz riskler biraz daha gündeme getirdi. Okumayanlara da web sitesinde hala yayındaysa okumalarını tavsiye ederim raporu. Oldukça keyifli bir rapor.
1: Tabii sadece teknoloji hisselerini değil, kredi piyasalarını ve küresel ekonomiyi de etkileyeceği uyarısında bulunuyor o raporda.
0: Tabii bu hacimler

0: her tarafı etkileyecek nitelikte aslında bahsettiğimiz hacimlerin eşinin benzerinin aslında çok gördüğümüz hikayeler değil, uzun zamandır görmediğimiz boyutta bir hikayeden bahsediyoruz. Aylardır piyasaları taşıyan, bütün odağın bu tarafta olduğu, sadece Amerika Birleşik Devletleri tarafında da değil, Uzak Doğu tarafında da, hani yarı iletkenler tarafında da bu hikayeyi görüyoruz. Artı yatırımcı tarafında da bu işte hyperscale eden bu şirketlere oluşan devasa bir talebi, yani pek çok açıdan alışkanlıkların odağın yeniden başladığı çok dominant bir alandayız. Elbette hatta ve hatta sadece kredi piyasası değil, işte VC tarafında da yapılan yatırımların çoğu zaten bu tarafa gidiyor. Burada yaşanacak bir çalkantı birden fazla alanı, sadece 2-3 tane şirket ya da işte bir grup yatırımcı değil. Aslında küresel makro çerçevede yapısal bazı kırılmalara yol açma potansiyeli taşıyor. Zaten ana risk bu. Kötü bir senaryoda yaşanabilecek ana risklerin başında bu geliyor. Sadece bir grup hisse, bir grup şirket ve bir grup yatırımcının dışında daha makro çerçevede yaşanabilecek bir hikayeye işaret ediyor. Konu, bu konuda katılıyorum.
1: O zaman şimdi içeriye bakalım. Çünkü Cuma günü Haziran ayının enflasyon verisine karşılıyor olacağız. Aşağı yönlü beklenti yüksek. Siz ne öngörürsünüz? Nasıl bir rakam gelir?
0: Uzun zamandır görmediğimiz şekilde, yani elbette bir konsolidasyon görüyorduk ama bütün hani yapılan analiz çalışmalarında, bütün beklenti anketlerinde aylık %1 hikayesi aslında bütün piyasaca satın alınmış gibi gözüküyor. Enflasyonda bizim aslında patikamız belli, işte yılı %30'umsu bir enflasyon civarında, biraz aşağı biraz yukarı kapatacağız. Yani %20 bekliyorduk elbette hani yıl başından baktığımız zaman, ama içinden geçtiğimiz süreç ve farklı unsurların da etkisiyle %30'a çıpalayacağız gibi gözüküyor bu yıl. Burada ben bir kendi adıma sürpriz beklemiyorum. %1 hikayesi yeterli gözüküyor an itibariyle. Piyasayı da tatmin edecek gibi gözüküyor. Elbette arzu ettiğimiz dezenflasyon patikası için daha sert ve daha kalıcı adımları görmemiz lazım, ama öncü veriler daha bu tarafta bir miktar daha yol olduğunu gösteriyor. Yani öncü verilerden kastım öncü enflasyon, tamamlayıcı enflasyon göstergelerinde, hem işte tarımsal bir diye bakıyorsunuz efendime söyleyeyim, zaten gıda ile ilişkili diğer sepetlerde de bu direnci görüyoruz. Özellikle ben gıda tarafına çok önem veriyorum. Sepetin dörtte birini oluşturma sahseriyle bu tarafta aşağı yönlü bir hareket görmediğimiz sürece buralarda dalgalanmaya devam edeceğiz. Enflasyonda büyük bir sürpriz en azından bu ay için öngörmüyoruz, ama kıymetli, tekrar küreselle ayrışmamak adına söylemekte fayda var. Enerji fiyatlarının yarattığı baskı kaldı ki biz Eşel Mobil uygulamasını hızlıca devreye alıp kapsamını da genişlettikten sonra hazine tarafına biraz yük bırak, ama enflasyon dalgasından çok fazla etkilenmedik bu sebeple. Buradaki normalleşme de aslında en azından matematiksel değil. Çünkü Eşel Mobil o matematiği karşılıyor gibi gözüküyor. En azından matematiksel olmasa bile enflasyon beklentileri tarafında çıpalanmaya destek olacaktır. Çünkü hem hane halkı beklenti anketinde hem sektörel enflasyon raporu detaylarında uzun vadeli enflasyon beklentilerinde ayrışmayı hala görüyoruz. O tarafa birazcık faydası olacak diye düşünüyorum.
1: Peki Borsa İstanbul'a bakalım. Eksi de kapattı dün günü. Orada o bantta neden sıkışıp kaldı sizce Eralp Bey?
0: Yani 14.900'den sonra gelen kar realizasyonu hikayesi, işte 14.600 diyorduk. İşte 14.600 aşarsa bir 14.800'de 900'e gider. Oradan sonra yaşanan kırılmanın devam ettiğini görüyoruz. Burada hikaye birden fazla sebeple açıklanabilir. Aslında tam bir geçerli sebebi de yok. Günün içinde baktığımız zaman, işte dün mesela hani yurt dışı tarafı, Nasdaq tarafına da baktığımız zaman, hem Nasdaq'a hem S&P tarafına baktığımız zaman, yani Nisan 2025'ten bu yana gösterdiği en kötü performans, mesela yarı iletken şirketleri kötü performans perform ediyordu. İşte Büyük 7, Magnificent 7'ın kötü performansına rağmen, dalgalı performansına rağmen artı yaptığı bir hikaye. Kısaca biraz daha normalleşen ve iyileşen bir piyasaya rağmen birazcık olumsuz ayrıştığımız bir süreçten geçiyoruz Borsa İstanbul tarafında. Yani bu bir arayış hikayesi aslında bakarsanız. Çünkü birden fazla unsurlar içeride. İşte enflasyon hikayesi ayrı bir konu olmayı sürdürüyor.

0: duruyor o tarafta, faizler, genel seviyesinin nereye geleceği bir konu o tarafta. Mesela şeyi gördük işte, açığa satış hikayesinin etkisi acaba pozitif, negatif, çok bir etki etmediğini, bunu ayrıştırmanın güç olduğu tarafı görüyoruz. Bir de dikkat çekmek istediğim bir nokta da işlem hacimlerinin sığlığı. Bu tarafa teveccüh, yani yatırımcı teveccühünün de bir miktar daha az riskli diyeyim, biraz daha verim eğrisinin yakın tarafından, yani yüksek faiz ortamından faydalanma yönündeki eğilimin bir miktar güçlendiği görüyoruz bu tarafta. Endeksin pek bir tadı tuzu yok amiyane tabirle. Yani dediğim gibi hem hacimler tarafında hem endeksler bazında baktığımız zaman dalgalı seyrin devam ettiğini görüyoruz. İşte dün bankacılık verileri ile birlikte de bir şeyi, hareketi görmedik. Yani hani dediğim gibi işlem hacimlerinde oldukça sığ devam ettiği ve yatırımcı teveccühünün sabit getiriler tarafında birazcık daha ağırlık kazanmaya başladığını görüyoruz. Bu arayış bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Yani bu 14.180'lerde kapattık dün. Bunun bir miktar daha aşağı yönlü, yani tepki alımları elbette ki gelecektir ama bunda da kalıcılık içinde 14.200-14.300 seviyesi ve bir doluyu tutunması, ondan sonra eski direncimiz olan 14.600 üstünde tutunması gerekiyor ki yukarı yönlü bir hareketten bahsedelim. 14.900'den aşağı yönlü gelen hareketin telafisi için. Burada da kısa vadede sanki bir miktar dalgalı seyir devam edecek. Evet. Böyle hafif yukarı hafif aşağı devam edecek gibi gözüküyor.
1: Yayına katkılarınız kıymetli. Epey süredir de konuşuyoruz. Gerçekten hiç anlamadım. Zengin anlatım için, kıymetli analizler için teşekkür ederim.
0: Çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Piyasa takvimine bakalım biz de hızlıca. Neleri takip edeceğiz? Bugün içeride işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, İngiltere'den gayri safi yurt içi hasıla gelecek, Almanya'dan da işsizlik oranıyla TÜFE'yi takip ediyor olacağız. Şimdi seans öncesine bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa 36, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş

0: 38, Hatay 32. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 31, Karabük 36, Rize 28, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 34, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa 40 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

0: yaşanan sert geri çekilme sadece bir satış dalgası değil, küresel makro hikayenin yeniden yazıldığını da gösteriyor. Spot altın 4000 doların altına sarkarken aylık bazda %12'nin üzerinde kayıpla 2008'den bu yana en sert düşüşüne ilerliyor. Arka planda 3 güçlü baskı aynı anda çalışıyor. Yüksek enflasyon, güçlü dolar ve Fed'in faiz arttırımlarını sürdürme beklentisi. Bu üçlü altının geleneksel güvenli liman algısını da zayıflatmış durumda ve enerji cephesinde de tablo farklı değil. Orta Doğu'da tansiyonun kısmen geri çekilmesi ve İran-Amerika görüşmelerine yönelik beklentiler petrol tarafında arz risk primini hızla eritiyor. Brent petrolün çeyreklik bazda sert düşüşe yönelmesi de bunun en net göstergesi. Yani piyasa aynı anda iki büyük yeniden fiyatlama yapıyor. Bir yanda faiz ve dolar üzerinden sıkılaşan finansal koşullar, diğer yanda jeopolitik risklerin çözülmesiyle gevşeyen enerji fiyatları. Şimdi tüm gözler Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verilerinde. Çünkü Fed'in sonraki adımını belirleyecek ana sinyal oradan gelecek. Ve soru şu, bu düşüşler bir rahatlama rallisi mi yoksa daha büyük bir yeniden dengelenmenin ilk adımı mı? Piyasaların kalp atışlarını birlikte okumaya devam edeceğiz. Ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Sonrasında da küresel fiyatlamalara bakacağız. Doha'daki görüşmeler önemli olabilir de olmayabilir de dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin beklentilerini temkinli tuttu ve toplantının önemli sonuçlar doğurabileceğini ancak beklenen etkiyi yaratmayabileceğini de söyledi. Amerika özel temsilcisi Witkoff Doha'ya gidiyor. Oldukça yakın bir isim Trump'a. Yolda olduğu belirtildi Doha'ya gitmek üzere. İki Amerikalı yetkili Witkoff'un Katar'ın başkentine hareket ettiğini belirtirken Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in ile birlikte seyahat edip etmediği konusunda da henüz netlik bulunmadığını aktardı. Trump dün yaptığı açıklamada Amerika'nın bugün Doha'da İran'la görüşeceğini söylemişti ve üst düzey bir Amerikalı yetkili de hafta sonunda son dönemde yaşanan karşılıklı saldırılara rağmen mutabakat zaptına ilişkin teknik görüşmelerin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtmişti. Umman'dan bir açıklama var. Hürmüz Boğazı'ndan ücretli geçişi desteklemiyoruz dedi. Umman Dışişleri Bakanı bu geçişlerin ücretlendirilmesi konusundaki yorumu bu. Bu sayıda küresel ekonomi ve bölge ülkeleri için önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve herkese açık kalmasını istediklerini kaydetti. Ve altında aylık kayıp 2008'den bu yana en yüksek seviyede. Altın Orta Doğu'daki belirsizliğin azalması ve Amerika'da yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının devam edeceği beklentilerinin güçlenmesiyle bugün %1'in üzerinde düştü. Böylece altın ons Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşüne yöneldi. Ve bakalım Japon yenine dolar karşısında 40 yılın en düşük seviyesinde. Japon yeni bugün Asya işlemlerinde dolar karşısında son 40 yılın en düşük seviyesini gördü. Piyasalarda Japon hükümetinin döviz piyasasına müdahale edebileceği beklentisi de güçlendi ve Japonya Maliye Bakanı da yendeki aşırı dalgalanmayı önleme taahhüdünü yeniledi. Katayama düzenlediği basın toplantısında gerektiği her an döviz piyasasında uygun adımları atacağız mesajı verdi. Japon ve Amerikalı maliye yetkilileri arasında gerçekleştirilen son çevrim içi toplantıda kararlı adımlar atılmasının seçenekler arasında olduğunun da teyit edildiğini belirtti. Gündem böyleydi. Küreye gidelim. Son fiyatlamalara birlikte bakalım Asya piyasalarında son durum ne? Hindistan 0.15'lik düşüş yaşıyor. Çin'de 0.15'lik yükseliş var. Güney Kore %3'e yakın kazançla devam ediyor ve Hong Kong'da %1,25 oranında geri çekilme takip ediyoruz. Şimdi Mehmet Seyrek de Çin'de bizi bekliyor Asya tarafındaki fiyatlamaları ve son gelişmeleri aktarmak için. Günaydın, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Semer Tekin.
0: Şimdi Japon yenini konuştuk. 40

0: en düşük seviyesini yaşıyor. Maliye tarafından açıklamalar var yönetimden. Son durum ne? Asya piyasalarındaki görünüm nasıl?
1: Sema Ertekin, karışık bir seyir izliyoruz. Bugün özellikle Japonya Nikkei ve Güney Kore Kospi Endeksi güçlü seyrediyor. Hong Kong'da geri çekilme var. Çin anakarasında yatay pozitif havayı izliyoruz. Petrol fiyatları düştü çünkü Amerika ile İran arasında yeni görüşme haberleri piyasalarda biraz daha iyimser havayı estiriyor. Brent petrol $72 seviyesinde takip ediyoruz Asya cephesinde. Ancak analistler yine de görüşmeler bir sorun çıkabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Japon yeni dolar karşısında 1986'dan bu yana en zayıf seviyeye geldi. Dolar yen 162 seviyesini gördü. Japon yetkililerden açıklamalar var. Diyorlar ki aşırı hareketlere karşı müdahale edebiliriz uyarısı var. Ancak uzmanlara göre Japonya müdahale etse bile bunun etkisi kısa süreli kalabilir. Çünkü Amerikan Japonya faiz farkı hala doları destekliyor. Çin tarafından da veriler var. Üretim bilançoları beklentilerin üzerinde geldi. Haziran ayı resmi imalat PMI verisi 50,3'e çıkarak yeniden büyüme bölgesine geçti. Özellikle yüksek teknoloji, yapay zeka bağlantılı üretim ve ihracat güçlü kaldı. Buna karşılık emlak sektörü ve iç tüketim zayıf seyrediyor. Özetle baktığımızda Amerika'da rekorlar ve teknoloji hisseleri piyasayı yukarı taşıyor. Orta Doğu geriliminin azalması petrolü düşürüyor. Japon yeni alarm veriyor. Çin'de ise üretim toparlanıyor ama büyüme hala ihracat ve teknolojiye dayanıyor ve iç talebin zayıf olduğu da yorumlanıyor. Asya cephesinde günün öne çıkan notları bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım Sema Ertek.
0: Yayına katkıların kıymetli, çok teşekkürler. Sana da kolaylıklar Mehmet. Keyifli ve kazançlı da bir gün diliyorum.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Devam edelim Avrupa tarafıyla. Avrupa tarafına bakacağız. Tabii Christine Lagarde'ın forumda yaptığı konuşmada verdiği mesajlar çok önemli. Bir sonraki faiz arttırımına mı sinyal verdi? Canlı yayın konuklarımla konuşacağız birazdan ama bir önceki faiz arttırımında arkasında durdu. Şimdi dün Avrupa cephesinde neler oldu? Madrid, Frankfurt, Londra ve Paris. Hepsi de geri çekildi. Günü eksi tarafta tamamladılar. Amerika'da son durum ne? Küreye gelecek ve bakacağız birlikte. S&P 500 0.15'lik yükselişle 7451 puan seviyesinde takip ediliyor. Devam edelim Nasdaq'la. Nasdaq tarafında yarım puana yakın yükseliş izliyoruz. 29.918 puanda ve Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'da yukarı yönlü hareket etti. 52.195 puan seviyesinde. Borsa İstanbul dün günü eksi tarafta bitirdi. Yarım puanın üzerinde düştü. 14.183 puandan tamamladı. Kıymetli metaller diyelim. Altın ons'ta sert bir düşüş takip ediyoruz. $3,989 seviyesine kadar geri çekildi. Yarım puanın üzerinde kaybı var altın onsun. Gümüş tarafında da %1'in üzerinde bir düşüş izleniyor. $57,6 fiyatlanıyor. 0.82'lik geri çekilme var platinde. $1,575 fiyatlanıyor platin ve paladyumda 0.32'lik düşüş var. $1,221 fiyatlanıyor. Devam edelim enerji emtia tablosuyla. Petrolde 0.71'lik bir geri çekilme var. $70 seviyesinde. Brent petrolde 0.78'lik bir kayıp takip ediyoruz. $73,3 geçiyor. Doğalgazda da bir miktar yukarı yönlü hareket izliyoruz. Bugün Doha'da yapılması planlanan görüşmeler önemli, fiyatlamalara önemli etkisi olacak. Şimdi şirket haberlerine bakalım. Astor Enerji'nin kayıtlı sermaye tabanının artırılmasına yönelik başvurusu SPK tarafından onaylandı. Türk Altın İşletmeleri dolaylı iştiraki olduğu TR Doğal Enerji paylarında alım yapılacağını açıkladı ve Beta Enerji ve Teknoloji payları 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren borsada işlem görmeye başlayacak. Gazetelerde neler var bugün ekonomi sayfalarında? Buyurun birlikte bakalım. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesindeki haberin başlığı halka arzda rekor haftası diyor. Borsada bu hafta 5 şirket 12,2 milyar liralık halka arz yapacak. Haftalık bazda rekora imza atılırken elde edilecek gelirin 9,4 milyar

Lirası şirketlerin kasasına girecek. Finansman koşullarının zorlaştığı bu dönemde elde edilecek kaynakla yatırımlar finanse edilecek ve halka arzlara şirketlerin yanı sıra yatırımcıların da ilgisinin artmasında yeni açılan hisselerin gösterdiği performans etkili oluyor. Borsada endekslerin %53,5 yükseldiğini son bir yılda halka arz endeksindeki yükseliş %211'e ulaştı. Yılbaşından bu yana BIST 100 endeksi %26,7 yükselirken halka arz endeksinin getirisi %139 oldu. Halka arzların büyük bölümünün sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek olması elde edilecek kaynağın da yatırımlara aktarılmasını sağlayacak. Bu haftaki en büyük halka arzı da 4,9 milyar lirayla Ekim Turizm ve Ticaret gerçekleştirecek. Halka açıklık oranı %19,4 olarak belirlenen Ekim Turizm'in gelirin yaklaşık 4 milyarı şirketin kasasına girecek. Sabah gazetesinde bir haber daha var. Hızlıca ona da bakalım. Başlığı da Avrupa'nın ikinci büyük hidroelektrik gücüyüz diyor. Yeşil enerjide dev bir başarımız var. Türkiye yenilenebilir enerjide atağa kalktı. Güneş ve rüzgardan sonra hidroelektrikte de kurulu güç 32.294 megawata çıktı. Norveç'in ardından Avrupa'nın ikinci büyük hidroelektrik gücü olduk. Ve rüzgarda da dünyada 5. güneşte de 10. sıradayız bilgisi de var. Uluslararası Hidroelektrik Derneği tarafından yayımlanan 2026 Dünya Hidroelektrik Görünümü raporuna göre Türkiye dünya genelindeki hidroelektrik kapasitesi sıralamasında Çin, Brezilya, Amerika, Kanada, Hindistan, Rusya, Japonya ve Norveç gibi devlerin hemen ardından gelerek dünyanın en büyük 9. hidroelektrik gücü olarak kayıtlara geçti. Küresel ölçekte hidroelektrik üretimi geçen yıl 4.495 terawatt saat seviyesine ulaşırken bu miktarın dünya genelindeki rüzgar ve güneş enerjisi üretiminin toplamına yakın olması hidroelektriğin halen dünyanın en büyük yenilenebilir elektrik kaynağı olduğunu bir kez daha kanıtladı ve dünya genelinde hidroelektrik sektörü büyük bir değişimden geçerken geliştirme aşamasında proje portföyü de 1127 gigawatt gibi devasa bir büyüklüğe ulaştı. Bu projelerin 390 gigawatt'tan fazlasının halihazırda inşaat aşamasında olduğunu belirten uzmanlar, artan elektrik talebi ve enerji güvenliği endişelerinin hidroelektrik yatırımlarını yeniden küresel gündemin ilk sırasına taşıdığına dikkat çekiyor. Takvim gazetesiyle devam edelim. 400 milyar doları aşacağız dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. 2025 itibariyle ekonomik büyüklüğümüzün 1,6 trilyon doların üzerine çıktığını söyledi. Geçen yıl itibariyle mal ve hizmet ticaretinde 396 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu sene inşallah 400 milyar doları aşacağız diye konuştu. Yılmaz, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında 20 İslam ülkesinden oda temsilcilerinin katılımıyla Topkapı Kabul Salonu'nda düzenlenen gala yemeğine katıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin ticaret imkanlarının artırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Devam edelim Hürriyet'le. Hürriyet'in başlığı da en düşük emekli maaşına aile destek formülü diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti'nin Sapanca kampının birinci başlığı yine ekonomi oldu. Edinilen bilgilere göre en düşük emekli maaşı Ekim ayında meclise sunulması planlanan gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle tamamlanacak. GETAT sistemiyle hane halkında her bireyin belli bir gelir düzeyinde olması için destek verilmesi öngörülüyor. Böylece emekli maaşında genel bir artış yerine destek ihtiyacı olan haneler ve bireyler desteklenecek. Bu sistem uzun yıllardır yaşama geçirilmeye çalışılıyordu. Edinilen bilgiye göre de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vekillerin sorularına karşılık 3 başlık saydı. Öncelikle konut ve kira fiyatları sorununu sosyal konut projelerinin yaygınlaştırmasıyla çözeceğiz dedi. İkinci olarak KOBİ'lerin finansmana erişimi ve istihdamın korunması için atılacak adımları çalışıyoruz ve üçüncü olarak da emekli ve dar gelirlilerin maaş sorununu GETAT sistemiyle çözmeyi planlıyoruz diye
konuştu Hazine ve Maliye Bakanı. Toplantıda Bakan Şimşek'in bir erken ya da baskın seçim olmadığını ifade ettiği ve ekonomik programının olumlu sonuçlarının halktan hissedilir hale gelmesi için henüz zamana ihtiyaç olduğu değerlendirmesini yaptığı da aktarılıyor. Ve kampın son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan oturumda Bakan Şimşek'ten sonra en çok soru alan diğer bir kabine üyesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu olduğu da belirtildi. Milliyet var sırada. Milliyet gazetesine bakalım. Haberin başlığı: trafik sigortasında yeni dönem diyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun karayolları, motorlu araçlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında değişiklik yapılmasına dair genel şartlar başlıklı tebliği yayımlandı. STK tarafından hazırlanan ve trafik sigortası genel şartlarında köklü değişiklikler öngören yeni düzenleme 1 Temmuz 2026 itibariyle yürürlüğe giriyor. Buna göre kaza yapan araçlar için maddi zararlar teminatı kapsamında yapılacak başvurular araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını kapsayacak diyor gazete.

0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Doha görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Çünkü evet, Donald Trump'ın iki temsilcisini de üst düzey yetkili olarak gönderdiği bilgisi var elimizde, ama İran tarafından da bizim için yaptırımlar önemli, müzakere masası öncelik değil açıklaması geldi ve bir müzakere masasının bugün Doha'da kurulmayacağına yönelik de açıklamalardı bunlar. Bu açıklamalar sonrası piyasa görünümünü, fiyatlamalarını nasıl yorumluyorsunuz?
1: Açıkçası bu savaş piyasa dostu bir savaş haline döndü. Son iki hafta sonudur, hafta sonları savaşıyorlar. Çok sert açıklamalar oluyor, masadan kalkıyorlar, birbirlerini vuruyorlar falan. Pazartesi sabah geldiğimizde bir bakıyoruz, hani durum piyasalara açılıyor, biz bir anlaşma imzalayalım, savaş yok diyorlar. Şeye dönüyor, hani bu hafta sonunda da karşılıklı saldırıları izledik. Pazartesi sabah geldiğimizde bu Doha toplantısı ortaya çıktı. Açıkçası burada daha hala karşılıklı uzlaşmada pürüzlü olan noktalar var. İşte bunlardan bir tanesi nükleer, bir tanesi dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması. Hani bunlarda karşılıklı taviz verilmediği sürece bu iş daha bu şekilde çok devam edecek gibi. Ama burada en büyük risk, bu son iki hafta sonundur yaşanan oynaklık yaratabilecek gelişmelerin piyasaların açık olduğu bir zamandır meydana gelmesi. Açıkçası bu toplantı gerçekleşse bile piyasalar sonuçlarına bakacak. Onun için gerçekleşmemesi durumunda bir miktar negatif etkileyebilir, ama gerçekleşse bile demin de söylediğim gibi pozitif bir çıktı elde edilip edilmediğine bakacak piyasa. Ama bundan bağımsız olarak dönüp baktığımızda petrol fiyatlarının geldiği nokta, çünkü biz 100-120 bantlarında bir petrol fiyatları konuşurken şu an 75'in altında, 73'ler civarında bir Brent petrol görüyoruz. Burada en önemli nokta, daha önceki yayınlarınızda da defalarca konuştuğumuz gibi, sadece enerji değil, bölgenin dünyaya ihraç ettiği diğer kritik ürünlerin de akışının Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe sağlanabilir olması, bu tedarik sorunlarının ortadan kalkması. Biz bugüne kadar hep konuştuk, maalesef bu savaş bu Hürmüz Boğazı'nın dünya ekonomisi üzerindeki önemini, tedarik zinciri üzerindeki önemini de ortaya koydu. Burada tarımdan tekstile, çip üretimine kullanılan ve yoksulluğu durumunda üretimlerin durduğu, fiyatların yükseldiği bir sonuç çıktı. Dediğim gibi tarımından çip üretimine kadar geniş bir yelpazede. Onun için bu Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin tekrar serbest bir hale gelmesi dünya ekonomisinde kayıp yıl olarak nitelendirdiğim 2026'nın son dönemini belki bir miktar daha rahat geçirmemizi sağlayabilir. Dönüp baktığınızda buradaki

0: ki ihracatın durması, boğazın kapanması global anlamda enflasyona yukarı yönlü etki yaparken büyümeye de aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. Sonuç olarak tabii bir de insani tarafı var. İnsani tarafında da bu işin bir an evvel barışla sonuçlanmasını hepimiz diliyoruz. Ama demin de söylediğim gibi dünya ekonomisi üzerinde maalesef arz yönlü fiyat baskılarıyla enflasyon üzerine büyük etkisi oldu diye düşünüyorum. Ki işte Fed ne kadar indirir derken şu an Fed'in 1 mi 2 mi arttıracağını konuşuyoruz. ECB zaten arttırdı. Hani onlar da bir barış olsa da biz bir tur daha arttırmak zorunda kalmasak gözüyle bakıyorlar. Açıkçası dünya açısından bir 6 ayla 9 ay arasında bir süreyi maalesef bu savaş yüzünden heba etmiş durumdayız.
1: Sizin de söylediğiniz gibi Hürmüz'ün nasıl akışın kalbi olduğunu tabii bu yaşadıklarımız daha net gösterdi. Umman ve İran, Hürmüz'ün barış anlaşması yapılsa dahi ücretli olması yönünde bir sistem geliştiriyor haberlerini de takip ettik tabii. Ama Umman'dan gelen yeni açıklama piyasalara nefes aldıracak türden. Orası ücretli olmayacak dedi Umman tarafı. Biraz daha enerji tarafını aşağı çeker mi bu yeni açıklama?
0: Evet, Umman'ın açıklaması pozitif ama açıkçası geçişin ücretli olmasından çok geçişin olması önemli diye düşünüyorum. Bu geçiş olmadığında olanları gördük. Hani bu dönem ekilen ürünlerde, dünya için söylüyorum bunu, gübre kullanımının düşük kalması nedeniyle hasatta ne kadar bir düşüş meydana gelecek, bu dünya gıda ürünleri, gıda fiyatları üzerine nasıl bir baskı yaratacak, onu da göreceğiz. Hani burada bir paralı geçiş de olsa bir geçişin olması daha önemli, ama uzun vadede baktığımızda en önemli konu buraya alternatif yolların oluşturulması ve bizim açımızdan da bu açıkçası önümüzdeki dönemde bir fırsat oluşturuyor. İşte bu boru hatları olsun, raylı sistemler olsun, diğer güzergahların bizim üzerimizden Akdeniz'e açılması noktasında bize bir fırsat da yaratabilir.
1: Altın fiyatlamasını alım fırsatı olarak görüyor musunuz? Sert geri çekilme var güvenli limanda. Yine 4000 doların altına sarktı. Ne dersiniz, bu yatırım fırsatı mı?
0: Açıkçası altın artık güvenli liman değil. Yani oynaklığı bu kadar yüksek olan bir varlığın güvenli liman olması söz konusu değil maalesef. Fiyat hareketlerine de baktığımızda barış olduğunda da aşağı geliyor, savaş olduğunda da aşağı geliyor, yapay zeka hisselerine satış geldiğinde de aşağı geliyor. Ama tersi durumlarda oluşan yukarı hareketlerin çok cılız kaldığını görüyoruz. 4300 üzerine atmadığı sürece 3600'lere doğru bir hareket yaşanması kaçınılmaz gibi geliyor bana. Ve burada da altının harekete ilk başladığı noktanın 1600 dolar olduğunu da akıllardan çıkartmamak lazım. Bu çok sert fiyat hareketi, oynaklığın çok artmış olması klasik altın yatırımcısını da maalesef buradan kaçırdı. Çünkü klasik altın yatırımcısı niye altına yatırım yapıyordu? Enflasyona karşı bir korunma mekanizması olarak içine konduğu portföylerin oynaklığını düşürden bir yatırım sınıfı olarak yatırım yapılıyordu. Ama şimdi dönüp bakıyoruz, dünyada bu yayının başından beri anlattığım sebeplerle enflasyon yükselmesine rağmen gördüğü zirveden aşağı kayışı altının enflasyona karşı koruma sıfatını tamamen ortadan kaldırmış vaziyette. Şu an altını bir fona soktuğunuzda ya da bir portföye soktuğunuzda oynaklığı düşüren değil, maalesef oynaklığı arttıran bir varlık sınıfı oldu. Bu yüzden de hem fiyat hareketine baktığınızda hem bunları toparladığınızda altının üzerindeki baskının ben devam edeceğini düşünüyorum.
1: Daha geri çekilme bekliyor musunuz? Hangi seviyelerde bekliyorsunuz altın ons fiyatlamasına geride?
0: Şimdi tabii bu çekilmelerle ilgili eğer bir şirket, bir

0: üretim yapan şeyi değerlemiyorsanız teknik analize gitmek durumunda kalıyorsunuz. Burada da o 1600'den başlayan hareketin 5600 dolara kadar giden hareketin Fibonacci seviyelerini çizdiğinizde 3600'ler seviyesinde bir Fibonacci desteği var. 3600-3650 aralığına kadar geri çekilme yaşanabilir.
1: Yukarıda UBS'inde önümüzdeki 12 aylık süreçte 5200 dolar altın ons fiyatlaması gibi bir öngörüsü var. Ne dersiniz?
0: Tabii o öngörüler hep var. 5600'ken de 8000 dolarları yazanlar da oldu ve bu öngörülerin çoğunun da son dönemde tekrar aşağı doğru revize edildiğini gördük. O yüksek hedefli tahminlerinde revize edileceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemde.
1: Altın artık güvenli liman değil dediniz. Şu anda güvenli liman hangi varlık Mehmet Bey?
0: Yani açıkçası tekrardan bir dolarda bu Kevin Warsh'un açıklamaları ve Fed'in yeni tutumu sonrası dolar endeksinde bir yükselişin olduğunu gördük. Şu an için güvenli liman olarak Amerikan faizleri, Amerikan uzun vadeli hazine kağıtları gözüküyor. O yüzden de hani hem oradaki oynaklık altında karşılaştırdığınız zaman daha düşük, hem enflasyon karşısında da bir miktar koruma sağlıyor tam anlamıyla olmasa da. Eğer bu savaş durumu barışla sonuçlanır, bu süreç çatışmaların olmadığı bir ortama, Hürmüz'ün açıldığı bir ortama da gelirse, faizlerin bir miktar da olsa aşağı gelmesiyle ek sermaye getirisi de yaratabilir. O yüzden şu an için Amerikan faizlerinden güvenli liman olarak bahsedebiliriz.
1: Peki bugün Doha'daki gelişmeler, o masaya oturulursa tabii önce onu söyleyeyim ve yolunda gittiği yönünde haber akışları takip edersek piyasada nasıl bir fiyatlama beklersiniz? 70 dolar altı görür müyüz petrolü kısa vadede?
0: Açıkçası çok büyük bir şey çıkacağını zannetmiyorum ben ama dediğim gibi eğer Hürmüz geçiş konusunda anlaşılırsa petrolde 70 dolar ve altı seviyeler görülebilir. Önemli olan burada kalıcılığın sağlanması. Demin de söylediğim gibi eğer piyasalar kapalı hadi savaşalım modu tekrar canlanırsa bu bir noktada maalesef tekrar bir sıcak çatışmaya da dönebilir. O riski de unutmamak lazım. Ama çatışmaların kesilmesi, Hürmüz'ün açılmasıyla beraber petroldeki talebin de, zaten bunu Uluslararası Enerji Kurumu Başkanı Sayın Birol da söyledi, 2027 yılında da talebin biraz daha düşük olacağı öngörülüyor. O yüzden 70 doların altına gelmesi, savaş olmayan, Hürmüz'ün sağlıklı bir şekilde işlediği ortamda kaçınılmaz olacaktır.
1: Tabii bir de Hürmüz'ün mayınlardan temizlenme meselesi var. Orada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı açıklamaya, uluslararası işbirliği çağrısına mayın temizleme konusunda İran'dan da sert yanıt geldi. Hürmüz'de yabancı müdahale izin vermeyiz. Oradaki mayınları sadece İran temizleyebilir dedi. Bu açıklama nasıl algılanır reaksiyon olarak piyasalar açısından?
0: Açıkçası o noktaya gelirsek, zaten hani İran ben temizleyeceğim çekilin dese bile piyasalar bunu Hürmüz'ün açılacağı ve sağlıklı akışın başlayacağı olarak algılayıp gayet hızlı bir şekilde fiyatlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu an için İran hala öyle bir girişimde bulunmadı. Bunu kimin yaptığı önemli değil piyasa açısından. Açıkçası bunun olup olmaması, Hürmüz'ün sağlıklı şekilde işleyip işlememesi piyasaların fiyatlayacağı nokta olur.
1: Peki küresel risk iştahındaki bu dalgalanma Mehmet Bey, portföy yönetiminde nasıl bir strateji gerektiriyor şu anda?
0: Açıkçası hala oynaklık çok fazla. Hala bu işin tarafları dan çok sert ve çok ters açıklamalar gelebiliyor. Hani 5 dakika önce Hürmüz çalışacak anlaştık derken 5 dakika sonra tekrar taş devrine döndüreceğim söylemleri olabiliyor. Ve iki taraf da bunu yapıyor maalesef. O yüzden bu oynaklık, her şey tamamen bitene, Hürmüz sağlıklı çalışana, Amerikan ordusu bölgedeki varlığını azaltana, İsrail'in Lübnan'a ve Suriye'ye olan saldırıları durana kadar maalesef bu şekilde devam

0: edecek. Tabii bu süreç fon yönetimi, portföy yönetimi açısından oldukça da zorlayıcı bir süreç. Çünkü çok sert hareketleri görebiliyoruz. Tabii bunun yanında bir de yapay zekaya ilişkin soru işaretleri de ortada. Bu yapılan yatırımların ne kadar sürede geri döneceği, yükselen faiz ortamının bu yapay zeka şirketlerinin borçlanmalarının maliyetini ne kadar yükselteceği, bu yükselen maliyetlerle geri dönüş süresinin ne kadar uzayacağı gibi sorular ve tabii bir de bu yapay zeka şirketlerinin birbirlerine olan yatırımlarının ne kadar gerçekçi olduğu soruları durduğu sürece yapay zeka tarafında da bir oynaklık söz konusu. Bunun da en güzel örneğini açıkçası KOSPI endeksinden görüyoruz. Bir gün taban oluyor, %10 eksi görüyorsunuz. Öbür gün bir bakıyorsunuz %7, %8 yukarıda. Açıkçası oynaklığı çok arttıran bir dönemdeyiz. Özellikle savaşın bitmesi bu oynaklığı biraz azaltacaktır ama yapay zeka tarafındaki soru işaretleri netleşmeden kafalarda yapay zekanın oynaklığı etkisi devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Yapay zekaya temas ettiniz. Madem oradan devam edelim. Çünkü merkez bankalarının merkez bankası olarak kabul edilen Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan önemli bir yapay zeka uyarısı var. Finansal risk birikiyor AI yatırım çılgınlığı yüzünden. Trilyon dolarlık harcamalar borçla finanse ediliyor dedi. Çok önemli bir rapor yayımladığı rapor. Nasıl yorumladınız?
0: Tabii ben de demin ona parmak basmaya çalıştım. Burada biliyoruz şu anki global sistemde bas faiz olarak alınan faiz Amerikan devlet kağıtlarının faizi. Dolar hala bir küresel ana para birimi olduğu için eğer siz borçlanmaya çıkacaksınız bir şirket olarak buna Amerikan hazinesinin üstüne bir prim ödüyorsunuz. Bas faizler yukarı gittiği sürece ve sizin borçlanma miktarınız da arttığı sürece bu aradaki ek prim yükseliyor. Ve bu ek primin yükselmesi çok büyük miktarlarda borçlanma ihtiyacı olan bu yapay zeka şirketlerinin üzerinde fiyatlarında da bir baskı yaratıyor. Dediğim gibi bu borçlanmaların, bu yatırımların gelir olarak ne kadar sürede döneceği artık çok fazla yüksek sesle de konuşulmaya başlandı. Bu kaçınılmaz bir süreç, bu yapay zeka süreci. Evet, uzun vadede ekonomiye de, dünya global ekonomiye de faydası olacak üretkenlik açısından. Ki merkez bankaları da buna dikkat çekiyor. Kevin Warsh da son konuşmasında buna dikkat çekti. Bu kaçınılmaz. Ancak buradaki oluşan borçlanma maliyetleri ve borç yükü nasıl eritilecek, nasıl gelire döndürülecek onu takip etmemiz lazım ki bu da şu an açıkçası hani milyon değil trilyon dolarlık bir soru.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum. Kolaylıklar hepinize, Mehmet Bey.
0: Teşekkürler.
1: Seans öncesinde şimdi de canlı yayın konuğum BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar olsun.
1: Teşekkürler. Bugün Doha'da o masa kurulacak mı, taraflar oturacak mı hala belirsiz. Çünkü iki taraftan yapılan açıklamalar farklı. Bir yanda Trump'ın en yakın olan iki ismi, kendine en yakın olan iki ismi Doha'ya gönderdiği yönünde haber akışları var. Diğer tarafta İran'ın sadece bir uzman ekip gönderildiği, müzakere masası için değil, dondurulmuş olan varlıklar için gönderildiği yönünde bir açıklama var. Buradan hareketle piyasa fiyatlamalarına baktığınızda Brent petroldeki fiyatlamayı, altın onstaki fiyatlamayı, 4000 doların altında şu anda altın ons, nasıl yorumladınız, nasıl değerlendirdiniz? Gün içinde ihtimaller hangi senaryolara sebep olur?
2: Evet, yine Trump'tan akılları karıştıracak bir açıklama geldi ama Trump'ı zorlayan bir süreç olduğunu da hatırlayalım. Zaten bu tip dengesizliklerine piyasa alıştığı için ve bunu yeterince fiyatladığı için bekle göre geçecektir bu anlamda. Çünkü özellikle Amerika tarafında baktığımızda Trump'ın davalarla boğuştuğunu görüyoruz ve bununla birlikte bazı davaları kaybettiğini ve

0: tazminat ödemesi gerektiğini. Öte yandan yaklaşan Kasım'la birlikte ekonomik aktivitedeki faiz arttırım ihtimalinin Trump'ın ekonomi politikalarını nasıl etkileyeceğinin bilinmezliği. Diğer tarafta güçlenen bir dolar ve buna misilleme yapmayan Avrupa Merkez Bankası ki bunu ifade etti. Öte yandan ters düşüşü devam eden yen ve bunun getirmiş olduğu hiç kuşkusuz tabii ki parametreler ve pariteler üzerindeki etkiler. Fakat petrol tarafına baktığımızda orada başka bir şeyin fiyatlandığını görüyoruz. Dolar tarafına baktığımızda orada başka bir hikayenin fiyatlandığını görüyoruz. Ama bir gerçek var ki İran hamlelerini çok iyi ve zamanlamasını çok doğru yapıyor. Asla pes etmediğini bir kez daha gösteriyor. Diyor ki ben Doha'ya giderim ama Doha'da o 60 günlük süreç içerisindeki 14 maddenin içinde yer alan konu başlıklarını ben müzakere ederim. Benim varlıklarımın üzerindeki blokajları artık kaldırmamız gerekiyor. Son derece doğru bir strateji. Ama petrol tarafındaki fiyatlamaya baktığımızda savaş bitti fiyatlaması mı derseniz hayır. Savaş bitmedi ancak belirsizliklere rağmen petrol üreten ülkelerden sert açıklamalar geliyor ve bununla birlikte bakıyoruz ki OPEC Plus ülkelerinin de bir parçalanma ve rekabet ya da Asya piyasalarını ele geçirmek için hatta OPEC'ten ayrılmayı göze alan bir strateji şu anda fiyatlamalarda. Son hamle Irak'tan geldi. Irak özellikle petrol üretimi noktasında fiyatları sert bir şekilde indirerek başta Çin, Hindistan ve Güney Kore olmak üzere bu piyasalara da yeşil ışık yakmış oldu. Özellikle savaş öncesinde günlük petrol üretimi 4,5 milyon varile ulaşan şu an için 1,5 milyon varil seviyesine düşen bir Irak petrolünden bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki fiyatlama başka. Ama piyasaları etkileyen Eylül ayında Fed'in faiz arttırabilme ihtimalinin olması, Bank of America'nın ise özellikle sert bir düşüş beklediğini, %7'nin üzerinde bir çöküş ihtimalini hisse senetleri tarafında dile getirmesi endekslerde ve bunun getirmiş olduğu tedirginlik. Hepsini bir araya getirdiğimizde ana başlık her ne kadar Doha'da bir görüşmenin olacağı, kritik bir görüşmenin gerçekleşecek olması ama alt başlıklara baktığımızda farklı hikayelerin farklı bir şekilde geliştiği ama bir gerçeğin olduğunu bize gösteriyor. Piyasalar enflasyonla mücadelede ve borçları ödemede ciddi bir sorunla karşı karşıya.
1: Altın fiyatlamasına baktığınızda bu seviye alım fırsatı mı? Sizce daha geri çekilme bekler misiniz altın onsta? Az önce Mehmet Taylan'la konuşurken ben güvenli liman diye sordum da artık güvenli liman değil altın dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Evet, değerli olmaya devam edecektir ama bir güvenli liman olma unsurunu kaybetti. Çünkü oradaki istatistiklere de baktığımızda 2008'leri, 2013'leri ve 2018 yıllarına kadar geri giden fiyatlamalar ve hamleleri görüyoruz. Peki bu neyin işareti? Eğer siz bir savaştaysanız ve savaşın yaralarını sarmak istiyorsanız, enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız strateji değiştirirsiniz ve en likit varlıklarınızı nakde dönerek bu süreci idare edersiniz. Bu gözle baktığımızda altındaki zaten bu satış kaçınılmazdı. Ancak son birkaç haftadır altın fiyatları üzerinde de özellikle sert düşüş sonrasında işte Fed Eylül ayında faiz arttıracak. Amerika'nın yeni stratejileri farklılaşacak söylemlerine ek olarak altın fiyatlamalarında bir dalgalanma görüyorum ben. Ama orta vadeye baktığımızda da özellikle ons tarafında evet şu anda 4000 doların altına geriledi. Ama orta vade için halihazırda 4500 dolarların tahmin olarak yer aldığı bir süreç. Demek ki burada da bir takım spekülatif haberler ve işlemler söz konusu. Ama teknik olarak baktığımızda ons tarafında aşırı satım bölgesine yani her an bir dönüş sinyali verebilme noktasına doğru da yaklaştığını görüyoruz. Burada neler etkili? Bir, dolar yen paritesi ve dolar yen paritesindeki tarihi düşüş, yenin tarihi değer kaybı. İki, Çin'in özellikle Japonya'ya yönelik olarak ticari hamleleri yeni daha da güçsüzleştirmesi, güçlenen bir dolar profilinin

0: göstermekle birlikte Fed'in iki tane önemli veriye baktığını biliyoruz. Bir, enflasyon. İki, istihdam. Burada da tarım dışı istihdam. Dolayısıyla bu hafta gelecek olan tarım dışı istihdam verisi, evet, Fed Eylül'de faiz artırabilir sinyalini kuvvetlendirebilir ya da hayır, Fed Eylül'de faiz arttırmayabilir ihtimalini ortaya koyabilir. O yüzden biz bu hafta tarım dışı istihdam rakamına, zaten tek bir veri de bu olmayacak ama en azından bir öngörü piyasanın üzerindeki bu baskının kalkmasını sağlayacak. Peki portföylere altın alınır mı bu süreç içerisinde? Eğer gram altından bahsediyorsak 6000 liranın altında özellikle 5300-5800 TL bandına doğru bir geri çekilme olursa, sadece teknik olarak altını çiziyorum, yeni alımlar için bize ciddi fırsatlar sunacaktır. Çünkü güçlü dolar gram altını desteklemeye devam edecektir. Ama bir rally hareketi görür müyüz derseniz, bu yıl için yeni bir rally hareketi görme ihtimalimiz oldukça zayıf.
1: Peki şu anda en güvenli varlık hangisi Belgin Hanım?
0: En güvenli iki varlıktan bahsedebilirim. Hep sorar, yıllardır yatırımcı sorar, bu endeksten borsaya girilir mi? Ben de dedim ki endeks değil, hissedir asıl olan. Ve tabii ki borsa her zaman için alternatifsizdir bu anlamda. Zaman zaman mevduat faizini de diğer tarafa koyarım. Eğer siz enflasyonist bir ülkede yaşıyorsanız ve sistem enflasyonu devamlı olarak taze tutuyorsa, buna karşı hisse senedi tarafında pozisyon almanız, mevduat tarafında da nakdinizin boşta kalmaması ya da erimemesini sağlamanız gerekir. Getiriler anlamında baktığımızda, her ne kadar borsa şu an için bir değer kaybıyla mücadele ediyorsa da, ben yine borsanın, özellikle bizim borsamızın oldukça risk kontrol olduğunu, dolar bazında da, TL bazında da, fiyat kazanç oranları bazında da baktığımızda ciddi potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Sadece bizim borsamızdaki konunun önünde içerideki siyasi gelişmelerin yanı sıra özellikle enflasyondaki süreç bir baskılanma yaratıyor. Ama dün itibariyle açığa satış işlemlerinin yeniden uygulamaya geçilmesi, emir girişleri ilgili 5/1 oranın yeniden devreye alınmasıyla birlikte dün bir satış gördük. Bugün bir dengelenme süreci göreceğiz. Yeni bir hikaye oluşması için de NATO zirvesi ve liderlerin yapacağı açıklamalar burada önemli olacak. Özellikle Sayın Erdoğan ve Trump'ın yapacağı açıklamalar bu anlamda borsanın yeni hikayesini oluşturacak. Dolayısıyla bir portföy oluşturursak burada %30 hisse senedimizi taşımaya devam edelim. %20 mevduat tarafında paramızın bir bölümünü likit amaçlı bloke edelim. Geri kalanında döviz ve altını yine portföyümüzden eksik etmeyeceğimiz Eylül sonuna kadar ki bir portföy seçeneği mevcut.
1: Cuma günü de enflasyon verisini izliyor olacağız. Beklentiniz ne yönde? Beklenti üstünde altında geldiğinde Merkez Bankası'nın bir sonraki adımı için bize tabii ki sinyal verecek. Ne öngörüyorsunuz siz?
0: Klasik Nisan ve klasik Mayıs sendromunu üzerinden atıp attığını görecek. Çünkü orada ciddi anlamda hem savaş süreci hem de petrol fiyatlarındaki aşırı oynaklığın getirmiş olduğu bir enflasyonda yükseliş gördük. Şimdi ise piyasa biraz daha iyimser. Konsensus beklentiler aylık bazda %1.04'lük bir enflasyon. Bu da yıllık bazda %32.17'lik bir enflasyon beklentisini ortaya koyuyor. Bazı beklentilerse %1'in altında olabileceği yönünde. Halihazırda petrol fiyatlarında evet bir geri çekilme var ama Eşel Mobil Sistemi'nin bu anlamda devreye girmesiyle birlikte oradaki oluşan açığın yine enflasyon üzerindeki etkisi, bununla birlikte Temmuz ayının maaş artışlarıyla birlikte enflasyona yapabileceği katkı gibi unsurlar Haziran ayı enflasyon rakamını oldukça öne çıkarıyor. Ancak bu veriyle bizim Merkez Bankamız faiz arttırır ya da faiz indirebilir demek için oldukça erken olacaktır. Eğer bir faiz indirimi gerçekleşecekse, bu bizde Fed'i Eylül'de bekliyoruz da, bizde de Ekim sonu ya da Kasım ayları belki bir faiz indirimi için bize hareket alanı sağlayacaktır ama bunu söylemek için oldukça erken.
1: Bugün

0: bu sabah yatırımcıya tek bir mesaj vermek isteseniz en önemli uyarınız ne olurdu?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim, daha likit olan hisseler, yabancının özellikle MSCI açıklamaları sonrasında sadece bu bir etken mi? Evet, ama bununla birlikte enflasyonun bilançolar üzerindeki yaratmış olduğu yavaşlama ve sermaye noktasındaki sıkıntılar, küresel piyasalardaki gelişmeler, ticaretin aksaması, petrol fiyatlarındaki oynaklık gibi unsurlar hiç kuşkusuz hisse senetleri tarafında fiyatlandı. Ama bizim borsamızda özellikle açığa satış kuralının yeniden devreye girmesi, 5/1 emir kuralının girmesiyle birlikte oluşacak olan derinlik ve yerli yatırımcının daha likit olan, yani BIST 30 dolaşımındaki payı yüksek olan, aynı zamanda beklentisi olan hisselere doğru bir yöneliş. Bunu nerede görürüz? Bankalarda, holdingler tarafında görürüz. Sınırlı bir etki olacaktır ama 14.050 puan seviyesinin üzerindeki her kapanışı, evet, trendin devamı olarak yorumlayabiliriz. Ancak 14.000'in altına sarkar ve oradan bir kapanış gerçekleştirirse piyasa, o zaman yerli yatırımcının dikkatli olması gerekiyor. Burada bir dipnot da belirtelim. Son birkaç gündür, evet, yabancı satıp çıktı. Yerli yatırımcı hisse senedini taşımasın, satsın şeklindeki spekülatif açıklamalara da çok fazla dikkate almamaları, biraz ekrandan uzaklaşarak piyasayı takip etmeleri önemli olacak.
0: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun Belgin Hanım.
1: Çok teşekkür ederim sizlere de.
0: Teşekkürler. Seans öncesini noktalayalım. Yarın 07'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Flipkapital.com tüm dünya. Flip Kapital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Koşan!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
0: Heh, tam zamanında.

Nereye taşıdım? Bankartımı jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
9: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa 36, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 31, Karabük 36, Rize 28, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 34, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa 40 ve Diyarbakır 38 derece.
8: Seramik hava durumunu sundu.
10: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
11: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
12: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
10: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
13: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Sunumları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

efendim. Günaydın, mutlu sabahlar. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Dün borsada baskıyı takip ettik. Gözümüz cuma günü enflasyonda olacak. %1 bandı bekleniyor. Bankaların karlılıkları geldi. İlk kez bir düşüş gördük bu yıl bankalar tarafında. Tabii sebeplerine de bakacağız. Bankacılık endeksine de bakacağız. Dışarıda teknoloji hisseleri üzerindeki yükseliş devam ediyor ama altında, Bitcoin'de baskı çok yüksek. Bitcoin son bir ayda %20, altın %13 değer kaybetti. Tabii dolar endeksinin seyri bu süreçte önemli. Gözlerde perşembe gününde tarım dışı istihdamda olacak. Orada da tabii TED'e ilişkin faiz indirim beklentilerini ya da artış beklentilerini şekillendirecek. Önce gündeme ilişkin başlıklar diyelim. Ardından zaten fiyatlamaları detaylıca konuşacağız. Kabine toplantısı.

0: Ve kabinede Erdoğan-Trump görüşmesi gündemde olacak. 7-8 Temmuz'da bu gerçekleşecek, NATO zirvesi kapsamında. Hatırlatalım, Trump demişti ki ben bu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan için katılıyorum. Özellikle Erdoğan Türkiye'yi seviyor. Aramızdaki ilişkide oldukça kuvvetli demişti ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den de açıklamalar vardı. Orada özellikle bir fuaye alanı kurulacağını söylemişti. Savunma sanayi üzerindeki hamlelerin önemli olduğunu söylemişti ve Türkiye'nin çok önemli atılımların olduğunu da ifade etmişti. Az kaldı artık bugün tabii. Haziran ayının sonu 30 Haziran tarihimiz. 7 gün sonra da bu zirve başlayacak. Şimdi Trump bakalım neler söylüyor. Anlaşma olabilir diyor. Ama İran diyor ki biz barış için gitmiyoruz. Hatta dün birbiriyle çelişen mesajlar geldi. Amerika dedi ki biz işte Katar'da Doha'da görüşeceğiz. Teknik görüşmeler yapılacak. İran dedi ki teknik görüşmeye dair hiçbir şey yok. Yani yine İran'ın reddettiği bir süreç. Bakalım ne olacak ama... Hürmüz konusu tabii, Hürmüz'den gemi trafiği geçişlerde artık önemli bir ivme sağladı ama tabii savaş öncesi seviyelerden çok çok uzak. Yani o savaş dönemindeki seviyelere göre yine gemi trafiğinin artış gösterdiğini görsek de bakalım ne kadar sürecek önceki döneme dönüş. Nükleer denetim noktasında da iki ülkenin anlaşmazlık süreci devam ediyor. Gelelim Lagarde'dan. Dedi ki Avrupa ekonomik koşullara ekonomik şoklara karşı çok daha dayanıklı bir yapıda. Hatırlatalım, Avrupa Merkez Bankası yine geçtiğimiz haftalarda faiz artışına gitmişti. Geçen yıl 8 kez üst üste faiz indirimlerini konuşmuştuk ECB'den ama bu kez enflasyon tarafındaki yüksek gidişatla birlikte faiz artışı hamlesi gelmişti. Bakalım büyümesi yavaşlayan Avrupa'yı, daralan PMI'lerle karşılaşan Avrupa'yı bu durum daha da zorlayacak bir noktaya getirecek mi? Haziran ayında faizleri artırdık ve bu doğru bir karardı diyor Lagarde ve tabi eleştirilmişti kendisi aynı zamanda. Yeşil dönüşüm yatırımlarına da vurgu gerçekleştirdi. Özellikle Avrupa'da yeşil enerjiye son dönemdeki atılımlar ilgi çok çok yüksek. Şimdi geliyorum altına. Altın şaşırttı yani. Petrol düşerken de altın düştü. Petrol yükselince de altın düştü. Altın savaşta da düştü. Barış geldi, barışta da düştü. Dolar endeksi kuvvetlendi, altın yine düştü. Tahvil faizleri yükseldi ve altın 18 yılın en kötü aylık performansını Haziran İran'daki %13'lük değer kaybıyla gerçekleştiriyor. Yükselen doları ve tahvil faizlerini sevmiyor elbette ama Perşembe günü bakalım tarım dışı istihdam ne gelecek? Bir önceki ay 170 binin üzerindeydi. Şimdi artık 115 binler bekleniyor ama beklentilerin üzerinde gelen rakamlar doları daha da güçlendirebiliyor ve altının sevmeyeceği başlıklar da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla FED'e ilişkin beklentileri belirleyeceği için altın tarafında da önemli olacak. ETF'ler tarafından son 4 ayda 12 milyar dolarlık çıkış vardı. Sert satışlar görmüştük. Son haftalarda bir miktar yükseliş eğilimi orada girişlerde, ETF'lerde karşımıza çıksa da bugün 4000 doların altında. Şimdi gelelim Japon yenine. Dolar karşısında 40 yılın en düşük seviyesine geldi. Japonya faiz artırdı ama Japon yenindeki değer kayıplarının önüne geçemedi. Bakalım bir müdahale gelecek mi ama 160'lara da geldi parite. Yine müdahale yok Japonya'dan ya da olduğu halde bu şekilde düşük seviyeler karşımızda. Bakalım petrole, 72-73 dolar bandında ilerliyor. Son bir ayda %20'lik bir değer kaybı orada da görüyoruz. Zirvesinden %37 düştü, 116 dolardan Nisan sonunda görmüştü. 73 dolar bandında tabii bu Katar'daki Doha'daki görüşmeler petrolün yönünü de belirleyecek ama ciddi bir arz fazlası oluşmuş vaziyette. Orada da İran petrolün ihracatına ve üretimine yine onay verilmesi, Amerika tarafından 10 yıllarca süren yaptırımların ardından bu karar da önemliydi. Geliyorum buradan altın tarafına. Dolar endeksinde 101'in üzerinde de XSI son 1 yılın zirvesi, hatta 13 ayın zirvesindeydi. Bugün de 101.1'de yine yükseliş eğilimi var. Altın tabii bugün yine düşüyor. Hatta 4000 doları kırdı, aşağıya geldi 3985 dolar bandında. Küreselde dün teknolojide yükselişler vardı. Ve tabii Amerikan borsalarında böyle zaman zaman endişeler oluyor ama Nasdaq bugün vadeli de 0.3 artıda. Avrupa'da dün risk hiç daha pek yüksek değildi ama çok da sert düşmedi. Binde ikilik kayıplar gördük. Almanya DAX ve Londra FTSE %. Bugün Asya'da Güney Kore %2 yükseliyor. Şangay binde 1 artıda. Dün borsamızda kayıplar gördük. Algoritmik yüksek frekanslı kurumlar tarafından gelen satışlar önemliydi. Ve tabii Cuma günü gözümüz enflasyon rakamlarında olacak. Ve Viyop'ta artık vade sonu 14.183'ten kapattık. Açığa satış yasağı kaldırıldı. BIST 50'de açığa satış yapılabiliyor. tedbirler genişletildi. Kısıtlamalar kaldırıldı. Savaş döneminden bu yana emir işleme oranı 3'e 1'di. Şimdi 5'e 1 seviyesine doğru yükseltiliyor. Peki bakalım borsayı neler bekliyor, ama bankalarda gözümüz. Bankalar son bir ayda %25 yükseldikten sonra geçen hafta %5 düşmüşlerdi. Dün de yarım puanlık düşüşle 17.941'den kapanış gerçekleştirdiler. Birazdan detaylarını konuşuyoruz. Ama Asya'ya ilişkin değerlendirmeleri de MMSR'ye soruyoruz. Gidelim Çin'e, MMSR'ye orada. Bakalım bugün orada nasıl bir görüntü var? Biraz görünüm karışık gibi ama günaydın MMSR'ye, neler paylaşırsın bizlerle? Ve bir de Japonya'yı ekleyeyim. Çünkü Japon yeni dolar karşısında 40 yılın en düşük seviyesine ve faiz artırmalarına rağmen yendeki değer kayıplarının önüne geçemediler. Neler beklenir Asya'da?
1: Gözde Kılıçı, Asya piyasalarında bugün karışık bir seyir izliyoruz. Japonya'da, Kore'de güçlü bir seyir var. Ancak Çin'de, Hong Kong'da piyasalar geri çekildi. Çin ana kesimindeki borsalar yatay pozitif kalmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde petrol fiyatlarındaki düşüşü takip ettik. Trump'tan gelen mesajlar. Acaba Amerika-İran arasında yeniden bir barış umudu olur mu? Bunları da elbette Asya piyasalarında takip ediyoruz. Ama günün en önemli manşetlerinden Japon yeni dolar karşısında 1986'dan bu yana en zayıf seviyede, dolar yen 162 seviyesini gördü. Japon yetkililer şunu söylüyor: aşırı hareketler devam ederse müdahale ederiz uyarısı verdiler. Ancak uzmanlara göre Japonya müdahale etse bile bunun etkisi kısa süreli kalabilir. Çünkü Amerikan Japonya faiz farkı hala doları destekliyor ve şu anda da hem Japonya Merkez Bankası'nın hem de hükümetin enflasyonla mücadelede atacağı adımlar merakla bekleniyor, tartışılıyor. Çin tarafından veriler var. Özellikle üretim verileri beklentilerin üstünde geldi. Haziran ayı resmi imalat PMI verisi 50,3'e çıkarak yeniden büyüme bölgesine geçti. Özellikle yüksek teknoloji, yapay zeka bağlantılı üretim ve ihracat güçlü kaldı. Buna karşılık emlak sektörü ve iç piyasadaki zayıflık hala devam ettiğini görüyoruz. Özetle bugün Amerika'da rekorlar ve teknoloji hisseleri piyasayı yukarı taşıyor. Orta Doğu geriliminin azalması petrolü düşürüyor. Japon parası alarm veriyor. Çin'de ise üretim toparlanıyor. Ama büyüme hala ihracat ve teknolojiye dayanıyor. İç talep zayıf olarak yorumlanıyor. Asya cephesinde artık piyasalarda kapanışları izlemeye başladık ve günün öne çıkan notları bu yöndeydi. Gözde Kılıç.
0: Efendim piyasalar diyeceğiz ve tabii sigortacılık sektörüne ilişkin beklentileri de biraz değerlendirmeye çalışacağız. Gürol Sami Özer bizlerle birlikte, Türkiye Sigorta'dan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi dışarıdaki bu hava diyeyim ve tabii özellikle petrolde 72-73 dolar bandına doğru bir gevşeme hareketi, ama işte bir gün barış var diyoruz, bir gün işte savaşa dönüyor, anlaşamıyorlar ya da işte görüşmeler var diyor Amerika, sonra İran bunu kabul etmiyor gibi gibi başlıklar. Ama tabii hani gemi trafiğinin böyle canlanması, işte İran'ın ihracat sınırlarının yasaklarının kalkması, ne bekliyoruz? Böyle biraz küresel tarafın fotoğrafını çekelim istiyorum. Çünkü petrol ithalatçısı ülkeler olarak da çok fazla konuştuk. Yani bütün makro denklemi yeniden kurduğumuz bir süreç içerisindeyiz. Eskiye dönüş başladı mı ya da biraz zaman alacak mı dersiniz?
2: Şöyle diyebilirim. Esasında ilk başladığında bu savaş, Amerika çok hızlı bir şekilde işte İran'ı 2 ay gibi bir süre içerisinde her şey alacağını varsayarak herhalde buna girdi. Fakat daha sonrasında işte İran kimsenin beklemediği kadar esasında dirençli çıktı diyebiliriz. Ama şu an şunu görüyoruz, artık anlaşma patikasına girildi. Her ne kadar dediğiniz gibi arada sırada pürüzler çıksa da en de sonunda artık bu tarafta bir sonuca varılacak gibi duruyor. Ama bu demek değil tabii ki. Hani her şey eskiye dönecek tamamen, işte hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz hayatımıza gibi bir şey düşünmemek lazım. Buradaki en önemli problem şu, altyapı ve işte enerji kaynakları ya da enerji tesislerindeki hasarın ne kadar zamanda tekrar yerine koyulabileceğini düşünmek lazım. Şimdi büyük bir ihtimalle önümüzdeki 1-2 aylık süreçte sonunda buradaki ateşkes artık sonuçta tamamen ortadan kalkacak. Hı-hı. Ve işte barış ortamına gireceğiz. Hı-hı. Fakat hasarın ne kadar olduğunu tespit etmek yaklaşık 1-2 ay daha sürer diye tahmin ediyorum. Ve şunu da biliyoruz ki sonuçta altyapı

0: Kapılar vuruldu, işte enerji tesisleri vuruldu. Tekrar her şeyin eskiye dönmesi belki 5-6 sene gibi bir şey zaman alacak gibi duruyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde 5-10 yıllık süreçte büyük bir ihtimalle petrol fiyatlarında ve dolayısıyla enflasyonda dünya genelinde bir miktar daha yukarıda bir dengelenme yaşayacağız. O nedenle hani bizim taraf için tabii ki hani en azından şu seviyelere gelmesi, 70'li seviyelere yaklaşması petrol fiyatlarının çok olumlu. Çünkü yüzler, 110, 160'lar konuşuluyordu. Şimdi buralarda dengelenme olursa 70-80'ler bandında bizim enflasyon etkisi çok daha sınırlı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, peki biz cuma günü enflasyonu alacağız. Orada %1'lik bir beklenti ortaya koymuş Anadolu Ajansı'nın dün paylaştığı anket. Tabii böyle hani Ocak'taki %5'lerden, Şubat'taki %3'lerden sonra ve hani savaş dönemindeki %4'lerden sonra önemli %1'lere yeniden dönüş. Ne bekliyoruz? Yıl sonunda da böyle 29 civarlarında bir enflasyon beklentisi çiziliyor. Sizin beklentiniz nasıl şekillenir?
0: Bir yer 30'ların üzerine kadar çıkmıştı beklentiler yıl sonunda. Biz 30'un bir tık altı diye hep düşünüyorduk. Hani bas senaryomuzu değiştirmemiştik. Şimdi piyasa beklentileri de işte 29'lar seviyesinde dediğiniz gibi. Bizim de beklentimiz bu ay için birin altında bir seviye. Patika olarak baktığınızda tabii hani 2026 yılında çok bir ilerleme kaydetmemiş gibi olacağız. Çünkü 30.80 ile kapatmıştık 2025'i. İşte 1-2 puanlık bir gevşeme olacak enflasyon tarafında. Ama esas önemli olan 2027'ye ait beklentiler. Orada çok büyük sapmalar var. İşte 20 bekleyenler var, 30'ların üstünde bekleyenler var. Orada bir konsensus oluşana kadar bizdeki volatilite de devam edecek diye tahmin ediyorum. Ama hani bizim beklenti enflasyonda yön aşağı. Genel olarak zaten para politikası bunu çok destekleyici bir sıkılıkla devam ediyor. Reel faiz ortamı devam ediyor. Merkez Bankası da enflasyondaki beklentiler ve gerçekleşmelere paralel bir şekilde işte politika faizinde patikasını koruyacaktır. Dediğim gibi yıl sonu beklentimiz yine 30'un altında bir yerler olur diye tahmin ediyoruz.
1: Şimdi tabii Merkez Bankası 60 olan petrol tahmini $90 çıkarmıştı. Yani yaklaşık %50'lik bir yukarı yönlü revizyona gitmişti enflasyon raporu sunumunda. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta Kara'nın Londra'daki sunumu ile ilgili detaylar, beklentiler çok konuşuldu. Haftalık repo ihalelerine yeniden bir geri dönüş olur mu? Yani 40 olan fonlama yavaş yavaş işte 39.5'a, oradan 39'a, oradan böyle 37'ye, yani haftalık repomuza doğru yaklaşır mı? Yani ölçülü bir faiz artırımı nasıl konuşuyorsak ölçülü bir faiz indirimi orada karşımıza gelebilir mi noktası. Orada ne bekliyorsunuz?
0: Önümüzdeki, yani daha doğrusu bizim politika faizindeki değişikliği biz son çeyrekte olacağını düşünüyoruz. Ama dediğiniz gibi kademeli olarak yavaş yavaş 37'ye doğru bir yaklaşım olabilir. Ama orada ben özellikle Merkez Bankası'nın çok aceleci davranacağını düşünmüyorum. Çünkü orada yani 1-2 ay en azından arka arkaya düşük enflasyon ve beklentilerde biraz daha iyileşmeyi gözlemleyeceğini tahmin ediyorum. Daha sonrasında yavaş yavaş dediğiniz gibi işte 40'lardaki fonlama maliyetini yavaş yavaş politika faizine 37'ye doğru yaklaştırabilir diye düşünüyorum. Ama çok yakın bir zamanda bunu beklemiyoruz açıkçası.
1: Şimdi bir yandan Borsa İstanbul tarafındaki gidişat 15.200'ü görmüştük ama o zirveden 1000 puan aşağıya geldik. Bankalarda geçtiğimiz hafta %5'lik düşüşler vardı ama son bir ayda böyle toparlamaya çalışmıştı. %20, %25 yukarı gitmişlerdi. Tabii savaş döneminde en fazla banka ve havacılığın aldığı darbeyi konuştuk ama borsaya bakışınızı da merak ediyorum. Yani yıl sonu için böyle 29-30 enflasyon destek, işte belki hani 4-5 puanlık makaslı 34 bölgesinde faiz desek, borsadaki seyir bundan sonra bize neyi gösterecek? Ve şöyle, sene başından bu yana endekse puan bazlı katlara baktığımızda işte bir hisse endeksin 3'te 1'ini oluşturuyor. Yani şunu demeye çalışıyorum, tabana yayılan bir yükseliş de görmedik. Seçici şekilde bir yükseliş hareketi de var. Hem hani endeks için seviye beklentiniz ne olur, hem de hani tabana yayılma hareketini de görmeyi bekliyor musunuz?
0: İşte yılbaşından bu yana %27'ler civarında herhalde bir getiri söz konusu BIST 100 endeksinde. Esasında kıyasladığınızda para piyasası fonları işte %20'ler civarında, onun üzerinde bir getiri oldu. Ki bu biraz geri çekilmeyle 15.200 olduğunda 35'lere kadar çıkmıştı bu getiri. Önümüzdeki dönemde dediğiniz gibi yani bu zamana kadar daha belli başlı hisselerle birlikte endeksin yukarı yönlü hareket ettiğini gördük. Şu anda biraz onun düzeltmesini yaşıyoruz. O hisselerde birazcık geri çekilme var. diğer hisselerde birazcık işte toparlanma var. Büyük bir ihtimalle ikinci yarıda

0: biraz daha olumlu bir BIST endeksi görülebilir. Dediğiniz gibi tabana yayılan bir performans esasında katılımcılar açısından, özellikle fon yatırımcıları açısından daha faydalı olacaktır. Çünkü fonların hepsi birebir tabii ki BIST yüzdeki performansı yansıtamıyorlar. Belli başlı çünkü kısıtlar söz konusu, yoğunlaşma riskleri falan söz konusu. Tabana yayılan bir yukarı yönlü trend yatırım fonlarında, hisse senedi fonlarındaki performansı da olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan hani bu FED'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin hani silindiğini, bu yıl artırıma doğru evrildiğini konuşmuştuk ama altın da diyeyim, çünkü orada ciddi bir yatırım yapma eğilimi vardı. Özellikle altın yükseldiğinde tabii bizde böyle bir alayım, altın yükseldi, daha da yükselir algısı zaman zaman oluşabiliyor. Hatta FOMO diyoruz bazen buna, işte kaçırmama korkusu. Geçen yıl çok yüksek yaşandı. Hani tarihte böyle hani yıllar sonra ilk kez böylesine bir yükseliş görünce altında. Ama bütün bilinenleri unutturdu gibi. Yani zirvesinden %30 aşağıya geldi, neredeyse 5600'den 4000 dolarların altına sarktı. Ne bekliyorsunuz altında Gürol Bey?
0: Altını etkileyen belli başlı unsurlar var. Bunlardan en önemlisi dünya genelindeki faiz seviyeleri. Şimdi baktığımızda Japonya, işte biz Japonya hep şöyle biliriz, işte sıfır enflasyon, sıfır politika faizi ve işte çok fazla tasarruf fazlası var ve yurt dışında yatırım yapan bir ülkedir bu. İşte fonlar aracılığıyla. Şimdi bu tarafta bir kırılma söz konusu. Baktığınızda 30 yıllık Japon tahvilleri 180'lere kadar yükselmiş durumda. Bunu bir esasına not etmek lazım. Onun dışında bu petrol fiyatlarındaki özellikle önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte geçmişe oranla bir tık daha yukarıda bir enflasyon, bir tık yukarıda bir fiyat artışı enflasyon tarafında yukarı yönlü risk teşkil ediyor. Onun dışında baktığınızda özellikle işte bu yapay zeka yatırımlarının maliyetleri çok konuşulmaya başlandı. İşte yapay zeka çok fazla yatırım yapılıyor. Fakat işte verimlilik artışında şu anda o kadar beklenen seviyelere ulaşılamadı. Bu da bir enflasyonist baskı yaratıyor. Yani önümüzdeki dönemde hem talep hem arz yönünde enflasyonda yüksek olma ihtimali, bu riskler daha çok ortaya çıkıyor. Böyle olduğu durumda da az önce bahsettiğim gibi işte faiz seviyelerinde daha yukarıda olması bekleniyor. Şimdi hani altın düşük faiz ortamını ve bol likiditeyi seven bir yatırım aracı. Ama şimdi baktığınızda buradaki konjonktür değişiyor. Onun için önümüzdeki dönemde altın tarafında, işte daha önceki yayınlarda da bahsetmiştik, acaba sonuna geldi mi, işte trend, yükseliş trendinin sonuna geldi mi, şu an için erken diye. Hani bunun sinyalleri yavaş yavaş oluşuyor dünya genelindeki ekonomik ortamda. Büyük bir ihtimal önümüzdeki dönemde hani bundan 5 sene öncesindeki performansla yakalaması zor gibi duruyor altın tarafında.
1: Evet, şimdi bir yandan böyle biraz yine içeriye de geleyim istiyorum. Çünkü hani borsayı konuştuk, altını konuştuk. Altın bu yıl kaybettirdi yatırımcısına. Hani borsada %27'lik bir getiri enflasyonun üzerinde diyoruz yani bu yıl. Ama işte orada da tabana yayılan bir yükseliş belki yok. Şimdi iki farklı sektör sormak istiyorum. Öncelikle bankalar, karlılıklarında Mayıs ayı rakamlarında bir daralma var belirgin şekilde. Ama bir yandan daha sıkı para politikasının olduğu dönemde de daha yüksek karlılıklar gördüğümüz sigortacılık sektörü. Orada da prim üretimlerinin güçlü olduğunu görüyoruz. Hatta ben yine geçtiğimiz aylarda yayın yaptığımızda size sormuştum. Hani faiz indiğinde daralacak mı bu sigortacılık sektörünün karlılığı diye. Siz de hani maalesef yanlış bilinen piyasada, sektörde çok önemli başlıklardan biri olduğunu söylemişsiniz. Yani faiz indiğinde muhakkak sigortaların kar daralacak diye bir başlık yok demiştiniz. Dolayısıyla böyle biraz banka biraz sigorta diyeyim. Neler bekliyorsunuz orada?
0: İşte bankacılık tarafı zaten hani baktığınızda endekse oldukça geride. Yani bu şu anda fiyatlanmış durumda. İşte hala da işte faizlerdeki istenen düşüş patikası oluşmadığı için bankacılık sektöründeki hisse senetlerinin performansı düşük. Ama önümüzdeki dönemde sonuçta faizlerin de aşağı gelmesi artık herkes bekliyor. Sadece zamanlama önemli burada. 2027 yılında da az önce bahsettiğim gibi hala daha konsensus oluşmadığı için enflasyonla ilgili beklentilerde şu anda herkes bekle gör stratejisinde diyebilirim. Özellikle finansal sektör anlamında. Önümüzdeki dönemde ben ilk yani toparlanacak sektörün bankacılık sektörü olmasını bekliyorum hisse senedi piyasasında. Şimdi sigortacılıkta geçen yayında da söylediğim gibi iki kar merkezi var. Bir tanesi teknik karlılık, bu işte işte sigortada işte primler, prim topluyorsunuz. İşte eğer bir hasar oluştuysa hasar ödüyorsunuz. İşte ondan sonra diğer ödediğiniz komisyonlar ve genel giderler var. Bu da bileşik rasyo ile ölçülüyor. Burada bileşik rasyonun yüzün altında olması teknik anlamda kâr ettiğinizi gösteriyor. İşte biz de Türkiye Sigorta olarak 9 çeyrektir peş peşe yüzün altında bir bileşik rasyo ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Mali gelir tarafı işte bu primlerin finansal enstrümanlardan sağladığı gelir diyebiliriz. Şimdi bu tarafta nominal anlamda tabii ki faizlerde bir düşüş olduğunda sizin mali gelirinizde bir miktar ivmelenmenizde düşüş olabilir. Ama sonuçta bütün portföyünüzü siz sabit getirme menkul kıymetlerde yatırım yapmıyorsunuz. İşte farklı enstrümanlar var. İşte önemli olan orada enflasyonun üzerinde bir getiri sağlayıp sağlamamak. Geçmiş dönemlere baktığımızda hem bankacılık sektörü olsun, esasında Türkiye'deki şirketlerin çoğu yatırımları anlamında baktığınızda hane halkı için de geçerli bu. Yani genelde enflasyon üzerinde bir getiri elde edebiliyorlar. Çok nadirdir diyebilirim. Çünkü mevduat faizleri genelde zaten enflasyon üzerinde olur. Önümüzdeki dönemde de biz faizlerin düşmesini bekliyoruz. Enflasyona paralel bir şekilde, ama reel getirinin bileşik bazda baktığında çift hanelerin üzerinde kalacak gibi gözüküyor önümüzdeki bir senelik dönem içerisinde diyebiliriz. Onun için hani sigortacılık sektöründe önemli olan verimlilik diyebiliriz. Orada teknik karlılığa biraz daha odaklanmaları gerekiyor. Orada da hani yatırımcıların bakarken bunları, bilançolarını görüp orada işte teknik karlılığı yüksek, işte bileşik rasyosu yüzün altında olan şirketleri tercih etmelerini daha doğru olacağını düşünüyorum.
1: Ki bileşik rasyosu en iyi olan kurumlardan biri Türkiye Spor,
0: evet, evet,
1: bilançosunda görmüştük.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi bir yandan ilk 5 ayına baktığımızda sanıyorum sigortacılık sektörünün böyle rakamları geldiğinde Türkiye Sigorta'nın da bu yılın ilk 5 ayında pazar payını %15 seviyesine tuttuğunu, koruduğunu ve ilk sırada lider olduğunu görüyoruz. Şimdi bir yandan şunu da sorayım. Yönettiğiniz rakamlar da çok büyük. Yani ciddi bir portföy büyüklüğü var orada. İşte orada işte mevduatta var, bazen Eurobond'lar, bazen tahviller, bonolar, böyle farklı araçları da konuşabiliyoruz. Orada bu kadar büyük yönetim nasıl sağlanıyor? Çünkü hani ciddi de bir hazine tarafında yönetim süreci de gerektiriyor sanıyorum.
0: Yani bizim işte hazine ekibimiz 30 kişilik bir ekip. İşte ekonomik araştırmalar ekibimiz var yaklaşık 15 kişilik. İşte bir de hazine tarafında hem nakit akışını hem de işte bu yatırımlardan sorumlu olan 15 kişilik bir ekip var. İşte yönetilen rakamlar işte şu anda 85 milyar TL civarında. İşte önümüz, yani yıl sonuna doğru da bunun 100'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman tabii ciddi anlamda risk ve getiriyi, daha doğrusu riski minimumda tutup getiriyi maksimuma çıkarmanız gerekiyor. Onun için ekonomik araştırmalar tarafında hem yurt içinde hem de yurt dışında işte nerelerde yatırım yapılabilir, alternatif bir yatırım aracı nedir, sadece işte Türkiye'de değil yurt dışında da farklı enstrümanlara yatırım yapılabilir mi, bunları sürekli araştırıyorlar. Yatırım ekibimiz de bunları işte finansal enstrüman olarak bulup işte gerekli işte limitleri çıkarıp işte gerektiğinde yurt dışındaki işte bankalarla limit açıp onlarla işlem yapmaya çalışıyor. Sonuçta baktığınızda hani burada profesyonel bir ekip olmak zorunda zaten. Çünkü hem şöyle de bir şey var. Sonuçta siz bir parayı yönetiyorsunuz ama bu emanet para. Bireysel emeklilik tarafında hani fonlar nasıl yönetiliyorsa sonuçta sigorta tarafında da sigortanın siz primlerinizi topluyorsunuz. Bir hasar olduğunda bunu ödemekle yükümlüsünüz. Burada kötü bir yönetim sonuçta bu hasarı ödememe gibi riskler oluşturur. Bunun için de çok ciddi anlamda profesyonel bir ekip olarak biz bunları yapmaya çalışıyoruz.
1: Özellikle ekonomik araştırmalar tarafında çok hani güçlü kabiliyet isteyen bir süreç yönetiliyor orada. Farklı enstrümanlardan bahsettiniz. Çünkü yurt dışı piyasalarda buna dahil.
0: Evet, aynen.
1: Çok teşekkür ediyoruz Gürol Bey. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Efendim, Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer'den dinledik gelişmeleri. Reklama gidelim. Ardından Bitcoin'e bakacağız.

0: Güvenilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: EFS ile yaz herkese iyi gelir.

0: 4 yıldır ülkemizin yollarına adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: birçok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkan bana.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
2: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
8: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
9: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
10: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
11: Kız peşindeyim.
10: Oo.
11: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
10: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
12: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
10: Hep önde olacaksın değil mi?
11: Her zaman. Ben isterim.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Ayol, çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
1: 4. Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Son Haziran ayı kripto varlıklar için pek de hoş geçmedi. Çünkü fonlardaki bu ciddi çıkış, ETF'ler üzerindeki satışlar kripto varlık fiyatlamalarını daha da aşağıya çekmeye devam ediyor. Hatta şöyle son bir aya baktık bugün. Bitcoin'de %20'lik değer kaybı var ve orada Haziran'da 4 milyar doların üzerinde bir fon çıkışı da gerçekleşmiş. Peki nereye kadar gidecek bu süreç? Kripto varlıklar neyden destek bulabilir? Bu düşüşler devam edecek mi? Kripto paralar diyoruz. Efendim bakalım kripto varlıklarda neler oluyor? CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu ile birlikteyiz ve tabii Bitcoin altcoin'ler diyeceğiz. Hoş geldiniz Ali Bey, günaydın.
1: Günaydın Gözde Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi rakamlara baktığımızda bu 4 milyar dolarlık çıkış, Haziran'daki 4 milyar dolarlık çıkış 2,5 yılın en yüksek çıkışına işaret etmiş aylık bazda. Dolayısıyla kurumsal satıyor. Amerika kanadından da böyle gelen ciddi bir destek bulamadık. Hani hep konuştuğumuz bu stabil coinlere işte bir faiz ödemesi yapılacak mı ya da hani bunun adı değiştirip bir ödüllendirme sistemi olacak mı diye. Hani böyle bir onay süreci geldi oraya ödüllendirme noktasına. Ama onun da verdiği destek herhalde birkaç gün oldu. Sonra yine satışlar geldi. Stratejinin bir yandan adımı var. Onlardan bir satış gerçekleşiyor. Dolayısıyla kripto varlıkları neler bekliyor? Yani kötü günler geride kaldı mı deriz ya da kötü günler geride kaldı, sırada daha kötü günler mi var deriz?
1: Belirsizlik devam edecek. Söylediğiniz önemli noktalar var. Haziran hakikaten son 2,5-3 yılın en kötü dönemini geçirdi ETF'ler anlamında. Aslına bakarsanız Mart-Nisan iyiydi. Mayıs biraz satışlarla geçti. Ama Haziran'da 4.1 milyar dolarlık Bitcoin ETF'lerinde satış oldu. 240 milyon dolar civarında da Ethereum ETF'lerinde satış oldu. Bakacak olursak da 2026 yılının tamamında da nette eksideyiz. Şimdi bunu etkileyen şeyler var. En önemlisi tabii ki makroekonomik göstergeler. Burada da biliyorsunuz ABD, İsrail, İran geriliminden itibaren başlayan yüksek enerji fiyatları, bunun getirdiği yüksek enflasyon ve merkez bankalarının yüksek faiz dönemine geçişi aslında en önemli etken. Bunun dışında sektörel bazda farklı değişkenler var bizim buralara gelmemize sebep olan. Onları biraz detaylandırabiliriz. Sizin söylediğiniz ETF satışları çok önemli gösterge. Kurumsal satışlar var. Ama açıkçası bir 60 bin dolar diyelim kabaca. Burada bir destek bulma çabası var. Mesela 2 gündür 58.900, 60.800 aralığına sıkıştı. Stratejiden bahsettiniz, o da çok önemli. Niye önemli? İşte %3'ün üzerinde Bitcoin varlıklarının %3'ünün üzerinde kısmı MicroStrategy, eski adıyla strateji şirketine ait. Şimdi orada iki önemli nokta var. Bir tanesi 3-4 hafta önce çok temsili bir küçük bir rakam satış yaptı strateji. Hiçbir zaman satmayacağım derken çok küçük bir rakamla satış yaptı. Piyasa bunu bir risk algısı olarak düşündü ama çok o zaman ciddiye almadı. Ama baktığımızda yine dündü galiba yönetim kurulunun aldığı bir karar var. Toplamda 1.25 milyar dolar civarında yönetim kurulu ihtiyaç halinde Bitcoin satma hakkı verdi strateji şirketine. Şimdi bunlar tabii soru işareti yaratıyor. Niye? Endişe yaratıyor. Niye derseniz strateji şimdiye kadar en büyük kurumsal alıcı, işte halka açık şirketi var. O tarafta borçlanma yaparak birçok zaman yarattığı kaynakla Bitcoin aldı ve Bitcoin'in işte bu ne diyelim Trump seçildiği dönemde 60 binlerden sonra Ekim 2025'te 126 bine kadar çıkışında stratejinin çok büyük katkısı oldu. Tabii onu takip eden başka kripto hazine şirketleri de var ama burada lokomotif stratejiydi. Şimdi onun piyasada olmaması, ETF'lerde satış olması bize 82.500'ler aslında birkaç kez denendi Mayıs ayında yukarı yönlü ama çok destek bulamayınca oradan başlayan satışlarla 58.130 dipte gördüğümüz rakam geçtiğimiz hafta ama kabaca 60.000'lerde tutunmaya çalışıyor. Bu 82.000'den 60.000'e düştük diyebiliriz. Yeterince güçlü kuvvetli bir alım gelmedi strateji gibi. ETF'lerde de satış devam ettiği için. Bundan sonra ne etkileyecek? Yine makroekonomi etkileyecek öncelikle tabii. İşte biliyorsunuz bu hafta Amerika'da istihdam verileri var. Amerika Fed tarafı özellikle hem enflasyona bakıyor hem istihdama da çok önem veriyor. Orada da yine biliyorsunuz savaş gerilimi öncesinde Şubat ayının başlarında Fed acaba 2 faiz indirimi yapar mı diye 2026'da konuşuluyordu. Şimdi tam tersi 2 faiz indirimi değil 3 faiz arttırımı yapar mıya döndü. Bu da fazla aşırı tepki bana göre. Bu kadar faiz.

0: Şimdi tüm bunlar endişeleri arttırıyor. Dolayısıyla günün sonunda da faiz arttırımlarında 3 tanenin yer olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama biz zaman gösterecek. Bunun dışında makroekonomi dışında da kripto parada da bizi etkileyecek ne var? Strateji bu söylediği aldığı kararla ilgili bir aksiyon alacak mı? Bunu takip edeceğiz. Almaması ümit ediliyor tabii piyasa tarafından. Çünkü biraz önce söylediğiniz başka hazine şirketleri var, kripto şirketleri. Ama onların alımları çok kuvvetli olmuyor. Yeni oyuncular girerse bu piyasa biraz daha rahat toparlanabilir. Ama işte bu likidite tarafındaki ve yüksek faiz döneminde çok yeni oyuncunun girmesi de beklenmez. Çünkü ne yapar? İşte oyuncular, yatırımcı neyi tercih ediyor? Kurumsal yatırımcı Amerikan tahvilini tercih ediyor. İşte 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl neyse iyi bir sabit faiz getirisi sağlamayı tercih ediyor risk almaktansa. Dolayısıyla yine izleyeceğiz hazine şirketlerini ama ETF'ler takip edilecek. Haziran'ı kötü geçirdik ama buna rağmen 60 binde tutunmaya çalışan Bitcoin'i görüyoruz. Ethereum'daki mesela Ethereum ETF'lerindeki satışlar Mayıs ayında vardı, Haziran ayında da vardı ama bir miktar yavaşlama var. Yani Bitcoin'deki kadar çok yoğun bir satış olmadı Ethereum ETF'lerinde. O biraz ümit vaat ediyor. Biraz bekle gör dönemi. Aslında tüm merkez bankaları da bunu yapıyor biliyorsunuz. Çünkü bir savaş döneminin sona ermesi, niye sıradan bir savaş değil, enerji fiyatlarındaki çok ciddi etkisini gördüğümüz için normal bir gerilimin dışına çıkıyor. Yoksa Rusya, Ukrayna'yı da uzun süredir yaşıyoruz ama bu Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntı, enerji ve günün sonunda da enflasyon, tüm ülkelerin enflasyonlarına olumsuz etki yarattığı için, endişe yarattığı için orası biraz daha fazla takip ediliyor. İzleyeceğiz. Regülasyonlar tarafında adımlar atılıyor. İşte Avrupa Birliği'nde uzun süredir konuşulan MiCA düzenlemeleri var. Orada 1 Temmuz'da verilen bir süre vardı. Yaklaşık 3 güne yakın borsanın, kripto borsasının lisans başvurusu var. Ama şu anda 250'ye yakınının 1 Temmuz itibariyle lisans alabileceği düşünülüyor, tahmin ediliyor. Bu da ne getirecek açıkçası? Şimdiye kadar Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde aktif olan bazı global borsaların artık görevlerini devam ettiremeyeceği, kısıtlanacağı durumu ortaya çıkarıyor. Avrupa Birliği'nde MiCA'da şu özellik var. 27 ülkeden herhangi birinde lisans aldığınızda tüm Avrupa Birliği vatandaşlarına hizmet verebiliyorsunuz. Bu açıdan önemli. Ama orada da regülatif tarafta düzenlemeler biraz sıkıydı. Ve baktığınızda da yaklaşık 3 bine karşılık 250 civarında lisans şimdilik alan kurum var. Tabii bu zaman içerisinde artabilir. Ama geldiğimiz nokta bu. Amerika'daki regülasyon tarafında Clarity Act'i bekleyeceğiz. Ama diğer taraftan kurumsal adımlar var. Franklin Templeton'un geçtiğimiz hafta iki ETF başvurusu vardı. Orada bir takım hisse senetlerinin temettülerinin direkt Bitcoin alımına yönlendirilmesine yönelik iki ETF başvurusu yaptılar. Aslında kurumsal tarafta hareketler devam ediyor yani. Ama makro ekonomi ve genel hazine şirketleri, kurumsal ETF'lerin hareketleri takip edilecek, bizim piyasayı etkileyecek. 60 bin desteği tutunmaya çalışılıyor. Bakalım.
1: Evet, bakalım tutunabilecek mi? 60 binin altında şu anda. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Kolaylıklar dileriz.
0: Rica ederim, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Efendim bakalım Viyopa bugün biraz yükselişe başladık. Yani 0,2'lik böyle kısmi bir yükselişe başladık ama bugün Viyop'ta vade sonu, artık tarihlerimiz Haziran 30'u gösteriyor ve 16.492'de 0,37'lik bir değer artışı var. Dün baskıyı gördük. Yüksek frekanslı algoritmik tarafta bir satış vardı ve tabii bir yandan bu haftanın gündemi kritik Cuma günü. Enflasyonu alacağız ama açığa satış da artık borsada başladı ve tedbirler de gevşetildi. Örneğin emir işlem oranı dünkü kararla 5'e 1 düzeyine yükseltildi. Ne bekliyoruz? Borsa İstanbul'da Tera Yatırım'a gidelim. Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan'a soralım bugünden beklentileri. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ergi Özlem, hoş bulduk.
1: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? Borsa İstanbul'daki beklentileriniz nedir?
2: Hareketli bir güne başlıyoruz diyebiliriz. Küresel tarafta özellikle takip ettiğimiz bazı başlıklar var. İsterseniz oradan başlayalım, sonra içerideki başlıklara değinelim. Küresel taraftaki hareketlilik muhtemelen açılış tarafını da etkileyecektir çünkü diye tahmin ediyorum. Küresel tarafa döndüğümüzde özellikle bu sabah malum Çin'den Haziran ayı PMI verilerini takip ettik. Aslında küresel ekonomiler için de moral oldu diyebiliriz. Bir süredir çünkü çok ciddi manada baskılanıyordu üretim tarafı.

0: bu sabah gelen veriler özellikle Haziran ayında tekrardan PMI tarafında 50 referans değerinin üzerine çıkıldığını gösterdi. Bu da açıkçası ABD ve İran arasındaki jeopolitik riskleri konuştuğumuz süreçte ciddi manada baskılanan küresel tarafın talebin tekrardan canlanabileceği beklentisini güçlendirdi. Özellikle 3. çeyreğe dair iyimserliği arttırdı diyebiliriz. Tabii borsalar tarafında etkisini gördük bu sabah. Asya tarafında baktığımız zaman Asya borsaları yeşillerle doluydu diyebiliriz bunun etkisiyle. Tabii Asya'yı bu kadar hani vurguladık, Çin'den gelen PMI verilerine atıf yapıyoruz ama Asya tarafında Japonya'da yen çok ciddi manada değer kaybediyor. Son günlerde odağımız biraz daha Japonya'yı konuştuğumuz noktalarda yene çevrildi diyebiliriz. Yendeki değer kaybı ne kadar daha sürecek veya borçtan müdahaleler gelecek mi gelmeyecek mi, bu tarafı takip ediyoruz. ABD ve Japonya arasında buna dair görüşmeler sürüyor. Bu tarafta önümüzdeki süreçte açıkçası sadece Japonya'yı değil küresel piyasaları da etkilemeye devam edecek bir faktör olarak önümüzde duruyor ama şu aşamada borsalar nezdinde çok büyük etkileri olduğunu söylemek mümkün değil. Ama benim gibi önümüzdeki süreçte Japonya'daki değer kaybı yendi ki bu değer kaybı devam ederse piyasalarda mutlaka yansıması olacaktır. Ama en azından Çin'deki bu sabah gelen veriler iyimserliği arttırdı. Biraz daha piyasalara moral verdi diyebiliriz. Bunun yanı sıra Wall Street tarafına döndüğümüz zaman ABD vadeliler tarafında da aslında dünkü işlemlerde hızlı alımların geldiğini gördük. Özellikle Dow Jones tarafı yükselişlerle kapatmıştı. Bu sabah bir miktar kar realizasyonunu görüyoruz ABD vadelilerde. Ama genel anlamda alımların ön planda olduğu bir güne başlıyoruz demek mümkün. Diğer taraftan altın tarafı oldukça önemli. Altın tarafında özellikle mevcut durumda küresel tarafta özellikle de FED'de faiz arttırım beklentileri masada kaldıkça baskılanma var. Bu da açıkçası biraz daha altındaki bu baskılanmayla beraber borsalara ilgiyi yöneltmeye devam ediyor diyebiliriz. Tabii bundan sonraki süreçte altında tekrardan dönüşü biz nereden görürüz buna bakacağız ama hala hazırda altındaki mevcut tablo devam ettiği sürece borsalar için de en azından bir miktar da olsa sınırlı da olsa destekleyici bir faktör olacaktır diyebiliriz. Diğer taraftan hali hazırda petrol tarafı yine baskılanıyor. Burası bizim için önemli. Çünkü malum jeopolitik riskleri konuştuğumuz noktada en çok öne çıkan noktalardan bir tanesi de Brent petrol, daha doğrusu petrol tarafıydı, enerji maliyetleriydi. Bu sabah döndüğümüz zaman ABD ve İran arasında Doha'da görüşmelerin devam edecek olması petrol fiyatlarını yine baskılıyor ve hali hazırda geldiğimiz noktada Brent petrolün 72-73 dolar seviyelerinde fiyatlandığını görmekteyiz. Bu da açıkçası aslında piyasalarda az önce saydığımız faktörleri de dikkate alırsak, yani bir taraftan Çin'de PMI verilerinin tekrardan toparlanmaya işaret etmiş olması ki henüz tek bir veri var elimizde. En azından bundan sonraki süreci takip etmek gerekiyor ama piyasalara moral vermek adına önemliydi. Japonya'da yen tarafındaki fiyatlamalar vesaire önemli ve oradaki durum ne olacak bunu takip ediyor olacağız. Petrol fiyatlarında baskılanma var dedik, altın fiyatlarında baskılanma var dedik. Açıkçası bu durumu biraz böyle hani borsalardan bağımsız olarak belki jeopolitik riskler sonrasında bir dengelenme olarak görmek faydalı olacaktır. Tabii borsalara etkisi ne olur, bizim borsamıza nasıl etki eder dediğimiz noktada da dediğimiz gibi bu sabah aslında özellikle de Çin'den gelen veriyle beraber biraz daha iyimser bir başlangıç yapmamız söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Keza vadeli tarafa dönüp baktığımız zaman vadeliler de buna bugüne azıcıklı başladı. Muhtemelen biz BIST endeksinde de yine güne alımlarla başlangıç görmemiz söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii gün içerisindeki fiyatlamalar burada oldukça önemli diyebiliriz. Gün içerisinde nasıl bir seyir görürüz dersek, teknik anlamda aslında detaylı baktığımız zaman dün 50 günlük hareketli ortalamasını test etmişti 14.100 seviyelerinde. Mevcutum da bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyor BIST endeksi ve bu seviye üzerinde kalındıkça, yani 14.100 seviyesinin üzerinde kalındıkça ki hatırlarsak dünkü kapanışı 14.183 seviyesindeydi. Dolayısıyla bu seviye üzerinde, yani 14.100 seviyesinin üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareketleri ki iyimserliği de işin içine kattığımız zaman ön plana çıkmaya devam edecektir ki böyle bir durumda hali hazırda daha yukarıda 14.380'ler 14.380 seviyeleri aşılırsa daha da yukarıda 14.580, 14.600 bandı yine bir sonraki direnç bölgesi olarak karşımıza çıkabilir. Eğer 14.600'ler aşılırsa daha yukarıda 14.800 seviyesini yine kısa vadeli hareketlerde direnç olarak izleyebiliriz. Tabii zaman zaman volatilitenin ön plana çıktığını görmemiz söz konusu olabilir ki açığa satış yasağı kalktı malum. Dün bir miktar satışların bundan kaynaklandığını da söylemek mümkün. Dolayısıyla açığa satış yasağının kalkması kısa vadede zaman zaman baskılanma meydana getirebilir. Bunu dikkate aldığımız zaman aşağı yönlü hareketleri göz ardı etmemek gerekiyor ki aşağı yönlü hareketlerde de 14.100 seviyesine tekrardan vurgu yapmak gerekiyor. Burası aslında güçlü destek konumunda 50 günlük üstel hareketli ortalamasına denk geliyor. Yine de bu seviye kırılırsa daha aşağıda açıkçası 13.900-13.950 bandı ve eğer buradaki destek yani 13.900 desteği kırılırsa hemen altında 13.600'ler bir sonraki destek olarak çalışabilir. O yüzden hani biraz daha küreseldeki bu başlıkların sağladığı iyimserlik ama diğer taraftan içeride açığa satış yasağının kalkmış olması görece yukarı yönlü hareketlere hareketleri ön plana çıkarsa da yukarı yönlü hareketleri gün içerisinde zaman zaman baskılayabilir veya terse döndürebilir. O yüzden bir süre temkinli duruşumuzu korumakta fayda var. Diğer taraftan tabii haftanın son işlem gününde malum enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Oradan gelecek veri yine oldukça önemli. Hafta genelinde biraz daha odamız cuma günü gelecek veride olacağı için iyimserlikle başlayacağız yine. Muhtemelen gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin ben ağırlıklı olmasını bekliyorum. Ama açığa satış yasağını dediğim gibi tekrardan işin içine dahil ettiğim zaman bir miktar hareketleri sınırlayabilir. Ve odamız da cuma günde olacak dedik enflasyon verisinde. Dolayısıyla veri öncesinde bu da yine hareketleri bir miktar baskılayıcı bir etki yaratabilir. Ama veri eğer beklentilerle uyumlu veya beklentilerden daha iyi gelirse ki hatırlarsak aylık bazda TÜFE %0.9 ile 1 arasında bekleniyor. Buna paralel bir veri veya daha düşük bir veri piyasalar için oldukça iyimserliği arttırıcı bir fonksiyon üstlenecektir diye tahmin ediyorum. Keza Merkez Bankası'nın da malum jeopolitik risklerle beraber ağırlıklı olarak şahin duruşunu koruduğunu gördük. Faiz indirimlerine ara veren bir Merkez Bankamız vardı. Tekrardan bugün bu hafta gelecek veri bu anlamda biraz daha faiz indirimlerine dair beklentileri güçlendirecektir bir sonraki aşamada. Dolayısıyla cuma günü gelecek veri bu açıdan oldukça önemli. Tabii diğer taraftan da dediğimiz gibi eğer beklentilere paralel veya iyi bir veri gelirse sadece faiz indirimleri açısından değil borsa için de önemli bir katalizör olacaktır ki böyle bir durumda özellikle yine bankacılık tarafının ön plana çıkması beklenebilir. Sektörel anlamda kısa vadede baktığımız zaman bankacılık bir miktar böyle volatilitenin yüksek kaldığı, zaman zaman baskılandığı bir tarafta yer alıyor. Ama gelecek veriyle beraber faiz indirimleri güçlenirse orta vadede pozitif ayrışabilecek sektörlerin başında geliyor. Daha kısa vadede hangi sektörler takip edilebilir diye baktığımızda özellikle dünkü fiyatlamaları da baz aldığımız zaman faktörün tarafını size yaptığımız son birkaç haftalık yayında ki aslında öncesinde de zaman zaman değiniyoruz. Faktörün tarafı pozitif ayrışmaya devam ediyor. Ben orada bir süre daha bu ivmenin devam edeceği kanaatindeyim. Diğer taraftan bilişim sektörü yine ön plandaydı evet. Dünkü fiyatlamalarda. Buradaki momentum bir süre daha devam edebilir. Kısa vadede takip edilecek sektör arasında yer alabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, açılışı yapacağız ama öncesinde rakamları aktarayım. 14.183'ten kapatmıştık. Dolar bazlı da 305 seviyesine tekabül ediyor bu rakam. Dışarıda da böyle dün artışlar vardı. Özellikle S&P 500'de %1'in üzerinde kazançlar gördük. Amerikan spot işlemlerinde Nasdaq'ta yine güçlü yükselişler teknolojiyle birlikte %2'nin üzerinde alımlar gördük. Dün Avrupa'da böyle bir miktar negatif seyir vardı spot işlemlerde. Bizde de 0.6'lık bir kayıp yine karşımıza çıktı. 0.65'lik bir kayıp. Geçen hafta %3'lük kayıpla kapatmıştık. Bankalardan %5'lik düşüş vardı ama bu hafta cuma günü gelecek kritik Haziran ayı enflasyonu cuma günü saat 10'da paylaşılacak rakamlar yine önemli diyoruz ki 23 Temmuz'da da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Temmuz ayının takvimi yoğun olacak. Bugün tabii Viyop'ta vade sonu artık Haziran ayında noktalayacağız böylelikle. Ama tabii 7-8 Temmuz tarihindeki NATO zirvesi bakalım savunma sanayi tarafında yeni işbirlikleri, yeni anlaşmalar, yeni projelerde yine beraberinde getirecek mi? Ve bakalım Borsa İstanbul'da bugüne nasıl başlıyoruz?
2: Altı, beş ve gong.

Efendim Borsa İstanbul güne yükselişle başlıyor. 0.26'lık değer kazancıyla 14.220 puan seviyesinden başladık. Bugün neler var yükselenlerle bakalım. Bugünün yükselenlerinde Balsu var. 106.86'lık değer artışıyla Vestel

0: %5.8 artıda, Ral Yatırım Holding'de %5.45'lik değer artışı, Altınay %2.96 bugünün en fazla yükselen hisseleri olarak takip ediliyor. Verelim o hisseleri ekranlarınıza. En fazla yükselenler tarafındaki bu hareketlilik Türk Altın ve Türk Enerji, Türk Metal bugünün yine yükselenleri. Bu arada orada da önemli bir haber gerçekleştirdi dün Türk Altın. Onu da paylaşalım. Geri alım programı paylaştı. 85.1 milyon adet 5 milyar liralık büyüklükte, sadece Türk Altın değil 700 milyon liralık Türk Metal hissesi, 300 milyon liralık Türk Enerji hissesi alacağını paylaştım. Bugün Türk Altın, Türk Enerji ve Türk Metal hepsi %2'den fazla yükselişiyle karşımıza çıkıyor. Özellikle TMSF süreci, burada tabii Tekfen hissesini takip ediyorduk. Orada da bugün önemli bir haber geldi ve %1.84'lük primi var. Batı Söke, Batı Çim, Pasifik Yayo, Borusan Enka İnşaat, Odaş, Genilaç, Aksa bugün günün yükselenleri. Düşenlerde Efor Holding, Pasifik Eurasya, Europower, Zorlu Enerji, Patek, Çimsa gibi hisseler yer alıyor. Şimdi Bilal Bey, bugüne baktığımızda tabii hani beyaz eşya tarafında örneğin bir yükseliş görüyorum. Savunma sanayide yükseliş görüyorum ama madencilik, değerli metallere karşı duyarlı hisselerde bir yükseliş görüyorum. Pay geri alım programlarını nasıl karşılıyorsunuz? Biraz burayı sormak istiyorum. Yani çünkü şirket tarafından yatırımcıya sunulan bir güven ortaya koyuyor mu? Yani bizim hissemiz ucuz, biz bunu alıyoruz ve güveniyoruz. Nakdimizi de böyle değerlendiriyor algısı yaratıyor mu? Nasıl okumak lazım şirketlerin kendi hisselerini alma süreçlerini?
1: Bu nokta çok çok önemli aslında Gözde Hanım. Hatta çok güzel bir noktaya değindiniz. Baktığımız zaman şirketlerin pay geri alımlarını yapması, devam ettirmesi başlatılan programları, ki burada belki şunun da altını çizmekte fayda var. Birçok şirket aslında şunu görüyoruz, biraz belki eleştiri anlamında da iyi olur. Birçok şirket aslında pay geri alım programını başlatıyor ve bir iki seneye yayılan bir süreç anlamına geliyor bu bazen. Ve bu süreçte sadece bir veya iki kere çok sınırlı pay geri alımı yapıyor. Evet, gerçek anlamda piyasada bazen pay geri alımı gerektirmeyecek şartlar oluşabiliyor ve almaya gerek kalmıyor, ama piyasanın özellikle kötü gittiği süreçte şirketlerin pay geri alım programını başlattıysalar eğer, orada gerçekten elini taşın altına koyup kendi şirketine güvendiğini göstererek pay geri alımını yapması, pay alımı yapması bu noktada oldukça önemli. Bir kere bunu söylemekte fayda var. Tabii pay geri alımı yapan şirketler yatırımcı nezdinde gerçekten güveni yenileyen, tazeleyen, güveni arttıran bir konumda oluyorlar. Çünkü eğer şirket pay geri alımını gerçekleştirirse, bu her şeyden önce yatırımcıya güven verme noktasında oldukça önemli ve daha da önemlisi patronun veya şirketin de aslında mevcut durumda kendisine güvendiğini gösteriyor diyebiliriz. Bu nokta önemli. Dolayısıyla pay geri alımı yapan şirketler yatırımcılar nezdinde her zaman çok daha karşılık buluyorlar diyebiliriz. Belki şunu eklemekte fayda var. Halihazırda ifade ettik, pay geri alım programı başlattıktan sonra şirketlerin özellikle piyasanın kötü gittiği noktalarda şirketlerine güvenmesi, güvendiğini göstermesi şirketlerin bu noktada oldukça önemli. Bunun da en açık kanıtı pay geri alımı yaparak yatırımcıya bu mesajı vermeleri, ki yatırımcılar da buna zaten, eğer bu tarz şirketler varsa o tarz şirketlere, yani pay geri alımı yapan şirketlere daha fazla yönelerek, portföylerini ekleyerek zaten bu noktada buna olan desteklerini veya şirketin kendine güvenini yatırımcılar o şirkete güvenerek portföylerine o şirketi alarak gösteriyor diyebiliriz.
0: Teşekkür ediyoruz Bilal Bey. Kolaylıklar Tera Yatırma sizlere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Efendim, işsizlik rakamı önemli. Bugünün veri takviminde takip ediyoruz ve rakam geldi 8.2 seviyesine. Mayıs ayı işsizlik rakamı efendim. Açacağız TÜİK'in sayfasında bizler de sizlerle paylaşmak için. 8.2 seviyesinde sabit kaldığını görüyorum. Geçen ayda 8.2 seviyesinde gerçekleşmiş. Erkeklerde %7 bu rakam. Kadınlarda %10.5. Şöyle geliyorum, mevsim etkisinden arındırılmış rakama. Orada da 48.5 seviyesinde istihdam oranı var. İş gücüne katılma oranı 52.8. Genç nüfusa rakam 14.8 seviyesinde. İşsizlik oranı 0.4 puan artmış. Genç nüfusun işsizlik oranında artış var. 0.4 puanlık ve tabii özellikle yakından takip ettiğimiz bir de atıl iş gücü oranını merak ediyorum ben. Oraya da baktığımızda 31'e yükselmiş. Geçen ay 30.1 seviyesindeydi. Atıl iş gücü oranı da %31 seviyesine bir yükseliş kaydediyor. Tabii bu önemli çünkü Nisan ayında atlı iş gücü oranında bir iyileşme vardı. Mayıs'ta burada bir artış var. Tabii geniş tanımlı işsizlik oranı seviyesi %31 seviyesinde şekilleniyor. Manşet rakam 8.2. Daha geniş kapsamlı olarak daha takip ettiğimiz gösterge atlı iş gücü oranı. Orası da yine önemli, onu da söyleyelim. Şimdi bugün tabii Mayıs ayı dış ticaret rakamları da aynı zamanda paylaşıldı. Orası da önemli. Bakalım ihracat rakamları ne kadar artmış, dış ticaret rakamı. Mayıs'ta ihracat 22.4 milyar dolarlık bir artışa işaret etti ve ihracatta %9'dan fazla artış rakamının olduğunu söylüyor Türkiye İstatistik Kurumu. İhracat %9.5 arttı, ithalat %10.8 azaldı. Ve İhracatın yılın ilk 5 ayında 0.2'lik artışı var. İthalatta %1.1'lik artış var ama Mayıs ayı rakamına baktığımızda ithalatın %10.8'lik azalışı ama ihracatın %9.5'luk artışı da önemli. Enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %11.5 azaldı. İthalat %16.2'lik azalış kaydetti. Dış ticaret açığı yılın ilk 5 ayında %3.6'lık artışa işaret ediyor. Mayıs ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94.5, Mayıs ayında ara malların toplam ithalattaki payı %72.7 seviyesinde şekilleniyor. En fazla ihracat yaptığımız ülke yine Almanya ilk sırada, onun ardında Amerika Birleşik Devletleri var. Onun ardında Birleşik Krallık, sonra İtalya ve İspanya ve bu ilk 5 ülkedeki ihracatımız toplam ihracatımızın 29.7'si, neredeyse %30'u diyebiliriz. Ve en fazla ithalat yaptığımız ülke Rusya Federasyonu oluyor. Rusya'nın hemen ardından Çin geliyor. Onun ardından Almanya ve sonra Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Ve bu yine ilk 5 ülke toplam ithalatımızın 40.9'luk dilimini oluşturuyor. Pastadaki %41'e yakın rakamı bu ülkeler oluşturuluyor gelen rakamlarda. Yüksek teknoloji ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı önemli. %3.1 seviyesine gelmiş. Oradaki rakamlarda yine yüksek teknolojili katma değerli üretim açısından önemli ve Ocak-Mayıs dönemindeki imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı da %93.8 seviyesinde şekillenmiş. TÜİK'in paylaştığı bu rakamlarda ihracatta 2026 yılı rakamı 101.9 milyar dolar seviyesinde şekilleniyor. Yine paylaşılan bu verilere baktığımızda. Şimdi gelelim piyasa tarafına. Bugün tabii hareketli de bir tablo var. Pay geri alım programı yapan şirketler Türk Altın, Türk Metal, Türk Enerji bugünün yükselenleri. Altın ayda bugün yükseliş hareketinin gerçekleştiğini takip ettik. Vestel'de cumadan bu yana başlayan bir yükseliş hareketi var. Bağsu zaten geçtiğimiz haftanın en fazla hareketli hissesiydi. Orada da %4'ün üzerinde prim var. Aselsan, Tekfen, Borusan, Ereğli bugünün yükselenleri. Düşenlerde Efor'dan Pasifik'e, Zorlu Enerji'den Gesan'a bir düşüş hareketi olduğunu görüyoruz. Şimdi aracı kurumlardan gerçekleşen raporlar diyelim. Niçin? Çünkü bankacılık sektöründe durum ne olacak merak ediyoruz. Dün BDDK'nın aylık bülteni geldi. Mayıs ayı rakamlarını paylaştılar ve 2026'da ilk kez karlılık daralmasına işaret etti bu rakam. İş Yatırım dün bankacılık sektörünü değerlendirmiş ve şunları söylüyor. Net faiz marjı daralması, yüksek fonlama faiz bankalar tarafındaki karlılık daralmasına neden oldu. Bu yıl ilk kez aylık karda yıllık düşüş var demişler ve demişler ki 58.2 milyar lira karlılık ve özellikle brüt net faiz marjının yatay kaldığını ama kredi mevduat makasının daraldığını söylemişler. 379 baz puandan 326 baz puana kadar yine gerilediğini söylüyorlar. Net ticari zarar ve kambiyo zararları da 54 milyar liraya genişlemiş. Gelelim aşağıya ve banka hisselerinin endekse göre kıyaslamasını da yapıyorlar ve burada takip listelerindeki bankaları paylaşıyorlar. Bu arada karlılık büyümesinde İş Yatırım'ın raporunda özellikle benim gördüğüm karlılık büyümesinde Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın ön plana çıktıydı. Yerli özel bankalar tarafında baskıyı görmüşüz bu Mayıs ayı karlılığında. Ve şöyle en fazla yüksek potansiyel olarak gösterdiği ise TSKB, alt tavsiyesi %64'lük artış potansiyeli 20 lira hedef fiyat demişler. Akbank için %39'luk artış potansiyeli 107 lira hedef fiyat veriyorlar. Yine vakıfta %37 getiri potansiyeli alt tavsiyesi demişler. Onun ardında yine garantiyi görüyorum %41'lik getiri potansiyeli ve Albaraka'da %41'lik getiri potansiyeliyle paylaştığı şirketler olarak karşı çıkmış. Şimdi gelelim bir sonraki değerlendirmemize. Raporumuzda iş yatırımdan gelen bankacılık sektör analizi dedikten sonra halk yatırım analiz tavsiyesi ve hedef fiyat değerlendirmesi. TSKB'de onların da tavsiyesi güçlü al, %50'nin üzerinde potansiyel paylaşıyorlar. Akbank'ta %25 sanıyorum, %50.

%25.3 ve al tavsiyesi. Garantide %30'un üzerinde potansiyel getiri al tavsiyesi. Bütün bankalarda, yani vakıf ve İşletir tarafında da al tavsiyesi var. Yapı Kredi'de de aynı şekilde. İŞETR için %45 getiri potansiyeli paylaşmışlar. Ve yine şöyle enerji sektörüne baktığımızda Enerjisa'da %43'lük ve Astor'da %44'lük getiri potansiyeli. Aksen'de de %26'lık getiri potansiyeli, hepsinde al tavsiyesini veriyorlar. Ve güçlü al tavsiyesi verdiği perakende tarafında Şok Marketler, Ülker ve Tapgı'da yer alıyor. Burada Şok Marketler'de %74'ün üzerinde getiri potansiyeli, Migros'la %40'ın üzerinde, Anadolu Efes ve BİMAŞ da %20'nin üzerinde ve Kola'da da %20'nin üzerinde potansiyel getiri paylaşarak al tavsiyesini yine değerlendirmişler. Furoto için güçlü al demişler. %50'den fazla getiri potansiyeli veriyorlar orada da. Otokar'da ve Tofaş'ta, Doğaç'ta da al tavsiyeleri var. Şöyle tut tavsiyelerinde Ereğli'yi görüyoruz. Kardemir'de al tavsiyesi %24'lük getiri potansiyeli, düzelteyim %14'lük getiri potansiyeliyle birlikte. Ve Gülermak'ta güçlü al demişler. %54'lük getiri potansiyeli. Şöyle bakıyorum holdinglerde, Koç Holding ve Sahol'de güçlü al tavsiyesi var. %50'nin üzerinde Koç'ta, Sahol'de %60'ın üzerinde getiri potansiyeli. Medikal ve Mavi'de de güçlü al tavsiyelerini paylaşmışlar. Mavi'de %64'lük getiri potansiyeli. Burada tabii özellikle paylaştığı rakamlarda Türkiye Sigorta ve Anadolu Sigorta'da da güçlü al tavsiyesini paylaşıyor. Halk Yatırım hedef fiyatları ve analiz tavsiyelerini değerlendiriyor. Ben de böyle gözüm seçtiğince, biraz böyle küçük yazılarla paylaşmışlar, gözüm seçtiğince rakamları okumaya çalışıyorum. Zaten sitelerinde ulaşabiliyoruz. Kurumların bu araştırma raporları da önemli oluyor. Ve artık paranın rotasını noktalayalım. Birazdan buradayız. Borsa diyoruz, hisse diyoruz. Bakalım neler oluyor.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: DNR'dan kasa arkası fırsatları. Torima projeksiyon cihazı 2499 lira. Habit karaoke hoparlör 999 lira. DNR.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Ve şimdi de karşınızda görkemli. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Efendim borsa diyoruz, hisse diyoruz. Bu bölümde ağırlıklı hisseleri konuşmaya çalışıyoruz ama aslında çok daha fazlası dışarıda tabii, küresel taraftaki bu hareketlilik, Doha'daki, Katar'daki bu görüşmeler, petrolün seyri, merkez bankaları ne yapacağı, hepsi günün sonunda borsa İstanbul'u sektör bazlı etkilemeye devam ediyor. Info Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş'la birlikteyiz stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii dışarıdaki böyle genel gidişat diyelim, aslında her hafta aynı şeyi konuşmaya başladık. İşte bir gün barış var, bir gün işte ateşkes geldi ama şurada anlaşamadıklar dediğimiz noktada. Yine dün Amerika dedi ki teknik görüşmeler yapılacak Katar'la Doha'da. İran'da dedi ki bizim teknik görüşmelerle ilgili bir bilgimiz, alakamız yok. Yani yine hep böyle konuştuğumuz aynı hikayeye dönüp baştan geliyoruz ama en azından hani Hürmüz'den böyle biraz gemi trafiğinin başlamış olması, geçişlerin başlamış olması, petrolün 73'lere doğru çekilmesi, en azından hani hali hazırda anlaşmazlıklar da olsa, çatlaklar da olsa bir ateşkes var mı? Evet var ama tabii ne kadar sağlam, ne kadar sürdürülebilir? Biraz buradan başlayalım, küresel ekonomiye verdiği etkiler noktasında.
1: Artık zaten küreselde zaten o bertaraf etmişler, yani kulak ardı ediyorlardı. Siz orada ne yaparsanız yapın, biz artık kendi iş gündemimize döneceğiz. Ha, barışırsanız ona göre fiyatları, savaşırsanız da ona göre devam ederiz ama sizin ne yapacağınız belli değil dedi. Zaten teknoloji hisseleriyle beraber uzunca bir ralli yaptılar. Ama geldiğimiz nokta itibariyle artık o rallinin de, artık teknoloji temasının da bu ralliye yeterli bir nefes olmadığını son dönemde biraz daha gördük. Ha, onun da temel kanıtı şurada. Yani yurt dışı da tedirgin zaten. Hani zaten geçtiğimiz dönemlerde de mesela Citi'nin bir açıklaması olmuştu hatırlarsan. Geçtiğimiz krizleri bekliyordu mesela, son krizde Citi. Ama kriz yaşandığında en çok etkilenen bankalardan birisi oldu. Hatta neden dediler? Arkadan bir rüzgar geliyordu. Biz de o momentumu ayak uydurduk. Onunla beraber devam ettik dediler. O yüzden şu an için de aynı durum hakim. Evet, ortada bir tema var. Devam ediyor. Ama tedirginliği, SpaceX'in hatta tahvil yayınlayacağız demesi bile büyük olay oldu düşüş için.
0: Neredeyse halk arz fiyatına geldi SpaceX.
1: Kesinlikle. Demek ki herkes de aynı şekilde bir tedirginlik var. Herkes geldiğimiz yerin farkında. O yüzden burada artık biraz daha bir rotasyon. İşte artık Fed'in faiz indirimleri acaba nerede gelir? Artırım gelme mevzusunu geçtik. İndirim nerede, nasıl gelir de burada bu rotasyonu ayak uyduracağı şirketler meydana çıkar. Ona bakıyoruz.
0: O zaman indirim bekliyoruz yeniden, öyle mi?
1: 2027 de.
0: Bu yıl için demiyorsun. Bu yıl zaten bir kez faiz artışı bekleniyor bu arada. Piyasa, swap piyasaların fiyatta da bir faiz artışı. Hatta o 2'ydi, daha 1'e yeni geldi ama tarım düşüşü istihdam tabii perşembe günü.
1: Evet.
0: Fiyatlamaları değiştirebilir.
1: O da çok önemli olacak yine.
0: Şimdi bir yandan geleyim Borsa İstanbul'a. 14.200'ün üzerine geldik. Zirvemizden 1000 puan aşağıda olduğumuz bir tablo var. Böyle biraz endekse bu katkı, yükseliş nereden geldi diye baktığımızda tabana yayılan bir yükseliş yok. Bazen böyle söyleyince yatırımcı da çok kızıyor ama hani böyle belli birkaç hisseyle daha seçici bir grupla yükseliş hareketinde görüyoruz. Burada tabii finans factoring tarafından gelen bir etki var. Sene başından bu yana 2700 puan borsanın yükselişini görüyoruz. İşte 800 puanı factoring'den gelmiş ya da tasarruf finansmandan gelen de yine 270 puan, yani 300 puana yakınca da bir etki oradan var. Yani 3'te 1'i finans factoring'den geliyor sene başından bu yana gerçekleştirilen yükselişin. Şimdi dolayısıyla ne bekliyor? Yani yatırımcı bazen şunu diyebiliyor, 14.200'de ama hani bu yıl %25, %27 yükseldi ama benim portföyüm öyle olmadı. Ya da hani o seçici hisselerde olanların çok çok daha fazla oldu belki. Biraz oradan da bakalım istiyorum. Oraya ne dersin?
1: O tema sadece bize değil. Biliyorsun ki Amerika'da da ne iş konuşuyoruz sürekli. İşte teknoloji, teknolojiden ziyade işte geçen sene muhteşem yediliği konuşuyorduk. Bu maalesef sıkışmıştık. Şu an Çin var. Bizim içeride de baktığımızda özellikle para girişimizin biraz dar olduğundan, biraz daha hikayemizin yurt dışından daha farklı olmasından dolayı da kanalize olan yerler belirli hikayesi olan yerlere dönüşmüş durumda. Para girişleri o tarafa oldu ve orayla beraber bu rüzgar geldi. Ama baktığımız zaman da zaten biz geçen senede konuşmuyor muyduk finansal factoring tarafını, içinde bulunduğumuz koşullardan dolayı. Neden? Çünkü finansmana erişim çok maliyetli. Firmalar ne yapacak burada alternatif için? işlerini yürütmek için finansal ve faktöring tarafından yararlanma tarafına gidecek. Şu bulunduğumuz koşullar itibariyle bu şirketlerin bu şekilde iş yapması veyahut da fiyatlaması, beklentilerin olması gayet normal. Yani orada bir momentumu konuşmuyoruz. Orada bir hikayeyi konuşuyoruz sonuçta. Savunmayı mesela konuştuk.
0: O zaman finans faktöringde bir yılda %800'lük hareketliği normal diyorsun değil mi?
1: Tabii arkasında bir hikaye var sonuçta. Yani ve bunu neredeyse her yayında da konuştuk. Ayrışan sektörler içerisinde yer alıyordu. Dediğimiz gibi burada finansman yükü çok ağır olduğu için sonuçta hayatlarını sürdürmek için onları yapmak zorunda.
0: Şimdi orada biraz çarpan analiz de önemli oluyor. Yani FK'sına bakıyorsun, PDD'sine bakıyorsun. Bundan ziyade hikaye mi o tarafta sağlam diye mi düşünüyorsun?
1: Tabii orada gelen, arkadan gelen projeksiyonlar, biliyorsun orada hesaplamalar da daha farklı oluyor sonuçta sadece çarpanlardan ziyade. Bunlarla beraber zaten ciddi fiyatlamaları görmüş olduk. Savunma tarafında da aynı şekilde değil mi? Biz tam çarpanları konuştuğumuz sırada İran tarafının patlak vermesi bu tarafı da hali hazırda trendinin devam etmesine sebebiyet verdi. Ama şöyle bir şey var. Finans faktöring tarafında her şirket için aynı değerlendirmeyi de yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani orada tamam. Şu an benim jeton düştü açıkçası. Doğru konuşmak.
0: Bir yılda %800 dedim ama normal dedin sen bunu. Rasyonel değerlendirdin.
1: Genel endeks açısından konuştum. Şimdi hani şirket bazına indirdiğinde evet orada aşırı değerlenmiş olanlar var. O çok farklı. Ama diğer tarafta hani endeks, yani finans faktöring alanındaki endekse bakacak olsak oradaki o yükseliş doğal olaraktan karşıladığımızı söyleyebiliriz. Ama ayrışan hisseler var kesinlikle.
0: Şimdi borsada ne bekliyoruz?
1: Borsada artık hani 14.200'ü zaten takip ediyorduk. Altında kapanışları dün ve ondan önceki gün gördük biraz ama hızlı bir toparlanma evresine girdiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle ana destek noktamızdan da trend destek noktasından da tepki aldık şu an için. Buradan en azından önümüzdeki süreçte bu hareketi devam ettirebilecek nedir? Enflasyon rakamlarına bağlayacağız bu hafta. Eğer orada o rakamları aynı şekilde alabilirsek, bizi tatmin edici bir süreç gelirse, Merkez Bankası'nın süreci için bir hikaye yaratabilirsek tekrardan işte 15.200
0: vardı. Ne gelirse yeniden 15.200 olur. %1 bekliyor piyasam. Ne gelirse o dediğin yerleri test ederiz.
1: %1 şöyle bir şey var. Bizim bundan sonraki süreçte bakacağımız taraf Merkez Bankası toplantısı olacak hemen akabinde. Orada sıkı para politikası daha ne kadar devam edecek? Çünkü biliyorsun Sayın Mehmet Şimşek'le Karahan'ın toplantısı vardı geçtiğimiz haftalarda. Orada sıkı para politikasının devam edeceğine yönelik sinyaller çıktığına ilişkin haberler yayınlandı.
0: Şimdi sunuma haftalık repo ihalelerine geri dönüş planlamıyoruz iddiası vardı ama sunumda öyle bir başlık görmedik bu arada.
1: Evet. Zaten geçtiğimiz programda da konuştuk. Ben bu ay bekliyorum demiştim. Ama böyle bir şeyin çıkması gerçekten piyasalar açısından biraz daha tedirgin edici bir unsur. En azından bu çıkarsa biz bakalım bunları arayacağız. Bu çıkarsa piyasayı biraz daha rahatlatabilir. Likiditeyi konuşuyoruz. Çok daraldığımız bir süreçteyiz. Bunlar gelirse en azından tekrardan yolumuza devam edeceğimiz, bu trendi devamlığını sağlayabileceğimiz bir fiyatlama gerçekleştirebiliriz.
0: Evet, peki bankalar açısından biz ne bekliyoruz? Geleceğim bankalara niçin? Çünkü dün bankacılık sektörünün karlılıkları geldi. Net faiz marjı daralması bankalar üzerinde etkili olmuş gibi gözüküyor. Bu yıl ilk kez yıllık bazda karlılık düşüşünü gördük bankalar tarafında. Hem fonlama gidişatı hem konuştuğumuz kredi hacmi. Ne bekliyoruz bankalardaki dünkü rakamlara böyle eğer göz atabildiysen nasıl bir tablo çıkmış?
1: Sürpriz yok açıkçası. Zaten hani biliyorsun ki daha önceki ilk 11 programlarımızda daha çok 10'la 11'de izliyorduk biz bankacılıkları. Hatta liste içerisinde daha çok sektörel dağılıma dikkat çekiyordum ki hani hepsini konuşalım ve hepsini değerlendirelim ama 10'la 11'de iki tane bankacılık sektörü bulunduruyorduk. Ama bu gelişmeler oldukça hem daha çok geri plana attık, orta sahaya aldık biliyorsun ki bankacılık tarafını. Çünkü bu koşulların gelmesi muhtemeldi. Çünkü kredi mevduat makasına bir daralma, piyasada bir sıkılaşma, dediğimiz gibi zaten öncül verilerde bir gerileme vardı. O yüzden her şey zincirleme olduğu için bankacılık tarafında da bu tür karlılıklardaki azalma beklentimiz içerisindeydi. Ha, biz şuna artık bakıyoruz. Evet, beklentimiz oldu. Sürpriz bir gelişme yok diyoruz. Hı hı. Üçüncü ve dördüncü çeyrekten nasıl olabilir onu konuşuyoruz. Hı hı. Burada eğer ki bilançolara bakacağız, tabii ki en net orada olacak, her şey açıklanacak. Karnelerimizi küçük sıyrıklarla atlatabilirsek üçüncü ve dördüncü çeyrekler, özellikle dördüncü çeyrekler daha rahat nefes alabileceğimiz bir bankacılık önümüze çıkar diye düşünüyorum. Ama tabii ki biz önceden beklentiyi fiyatladığımız için bu da fiyatlara yansıyacaktır diye düşünüyorum.
0: Dolayısıyla ikinci çeyreğin böyle karlılık düşüşü yazması, baskı altına olması şaşırtıcı değil.
1: Tabii bunların fiyatların içerisinde de olduğunu düşünüyorum zaten. Hı hı.
0: Şimdi şöyle BIST 100 hisselerini açalım mı Kadir? Bakalım yani 100 hissede bugün nasıl bir görüntü var diye. Şimdi şeyi de sormak istiyorum. Mesela bugün yükselişte Türk Metal, Türk Enerji, Türk Altın var. Dün pay geri alım programı geldi. Şirketlerin pay geri alım programlarını nasıl okuyorsun? Yani sert düşüşler var tabii. Altın düşüyor. Hareketliliğe karşı duyarlı mesela Türk Altın'ı konuştuğumuzda bazen hani böyle etkisini de yüksek hissettiriyor. Ne dersin pay geri alım programlarına? Yani şirket şunu mu diyor ya da yatırımcı öyle mi anlamalı? Şimdi bizim hissemiz ucuz, biz güveniyoruz ve geri alım yapıyoruz. Ya da yatırımcı açısından bir güven algısı yaratabiliyor mu?
1: Şöyle bir şey var. Zaten TRA'da da bir mahkeme süreci vardı zaten. O da fiyatlara biraz etki etti ama. Şimdi biz buraya halka arz ederken firmalarımızı niçin yapıyoruz? Daha çok ek bir finansman için, değil mi? Ben buraya paramı bağlarken, hele hele şu bulunduğumuz koşullarda finansman yükünün en ağır koşullar altında olduğumuzu konuştuğumuz zamanlarda bizim kalkıp da şirket içinden böyle bir yatırım için para bağlamamız ekstradan bize bir çıkışı yansıtıyor. Ben demek ki şirkette bir şey görüyorum ki, bir yatırım yapıyorum ki, buraya para bağlıyorum ki, demek ki önümüzdeki süreçte bunun değerlenebileceği veyahut da bir gelecek vaat edebileceğini, projeksiyonlarına güvendiğim için geri alım yapıyorum anlamına gelebilir. Bu da yatırımcıda bir güven algısı yaratabilir diye düşünüyorum tabii ki.
0: Evet, şimdi bugüne baktığımızda başka ne var? Balsu var. Orada da değil mi geçtiğimiz haftaki haberler yine etkili olmuştu?
1: Evet, bir hayli etki etti. Hatta sürekli en çok yükselenler arasında.
0: Evet, evet, geçen hafta da çok ciddi yükseldi. Bugün de %5'ten fazla yükseliyor. Şöyle hani ne var acaba diye fiyatlamalara baktığımızda mesela Vestel. Cuma günü tavan oldu Vestel ve Vespe. Zorlu Enerji de yükseldi. Dün de Vestel'de tavan performans gördük. Bugün biraz aşağıya sarkıyorum. Biraz dediğim Zorlu Enerji %6'ya yakın düşüyor. Vestel'de de %1'in üzerinde kayıp var. Hani bu yapılandırma, yeniden yapılandırma, finansman, işte Ziraat Bankası ile bir anlaşma mı olur, ne olur? Böyle bir beklenti var mı orada?
1: Uzun zamandan beri zaten bilançolarda konuştuğumuz konulardan birisiydi
0: borçluluk.
1: Bu borçluluk hikayesi. Ciddi oranda zorluyordu zaten grubu. Tekrardan eğer uzun vadeli yapılandırmaya dönebilirlerse şunu izleyeceğiz. Çünkü beyaz eşya tarafı ciddi sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Sadece yurt içi de, yurt dışı tarafı da maalesef sıkıntılı. Buradan da destek alamıyor.
0: İhracatçı olduğumuz sektör, bizim otomotiv ve beyaz eşya ana ihracat

0: bankasımız bu iki sektörde yoğunlaşıyor. Avrupa, yani onların işte talebi kötüyse, enflasyon yüksekse, ekonomileri yavaşsa, talebi de zayıfsa bu sefer geliyor bizim ihracatçı olduğumuz yere etki ediyor.
1: Kesinlikle. İşte o yüzden eğer uzun vadeli yapılandırmaya dönerlerse ilk etapta iyi, ama bunun diğer taraftan işte bu akışı izleyeceğiz. Ciro ve hasılat kısmını izleyeceğiz. Burayı çeviremedikleri sürece uzun vadeli yapılandırmaya dönse de şu an için herhangi bir olumlu fayda edebileceğini düşünmüyorum.
0: Evet, şimdi bugünkü hareketliliklerde savunmada Altınay da var, %2'den fazla. Ereğli %2'den fazla yükseliyor. Zaten oraya ayrı bir parantez açacağız. Şöyle bir, bugün haberlere baktığımızda Tekfen'le ilgili bir gelişme vardı değil mi?
1: Evet, daha çok Vakıfbank üzerinden OYAN alımları.
0: TMSF'den değil. Vakıfbank üzerinden.
1: Vakıfbank üzerinden.
0: Olumlu bir algı mı yarattı Tekfen'de?
1: Tabii ki o, biliyorsun daha önceki Can Holding'in hisse senedi toplaması sırasında da ciddi yükselişlere sebebiyet vermişti. Şu an içinde orada da bir momentumu sağlamış oldu böyle bir haber akışı.
0: Evet. Şimdi bizim 11 kadromuza geleyim mi? Bakalım biz neyi konuşacağız? 11 hissemizde neler var? Değişiklik yaptın mı?
1: Değişiklik hisse girip çıkmadı. Ama sıralamada biraz daha değişikliğe gittik.
0: Hisselerde değişiklik yok. Çağlar da böyle. Çağlar Toros'a selam olsun. Hiç genelde strateji raporu yazdığı zaman tabii ki değişiyor ama genelde hani böyle kadro sahip bir şekilde daha orta uzun vade hareketlilikler orada gösteriyor. Senin de sanıyorum kadronun yine benzer şekilde, yani böyle her hafta değişkenlik gösteren değil de böyle makro, evet, işte konjektür odaklı.
1: Her hafta olması için şöyle bir şey var. Teknik bakmamız lazım. Orada da çok hızlı değişimlere sebebiyet veririz. Burada biraz daha temel ve konjektürü değerlendirerekten haber akışına göre bir sıralama.
0: Şimdi şu yüzden söylüyorum. Mesela biz burada işte bir hisse konuşuyoruz birlikte. Yatırımcı diyor ki işte konuştuğunuz niye bugün yükselmedi ya da yarın yükselmedi? Yani öyle bir şey değil herhalde bu. Senden de böyle bir açıklık isteyeyim.
1: Evet, maalesef o zaten genel bir algı var. Zaten dikkat edersen geçtiğimiz günlerde bizdeki trade oranları açıklandı. Evet. Dünya genelinde yani Nasdaq'a, evet, Güney Kore falan çok yakınız ki oralar, biliyorsun ki uçtu zaten hani.
0: Trader mi olmuşuz borsada?
1: Biz de trader olmuşuz, evet.
0: Bir yandan güzel gibi de geliyor. Yani hani şu açıdan o kadar iyi alsat demek ki yapmayabiliyoruz. Ama bir yandan da hisseyi elde uzun süre tutamadıktan sonra, evet, yani o da çok faydalı olmuyor. Hangi yerden bakalım? Finansal okur yazarlığımız yüksek mi diyeyim bu kadar iyi alsat yapabiliyorsak, ama hisseyi de tutamıyoruz.
1: Tabii teknik analizimiz çok iyi olması lazım onun için, ama şöyle bir şey var. Şimdi dediğin gibi hisse düştü, hisse çıktı. Biz tabii yatırımcılarla da görüşüyoruz. Ben grafiği açıp bakıyorum. Grafikte herhangi bir değişiklik yok. Trendde değişiklik yok. Ama düştü veyahut da çıktı şeklinde yorumlar yapılabiliyor. Aslına bakarsan biz orada direkt çıktı veyahut da yükseldi diyebilmek için genel duruşa veyahut da trende bakıyoruz. Ona göre bir yorum yapabiliyoruz. Hisseler gün içerisinde, hatta şöyle bir şey var, tavan oluyor. Ama düşen trendi içerisinde tavan oluyor. Ertesi günler tekrardan düşüş serisine devam ettiği zamanlar oluyor. O yüzden bir günlük veriler hiçbir zaman ekonomide tutarlı olaraktan değerlendirilemez.
0: Evet, oynaklığın yüksek olduğu dönemlerden geçiyoruz. Onu da söyleyelim. Yatırımcı dikkatli olsun mu? Kredi faizleri herhalde %60, %70, %80 bandı değil mi aracı kurumlarda, öyle?
1: Tabii aynen. Şöyle bir şey var. Aslına bakarsan hani burada daha çok riski yönetmek. Her zaman diyorum. Biz çok iyi temel analiz bilebiliriz, teknik analiz bilebiliriz. A'dan Z'ye kaçırmadığımız hiçbir nokta olmaz.
0: Teknik ve temel de artık yetmiyor. Şeyi konuşuyoruz yani, takas. Fonlar hangi hisseyi almış ve takasta ne var? Bir de momentum. Evet. Nerede yani o momentum?
1: Kesinlikle. Her şeyi çok iyi bilebilirsiniz. Takası da çok iyi bilebilirsiniz. Görüyor olabilirsiniz de. Ama siz risk yönetimini doğru bir şekilde ayarlayamazsanız, risk yönetimini yapamazsanız, sonuca baktığınızda yine olumsuz veyahut da o attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmediğini çok net bir şekilde görebilirsiniz.
0: Evet, o halde gelelim bu bilgilendirmelerden sonra bizim bir numaramıza.
1: Bizim bir numaramıza çekilen burada Aselsan vardı. Daha önceden daha orta taraflardaydı. Ama son geldiğimiz noktada itibariyle biraz daha yatay seyre dönüşmüş durumda. Buradaki süreci söylerken biraz daha teknik tarafa bakıyoruz. Hatta evet, bugünkü gördüğümüz kadarıyla da tam desteğinden tepki almış durumdayız. Ama şu an için hava değişti mi? Konjonktür değişti mi? Siparişler değişti mi? Hayır. Aralığa kadar bizi götürecek arkada dolar ve euro bazında bir siparişin olduğunu görüyoruz. Konjektürde şu an için risk

0: algısının ve dünyadaki ilerleyişin hiçbir değişikliğinin olmadığını hali hazırda görüyoruz. Diğer dünyadaki benzer savunma sektörlerine de baktığımızda da şu an için aynı momentum ve ilginin sağlandığını görüyoruz. O yüzden 1'e çektik ama izlemeye devam diyoruz. İzlemeye devam ediyoruz. Bakıyoruz. Desteklerine şu an hareketlerine devam ediyor. Tabii ki uygun iskontolar sağlandığında tekrardan biz döner dolaşıp bakarız. Bilançolarımız zaten geliyor. Kane ile beraber değerlendirmeye devam edeceğimiz şirket ve sektörlerden birisi.
1: Şimdi asıl meraklandığım nokta şu, 7 Temmuz'da NATO zirvesi var ya, yani yeni bir iş, yeni bir anlaşma bekler miyiz? Çünkü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dedi ki yani orada işte bir alan kurulacak, fuay alanı, işte öncesinde Trump Türkiye'ye geliyor. Zaten Trump dedi ki ben Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyorum. Yeni böyle iş anlaşmaları ya da Körfez ülkelerinden gelen bir talep burada olur mu? Olabilir mi Aselsan'ın da böyle içinde olduğu yeni iş anlaşmaları?
0: Şöyle bir şey var. Hatta ilk açıkladığında bazı konular hakkında esneklikler ve anlaşmalar sağlayacağı yönündeydi. Ama
1: F-35 satışı
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. Kaan motorlarına ilişkinde haberler
1: çıkmıştı.
0: Hatta
1: kasa yaptırımları kalkan bir de üzerine onu konuşuyoruz. Çünkü Beyaz Saray'daki hani iddialar zaman zaman karşımıza geliyor.
0: Evet evet. O kasa yaptırımlarına neredeyse her görüşmede gündemimize geliyor ve her seferinde söylüyor neredeyse. Bu tür gelişmeler olabilir. Çünkü çok pozitif ve olumlu konuşuyor Trump bu konuda. O yüzden önümüzdeki NATO toplantısı da bu sektör için çok çok önemli olacak.
1: O halde geleyim Aselsan'dan hemen sonra 2 numaramızda.
0: Aselsan'dan sonraki 2 numarada Migros, Parakende tarafı yer alıyor. Ama biz bunu çok daha önde izliyorduk. Neden bu tarafa doğru düşürdük? Şimdi biz enflasyonu alacağız, onu konuşuyoruz. Orada ne var? İşte gıda tarafı var.
1: Düşüş bekleniyor.
0: Evet.
1: Meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüş kaynaklı.
0: Kesinlikle. Keza sen de hissediyorsundur. Mesela manava, pazara,
1: AVM'de. Yumurta fiyatları çok dikkatimi çekti. Yani ciddi düşüş var yumurta fiyatlarında.
0: Evet.
1: Beyaz dün gördüm de. Markette. Evet, ette de öyle, sebze de öyle. Bir ara çok ciddi yükselişler gerçekleştirmiş. Şimdi düşüş var dediğimiz nokta hani Mart, Nisan'da o yaşanan yükselişten sonra evet o düşüşü hissedebiliyoruz. Ama tabii gıda tarafındaki adımlar da takip ediyor. Bir yandan hani reformlar kaynaklı ne olur, tarım politikaları bunu da izlemeye çalışıyor. Çünkü enflasyon kalemlerinde herhalde geçen yıldan bu yana en çok konuştuğumuz başlıklardan biriydi orası.
0: Kesinlikle ve hani daha çok alım gücü oranıyla beraber bakıyoruz o tarafa. En azından uygun seviyelere geldiğini düşünüyoruz ve çok şaşırtıcı ve çok hızlı bir şekilde geldi. Bu seneki işte zaten verimli bir sulu, yağmurlu bir ortamımızdan sonra.
1: Barajlarımız doldu çok şükür. Gerçekten
0: evet.
1: Yani çünkü yıllardır bir hani kuraklık konusunu konuşuyorduk tüm dünyada. Bizde bu yıl çok şükür o yağışlar iyi gerçekleşti.
0: Kesinlikle. O yüzden meyvesini yiyeceğiz diye düşünüyorum fiyatlara da bakınca. Şimdi o yüzden yavaş yavaş bu gıda tarafında özellikle etkileyici bir düşüş göreceğiz. Ardından giyim tarafı gelecek ki biliyorsun geçen ay 4 civarında bir rakam almıştık. Oraya %10-%11 civarında etkilen bir giyim tarafı vardı. O bayram etkisi, mevsimsellik etkisiyle olduğunu düşündüğümüzden o tarafı da ekarte edeceğiz. Bir de enerji tarafı vardı geçen aylarda. Orası da etkiliyordu. 70 dolarlara yaklaştık.
1: Gıda ve enerjide düşüş bekleniyor bu ay.
0: Kesinlikle. Bunların gelmesiyle beraber biliyorsun ki daha önceki geçen seneki rakamları da aldığımızda gıdada aynı şekilde geri gelen rakamlar mevcuttu. Bu durumda özellikle parakendeler ne oldu? Aynı gün içerisinde %3'lük %5'lik bir değer kayıplarına uğradık ki biz dedik aman evet gün içerisinde böyle olabilir ama biz ana trende bakmamız gerekiyor. Az önce de konuştuğumuz gibi ana trende bakmamız gerekiyor. Diğer taraftansa bizim burada borçluluk oranlarına veyahut da operasyonel verimliliği bu şirketler nasıl yönetiyor? O bilançolarla beraber bakmamız gerekiyor. O yüzden biraz da önümüzdeki 2 ve 3 ayda da yine düşük geleceğinden biraz daha geri plana çektik.
1: Evet, epey hızlanmam gerekiyormuş. O yüzden geliyorum 3 numaraya.
0: O zaman hızlı bir şekilde Ereğli'ye geçtiğim zaman Çin tarafındaki verileri izliyoruz. Burada her şey bitti demek için biraz erken sadece demir çelik fiyatlarının burada geçici bir fiyatlama olduğunu düşünüyoruz. Savaştan dolayı. Önümüzdeki süreçte yurt içindeki talep, enerji, otomotiv ve beyaz eşyada herhangi bir hareketliğin gelmesi durumunda burayı tekrardan destekleyebilir diye izliyoruz.
1: Evet, biraz da holding konuşalım. Gelelim 4 numaraya.
0: 4 numarada Doğan Holding tarafı yer alıyor ki Happy Sigorta işte elektrikli otomobil distribütörlüğünden dolayı ciddi olarak katkıda

0: bulunan taraf dedi ve madencilik ciddi bir katkısı olduğu taraf dedi. Bunu sürdürebildiği sürece özellikle otomotiv tarafı ve sigorta tarafından önümüzdeki süreçte de en azından Doğan Holding'i izlemeye değer bulduğumuzu söyleyebilirim.
1: Evet. Şimdi bir yandan teknoloji tarafında özellikle Aselsan dışında, savunma sanayi dışında bir de telekom tarafını konuşuyoruz. İletişim sektöründeki bizim şirketlerimiz. Tabii önemli yatırımlar yapıldı. 5G ihalesi vardı ve 5 numara.
0: 5 numarada Türk Telekom'u izliyoruz ki bizim maalesef geçen seneden beri burada hani böyle serzenişlerde bulunarak izlediğimiz sektörlerden birisi.
1: Endeksin çok gerisinde kaldı çünkü.
0: Evet, kesinlikle. Ama şöyle de bir şey var. Bu en azından geri dönüşler sağlandıktan sonra yatırım harcamaları tabii ki etki etti burası için. Bunlar sağlandıktan sonra tekrardan biz iletişim sektörünü başrol oyuncusu olaraktan görebilme ihtimalimiz var. Ama tabii ki bilançolarda da bu ARPU değerlerini de düzeltmemiz gerekiyor. Biliyorsun ki geçen bilançolarda ARPU değerlemeleri biraz daha geride kalmaya başladı. Burası izlemeye değer bir bölge olaraktan önümüze çıktığını söyleyebilirim.
1: Evet, o halde geleyim yayının başında konuştuğumuz tarafa. Bizim lokomotifimiz ne zaman olur bankalar dediğimiz nokta, 3. çeyrekte daha iyi finansallar beklerim dedin. Evet. Fonlama faizine biraz aşağı yönlü gidişat bekliyorsun.
0: Biraz olması gerekiyor zaten ki dediğim gibi reel sektör açısından. Artık hani orta tarafı da şöyle düşünüyoruz. Biraz evet sıkı para politikası devam edecek gibi gözüküyor. Böyle bile olsa daha çok selektif kredilerle devam edeceğiz gibi gözüküyor yolumuza.
1: Seçici olunacak
0: artık. Evet, kesinlikle. Şimdi banka üzerinde de baktığımızda Garanti Bankayı Garanti Bankası'nı takip ediyoruz burada. En azından kredi mevduat makasındaki o biraz daha genişleme, gelirler tarafındaki sürecimiz rahatlarsa, en azından dediğim gibi daha çok son çeyreklere bağlamış durumdayız şu an için. Tekrardan bankacılık tarafını beklentiyi satın alma durumuyla beraber önümüzdeki süreçte yine görebiliriz ki, ama likit bir sektör olduğu için içeride yaşanacak pozitif bir gelişme özellikle bu tarafı hızlı bir şekilde etkiliyor.
1: O halde geleyim özellikle son 1 yıl daha, hatta yani 1-2 yıl bile değil mi? Geçen sene herhalde Ekim'de başlamıştır yükselişi. Endekse de önemli katkılar sağladı. Amerika pasları, transformatöre ihracatı, enerjide böyle arkamızdan esen rüzgar, dünyada bir dönüşüm değil mi? Bu başlıkları konuşuyoruz. 7 numara.
0: 7 numarada Asya enerji izliyoruz ki enerji tarafını biz hali hazırda 2025'in son çeyrekleri itibariyle konuşmaya başlamıştık. 2026 dedik ve 2027'de de konuşacağız. 2028'de de. Değil mi ki bizim başımızda yapay zeka diye bir tema var. Bunun dönüşümüyle beraber zaten bireyselden gelen bir enerji talebi var. Bu şekilde kurumsalda artacak olan bir talebin karşılanması için hem altyapının değişmesi lazım, hem de tedariğin farklı yöne doğru kayması gerekiyor. Demek ki o yüzden buraya olan yatırımlar devam edecek. Bu yatırımların devam etmesiyle de beraber bizim konuşacağımız tarafta yer alacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden 7 numarada enerji tarafını izliyoruz.
1: Evet, bir de özellikle hep konuştuğumuz gıda perakende dedik. Gıda, içecek, meşrubat değil mi?
0: Evet, 8 numarada Coca-Cola var ki geçen sene ikinci yarı yılı itibariyle, ikinci çeyrekleri itibariyle artık biz de pazarlama tarafını bitirdik. Yavaş yavaş hani bunların meyvesini toplamaya geçeceğiz dediler ki zaten bilançoda etkisini hissettik. Teknik anlamda da kırılımın gelmesiyle beraber zirve noktaları test ettiğimiz taraftayız. Şimdi 2026 yılının başı itibariyle de yine içecek tarafını ki Coca-Cola tarafında yine aynı şekilde devam edebileceği yönündeki beklentilerimizle beraber 8 numarada izlemeye devam ettiğimizi söyleyebilirim.
1: Evet. De bir yandan hep konuştuğumuz sağlık hizmetleri cephesi değil mi? Orası da yine önemli oluyor. Hep konuştuğumuz maliyetler noktası, işte kapasite artışları, bunu nasıl sağlayabiliyorlar? Yeni hastane açıyorlar, işte personel sayısını sabit tutarak bunu yapıyorlarsa ne âlâ. Ya da personel giderleri ciddi artmadıysa, şirket için bahsediyorum, ne âlâ. Çünkü orada işte bilançosuna daha güzel, daha temiz rakamlar geçirebiliyor. Biraz buradan bakalım ve 9 numara.
0: 9 numarada Medikal Park'ı izlemeye devam ediyoruz. Daha alt sıralardaydı ama ön plana biraz daha çekmiş durumdayız. Yeni hastane açılımlarını yılbaşı itibariyle izliyorduk. Buradaki en azından yeni hastane açılımları kamu tarafından düşük gelmesi itibariyle buraya daha pozitif yansıyabileceği düşüncesindeydik ki

0: Tabii, burada en azından finansmanın kayışı açısından, paranın dönüşü açısından diyelim, çok daha faydalı olacaktır. Bunları da bilançoda göreceğiz.
1: Evet, şimdi burada ilaç dedim, halk arzlar da var. 5 evet, halk arz, 12.2 milyar lira likidite çekmesi bekleniyor. Sizin de konsorsiyum lideri olduğunuz halk arz var,
0: evet,
1: değil mi? Orzax.
0: Var,
1: ne dersin oradaki halk arzlara?
0: Şöyle bir şey var. Önümüzdeki süreçte eğer ki zaten şuna bakacağız. Ne kadar değer üretiyor? Bu değer üretimi tarafında devamlılığı sağlayabildiği sürece en azından bunlar iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Yani halka arzından sonra biz bir momentum görüyoruz. Yani arz talep bölgesinin kesişimiyle beraber yukarı yönlü fiyatlamaları görüyoruz. Ama bizim için asıl önemli olan nokta burası değil. Asıl önemli olan nokta bilançoda, yani 3 aylıkta, 6 aylıkta, son çeyreklerde bu şirket neler yapıyor? İleriye dönük projeksiyonları var mı? Varsa da, şimdi geçtiğimiz dönemlerde o da oldu. Projeksiyon var ama bunları gerçekleştirme süreci maalesef yarıda kalanlar da oldu.
1: Yani nakit akışı ve borçluluk düzeyi de, değil mi, önemli orada?
0: Kesinlikle. Bunu ne derece gerçekleştirebiliyor? Onlarla beraber daha sonrasında izlemeye devam edeceğiz tabii.
1: Evet,
0: ki.
1: O halde geleyim 10 numaraya. Bu yıl %20'ye yakın bir yükseliş var. Ama hani geçen yıl Haziran'da yine yayında şey diyorduk, İsrail-İran savaşı var diyorduk. Hani Trump geldi, savaşı bitireceğim, ama işte bu kez Amerika-İran hattını konuşmaya başladık. En fazla darbe alan sektörlerin başında geldi jet yakıt maliyetleriyle.
0: Ki bizim yurt içinde biz biraz daha hani avantajlı görüyoruz. Çünkü Avrupa'da iflaslar, Amerika'da hükümetle masaya oturan bir sektörden bahsediyoruz. Bizde de şimdi özellikle mesela Türk Hava Yolları'yla Pegasus'u konuştuğumuz zamanlar hedge taraflarından bahsediyorduk. 70 doların üstündeki rakamlar negatif, 70 dolara kadar nötr olaraktan etkileyecektir kısmındaydık. Biz tekrardan savaşın bitmesine beraber 70-80 dolar arasında soğuyacak bir petrolden konuşuyorduk. Ve şu an için yavaş yavaş oralara gelmiş durumdayız son günlerde. Eğer ki bu şekilde devam edebilirsek biz artık mevsimsellik etkisini, yolcu sayılarını ve ekstradan gelirleri ve destinasyonları konuşacağımız bir sektör. Eğer burayı sağlayabilirsek, yolcu sayıları ki Türk Hava Yolları'nın son dönemde posta ile kargo ile beraber destekler nitelikte. O yüzden ki birinci çeyreklere de baktığımızda geçen yılın birinci çeyreklerine göre daha iyi bir çeyrek geçirdiğinden dolayı önümüzdeki süreçte yine izlediğimiz tarafta olduğunu söyleyebilirim. 10 numarada Türk Hava Yolları.
1: Evet, yolcu doluluk oranlarında artışı konuşmuştuk. Kargo faaliyetleri, bir deniz trafiğinin felç olması malum, Hürmüz. Orada da Türk Hava Yolları, Orta Asya'dan gelen güçlü bir talep etkisi de rakamlarda karşımızdaydı. Şimdi geleyim artık son hissemize ve burada çok yanlış bilinen bir başlığı her yayında konuşmaya çalışıyoruz. Faiz indirim süreci olduğunda bu sektörde karlılıklar daralacak mı dediğimiz noktada. Şimdi bir yandan teknik gelirler, bir yandan prim üretimi. Burayı da biraz anlayalım. Yani sigorta sektörünü anlamak açısından da önemli bir yerdeyiz. Nasıl anlayalım? Ne anlayalım? Orayı da sorayım son işlerimiz.
0: Şöyle 11 numara Türkiye sigortayı izliyoruz. Şöyle bir şey var. Faizler inmeye başladı. İşte sigortacılık tarafındaki verim artık düşer şekliyle bir fiyatlamaya geçtik geçtiğimiz dönemlerde. Ama şöyle bir şey var. Şimdi burası bizim izlerken, hesaplarken, kitaplarken, bu kitaplara, defterlere yazarken baktığımız taraf, aslına bakarsan ikinci taraf burası. Birinci taraf baktığımızda ise tamamen esas faaliyetlerinden bu şirket ne yapıyor? Kazancı var mı? Getirisi var mı? Kasaya para sokabiliyor mu bu gelirlerden, esas faaliyetlerinden diye bakıyoruz. Evet. Prim bazında baktığımızda özellikle Türkiye Sigorta'nın bu sektör içerisinde ayrıştığını görüyoruz.
1: %15 pazar payı ve pazarda lider,
0: evet,
1: Türkiye Sigorta.
0: Şimdi izlememizin ana nedenlerinden birisi o. Ondan sonra gelip bakıyoruz, evet, bunu nasıl yönetiyorlar? Kasayı, topladıkları primi nasıl dağıtıyorlar? Ondan sonra değerlendiriyoruz ki bunun yanında da biliyorsun ki bir de hasar dönüş oranları var bu tarafta. Onların da düştüğünü gördük biz geçtiğimiz bilançoda. Eğer ki bu sürdürülebilir bir hale gelebilirse bu avantajı koruyabileceğini düşünüyoruz. O yüzden de 11 numarada izliyoruz.
1: Hasar oranları da giderler kapsamı da önemli, ama orası düştüğü için lehine çalıştı diyorsun.
0: Tabii,
1: değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Türkiye Sigorta'nın.
0: Oradan kasadan çıkan para da daha da düşmüş oldu haliyle.
1: Evet, şimdi 11 kadromuza baktık. Çok merak ettiğim başka bir konuya geleceğim. Farklı sektörler, farklı hisseler konuştuk. Altın 4000 doların

0: altında. Yani petrol yükselirken konuşuyorduk altının için faiz indirim beklentileri azalıyor. İşte petrol yükseliyor, ters güçlü bir negatif korelasyon var diye. Petrol düşünce altın yükselecek diye de böyle yorumlar vardı uzmanlardan. Öyle olmadı. Ne bekliyoruz altında ve %30'a yakın bir düşüş var. 2008'den bu yana en kötü aylık performansını Haziran'da geçirmiş %13'lük düşüşle birlikte.
1: Maalesef orası biraz daha Trump fiyatlaması oldu geçen sene diyoruz. Ama şimdi petrol düştü diye altın çıkacak diye biraz daha yan etkileri konuşmamız gerekiyor. Orada petrol düştü ama enflasyonun iyi bir tarafta evrilmesi gerekiyordu ki biz burada FED faiz indirimlerini konuşalım. Dolar endeksindeki güçsüzlüğü konuşalım. Ondan sonra altının yukarı yönlü hareketinden, evet bakın bu denklem içerisinde yukarı yönlü hareketini konuşabilirdik. Ama şu an için geldiğimiz tarafta biz neyi konuşuyoruz? İşte hatta Boş'un söylediği işte Datlot biliyorsun biraz daha böyle değeri yok dedi benim için.
0: Kendi hatta zaten o, görüş bildirmiyor. Biz Boş ne düşünüyor bilmiyoruz.
1: İşte anlık verilerle ilerleyeceğiz, projeksiyon yok
0: aslında
1: dedi.
0: Aslında biliyoruzdur belki az çok ne düşündüğünü ama.
1: Tahmin ediyoruz diyelim.
0: Trump atadı.
1: Ama bunları vermeyecek.
0: Evet.
1: Yani o yüzden biraz daha önümüzü görmeden
0: yol haritası bulanık diyorsun.
1: Kesinlikle. Buranın tekrardan bir yükseliş inmesine dönmesi için biz indirimleri ve dolar endeksindeki düşüşü kaydetmemiz lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum kıymetli yönetici.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim biz aylan sürenin sonuna geldik. Bugün Salı saat 17'de birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Ankara Yatırım sundu. ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: kart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Gökhan Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Ve şimdi de karşınızda görkemli. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Yeni nesil gayrimenkul mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliği ile bir dünya markasının parçası olun.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
2: Yani şimdi patronuz, önce işçiydik, şimdi patron olduk.
3: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
4: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
5: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
4: Kadınlar da olmalı tarımda.
3: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
5: Tarlaya girmeye başladım.
3: Traktör sürmeme.
6: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
7: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: 4 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
2: Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa 36, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 31, Karabük 36, Rize 28, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 34, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa 40 ve Diyarbakır 38 derece.
2: Duratay Seramik hava durumunu sundu.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
2: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.

Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Daha para ekranlarına Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz piyasa saatinde. Bugün değerli bir konuğumuz olacak. Halka açılacak olan Orzaks'ın CEO'sunu ağırlayacağız birazdan. Ama öncesinde piyasalardaki son duruma bir bakalım. Küresel haritamıza bir gidelim. İçeride BIST endeksinde 14.240 şu anda fiyat, geçtiği nokta fiyatlamanın 0.40'lık yukarı yönlü hareket. Avrupa'da pozitif bir görünüm. Londra 0.40, Frankfurt 0.90, Paris 0.43 ve Madrid 0.20 yukarıda. S&P pozitif yatay, Nasdaq 0.18 ve Dow Jones'ta da 0.11 yukarıdayız. Vadeli tarafta Güney Kore'de bugün 0.97'lik yukarı yönlü hareketle tamamladık. Hong Kong 0.53 gerideydi. Çin Şangay'da 0.50'lik yukarı yönlü bir hareket vardı. Şimdi bir de bakalım kıymetli metal tarafına. Ons altın 4033'te 0.43 yukarıda. Gümüş 59.06'da 1.30 yukarıda. Platin 0.35 geride. Paladyum 1.03 yukarıda. Petrole de bir bakalım. Brent petrol 0.57 geri çekiliyor. 73.49 şu anda fiyatlama. Ham petrol 70.33'te 0.59 geride ve doğalgazda da 3.21 yukarıdayız. 0.91 yukarı yönlü bir hareket var. Şimdi Yusuf Bedir'e gideceğiz İntegral Yatırım'dan ve soralım kendisine bugün piyasalardaki fiyatlama bize neyi söylüyor? Pozitif bir hava var genel olarak, ne dersiniz?
1: Merhabalar. Aslına bakarsak küresel gündemde de çok bir değişiklik yok. Yani geçtiğimiz gün teknoloji endekslerinde biraz alım vardı. Ancak ben bunu biraz daha tepki alımı olarak değerlendiriyorum. Çünkü iki ileri bir geri seyir var orada. Yani genel olarak küreselde teknoloji endeksine bağlı olan endişeler bunun bu trendin devam edip etmeyeceğiyle alakalı olduğu için bir taraftan da balon endişeleri var tabii. Bu

0: ancak ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte çözülebilir diye düşünüyoruz. Eğer hani ciddi bir trend devam edecekse bu da ancak finansal sonuçlarla mümkün. Elbette makro taraf da önemli ama genel olarak endeksteki baskısı kıymetli metallere nispeten biraz daha sınırlı gibi görünüyor. Yani makro çerçeveyi de biraz değinecek olursak son zamanlardaki trend Fed'in faiz arttırma olasılığı. Ama orada da analistler tamamıyla ikiye bölünmüş durumda gibi görünüyor. Bir kısım faiz artırımına kesin gözle bakarken diğer tarafta dolar için buradan artık kar alma bölgesi olarak değerlendiriyor bu seviyeleri. Zaten son aldığımız PCE verilerinin ardından da dolar endeksindeki yükseliş hareketi artık biraz daha zayıflamış gibi görünüyor. Biz de açıkçası bir faiz artırımı olacağını düşünmüyoruz. Kıymetli metallere bakacak olursak altında zaman zaman 4000 doların altında fiyatlamalar görüyoruz ama açıkçası bir taban oluşturma çabasında gibi görünüyor. Eğer ki bir faiz artırımı gerçekleştirmeyecekse FED, yatırımcılar burayı biraz daha alım bölgesi olarak değerlendirebilir ve ortalama bir maliyet çıkarma çabası içerisine girebilir diye düşünüyoruz. Yurt içine dönecek olursak bizde de bu hafta enflasyon verisi bekleniyor. Yanılmıyorsam medyan beklenti de %1 bandında. Yani zaten yaz aylarında bizde enflasyon biraz daha ılımlı seyreder. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi alırsak borsadaki pozitif havanın devam edebileceği kanaatindeyiz. Yani burada aslında yatırımcılar Brent petroldeki o şokun yarattığı etki ölçümlemeye çalışacaktır. Yani buradaki yaşanan etkiler Merkez Bankası'ları tarafından bir şok olarak mı değerlendirilecek yoksa yani kalıcı bir enflasyona mı neden oldu? Aslında bunun cevabını arıyoruz. Mayıs ayında petrol fiyatlarına bakacak olursak 90 ila 100 dolar bandında bir seyir vardı. Ancak bu ay yani 75 doların altında bir Brent petrol seviyesiyle karşı karşıyayız ve ben eminim ki birçok analist yani bu seviyeleri beklemiyordu. Genellikle beklentiler 80 dolar bandındaydı. Önemli olan bu seviyelerde kalıcılık sağlanması gibi görünüyor. Ben şu an için piyasaların biraz daha pozitif tarafta olduğunu ve faiz artırımının çok da gerçekleşmeyeceği görüşüne sahip olduğunu düşünüyorum, özellikle yurt içi piyasalarda. Bu nedenle biraz daha veri bazlı fiyatlamaların gerçekleşeceği bir süreç içerisine girdiğimizi söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bedir'e. Size de kolaylıklar dileyelim ve buradan da dönelim konuğumuza Yunus Emre Alimoğlu bizimle birlikte. Orzak CEO'su, halka arz olan bir şirket. Hayırlı olsun öncelikle başladığınız talep toplamaya.
2: Teşekkür ederiz, çok sağ olun. 29, 30 ve 1 Temmuz tarihlerinde talepleri topluyoruz şu an.
1: Evet, peki siz neden halka arz olmak istediniz? Yani neydi sizin buradaki motivasyon?
2: Aslında bizim hikayemiz 23 yıl öncesine dayanıyor. Bugüne kadar çok fazla yatırım gerçekleştirdik. Çok ciddi bir ivmeyle büyüdük. Birçok önemli yatırım kararları aldık. Birçok yıla önemli kilometre taşları koyduk. Bugün de bizim açımızdan çok önemli bir kilometre taşını da koymak üzereyiz. Orzak ise çok hızlı büyüyen bir firma. 2022 ve 2025 yılları arasında kutu bazında %27 reel büyüme gerçekleştiren bir firma. 2025 yılında ekonomik şartların oldukça zor olduğu, faiz oranlarının %50 olduğu, ortalama büyümemizin %3.6 olduğu bir dönemde bile %31 oranında reel bir büyüme gerçekleştirmiş bir firma. Biz takviyeci gıda ürünleri üzerine çalışıyoruz. Bu ürünler önleyici ve koruyucu sağlıkta, iyilik halini korumak için, sağlıklı yaşamak için kullanılan ürünler. Dünya dönüp baktığımızda aslında yükselen bir ivmeyle bu pazarın büyüdüğünü görüyoruz. Türkiye'de bu pazarın gelişerek devam edeceğini düşünüyoruz. Bir taraftan biz takviyeci ürünlerle ilgili yeni ürünler pazara sunarken, ürün portföyümüzü genişletirken bir taraftan da ham madde üretimi üzerine çalışıyoruz. Biz 2025 yılında yaklaşık 2026 yılında yaklaşık olarak 12 yeni ürün piyasaya sunduk. Yıl sonuna kadar da 25 ürün daha piyasaya sunacağız. Dolayısıyla biz takviyeci ürünler kategorisinde büyüyoruz. Büyüdüğümüz için bir kapasite ihtiyacımız oluşacak. Bu kapasite ihtiyacımızı karşılamak üzere bir yatırımımız olacak. Bu yatırımımızın büyüklüğü yaklaşık 300 milyon TL olacak.
1: Yatırımı siz yeni fabrika yatırımı gibi bir yatırım. Nerede fabrika?
2: İstanbul Esenyurt'ta şu an faaliyet gösteriyoruz. Yatırımımızı yine burada geliştirerek devam edeceğiz. Tabii biz şu an 36 milyon kapasiteli üretim gerçekleştiriyoruz. Bu üretimi
1: bu yatırım ne kadar süreli? 300 milyon TL.
2: Evet. Yıl sonuna kadar bu yatırım tamamlanmış olacak. Zaten süre gelen bir yatırım bu. Biz şu an 36 milyon kapasiteli çalışıyoruz ve kapasitemizin %94'ünü kullanıyoruz. Dolayısıyla ortalamada yılda %30'luk bir büyümeyi göz önünde bulundurduğunuzda bu kapasitenin ihtiyaç olduğunu çok net şekilde görebiliriz. Biz fabrikamızda bir taraftan kendimize ürün üretirken bir taraftan gerek yurt içinden gerek yurt dışından diğer firmalara da ürün üretiyoruz. Şimdi bir taraftan da biz oldukça yüksek bir performansla son 7 yıl içerisinde Türkiye'nin lider firması olarak devam ediyoruz. Global pazarlara açılmak üzereyiz.

0: Bir gıda kategorisinde büyüyoruz, gelişiyoruz ama bir taraftan da bu ürünlerin tamamının ham maddelerin dışarıdan geldiğini biliyoruz. İlaç sanayi de dahil olmak üzere biz 2017 yılında bir yatırım kararı aldık Ar-Ge konusunda. Ham maddelerin bazılarının Türkiye'de üretimi konusunda. Stratejik olarak nitelendirdiğimiz probiyotiklerin sentezi üzerine bir Ar-Ge çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamız yaklaşık olarak 7 yıl sürdü. Biyoteknolojik yöntemlerle siz bu ham maddeleri elde ediyorsunuz. Türkiye'nin çok farklı coğrafyalarından fermente ürünler, şalgam da olabilir bu. Peynir izolatlarından, topraktan, anne ağ sütünden, inek ağ sütünden çeşitli numuneler toplayarak İstanbul'a getirdik. Ve bu kaynaklardan, numunelerden yaklaşık olarak 1000'e yakın probiyotik suç izole ettik. Bu probiyotik suçlarının 21 tanesinin probiyotik özellik taşıdığını çeşitli bilimsel çalışmalarla ortaya koyduk. Ve şu an bu ürünleri Almanya'daki Dünya Gen Bankası'na kaydedip Tarım Bakanlığı'ndaki ruhsatlandırma süreçlerimizi devam ediyoruz. Aslında bunu üretim kapasitesine bağlayacağım, onun için bunları anlatıyorum. Şimdi biz burada bir biyoteknoloji bilgi birikimi kazandığımız için bir taraftan probiyotik konusunda evet başarılı bir proje gerçekleştirdik. Pilot ölçekten endüstriyel boyuta geçebilecek düzeye geldik. Buradaki biyoteknolojik bilgileri şu an mikro alglerden ham madde eldesi üzerinde çalışıyoruz. Mikro alglerden beta karoten, bitkisel omega 3, bitkisel protein, astaksantin, B vitamini formlarını elde etmek üzere çalışıyoruz. Bu projemiz Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından stratejik yatırım hamlesi kapsamında değerlendirildi. Yaklaşık 1.2 milyarlık bir teşvik sağlandı. Şimdi bir taraftan biz bu ham maddeleri üreteceğiz. Bunları farmasötik form haline getireceğiz. Yine kapasite ihtiyacı olacak. Dolayısıyla hem bu Ar-Ge yatırımının gerçekleştirilmesi hem bizim var olan takviyeci gıda pazarındaki büyümemizi sürdürebilmemiz için kapasitemizi iki katına çıkartmamız gerekiyor. Yıl sonuna kadar kademeli olarak bu 36 milyon olan kapasitemizi 1.2 milyar TL artı 300 milyon TL yatırımla iki katına çıkarıyor olacağız. Bir taraftan ihracat tarafı üzerine çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Biz 2020 yılında ikinci fabrikamızı devreye almıştık. Bu fabrika dünyadaki tüm regülasyonların kalite standartlarını en üst düzeyde karşılayabilecek bir altyapıya sahipti. Bu altyapıyı sağladıktan sonra bu defa ihracata yatırım yapmaya başladık. 2020 yılında ihracat departmanında 2 kişi çalışırken bugün 100'ün üzerinde arkadaşımızla çalışıyoruz ve 50'nin üzerinde ülke ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu 50 ülkeye buradaki tüm pazarlama bilgi, medikal bilgi becerilerimizi taşıyoruz. Dolayısıyla inanıyoruz ki bu ülkelerde 5 yıl sonra 10 yıl sonra yeni birer Orzax filizlenmeye başlayacak. Dolayısıyla tekrar bir kapasite ihtiyacımız olacak. Şu an yüksek oranda biz Rusya, Doğu Avrupa ve Türkiye Cumhuriyetleri'nin olduğu bölgeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve Hindistan ve Çin pazarına girmek üzere de şu an yoğun şekilde çalışıyoruz. Şu an mevcut kapasitemizin firmanın büyüme trendine dönüp baktığımızda bizi 2028 yılı ortalarına kadar götürdüğünü görüyoruz. Bundan kaynaklı 3. bir fabrikayı kurma ihtiyacımız vardı.
1: 3. fabrika.
0: Evet. Ve 3 yılda da aslında bunun fizibilite çalışmaları gerçekleştiriyorduk. Davet bize Kazakistan devletinden geldi. O buradaki know-how'u
1: ülkede... Kendileri sizi buldu.
0: Tabii kendileri ilk aşamada kendileri bizi buldu. Tabii biz bölgede bir araştırma yaptık. Hangi ülkeye yatırım yapmamız gerekiyor anlamında. Ama onlar çok teşvik edici oldular. Buradaki bilgi birikimi ülkelerine taşımak için. Çünkü üretimi öğrenmek istiyorlar. Üretimdeki bilgiye sahip olmak istiyorlar. 3 yıllık fizibilite çalışmasının ardından muhtemelen kısa süre içerisinde oradaki fabrikamızın temellerini atıyor olacağız.
1: Kısa derken yıl içerisinde o zaman.
0: Yani maksimum bir ay içerisinde olacağını düşünüyorum. Çünkü oradaki çalışmaların tamamı bitti. Temeli atmamızı bekliyorlar artık.
1: Orada ne kadarlık bir yatırım?
0: 35 milyon euroluk bir yatırım olacak.
1: Bu, siz orada tek başınıza mısınız yoksa ortak
0: tek
1: var mı?
0: Tek başımızayız. 25 milyon eurosu EBRD tarafından fonlandı. 10 milyon eurosunu ise öz kaynaklarımıza gerçekleştiriyor olacağız. Bir süre geri ödemesiz, daha sonra uzun vadeli taksit şekilde olacak ve ciddi bir teşvik paketi içeriyor aynı şekilde. Şimdi biz bu bölgedeki fabrikayı çok fazla önemsiyoruz. Çünkü buradan şu an o ülkelere ihracat gerçekleştirdiğimizde yaklaşık %40 gümrük vergisi ödüyoruz. Hap niteliğinde kullandığımız zaman 10 ülkeye gümrük vergisiz bir şekilde ürün göndereceğiz. Aynı zamanda bir ülkede ruhsatlandırma gerçekleştirdiğimizde blok olarak 8-9 ülkede bu ruhsatlar geçerli olacak. Bunlar da bizim önümüze daha hızlı çalışma fırsatı, daha karlı bir iş modeli sunuyor olacak. Bir taraftan da biz 50 ülkede distribütörlük modeliyle çalışıyoruz ama dijital pazarlamanın özellikle gelişmiş pazarlarda offline kanala göre daha trend olduğunu görüyoruz. Gelişen ülkelerde kendi distribütör modelimizle ilerlerken gelişmekte olan ülkelerde de dijital platformlar üzerinden yürüyoruz. Bunun neticesinde Amerika'dan başlayarak ardından İngiltere, daha sonra Almanya, Polonya, Dubai ve Kazakistan olmak üzere kendi firmalarımızı kurduk. Başta E-ticarette yer alacağız. E-ticarette ürünlerimizi belli bir düzeye getirdikten sonra offline kanallara girmeyi planlıyoruz. Kazakistan'ı çok önemsiyoruz. Biz ilk yatırımımızı Kazakistan'da gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan da satış pazarlama ekibimizi aslında biz Kazakistan'da istihdam ettik. İlk defa Türkiye'deki gibi satış pazarlamayı distribütörler üzerinden değil, kendi firmamız üzerinden götürebileceğimiz bir modelle çalışıyoruz Kazakistan'da. Dolayısıyla ihracat serüvenimiz de bu şekilde devam ediyor.

0: Bir şey, şu halk arzla ilgili biraz detaylara bir gelelim. Siz izahnamede diyorsunuz ki halk arzdan elde edilecek fonun %50 gibi ciddi bir kısmını devam eden ve yeni yatırımların finansmanına ayıracağız. Şimdi bunu biraz açalım. Yani burada devam eden yatırımlarınız herhalde bu İstanbul'daki fabrika yatırımı, evet, oluyor. Değil mi? Yeni yatırımlarda, evet, bu Kazakistan fabrikası.
1: Doğru.
0: Onun dışında var mı?
1: Şimdi içtenlikle şunu söyleyebilirim. Bu projelerin tamamı yürüyen projeler. Halka arzdan bağımsız olarak bizim ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz, fırsat gördüğümüz projeler. Arge konusuna kullanılacak bu. Kapasite artırımına kullanılacak. Kazakistan'daki yatırıma kullanılacak. Bir taraftan da biz portföyümüzü çeşitlendiriyoruz. Aslında çok katmanlı büyüme stratejisiyle devam ediyoruz. Dermokozmetik alanına da biz yatırım yaptık. Ocak 2026 yılında lansmanını gerçekleştirdiğimiz bir markamız var. Şimdi takviye gıda pazarına dönüp baktığımızda 2024'lü yıllarda pazarın %95'i ithal ürünlerden oluşuyordu. Biz bu 20 yıllık süreç içerisinde bu pazarı %80 oranında diğer firmalarla beraber yerleştirdik ve şu an yüzümüzü dünyaya dönmeye başladık. Dermokozmetik pazarında da aynı sorun olduğunu gördük. Biz biyoteknolojik yöntemlerle ham madde elde etmeye çalışan bir firmayız. Dolayısıyla dermokozmetik bir markayı da çok rahat formülasyonu geliştirebileceğimizi, tüketicinin memnun olabileceği ürünler yapabileceğimizi ve global firmalarla yarışabileceğimizi tespit ettik. Aslında bir şekilde bunu gösterdik de. 3 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından biz ürünlerimizin lansmanını gerçekleştirdik. Dolayısıyla takviyeci gıda pazarı kadar büyük olan yeni bir pazara giriyorsunuz. Cirosal anlamda. Bir ekip oluşturmanız gerekiyor. Ekip oluştururken 2 yıl, 3 yıl bu ürünü tutunulması için bir işletme sermayesi gerekiyor. Bir taraftan siz ürünleri peşin satın alıyorsunuz, vadeli bir şekilde satıyorsunuz. Dolayısıyla bir işletme sermayesine ihtiyacımız olacak. Bizim çok fazla önemsediğimiz, üzerinde durduğumuz bir proje daha var. Son bir yıldır ilaç sanayi yatırım yapmak üzere çalışıyoruz. Birçok firmayla ruhsat satın alma görüşmeleri yaptık. Ortaklık ya da firmaları satın alma görüşmeleri yaptık. Dolayısıyla halka arzdan gelecek olan 3.6 milyar kaynağın tamamı bu projelerin potansiyel bir şekilde değerlendirilmesi ve verimli şekilde kullanılıp firmanın büyüme trendini sürdürülmesi için kullanılacak.
0: Evet, peki. Şimdi geri kalan da yatırımlar dışında diyorsunuz ki %30'u finansal borç ödemeleri, %20'si işletme sermayesine. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bu sizin bilançoyu nasıl etkileyecek ve rekabet gücünüzü?
1: Yani oldukça olumlu etkileyecek bence. Çünkü biz izahnameyi yaparken ya da fiyat tespit raporunu yaparken bu gelirin firmaya getireceği kaldıraç etkisini hiç göz önünde bulundurmadık. Kazakistan'daki fabrikamızı izahnamenin içerisine göremezsiniz. Mikro, alg ve probiyotiklerden ham madde sentezini bizim projemizin içerisine göremezsiniz. Yani bu nakit girişiyle beraber özellikle ilaç sanayi tarafında ve dermokozmetik sanayi alanında yapmış olduğumuz yatırımların firmaya ciddi bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Orada şöyle bir nüans var Melisa Hanım, onun altını çizmek isterim. Orada 21 milyon lotluk bir ortak satışı görünüyor. Hı hı. Bu ortak satıştan gelecek olan gelir ortağın şirkete olan borcundan kaynaklı tekrar Orzaks'a dönüyor olacak. Dolayısıyla bazen geri bildirimler oluyor. Ya bu kadar çok yatırım yapıyorsunuz, sermaye ihtiyacınız var. Neden ortak satışı gerçekleştiriyorsunuz diye. Onun temel sebebi ortağın şirkete borcundan kaynaklı olarak hisse satışı gerçekleştikten sonra paranın tekrar Orzaks'a gönderilmesi gerekiyor.
0: Evet. Bu arada şimdi tabii biraz bu takviye pazarının büyüklüğünden de bahsedelim. Türkiye'de kişi başı tüketim oranı gelişmiş ülkelerin neresinde? Yani hani yatırımcı neden bir ilaç takviye gıda şirketine ortak olsun ki dersek ne dersiniz?
1: Evet, harika. Şimdi aslında biz 20 yıl önce bu fırsatı görmüştük. Artık modern insanın hastalanmadan önce sağlıklı yaşam halini koruması gerektiğini görmüştük. Hasta olduktan sonra tedavi masraflarını karşılamak yerine hasta olmamak için bir bütçe ayırması gerektiğini, bunun günlük yaşamın bir parçası olması gerektiğini tespit etmiştik. Dünya pazarına dönüp baktığımızda 2024 yılı Grand View Research'ün raporlarında dünya pazarının 192,5 milyar dolar olduğu ve 2033'lü yıllara kadar Birleşik'te %10'luk bir büyüme gerçekleştirdiğini görüyoruz. Aynı yılın Türkiye raporuna dönüp baktığımızda bunun 1.5 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bugün Amerika'da kişi başı tüketimin 180 dolar, Avrupa'ya geldiğimizde 130 dolar, Türkiye'ye geldiğimizde ise 16-17 dolar olduğunu görüyoruz. Şimdi bizim en kıymetli değerimiz sağlığımız. Sağlığımıza biz yatırım yaptıkça global ya da bu konuda oldukça mesafe kat etmiş ülkelerin ortalamasına ulaşmamız için 1'e 10 oranında kat edebileceğimiz bir mesafenin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla pazarın büyümesiyle ilgili bir endişemiz yok. Ama burada şöyle bir farklılık ortaya çıkacak. Bunlar sağlıklı yaşam ürünleri. İyilik halini korumak için hastalanmadan önce kullanılması gereken ürünler. Bunlar gıda tarafına kayacak. Fonksiyonel gıdalar olmaya başlayacak. Belki tablet kapsül formundan çıkacak. Likit formlara dönmeye başlayacak. Formu değişecek ama hayatımızdaki önemi ve yeri bence değişmeyecek bu ürünlerin.
0: Evet, peki. Şimdi bu arada sizin halka arzın büyüklüğü de yaklaşık 3.6 milyon.

0: Diğer TL olacakmış gibi görünüyor. Halka arz fiyatınız 69 TL. Halka açıklık oranı da %15,5 değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Şimdi Yıldız Pazar'da işlem göreceksiniz. Şöyle bir şey de merak ediyorum. Hani ilerleyen dönemde de bu halka arzın oranını siz arttırmayı düşünüyor musunuz? Nedir planlar?
1: Ya doğrusu düşünmüyoruz. Biz firmamızın çok net bir şekilde ikinci kuşaklara geçmesini istiyoruz. Çünkü biz bu bilgi birikimin ikinci kuşaklara transfer edildikçe, onlara güçlü bir sermaye bırakıldıkça, bu işletmeler sürdürüldükçe değer üreten, bilgi üreten, inovasyon yapan, globale açılan markalar üretebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla şu an firmanın kaynak ihtiyacını fazlasıyla şu anki gelir karşıladığı için ikinci bir satış şu an asla gündemimizde değil.
0: Evet. Peki şimdi Kazakistan'ı söylediniz. Peki onun dışında var mı hedef? İşte Avrupa pazarı, Amerika pazarı?
1: Şimdi söylemeseydiniz belki unutacaktım. Bence çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Biz takviyeci gıda kategorisinde şu an Türkiye'de büyüyoruz. Dermokozmetik markamızı oluşturduk. Şu an Türkiye'de büyüyoruz. İç piyasaya vermeden önce ihracatımızı gerçekleştirdik.
0: Kaç ülkeye var ihracat sizin?
1: 3 ülkeye gerçekleştirdik ama da iç pazara vermeden bunu gerçekleştirdik. Bugün 50 ülkede olduğumuzu varsaydığımızda, ki bizim hedefimiz bunu yakın zamanda büyük bir emekle, çabayla kolay olmayacağını biliyoruz. 100'ün üzerine çıkartmak. Bir taraftan ham madde üretimi gerçekleştireceğiz diyoruz. Bir taraftan ilaç sanayi yatırım yapıyoruz. Bir de sporcu ürün kategorisiyle ilgili de aslında ürün portföyümüzü oluşturduk. Bunu Kasım ayı itibariyle bir aksilik olmazsa lansmanı gerçekleştireceğiz.
0: Yeni kategori değerleri açıyorsunuz yani, değil mi?
1: Evet,
0: yeni bu.
1: Evet. Şimdi dolayısıyla bu değerlerin tamamını globale taşımak mümkün. Bundan kaynaklı biz ihracata çok fazla önem veriyoruz ve ihracata çok fazla yatırım yapıyoruz. Ve bu halka arzı da aslında yerelden globale bir hikaye adıyla anlamlandırıyoruz.
0: Evet, peki ama tam cevabımı alamadım. Yani ihracatı yapacaksınız ama şimdi Kazakistan'da bir fabrika kuruyorsunuz. Hani bunun dışında başka bir yer var mı hedefinizde?
1: Evet, var hedefimizde. Biz şu an Güney Afrika, Gana ve Nijerya dahil olmak üzere bu bölgede bir fabrika fizibilitesi üzerinde çalışıyoruz.
0: Afrika.
1: Evet, Güney Afrika.
0: Orayı neden
1: Afrika'da
0: istediniz? Ya oradaki nasıl bir potansiyel görüyorsunuz?
1: Şimdi bazı bölgelerde yine aynı şekilde ruhsatlandırma yaptığınızda, bu ruhsatlandırmayı bir ülkede gerçekleştirdiğinizde birçok ülkede bunun avantajından faydalanabiliyorsunuz. Hem lojistik olarak hem hız anlamında bazı bölgelerde fabrikalarımızın olması gerektiğini düşünüyoruz. Birisinin Afrika kıtasında olmasını öngörüyoruz. Bir taraftan da şu an Güney Amerika'da yine bir fabrika fizibilitesinin üzerinde çalışıyoruz. Ama bu ikisinde şu an çok başlangıç safhasında olduğunu söyleyebilirim iki yatırımımızın da.
0: Sizin ana ihracat pazarınız neresi?
1: Türkiye Cumhuriyetler ve Rusya, Vietnam, Amerika olduğunu söyleyebilirim. Bir de Suudi Arabistan'da.
0: Evet. Peki nedir hani yeni pazar olarak nereleri hedefliyorsunuz? Afrika mı?
1: Şimdi aslında biz bu pazarlarda daha emekleme aşamasındayız. Şöyle düşünmek lazım. 20 yıl önce Orzaksız pazara girdiğinde yani kat etmesi gereken çok mesafe vardı. Buradaki bilgi birikimimizin tamamını bu distribütörlere taşıyarak o ülkelerde markalaşma yolculuğumuzu sürdürmemiz lazım. Bir taraftan da dünya çok büyük, yeni ülkelere girerek en azından ilk aşamada kendimize 100 gibi bir sınır koyduk. 100 ülkeye girerek bu faaliyetlerimizi burada sürdürmek istiyoruz. Temelde hedefimizde gelişen pazarlar var ama. Çünkü pazarların kendi içerisinde konsolide olduğu yerlere girmek istiyorsanız çok büyük yatırım yapmanız gerekir. Çok büyük rekabetin olduğunu biliyoruz. Bu rekabetin yüksek olduğu bölgelerde de az önce ifade ettiğim üzere dijital pazarlama üzerinden gidiyoruz.
0: Evet,
1: oradaki bariyeri kırmanın daha kolay olduğunu görüyoruz.
0: Evet, peki bu arada siz şimdi kendi markalarınızdan biriyle Türkiye'de en güçlü oyuncusunuz. Bu özellikle bu reçetesiz ürünler ve takviye edici gıda pazarında. Burada hani sizi iç pazarda en çok zorlayan nedir? Bir düzenleme uygulama, hani şu olursa iyi olur dediğiniz ne var?
1: Şöyle, biz şu an Eczane kanalında satılan her 5 üründen birini tüketiciye ulaştırıyoruz. Dolayısıyla aslında pazarın %20'sini aldığımızı söyleyebiliriz. Yani pazarın gelişme açısından toplumda farkındalık oluşturmak gerekiyor. Bu ürünlerin beslenme beyanları ile ilgili olarak bence bir çerçevenin belirlerim. Hangi ürünün neden kullanılması gerektiği ile ilgili tüketicinin daha rahat karar verebileceği bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir taraftan da sektörün kalitesinin yukarı doğru çıkabilmesi için üretim standartlarının, kalite standartlarının çerçevesini biraz da geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz Orzaks olarak zaten kategori açan, kategori geliştiren bir firma olduğumuz için bizim üzerimizde çok sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Çünkü pazarın gelişimini, doğal olarak pazarın 1/5'ini alıyorsanız bir taraftan da bu söylemiş olduğunuz zorlukları sizin yaşamanız gerekiyor. Sizin pazarı geliştirmeniz gerekiyor.
0: Evet. Peki. Şimdi bir de 2026'da neden halka arz olmak istediniz? Çünkü baktığınızda geçmişsiniz. 2004'e kadar gidiyor.
1: Hikayemiz çok uzun aslında. Biz 3 yıl önce halka arza başvurmuştuk. İlk KSS'ye sanırım Kasım 2023 yılında başvurmuştuk.

0: ilk izahnamemizi de Haziran-Temmuz 2024'te vermiştik diye hatırlıyorum. Aslında orada 3 yıllık bir süre söz konusu. Ya şundan kaynaklı yaptık. Şimdi biz emekleyerek başladık. Sonra yürümeye başladık. Şimdi koşmaya başlıyoruz. İşimize çok hakim bir ekiple çalışıyoruz. İşimizi büyük bir aşkla yapıyoruz. Dolayısıyla aslında alanımızdaki büyüme fırsatlarını da görüyoruz. Biz şu an finansal kaynaklara ulaşmakta zorlanan bir firma değiliz. Çünkü bizim bilançolarımız görülüyor. Bizim kar üretkenliğimiz görülüyor. Biz yaklaşık olarak %64.5 brüt karlılıkla %35 EBITDA ile çalışan bir firmayız. Finansal ulaşmakta zorlanmıyoruz. Ama bu yapmış olduğunuz yatırımların bazıları uzun süreli yatırımlar olması gerekiyor. Bir fabrika yaptığınızda, bir Ar-Ge yaptığınızda, yeni bir marka piyasaya sunduğunuzda çok hızlı şekilde geri dönüş alamıyorsunuz. Dolayısıyla kısa vadeli borçlanmalar bazen mümkün olmayabilir. Bundan kaynaklı olarak biz bugün likiditemizi güçlendirerek net borçluluk anlamında da pozitife geçerek çalışmalarımızı daha büyük bir ivmeyle sürdürmek için halka evet. arzı gerçekleştiriyoruz.
1: Peki şu şirketi 5 yılda nerede görmek istersiniz?
0: Yani 5 yılda aslında hedefimiz var. Takviyeci gıda kategorisinde dünyada ilk 10'da 10 yıl içerisinde de yine takviyeci gıda kategorisinde dünyada ilk 5'te görmek istiyoruz. Dermokozmetik markamızla ilgili olarak da ilk hedefimiz Türkiye'de pazarda ilk 3 arasına girmek.
1: Evet, peki sizin ana rakipleriniz hangi ülkelerden? Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri diye düşünüyorum ama.
0: Şimdi bunu bir büyük global markaları mı evet. söylüyorsunuz? Evet, Amerikan markaları diyebiliriz.
1: Evet, peki.
0: Dermokozmetiğe çok özür dilerim. Dermokozmetiğe döndüğümüzde ise aslında Fransız markalarının, İspanya markalarının olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bir de bir bu hani pazarın büyüklüğü şu an Türkiye'de ne kadarlık bir büyüme öngörüyorsunuz 2026'da ve hani geçtiğimiz yıllarda nasıl oldu o kısmı da bir sizden alalım.
0: Takviyeci gıdalar için
1: evet,
0: mi?
1: Evet, aynen.
0: Takviyeci gıdalar aslında az önce ifade ettiğimiz ya Grand View Research raporunda $1.5 billion
1: Türkiye'de.
0: Bandında bir pazarın olduğunu gösteriyor. Yine takip eden yıllarda da %10'un üzerinde bir büyüme öngörülüyor.
1: Evet, bizim peki en çok talep gören hangileri, yani bizim toplumda tüketici tarafında hangi ürünler daha çok tercih ediliyor?
0: Yani kalp ve damar sağlığını koruma odaklı olarak kullanılan omega 3 preparatlarının olduğunu söyleyebilirim. Günlük enerjimizi destekleyebilecek multivitamin preparatları, D vitamini, demir kategorinin başına çekiyor diyebilirim. Temelde aslında vitamin, mineral kategorisinin takviyeci gıda kategorisinin yaklaşık olarak %40'ını domine ettiğini söyleyebilirim.
1: Evet, peki şimdi siz halka arzın büyüklüğü 3.6 milyar TL olacak dedik. Bunun bir bölümü de yatırıma gidecek. Orayı da bir tekrar üstünden geçelim. Hani ne kadarlık bölümü tam olarak yatırım %50'si dedik değil mi? Orada
0: evet,
1: bir sıkıntı yok.
0: Evet, evet.
1: 3.6 milyar TL'nin %50'si yatırıma gitmiş olacak. Esenyurt'taki fabrika ve sizin Kazakistan'daki fabrika.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: %50'si direkt Ar-Ge ve kapasite artırımına gidiyor olacak. %20'si işletme sermayesinin güçlendirilmesi, %30 ise borçların kapanmasına gidiyor olacak.
1: İstihdam noktasında hani bu yeni tesislerle birlikte kaç kişilik artı bir istihdam planlıyorsunuz?
0: Yani bu konuda da büyük bir memnuniyetle söyleyebilirim. Bu vesileyle aslında bize bu başarıları yaşatan ekibimize de teşekkür etmek isterim. Oldukça zorlu bir süreçten geliyoruz. Çok kısıtlı imkanlarla geliyoruz. Başarının ama istikrardan, sabırdan, ortaya emek koymaktan geçtiğini biliyoruz. Bu zorlu süreçte arkadaşlarımız bize destek sundukları için, bu başarıya ortak oldukları için hepsine teşekkür ederim. Biz 23 yıl önce sektöre başladığımızda bir masa bir sandalyeyle başladık.
1: İki kişiydik diyorsunuz.
0: Evet, bir masa bir sandalye iki kişiyle başladık. Bugün dönüp baktığımızda Orzak tarafında 1000'in üzerinde çalışma arkadaşımıza devam ediyoruz.
1: Şu an
0: 1000 üzerine devam ediyoruz. Bu kapasite artışlarıyla beraber, firmanın büyüme trendiyle beraber önümüzdeki süreçte bu rakamın 1500'e ulaşacağını düşünüyoruz.
1: Kazakistan'da ne kadarlık bir istihdam olur?
0: Türkiye'deki istihdam için bunu söyledim. Kazakistan'daki fabrika yaklaşık olarak 300 kişi istihdam edecek.
1: Evet, peki ne kadarlık bir bu arada yatırımın bölümü Kazakistan'a gitmiş olacak?
0: Yani aslında 10 milyon eurosunu hı hı. Kazakistan'a aktarıyoruz.
1: Siz dediniz, doğru,
0: evet, 35 milyon euroydu ama yine de aslında sorunuzun karşılığı var. Bir taraftan da biz orada satış pazarlama ekibi kurduğumuz için Türkiye'deki gibi satış pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bir işletme sermayesine ihtiyaç olacak orada.
1: Evet. Peki siz ortak düşünüyor musunuz önümüzdeki dönemde? Halka arzı
0: yani
1: farklı bir ortaklık modeli ama onun dışında?
0: Yani şu an bir ihtiyaç görmüyoruz. Zaten halka arz olduk. Yüz binlerce yeni ortağımız oldu. Onların desteğiyle, onların hisseye güvenmesiyle, hissede kalmasıyla bu büyüme yolculuğumuzu, büyüme hikayemizi, başarı hikayemizi genelden global onlarla beraber taşımak istiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz size.

0: Bu arada başarılar diliyoruz. Bakalım 29-30 Haziran dedik. Dün başladı zaten şirketin halka arzında talep toplaması ve 1 Temmuz'a devam ediyor olacak. Hatırlatalım tekrar, halka arz fiyatının 69 TL olacağını ifade etmiştik. Ve de halka arz sonrası şirket sermayesi 307 milyon TL'den 338,5 milyon TL'ye çıkmış olacak diyelim. Size de teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Size de dediğimiz gibi başarılar diliyoruz bu halka arzda.
1: Teşekkür ederim.

0: Ve piyasa saatine devam ediyoruz. Şimdi de emtia gündemine bakacağız. Bakalım günlerine çıkan haberlerinde neler var. Morgan Stanley petrol tahminlerini düşürdü. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının beklenenden daha hızlı normale dönmesi, güçlü Amerika Birleşik Devletleri arzı ve zayıf Çin talebinin küresel piyasada arz fazlası riskini arttırmasıyla küresel fiyat tahminlerini yaklaşık 2 hafta içinde ikinci kez aşağı yönlü revize etti. Morgan Stanley Brent fiyatının 2026'nın 3. ve 4. çeyreklerinde 75 dolar olmasını bekliyor. 2027 yılının 4. çeyreğine ilişkinde petrol fiyat beklentilerini aşağı çekti ve 2027 yılı sonunda varil başına 70 dolar seviyesini tahmin etmiş Morgan Stanley. Altında aylık kayıp 18 yılın en yükseğinde. Orta Doğu'daki belirsizliğin azalması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının devam edeceği beklentilerinin güçlenmesiyle salı günü %1'in üzerinde bir geri çekilme gördük. Böylece altın Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşe yöneldi. Alüminyum fiyatlarında 2008'den bu yana en sert aylık düşüş geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sağlanan geçici barış anlaşmasının ardından Orta Doğu'da alüminyum arzının yeniden normale dönebileceği beklentisi fiyatları baskıladı. Haziran'da %15'i aşan düşüş yaşayan alüminyum 2008'den bu yana en sert aylık kaybına hazırlanıyor diyelim ve buradan dönelim Şirin Sarı'ya. Hoş geldiniz Şirin Hanım.
1: Hoş bulduk Melis Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? Morgan Stanley'nin petrol tahminleriyle başlayalım isterseniz. 2026'nın 3. 4. çeyreklerinde 75 dolar olur demişler. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi ortalama zaten bu fiyatlardayız. 70-80 dolar bandının ortalama fiyatları içerisindeyiz. Aslında kademeli olarak petrol öncesinde de 60-70 dolar bandını izliyorduk. Ve 72 dolarla savaş sürecine girmiş oldu petrol. Şimdi OPEC uzun süredir, neredeyse 1,5 yıldır petrol arzını her ay arttırıyor. Kısıtlamaları kaldırmaya başladı kademeli olarak. Bu zaten petrol fiyatlarının kademeli olarak aşağıya gelmesini sağlamıştı. Bir de Hürmüz Boğazı'nın açılmış olması, şu an sağlıklı petrol akışının sevkiyatının gerçekleşmiş olması yine petrol fiyatlarını aşağı itecek en önemli etmenlerden bir tanesi. Bir de petrolün tabii ki biz hep arz tarafını konuşuyoruz, talep tarafını konuşmak gerekiyor. Talep noktasında da eğer dünya ekonomisi savaşın etkisini azaltıp işte merkez bankalarının faiz indirimleri sürecine başlaması ve orada çarkların daha hızlı dönmesi, yani petrol talebinin, üretimin artmasıyla, petrol talebinin, enerji talebinin artmasıyla beraber burada hem arz tarafı sorumsuz bir şekilde devam ederken hem de talep tarafının sorumsuz bir şekilde devam etmesi, burada 70-80 bandının dünyada kabul edilir bir band olduğunu söyleyebiliriz. Ama tam tersi, arz bu kadar sağlıklı bir şekilde devam ederken talebin bozulması, yani dünyanın büyüyememesi, işte IMF, Dünya Bankası tahminlerinin dünya büyüme rakamlarını aşağıya revize ettiğini görüyoruz son zamanlarda. Belki 2026'nın sonu 2027'de biraz daha resesyon beklentisi artabilir. Bu tabii petrol fiyatlarının daha hızlı bir şekilde geri gelmesini sağlayabilir. Belki 50-60 dolar bandına doğru da bir düşüş hareketi görebiliriz. O yüzden arz ve talep dengesizliği fiyatı bir noktada belirliyor. Arz şu an yolunda giderken bundan sonraki süreçte talep nasıl devam edecek? İşte ülkelerin büyüme oranları nasıl devam edecek? Bunlar petrolün kaderini biraz daha yakından ilgilendirmiş olacak. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın açılması jeopolitik riskin orada biraz azalmasını sağladı açıkçası.
0: Evet. Peki şimdi altın tarafına ilişkin beklentilerinizi de alalım. Aylık kayıp 18 yılın en yükseğine geldi dedik. Ne dersiniz? Bir taraftan da bakıyoruz, merkez bankalarının alımları devam ediyor.
1: Doğru. BRICS ülkeleri merkez bankalarının alımları, bir de aslında geleceğe dair olan o jeopolitik risk beklentisi şu an fiyatlanmıyor açıkçası. Yatırımcıyı ikna eden nokta bir, merkez bankalarının yılın başında inandığımız ya da öngörülen noktada Fed'in faiz indirimlerine başlamasıydı. Merkez bankası alımlarıydı. Jeopolitik risk bir miktar daha fiyatlanmıştı. Bunlar ikna ederken ya da olası Orta Doğu'daki savaş altın yatırımcısını ikna ederken şu an altın yatırımcısının riski biraz yükselmiş, risk algısı biraz yükselmiş görünüyor. Dün Dow Jones'ta tarihi rekorlar geldi. Yani risk iştahı biraz daha yüksek. O yüzden altından biraz uzaklaştığını görüyoruz altın fonlarının. Bu haftanın geneline baktığımızda alalım mı satalım mı noktasında tüm dünyadaki yatırımcılara sorduğumuzda satalım mı kimse satmaz. Alalım mı almak için biraz daha belki beklenebilir cevabını alabiliriz. Tam da zaten işlem hacmi de bunu gösteriyor açıkçası. Sabit yatayda bir sürecin olduğunu görüyoruz. Sabah saatlerinde 4000 doların altını test etti ama yeniden hızlı bir şekilde toparlanmanın olduğunu gördük. Yakın vadede takip ettiğimiz önemli gelişme tarım dışı istihdam rakamları olacak. Bu hafta Amerika'dan istihdam piyasasına dair alacağımız ve saatlik kazançlara dair alacağımız veri önemli. Çünkü geçtiğimiz hafta geçtiğimiz aylık veride tarım dışı istihdam rakamlarında Dünya Kupası dolayısıyla 50.000 kişilik istihdam sağlanmış olması biraz verinin yüksek gelmesini sağlamıştı. Tabii FED için gözler hemen FED'e çevrilmişti ki o süre içerisinde de bir FED toplantısı atlattık ve faizlerde bir değişiklik olmadı. Eğer istihdam piyasasında bağımsız geçici iş istihdamın dışında da hala 110.000 üzerindeki artış gerçekleşmesi artık FED'in Eylül itibariyle faiz artırma gidebileceği beklentisi daha da güçlenmiş olacak. O yüzden bu haftanın en önemli verisi bu açıkçası. Ama istihdamın 50.000 civarında gelmesi, hatta daha aşağıdaki istihdam rakamları burada faiz indirim beklentilerini bile arttırabilir. Çünkü konuşulan tablo, altını yakından ilgilendiren tablo şu: FED bu kadar Orta Doğu'daki süreç atlatıldı, petrol fiyatları düştü, istihdam piyasası ne kadar sıcak olsa da bile stabilitesini koruyor. O yüzden niye faiz arttırsın? Arttıracaksa da bu toplantıda arttırması gerekiyordu. Artık madem enflasyon da önümüzdeki aylarda düşecekse FED'in Eylül ya da yıl sonunda faiz arttırması için bir neden yok. Aslında biraz da bu beklenti dahilinde fiyatların içerisine girebilir. O yüzden bu fikrin teyidini bu haftaki istihdam rakamlarıyla alabiliriz. Perşembe günü açıklanacak. Cuma günü Amerika piyasaları kapalı olmuş olacak. O yüzden teknik olarak 4100 dolar seviyesini geçtiğimiz hafta da ve bu hafta da yakından takip ediyor olacağız. 4100 dolar seviyesini geçtiğimiz hafta ne yazık ki altında kapanış gerçekleşti ama bu hafta itibariyle üzerindeki kapanışlar 4200-4300 dolar seviyesine doğru bir miktar kısa vadeli de olsa bir düşüşü beraberinde, yükselişi beraberinde getirebilir altın cephesini. Yoksa aksi takdirde şu an ons altında 3500 dolarlara kadar düşüşler muhtemelen yıl sonuna kadar gerçekleşebilir. Yani altın yatırımcısının eğer uzun vadeli düşünüyorsa, uzun vadeli bir yatırım amaçlıyorsa portföyünü altınla çeşitlendirmesi için aslında uygun zamanda kademeli alım anlamında. Ama kısa vadeli yatırımlar için şu an altın uygun bir yatırım aracı değil.
0: Evet, peki gümüş için ne dersiniz? Orada da fiziki gümüş noktasında sıkıntı olduğu dile getiriliyor.
1: Evet, gümüş tarafında %20'lik aylık düşüş, çeyreklik bazda %23'lük bir düşüş burada aslında gümüşün daha fazla tepki vermesini sağladı. Fiziki olarak baktığımızda tabii hem 100 doların üzerinde maliyetlenen bir kesimin olduğunu söyleyebiliriz. Hem de talebin savaş sırasında durmuş olması ve şimdi yeniden talebin canlanması biraz gümüşün talebini iç piyasada da globalde de arttırdı ama ne yazık ki vadeli piyasalar dolayısıyla gümüşün fiyatlarının bir miktar baskılanması ki o zaman da konuşmuştuk biz 20 dolarlara geldiği zaman da belki 200 dolarları görmemiz gerekiyordu ama bu gerçekleşmemişti. O yüzden biraz daha manipülatif hareketlerin gümüş üzerine daha fazla etki yaptığını görüyoruz. Daha sığ, daha küçük bir piyasa olmasından dolayı. Ama onun hikayesini besleyen asıl neden işte veri sistemlerinin merkezlerinin kurulması, elektrikli otomotivlerin yaygınlaşması, güneş enerji panelleri ya da enerji çeşitliliğinin bu noktada artırılması yani yenilenebilir enerjiyle beraber gümüş tarafı hatta gümüşle beraber paladyum tarafı, platin tarafı biraz da altına göre daha hareketli olacak ama şu an dünya FED'in olası faiz artırımını fiyatladığından dolayı gümüş fiyatlarının da bu noktada baskılandığını görüyoruz. Dip olarak 55 dolar önemli, 55'in altında belki 45 dolarlar eğer ons altındaki o düşüşle beraber gümüşlerin düşüş devam ederse 45-55 bandı herhalde dip olarak belirlenebilir gümüşte.
0: Evet. Son bir dakikamızda da bir alüminyum fiyatlarını değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü 2008'den bu yana en sert aylık düşüşü gördük orada da.
1: Evet, o tarafta da düşüşler var. Şimdi dediğim gibi doların küresel anlamda dolar endekslerinin değer kazanması ve Fed'in faiz arttırımı beklentisi şu an emtia cephesinde de baskılanmaya neden oldu. Ama Eylül'de eğer faiz arttırımını göremezsek ya da önümüzde daha iki aylık süreç var. Hem enflasyon hem de istihdam piyasasındaki süreç burada faiz artırımlarına işaret etmezse yeniden emtiada kademeli de olsa yeniden yükselişlerin olduğunu görebiliriz. Alüminyum tabii direkt sanayi metali olduğu için Çin'in buradaki alımları çok çok önemli arz ediyor. Eğer Çin'de de yeniden bir toparlanma söz konusu olursa, yani ticari savaşlarını konuşmazsak açıkçası, burada yeniden emtialarla beraber alüminyumun da güçlendiğini görebiliriz. Bütün emtialar arasında en güçlü hangisi olacak diye sorarsanız paladyum bence ilerleyen süreçlerde en fazla konuşacağımız emtialardan bir tanesi olmuş olacak.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Şirin Sarı. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: Melisa Hanımcığım, çok teşekkürler. Yayınlar, saygılar.
0: Efendim, piyasa saatini burada noktalayalım. 12'de ben yine karşınızda olacağım. Değişim zamanında birlikteyiz.

0: seni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın ikinci işlem gününde öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına göz atacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk şirket haberiyle başlayalım. Emlak Konut'tan Halkalı projesi için yeni bir adım geldi ve CPM-GPM sözleşmesini imzaladığını açıkladı. Zaten bu şirkette son dönemde özellikle yeni konut modeli kapsamında açıklanan projeleri ve arka arkaya gelen ihale haberlerini takip ediyorduk. Bu sözleşmede artık projelerin planlama aşamasından çıkıp uygulama tarafına geçtiğinin bir göstergesi. Konut sektöründe zaten sadece projeyi açıklamak değil, o projelerin sahaya da inmesi oldukça önemli. Dolayısıyla yatırımcı bunun takibini çok da yakından yapıyor diyelim ve haberin etkisiyle hemen bakalım hisse performansına. Sınırlı bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Emlak Konut GEO'nun hisseleri 20 lira civarından işlemlerden geçerken bu yıl %5'lik sınırlı bir getirisi olsa da son bir ayda %13'lükle bir toparlanma göstermişti. Bu noktada tabii ki yeni gelecek proje tarafından haberlerde ise de etkili olmaya da devam etmesi beklenebilir diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Yeo Teknoloji'den bir haber var. Bu kez Afrika'ya çevirdiğini gördük. Bağlı ortaklığı olan Kol Enerji'nin Zambiya'da yeni bir GES yatırımı planını açıkladığı aktarıldı. Şirket zaten Güneş Enerji Santrali tarafında bir adım atarak aslında Yeo'nun da son dönemde alışık olduğumuz bir tabloyu yeniden bizlere sundu ki sadece Türkiye'de değil yurt dışında da enerji projeleriyle büyümeye de devam ettiğinin sinyalini vermiş oldu. Zaten Afrika'da başta olmak üzere diğer taraftan Orta Asya'da da bu şirket daha da görünür hale gelmeye de devam ediyor. Tabii yatırımcı açısından önemli bir başlık çünkü yurt dışı projeleri şirketin gelirlerinin çeşitlendirilmesi açısından da yakından takip edilebiliyor diyelim ve geçelim hisse performansına bakalım. Yine sınır bir geri çekilme Yeo Teknoloji hisselerinde de takip ediyoruz. 103 lira civarından işlemlerden hisseleri geçerken bu yıl %80'lik güçlü bir getirisi vardı. Tabii bu güçlü performansın arkasında da yurt dışı büyüme hikayesi daha da fazla destekleyici oldu da demiş olanı ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Smart Güneş Enerji 14,5 milyon euroluk yeni bir iş ilişkisine imza attığını açıkladı. Son dönemde zaten yine şirket özelinde değerlendirdiğimizde enerji şirketlerinin en çok konuştuğumuz başlıklardan biri bu tarz yeni siparişler. Çünkü sektörde yatırım iştahı devam ettikçe şirketlerde iş hacmini bir noktada büyümeyi de sağlıyor. Dolayısıyla da Smart Güneş'te son dönemde bu tarafta haber akışını canlı tutan da şirketlerin başında geliyor diyelim ve hemen geçelim hisse performansına bakalım. Sınırlı bir yükseliş yine paylarında takip ederken yıl içinde 12,9 kuruşları görmüştü. 11,7 kuruşlardan işlemlerden hisseleri geçerken yine yıl özelinde değerlendirdiğimize performansa baktığımızda %55'likte bir getiri sunmaya da devam eden bir tabloda bizleri karşılıyor. Tabii bu noktada yeni sözleşmelerin devam etmesi şirketin yine büyüme hikayesini önümüzdeki dönemde destekleyen başlıklardan da biri olmaya sürdürmeye adaydı demiş olalım ve son şirket başlığını

Gün özelinde bakalım. Grain Türk Holding cephesinden sermaye artırım kararı öne çıktı. %9.50 bedelli sermaye artırım için SPK'ya başvurusunu iletti. Tabii bu tarz yüksek oranlı bedelli artırımlarda yine ilk etapta yatırımcıların dikkatini zaten çeken bir başlık. Çünkü mevcut ortakların yeni sermaye koymasını gerektiren de bir süreci beraberinde getiriyor. Dolayısıyla da burada da bir soru işareti karşımıza çıkıyor ki elde edilecek bu kaynaklar nerede kullanılacak? Eğer bu kaynak yeni yatırımlarda kullanılırsa ve büyümeye yönlendirilirse piyasa tabii bunu farklı tarafta okuyabilir ama bedelli sermaye bu tarz artırımlarda süreç boyunca fiyat hareketleri zaten dalgalı bir şekilde olabildiğini de takip ediyoruz diyelim. Hemen bakalım hisse performansı. Sınırlı bir yükseliş yine hissenin paylarında takip ediyoruz. 250 lira civarından işlemlerden hisseleri geçerken bu yıl %10'luk bir gerisi vardı. Son bir ayda %24'lük bir toparlanma gösterdi diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalardan hangi şirketleri bugün konuşuyor olacağız? Saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa 36, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 31, Karabük 36, Rize 28, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 34, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa 40 ve Diyarbakır 38 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

Yeşil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.

0: Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Birman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem...

0: Efendim hoş geldiniz Değişim Zamanı'na. Bugün de 3 değerli konuğu ağırlayacağız. Değişim Zamanı'nda ilk konuğumuz Özlem Özyiğit, Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği Başkan Yardımcısı.
1: Evet.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: bulduk. Şimdi bu dernek neden kuruldu? Yani yönetim kurulu üyeleri hani bir araya gelip siz neyi konuşuyorsunuz?
1: Çok güzel soru. Evet. Öncelikle herkese de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği aslında Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerimizde görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri ve CEO'lardan oluşuyor. Hı hı. Amacımız aktif, etkin, dayanıklı ve sürdürülebilir yönetim kurullarının oluşmasına destek vermek. Hı hı. Dolayısıyla hani biz neler konuşuyoruz dediğinizde şunları ana başlıklar halinde konuşuyoruz. Örneğin yönetim kurullarının yapısı yani kompozisyonu ve gündem maddeleri nasıl oluşmalı? Yönetim kurullarına bağlı olan yönetim kurulu komiteleri nasıl çalışmalı? Yönetim kurullarımızda biz risk ve fırsatları iyi öngörebiliyor ve değerlendirebiliyor muyuz? Risk komitelerimiz var mı? Aynı zamanda hani bu yetkinliklerimizin dışında verdiğimiz kararlarla da hesap verebilme ve performans ölçümü yönetim kurulu olarak da yapabiliyor muyuz? Bu ana başlıkları çalışıyoruz. Bunun için de aslında Türkiye'deki tüm şirketlere ve yönetim kurulu üyelerine genelde deneyim paylaşımı bazlı toplantılar, çalıştaylar, seminerler, eğitimler veriyoruz. Yani amacımız yönetim kurullarının sürdürülebilir olarak oluşumunu ve etkin çalışmasını sağlamak.
0: Evet. Peki şimdi ne gözlemliyorsunuz? Hani Türkiye'de baktığımız zaman hani bu yönetim kurulu içindeki sıkıntılar dediğimizde ne öne çıkıyor? Aile şirketlerinde gerçi çok
1: evet,
0: aile üyeleri vardır.
1: Evet, şimdi biz aslında tam çok yeni bir rapor yayınladık. Yönetim Kurulu, Türkiye Yönetim Kurulu Barometresi diye. Biz bunu, bu sorduğunuz soruların cevaplarının çoğunu orada da bulabilirsiniz. Biz bunu 3 yıl önce başladık yapmaya. Her sene yapmaya başladık. Yani tam olarak yönetim kurullarındaki sıkıntılar ne, gündemler ne, neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz. Bunu ölçmek için bir barometre oluşturduk. Bu senede bunu EY Türkiye ile yaptık aslında. Buradan da ben bir daha sizin nezdinizde de hem EY Türkiye ekibine değerli katkılarından dolayı hem de bu çalışmamıza katkı veren tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Biz burada örneğin 6 ana başlık belirledik. Neler baktık dediğimizde. Bunlar değer yaratma. Yani yönetim kurulları nasıl değer yaratıyor? Yönetim kurulu yapısı nasıl oluşmalı? Yapılanma, süreç, liderlik, kültür, sürdürülebilirlik, performans gibi alanlara

0: baktığımızda biz aslında özellikle değer yaratma ve yapı oluşturmada oldukça güçlüyüz yönetim kurullarında. Ama performans ölçümü ve liderlik konularında biraz daha geride kalıyoruz. Örneğin yine bu anketimizde çıkan çok önemli bir başlıktı. Yönetim kurullarımızın %93'ü hala yönetim kurulu gündemlerinde kısa vadeli finansal ve operasyonel performansa ve nakit yönetimine ve mevcut projelere odaklanıyorlar. Yani kısa vadeli finansal riskleri yönetmeye çalışıyorlar. Aslında kısa vadeli yangını söndürmek ve kısa vadeyi yönetmeye odaklanıyoruz. Halbuki malum bu değişen dünyada ve global bu kadar risklerin, çalkantıların, belirsizliklerin olduğu bir dönemde yönetim kurullarımızın artık çok daha uzun vadeli stratejilere, risk ve kriz yönetimine daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor.
1: Evet, siz şimdi yönetim kurullarının etkinliğini de arttırmayı hedefleyen bir derneksiniz.
0: Evet, doğru.
1: Burada hani şirketlerin yönetim kurullarını genel olarak hani ne kadar aktif görüyorsunuz? Dediğimiz gibi hani bu aile şirketlerini de düşündüğümüz zaman hani oralardaki sıkıntılar ne sizin gözleminiz?
0: Yönetim kurullarımız aktif ama bizim amacımız bunları daha doğru çalışmalarına yönlendirmek açıkçası. Bunu derken de işte doğru gündem maddelerini oluşturmak. Biraz evvel bahsettiğim konu bir örnek örneğin. Kısa vadeye odaklanmak, uzun vadeli resmi kaçırmak. Yani yönetim kurulu toplantılarımızda genelde kısa vadeli sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yani mesela burada bir denge problemi var bizce. YUD olarak biz bunu çıkardık. Denge derken kısa vadeli finansal baskılarla uzun vadeli stratejik riskleri yönetim kurullarının eş zamanlı ve dengeli yönetmesi gerekiyor. Bunu yapamıyoruz. Kısa vadeye çok odaklanıyoruz. Uzun vadeye çok zaman ayırmıyoruz. Örneğin aslında yönetim kurullarımızın yarısından fazlasında bugün baktığımızda risk yönetim komiteleri var. Risk ve kriz yönetim komiteleri var. Ama maalesef bu iyi bir haber. Aslında gelişiyor yönetim kurullarımız bu anlamda. Ama ayırdıkları zaman yani risklere ve krizlere ayırdığımız zaman örneğin ayda 5 ile 15 saat arasında. Bunu geçemiyor. Halbuki bu hiçbir şey demek değil. Dolayısıyla biz artık bunları yönetim kurulu gündemlerimize taşımalıyız. Bunun gibi başka konular da var.
1: Peki ortalama kaç kişiden oluşuyor genelde Türkiye'de yönetim kurulları? Hani global tarafla kıyasladığımızda çok fark var mı?
0: Yok, değişiyor. Genelde tabii şirketin büyüklüğüne göre de değişir. 5, 7, 9 genelde hani bu civardadır sayısı.
1: Peki bu yeni tabii teknolojik gelişmeler, işte yapay zeka, sürdürülebilirlik, işte bu konulardan hani sorumlu kişiler ne kadar Türkiye'de yönetim kurullarında kendine yer bulabiliyor?
0: Çok güzel bir soru. Aslında bizim de çok altını çizmek istediğimiz yönetim kurulları oluşurken bu kişilerin doğru etkinlik, yetkinlik seviyesinde farklı kaslara sahip, farklı donanımlara sahip kişilerden oluşması ve özellikle de bağımsız yönetim kurulu üyelerinin mutlaka yönetim kurullarımızda yer alması. Yani icrada yer almayan, şirkette icracı bir görevi olmayan dışarıdan bağımsız yönetim kurulu üyelerimizi almamız lazım. Özellikle de tabii teknoloji, siber güvenlik, sürdürülebilirlik gibi alanlarda güçlü kasları ve donanımlı olan kişilerin yönetim kurullarımıza girmesi lazım. Yapay zeka dediniz, dijital dönüşüm dediniz. Buna da ben bir bahsetmek istiyorum kısaca. Burada maalesef bir tezatla karşı karşıyayız aslında. Çünkü şirketlerimiz hem büyümek hem de rekabet üstünlüğü elde etmek için bugünün çok gündem maddesi olan yapay zeka ve dijital dönüşüme hızla benimsemek istiyorlar, biliyorsunuz, çok malum. Bunun için de teknoloji, dijital dönüşüm, ekipleri kuruyorlar, departmanlar kuruluyor, çalışmalar yapılıyor. Ama burada iki şey yapılmıyor. Bir tanesi, bunları hızla benimsemek isterken yapay zeka ve dijital dönüşümü, aslında madalyonun öbür tarafındaki siber güvenlik ve dijital kriz yönetimi de proaktif stratejilerimiz yok. Oysa burada riskleri de görmemiz ve ona göre önlem almamız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de bu konuların artık sadece teknoloji ve IT departmanlarının veya dijital departmanların değil, yönetim kurulu seviyesine taşınması lazım. Yönetim kurulu olarak uzun vadeli

0: stratejilerimizde mutlaka yapay zeka, dijital dönüşümü stratejimizin içine entegre etmeliyiz uzun vadede ve hatta kurullarımızda bunların simülasyonlarını, kriz simülasyonlarını yapmalıyız. Buna göre de uzun vadede hani dijital yetkinlikleri olan yönetim kurulları oluşturmalıyız. Biz bunun çok farkındayız aslında. Bu amaçla da dernek olarak, yüd olarak yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında yönetim kurulları ne bilmeli, nereye kadar yönlendirmeli gibi görevleri ve sorumlulukları ne olmalı gibi çok güzel çalıştaylar yapıyoruz. Üyelerimizin arasında çok teknoloji şirketlerimiz de var. Büyük teknoloji şirketlerimiz. Onların liderliğinde yönetim kurulu üyelerine bu alanda eğitimler veriyoruz.
1: Evet, peki bağımsız üye demişken ne kadar anlaşıldığını düşünüyorsunuz bu bağımsız üyelik kavramının Türkiye'de?
0: Şimdi halka açık şirketlerde bu bir zorunluluk zaten. Yani halka açık aile şirketi dediniz, halka açık şirket dediniz. Oralarda bu kurumsallaşmanın da önemli bir fonksiyonu. İki bağımsız yönetim kurulu üyesi olması minimum halka açık şirketlerde zorunlu. Ama olmayanlarda maalesef yavaş yavaş gelişiyor. Hepsinde yok. Bizim de ana amaçlarımızdan bir tanesi bunun farkındalığını oluşturmak ve halka açık olmayan şirketlerde de bağımsız yönetim kurulu üyelerinin önemini, şirkete katacağı katkıları altını çizmek ve bunu sağlamaya çalışmak.
1: Siz peki bu anlamda şirketlerle nasıl bir köprü oluşturuyorsunuz dernek olarak?
0: Dediğim gibi yani hem halka açık şirketlerde hem olmayan şirketlerde biz çeşitli onları da dahil ettiğimiz seminerler, eğitimler yapıyoruz. Sadece İstanbul değil aslında Anadolu'ya da gitmeye çalışıyoruz örneğin. Oradaki şirketlerimizi de ziyaret ediyoruz ve bu konuları anlatıyoruz. Neden yönetim kurulları önemli? Yönetim kurulları çünkü aslında bir şirketin kaderini belirliyor. Stratejisini belirliyor. Gideceği yolu, yol haritasını belirliyor. Her şey tepeden aşağı gidiyor aslında. Değil mi? O yüzden hakikaten yönetim kurulumuzda kimler var? Yeterli donanımları, yetkinlikleri var mı? Bunlar çok önemli. Bunları anlatmaya çalışıyoruz.
1: Peki ne gözlemliyorsunuz aynı zamanda bu geleceğin liderlerini yetiştirme konusunda biz ne durumdayız sizce şirketlerde?
0: Yani liderlik dediğiniz zaman oldukça önemli bir konu. Bu alanda insan gücümüz, insan kaynağımız Türkiye'de oldukça kuvvetli. Ben buna gerçekten inanıyorum. Çünkü çok krizler görüyoruz, çok dal resesyonlar gördük, çalkantılı dönemlerden geçtik ve Türk yöneticilerimiz, Türk liderlerimiz gerçekten çok etkin. Bu yüzden de zaten aslında sizler de biliyorsunuz yurt dışına da çok lider ihraç ediyoruz. Özellikle kadın liderlerimiz de bu alanda çok fazla. Ben
1: bu
0: bunun da altını çizmek
1: sizin
0: istiyorum.
1: Sizin de etkinlikleriniz var bu değil mi liderlik konularında yönetim kurulları perspektifinden
0: tabii,
1: mesela
0: tabii.
1: Dijital liderlik diye de bir etkinlik düzenlemiştiniz. Böyle
0: doğru,
1: farklı alanlar
0: doğru.
1: Dijital dışında düşünüyor musunuz?
0: Dijital dışında da tabii ki. Burada belki bir şeye de değinmek lazım insan kaynağı dediğimiz zaman. Dediğim gibi yetiştirdiğimiz liderlerimizi yurt dışına da ihraç ediyoruz. Farklı ülkelerden Türk CEO, Türk C-level pozisyonlarda insan kaynağı arayan çok fazla şirket var. Bu gerçekten gurur kaynağı. Sadece şuna dikkat etmek lazım. Biz bu raporumuzda da altını çizdik. Halefiyet planlaması çok yapmıyoruz Türkiye'de. Bu ne demek? Üst düzey yönetimde, yani liderlerimizde veya yönetim kurulunda ani bir değişiklik olduğu zaman o koltuk nasıl dolacak? Kurumsal hafıza ve strateji nasıl korunacak? Bunu hızlıca yapabilecek miyiz? Buna çok önem vermiyoruz. Biz YUD olarak bir verdiğimiz mesaj da tüm yönetim kurullarımıza özellikle halefiyet planlamasını acilen masaya yatırmaları ve bunun için bir strateji oluşturmaları.
1: Evet, tabii bu yeni dönemde bu yeşil dönüşüm fırsatları, bu sürdürülebilirlik konuları da çok öne çıkıyor. Bu alandaki kişileri hani ne kadar yönetim kurullarında görüyoruz sizce?
0: Daha fazla görmeliyiz. Demin de dediğim gibi dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm buralarda mutlaka bu yetkinlikleri olan bağımsız yönetim kurulu üyeleri almalıyız. Halka açık olmayan şirketlerin yönetim kurullarında da bu konu mutlaka gündem.

0: ve masada olmalı. Çok yüksek diyemeyeceğim şu anda. Dediğim gibi biraz daha bu konular alt seviyede. Yani şirketin bu konularla ilgilenen departmanlarında, fonksiyonlarında yönetiliyor. Biz bunları yönetim kurulu seviyesine de taşımalıyız. Gerek yetkinlik olarak, gerekse de stratejinin belirlenmesinin bir parçası olarak.
1: Evet, peki sizin yeni nesil lider adaylarına önerileriniz ne olur?
0: Yönetim kurulu anlamında mı soruyorsunuz, yoksa C-level?
1: Yani lider tabii C-level daha fazla önemli.
0: Evet. Dediğim gibi biz kriz yönetimine çok alışık bir toplumuz. O yüzden donanımlarımız çok fazla. Fleksibilitemiz var, esnekliğimiz var. Dünyayı takip ediyoruz. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bunları yapmaya yeni nesil, özellikle gençlerin devam etmesi lazım. Yönetim kurulu seviyesinde de bu alanda yetkinlikleri olan kişilerin oturması lazım.
1: Kendilerini geliştirmek için mesela yeni nesil gençlere hani şu eğitimler alınabilir, şu konuları mutlaka atlamasınlar, ne dersiniz?
0: Tabii yapay zeka ve dijital dönüşüm olmazsa olmaz. Data analizi çok önemli. Risk yönetimi çok önemli. Bu alanlarda mutlaka sürdürülebilirlik çok önemli bir başlık olarak tüm dünyada gelişiyor biliyorsunuz. Türkiye'de de şirketlerimiz bu konuda çokça çalışmalar yapıyorlar. Ama yine örneğin bir sürdürülebilirlik raporu çıkarmak sadece yeterli değil. Bunu yine yönetim kurulu seviyesinde. Hep ben yönetim kuruluna geleceğim ama hakikaten tüm stratejiler, uzun vadeli perspektif ve yol haritası aslında burada oluşuyor. Yani yukarıdan aşağıya bir strateji belirleme çalışması yapılması lazım. Dolayısıyla yani hem yeni nesil gençlerimiz bu konularda mutlaka kendilerini geliştirmeli. Yönetim kurulu seviyesindeki liderlerimiz, üyelerimiz de aşağıya doğru bu mesajı mutlaka iletmeli.
1: Çok teşekkür ediyoruz Özlem Hanım. Özlem Özyiğit, Yönetim
0: Rica
1: Kurulu
0: ederim.
1: Üyeleri Derneği Başkan Yardımcısı. Size de başarılar diliyoruz yeni projelerinizde.
0: Çok teşekkür
1: Görüşmek
0: ederim.
1: Üzere.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Biz
0: Sağ
1: teşekkür
0: olun.
1: Ederiz.
0: Sağ olun.

0: Değişim zamanına devam ediyoruz. Turizm sektörünü konuşacağız. Beste Küçük Boder bizimle. Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasıl gidiyor sezon?
1: Sezon nasıl gidiyor? Aslında sezon sakin başladı, temkinli başladı. Haziran'ın ikinci yarısı itibariyle ivmelenmemiz güzel. Bizleri sevindiriyor. Turizmcinin yüzünü güldüren hareketlenme şu anda söz konusu. Burada tabii ki okulların geç kapanmasıyla etkiliydi iç pazar tarafında baktığımızda. Okulların kapanmasıyla birlikte hem iç pazar hem de dış pazardaki hareketliliğimiz şu anda başladı ve sürüyor.
0: Evet, peki biraz sakin başladı dediniz. Onu neye bağladınız?
1: Ya sakinlik, biliyorsunuz aslında Şubat ayına kadar hareketliliğimiz çok güzel gidiyordu. Ama burada tabii ki dünyada global tarafta baktığımızda savaş burada biraz etkili oldu. Biraz akışı durdurur oldu. Fakat sonrasında biraz hava da etkili. İç pazar için özellikle hava durumu da çok etkili oluyor. Havalar da biliyorsunuz bu kış biraz çetin geçti. Yağmurlu geçti. İnsanların tatil psikolojisine girmesini etkiledi bu durumda. Ama sonrasında Mayıs ayıyla birlikte havaların da iyileşmesiyle iç pazardaki hareketlilik başladı ve güzel bir bayram dönemine geçirdik. Bayram tatilinin 9 güne uzaması çok ciddi etkiledi. Son dakika rezervasyonlarımızı güçlendirdi. Onun dışında da sonrasında biraz ortamın durması yurt dışı hareketliliğini güçlendirdi.
0: Evet. Peki şimdi tabii rezervasyonlar doluluk noktasında şu anda yüzde kaçlardan bahsedebiliriz Bodrum için?
1: Şu anda Haziran ayı çok da istediğimiz gibi geçmedi. Ama dediğim gibi Haziran'ın ikinci yarısı itibariyle Haziran'ı biraz daha toparladık. Ama Temmuz-Ağustos aylarında şu andaki seyir %80-85 ortalamasında gidiyor. Aslında son yerler diyebiliriz burada. Son dakika alışkanlıklarla da birlikte tabii ki biraz erken dönem rezervasyonu

0: reaksiyonların daha sakin olması ve son dakikayı melenmeyle doluluklarımız hızlı artışa geçti şu anda.
1: Evet, peki. Şimdi tabii Bodrum deyince hep kafalarda böyle bir Bodrum pahalı bir destinasyon imajı da uyanıyor. Geçtiğimiz yıllarda malum işte lahmacun fiyatlarından ayran fiyatlarına çok fazla gündem olan konular vardı. Şimdi bu sene ne gözlemliyorsunuz esnaf ve aynı zamanda restoranlar tarafında?
0: Evet, hala lahmacun revaçta. Çok ilginç bir şekilde lahmacunla Bodrum'un hiçbir ilgisi olmazken lahmacunla ilerliyor piyasa. Lahmacuna göre endeksleniyor. Tabii ki böyle değil aslında. Şu anda Bodrum falan yine biz buna şöyle bakıyoruz. Bodrum'da her çeşit var. Apart otelde var, 3 yıldızlı, 4 yıldızlı, 5 yıldızlı, dünya markaları, lüks markalar da var. Yani aslında bir sadece konaklama sağlayabilecekleri alternatifler de mevcut. Lüks bir konaklama için de alternatifler mevcut. Aslında Bodrum burada herkesi kucaklıyor. Her semti birbirinden ayrı özelliğe ve auraya sahipken aynı anda her bütçeye, her kişiye, her profile göre de bir tatil opsiyonu sunuyor aslında Bodrum. Yani aslında Bodrum bu çeşitliliğiyle güçlü. Ama nedense her zaman bu lüks markalar veya işte daha pahalıymış gibi gösteriliyor. Hayır, o da var. Pahalısı da var. Bunu da inkar etmiyoruz. Ama daha uygun segment, orta segmenti ve alt segmenti de mevcut. Yani biz aslında herkese hitap eden bir Bodrum'a sahibiz.
1: Peki yabancı ilgisi nasıl bu sene? Geçtiğimiz yıllara kıyasla hani farklı ülkelerden görüyor musunuz turistleri? Nedir gözlemleriniz?
0: Evet, bu sene aslında en önemli de vurgu burada. Çeşitlenme söz konusu. Yani bazı işte, örnek veriyorum, Moldova, Danimarka, İsveç, Sırbistan gibi daha önce uçak olan veya hiç olmamış, hiç daha önce uçuş planına girmemiş ülkelerden bile bu sene uçuş planları var, koltuk arzları var. Bu çok kıymetli öncelikle. Diğer taraftan da baktığımızda Belarus, Katar, Suudi Arabistan, Belçika, Hollanda gibi ülkelerden de koltuk arzında büyüme görüyoruz. Bunlar aslında bir tarafta bu çeşitlendirmenin arttığını ve tek kanaldan beslenmekten ziyade bu çeşitlenmenin bizleri daha da güçlendireceğini gösteriyor. Bu da bizim için umut verici oluyor.
1: Evet. Şimdi siz de bahsettiniz biraz önce. Hani Bodrum'da aslında hani her kitleye uygun mekanlar, yerler, tesisler var dediniz. Şimdi Bodrum'un konumlanmasında, çünkü bir taraftan da dünyanın en lüks otel zincirlerinin ardına Bodrum'da otel açtığını görüyoruz. Bir Bodrum hani böyle bir Saint-Tropez, Mykonos gibi böyle bir jet set, ultra lüks gibi mi konumlanmalı? Yoksa böyle daha özgün, yerel dokuyu koruyan bir yapıda mı kalması gerekir? Ne dersiniz?
0: Aslında tabii ki bu yine çeşitliliğe geliyorum. Çeşitli olmak aslında uzun vadede bizim ihtiyacımız. Bu çeşitlilik Bodrum turizmini de büyütecek. Bodrum yatırımcısını da büyütecektir. Ama diğer taraftan dünya markaları tarafından tercih edilen bir destinasyon olmak bizleri gururlandırır. Ve gerçekten güzel işler yapabilmemiz için önümüzü açar. Çünkü dünyaya açılıyoruz. Bugün biz az önce söylediğiniz gibi Saint-Tropez'in, Mykonos'un muadil markasıyız. Bu çok güzel bir şey. Yani Türkiye'de baktığınızda Bodrum Türkiye'yi temsil eden, dünyada temsil eden çok güzel bir turizm destinasyonu. Çok güçlü bir turizm destinasyonu. Aslında bu farklılıklar bizi güçlendiriyor. Yeni markaların, dünya markalarının buraya geliyor olması da kalitemizi ivmelendiriyor. Bu da bizi gururlandırıyor tabii ki.
1: Evet. Peki şimdi Bodrum'da da dönem dönem hep böyle bazı bölgeler, beldeler öne çıkar ya. Çünkü Bodrum dediğimiz yer de çok büyük bir yerden bahsediyoruz. Uzaklıklar da çok fazladır. Hani bazı il beldeler arasında diyelim. Hani bu senenin böyle favori bölgeleri neresi dediğimize ne dersiniz?
0: Aslında yine çeşitlilik demek istiyorum ama son dönemlerde özellikle Yalıkavak bölgesi, Gündoğan bölgesi, Turgut Reis bölgesi ön planda. Onun dışında Bodrum merkez zaten ivmesini asla kaybetmeyen değerimizdir. Çünkü orası old town, orada bizim tarihimiz var, çok ciddi de

0: detaylarımız var. Dolayısıyla her bölgesi ayrı ayrı çeşitli kıymetli. Diğer bölgede de, yani bir tarafta eğlence, işte lüks markaları görebilirken bir tarafta sakin tatilini geçireceği destinasyonlarımız, semtlerimiz de var Bodrum'da. Yani hem aslında bölgeye dahil oluyorsunuz, bu şehri yaşıyorsunuz, yöreyi, yöreselliği, bu kültürü tadabiliyorsunuz bir tarafta. Bir tarafta da dünya markalarının kültürünü tadabiliyorsunuz. Bu çok kıymetli bizim için.
1: Evet. Şimdi bir taraftan da tabii Bodrum dediğimiz zaman Bodrum 7/24 işte 12 ay canlı bir yer, ama bu turizmi de bu 12 aya yaymak için neler öne çıkmalı sizce Bodrum'da? Çünkü daha çok yaz sezonunda aklımıza geliyor tabii turist perspektifinden.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında 2 yıldır İngiltere ve İrlanda'dan olan kış döneminde uçuşlar var. Bu uçuşların devam ediyor olması bizim için çok önemli. Bunun yanında diğer tabii ki ülkelerden de yeni uçuşların eklenecek olması güzel olur. Aslında bu planlar arasında. Diğer taraftan da baktığımızda evet, Bodrum deniz, kum, güneş turizmi ön planda gibi görünüyor. Fakat diğer taraftan tarihi çok güçlü, gastronomisi çok güçlü. Bir de artık pandemi sonrasında Bodrum'a yerleşen yerli halk da var. Yani diğer şehirlerden gelen konuklarımız da var diyeyim artık. Ben misafirperverlik olarak baktığım için Bodrum sanki bir büyük bir otelmiş gibi de hissediyorum baktığımızda. Dışarıdan gelen kitle de olduğu için yaz kış yaşayan bir yer oldu. Yani kışın burada restoranlar, oteller, mağazalar hala açık olmaya devam ediyor ve bugünden güne de ilerliyor. Bu o yüzden 12 ay hizmeti aslında dönüyor olmak gerekiyor. Biz 12 ay hizmeti veriyoruz. Fakat burada uçuş desteklerine ihtiyacımız var bunun için de. Bunun için ne yapabiliriz? Tarihimizi, yine tarihi geziler düzenlenebilir. Wellness, işte longevity, son dönemlerin biliyorsunuz gözde artık olmazsa olmaz aktiviteler arasında. Bu konularda da çalışan çok profesyonel tesislerimiz söz konusu. Bu çeşitlilikle birlikte aslında kış döneminde güçlendirebiliriz. Planlarımız da bu yönde sürüyor şu anda. Buna
1: Evet.
0: yönelik çalışmalar yapıyoruz biz dernek olarak da.
1: Evet, bu arada tabii turizm dediğimiz zaman sektörün her zaman konuştuğumuz konularından biri nitelikli personel konusu ve bunu da kalıcı kılmak. Şimdi ne dersiniz? Bu sene nasıl gözlemleriniz yine? Bodrum'da zorlanıyor musunuz nitelikli personel noktasında? Bunu kalıcı kılmak için ne yapmak lazım?
0: Aslında personel deyince derin bir nefes alıyorum. Çok güzel. Bunu kalıcı kılmak için öncelikle turizm sezonunu uzatmamız gerekiyor. İstihdamı uzatmamız gerekiyor. Teşviklere ihtiyacımız var. Yani devlet teşviklerine ihtiyacımız var personeller için. Çünkü burası biliyorsunuz turizm, otelcilik bacasız fabrika. Dolayısıyla bizim istihdam ettiğimiz personel, yaz döneminde istihdam ettiğimiz personeli kışın bir nebze bile sürdürebilsek bu bizi güçlendirir. Bu bizim kalitemizi arttırır. Dolayısıyla bunun üzerine yatırımların yapılması ve teşviklerin olması bizim öncelikli talebimiz. Diğer taraftan baktığımızda biz bu niteliği güçlendirmek için, personel istihdamını doğru sağlayabilmek, kaliteli sağlayabilmek için sürekli eğitimler düzenliyoruz. 2 yıldır Bodrum Otelciler Derneği kapsamında da bir otel akademi kurduk biz burada. Bodrum Otel Akademi. Orada 2 yıldır eğitimler veriyoruz otelcilerimize. Çeşitli eğitimler, ihtiyaç gördüğümüz ve artık biliyorsunuz çağ değişiyor, dijitalleşmeler, işte misafir memnuniyeti üzerine her gün insanların beklentileri değişiyor çünkü. Bunun üzerine eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlerle de birlikte kaliteyi, bu niteliği arttırma konusunda hareketlenmeyi görüyoruz. Bunun karşılığını da aslında görüyoruz diyebilirim. Bunu da sürdürmemiz çok kıymetli olacak.
1: Evet, bu arada tabii hani dünyada da baktığımız zaman özellikle bu Z kuşağı ve dijital göçmenler kavramı çok değiştirdi. Hani bazı bölgelerdeki konumlanmayı diyelim. Hani bu noktada Bodrum nasıl öne çıkabilir ve ya da hani böyle bir kitle var mı orada bu dijital göçmenler dediğimiz kitle?
0: Kesinlikle var. Ön planda da. Çünkü başta şöyle ön planda. Bodrum zaten bir marka. Bodrum artık biliyorsunuz her şeyi dijital olarak bakıyoruz. Dijitalde ulaşabildiğin kadarsın. Dijitalde ne kadar görünürlüğün arttı o kadar

0: gücün artıyor. Dolayısıyla Bodrum markası zaten dijitalde güçlü. Bodrum yazdığınızdaki ulaşacağınız Bodrum araması fazla olduğu için de ulaşılabilirliğiniz de fazla. Diğer taraftan baktığımızda artık şöyle misafirlerimizin satın alma alışkanlıkları da bu gerek turizmde gerek diğer sektörlerde de aynı. Öncelikle İnternet arıyor, yapay zekayı kullanıyor ve sonrasında online mecralarda veya acentalar üzerinden rezervasyonunu yaptırıyor. Yani olmazsa olmaz yatırım yapacağımız yer bizim dijital görünürlük ve dijitalleşmedir.
1: Evet. Peki şimdi başlangıçta biraz konuştuk ama Bodrum'un konumlanması, bu özellikle dünya çapındaki büyük otellerin oradaki artık kendi güçlerini, yerleşik hallerini arttırması diyelim. Çünkü yani yeni yeni restoranlar da ekleniyor içlerine. Hani globalde isim yapmış restoranlar. Yeni otel zincirleri bekliyor musunuz Bodrum'a? Böyle büyük 5 yıldızlı oteller diye düşündüğümüz listeden.
0: Şu anda planda olan 2027'de planda olan yeni otel zincirleri var dünya markası olarak. 5 yıldız olarak bakarsak da yine tabii ki 5 yıldız ama açıkça söylemek gerekirse Bodrum'un daha fazla yatağa ihtiyacı yok. Çünkü yeterince zaten yatak kapasitesi var. Bodrum'un daha fazla koltuk kapasitesine ihtiyacı var. Uçuşa ihtiyacı var. Yani bunların eş değer olduğu yerde yatak ve uçuş koltuk sayısının aynı eş değer olduğu yerde, dengeli olduğu yerde biz doğru turizmi yapabiliriz.
1: Evet. Peki tabii malum şu anda atlayamayacağımız bir konu da turizmde bu yeşil otel konseptleri. Yani işte yeşil dönüşüm, karbon ayak izini azaltmak, sürdürülebilirlik. Bu noktada nasıl görüyorsunuz Bodrum'daki otelleri?
0: Evet, benim de en sevdiğim konudur bu arada sürdürülebilirlik. Çünkü yapacak çok şey var. Her anlamda yapacak çok şey var. Sosyoekonomik yapıyı korumak da, bölgeyi korumak, yereli korumak bir tarafta. Diğer taraftan da ülkemizi korumalıyız. Dediğiniz gibi karbon salınımımızı nasıl azaltırız buna bakmalıyız. Biz geçen yıldan beri otelimizde de şöyle bir oda tipi belirledik. Bu odada konaklayan misafirlerimiz karbon salınımını sıfırlıyor. Yani burada kaldıkları süreçte ne kadar karbon salınımı yapacaklarsa sıfırlayan bir projemiz var. Nasıl? Burada rüzgar enerjisiyle elektrik üreten yapılar var. Burada veya işte Türkiye'nin farklı bölgelerinde. Bizim yaptığımız özel anlaşma ile bu konaklamalardan salınan karbon ayak izini nötrize ediyoruz. Misafirlerimizin de bu oda tipini sıklıkla seçtiğini görüyoruz. Yani artık evet dünyada bunun farkındalığı gelişmiş durumda. Diğer taraftan da daha tabii ki yapılacak bu güneş enerji santrallerinin desteklenmesi. Yani zaten doğal bir enerjimiz var. Bu enerjiyi ekonomiye de katmak gerekiyor. Dünyayı korumak anlamında. Biz bu girişimlerimize başladık. Bodrum olarak da başladık. Bodrum otelcilerinde de bununla ilgili ciddi farkındalıklar var. Biz de otelimizde aynı şekilde bu farkındalıkla ilerliyoruz. Ve geri dönüşümünden çok mutluyuz. En önemlisi de bu. Misafirimize bu konuyla dokunabiliyoruz, bunu hissettirebiliyoruz. En kıymetlisi de burası oluyor.
1: Evet, şimdi 12 aya yaymak dedik ya Bodrum'daki turizmi. Şimdi burada siz de biraz önce bahsettiniz işte wellness konusu, işte bu longevity. Spor bunun neresinde olabilir? Yani hani spor nasıl konumlanabilir Bodrum'da? Herhalde golf öne çıkabilir değil mi yelken?
0: Evet, golf yelken biliyorsunuz zaten Bodrum Cup son yıllardır yani zaten uzun yıllardır yapılan bir etkinlik. Bodrum Cup'ta da mesela o dönemde de güçleniyor Bodrum. Bunun dışında yelken, diğer sporlar, trekking zaten doğamız buna çok uygun. Bunun dışında tabii ki yüzme sporları olabilir. Bununla ilgili turnuvalar düzenlenebilir. Yani yapılacak atraksiyonlarla spor tarafını da güçlendirebiliriz. Bodrum bu konuda gerekli altyapıya sahiptir.
1: Evet, altyapı demişken altyapıya ilişkin sıkıntılar var mı? Çünkü malum hani gerek oteller noktasında gerek projeler evler noktasında çok fazla artıyor oradaki inşaatlar. Nedir son durum?
0: Evet, altyapıyla ilgili bu yıl belediyemizin yaptığı güzel çalışmalar oldu. İlerleme anlamında suyla ilgili ve diğer yollarla alakalı çalışmalar da oldu. Bunu şu anda güzel seyrinde devam ediyor. Yaz sezonunda tabii ki nüfus

0: nüfusumuz arttıkça da karşılığını görüyor olacağız. Ama planlı çalışmalar söz konusu Bodrum Yerel Yönetimi tarafından. Bununla birlikte de altyapının daha da toparlanacağını düşünüyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Bodrum Yarımadası kış nüfusuyla yaz nüfusu biliyorsunuz çok ciddi bir yani makas açılıyor burada. Yaz döneminde gerek otel misafirleri gerek de yazlıkçılarla birlikte sayı da artıyor. Milyonlara ulaşıyor. Dolayısıyla bu altyapıyı kaldırıyor olması gerekiyor. Burası bir yarımada en nihayetinde. Ama gerekli çalışmalar yerel yönetimimizce planlanıyor. Yapılmaya çalışılıyor. Gelişmeler olumlu yönde ilerliyor şu anda.
1: Son olarak da şunu sorayım. Bu seneyi hani nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz sezonda? Hani geçtiğimiz senelere kıyasla nasıl bir fark olacak? Ne dersiniz?
0: Şöyle sezonun başlangıcı tabii ki gündemden dolayı kış döneminden gelen başlangıç bir aslında acaba ne olacağız dedirtti. Ama biz biliyorsunuz her zaman krizleri yöneten bir ülkeyiz ve umudumuzu yitirmiyoruz. En önemlisi bu. Ama ne oldu? Yeni uçuşlar geldi, alternatif alanlar üretildi, yeni uçuşların gelmesi, daha önce hiç olmayan uçuşların ilave olması en başta da söylediğim şekilde bunlar bizim yüzümüzü güldürdü. Baktığımızda şu anda koltuk arzında 2025'e göre 2026'da planlanan koltuklarda %7'lik bir artış var. Bu olumlu, yani şu konjüktürde olumlu. Bu %7'lik artışla umuyorum ki güzel kapatacağız doluluk anlamında. Aslında nitelik niceliğe girdiği bizde olay biraz daha değişiyor. Burada tabii ki ekonomik faktörler de söz konusu. Karlılıklar anlamında aynı şeyi konuşamıyorum maalesef ki. Ama doluluk anlamında Bodrum temkinli başladı ama güçlü devam ediyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Beste Hanım. Size de kolaylıklar dileyelim sezon boyunca.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz.

0: Değişim zamanına devam ediyoruz. Şimdi de Türkiye'deki biyoçözümler sektörünü konuşacağız. Novonesis Türkiye Ülke Müdürü Pınar Tunçkol bizimle birlikte. Pınar Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler bizi ağırladığınız için.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bu sektör doğru politikalarla desteklendiğinde 4 milyar euro seviyesinde toplam ekonomik ayak izini 2020-35 yılına kadar %170 arttırarak 10.8 milyar euro üretim değerine ulaştırma fırsatı barındırmaktadır diyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz? Çünkü büyük rakamlardan bahsediyoruz.
1: Evet, dilerseniz biraz başta biyoçözümlerden bahsedeyim hızlıca, sonrasında rakamları da değinmek isterim. Biyoçözümler dediğimiz aslında enzimler, mikroorganizmalar. Novonesis de bu alanda faaliyet gösteren global şirketlerden birisi. Biyoçözümler dediğimizde aslında bunlar hepimizin hayatına dokunan teknolojiler. Bugün sabah kahvaltıda yediğiniz ekmeğin rengi, yumuşaklığı, büyük ihtimalle tükettiğiniz peynirin gene aradığınız lezzette olması, çamaşırlarımızın yıkandığında, deterjanların kullanıldığında lekelerin çıkabiliyor olması ve hatta bu değer zincirinde bir adım geriye gidersek baktığımızda ekmeğin içine giren un, buğday ya da süt ürünlerinin içerisinde kullanılan süt ve sütün kaynağımızı sağlayan hayvanlarımızın sağlığı da aslında biyoçözümlerin katkıda bulunduğu endüstrilerden bazıları. Biz Novonesis olarak 30'dan fazla endüstriye hitap ediyoruz ve Türkiye'de de 40'tan fazla yıldır bulunuyoruz. Aplikasyon laboratuvarlarımızda da bu bahsettiğimiz endüstrilere yönelik lokal çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tabii bugün temel rolümüz bu endüstrilerde faaliyet gösteren üreticilerin süreçlerinin hem verimliliğinin artırılması hem Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabetçiliğinin sağlanması ve buradaki katkımızı da ölçmek adına Amsterdam Data Collective'in hazırladığı bu raporu yayınladık. Çok kısa

0: bir süre önce lansmanı yapıldı ve raporun da bahsettiği gibi sizin de ifade ettiğiniz şekilde ciddi bir kalkınma etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu kalkınma tabii ki bizim direkt biyoçözümler endüstrisinden geldiğini varsayılmıyor. Bunun biyoçözümler endüstrisinin etkileşimde bulunduğu diğer endüstrilerinin de katkısıyla bir arada değerlendiriliyor. Özellikle burada baktığımızda yatırım yapılması gereken stratejik bir alan olarak değerlendiriliyor. Biyoçözümler Türkiye'nin kalkınma planında da bu şekilde paylaşılıyor. O yüzden biz biyoçözümleri sadece bir sürdürülebilirlik konusu değil, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve istihdamına fayda sağlayacak bir kaldıraç olarak görüyoruz.
1: Şimdi bu arada bu dünya genelinde de biraz hani bu teknolojilere ve bu konuya bir ilgiden de bir bahsedelim. Enzim ve mikrobiyal çözümlere talebin aslında bir taraftan da hızlı arttığını görüyoruz, değil mi? Neden?
0: Doğru. Çünkü aslında bu bahsettiğim öncelikle tabii ki sürdürülebilirlik tarafındaki başlayan dönüşüm, ama aynı zamanda da kalkınma ile ilgili bütün ülkelerin konjonktürlerinin değişmesi biyoçözümleri odak noktası haline getiriyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi mikroorganizmalar ve enzimler çok farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ve içine girdikleri endüstrilerde özellikle verimliliği ve rekabetçiliği arttırmaya yardımcı oluyor. Bugün baktığımızda demin de dile getirdiğim gibi gıda endüstrisinde, tarımda ve farklı sanayi alanlarında katkıda bulunduğu gibi Türkiye'nin de son dönemde, dünyanın da son dönemde gündeminde olan enerji konusu da oldukça değişik bir şekilde ele alınıyor. Türkiye son yıllarda enerji çeşitliliğini arttırmakta çok ciddi yol kat etti. Özellikle sürdürülebilir enerji alanında yeni yatırımlar gerçekleştirdi ve olmaya da devam ediyor. Ama bir taraftan da hala söz konusu enerji olduğunda dışa bağımlılık ve maalesef ki dünyadaki farklı konjonktürlerden etkilenme durumu söz konusu. Ve bu sadece bir enerji konusu değil, sanayinin birçok alanına etki eden bir konu. Bu açıdan baktığımızda gene mikroorganizmaların ve enzimlerin, biyoçözümlerin yarattığı bir başka fayda da biyoenerji alanında katkıda bulunmak. Türkiye'de çok önemli bir endüstriyel altyapıya sahip, önemli bir tarım ülkesi. Bu anlamda Türkiye'de biyoenerji kullanımı alanında da farklı fırsatlar olduğunu görüyoruz.
1: Evet, şimdi tabii sizin sektör bir taraftan da bu gıda israfını önlemek için, bununla mücadele için de önem taşıyor. Nasıl kilit bir role sahip bu biyoteknoloji konusu, gıda israfı dediğimiz zaman?
0: Tabii ki. Biyoçözümlerin sağladığı faydalardan bir tanesi de hem üretim süreçlerinde verimliliği arttırmak, yani ham maddenin daha etkin şekilde kullanımı, hem de üretim sonrası süreçlerde üretilen son ürünlerin kullanım sürelerinin uzatılması ve bunu yaparken de gene biyolojik ham maddelerden, biyoçözümlerden fayda sağlanması. Hem üretim öncesi süreçte hem de üretimden sonrası süreçte biyoçözümlerin değişik şekillerde faydaları olduğunu görebiliyoruz. Verimlilik her sanayinin olduğu gibi gıda sanayinin de çok önemli maddelerinden birisi. Burada aynı ham maddeyle daha yüksek miktarlarda üretim yapmak bir açı. Diğer bir açı da farklı ham maddelerin süreçte kullanılarak mevcut lokal ham maddelerin daha fazla katkıda bulunması. Bizim İstanbul'da bulunan aplikasyon laboratuvarlarımızda yaptığımız çalışmaların önemli bir kısmı da aslında üreticilerin erişiminin kolay olduğu ham maddelerin üretim proseslerinde kullanılmasını sağlamak ve bunu yaparken sadece Türkiye'deki üreticilere değil, aslında hizmet verdiğimiz Orta Doğu Afrika bölgesindeki farklı üreticilere de ulaşıyoruz. Bu da bizim için önemli bir gurur kaynağı diyebiliriz.
1: Evet, peki tabii sizin bir taraftan da aslında tarım noktasında da doğrudan kalkınmaya katkınız var, değil mi, kırsal kalkınma noktasında. Şimdi burada nasıl biyolojik çözümler sunuyorsunuz, tarımsal verimlilik ve hayvancılıktaki optimizasyonu daha da arttırmak için nasıl bir dönüşüm katkısı var bu biyoteknoloji sektörünün?
0: Tabii ki. Raporun çıktılarından bir tanesi de aslında istihdamla alakalı. Bugün baktığımızda biyoçözümlerin etkisinde olan bu endüstri grubunun ekosisteme baktığımızda istihdamın 2035 yılına ulaştığında neredeyse 3 katına kadar artabileceğini düşünüyoruz.

0: ürünleri tarafında da ciddi katkı sağlayabileceğini varsayıyoruz. Burada hem toprak sağlığına hem bitki sağlığına değiniyoruz, hem de bu süreçlerin üretilmesi esnasındaki verimliliğin artabileceğini düşünüyoruz. Beklentimiz elbette ki çiftçinin bugünkü çalışma modellerini, kullandıkları ürünleri tamamen değiştirmesi değil, ama bunu bir geçiş transformasyon süreci olarak gördüğümüzde biyolojik girdilerin sistemde gittikçe artacağını varsayıyoruz. Ekosisteminde buna hevesli ve hazır olduğunu görebiliyoruz.
1: Evet, peki sizin de bu arada Novanisis'in de hedeflerinden bahsedelim. Yılı nasıl kapatmayı planlıyorsunuz? Türkiye pazarında ne kadarlık bir büyüme, yeni projeler var mı gündeminizde?
0: Son yıllarda Türkiye pazarında her geçen gün ayak izimiz artıyor. Bunu da açıkçası öncelikle hizmet verdiğimiz endüstrideki dinamizme, aynı zamanda da işbirliklerine bağlayabilirim. Biyoçözümler ekosistem olarak baktığında yalnız başımızda hareket edebileceğimiz bir sanayi değil, bir alan değil. Biz burada hem sektörel paydaşlarımızla, çalıştığımız özel sektördeki kuruluşlarla, hem kamu otoriteleriyle, hem de akademi ve ARGE alanındaki çalışan kişilerle işbirliği halindeyiz. Buradaki hızlı büyümenin de bu işbirliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Elbette ki Türkiye'nin sanayi altyapısı, güçlü tarım ülkesi olması, coğrafi konumu, farklı pazarlara erişiminin olması gibi desteklerle de bu büyüme gerçekleşiyor. Her geçen gün tüketicinin isteklerine, üreticilerden gelen geri bildirimlere ve ihtiyaçlar doğrultusunda aplikasyon laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz yerel çözümlerle ve tabii ki genel merkezden aldığımız ARGE destekleri, patentli olan ürünlerimiz ve geniş mikroorganizma ve enzimlerden oluşan kütüphanemiz sayesinde bunu gerçekleştirebiliyoruz. Türk sanayicileri dünyanın birçok yerinde ayak izi var. Biz de o sanayicilerin ayak izini güçlendirmek, rekabetçiliğini arttırmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu işbirliklerini arttırarak aynı şekilde hızlı büyümemize devam edeceğimizi düşünüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Pınar Tunçkol, Novanisis Türkiye Ülke Müdürü. Size de kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz aynı zamanda. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
1: Efendim, burada kapatıyoruz değişim zamanını. Kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan yatırım günlüğünde piyasaların gündemini konuşacağız.

0: Avukat olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: her yere taşıdım. Jest oldu. Pankartımı jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Yeşil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Akbank ve tüm bankalarda.

0: 4 yıldır ülkemizin yollarına adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem, var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum.
4: Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Ayol çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından belli.
8: Yaylanan geldi belli.
9: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli.
1: Yaylanan geldi belli.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
4: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
5: Otobit'te. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
6: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap.
7: Senin yanında
8: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Gökhan Bey, bank kartınız geldi.
6: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Efendim, yatırım günlüğünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Önce bakıyoruz günlüğüne çıkan başlıklarını, ardından da konuklarımıza değerlendirmelere geçeceğiz.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta işsizlik oranı %8,2 ile bir önceki aya göre değişmezken istihdam 285 bin kişi arttı. İş gücüne katılım oranı yükselirken genç işsizliği %14,8'e çıktı. Atıl iş gücü oranı ise %31'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre ihracat Mayıs ayında %9,5 düşüşte 22,5 milyar dolara, ithalat %10,8 azalarak 28,1 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 5 milyar 610 milyon dolar oldu. Böylelikle dış açık geçtiğimiz 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Hürmüz Boğazı'ndaki akışın hızla normale dönmesi, güçlü ABD arzı ve Çin kaynaklı zayıf talep nedeniyle küresel petrol piyasasında arz fazlası oluşabileceği uyarısında bulundu. Banka petrol fiyat tahminlerini son haftalarda ikinci kez aşağı yönlü revize etti. Banka önümüzdeki yılın 4 çeyreğine yönelik tahminlerini de aşağı çekerken, Dated Brent fiyatının 2027 yılı sonunda 70 dolar seviyesine gerileyeceğini öngörüyor. İngiltere ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde %0,6 oranında büyüdü. Hizmet sektöründeki genişleme büyümeye destek sağlarken hane halkı gelirlerinde daralma kaydedildi.
0: Şimdi de döneceğiz. Sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen'e işsizlik rakamlarını değerlendirmesi için hoş geldiniz yayınımıza. 37 aydır tek hanede olan bir işsizlik. İşsizlik oranı 8,2 oldu. Nasıl değerlendirdiniz?
2: Merhaba Melisa Hanım. İyi yayınlar dilerim öncelikle. Sizin de belirttiğiniz gibi Mayıs ayı işsizlik oranı 8,2 oranında açıklanmış oldu. Birinciki aya ait oranla yatay seyrini korumayı başardı diyebiliriz. Yine 37 aydır işsizlik rakamlarının tek hanede olması ve yatay seyirde seyretmesi açıkçası yatırımcılar için oldukça önemli bir perspektif olarak göze çarpıyor. Nitekim bir yatırımcının ilk baktığı çerçeve şüphesiz ki bir ülkede işsizlik rakamlarının yatay seyretmesi oluyor. Tabii tabloyu daha da detaylandırdığımız zaman bazı verilerde de artışlar olduğunu gözlemlemek mümkün. Özellikle 15 ile 24 yaş arasında genç istihdam olarak tabir edilen genç işsizlikte bir tık da olsa artış gözlemliyoruz. Tabi burada %14,8'lik bir artış mevcut. Yine aynı şekilde kadın işsizlik oranlarında da, genç ve kadın işsizlik oranlarında da genç kadın işsizlik oranında %21,8 oranında. Tabii buralarda da yine yapısal reformlar ve

0: politikalar üretildiğini söylemek mümkün. Geçtiğimiz aylarla buna ilişkin, yine kadın çalışanlara ilişkin biliyorsunuz haklarla reformlar yapıldı. Doğum izni sürelerinin arttırılması, işte erkek çalışanlarla babalık izninin 5 günden 10 güne çıkarılması gibi geniş ölçekli reformlar çalışma hayatında yapılmaya devam ediliyor. Yine bu genç işsizliği azaltmaya yönelik de önümüzdeki aylarda şüphesiz ki çalışma hayatında revizyonlar, reformlar göreceğiz. Ve genç işsizlik rakamlarının da biraz daha tek haneli seviyelere indirileceğini söylemek mümkün.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek
0: Ben
1: üzere.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler.

0: Ve şimdi bir de piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz yatırım günlüğünde ve döneceğiz Çin'e, Pekin'e. Asya'da bugün önemli bir gelişme vardı. Japon yeni dolar karşısında 40 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Dönelim MSCI'ye soralım. Nedir son durum ve bu konuya ilişkin gelişmeler nedir?
1: İyi yayınlar Melis Kobal. Tabii bu tablo piyasalarda Japonya yeniden döviz piyasasına müdahale eder mi sorusunu gündeme taşıdı. Çünkü Tokyo yönetimi daha önce de yenin sert düşüşüne karşı bu tarz adımlar atmıştı. Ancak buna rağmen yen üzerindeki baskı kalıcı şekilde azalmadı. Japonya Maliye Bakanı hükümetin döviz piyasasındaki aşırı hareketlere karşı gerekli adımı atmaya hazır olduğunu söyledi ve mesaj net, gerektiğinde kararlı önlemler alınacak bilgisi geldi ve kabine başsekreteri Kihara da benzer şekilde Japon ekonomisinin döviz kuru dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak Japon yetkililer yenin mevcut seviyesi hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçınıyor şu anlık. Peki yen neden bu kadar zayıflıyor? Bunun ana nedeni Japonya ile Amerika arasındaki faiz farkı olarak yorumlanıyor. Japonya Merkez Bankası politika faizini artırmış olsa da Amerika'da faizler hala daha yüksek seviyelerde. Bu nedenle yatırımcılar şu an için düşük faizli yenden borçlanıp daha yüksek gelirli dolar varlıklarına yöneliyor. Bu da Japon parası üzerindeki aşağı yönlü baskıyı daha da derinleştiriyor. Bir diğer etkense Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışlarında temkinli davranması. Tokyo yönetimi ekonomik büyümeyi desteklemek istiyor. Bu nedenle çok sert faiz artışları konusunda isteksiz bir görüntü var. Ancak zayıf yenin de Japon ekonomisi için ciddi riskleri bulunuyor. Çünkü yen değer kaybettikçe ithalat maliyetleri artıyor. Özellikle enerji ve gıda gibi kalemlerde fiyat baskısı yükseliyor. Bu da hane halkının alım gücünü zayıflatıyor. Öte yandan zayıf yen Japon ihracatçılar için kısa vadede avantaj sağlayabilir. Japon şirketlerinin ürünleri dış pazarda daha rekabetçi hale gelebileceği öngörüleri var. Ancak iç piyasada maliyetlerin artması ve enflasyon baskısının güçlenmesi de bu avantajı sınırlıyor. Analistlere göre Japonya'nın müdahale ihtimali artık daha yüksek. Fakat Tokyo'nun hemen 162 seviyesinde piyasaya girmeyebileceği belirtiliyor. Özellikle dolar yen paritesinin 163-165 bandına doğru ilerlemesi halinde müdahale beklentisi daha da güçlenecek. Sonuç olarak Japon parası sadece ülkenin değil küresel piyasalarında yakından izlediği bir risk başlığı haline geldi. Gözler şimdi hem Japonya Merkez Bankası'nda Merkez Bankası'nın atacağı adımlarda hem de Tokyo yönetiminin olası döviz müdahalesinde olacak. Günün öne çıkan notları bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım. Melis Baba.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Seyrek. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Şimdi piyasalardaki durumu değerlendirmek için de İrem Özbay'a dönelim. A1 Kapital Satış Müdürü. İrem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba Melis Hanım.
0: Şimdi tabii biraz önce Mehmet Seyrek'in de aktardığı bu yenin 40 yılın en düşük seviyesine gelmesi önemli. Ve Fed'in de şahin duruşu değişmedikçe paritenin yükseliş trendini kalıcı olarak tersine çevirmesinin zor olduğu görüşü hakim. Ne dersiniz?
2: Şimdi geçmişe baktığımızda aslında Japon yeni tarafında Merkez Bankası'nın uzun zaman sonra faizlerde bir artışa gittiğini takip ettik. Ve bu artış sonrasında da belli başlı bazı senaryolar oluşmuştu. Yani Amerikan tarafında tahvillerin en büyük alıcısı Japon yatırımcılar ve orada ciddi bir carry trade avantajı yatırımcıları bu tarafa hızlı bir yönlendirim sağlamıştı. Uzun yıllarda devam eden bir döngüydü bu. Ama sonrasında faizlerin artışa gitmesi ve dolar endeks tarafındaki geri çekilme, Fed'in yeni başkanıyla birlikte faiz indirim döngüsüne gireceği etkisi acaba tekrar Japon yatırımcı ülkesine döner mi algısını oluşturmuştu. Bu algının borç geldikten sonraki süreçte tamamen tersine döndüğünü takip ettik. Hali hazırda benim de beklentilerimde borçun bu kadar şahin olmaması yönünde bir beklentim var ama piyasaların şu anda açıklamalardan takip ettiği ve Fed'in diğer başkanlarının da açıklamalarından aldığımız, noktasal grafiklerden aldığımız vurgularda da Fed'in sıkılaşacağı ve 2 faiz artırımına gideceği yönde bir beklenti var. Bu da dolar endeksine ciddi bir yükselişe neden oldu. Riskli varlıklar açısından da aslında nakde dönüş hikayesini arttırdı. Bu da Japonya tarafına, Japon yeni tarafında da o beklediğimiz geri dönüşün olmamasına daha değer kaybeden bir görünüm sundu bizlere. Geçtiğimiz yıllarda bu çok ciddi bir satışa da neden olmuştu devletin müdahale etmesi. O dönemdeki içeride bizim borsamızda da hissedilen bir satış dalgası oluşturmuştu. Ama şu anda bu riskli bölgelerdeyiz. Buradan bir müdahale gelebilir. Ama bu müdahalenin etkisi dolar endeksi tarafındaki bu yükselişin de etkisiyle daha sınırlı kalabilir gibi duruyor açıkçası. Burada bu görünümün tersine dönmesi açısından en önemli başlık, evet, müdahaleden ziyade FED tarafından gelecek açıklamalar. Borşun konuşması bekleniyor. Burada konuşmada piyasaları daha rahatlatacak mesajlar verirse eğer tabii bu daha olumlu bir etki yaratabilir. Devletin müdahalesinden önce Borşun açıklamaları en önemli başlık olacaktır Japon yeni tarafında diyebilirim.
0: Evet, peki. Şimdi dönelim diğer taraftan, tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a yönelik bakalım, heyetler Doha'ya gidiyor. Ama Tahran tarafının endişeleri, Tahran tarafından gelen mesajlar pek de olumlu değil. Şimdi ne dersiniz? Oradaki süreç şu anda piyasalar tarafına nasıl algılanıyor sizce? Çünkü bir taraftan da kötü artık geride kaldı diyoruz.
2: En önemli başlık Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağı, yani açık kalıp kalmayacağı aslında. O taraftaki haber başlıkları bir müzakere yapıldıktan sonraki süreçte, yani 60 günlük o müzakere sürecinde evet saldırılar oluyor, karşılıklı saldırılar söz konusu oluyor. İki taraftan da farklı yönde açıklamalar gelse de Hürmüz Boğazı'nın açılması, petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme piyasaların esas baktığı nokta. Burada farklı bir yön olur. Örneğin burada İran tarafı aslında burayı ücretlendirmek istiyor. Ama bakıldığında Ürdün tarafının böyle bir niyetinin olmadığını takip ediyoruz. Amerika'ya gittiğimizde Trump'ın açıklamalarından da en önemli başlık aslında İran'ın nükleer silahlanmasının durdurulması yönünde açıklamaları var. O yüzden yarınki görüşmeler önemli olacaktır ama bunun kısa vadede çözüme kavuşması şu aşamada oldukça zor gözüküyor. Çünkü bakıldığında İsrail de bu tarafın burada bir taraf ve orada hani herhangi bir açıklama yok. Amerika'nın yönlendirmesiyle şu an hareket var ama esas verilici orası olacaktır. Oradan gelecek mesajlar da önemli. Burada uzun vadeli bir aslında bir müzakere süreci göreceğiz gibi duruyor. Yani orada savaşın daha çok masa üzerinde kalma hikayesi söz konusu olabilir. Hürmüz Boğazı açık kaldığı sürece, çünkü orada gemi transferlerinde yapıldığı yönünde açıklamalar var. Petrol fiyatları bu saldırılar sonrasında bir miktar yükselse de halen o 100, yani daha önceki gördüğümüz zirve seviyelerden oldukça uzağız. Bu piyasalardaki enerji maliyetlerinde düşürücü bir etki yaratıyor. Riskli varlıkları da bir iştah getiriyor. O yüzden esas başlık burası olacaktır. Tabii nihai sonuçlanması önemli ama şu aşamada bu biraz daha dediğim gibi, en başta da söylediğim gibi, Boğaz'ın açık kalıp kalmayacağı, oradaki sürecin nasıl ilerleyeceği esas başlık olacak. Piyasalar yarın da bence bu mesajı takip edecektir.
0: Evet, peki. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hafta istihdam verileri de önemli olacak. Şimdi orada da bugün başlıyoruz verileri almaya. Çarşamba günü, yani yarın da yine özel

0: Sektör istihdam. Bugün JOLTS, Perşembe günü de tarım dışı istihdam verisi gelecek. Ne dersiniz? Orada Amerikan ekonomisinin gidişatına ilişkin nasıl ipuçları görebiliriz? Şunu da hatırlatalım. Normalde bildiğimiz gibi her ayın ilk cuma günü açıklanır istihdam verisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsızlık günü tatili nedeniyle Perşembe günü yayınlanmış olacak. Çünkü son 3 ayda beklentilerin evet. üzerinde bir veri gelmişti. Bu da tabii Fed'in faiz arttırım ihtimalini de desteklemişti. Eylül ayında da yeni bir faiz artışı olasılığı baktığımız zaman bu sabah piyasalarda %61 olarak fiyatlandı. Önemli.
1: Kesinlikle. Burada Fed Başkanı'nın her ne kadar Trump atamış olsa ve açıklamalarından, daha önceki mesajlarından faiz indirimlerine, hani ya da faizleri sabit bırakma olasılığının daha yüksek olduğunu vurgulasak da diğer FED başkanlarının, FED guvernörlerinin açıklamaları, paylaşımları önemli. Orada iki faiz artış beklentisi zaten almıştık. Bu Temmuz toplantısı pas geçme olasılığı yüksek. Burada bir sonraki toplantıda faiz artış hikayesi fiyatlara gelecektir. İstihdam verisi önemli. Oynaklığı daha yüksek bir veri istihdam verisi. Ama dediğiniz gibi son dönemlerde beklentilerin üzerinde gelen bir veri takip ediyoruz. Piyasadaki ekonomik aktivitelerdeki iyi giden süreç Fed'in faiz indirimi yapması adına da bir sinyal oluşturmuyor. Tam tersi, sıkı kalışı da destekler nitelikte oluyor. O yüzden esas belirleyici bu noktada tarım dışı istihdam verisi önemli tabii ki. Ama ilerleyen süreç açısından bence diğer parametreler de devreye girecektir. Yani burada enflasyon düşürme noktasındaki mesajları daha önceki metinlerden, Walsh'un açıklamalarından takip ettik. Ama orada yapay zeka teması önemli. Verimlilik temasına vurgu önemli. Yani bu tarafta farklı bir yol ve güzergah izlemek istediğini de aslında takip ediyoruz. Çünkü sözlü yönlendirme Fed'in en büyük aslında göstergesiydi. Diğer merkez bankalarında örnek aldığı bir tavırdı bence. Bunu tamamen değiştirip sözlü yönlendirmeyi sıfırlayan ve daha az metinle piyasaları veri odaklı gideceğine yönelik mesajları veren bir FED başkanı ve yeni bir FED dönemi takip edeceğiz. Burada yapay zeka temasının, verimliliği artırıcı temanın enflasyon tarafındaki geri çekilmeyi de destekleyeceği bir süreç izleyeceğiz gibi duruyor. O yüzden veri başlıkları önemli olacaktır. Piyasalarda daha oynaklığı gözükeceği bir süreç. Keza Amerikan piyasalarında da son dönemde yapay zeka tarafında çok ciddi bir geri çekilme vardı. Bunun tam tersine dönüş hikayesini takip ediyoruz. Yani geçtiğimiz ayda çok kazandıran bir görünüm sunmasa da son dönemde yapay zeka temasının tekrar devreye girdiği bir dönüşüm hikayesi var Amerikan endekslerinde. O tarafı da destekler nitelikte olmaya devam ediyor. Bu tarafta aslında bu konjonktürde de Fed'in bu hafta gelecek verileri önemli, ama bu veriler faiz tarafındaki o ihtimalleri arttırması etkisinden ziyade değerli metallerdeki baskıyı biraz daha arttırır gibi duruyor açıkçası.
0: Evet, peki değerli metal demişken sizin o tarafta nedir beklentileriniz? Şimdi tabii altın ve gümüşte ciddi bir geri çekilme gördük ama bundan sonraki seviyeler ne olur sizce?
1: Değerli metaller tarafında uzun zamandır hikayenin tersine döndüğünü takip ediyoruz. Savaşın başlangıcı ile aslında genelde güvenli liman algısı altına, diğer değerli metallere kayardı. Bu hikaye tam tersine döndü. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve o daha önceki görmediğimiz ons altının zirve seviyelerinden kar realizasyonları takip ettiğimiz bir görünüm vardı. Hep hikayede petrol geri çekilir ve savaş sonlanırsa değerli metaller talep gelir algısı bozuldu şu aşamada, çünkü yeni bir hikaye daha girdi. Fed'in daha sıkılaşacağı beklentisi. Tüm dünyada aslında esas belirleyici bu. Küresel en büyük merkez bankası olma hikayesi tüm piyasaları, tüm pariteleri, tüm değerli metalleri etkiler nitelikte. Altının baktığı esas hikaye de burası. Biz dolar endeks tarafındaki geri çekilmeyi, borçun açıklamalarından Jackson Hole var, buradaki ve bu haftaki açıklamalarından da bu olumlu mesajları alırsak evet altın tarafına, değerli metaller tarafına toparlanmayı takip edebiliriz. Orada bizim takip ettiğimiz seviye aslında önemli de bir psikolojik seviye. 3800 dolar seviyesinin altını çok test etmediğini, yani o seviyeye yaklaşıp geri çekildiğini takip ettik. Geçtiğimiz haftaki o çok çok ciddi geri çekilmelerde de. O yüzden bu taraf bir miktar önemli olacaktır. Toparlanmayı görmek adına önümüzde uzun bir bir süreç var. Şu aşamada biraz daha yatay seyir, daha

0: önemli olacaktır. Bu haftaki verilerle birlikte de geri çekilme biraz daha o sert gelirse eğer veriler beklentilerin üzerinde bir istihdam verisi takip edersek 3800 dolara kadar bir geri çekilme ihtimali yüksek ama onun altı şu aşamada çok fiyatlamalar arasında değil. Çünkü diğer bir başka bet FED ise de Merkez Bankası alımları orası da önemli olacaktır. Merkez Bankaları'nın daha önceki yüksek ons altın fiyatlamasında çok ciddi altın alındığını takip ettik. O yüzden burada hani realizasyon gelir mi gelmez mi hikayesi biraz daha o tarafta Merkez Bankaları'nın aslında büyük oyuncunun hikayesiyle belirlenecek diyebilirim.
1: Evet, Merkez Bankaları demişken bu arada Merkez Bankaları'nın dolar rezervlerini azaltmaya hazırlandığını görüyoruz. Dolarda ilk kez azaltım eğilimi artırımın önüne geçmiş. Siyasi riskler rezerv tercihlerini değiştiriyor ve küresel para sisteminde de çok kutuplu dönem beklentisi güçleniyor diyor yeni rapor. Katılımcıların %79'u çok kutuplu sistem öngörüyormuş ve Merkez Bankaları Euro ve Yuan'ın payını artırmayı planlıyorlar ve aynı zamanda da tabii altın tahsisini de artırmaya devam edeceği ve fiziki altın tutan Merkez Bankalarının oranının da %82'ye yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bu dolar rezervlerini azaltma konusunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz Merkez Bankalarının?
0: Şimdi orada tabii hikaye biraz daha değişiyor artık. Jeopolitik risklerin farklılaşması ve hızlı dönüşüme girmesi. Yani biz geçtiğimiz dönemlerle İran'ı konuşmazken bir anda İran'ı konuştuk. Çok hızlı hikayeler değişiyor. Yine burada hani bu hikaye kapansa da yeni savaş hatlarının açılma olasılığı da yüksek. Kutuplaşan bir dünya hikayesi var çünkü. O yüzden burada riskleri artması söz konusuysa ülkelerde buna göre rezervlerini çeşitlendirme yoluna gitmeleri oldukça olası. Burada daha önceki süreçte Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrasında zaten merkez bankalarının altın rezervlerini, ülkelerin altın rezervlerini güçlendirdiği bir hikaye ons altını çok ciddi desteklemişti. O hikayenin devam etkisi bence. Dolar endeksindeki bu hızlı yükselişte ve belki uzun vadeli beklentiler tarafında bu yükselişin sınırlı kalması da orada bir miktar daha realizasyona gitmeyi belki çeşitlendirme yapmak adına da ön plana çıkan bir gündem sunabilir. Belki bu hikaye biraz daha önem arz edecektir. Çünkü dünyada daha önceki süreçte özellikle bu ticaret savaşları döneminde doların aslında bu yükseliş hikayesinin ve çeşitlendirme yapmanın önemi oldukça konuşulmuştu. Artık rezerv para olma hikayesi tersine mi dönüyor süreci konuşulmuştu. Tüm yaşanan bu jeopolitik riskler o hikayeyi biraz sönümlese de merkez bankaları ileriye yönelik adımlar atmaları gerektir ve buna yönelik de bir adım olarak da bu süreci hikayeyi okuyabiliriz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz İrem Hanım. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
1: Efendim şimdi gidiyoruz kısa bir reklam arasına. Birazdan yine buradayız ve piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim, yasanın gününe devam ediyoruz. Kayhan Tezcan bizimle birlikte olacak. Marbaş Araştırma Müdürü. Hoş geldiniz Kayhan Bey.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Borsa İstanbul'la devam edelim sizinle. Ne dersiniz? Şimdi bugünkü seviyeler bize neyi söylüyor? Nasıl bir performans var sizce? Dün de 0.6 gerileyerek günü tamamlamıştık. Ne dersiniz bugün için?
1: Peki şöyle anlatayım o zaman Melis Hanım. Şimdi sana herhalde bir 10 gün oluyor bir yaptığımız yayını hatırlatayım. Kıymetli Serdar Paz'ı da vardı. O canlı yayın konuydu. Ben böyle bağlantı yapmıştım. Sen ikimize bir tane soru sormuştun. Demiştin ki yılın ikinci yarısı için

0: Ne dersiniz diye bir soru sormuştun. İlk benim cevaplamamı istemiştin. Ben de şöyle dediğimi çok net hatırlıyorum. Piyasa çünkü o gün 14.600, 14.700'leri böyle zorluyor. 14.700'lerin sonuna geliyor ama geçemiyordu. Ben sana şöyle cevap vermiştim. Müsaade edersen bu sorunun cevabını Melisa'nın ben 14.700'ler geçildikten sonra sana vermek istiyorum. Çünkü hani ikinci yarısını nasıl bekliyorsunuz sorusunun cevabı kilidi bu 14.700'ler geçildikten sonra çok net verilebilecek diye ben verdiğim cevabı çok net hatırlıyorum. Şimdi bakıyorum piyasaya 14.175 görüyorum. Yani bizim söylediğimiz, ben tabii ondan sonra defalarca X hesabında 14.700-800 bölgesi geçilmeden piyasa rahatlayamayacak. İlk önce buraların hallolması lazım, bunun üstünde kalıcı olması lazım diye herhalde 5-6 tane mesaj atmışımdır. Velhasıl kelam, evet buralar geçilemedi. Geldik şimdi, döndük, dolaştık. Gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm, benim de gene X hesabında söylediğim 14.100, 14.200. Niye burası önemli? Çünkü daha önce burası direnç oldu. Bu bölgeden satış geldi. 500-600 puan satış gelen eski direnç bölgesi burası. Şimdi beklenir ki bu bölgenin bir destek olması eklenir. Dolayısıyla biz de bakıyoruz acaba piyasa burada nasıl davranacak? Herhalde ikinci günümüz mü, üçüncü günümüz mü? Burayı takip ediyoruz. Şimdi ben bu sabah da bir mesaj attım. Orada dedim ki burada biz sonsuza kadar bekleyemeyiz. Yani piyasanın 14.100, 14.200'de dengelenmesini sonuna kadar böyle sonsuza kadar bekleyemeyiz. Yani burada hatta bugün mümkünse 14.300'ün üstünde günlük bir kapanış istiyoruz. Piyasanın kuvvetlendiğini bize gösterecek bir indikatör, bir mesaj olacak bu. Şimdi bakıyorum müsaadenle en yüksek ne görmüşüz? 14.200 küsürdü, evet. 14.297. Yani tam da bizim ifade etmeye çalıştığımız gibi Melis Hanım, 14.300 artık çok önemli. Yatırımcılara faydalı bilgi vermek hasebiyle diyorum ki ben artık 14.700'ler de bitti. Yani burayı şimdilik düşünmeye bile gerek yok. Çünkü orayı zaten geçemedi. Tam oralardayken satışlar alış fırsatı diye yazan, çizen, konuşanlara da gerçi ben bir cevap da vermiştim. Şimdi diyorum ki artık sizin takip etmeniz gereken yer, kıymetli yatırımcılar, 14.300 seviyesi. Bunun üstünde en kötü ihtimalle bir tane kapanış yapsın, sonrasında tekrar değerlendireceğiz ama 14.300 üstünde günlük bir kapanış olmadığı takdirde biz piyasanın, ben şöyle bir formasyon ismi veriyorum buna, patenti bana aittir. Sürüklenen çapa formasyonu diyorum ben. Yani hiciv tabii. Böyle bir formasyon yok ama ben söylüyorum, sürüklenen çapa. Ya yani sürükleniyor aşağı doğru. 14.300 üstünde günlük kapanış gelmezse burası Melis Hanım sürüklenmeye devam edecek.
1: Evet, Kayhan Bey, son 2 dakikamız. Şimdi enflasyon
0: Tamam.
1: verisini alacağız. Nedir beklentiniz ve bu veri birinin altında bekleniyor malum. Gelirse bu borsa tarafına
0: Evet.
1: nasıl yansır?
0: Hiçbir yansıması olmaz. Hani bekleniyor. Herkesin bildiği, herkesin beklediği şey niye borsaya bir yansıma yapsın ki? Sen bana söylüyorsun şimdi, bir şeyin %1'in altı gelecek diyorsun. Şey yapıyorlar, %1'in altını yapacağı dair insanlardan veri topluyorlar. İşte 15-20

0: kişinin medyan beklentisi 1'in 6. Ondan bir gün önce İstanbul Ticaret Odası açıklayacak, %91'in 6. Herkesin bildiği bir şey ekrana düştüğü zaman hadi koşa koşa alalım mı diyecekler. Bir daha söylüyorum, 14.300 üstüne piyasa atmadığı müddetçe hiç heyecanlanacak piyasayla ilgili hiçbir şey yok maalesef.
1: Peki ben herhalde son bir dakikamız değil mi? Evet, son bir dakikamızmış. Orada da bu size şu yen konusunu sorayım. Yendeki bu tarihi kayıp 1986'dan beri gelinen en zayıf nokta. Nasıl bir etki bekliyorsunuz önümüzdeki dönem için?
0: Çok güzel bir soru sordun. Aslında yani 10 dakika 15 dakika falan konuşabilirim bu konu hakkında ama herhalde 30 saniyem var. Çok önemli. Yani yen o kadar uzun yıllar carry trade parası olarak kullanıldı ki artık bunun da bir sonuna gelinmiş vaziyette. Bir yandan büyümeye çalışıyorlar, faizleri indiriyorlar, o fayda vermiyor, carry trade olmaktan kurtulamıyorlar. Yatırımcılar, çok güzel bir soru sordun, burayı da çok yakından takip etsinler. Hem dolar yeni hem de Nikkei endeksinde çok yakından takip etsinler. Daha önce burada çıkan bir sıkıntı bizim bir günde %1 düşmemize sebebiyet vermişti. Lütfen hem Nikkei'yi hem dolar yen paritesini çok çok yakından takip etsinler.
1: Evet, bir not da hemen aktaralım siz demişken Nikkei'yi. Çeyreksel olarak bakıldığında Nikkei %37'nin üzerinde yükselerek bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Bu Tayvan'da %46, Kospi'de de %69.
0: Evet. Güzel, zirveleri devam ediyor ama paritede olacak bazı dalgalanmalar da hazır bu çok yukarıdayken çok sert satışlara sebebiyet verebilir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Görüşmek üzere diyelim. Size de kolaylıklar diliyoruz.
0: Görüşmek üzere. Biz de size diliyoruz.
1: Efendim, burada kapatıyoruz yatırım günlüğünü. Yarın yine Apar ekranlarında görüşeceğiz. Hoşça kalın.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Genel izleyici için uygundur.

organik tarımda bitkisel üretime başlarken üretim materyalinin de organik tarımla ilgili yönetmeliklere uygun olması gerekir. Sebze yetiştiriciliğinde üretime fide ile başlandığından organik üretimde organik fideye gereksinim duyulur. Organik fide üretimi üreticilerin kendisi tarafından ya da fide siparişi çok önceden olursa hazır fide firmaları tarafından hazırlanmaktadır. Ancak pratikte uygulaması çok sınırlıdır. Bunun da başlıca nedenleri talebin az olması ve organik fide üretimine yönelik olarak üretim tekniklerinin standart olarak geliştirilememiş olmasıdır. Sağlıklı bir fideyle üretime başlamak başarılı bir üretimin temel şartlarından biridir. Sebze fidesi

yaprağın çimlenmesiyle oluşan ve birkaç gerçek yaprak oluşturduğunda asıl yetiştirme yerlerine nakledilen genç bitki olarak tanımlanabilir. Fideyle üretime başlamak, erkencilik sağlarken bitkilerin yetiştirme yerlerinde kalma süreleri kısalır, yetiştirme alanı daha etkin kullanılır. Tohum, arazi, iş gücü ve enerji tasarrufu sağlar. Hastalıklı, cılız ve sağlıksız bitkiler ayrılarak homojen, gelişmiş sağlıklı fide temin edilir. Yabancı ot kontrolü kolaylaşır. Yapabileceğiniz bahçenizin bol güneş ışığı alıyor olması önemlidir. Bu zaman dilimi 8 saat olarak belirtilebilir. Sebze fidesi için bol fotosentez yapabilmeleri esastır. Işık ve ısı bakımından beklentileri gideren bahçeye sahip olmak büyük bir avantajdır. Ailenizin her bireyi için ortalama 10 metrekare gibi bir alan oldukça doğru bir seçim olacaktır. Hele ki başlangıç aşamasındaysanız asla maceraya atılmamalısınız. İhtiyacınız kadar ekmenin yanı sıra onlarca çeşit domates olacağına, düzinelerce ürün veren iki çeşit domates olması doğru sebze fidesi yetiştiriciliği anlamına gelir. Verimli toprak olması için tabaka oluşturmak önemlidir. İlk olarak 1-2 santimlik tabakayı kompostla oluşturmalısınız. Ardından bunu da korumak için yaprak malcın ya da samandan oluşan tahmini 10 santimetrelik tabaka daha yapmalısınız. Tohum işin zor kısmı olarak gelebilir. Bu nedenle hazır olarak satılan sebze fidesi çeşitleri çok daha basit bir sonuç almanın temelidir. Yeni başladığınızı düşünürsek fide en garantili sonuç diyebiliriz. Tecrübe sahibi oldukça elbette tohumdan ekim işlemini de yapabilirsiniz. Çiftlik gübresi kullanmak %100 doğru bir tercih olacaktır. Özellikle dinlenmiş, yanmış ve gerektiği kadar beklemiş gübreler kullanmak verimliliği doğrudan artıracaktır. Dikim yapılacak yerin belli zaman aralıklarda çapa işleminin yapılması, toprağın havalandırılması, yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlayacaktır. Toprağın kalitesini artıracak takviye bazı malzemelerin kullanılması da bu hedefinizi en doğru şekilde yerine getirmenin temeli olacaktır. Organik sebze fidesi yetiştiriciliği yapmak istiyorsanız, fide ekimi yaptığınız sahanın 2-3 günde bir düzenli sulanmasına önem vermelisiniz. Sulamanın yüzeysel olmasından ziyade daha derinlemesine olması da kaliteyi yükselten faktörlerdir.

Lokmalık lezzeti ve sevimli görünüşleriyle çeri domatesleri, çeşitlendirilebilen kullanımıyla da ister kahvaltıda, minik atıştırmalık tariflerde, ister ana öğünlerde tüketilebilecek, sağlıklı ve taze bir meyvedir. Çeri domates aslında kendiliğinden yetişen bir domates türü değildir. Ekvator ve Peru'da yetişen yabani bir tür domates de bahçe domatesinin hibritlenmesi, yani birleştirilmesi sonucu üretilmiştir. Küçük boyutları ve kırmızı rengiyle kiraza benzetilen bu domates, İngilizce kiraz anlamına gelen cherry kelimesinin Türkçe telaffuzuyla cherry domatesi olarak bilinir. Yani kiraz domatesidir. Ana vatanı Güney ve Orta Amerika'dır. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde serada çeri domates yetiştiriciliği sıklıkla yapıldığından ülke genelinde de yaygın tüketime sahiptir. Çeri domates, günümüzde sıklıkla tercih edilen etli ve lezzetli bir domates türüdür. Bol ve çeşitli vitamin kaynağı olan domatesin aynı zamanda zengin bir folik asit kaynağı da olduğu unutulmamalıdır. Dikimi ve yetiştirilmesi oldukça basit olduğundan saksıda bile yetiştirmek mümkündür. Çeri domates fidesi Mart ayında toplanan tohumlarla elde edilmektedir. Mart ayında toplanan tohumlardan elde edilen fidelerin ekimi,

Haziran ayından önce yapılmamalıdır. Ülkemizde yetiştirilen yerli domates çeşitleri arasında çeri domates çeşitleri de yer alır. Çeri domates çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Pembe çeri sırık salkım domates, pembe iri salkım çeri ince kabuk domates, siyah çeri geleneksel salkım domates, bodur çeri domates, sarı ampul sırık çeri domates, kıvırcık çeri domates, badem çeri domates, oval çeri domates, boncuk çeri bebek domatesi ve iri ampul çeri finike domatesidir. Sağlıklı yaşam biçiminin öneminin arttığı günümüzde sebze ve meyvelerde organik seçimlere davet gösterilmektedir. Çeri domates tohumunda tavsiyemiz tercihinizi doğal tohumlardan yana kullanmanızdır. Çeri domates tohumu için sofralık bir domatesin çekirdeklerini kuru bir peçetede kurutmanız en sağlıklı yöntem olacaktır. Çeri domates yetiştirme hususunda en önemli faktör Mart ayının ortalarında ekim yapmanızdır. Bu dönemde kullanılan çeri domates tohumu daha kaliteli domates yetiştirmenize vesile olacaktır. Bir kabın içerisine 2 cm kalınlığında iyi kalite toprak ekleyin. Üzerine kurutulmuş organik çeri domates tohumu yerleştirin ve üzerine tekrar 1 cm kalınlığında toprak ekleyip hava alabilmesi için kabın içerisine ufak delikler açın. Bu aşamayı atlarsanız eğer hava alamayan tohumların kalitesi düşecektir. Çimlenme süreci tamamlanınca çeri domates fidesi uygun bir saksıya alınıp güneşli yerde muhafaza edilirse daha verimli ürünler elde edilir. Yüksek oranda potasyum ve A vitamini içeren çeri domates, sağlıklı beyaz kan hücrelerini koruyup kanser hücrelerinin oluşumunu engellediği için vücudu kansere karşı korur. Günde bir kase çeri domatesi tüketimini alışkanlık haline getirmenin vücutta oluşan dejenerasyonu engellediğini belirten uzmanlar, domatesin içeriğindeki B6 vitamininin beyin fonksiyonlarını düzenlediği konusuna dikkat çekiyor.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye güvenliğe geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar güvenliğe geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

Hisse Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda önemli bir gelişme var ki Japon yeni dolar karşısında 40 yılın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Parite son bir yılda %13'lük bir değer kazanımı kaydetti. Dolayısıyla tabii bu döviz tarafındaki gelişim birçok sektörü etkiliyor ama sadece döviz tarafından okumamak gerekiyor. Çünkü özellikle otomotiv sektöründeki rekabet kurallarını da değiştirebilecek de bir potansiyele sahip Japon.

ve Toyota'ya bakalım. Yani dünyanın en değerli ikinci otomobil markası. Satışlarının büyük bir kısmını Japonya dışında gerçekleştiriyor Toyota. Zaten detaylarını ekranda görüyoruz. Şirkete ait faaliyet alanlarını ve hisse detaylarını, ama Toyota en büyük pazarı Amerika'da bulunuyor. Yani Amerika'ya çok fazla otomobil satışı gerçekleşiyor. Dolayısıyla da parasını dolar olarak kazanıyor. Ama bilançosuna baktığımızda dolardan ziyade Japon yeni olarak da bilançosunu hazırlıyor. Yani yen bu noktada değer kaybettiğinde aynı dolar geliri şirkete daha fazla yen kazandırabiliyor. İşte burada da kur avantajı karşımıza çıkıyor diyelim ve ise performansa bu ortam nasıl etkilendiğine geçelim. Zaten bunun şirkete iki tane önemli katkısı var. Biri karlılığı desteklemesi, ikincisi de fiyatlama gücü kazandırması. Zaten yatırımcılar da bunu çok yakından takip ediyor diyelim. Son bir yılda %7,5'lık bir değer kazanımı var ama bu yıla baktığımızda %20'lik de bir değer kaybıyla karşımıza çıkıyor. Tabii bu düşüşü sadece kur üzerinden okumamak gerekiyor. Çünkü hisse etkileyen onlarca faktör var. Bir taraftan küresel otomobil talebi derken ticaret politikaları, sektör genelindeki fiyatlamalarda zaten etkili oluyor. Kur sadece bunlardan biri olurken özellikle Toyota'nın lehine çalışan da bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da kur avantajı şu an 40 yılın en düşük seviyesine gerilemesi de bilanço avantajına Toyota için dönüştürülebilir. Önümüzdeki dönemde takip edeceğiz diyelim. Bir de bakalım bu noktada KOSPI Endeksi nasıl bir fiyatlaması var. Güney Kore tarafında da %1 yakın bir yükselişte bugünkü seansı tamamladı. Yine ikinci çeyreklik bazda baktığımızda da iki katından fazla bir yükseliş vardı ki bu çeyreği de %65'lik kazanımla da kapattı diyelim KOSPI Endeksi. Ve endekse dahil olan bir diğer otomobil büyük bir marka olan Hyundai'ye bakalım. Yine detayları ekranda görüyorsunuz ama biraz daha kur tarafından nasıl etkileniyor, bundan da detaylarına bakmak istiyorum. Çünkü Hyundai madalyonun diğer yüzünde yer alıyor. Çünkü Toyota'nın çok büyük bir rakibi. Özellikle Toyota'nın avantajı Hyundai'nin dezavantajına dönüşebiliyor. Çünkü aynı pazarlarda aynı müşteriye otomobil satıyor ki özellikle burada tabii ki Amerika pazarı yine kritik olarak da karşımıza çıkıyor. Zaten SUV tarafında ve önemli otomobil tarafında da satışları da etkilenebiliyor diyelim. Yani burada maliyet baskısından ziyade rekabet baskısı daha da ağır basıyor. Son bir yılda %40'lık değer kazanımı var. Hisse performansı baktığımızda bu yıl %65 yükselişle de Toyota'dan pozitif ayrıştığını da takip ediyoruz demiş olalım. Yani bugün yatırımcı Hyundai'ye hala güveniyor performansa baktığımızda, ama yen tarafındaki bu düşüş hızlanmaya devam ederse veya kalıcı olursa rekabet tarafındaki baskı hissede daha da fazla etkilenebilir, hissedilebilir diyelim. Bir de buradan gidelim Avrupa pazarlarındaki etkiyi görmek adına DAX endeksine bakalım. Almanya'da nasıl bir tablo var? %1,5'luk gün içi yükselişleri takip ederken bir de yine oranın en büyük premium markası olan BMW'ya bakalım. Hyundai'nin problemi şu an için kendi şirketi değil ama rakibin güçlenmesi. Hyundai'de de premium tarafta BMW'de premium tarafta bir sektör olduğundan üretimler zaten bu tarafa yoğunlaştığından dolayı küresel pazarda Japon üreticilerle daha fazla da bir rekabet haline, yine burada hibrit ve SUV tarafındaki üretimlerde karşımıza çıkıyor diyelim. İşte performansa geçerken kur avantajı olmayan üreticiler için rekabet avantajı biraz daha tabii zorlu hale geliyor. Zaten BMW'nin güçlü bir marka algısı var. Önemli bir avantaj olarak karşımıza çıksa da marka değeri zaten çok fazla farkı azaltma konusunda yardımcı olabiliyor. Hisse performansında bir yılda %25'lik değer kaybı varken bu yıl %40'lık da bir geri çekilmeyle karşımıza çıktı. Yani yenin değer kaybetmesi Japon üreticiler için fiyat avantajı sağlıyor dedik ama diğer taraftaki rakip olan şirketler için de hala bir rekabet baskısı da kurmaya devam ediyor demiş olalım. Yani bugünkü yaşanan gelişmeyi sadece yen düştü olarak okumamak lazım. Çünkü kur hareketleri birçok şirketi ve rekabet tarafını etkiliyor. Özellikle otomotiv sektörünü zaten bugün ele aldı ki dolayısıyla önümüzdeki dönemde dolar yen paritesini sadece değil satışlara ve bilançoların nasıl yansıdığını da izliyor olacağız. Yeni bir hisse haftasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla görüşmek üzere diyelim.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla, 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

birçok jest yapan kart. Jest kart.

0: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Hız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa 36, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39.

0: 19, Aydın 41, Muğla 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 31, Karabük 36, Rize 28, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 34, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa 40 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Yeni Nesil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliği ile bir dünya markasının parçası olun.
1: Sasa Polyester, piyasa gündemini sunar.

0: piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalardan öne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendirme alacağız. Önce bugün verilerde hangi rakamlar ön plana çıkıyor bakalım. BIST endeksinde baskı devam edecek mi, endeks yükselecek mi? Yatırımcının aklındaki sorular bu şekilde. 14.200 puan seviyesinde baskı sürüyor. Yatay bir görüntü var gün özelinde BIST endeksinde ve gün içerisinde 14.166 puan seviyesi aşağıda test edildi. Yukarıda da 14.286 puan seviyesi var. Dar bant aralığından bu kapsamda bahsedebiliriz. BIST 500'de görüntü nasıl? 17.876 gelinen nokta %0.25 yukarı yönlü hareket var. 17.944, 17.826 bant aralığı hakim. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksinde an itibarıyla 17.963 puan seviyesi var. Sınırlı hareketler. Gayrimenkulde yine yatay bir görüntü. Turizmde yarım puanın üzerinde yükseliş. Sanayi endeksinde 17.785 puan seviyesi var. Teknoloji endeksinde ise yarım puanın üzerinde değer kayıpları görüyoruz. Sigortacılık endeksi 75.780 puan seviyesinde. Gıda endeksinde ise sınırlı geri çekilmeyi görüyoruz. Karışık seyirler var. Endekste yukarı yönlü bir eğilim, bir çaba var ama baskının da olduğunu ifade edelim. Fiyatı en fazla artan şirketler hangileri bakalım. Enerji Enerji %8.18 artıda. RAL Yatırım Holding, Kuyumcu Kent Gayrimenkul, Balsu Gıda, TR Anadolu Metal Madencilik, sıralama böyle. Düşenlerde durum nasıl? BIST yüzde fiyatı en fazla geri çekilen şirketler Efor Yatırım, Zorlu Enerji, Vestel, MIA Teknoloji ve Pasifik Teknoloji. Borsa İstanbul'daki fiyatlamalardan bahsetmişken Borsa İstanbul yeni veri merkezine yarın devreye alıyor. Uzun yıllar piyasanın ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan bir veri merkezi.
1: Borsa İstanbul'un yüksek kapasiteli yeni veri merkezi devreye giriyor. Açıklamaya göre gelecek yıllara ilişkin büyüme projeksiyonları ve piyasa katılımcılarından gelen talep doğrultusunda inşa edilen yeni veri merkezi de yatırımcılara piyasalara hızlı ve güvenli erişim imkanı sunulmaya devam edilecek. Yeni veri merkezindeki kapasite artışı sayesinde daha fazla piyasa katılımcısının bu hizmetten yararlanması bekleniyor. İşlem hacimlerini olumlu etkilemesi, piyasa likiditesine katkı sağlaması ve piyasa kalitesini daha da yükseltmesi öngörülüyor.
0: Bugün iş gücü istatistikleri verisi açıklandı. İşsizlik Mayıs'ta %8.2 seviyesine gerçekleşti. Bir önceki ayda benzer bir görüntü vardı. İşsizlik 39-37 aydır tek hanede.
1: İşsizlik 37 aydır tek hanede. Mayıs ayında işsizlik verisi %8,2 olarak açıklandı ve yatay bir görünüm çizdi. Uygulanan sıkı para politikasına rağmen işsizlikte tek haneli görünüm devam ediyor. Mayıs'ta işsizlik bir önceki ayla kıyaslandığında değişmedi ve %8,2 oldu. İstihdam oranı ise %48,5 olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı 285 bin arttı ve 32 milyon 463 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranında da Mayıs'ta artış var. Bir önceki ayla kıyaslandığında 293 bin kişi arttı ve %52,8 oldu. Diğer yandan atıl iş gücü oranında da %0,9'luk artış yaşandı ve %31 seviyesine yükseldi.
0: Dış ticaret istatistikleri bugün açıklandı. Dış ticaret açığına baktığımızda ciddi bir gerileme var.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Mayıs'ta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalatsa %10,8 düşüşte 28 milyar 71 milyon dolar oldu. Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 6 milyar 663 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2025'te %78,9 iken geçen ay %80'e yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde ihracatta imalat sanayisinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taş ocakçılığının payı %1,6 olarak belirlendi. Mayıs'ta ülkeler üzerinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 714 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 520 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 1 milyar 380 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 144 milyon dolarla İtalya, 922 milyon dolarla İspanya takip etti.
0: Gözümüz kulağımız Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde Haziran ayına ilişkin beklentilere baktığımızda %1'in altında enflasyonun gelmesine yönelik bir beklenti hakim. Aynı şekilde Temmuz ayında da %1 civarında bir enflasyon öngörüleri var. Bakalım Haziran ayına ilişkin veri nasıl gelecek? Alt detayında hangi hususlar ön plana çıkacak? Enflasyona dair beklentileri Eralp Ersoy değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Uzun zamandır görmediğimiz şekilde, yani elbette bir konsolidasyon görüyorduk ama bütün hani yapılan analiz çalışmalarında, bütün beklenti anketlerinde aylık %1 hikayesi aslında bütün piyasaca satın alınmış gibi gözüküyor. Enflasyonda bizim aslında patikamız belli, işte yılı %30'umsu bir enflasyon civarında, biraz aşağı biraz yukarı kapatacağız. Yani %20 bekliyorduk elbette hani yıl başından baktığımız zaman, ama içinden geçtiğimiz süreç ve farklı unsurların da etkisiyle %30'a çıpalayacağız gibi gözüküyor bu yıl. Burada ben bir kendi adıma sürpriz beklemiyorum. %1 hikayesi yeterli gözüküyor an itibariyle. Piyasayı da tatmin edecek gibi gözüküyor. Elbette arzu ettiğimiz dezenflasyon patikası için daha sert ve daha kalıcı adımları görmemiz lazım, ama öncü veriler daha bu tarafta bir miktar daha yol olduğunu gösteriyor. Yani öncü verilerden kastım öncü enflasyon, tamamlayıcı enflasyon göstergelerinde, hem işte tarımsal girdiye bakıyorsunuz efendime söyleyeyim, zaten gıdayla ilişkili diğer sepetlerde de bu direnci görüyoruz. Özellikle ben gıda tarafına çok önem veriyorum. Sepetin dörtte birini oluşturması hasebiyle bu tarafta aşağı yönlü bir hareket görmediğimiz sürece buralarda dalgalanmaya devam edeceğiz. Enflasyonda bir sürpriz en azından bu ay için öngörmüyoruz ama kıymetli, tekrar küreselde ayrışmamak adına söylemekte fayda var. Enerji fiyatlarının yarattığı baskı kaldı ki biz Eşel Mobil uygulamasını hızlıca devreye alıp kapsamını da genişlettikten sonra hazine tarafına biraz yük bırak, ama enflasyon dalgasından çok fazla etkilenmedik bu sebeple. Buradaki normalleşme de aslında en azından matematiksel değil. Çünkü Eşel Mobil o matematiği karşılıyor gibi gözüküyor. En azından matematiksel olmasa bile enflasyon beklentileri tarafında çıpalanmaya destek olacaktır. Çünkü hem hane halkı beklenti anketinde hem sektörel enflasyon raporu detaylarında uzun vadeli enflasyon beklentilerinde ayrışmayı hala görüyoruz. O tarafa birazcık faydası olacak diye düşünüyorum.
0: Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendireceğiz. Bizlere ekonomist Erdal Yeniçeri eşlik edecek. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Uğur Bey. Teşekkür ederim.
0: Önce BIST yüzü konuşarak sohbetimize başlayalım. Evet. 14.200 puan seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Son olarak 14.204 puan seviyesini test etti. Bugün dar bant aralığı endekste var. Son günlerde geri çekilmeyi gördük. Neye bağlamak gerekir bu geri çekilmeyi? Cuma günü de enflasyon verisi açıklanacak.
3: Evet, aslında BIST 100 bir hikayeyi oluşturmaya başladı. Yakın zamanda dediğiniz gibi enflasyon verisini değerlendirecek. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz kararını da şu anda BIST fiyatlıyor. Bir 20 bin hikayesi oluşmaya başlamıştı. Biraz küresel jeopolitik durumlar onu biraz durdurdu. Şu anda BIST 100'de aslında ön plana çıkan banka endeksiydi. Geçen haftalarda banka endeksi bir nevi BIST 30'u taşıdı. Aynı zamanda BIST 100'de artık şuna da bakılmaya başlandı. Daha çok endeksten bağımsız olarak

0: bilanço odaklı gidilmeye başlandı. Sürdürülebilirliği olan, karlı olan şirketlere yönelmeye başlandı. Bu yeni hikaye bence bunlarla oluşmaya başlayacak.
1: Burada 20 bin puan seviyesini siz telaffuz ettiniz. Bu sene içerisinde bu bandı görebilir mi peki?
0: Belirttiğim gibi yeni hikayelerle bu oluşmaya başlayacak. Özellikle teknoloji odaklı sektörler ve savunma sanayi sektörleri bu 20 bin bandına taşıyacak.
1: Aselsan savunma sanayide evet. %50 civarında yükseliş kaydetti bu yıl. Daha gidecek yolu var mı peki?
0: Bence gidecek yolu var. Dediğim gibi savunma sanayi ile teknoloji aslında birbirine bağlantılı bir sektör. Savunma sanayinin önemli kısmını teknoloji oluşturuyor. Eş zamanlı olarak tekrardan bir gideceğini görebiliyoruz. Aselsan'ın zaten istikrarlı yükselişi düzeltmesini de çok hafif yaptı. Bunu tekrardan inmeleyeceğini düşünüyoruz.
1: Aselsan'ı bir verelim arkadaşlar ekrana. Bu arada sektörlerin görüntüsü de ekrana geliyor. Altınay Savunma gibi şirketler de son dönemde halka açıldı. Burada tercihiniz Aselsan'dan mı yana yoksa savunma sanayine yönelik tüm şirketlerde hareketler olabilir mi?
0: Burada bütün olarak savunma sanayi bütün olarak değerlendirebiliriz. Aselsan'ı özellikle vurgulamamızın sebebi tabii ki endeksi taşıyan hisselerden biri olduğu için Aselsan'ı vurguluyoruz. Gördüğünüz gibi zaten destek direnç noktalarını çok güzel dokunmuş. Düzeltmelerini de çok güzel yapmış. Bu grafiğe bakılınca ikili dip oluşmuş burada. Üçlü dip oluşmaya başlamış Aselsan'da. Çok istikrarlı bir grafik.
1: 353 TL son görülen seviye. Evet. %1.26 düşüş var. Son bir yıllık performansına baktığımızda 434 TL görülmüştü. Bir de BIST yüzde işlem gören 100 şirkete bakalım. Bugünkü tabloyu da böylece görmüş olalım. Hangi şirketlerde yükseliş var, hangi şirketlerde düşüş var. Enerji Enerji %9.2 artıda. RAL Yatırım Holding, KUYAŞ, BAŞSU, TRMET, TRENŞ, Destek Finans, Altınay Savunma, Ektaş, Türk Altın İşletmeleri, Kardemir D Grubu, Anadolu Grubu Holding, Ereğli. Fiyatı en fazla artan şirketler bu şekilde. Fiyatı en fazla düşen şirketlere baktığımızda Efor Yatırım, Zorlu Enerji, Vestel. Vestel dün taban olmuştu. Bugün %6.35 değer kaybı var. MİA Teknoloji, Patek, Pacific Regia, Dohol, Katılım Evim, Margun Enerji'de fiyatı en fazla geri çekilen şirketler arasında yer alıyor. Bugün dengeli bir fiyatlama var. Sektörel anlamda görüntünün nereye doğru ilerlemesini beklersiniz?
0: Aslında bugün tabloya baktığımızda çok güzel bir tablo var. Karma bir sektör yükselişleri görebiliyoruz. Benim başta da bahsettiğim gibi yatırımcılarımız şu anda artık şuna bakmaya başladı. Bilançoya dayalı şirketlerin sürdürülebilir yapısına bakmaya başladı. Endeksten bağımsız olarak şu gördüğümüz tablo tam demin açıkladığımız konuyu gösteriyor. Burada GYO'ları dikkat ederseniz bir yükseliş kaydetmiş. Tüpraş da bunu desteklemiş. GYO'lar BIST 100 endeksinde önemli bir seviyeye getirecek gibi görünüyor. DAP GYO, PSG GYO gibi.
1: Evet. Banka endeksi için beklentilerimiz nasıl şekilleniyor peki?
0: Evet, banka endeksi Merkez Bankası kararından sonra tekrardan bir ivme yakalayacaktır. Çünkü faiz indirimlerinde enstrüman değiştiriyor yatırımcılar. Örneğin altında olduğu gibi altın stabil seviyeye geldi. Orta uzun vadeli bir yatırım oldu. Bu taraftan tekrardan borsaya bir akış oldu. Geçtiğimiz haftalarda da banka endeksinin yukarı gitmesinin sebeplerinden biri buydu. Fonlar ve nitelikli yatırımcılar banka endeksine yöneldi. Faiz indiriminden sonra tekrar banka endeksinde bir ivme yakalamasını düşünüyoruz.
1: Ne zaman faiz indirimi beklersiniz?
0: Bu son yapılacak faiz indiriminde Merkez Bankası'nın güvenli, istikrarlı para politikasında tekrardan bir indirim bekliyoruz.
1: Son toplantı indirimi bekliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ne kadarlık bir indirim olabilir?
0: Bu tamamen yalnız enflasyon verisine dayalı olacak. Yine bir 500 bas puan bekliyoruz. Önemli olan burada aslında faiz indiriminin rakamından ziyade sürdürülebilir istikrarlı bir şekilde devam etmesi.
1: Bu da bankalara mı yarayacak?
0: Evet, bankalara yansıyacaktır bu da.
1: Bilanço değerlendirmesi de ufak da olsa yaptınız. Finansallar açısından yorumlayacak olursak borsada bilançosu kuvvetli şirketler hangileri?
0: Hangi sektöre bağlı olduğu belli. Şimdi GYO'larda baktığımız zaman demin ekranda gördüğümüz Pacific GYO, DAP GYO bunlar bilançosu kuvvetli hisseler. Bunlar BIST yüz endeksini de ayakta tutan hisseler. Savunma sanayine baktığımızda yine Aselsan'ı burada yenileyeceğiz. Enerji tarafına baktığımızda özellikle bu Hürmüz'ün açılmasından sonra petrolün belli bir dengeye gelmesinden sonra Tüpraş burada tekrardan bir hareket ivmesi yakaladı. Bugün de gördük az önce Tüpraş'ta da bir artış vardı.
1: Endekste görüntü ve sektörleri ekrana taşıyoruz. Peki yabancı yatırımcıya ilişkin öngörünüz nasıl şekilleniyor? Endekste borsada yabancı giriş

0: senenin ilk 45 günlük periyodunda iyiydi. Daha sonra savaş sonrasında bir çıkış gördük. Nasıl devam etmesini beklersiniz?
1: Yabancı yatırımcı belirsizliği sevmediği için savaş döneminde borsayı izlemeye başladı. Bu sadece Türk borsasında geçerli bir şey değildi. Amerikan borsasında da aynı şeyi gördük. Yabancı yatırımcının tekrardan bizim bu şu anki endeksimizin 14.000 seviyelerini gördüğü zaman iştahı artmaya başladı. Önümüzdeki dönemlerde şu jeopolitik risklerin düştüğü dönemlerde tekrardan yabancı borsada görmeye başlayacağız. Çok kısa bir sürede bu da yani.
0: Bu da herhalde fiyatlamalara yansıyacaktır.
1: Evet, olumlu yansıyacaktır.
0: Gösterge tahvilinde peki 40 seviyesinin üzeri görülüyor. Nasıl okumak gerekir bu fiyatlamayı?
1: Gösterge tahvilinde 40 seviyesi aslında olumsuz bir seviye değil, olumlu bir seviye. Bunun emtiaların hepsine yansıyacağını da görebiliyoruz.
0: 2 yıllık evet. Türkiye tahvilleri %40'ın altına indi. 5 yıllıklarda da 37.17 seviyesini takip ediyoruz.
1: 5 yıllıklarda 0.03, çok küçük bir düşüş.
0: Peki biraz altını da konuşalım. Nasıl bir dönem içerisindeyiz altın için?
1: Şimdi altın bu sene 2026 yılında 20 yılda bir yapabileceği hareketi yaptı. Burada yatırımcılar günlük olarak değerlendirdi orada. Bu fırsat bir kere girdi. Aslında altın orta uzun vadeli değerlendirilecek bir enstrümandır. Bir sepetin içerisinde yatırım yapıyorsanız, hisse senedi, döviz, borsa, emtia ürünleri yapıyorsanız altın da bunun bir parçası olmalıdır. Altını artık günlük değerlendirmekten, aylık değerlendirmekten çıkıp tekrardan orta uzun vadeye değerlendirmek lazım. Yıl sonunda altının tekrardan 10 bin lira seviyelerine gelmesini düşünüyoruz. Ama bir günde olacak bir şey değil. Burada Merkez Bankası...
0: Gram altın 10 bin lira mı olacak yıl sonunda?
1: Evet. Burada şunu takip etmemiz lazım. Merkez Bankası'nın altın pozisyonunu takip etmemiz lazım. Fonların altın pozisyonunu takip etmemiz lazım. Yabancı fonların özellikle altın pozisyonunu. Bunlar bir parayı dökmeye birleştiriyor. Sadece tek bir ürünle ya da tek bir haber akışıyla bunu değerlendiremeyiz.
0: O zaman bu yükselişin 10 bazlı mı olması gerekiyor?
1: Evet, 10 bazlı doğru.
0: Kaç seviyesi tahminleriniz arasında var?
1: Şu anda 10 bazlı bakarsak 7000'i zorlamasını düşünüyoruz. Bir arz talep meselesi bu da tabii ki. Altının 8900 liraya 9000 liraya zorlamasından en büyük etkenlerden biri altına bir alım hücumu oldu. Kapalı çarşıda ciddi bir altın olmalı. Bankalardan da ciddi bir altın alımı oldu. Şu an altın izleniyor. Alıp üstüne yatılıyor. Bir arzın karşılığı yok. Biz de o yüzden diyoruz ki yatırımcı da uzun vadeye dönmeye başladı.
0: Gümüş için ne dersiniz?
1: Gümüş sert bir düşüş yaşadı. Bu yıl %25'e yakın bir düşüş yaşadı. Gümüş için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Çünkü gümüşün fiziki olarak da bir sıkıntısı oluşmaya başlandı. Ulaşılamıyor. Şu anda sadece bankalar üzerinden ya da yatırım şirketleri üzerinden alınıyor. O fiziki ulaşamama da gümüşe biraz eksi yaratıyor orada. Gümüşte aynı ivmeyi yakalayacağımızı düşünemiyoruz. Çünkü bir düzeltmesini de yapmış ve sert bir düzeltme yapmış gümüşte.
0: Portföylerde peki altının yeri nasıl olmalı? Ne kadar olmalı?
1: Yüzde olarak soruyorsunuz ne kadar olmalı. Yani bir sepet yapacak olsak altını %25 seviyeye koyabiliriz.
0: Tehlikeli değil mi bu seviyelerde?
1: Uzun vadeli yatırımlarda tehlikeli değil. Çünkü sepet yaptığınız zaman elinizdeki dört ürün birbirini dengeleyecektir. Şimdi sert yükseliş neyi bekliyoruz derseniz burada. Sert yükseliş değil de istikrarlı yükseliş Borsa İstanbul'da görebiliyoruz. Ağırlık şu anda neredeyse oraya attırmak lazım. Örneğin faiz indiriminde yatırımcı mevduattan çıkıp borsaya yöneliyor. Altın artışı olduğunda borsadan çıkıp altına yöneliyor. Yani emtialar sürekli trade edilerek değiştiriliyor. Burada portföyün %25'i altın uzun vadede güzel getireceğini düşünüyorum.
0: Diğer kalan %75 Türk borsası mı?
1: Tamamı Türk borsası değil. %50'sini Türk borsasına koyabiliriz. %25'ini de tekrarlı güvenli mevduata koyabiliriz.
0: O zaman önümüzdeki toplantıda bir faiz indirim beklemekle birlikte bir süre faizler yüksek kalacak mı diyorsunuz?
1: Ya sert indirimi beklemiyoruz. Dediğim gibi rakamdan ziyade istikrarlı bir indirim son 2026'nın Ocak ayından beri böyle istikrarlı bir gidiyor. Yine aynı şekilde güvenli liman olarak portföyün belli bir kısmını gene mevduatta tutmak lazım. Yani kayıp psikolojisini çok yaşamamak lazım.
0: Evet. Borsada aynı sektörleri öne çıkar peki?
1: Borsada enerji sektörleri yine öne çıkacak. Gayrimenkul yatırım ortaklığı, GYO sektörleri öne çıkacak. Savunma sanayi söylemiştik. Son dönemlerde, yaz dönemlerinde turizm endeksi tekrardan yukarı doğru çıkıyor. Zaten ekranda da gördük onu. Bu sektörleri değerlendirmek lazım. Teknoloji endeksi tekrardan ön plana

0: çıkacak. Bu 4 endeks takip edildiği zaman dediğim gibi endeksten bağımsız şirkete göre değil, şirkete göre bilançoya göre hareket etmek lazım biraz.
1: Dolar bazlı görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Borsada dolar bazlı görüntüyü. Dolar bazlı görüntüde aslında TL olarak değerlendirdik şu ana kadar hep bunu. Dolar bazlı değerlendirmedik. Dolar bazlı da doların ayrı endeksini mi soruyorsunuz yoksa borsanın dolar bazlı getirisini mi soruyorsunuz?
1: Borsanın dolar bazlı görüntüsü.
0: Dolar bazlı
1: 306 dolar seviyesi bandında şu an.
0: Şu an 306 dolar seviyesinde. Yani 1000-1200 bandını bu sene bu hikayeyi bize borsa yaşatacak.
1: Hmm. 14.187 gelinen nokta. Bakalım borsada görüntü nasıl devam edecek?
0: 25 seviyesini zaten söylüyoruz herhalde orada.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Ekonomist Erdal Yeniçeri bizlerle birlikte oldu. Piyasaları yorumladık. Kısa bir aramız var. Aradan sonra piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Sunlanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Ayol, çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır.

0: artık pilavımızda vitaminli mineralli olmasından belli.
1: Yaylanan geldi belli.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Oo.

0: çok jeste pankart. Jest kart.
1: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalar döne çıkan fiyatlamaları konuşmayı sürdüreceğiz. Özellikle altın kanadında ciddi bir geri çekilme var. Hakeza petrolde de 70 dolar bandının altını görüyoruz. Amerikan tipi petrol 70 dolar seviyesinin altına geldi. Brent petrolün varil fiyatı savaş öncesi seviyeleri test ediyor. Altında düşüşler sürecek mi? Petrol dengelenecek mi? Bu sorulara cevabı Belgin Maviş verdi. İzliyoruz.
1: Petrol tarafındaki fiyatlamaya baktığımızda savaş bitti fiyatlaması mı derseniz hayır. Savaş bitmedi ancak belirsizliklere rağmen petrol üreten ülkelerden sert açıklamalar geliyor ve bununla birlikte bakıyoruz ki OPEC Plus ülkelerinin de bir parçalanma ve rekabet ya da Asya piyasalarını ele geçirmek için hatta OPEC'ten ayrılmayı göze alan bir strateji. Şu anda fiyatlamalarda son hamle Irak'tan geldi. Irak özellikle petrol üretimi noktasında fiyatları sert bir şekilde indirerek başta Çin, Hindistan ve Güney Kore olmak üzere bu piyasalara da yeşil ışık yakmış oldu. Özellikle savaş öncesinde günlük petrol üretimi 4,5 milyon varile ulaşan şu an için 1,5 milyon varil seviyesine düşen bir Irak petrolünden bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki fiyatlama başka. Evet, değerli olmaya devam edecektir ama bir güvenli liman olma unsurunu kaybetti. Çünkü oradaki istatistiklere de baktığımızda 2008'leri, 2013'leri ve 2018 yıllarına kadar geri giden fiyatlamalar ve hamleleri görüyoruz. Peki bu neyin işareti? Eğer siz bir savaştaysanız ve savaşın yaralarını sarmak istiyorsanız, enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız strateji değiştirirsiniz ve en likit varlıklarınızı nakde dönerek bu süreci idare edersiniz. Bu gözle baktığımızda altındaki zaten bu satış kaçınılmazdı. Ancak son birkaç haftadır altın fiyatları üzerinde de özellikle sert düşüş sonrasında işte Fed Eylül ayında faiz arttıracak. Amerika'nın yeni stratejileri farklılaşacak söylemlerine ek olarak altın fiyatlamalarında bir dalgalanma görüyorum ben. Ama orta vadeye baktığımızda da özellikle ons tarafında evet şu anda 4000 doların altına geriledi. Ama orta vade için halihazırda 4500 doların tahmin olarak yer aldığı bir süreç. Demek ki burada da bir takım spekülatif haberler ve işlemler söz konusu. Ama teknik olarak baktığımızda ons tarafında aşırı satım bölgesine yani her an bir dönüş sinyali verebilme noktasına doğru da yaklaştığını görüyoruz.
0: Piyasalardaki bu fiyatlamaları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bizlere doçent doktor Şevket Sayılgan eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam önce altını sorayım. Ne olur altın? 4000 doların altına sarkmaları defalarca gördük son dönemde. Alışkanlık haline getirdi artık. 7 ayın en düşük seviyesinde. Düşmez denilen altın da düşüyor. Öyle ki 18 yılın en kötü aylık performansı bu ay gerçekleşiyor. %13 civarında düşüş var Haziran ayında. Ne dersiniz?
2: Buradaki temel faktör doların gücü ve Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz düşüş trendinden çıkarak faizleri çıkarma beklentisini son toplantıda ifade etmiş olması. Bu doğaldır ki sadece altın değil diğer bütün yatırım araçları üzerinde bir baskı yaratıyor. Artı tabii 2025 yılında ve 2026'nın 28 Şubat öncesi süreçte bir performansı önümüzdeki yıllarla ortalamaya baktığınız zaman gerçekleştirmiş olması kısmen de bir kar realizasyonu sürecini getiriyor ama burada majör faktör şu anda Fed'in faiz politikasında yukarı yönlü beklentinin oluşmuş olması ve dolar endeksinin de yukarı yönlü trendini güçlü halde kullanıyor olması. Bunlar mevcudiyetini koruduğu müddetçe de altın ve değerli metaller ve beraberinde emtialar üzerindeki baskı devam edecektir. Fakat burada da açıkçası faizin artması ve gücü Kasım seçimlerinin Amerika'daki Trump'la ilişkili olarak yaratacağı etkiyi dikkate alacak olursak bunun da uzun süreli olacağı yönündeki beklentiyi zayıflatıyor. Dolayısıyla biz yaz sonuna kadar bu tarz bir trendi görür. Yazdan sonra da tabii ki Fed'in buradaki politikası önem taşıyacak ve oradaki söylem ve beklentileri etkileyen faktörler gevşemeci bir noktaya doğru dönüştüğü takdirde altında yılın son çeyreğinde yukarı yönlü bir trend göreceğimiz yönünde bir beklenti doğal olarak oluşuyor, ama bu 2025'teki kadar böyle rally diyebileceğimiz bir seviyeden çok bu son aylardaki kayıplarının kısmen telafisi olarak ifade edebiliriz.
3: Önümüzdeki süreçte güçlü dolar görüntüsü devam edebilir mi peki? Özellikle Trump'ın politikalarıyla ilintili olacak düşünecek olursak 96'ları falan görmüştük dolarda. Şimdi yeniden 101'lerin üzerinde, hatta 105-103 seviyeleri de gündeme gelebilir şeklinde değerlendirmeler var.
2: İşte buradaki kritik konu şu, şimdi enflasyon yarattı İran olayı. Ve bu şu anda gecikmeli olarak da sisteme yansımaya başladı. Bunun kalıcılığı tabii ki birinci derece öncelikli, ama asıl belki konu enflasyonu etkileyen bu faktör, faizleri yukarı çeker ilişkisinin Fed'in bağımsız bir politika ile cevap verip vermeyeceği. Walsh'un en sonki politika Fed toplantısındaki mesajları açıkçası bağımsız bir FED politikasını devam ettireceği yönünde, ama bunun kalıcı olup olmadığı için biraz daha testten geçmesi gerekiyor. Ve bu aylardaki politika kararları biraz onu gösterecek. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi mevcuttaki faiz politikası şu anda Trump'ın siyasetine ve özellikle Kasım seçimlerine yönelik imkanlarını kısıtlayıcı, seçmen nezdindeki popülaritesini azaltıcı yönde. Dolayısıyla bunun kalıcılığı konusu biraz daha Fed'in bağımsız bir Fed olup olmayacağı yönündeki görüntüsünü verecek. Hani burası tamamen niyet okumu, ama Trump'ın geçen Powell'daki yaşadıkları göz önüne alınacak olursa, Walsh da bu seçimi yaparken bu tarz bir süreçte politikayı biraz daha siyasetin istekleri doğrultusunda yapma isteğini daha fazla öne çıkarır diye düşünüyorum. Bu tamamen bir niyet okuma. Gerçekleşme noktasını biraz yaşayarak göreceğiz. Walsh eğer burada Trump'ın isteklerine karşı durursa Fed'in itibarı artacaktır. Tersi bir yöndeki konu tabii ki Fed'in bugüne kadar ki kazanmış olduğu bağımsız merkez bankacılığı noktasını zarar verecektir.
3: Hocam, Fed şayet bağımsızsa, biz ADP'de güçlü bir veri görürsek, biz tarım dışında kuvvetli bir veri görürsek, istihdam kuvvetli, diğer yandan enflasyon yüksek. ABD Merkez Bankası'nın iki tane görevi var. Bir tanesi nispeten iyi durumda, diğeri ise yüksek. Bu faiz artışlarının kuvvetli bir şekilde gümbür gümbür geliyor anlamını mı taşıyacak? Bu istihdam verileri bu açıdan önemli değil mi? Nasıl görüyorsunuz bu hafta açıklanacak bu verileri?
2: Hiç şüphesiz ki enflasyonla birlikte bu artış ilerideki enflasyonu tetikleyeceği beklentisi normal şartlarda faiz indirimi konusunu devre dışı bırakır. Hatta enflasyon burada daha öne çıkacaktır. Enflasyon verisindeki yükseliş de bu seviyeler şu anda Amerika'nın %2'lik hedefinden çok uzakta, %4'lere doğru gidiyoruz. Dolayısıyla böyle bir seviyede faiz arttırımı ihtimali daha güçlü. Ha, bu kaç kere olur sorusu belki önemli. Benim şahsi görüşüm, bir kere bir faiz arttırımı normal şartlarda enflasyon öncelikli bir dezenflasyon politikası bazında öne çıkacaktır. Ama büyüme perspektifi, şu anda baktığınız zaman aslında dünyada en güçlü ekonomi şu anda hala Amerika'nın. Yani bu kadar yaşanan süreçlere bağlı, büyümesini sağlıyor, tarım dışı istihdamını sağlıyor. Tek buradaki problem enflasyonla bağlantılı. Dolayısıyla da burayı yönetmek Fed tarafından para politikası açısından faizlerin bir noktada sinyal özelliğiyle yukarı yönlü devamını sağlayacak noktada. Dolayısıyla benim şahsi görüşüm, eğer güçlü merkez bankacılığı perspektifi kalacaksa Eylül ya da Aralık ayında bir faiz arttırımıyla sürece müdahil olması yönünde bir tercihte bulunacağı yönünde. Ama işte dediğimiz gibi siyaset ne yazık ki bu tarz durumlarda daha önemli hale gelebiliyor. İşte Walsh'un ve Fed'in burada siyasi önceliklere yönelik bir tercihte bulunacak, yoksa ekonominin gerçeklerine yönelik bir tercihte bulunacak. Bu biraz onlar açısından bir sınav niteliği taşıyacak.
3: Hocam, burada özellikle bir yandan ABD enflasyonunu konuşuyoruz, Fed'i değerlendiriyoruz ama beklentiler çok hızlı değişiyor değil mi? Çünkü ilk etapta, evet, aralığa ilişkin piyasada bir faiz artışı fiyatlaması vardı. Bu sabah baktım FedWatch'ta Eylül'e dair de %64 oranında faiz artışı fiyatlamasını görüyoruz. Yani belki, evet, de işte bu bahsettiğimiz istihdam verileri sonrası bu beklenti daha kuvvetlenecek ya da tam aksi bir veri gelirse daha farklı beklentiler de göreceğiz. Yani bunu, hani deyim yerindeyse, maç mı bakmak lazım? Veri mi bakmak lazım?
2: Hiç şüphesiz, yani FED de bu tarz bir tercih yaparken bugünden o kararın ne olacağı noktasını biraz yaşadıkları ve gördükleri verilerin üzerinden yorumluyorlar. Ne yazık ki dünya global sistem şu anda çok kırılgan ve öngörülebilirliği ne yazık ki her geçen dönem kısıtlandığını dikkate alacak olursak, bugünden kesin faizi arttırır ya da faiz enstrümanını kullanmaz cümlesini ifade etmek çok kolay değil. FED için de geçerli bu konu. Ama en azından şu günkü görüntü, şu günkü veriler benzer şekilde hareket ettiği takdirde en azından şunu net ifade edebiliriz: FED için 2026 faizi düşürmek için uygun bir dönem olmayacaktır. Ama FED için uygun olmayan, siyaset için risk taşıyorsa, o zaman siyaset mi belirleyici olacak, Fed'in kendi politikası mı belirleyici olacak? Açıkçası biz bu senaryoyu bir bakıma sorgulamış olacağız. Ama benim kendi şahsi görüşüm, Fed bu konuda itibar kaybına ve Walsh'un da Trump tarafından seçilmiş olmasına rağmen bir faiz arttırımıyla buna karşılık vereceği yönünde.
3: Biraz bizi de konuşalım. Cuma günü enflasyon verisi gelecek. Nasıl bir beklentiniz var? Hem Haziran hem Temmuz'a yönelik beklentiler bir ya da biraz birin altına yönelik şekillenmiş gibi. Geçen sene Haziran için 1.40'ı görmüştük yaklaşık olarak enflasyonu. Peki Cuma günü nasıl bir tablo olur?
2: Burada iki temel senaryo var. Birincisi özellikle tarım ve buna bağlı gıda fiyatlarının birin altında ve dolayısıyla sıfırın altında olma olasılığı. Bu, yani gıda fiyatlarında bir negatif değer çıkma olasılığı güçlü bir düşük enflasyon mesajını sisteme verir. Çünkü bu dönem gördüğümüz kadarıyla tarımsal ürünlerin arz fazlalığı gıda fiyatlarında yaz aylarının o mevsimsel etkisini daha güçlü yansıtır hale geldiğini görüyoruz. Bu toplamdaki enflasyon içindeki ağırlığını da dikkate alırsak önemli bir etki yaratacaktır. Buradaki tek önemli faktör gecikmiş, özellikle 28 Şubat sonrası İran Savaşı'nın gecikmiş etkilerinin sektörel yansımaları, özellikle taşımacılık ağırlıklı olarak yaratabileceği konu, konuttaki yaşananlar. Dolayısıyla buralarda eğer mevcut seviyelerini koruduğu takdirde birin altında 0.80-0.85 oranlarında bir enflasyonla ayı tamamlar, mevcutta da yıllık enflasyonu tekrardan 31'ler seviyesine çekme durumumuz olur ki bunun psikolojik etkisini Temmuz enflasyonu ve Ağustos enflasyonu ile birleştirdiğimizde biz Eylül ayına, ki Eylül ayı bu konuda biraz daha riskli bir dönem, ama Eylül ayına bu çerçevede biz 30'un altına gitme ihtimalimiz güçlenecektir. Eğer 1.5 ve üzeri bir aylık enflasyon gelirse bizim açımızdan piyasaları da çok rahatsız edecektir. ve enflasyon bazındaki faiz artım trendi biraz daha baskılanacaktır. Yani FED'deki durumun bir benzeri aslında bizim Merkez Bankamız için de geçerli. Yani faiz düşüş trendinin önümüzdeki aylarda bu seviyenin 30'un altına düşmeden, enflasyon için söylüyorum, bir faiz düşüşünü konuşmamız çok mümkün olmayacak. 30'lar seviyesinde kaldığımız müddetçe 37 faizi korumaya, eğer ki yukarı yönlü yani 33-34'lere doğru bir yıllık enflasyon gördüğümüz takdirde de 37 faizi çıkartma konusunda Merkez Bankası'nda bir baskı oluşacaktır. Yalnız şunun da altını çizmek isterim. Mevcuttaki enflasyondan bağımsız olarak faizin seviyesini piyasalar zaten kendi içinde regüle ediyor. Yani biz şu anda faizi Merkez Bankası 37 olarak görüyoruz ama fiili olarak 40'tan uygulanıyor. Ve bunun yansımaları mevduat ve krediye de yansıyor. Bir taraftan da şunu da vurgulamak lazım. Merkez Bankası'nın elinde bir de makro ihtiyati tedbir aracı var. Yani enflasyonun etkisine bağlı faiz inse de çıksa da aslında piyasaların asıl rahatlayacağı konu kredilendirme oranı olacak. Çünkü baktığınız zaman %1'e çekilmiş olan bu oranı gevşetmediği müddetçe enflasyona bağlı faizi 37'den 35'e de düşürse, 33'e de düşürse piyasadaki krediye ulaşılabilirlik veya piyasa likiditesinin artması dediğimiz konu tam anlamıyla karşılık bulmayacaktır. Yani olayın iki aşaması var. Birinci aşamayı görebilmemiz için enflasyonda 30'ların altına inen bir yapıda faiz düşüşü söz konusu. İkinci aşamada da Merkez Bankası'nın bu makro ihtiyati tedbir gereği bankaların kredilendirme oranını yukarı çekmesi, yani %1'den 1,5-2'lere doğru çekmesi gerçekleşmediği müddetçe piyasanın o nakit ve benzeri konularda yaşamış olduğu sıkıntı çok kısa vadede ortadan kalkmayacak gibi gözüküyor.
3: Hocam özellikle faiz indirimi hususunda yapılan değerlendirmelerde ortak kanaat bir faiz indiriminin olası olduğu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından, ama şimdi yeni yeni bu hafta şunu da duymaya başladık. Fonlama 40'tan yapılıyordu, 37'ye gelir. Belki onun haricinde de bir 100 bas puanlık bir faiz indirimi daha olur ve böyle sene tamamlanır. Piyasa fiyatlaması içerisinde fonlamanın 40'tan 37'ye gelmesi etkili olabilir mi peki? Yani bu bankalar adına bir tetikleyici unsur taşır mı? Ya da yurt içi piyasalarını hareketlendirmeye yetecek bir unsur mu?
2: Benim görüşüm hayır. Biz şu anda manşetteki faize odaklı genelde yorumlar yapıyoruz ama demin de ifade ettiğim gibi bizim bankaların üzerindeki kredilendirme oranını yükseltmediğimiz müddetçe, yani Merkez Bankası burayı yükseltmediği müddetçe süreçte içerideki piyasa likidite anlamında nakde ulaşma, krediye ulaşma konusunda faizi düşürmüşse bile onun etkisini görme şansı olmayacak. Bu şu anda piyasada da yaşanan bir konu. Biz ilk 10 gün, ayın ilk 10 günü, ilk 15 gününde banka

0: daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası burada aslında çift taraflı bir kilit kullanıyor. Birinci kilit evet görünen faiz ama ikinci kilit bankaların kredilendirme oranlarındaki kısıtlılık. Bu değişmediği müddetçe piyasalar bu konuda çok rahat etmeyecek. Burada da tabii Merkez Bankası diyecektir ki faizdeki düşüşü kalıcı ve sürekli olduğunu görmek istiyorum diyecektir. Ve bu konuda da elimizdeki veriler şu anda bunu teyit eder noktada değil. Evet petrol fiyatları düşüyor, emtialar baskı altında ama biz hala bunun karşılığını görmüş değiliz. Hatta bu süreçte dış ticaret açığımız, cari açık, Merkez Bankası rezervi gibi konularda da şu anda son 2-3 aydır görüntü çok da pozitif yönlü değil. Bunlar yani rezerv artışı, Merkez Bankası'nın bu konudaki en büyük belki de sinyal niteliğini taşıyan unsurlar. Cari açıkta da tabii ki özellikle altın ve enerji haricinde açık seviyesinin pozitif ve çevrilebilirliği sağlanmadığı noktada bizim öyle faiz düşürme konusunu çok rahat konuşabilme imkanımız olmayacaktır.
1: Hazır siz rezervler demişken altında bir geri çekilme var. Konuştuk bunu. Bizim rezervlerimizin büyük bir çoğunluğu altın rezervlerinden oluşuyordu. Mart'ta Merkez Bankası'nın bir satış yaptığı da biliniyor. Bir swap anlaşması gerçekleştiği de swap anlaşmaları yaptığı da biliniyor. Burada rezervlerde merkezin uyguladığı politikayı, adımları nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
0: Bu özellikle İran Savaşı sonrasındaki süreçle alakalı reaktif davranışını ben olumlu buluyorum ki buradaki swap anlaşmasını yapmış olması da bu enstrümanlardan biri. Ama şu andaki yaşanılan altındaki geri çekilme dolayısıyla bir rezervde meydana getirdiği açığın da Merkez Bankası tarafında bir tamamlama ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu bizim açımızdan tabii ki bir maliyet unsuru. Dolayısıyla piyasalardaki bu Amerikan dolarının güçlülüğünün yarattığı baskı kalkmadığı müddetçe de bu tarafta Merkez Bankası aradaki farkı kapatmak için sürekli rezerv tamamlama ihtiyacını günlük hayatımızda tekrarlayacaktır. Yani kısacası altındaki perspektif şu anda bizim kontrol edebildiğimiz, yönettiğimiz bir konu değil. Dünyada da şu anda altının baskılanıyor olması tamamen Fed'in faiz arttırım konusuyla alakalı bir nokta. Bunun için bizim bir 3-4 aylık bir dönem boyunca bu baskıya karşı bir dayanıklılık görüntüsü veriyor olmamız lazım. Bu da tabii ki ekonomi dışı koşulların da lehimize çalıştığı noktada söz konusu olacaktır.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Sağ olun.
0: dilerim.
1: İyi günler diliyoruz. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Volkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en

0: projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kat. Jest kat.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa 36, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 31, Karabük 36, Rize 28, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 34, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa 40 ve Diyarbakır 38 derece.

0: Doğal Seramik hava durumunu sundu. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Arabanı arabamla
0: takoma. Yerinde cinsat. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Yeni Nesil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliği ile bir dünya markasının parçası olun.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Buonanotte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile,

0: Mutlu günler efendim. 30 Haziran Salı günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve tabii ekonominin çeşitli alanlarında yorumlama şansımız olacak. Bakalım şu an itibariyle hangi gündem maddeleri öne çıkıyor? Hızlıca göz atalım. Kabine NATO gündemiyle toplanıyor bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de ve kabinenin gündeminde NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları ki önümüzdeki hafta yapılacak, malumunuz oldukça yoğun bir tempo var. Yine Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmelerle ekonomideki son durum ele alınacak kabine toplantısında. Bu arada bugün açıklanan önemli veriler vardı. İşsizlik 37 aydır tek hanede. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı iş gücü istatistikleri açıkladı. İşsizlik oranı aynı seviyede kaldı ve %8.2 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı %48.5 oldu. İş gücüne katılma oranı ise %52.8 olarak gerçekleşti. Bu arada dış ticaret açığı da Mayıs'ta %15.6 azaldı. TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı %15.6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara geriledi. Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %9.5, ithalat %10.8 azaldı. Hürmüz'den geçiş hızlanıyor bu arada. Amerika ve İran arasında varılan mutabakat sonrası müzakereler sürerken Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada önceki haftaya göre %50'nin üzerinde artış gösterdi. Savaş öncesi günlük ortalama 130 ticari geminin geçiş yaptığı ancak 28 Şubat'tan sonra durduğu bir tablo vardı. Şimdi bunun yine de eskiye göre %70 altında olsa da oldukça hızlandığını görüyoruz. Bu arada Avrupa Birliği'nde çelik sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Avrupa Birliği küresel çelik üretimindeki kapasite fazlasını yerli üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çelik ithalat kotalarını düşüren ve kota aşımında uygulanacak gümrük vergilerini artıran yeni düzenlemeyi yarın yürürlüğe alacak. Düzenleme kapsamında Avrupa Birliği'ne yılda 18.3 milyon ton çelik ürününün gümrüksüz ithal edilmesine izin verilecek. Bu arada borsa yeni veri merkezini yarın devreye alacak. Borsa İstanbul piyasalarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezini yarın hizmete açacağını açıkladı. Diyelim ve hemen bakalım piyasalarda nasıl bir hava var. Borsa İstanbul'la başlayalım. BIST 100 gelsin ekranlarımıza. %0.14'lük düşüş var. 14.163 puandan işlem görüyor şu an itibariyle BIST 100 endeksi. BIST Banka'da yatay pozitif seyir var. BIST Sanayi'de de keza öyle. Yine BIST Gayrimenkul'de de yatay bir seyir var. BIST Turizm'de %0.4'lük yükselişi takip ediyoruz. BIST Spor'da da yatay pozitif seyir var. Bu arada BIST Teknoloji'de ise %1'lik kayıp var. BIST Sigorta'da yatay negatif seyri takip ediyoruz. BIST Gıda'da da %0.4'lük düşüş var. BIST Kimya'da %1.3'lük, BIST İnşaat'ta %0.4'lük, BIST Madencilik'te %1.3'lük ve BIST İlişim'de %1'lik prim olduğunu söyleyelim. Bakalım BIST 100'de fiyat en çok artan hisselere Enerya Enerji, Rail Yatırım Holding, Kuyumcu Kent Gayrimenkul, Bağsu Gıda ve TR Doğal Enerji olarak sıralanıyor liste. BIST 100'de fiyat en çok azalan hisseler ise Pasifik Eurasia, Vestel, Efor Yatırım, Zorlu Enerji ve Pasifik Teknoloji olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Altının ons fiyatında %0.4'lük yükseliş var. 4033 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde 4000 doların altına sarktı ancak tekrar 4000 doların üzerine çıktığını söyleyelim. Devam edelim, enerji tarafına bakalım. Amerikan tipi ham petrolde 71 dolar seviyesinde fiyatlama, Brent petrolde de 74 doların üzerinde bir fiyatlamayı görüyoruz. Bugün hafif bir yükseliş olduğunu söyleyelim. Özellikle bu Katar'daki görüşmeler nasıl olacak, teknik görüşmeler, bununla ilgili endişelerin yansıdığını görüyoruz petrol tarafına. Az önce söyledik, kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak ve önemli gündem maddeleri var. Özellikle de önümüzdeki hafta yapılacak NATO Liderler Zirvesi kabine toplantısının ana gündemi olacak ve tabii ekonomideki gelişmelerde.
1: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
2: NATO zirvesi hazırlıkları, Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakatı, terörsüz Türkiye süreci ve en düşük emekli aylığı. Kabine iki haftalık aranın ardından iç ve dış politikaya ilişkin kritik başlıklarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Ankara'da gerçekleştirilmesine sayılı günler kalan NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarda gelinen son durum olacak. Dünyanın gözünü çevirdiği 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve marşında başkente alınan güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek. Öte yandan ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra terörsüz Türkiye sürecindeki son durumda mercek altına alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca toplantıda 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon oranıyla şekillenecek yeni ekonomik tabloyla en düşük emekli aylığı konusunda düzenleme çalışmaları da masada olacak.
0: Efendim tabii biraz bankacılık konuşalım. Özellikle son dönemlerde pek çok alanda farklı dönüşümler var. Bu dönüşümleri konuşalım. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Sibel Hanım.
3: Hoş bulduk. Merhaba Özlem Hanım.
0: Şimdi biraz girişimcilik ekosistemini konuşmak isterim. Şimdi sizin alanlarınız da aslında çok renkli alanlar ama biraz da zor alanlar. Çünkü bir yandan da çok değişim gerektiren bir alan girişimcilik ekosistemi. Nasıl değişti? Yani şunu sormak istiyorum aslında. Bugünkü girişimciyle geçmiş kuşaklardaki girişimci arasında çok fark var mı?
3: Bence var. Kesinlikle haklısınız. Eskiden fikri olana girişimci diyorduk. Bu girişimcilik hikayesine baktığımızda aslında 2000'li yıllarda böyle hareketlenen, 2008-2010'da bir tık ivmeliyor ama asıl 2015'te ivmelenen, asıl ivmeyi ama asıl böyle gerçekten o hızlanmayı dediğimizde 2020 sonrası pandemi de getirdiği o dijitalleşme, uzaktan çalışma falan gibi hikayelerle kesinlikle var. Çünkü eskiden herhangi bir işletmeye, herhangi bir fikri olana, fikri olup büyütmeye, hemen yatırım alıp çıkmayı düşünene girişimci diyorduk. Ama yeni geldiğimiz bu dönemde dünyada ise baktığımızda yapay zekanın, dijitalleşmenin, otomasyonun getirdiği avantajlarla. Bir de eskiden girişimciler böyle büyük şirketler, kalabalık ekipler, ofis, koca koca işlerden bahsederdik. Şimdi 3-4 kişilik ekiplerle de çok ciddi büyük fikirler ve önemli fikirler hayata geçiyor. Aslında hem iş yapış şekli çok değişti. Dediğim gibi eskiden fikri bulalım ve büyütelim de. Şimdi fikri bulmak ve fikri uygulamak ama aslında doğru müşteriye doğru dağıtım kanalıyla ulaşan, daha sonra ve bunu sürdürülebilir kılan, karlı mı değil mi? Eskiden fikir var, iş büyür, hemen başarılı bir girişim gibi değerlendirirdik. Ama şimdi gerçekten karlı ve sürdürülebilir olduğunu göstermek, doğru müşteri grubu, doğru dağıtım kanalında mı, ölçeklenebiliyor mu gibi konular çok öne çıktı. Bunda da en büyük etken bence yapay zeka. Yapay zekanın işe giriyor olması, çok hızlı değişim ve dönüşüm var sizin de söylediğiniz gibi. Buna adaptasyon, bunlar çok ön plana çıkan şeyler.
0: Şimdi tabii yapay zeka hemen hemen her sektörü değiştiriyor. Baktığımız zaman şimdi girişimcilik dediğimiz zaman özellikle işte yapay zekaya, işte siber güvenliğe ya da işte sürdürülebilirliğe bu alanlarda girişimcilik yapanlar daha mı avantajlı? Neden bunlar daha ön planda?
3: Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki ihtiyaçlara göre girişimcilik ekosistemi değişiyor ve gelişiyor biliyorsunuz. Bakıyoruz iklim krizi diyoruz, o yüzden sürdürülebilirlik çok ön plana çıkıyor. Yapay zeka dediğinizde aslında artık yapay zekayı bir iş ortağı gibi konumlamak zorundayız. Bu verimlilik içinde, ivmelenmek içinde, büyümek içinde, rekabet içinde olmazsa olmaz. Yani artık yeni girişimler yapay zekayı bir kurucu ortak gibi, tüm iş modelini yapay zekanın üzerine konumlandırmak zorundalar. Çünkü öyle yapmazsak hızlanamayız, avantaj sağlayamayız, rekabette öne çıkamayız. Biraz önce dediğim gibi 3-4 kişiyle büyük işleri yapmak için yapay zekayı kullanmanız lazım. Siber güvenlik bu kadar hızlı dijitalleşmeyle beraber maalesef siber atakları önlemek amacıyla çok ön plana çıktı. Fintechler

0: çok ön planda. Çünkü neden? Artık bankacılık sistemi bile, biz kendi kendimize bile in-house yapalım, bir şeyleri kendimiz geliştirelim değil de daha hızlı çözümler, quick win'ler dediğimiz şeyler varsa o girişimcilerin yarattığı, böyle büyük işler değil de daha küçük küçük sorunlara daha hızlı çözümler bulunan ekosistemleri değerlendirmek daha ön plana çıktığı için aslında girişimcilikte bu başlıklar öne geliyor. Health tech söyleyebilirim. Artık çünkü sağlık çok önemli ve herkes sağlıklı yaşamanın da önemini anladı. Geçmiş oranla baktığınızda. Türkiye'de game biliyorsunuz. Oyun çok çok ön planda ve çok başarılı gidiyor zaten. Bu tamamen ihtiyaca ve değişen gelişen dünyaya göre şekilleniyor. O yüzden bu başlıklar öne çıkıyor diye düşünüyorum.
1: Tabii hem yaşlanıyoruz hem de ömrümüz uzuyor.
0: Sağlıklı yaşamak istiyoruz.
1: Evet. Peki şimdi sizin Garanti BBVA olarak da içinde bulunduğunuz pek çok girişimcilik faaliyeti var. Partners Tech mesela bunlardan birisi.
0: Doğru.
1: Bugüne kadar bildiğim kadarıyla 60 girişime destek verdiniz.
0: Doğru,
1: değil mi?
0: Doğru.
1: Peki burada öne çıkan faktörler nelerdi? Yani neden bu girişimlere destek oldunuz?
0: Şöyle, biz aslında girişimcilik ekosistemine daha sonra değiniriz ama 2006 yılında kadın girişimciliğini destekleyerek girdik. Kadın girişimciliğinde kazandığımız tecrübe ve deneyimlerde dedik ki girişimcilik ekosistemi biraz önce bahsettiğim gibi 2015 yılında çok ivmelenmişti. Türkiye'de de ivme kazanmaya, hatta 2018'den önce unicornumuz yoktu biliyorsunuz, sonrasında geldi ama ciddi bir ivme vardı. Biz de Garanti BBVA olarak topluma hizmet, topluma fayda bizim için çok değerli. Ve girişimcilik ekosisteminin de toplumu, ekonomiyi, sosyal açıdan, toplumsal açıdan dönüştüreceğine inanıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, ekonominin büyümenin katalizörü gibi görüyoruz girişimcilik ekosistemini. Bu anlamda da Garanti BBVA Partners 2015 yılında dedik ki biz bir finans kurumuyuz ama ötesine geçmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Evet, finansmanda destekleyelim. Finans erişim her zaman bir başlık ama biz bunu yaparken de girişim bankacılığı üzerine odaklanalım dedik. Çünkü girişimcilerin ihtiyacı farklı. Herhangi bir şirketin, firmanın ihtiyacıyla aynı değil. Siz çünkü bankacılar genelde bilançoya bakarız. Maddi varlıklar alacaklar ama girişimcinin bir hayali var. O yüzden girişim bankacılığı üzerine odaklandık. İşbirlikleri yapıyoruz girişimlerle. Nedir bu? Garanti BBVA'nın ve iştiraklerimizin, hatta BBVA grubunun çok büyük bir finansal kurumuz. İhtiyaçlarımız oluyor. Girişimcilerle nasıl işbirlikleri yaparız diye buna özellikle önceliklendiriyoruz. Yatırım turlarını hazırlıyoruz. Bu Garanti BBVA Partners Tech programıyla yatırım, girişimcinin neye ihtiyacı varsa, eğitim, mentörlük, ofis alanı, PR, her neye ihtiyacı varsa o girişime özel destekler, hızlandırma programıyla onların yol arkadaşı olmaya çalışıyoruz. Son olarak da ekosistemi destekliyoruz. Bu hem Techstars'la, Techstars globale taşımak için geçen sene aslında programımıza dahil ettiğimiz ve Türkiye'de ana destekçisiyiz. Buradaki girişimlerin, çünkü küreselleşmeye, globalizasyon, globale açılma da çok değerli ve önemli. Girişimin sürdürülebilir olması için.
1: Aynı zamanda yabancı yatırımcılarla mı buluşturuyorsunuz?
0: Tabii. Yabancı yatırımcılar. Techstars çok dünyada bilinen ve iyi bir hızlandırma ve yatırım programı. Özellikle startup dediğimiz girişimleri alıp ya yatırım yapıyor ya hızlandırma, mentorluk özellikle o dahil de bir 3 veya 6 ay programlar dahilinde girişimlere destek veriyor. Türkiye'de yoktu. Biz Türkiye'de ana destekçisi olarak geçen sene Türkiye İstanbul'a geldi ve hem Expansion Day'ler yaptık. Expansion Day'ine 25 farklı ülkeden yatırımcılar geldi. Türkiye'deki girişimcilerle buluşturduk ve onların işbirliği yapma imkanını sağladık. Techstars global açıdan önemli. Bir de teknokentlerle de aslında, bu da çok ekosistem işbirliği için önem veriyorum. İstanbul'da İTÜ, Ankara'da Bilkent ve ODTÜ'deki teknoparklarımızla bir iyi niyet anlaşması imzalayarak hem oradaki teknoloji girişimcilerine destek verelim ve bu girişimci bankacılığımızı onlara uygulayalım. Onlara özel paketler çalışalım ama daha da önemlisi işbirlikleri yapalım. Çünkü bunlar, bu saydığım teknoparklar gerçekten Türkiye'nin en önde gelen ve çok değerli girişimcilerin bulunduğu teknoparklar ve muazzam programları var. Garanti BBVA olarak biz bu programların neresinde oluruz? Nerelerde işbirliği yaparız? Ekosistemi desteklemek. Bankacılıkta genelde rekabeti konuşuruz ama burada ekosistem desteği, kamu, özel, teknopark, üniversiteler, teknoparklar hep beraber ekosisteme nasıl destek oluruz ve ivmelendiririz diye bakarak işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki şimdi bu özellikle küresel yatırımcılarla buluşturduklarınızdan böyle markalaşmaya doğru giden girişimciler oldu mu?
0: Yani şöyle söyleyeyim, aslında daha da öne gideyim, ben bu kadın girişimden başlamıştım. Türkiye'de unicornlardan biri de Insider biliyorsunuz. Insider Hande Hanım bizim kadın girişimci yarışmamızın birincisi. Hatta Gamze Cizre'li de Big Shares. O da 2011 yarışmamızın birincisi.

0: idi. Bu son Garanti Bedava Partners Tech'le kurduğumuz birçok destek olduğumuz, hızlandırma programını aldığımız birçok girişimle hem Türkiye'de hem BBVA ile ne tür işbirliği yaparız diye baktığımız için de ilerlediğimiz işbirlikleri yaptığımız girişimcilerimiz var.
1: Peki şimdi üniversite işbirliklerine baktığımız zaman orada ne görüyoruz? Yani oradaki problem finansmana erişim mi, hı-hı, yoksa insan kaynağı mı? Yani gerçekten ciddi bir önümüzdeki dönemde Türk girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak insan kaynağı çıkıyor mu?
0: Ben çıktığını düşünüyorum. Çünkü özellikle üniversite öğrencilerine baktığımızda o programların, teknoparklardaki programların bir kısmı da üniversite öğrencilerine yönelik. O genç girişimciler. Çünkü yeni nesil çok sorguluyor. Ben hep şu örneği veririm. Kızıma bir şey yap dediğimde neden diye sorar. Sorgulama çok yüksek. Bir de şu önemli. İşin amacını sorguluyoruz ya Özlem Hanım. Artık yeni nesil gençler işin amacını. Girişimcilikte bir soruna çözüm bulmak ya da bir problemi daha kolay bir yoldan çözmek gibi gerçekten topluma değer yaratan şeyler var. Bir ikincisi, finansmana erişim önemli ama finansal okuryazarlık tarafı da çok değerli. Biz hep finansal erişim, finansal ihtiyaç dediğimizde kredi konuşuyoruz. Aslında yeni sistemle özellikle bu fintechler Türkiye'de çok güçlü. Gerçekten fintech girişimler, muazzam yeni fikirler ve girişimler geliyor. Çünkü çok hızlı değişiyor ve dönüşüyor. Burada gelen girişimcilerde de hep gördüğümüz şey şu, hakikaten böyle çok konuya çözüm odaklı, hızlı, pratik çözümler geliyor. Bizlerin işbirliği yapması açısından önemli. Tam onu söyleyecektim. Finansal okuryazarlığı eğitimle, onların gelişimini destekleyerek hem üniversite öğrencileri için yapılan birçok aslında girişim programında aslında bu gençlerin daha inovatif düşünmeleri için, daha yaratıcı düşünmeleri için birçok program var. Biz Garanti BBVA'da yapıyoruz bunu. Hem kurum içinde hem kurum dışında gençlere fikrini getir diyoruz. O fikirleri yarıştırıyoruz, ödüller veriyoruz. Bunu birçok teknopark falan yapıyor. Bence Türkiye'nin bir avantajı da zaten girişimcilik ekosistemi için üniversite, özellikle mühendislik üzerine kurulan üniversitelerimiz, akademimizin güçlü yanı ve genç nüfusumuz. O yüzden bence yetenek, bir de şey de söyleyebilirim böyle oradan oraya atlıyorum ama aslında şey de var. Baktığımızda bu uzaktan çalışma, hibrit model nedeniyle bir dönem o pandemi dönemi daha yurt dışına gider miyim falan diyen gençler vardı. Şimdi daha çok içeride kalıp girişimcilik ekosistemiyle nasıl kendime ve topluma fayda yaratırım diyen gençler var. O yüzden bence ikisi de çok önemli ama yetenek konusunda Türkiye şanslı diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi tabii başlarken söylediniz ama kadın girişimcilik konusunda 20 yıldır Garanti BBVA destek veriyor.
0: Doğru.
1: Kadın girişimcilerin tablosunu nasıl görüyorsunuz? Bir fotoğraf çeker misiniz
0: tamam.
1: bize? Yani şu andaki durum ne? Hı-hı. Ve en çok neye ihtiyaç duyuyorlar?
0: Tamam. Şöyle söyleyeyim size. Biz bu 2006 yılında başladığımızda kadın girişimci oranı yaklaşık %5'ti. Şimdi 12'lere geldi ama hala gidecek yolumuz var. Çünkü dünyada baktığınızda bu 36'larda falan. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Nüfusumuzun %50'si kadın. Ama iş gücüne katılan kadına baktığımızda %35'lerde. Tek kolla yüzmek gibi bu. Hani daha hız kazanmamız için iki kol. Yani kadınların da erkekler kadar iş gücüne katılması lazım. Biz de tam bu nedenle buranın anahtarı kadının iş gücüne katılımı girişimciliği destekleyerek kadın girişimciliği diye yola çıktık. 20 yıldır da bunu destekliyoruz. Ama ne yapıyoruz? Finansman zaten çok önemli. Finansal erişim hep konuştuğumuz şey. Biz kadın girişimcileri yine 4 başlıkta destekliyoruz Özlem Hanım. Bir tanesi finansal erişim. Biz son 5 yılda Garanti BBVA olarak kadın girişimcilerimize 350 milyar TL finansal destek sağladık. Daha da önemlisi geçen haftalarda KGF ile Garanti BBVA özel tematik bir kredi çıkardık. Çünkü hep teminat sorunu yaşıyor kadınlarımız. Finansmana erişimde teminat sorunu yaşıyor dediğimiz için KGF'nin %80 teminatıyla KGF kredisi veriyoruz kadınlarımıza. Bu 350 milyar son 5 yıldaki rakam zaten. Finansman kolay bizim işimiz ve çok birçok bence kamuda da STK'da da bu farkındalık ve bilinç artmış durumda. İkinci asıl bence ihtiyaç olan, biraz önce söyledim, çok hızlı değişiyor ve dönüşüyoruz. O yüzden kadın girişimcilerimizin işletmelerini sürdürülebilir kılmaları için eğitim önemli. Burada da Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile eğitim programı dizayn ettik. Kadınlarımıza yapay zekadan insan kaynakları yönetimine, dijital pazarlamaya birçok alanda eğitim veriyoruz ve bugüne kadar 6000 eğitim, yine BÜYEM'le 6000 kadını eğitmiş durumdayız. Bence bu da çok önemli. Sürdürülebilir işletme kurmaları için. İşletmelerini sürdürülebilir kıldılar. Kendilerini geliştirdiler. Neye ihtiyaçları var? Müşteriye. Bizim üçüncü başlığımız da yeni pazarlar. Bu da Kagider'le birlikte kadınlarımızın yeni müşterilere ulaşması, yeni pazarlara açılması için ticaretin kadınları platformu var. Bu platformda tedarikçileri ve satın almacıları buluşturarak aslında her açılan ihaleyi

0: takip etmeleri, teklif vermeleri, birçok konuda bilgi sahibi olmalarını amaçlıyoruz. Dördüncü ama bence en önemli başlık cesaretlendirme, görünürlük. Kadınların birbirini görmesi, rol model olması, o kelebek etkisi diyoruz. Onun için de Türkiye'nin kadın girişimci yarışmamız var. Bunu tam işte 2006'da başlattığımız, bu sene 19. ödülü verdik. Program 20 yıldır devam ediyor ama burada da gelen kadın girişimcilerin, biraz önce söylediğiniz hani oran %12'ye çıktı ama muazzam bir değişim var. Ne derseniz biz zaten kategorimizi arttırdık. İlk sene ilk başladığımızda 103 başvuru vardı. Geçen sene 2000'i geçtik. Toplamda da 50.000'i geçtik. Ve burada artık birincileri seçmekte çok zorlanıyoruz. 5 ayrı kategorimiz var ama Özlem Hanım. Çünkü gelen girişimciler muazzam. Yapay zekayı kullanan, direkt daha ilk günden globali düşünen, nasıl ölçeklenebilirim, nasıl bir soruna doğru bir faydaya çözüm, bir soruna fayda bulabilirim diye muazzam düşünen gerçekten kadın girişimciler var. İlk başlarda gelen girişimler daha yöresel, daha gıda, belli sektörlerdeydi. Şu an o kadar farklı girişimler var ki, o yüzden biz kategorimizi 5'e çıkarttık. 1'di, 3 yaptık, 4 yaptık. Şimdi 5 kategoride daha çok kadınımıza ulaşmak, daha çok rol model, daha çok görünürlüğü arttırmak için aslında onları cesaretlendirmek. Çünkü biliyoruz ki kadın cesaretli olursa, kadın ben yaparım derse her şeyi yapar.
1: Şimdi tabii bir de KOBİ var.
0: Evet.
1: Ve yani Türkiye ekonomisinin omurgası aslında.
0: Aynen.
1: Böyle baktığımız zaman KOBİ'ler şu anda ne durumda diye sormak isterim. Çünkü bir dezenflasyon programı süreci var. Ve etkilendiklerini de görüyoruz. Yani buraya katılıp sizin koltuğunuzda oturanlar biraz dertliler.
0: Tamam.
1: Şimdi böyle bir fotoğrafa baktığımız zaman siz de onların finansman tarafını karşılayan bir banka olarak nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz?
0: Şimdi biraz önce siz söylediğiniz omurgası değil, bildiğiniz ekonomi KOBİ. Çünkü %99.7 Türkiye'de KOBİ oranı. 4 milyona yakın işletme var. Bunun %99.7'si KOBİ. İş gücünün %70'i KOBİ'lerden geliyor. Katma değerde biraz daha gerideyiz 40'larda. İhracata bakıyorsunuz, 3'te 1 ihracatın KOBİ'lerden. KOBİ'ler çok önemli. Evet, KOBİ'lerin finansmana erişiminde hep konuştuğumuz şey bu ama başta söylediğime dönmek istiyorum. Aslında bence KOBİ'lerdeki en büyük ihtiyaç ne derseniz, KOBİ'lerimizin, ben bunu çok kullanırım, size de özellikle belirtmek istiyorum. KOBİ'lerimize baktığımız zaman çoğunun CFO'su yok, finansman müdürü yok, çoğu muhasebeyi dışarıdan, mali müşavirlerden hizmet alıyor. Aslında KOBİ'lerimizin finansmana ihtiyacı, erişimi çok önemli. Bu kadar değişen ve gelişen, bakın sürekli ürün gamı değişiyor finansal sektörde. Bu fintechler ve bankalar. Sürekli yeni ürünler çıkarıyoruz. Aslında finansman erişim dediğimiz şey kredi kullanmak değil. KOBİ'lerimizin bir verimliliğini, bu dijitalleşme süreciyle beraber verimliliğini hızlandırmak ama bununla beraber finansal okuryazarlıklarını iyileştirmek. Biz de işte Garanti BBV olarak o sahadaki ekibimize ya da bizler yapmaya çalıştığımız şey şu. Bizim bir birlikte yaparız yaklaşımımız var. Bu nereden geliyor? Çok kısa onu söyleyeyim. Müşterimizi tanıyıp anlayıp onun ilerleme isteğinde yanında olmak istiyoruz. Onun için de müşterimiz işine baksın, biz onu iyi tanıyıp anlayalım, ihtiyaçlarını, her çıkan ürünü bilemezler. Dediğim gibi finansman ihtiyacı deyince sadece krediyi, nakit krediyi konuşmak doğru değil. Nakit kredi kullanmadan birçok finansal çözüm var artık. Bizim onların yanında finansal sağlıklarını güçlendirecek danışmanlar olarak onları yönlendirmemiz, onlara birçok önlemler alma, hem piyasalarıyla nakit akışlarını doğru yönetmelerini sağlamamız. Çünkü çoğu KOBİ'nin aslında en büyük problemi, siz de karşılaşmışsınızdır, nakit akışı bilmiyoruz. Ciroyu kar sanıp aslında harcamaya geçiyor. Nakit akışı falan yönetmelerini öğretmemiz, onları o ellerinde tool'ları veriyor olmamız çok değerli bence.
1: Bugüne kadar ne kadarlık bir desteğiniz oldu KOBİ'lere?
0: Biz Garanti BBV olarak, yani şöyle söyleyeyim size, resmi KOBİ segmenti diye baktığımızda özel artı yabancı bankalar %20'nin üzerinde payımız var. Tüm sektörde de yaklaşık %10'larda payımız ama bizim şu an Türkiye'de 4 milyon KOBİ var dedim. 3 milyon KOBİ müşterimiz var ama aktif KOBİ derseniz 2 milyona yakın aktif KOBİ müşterimiz var. Her gün yaptığımız şey şu, özellikle önceliklendirdiğimiz şey şu. Bu birçok destek programı da var biliyorsunuz. Onlar da çok bilinmiyor. KGF'nin, KOSGEB'in gerçekten kamu desteği. Dediğim gibi birçok özel banka artık hepimizin ekosistemde beraberiz ve iyileştirmek, ekonominin dönüşümü büyümesi için hep beraber destek olmak önemli. Garanti BB olarak %20, 20'lerin biraz üzerinde pazar payımız var diyebilirim.
1: Peki sıkça aslında kullandığınız bir terim ikiz dönüşüm.
0: Evet.
1: Ve özellikle şimdi diyorsunuz ki nakit akışını bile bilmiyorlar.

0: böyle bir durumdayken dönüşümlere ne kadar hazırlar? Özellikle hani yeşil dönüşüme, dijital dönüşüme nasıl, ne kadar hazırlar?
1: Bence gidecek çok yolumuz var. Niye derseniz, yeşil dönüşüm için şunu söyleyeyim. Aslında kapımızda. Yani artık iklim krizini konuşuyoruz. KOBİ'ler için hem fırsat hem zorluk gibi görünüyor bu. Ama bunu buna uyum sağlayan KOBİ için bence bir avantaj haline gelecek. Neden derseniz, biz karbon ayak izini hesaplayan Türkiye'deki işletmeler henüz %13. Ya gidecek çok yolumuz var. Bu yeşil mutabakatı konuşuyoruz. 2050'de net sıfır karbonu konuşuyoruz. Bunlar çok önemli. O yüzden bir şekilde bizim dönüşümü, yeşil dönüşümü yapmamız lazım. Ama yeşil dönüşüm olması için de dijital dönüşüm şart. Şimdi dijital dönüşüm, bunlar hep maliyet gibi görünse de aslında %15 dijital dönüşüm sağlayan şirketlerin karlılığı, veriminde %15-20 iyileşme görüyoruz. Ama söylediğim biraz önce %13. Daha gidecek çok yolumuz var. Biz bunun için de aslında Türkonfed ile birlikte sahaya inip belirli illerde KOBİ'lerimizle toplanıp ihtiyaç ne sahadan aslında dinleyip ve bu dönüşüme bir yerden başlamaları gerekli. Çünkü data kullanımına bakıyoruz, hala gerideyiz. Dediğim gibi bu karbon ayak izi hesaplamada çok gerideyiz. Bunları bir zorluk değil de fırsata çevirmenin yolunu bulmalıyız. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde bir KOBİ, bir şirket iş modeliyle, aynı iş modeliyle 25 yıl hayatına devam edebiliyordu. Şu an geldiğimizde 5 yıla falan düştü. Ki bence bu hızla, bu dijitalin ve teknolojinin iyileşmesiyle çok daha kısalacak süre. Dijitali ayak uyduramazsak, dijitali bir an önce hayatımıza sokup dijital dönüşümü gerçekleştiremezsek rekabette çok ciddi dezavantaj sağlarız. Dijital dönüşüm olmadan yeşil dönüşüm olmaz zaten. Karbon ayak izinin azaltılması için çok kritik ve kıymetli diye düşünüyorum. Bence daha yolun başındayız ama hızlanma lazım. Bu sadece bir zorunluluk, ya gerçekten hani yapılması gereken, artık hayatta kalmamızın tek yolu bence. Özellikle bu yeşil mutabakat, ihracatımızın %40'ı Avrupa'ya diye konuşuyoruz. Bunları yapmazsak rekabet avantajımızı zaten koruyamaz hale geliriz.
0: Şimdi bir yandan da aslında Garanti BBVA'nın 2029 için bir 3,5 trilyon liralık, evet, sürdürülebilirlik finansman hedefi vardı. Doğru. Bunun 1 trilyonunu şimdiden sağladınız.
1: Durumdayız, evet.
0: Baktığımız zaman bundan sonraki acaba dönemde öncelikli sektörler hangileri olacak? Ayrıca bu yeşil dönüşüm ve dijitalleşme yatırımlarda yeni finansman modelleri görebilecek miyiz? Çünkü aslında dünyada gerçekten özellikle yeşil finansman konusunda çok ciddi bir ilerleme var. Ama biz bundan ne kadar pay alabiliyoruz? Ne kadar bu işin içerisinde yer alabiliyoruz? Tabii siz daha iyi biliyorsunuz.
1: Buyurun. Estağfurullah. Yani şunu söyleyeyim size, biz Garanti BBVA olarak kendimize, BBVA grubumuzla beraber 2029 için bir yeşil finansman, sürdürülebilir finansman hedefi koyduk. Dediğiniz gibi 3,5 trilyonlu birini zaten yaptık. Bence şu örneği vererek başlayabilirim. BBVA grubunun içinde biz bu 2018 yılında ilk önce bir hedef koymuştuk. O zamanlarda bizim payımız Türkiye olarak payımız BBVA grup içinde %2'ydi. Bugün geldiğimiz noktada %17'ye çıktık. Hala gidecek çok yol var ama biraz önce söylediğime teşekkür ederim, onu hatırlattınız. Aslında yeşil dönüşüm bir uygun maliyetle kredi bulmanın, finansmana erişimin de yolu. Söylediğiniz gibi bazı sektörlerde, özellikle karbon emisyonu yüksek olan sektörlerde maalesef zaten vergi de gelecek, biliyorsunuz. Maliyetler artacak ve ister istemez tedarik zinciri yeniden yapılandığı için karbon emisyonu çok olan şirketler veya bunu ölçümeyemeyen şirketler zaten tedarik sağlayamıyor olacaklar. O yüzden burada özellikle birçok kuruluşla beraber bu yeşil dönüşüm üzerine, yine Türkiye'de de KGF ve KOSGEB başta olmak üzere birçok teşvikler var. Birçok finansmanlar var. Bunlara mutlaka odaklanıyor olmamız, bunları daha da ileriye götürmemiz lazım ama biz BBVA grubunda dediğim gibi 2'lerden 17'lere geldik. Gidecek çok yolumuz var. Bu bir de artık şey doldu. Çok konuşuyoruz değil mi? Konuşmak zorundayız çünkü. Ekosistem genişliyor. Bu farkındalık bile bence bizim gelişimimize destek olacak diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Daha çok konuşulacak konu var ama bizim de bu sizin dediğiniz gibi gidecek çok yolumuz var. Herhalde biz de daha sık sık görüşüp daha çok konuşmamız
1: çok
0: gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Kolay gelsin.
0: Efendim, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya bizimleydi. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

Kredi Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.

geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: 4 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jeste pankart. Jest kart.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Yeşil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Teraportföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim, ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız. Bir yandan malumunuz Orta Doğu'daki barış havası var. Bir yandan enflasyonla ilgili beklentiler devam ediyor. Tüm bunları konuşacağız. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle olacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun Özlem.
0: Hocam şimdi aslında işte 30 Haziran ve yılın ilk yarısını geride bırakıyoruz.
1: Doğru.
0: Bir bilanço çıkarmak isterim sizinle. Özellikle enflasyonda bu savaşla birlikte bir 5 puanlık bir etki olduğunu gördük. Bakan da söyledi. Şimdi petrol fiyatlarındaki bir yumuşama umudu var tabii. Bir miktar geri çekildi. Bu durumun, yani bu yeni durumun özellikle enflasyona, işte cari açığa, büyümeye etkisini nasıl görürsünüz? Yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı diye baktığımız zaman nasıl bir tablo karşımıza çıkar?
1: Şimdi petrol fiyatlarının yani yükselmesi ve yüksek seyretmesi bizim için maalesef çok negatifti. Hani gerek enflasyon, gerek dış açık, cari açıkta birçok ülkeye göre daha yukarılarda olduğumuz için bu açıdan gerilemesi ve hani Hürmüz Boğazı'nın açılması, bu savaşın bitmesi çok tartışmalı bir konu. Zaten anlaşma yapmak için anlaşmaya çalışıyor taraflar ama Hürmüz Boğazı bir şekilde açılıyor görünüyor. En kritik nokta o ekonomi tarafında. O açıdan yani bizim için olumlu. Hani bunu net söylemek gerekiyor. Çünkü petrol doğrudan ve dolaylı olarak hem enflasyonu hem de dış açık, dış açığımızı olumsuz etkileyen bir faktör. Sadece petrol fiyatı arttığı için değil. Çünkü petrol temel girdisi olduğu için bakır, alüminyum, demir, çelik bütün emtiaların fiyatı artıyor ve biz ciddi emtia ithalatçısı bir ülkeyiz. O açıdan da önemli. Yani petrol düşünce bakır, krom vesaire işte bütün emtialar üzerindeki baskı da azalıyor. Bu da bizim için önemli. Dolayısıyla bu açıdan enflasyonla ilgili beklentileri bir tık iyileştiren ki beklenti anketlerinde de görüyoruz. Cari açıktaki o hızı, çıkış hızını frenleyecek bir gelişme. Bunlar olumlu tarafta. Ama bunun dışında baktığımızda Türkiye'de ihracatta zorlandığımız bir tablo var. Sanayide zorlandığımız bir tablo var rekabette. Hani bu savaşın ötesinde bir faktör. Yani orada maalesef hani maliyetlerimiz diğer taraftan gelen maliyetler petrol dışında da bizi zorluyor. Hani o anlamda yılın ikinci yarısında ilk yarısıyla karşılaştırınca bu rekabet tarafında yaşadığımız zorluk muhtemelen devam edecek görünüyor mevcut çerçevede. Ama tabii ki şu var, eğer enflasyon daha çok artsa faizlerin daha da artması gerekebilecekti. Şimdi düşüşünü konuşuyor olacağız. Bu reel taraf için olumlu elbette. Dış açık cari açığın daha artması hani yine finansman açısından daha çok gündemde tutacak bir konuydu. Bunun geride kalması da olumlu. Ama şöyle tamamlayayım. İlk çeyrekte biz 2,5 büyüdük. İkinci çeyrek büyümemiz biraz yavaşlamış olabilir. Ama üçüncü, dördüncü çeyrekte tekrar büyümede hafif toparlanma muhtemelen göreceğiz. Yani savaşın etkilerinin azalmasıyla iç talepte muhtemelen bir kıpırdanma olacaktır. En azından daha çok servet ve gelir etkisiyle dediğimiz olabilecek bir talep canlanması olabilecek. Enflasyon 35'lere doğru gidiyordu. 30'lara doğru döndüğü bir süreç izleyeceğiz. Biraz altı olabilir, biraz üstü olabilir. Cari açıkta 50 milyar dolarlar civarında kapanacak gözüküyor. Geçen yıla göre bunlar olumsuz tabii. Cari açık tarafı da, enflasyon tarafı da ama hani iki senaryo, ilk ikinci çeyrekte gördüğümüz ivme devam etse ikinci altı ay için çok daha zor olurdu. Savaşın bitmesinin ekonomik anlamda en büyük artılarından birisi bize. Bir de savaşın bitmesi, umarız Rusya-Ukrayna savaşı da biter. Hani Türkiye ekonomisi için dışarıda büyümeden bize gelecek desteği de arttırabilecek bir durum. Yani gerek müteahhitlik işleri, gerek ihracat, gerek turizm, yani birçok kanalla bize artısı olabilecek bir gelişme. O açıdan olumlu, umarız hani bunu kesintiye uğratacak şoklarla karşılaşmayız.
0: Hocam şimdi tabii biraz enflasyon kısmını detaylandıralım. Cuma tabii günü Haziran enflasyonu açıklanacak. %1'in altını bekleyenlerin sayısı artmaya başladı. Siz ne beklersiniz diye hem sormak isterim hem de bu Haziran verisi böyle bir kırılma noktası olur mu? Yani bir aylık bir veri, bir olumlu veri gibi mi görürüz yoksa bundan sonrası içinde aslında bir başlangıç noktası olur mu?
1: Benim de tahminim bir civarı. Yani hafif altında olabilir, hafif üstünde olabilir ama biraz altında olma ihtimali, yani tek bir tahmin yapmam gerekirse birin altı tarafı bence de birazcık ağır basacak. Gıdada bayağı olumlu bir seyir en azından bende ulaşan verilerde de gözüküyor. O açıdan birin altına gidebiliriz. Bu olumlu tabii. Yani dörtlük, dördü geçen aylık enflasyonlardan birin altına inmek önemli. Şimdi bu yükselmenin en büyük nedenlerinden birisi gıda, diğeri de enerjiydi. Enerjideki baskı azalıyor. Gıda da önümüzdeki birkaç ayda olumlu seyrini sürdürür. Eylül'den itibaren mevsimsel faktörler, hem ekonomide hareketlenme hem de gıdada bu sefer, yani kış sezonu gelecek. Yani biz ilkbahar aylarını kışı iyi yağmur olarak geçirdik. Bu mahsule yansıdı. Yaz aylarında da inşallah gerekli yağmur sonbaharda da alırsak gelecek kışın gıda enflasyonu konusunda da olumlu bir tablo olur. Ama tabii yaz meyve sebzelerinden kışa geçerken gıdada tekrar bir baskı göreceğiz. Hava şartlarına bağlı olarak görme ihtimalimiz olabilir. Ama evet, yani geçen aydan itibaren enflasyonla ilgili beklentileri biraz pozitif tarafı olan bir gelişme gördük. Zaten piyasadaki faiz oranlarına da yansıyor bu. Genel beklentilere de yansıyor. Fakat kısmi olacak. Yani 30'un biraz üzerinden, 30'un biraz altına gidebiliriz gibi bir tablo var. Bu netleşmiş değil henüz. Yani biraz gıdanın gidişiyle belirlenir gibi gözüküyor.
0: Şimdi gıdada biraz olumlu bir taraf evet. var ama hizmet ve konutta hala yükseklik var.
1: Var. O zaten yapısal bir sorun. Yani baktığımızda aşağı doğru bir geliş var ama hizmet, işte kiralar, taşıma, ulaşım, depolama, yeme, içme, yani ortalamanın üzerinde artıyor. Talep koşullarına da bağlı. Mesela son dönemde tüketici güven endekslerinde hafif yukarı hareket görüyoruz. Bu iç talepte bir hareketlenme sinyali. Mesela Mart'ta savaş başladığında hemen tüketici güveninde o alt tarafta düşüşler görmüştük. İşte otomobil satışı, konut, beyaz eşya hepsine yansıdı. Şimdi tam tersi sinyal veriyor tüketici. Yaz aylarında çok yüklenme olmaz. Yani oralar yine sakin geçer ama iki ay sonra, yani sonbahardan itibaren talep tarafından gelecek baskının da enflasyon için önemli olacağını muhtemelen konuşuyor olacağız. Yani o açıdan Eylül sonrası önemli olacak.
0: Tabii hocam, siz az önce aslında biraz değindiniz. Faiz kısmı da çok önemli olacak bu Haziran enflasyonu ile birlikte. 23 Temmuz'da da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Faiz indirimi masaya gelir mi? Ve bunun için bir alan var mı? Merkez Bankası nasıl bir tavır gösterir sizce?
1: Yani tabii 23 Temmuz'a kadar eğer savaşla ilgili olumlu seyir devam ederse, yani petrolde yansıması gibi, savaşın, yani Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı yönündeki görüş güçlenir. Petrolün 70 dolarlar ve üzerine gitmeyeceği yönündeki algı güçlenirse bir indirim gelebilir. Şu anda petrolde düşüşte mesela Çin'in çok ciddi talep azalmasının etkisi de var. Yani petrol bir anda kapakları açılmış baraj gibi Hürmüz Boğazı açılınca dünya petrol arzı artacak. Dünya idare ediyordu arz talebi. Hem ekonomiler yavaşladığı için, hem Rus petrolü, hem rezervler, stratejik rezervler falan. Şimdi bir anda bu arz talep dengedeyken arzı arttıran bir gelişme petrolü aşağı yönde bastırıyor. Yani bu senaryo güçlenirse önümüzdeki birkaç haftada netleşir. Merkez Bankası da muhtemelen bir indirime gidecektir. Yani politika faizine dönebilir. Ya bu Temmuz toplantısına ya bir sonraki toplantı, ama Temmuz bence artık masada olacak bir unsur gibi gözüküyor.
0: Enflasyon tahminlerinde bir revizyon bekler misiniz Merkez Bankası'nın?
1: Şu anda beklemiyorum. Son, yani yazın Temmuz sonunda herhalde bir enflasyon raporu ya da Ağustos başında gelir. Ama Ekim'de gelecek enflasyon raporunda olabilir. Yani yukarı yönlü olma ihtimali yüksek. Şu anda 26, piyasadaki tahminler 29-30'un altına inmiyor. Gidişata göre biraz üstüne çıkabilir. Merkez Bankası son bir revizyon bence şeyde yapacaktır. Yani Ekim enflasyon raporunu açıklarken yapacaktır.
0: Peki bu, yani eğer bir faiz indirimi yaparsa bu toplantıda, bu bir faiz indirim sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir mi? Çünkü aslında yılbaşında bütün bir yılı faiz indirimleriyle geçirir diye bekliyorduk. Evet. İşte bu savaş etkili oldu tabii, ama acaba bu toplantıdan itibaren böyle faiz indirimi devam eder mi? Ne kadarlık bir alanı, evet, olur? 200-300 puandan, evet, bahsedenler var.
1: Şimdi bu aslında 37'ye gelmek bir anlamda faiz indirimi anlamına gelir ama bir anlamda da gelmeyebilir. Çünkü o politika faizine geri dönmek olacak. Bence bir faiz indirim süreci peş peşe gelecek indirimler dönemi gibi düşünmemek lazım. Yani böyle bir indirebilir, iki toplantı devam edebilir bir sonraki indirim için, eğer her şey yolunda giderse. Çünkü enflasyonun geldiği seviye ve politika faizini yan yana koyduğumuzda inebilecek alan daralmış durumda. Yani o yüzden hani şöyle olabilir, 50-50 indirebilir ama onun da etkisi mesela hani 6 ay boyunca her toplantıda 50 indirerek neredeyse 34'lere gelebilir. Ama bu da bir ihtimal. Fakat ben bu belirsizliklerin devam ettiği dünyada biraz daha mesela 37'ye geldikten sonra Temmuz ya da Ağustos'ta bir toplantıyı pas geçip

0: Çalışmaları vardı. Orta vadeli programın reel sektör üzerinde etkilerini şiddetlenerek son bir yıldır görmeye başladık. Oldukça sıkışık bir ikinci 6 ay bizi bekliyor. Bu program bu sıkışıklığa deva olacak bir program değil açıklaması da yaptı. Siz ne beklersiniz? Bu program bu çerçevede ihtiyaçları karşılıyor mu? Ya da nasıl revize edilmeli? Evet. Ya da reel sektör için nasıl destekler verilmeli?
1: Şimdi burada evet, reel sektör gerçekten zorlanıyor. Belki bir yıldan fazladır da son bir yılda çok daha fazla sektör bu anlamda hani etkilenen tarafa geçmeye başladı. Ama işte tekstille başlayıp gemi inşaaya, çimento, cam birçok sektörü etkileyen bir gelişme var. Tabii boyutu farklılaşıyor da. Çünkü Türkiye'de yaşadığımız enflasyonla maliyetler TL bazında arttı. Ama enflasyonla mücadeledeki kur politikamızın da etkisiyle Türkiye döviz bazında pahalanmış oldu. Dolayısıyla bu bizim dış pazarlarda yeni pazar bulma ve rekabet etmemizi olumsuz etkiliyor. Fakat şimdi burada birkaç çözüm olabilir. Bir tanesi kurla ilgili hani biraz daha esnek olmak. Yani bir, yönetilen bir kur sistemimiz var. Bunu biraz daha rekabetçi olma yönünde yönetmek. Ama mevcut talep koşullarında kurla ilgili politikada kısmi değişiklik olabilir. Yani o biraz daha destekleyici yönde bir yönetilen kur sistemi olabilir ama mevcut talep koşullarında bunun geçişkenliği daha fazla olabilir. O yüzden hani kur mutlaka düşünülmeli. Biraz daha bu marjlar destekleyici olmalı bence yılın ikinci 6 ayında. Hani kurdaki hareket. Ama ikincisi diğer maliyet unsurları. Yani burada reel sektörün bir krediye erişiminde bu kredi sınırlamasını kaldırmak önemli. Yani belki bazı sektörlere yönelik belli koşullarla borç yapılandırması olabilir. Vergiyle ilgili bir takım adımlar gelebilir. Yani burada iş gücü maliyetleri çok olumsuz etkiliyor. Yani bir taraftan çalışanların zorlandığı bir yapı var. Bir taraftan da işverene yük olan bir yapı var. Hani burada belki çalışanlara yönelik vergi dilimlerini biraz arttırmak, yani orayı biraz rahatlatmak anlamında o olumlu olabilir. İşveren açısından da prim destekleri yine olabilir. Biraz buradaki alınan, iş gücünden alınan vergilerin azaltılması olabilir. Yani biraz maliyetleri aşağı çekecek desteklere ihtiyaç var. Ki fiyatlar konusunda dış rekabete girilebilsin. Yani mevcut program çerçevesinde oynanabilecek alan sınırlı. Ama var, yerler var. Ve bu, evet, bu sorunu tam çözmeyecektir. Ama sorunu çözme yönünde, rahatlatıcı yönde adımlar halinde devrede olur. Yani burada benim yani sanayiciye de belki söylenebilecek şu olabilir. Evet, yani mevcut yapıda zorluklar bir süre daha devam edebilir. Ama bütün dünyada hep gördüğümüz bir teknolojik devrim yaşanıyor. İmkanı olanlar, belki bu kredilerdeki limitlerin arttırılması kaynaklara ulaşımı daha kolaylaştıracak ya da sermayesi yeterli olanlar, halka açılmada biraz imkan yaratanlar bu teknoloji trenini kaçırmadan eğer bunu atlayabilirlerse biliyorum hani bu zorluklar geçer, ekonomideki bu rekabet zorlukları, ama dünya hızla gidiyor ve bunu yapan firmaların çok örnek var. İçeride ne tür maliyetle ilgili sorunlar olursa olsun açtıklarını da görüyoruz. Yani o açıdan mümkünse firmalar bunu bir kere daha düşünmeli ve nasıl yaparım? Hani ben bu teknolojiyi nasıl adapte ederim? Varsa imkanı. Bugün maliyet gibi gözükebilir ama yarın o fazlasıyla onu çıkaracak bir adım olacak. O açıdan firmalara da iş düşüyor. Yani sadece ekonomi politikalarını beklememek lazım. Dönüşümü kaçırmamak lazım. İçeride yani işverene yani burada reel sektöre verimliliği arttırmak gibi tavsiyelerde bulunmak çok gerçekçi. Zaten eminim hepsi onu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor ama belki 1 liralık bile 30 kuruşluk bile tasarruflar olabilir. Bunlar çok çok önemli. Hani her gün bu kararlar gözden geçirilmeli. nasıl daha iyi organize oluruz, nasıl maliyetlerimizi düşürürüz. Yani iş gücü dışında da çok ciddi maliyet. İş gücü maliyetini düşürmek ekonomi politikanın işi bence olabilir. Ama elimizdeki sermayeyi doğru bir şekilde bugün kullanmazsak yarın o sermaye çok da işimize yaramayabilir. Yani o hızla giden bir tren, sanayi devrimi kaçıranlar onu yakalamak için onlarca yıl beklemek zorunda kaldı. Hani bu anlamda firmalara da strateji oluştururken

0: görev düşüyor gibi geliyor bana.
1: Hocam şimdi siz hazır sermaye demişken yabancı sermayeden de bahsedelim. Şimdi NATO toplantısı var. Önümüzdeki hafta oldukça aslında yoğun bir, hareketli bir gündemimiz olacak ve daha gelmeden yani Trump'ın Türkiye için sürprizlerim var açıklamaları var. İşte görünen o ki bu yaptırımlar niteliğindeki katsa da falan bir yumuşama olacak. Bunu hani sadece savunma sanayi açısından güzel bir haber olarak değil de aslında yabancı yatırımcı için bir işaret fişeği olarak görebilir miyiz? Yani aslında bu yaptırım ki bayağı uzun zamandır devam eden üstü örtülü yaptırımlar kalktığı anda daha fazla yabancı yatırımcının geldiğini de görebilir miyiz?
0: Görürüz muhtemelen evet. Özellikle Amerika kaynaklı yatırımlarda bir artış olabilir. Çünkü o sinyaller veriliyor bu anlamda. Daha çok şeye bakmamız lazım. Yani doğrudan yatırım mı yoksa portföy yatırımı olarak mı gelecek? Bu önemli. Hani portföy yatırımı daha fazla gelebilir belki bu aşamada. Ama yani genel anlamda rating kuruluşları açısından da yaptırımların kalkması Türkiye'nin hani not ve görünümü açısından da olumlu yansımalar olabilir. Yani genelde Amerika ile olan ilişkilerimizde olumlu havalar rating derecelendirmeleri de yansıyor. Hani bu anlamda da zaten otomatikman ratingdeki bir derecelendirmedeki bir iyileşme her şeyden bağımsız yatırımcı kararlarını etkiler. Bu açıdan da önemli tabii.
1: Şimdi hocam kısa bir süremiz kaldı ama ben bir hani ikinci yarı için bir küresel tablo da çizmenizi rica edeceğim. Nasıl bir görünüm olur acaba bundan sonra?
0: Ya ben genelde pozitif görüyorum küresel ekonomi. Yani tabii şunu rezervde tutarak yani savaşın biteceği varsayımını yaparak söylüyorum. Veya yeni siyah kuğuların gelmediği bir dünyada. Yani bu yaşananlar FED dahil bütün merkez bankalarını şahinleştirdi. Faiz arttırımları başladı. Devam edecek. FED de faiz arttıracak. Bu olumsuz haber. Yani bizim için de, bütün dünya için de, dünyada da biraz yavaşlama olacak. Ama iyi haber, bu savaş bitiyorsa, petrol fiyatları düşüyorsa ki düşüyor, faizler seneye tekrar inmeye başlayacak. Dolayısıyla büyüme açısından da birçok varlık, altından kripto varlıklara, borsalara kadar faizlerin inme beklentisi önemli bir iskonto oranında düşüş demektir. Bu da olumlu yansır. Hani finansal piyasalar bir şeyi görmek isteyecek. Bu bir yokuş çıkıyor şimdi faiz arttırımı. Nereye kadar çıkacak? Mesela FED bir kere mi iki kere mi faiz artıracak gündemde? Bir kere arttıracaksa daha kısa sürede pozitif. İki kere arttıracaksa biraz daha süre uzayacak ama şeyden de görebiliriz. Bakın Amerikan tahvil faizleri Walsh'un açıklamalarından önce 4.70'lere gidiyordu. FED yani sıkı duracağım dedi. Faiz arttırma sinyali verdi Walsh. Tahvil faizleri indi. Yani faizin panzehiri faiz. O yüzden bu sinyal bence olumlu ve kalıcı. Bu zaten Amerikan tahvil faizindeki düşüş gelmekte olan pozitif sürecin habercisi ama biraz görmek için zamana ihtiyaç var.
1: Peki hocam çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür
1: ederim. Değerli yorumlarınız için. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile birlikteydik efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

şirket olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi,

0: gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folk Art Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarına adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Abi. Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor anne.
6: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi?
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
2: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atı cana mı attık ya? Bunu kaçırır mı cana?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Piyasa notlarıyla karşınızdayız. Piyasalar döne çıkan fiyatlamaları değerlendireceğiz. Borsayı, altını konuşacağız. Bizlere Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Önce Borsa İstanbul'u sorayım. 14.200 bandında daha aşağıdaki seviyeleri de test etti. Bu fiyatlamaları nasıl okumak gerekir? An itibariyle BIST 100'de yer alan şirketlerin sadece 35 tanesinde yükseliş var. Enflasyon verisi öncesi piyasadaki bu fiyatlamayı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bence pek çok neden var bu satış baskısıyla ilgili ama öncelikle şunu söyleyebilirim. Tabii önce bir yukarı doğru hareket olmuştu, acaba yeni bir TL bazlı zirve gelir mi? 15.200'ü aşar mı diye. Oralarda bir miktar zorlandıktan sonra zaten bu 14.100-14.200 buralara doğru bir geri çekilme, endeksteki zayıflama sinyalleriyle birlikte bekleniyordu ve oralara kadar geldik. Gerek dün gerekse bugün enteresan ve kritik yerlerde endeks geziniyor. Dolayısıyla satış baskısının devamı durumunda kuvvet de muhtemelen 13.800-13.850'lere doğru bir geri çekilme kendini hissettirebilir. Neler var bu satış baskısının altındaki nedenler? Bir önem sırasıyla söylemiyorum ama yurt dışı piyasalardaki gelişmeler var. Hala zaman zaman satışların derinleştiğini görüyoruz. Bugün petrol fiyatlarında bir miktar kıpırdanma var. Acaba bu barışla ilgili bir risk teşkil eder mi konusu var. Uzun bir aralıklardan 5 tane halk arz çok kısa bir zaman aralığına sıkıştı. Dolayısıyla onun getirdiği bir likidite sıkışıklığı, nakit yaratma ihtiyacı söz konusu olabilir. Ve son olarak da belki de en önemlisi MSCI'den geçtiğimiz hafta gelen uyarılar, ikazlar, Kasım'a kadar verilen süre, bu düzenlemelerle ilgili şey, bunun piyasa üzerine yarattığı bir miktar baskı olarak görmek mümkün. Enflasyon verisinin açıkçası çok fazla piyasa tarafından merakla beklendiğini ya da piyasaya yön verecek güçlü olacağını düşünmüyorum. Özellikle petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle birlikte önemli bir geri çekilme yaşandı ve bu bir miktar aylık enflasyonla ilgili beklentilerin de aşağı yönlü revizyonuna sebebiyet verdi. %1'in altında bekleyen arkadaşlarımız, aracı kurumlar var. Netice itibariyle baktığımızda eğer jeopolitik risklerde önemli bir yükseliş ya da bir bozulma söz konusu olmazsa yıl sonu enflasyonu 30'un üstünde gerçekleşme ihtimali azalmış gibi gözüküyor. Sembolik de olsa 30'un altında kalan bir enflasyon görebiliriz. Faiz politikasının da bir miktar daha belki düşünülenden...
0: Mert Bey, siz ne bekliyorsunuz peki? Piyasada bazı arkadaşlarımız birin altında bekliyor dediniz. Sizin kanaatiniz
1: ben nedir? Ben birin biraz üzerine bekliyorum. 1.2 gibi bekliyorum. Yani Türkiye'de enflasyon tahmini yapmak gerçekten çok zorlaştı. Özellikle jeopolitik risklerden kaynaklı olarak söyleyeyim. Arkadaşlarımızın büyük bir kısmı, bunu bir tespit olarak söyledim bu arada, bir yanlış anlaşılmaya da mal vermek istemem. Özellikle petrol fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklı bu iyileşmenin söz konusu olduğunu düşünüyorum ama orada dikkat edilmesi gereken şey şu. Daha doğrusu benim tahminim revize etmememin nedeni şu. Yani evet, uluslararası alanda petrol fiyatlarına bir önemli geri çekilme yaşandı ama içeride baktığınızda akaryakıt fiyatlarına önemli bir geri çekilme görmüyoruz. Bunun gerekçesi yaklaşık 110-110 doların üstüne giderken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uyguladığı eşel mobil sisteminden kaynaklı bir, yani yükselişine rağmen daha fazla yükselmenin önüne geçilmiş bir mekanizmaydı bu. Şimdi bu hızlı geri çekilmede akaryakıt fiyatlarına çok önemli bir geri çekilme ortaya çıkmaması varsayımıyla ben tahminimi revize etmiyorum ama veri açıklandığında göreceğiz. Türkiye'de zaten Haziran ve Aralık enflasyonu çok enteresan şeyler yaşanmadığı sürece en fazla merak edilen aylık enflasyonlar oluyor. Özellikle emekli ve memur maaşlarının belirlenmesi konusundaki özelliği itibariyle ya da son veri olması itibariyle. Dediğim gibi yani 30'un altında kalma ihtimalimiz güçleniyor. Bu Merkez Bankası'nın belki bir fazla adım ya da düşünülenden bir büyük adım atmasına zemin hazırlar mı, ona bakacağız ama gerek dışarıdaki riskler, her ne kadar ateşi düşmüş, tansiyonu düşmüş gibi gözükse de, her ne olursa olsun içeride zaman zaman siyasetten kaynaklanan gündemin gerginliği piyasanın önümüzdeki günlerdeki olası hareketlerini zaman zaman belli direnç noktalarında tekrar satışlarla karşılaşmasına neden oluyor.
0: Ettiğiniz öngörüler şu an piyasa fiyatlamalarının içerisinde var mı peki?
1: Güzel soru, teşekkür ederim. Hangisinden söz ediyorsunuz? Eğer söz ettiğiniz konu MSCI ile ilgili bir Kasım ayına geldiğimizde Türkiye gelişmekte olan ülkeler liginden bir alta indirilecekse, ki bunun çok zayıf bir ihtimal olduğunu düşünüyorum, onu söyleyeyim. Gerekli düzenlemelerin, adımların atılacağını, keşke konu bu kadar tartışmalı hale gelmeden bir takım önlemler alınabilseydi, çünkü bugün bunların konuşuluyor olması bile piyasa üzerinde bir baskı yaratır. Şimdi iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım Uğur Bey. Bir, eğer böyle bir durum söz konusu olursa, yani Türkiye gelişmekte olan ülkeler liginden bir alt lige düşürülecek olursa, kuvvetle muhtemelen çok önemli ve çok büyük sayıda fonun Türkiye pozisyonlarını kapatmak ya da azaltmak zorunda kalacağını göreceğiz. Bu Türkiye'ye karşı alınmış bir aksiyon değil. Çünkü o fonların yönetmeliğinde diyor ki, burada bu havuzda birikmiş para gelişmekte olan ülkelerde değerlendirilir. Siz o gün itibariyle artık gelişmekte olan ülkeler arasında olmayacaksanız bu pozisyonlar mecburen kapatılacak bir kere. Bu işin birinci kısmı. Bu piyasa üzerinde, borsa endeksi üzerinde bir baskı yaratır mı? Net biçimde yaratır. Yani ağırlığını bugünden bile hissettiriyor konu. Bence ondan daha önemlisi, önümüzdeki döneme ilişkin işler içeride dışarıda biraz daha dengelendiğinde, yatırımcı ilgisi Türkiye'ye doğru biraz daha döndüğünde, Türkiye'ye gelebilecek paranın da önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Bana sorarsanız şu anda önümüzdeki en büyük engel piyasanın önünde bu MSCI ile ilgili tartışmalar ve evet doğru, Kasım'a kadar bir süre var. Bu süre aslında uzun da bir süre. Neredeyse yılı kapatacağız. O arada tabii atılacak, gerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, gerekse Borsa İstanbul tarafından yapılacak bir takım düzenlemeler olacaktır ki Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni yönetimiyle birlikte adımların atılmaya başladığını da görürüz. Eğer atılan adımlar piyasayı ikna eder ve evet Türkiye ile ilgili bu risk ortadan kalkıyor ya da artık neredeyse kalktı denecek noktaya gelirse, piyasanın rahatlayacağını düşünüyorum. Geri kalan kısım iç siyaset kısmı. Yani onu ölçmek, bir şey söylemek mümkün değil, fiyatların içinde mi değil mi, çünkü farklı farklı senaryolara göre değişebilecek etkiler bunlar. Bunların en başında bence Türkiye'nin yakın vadede bir seçime gidip gitmeyeceği önemli soru işaretlerden bir tanesi. Ama gördüğüm şu, çok üzülerek söyleyeyim, dün biz kendi sosyal medya hesabımıza da konuştuk bunu. Hafta neredeyse ikiye bölündü. Özellikle çarşamba günüyle birlikte bir fısıltı gazetesi piyasaya sürekli hafta sonu siyaseten gelişmelerin olabileceğini, sıkıntılı bir sürecin yaşanabileceğine ilişkin bir haberi üflüyor. Ve bu artık piyasada bir alıcı bulmaya başladı. Yani kimse o hafta sonu, kimse demeyeyim ama yatırımcıların büyük bir kısmı bu hafta sonu riskini almak istemiyor çok fazla. Dün itibariyle ortaya çıkan sosyal medyada dolaşan işte Sayın Bakan'ın görevden ayrılacağına ilişkin bir haber. Neredeyse biz haftanın 5 işlem gününü iç siyasetten kaynaklı bir haber ya da dedikoduyla geçirmeye çalışıyoruz. Ve bu her iki konuda, gerek işte yapılabilecek bir görev değişikliği, bir kabine değişikliği, Sayın Bakan istifası, her ne şekilde tanımlıyorsanız bunu. Diğer taraftan işte siyaseten yaşanabilecek gelişmelere ilişkin şeylerde ister istemez piyasanın üzerinde bir baskı yaratıyor. Ha tabii bununla birlikte dün itibariyle tekrar ortaya çıktı, açığa satış yasağı kalktı Türkiye'de. İşte bu şeyle birlikte, savaş süreciyle birlikte getirilen bir takım kısıtlamalar, onun da yarattığı kısa vadeli bir baskı olarak görmek mümkün. Ama şimdi bu açığa satış konusu, biraz konudan uzaklaştım ama izninizle bunu da söyleyeyim. Bu açığa satış konusu Türkiye'de borsada sürekli bir gündem konusu. Yani bir yasak geldiğinde niye geldiği konuşuluyor. Kalktığında bu yasan neden kaldırıldığı konuşuluyor. Biz bunu sürekli endeksin seviyesi üstünden konuşuyoruz. Ya endeks yüksekken bu yasağı kaldırmaya gerek var mıydı? Endeks düşükken bunu getirmeye gerek var mıydı? Piyasanın bir kere bir enstrümanını eksik bırakarak yönetmeye çalışıyoruz olağanüstü koşulları. Ama görünen şu ki piyasa, yani yatırımcı gözüyle söyleyeyim bunu, şu anda genel manada yatırımcıda, özellikle İçerideki yatırımcıda, piyasanın çok hızlıca yukarı gideceğine ilişkin bir beklenti yok. Böyle olunca açığa satışın da tekrar devreye girmiş olması, her yukarı harekette belli noktalarda, belli sektörlerde bunu satış ya da açığa satış olarak kendine hissettirmesiyle karşı karşıya kalır. Buradan nasıl çıkılır? Öyle bir haber akışı ya da piyasanın kendine öyle bir hikaye yazması, yatırımcı güveninin piyasanın yukarı gideceğine ilişkin öyle bir güven tekrar tesis edilir ki, zaten ne siz açığa satmaya eliniz gider ya da açığa satmaya cesaret edenlerin eli yanar.

0: Yani dönüp o pozisyonu zararla kapatmak zorunda kalır. Ondan sonrasında piyasanın biraz daha dengelendiğini görürüz. Ben orta uzun vade açısından olumsuz değilim ama bu seviyelerde tutunamazsak bizi bir miktar daha yani 14.000'in altında 13.800-850'lerde bir endeks bekliyor olabilir.
1: Şimdi MSCI kanadı ile alakalı değerlendirmelerinizin içerisinde isterseniz biraz daha konuşalım. Çünkü bazı kağıtlarda öyle bir fiyat oluşumları, öyle bir fiyatlamalar var ki bu sağlıklı mı değil mi konusu da gündemde şu günlerde. Mesela BIST 30 endeksi içerisinde yer alıp sene başından bu yana %500 yükselmiş kağıtlar ya da BIST 100 endeksi içerisinde yer alıp %800 yükselmiş kağıt var. Bu ne kadar sağlıklı? Siz Kasım ayına atıfta bulundunuz. MSCI'nin kararıyla alakalı. Son dönemdeki, son birkaç yıldaki bu tarz fiyatlamaları sağlıklı piyasa buluyor mu? Siz ne dersiniz?
0: Piyasanın neresinde durduğunuzla ilgili açıkçası. Eğer o hisse senetlerini ya da yatırım fonlarını elinde tutan, bulunduran yatırımcıysanız bu süreçten gayet memnun olmanız çok doğal. Ama işin doğası gereği özellikle BIST 30 içindeki hisse senetlerinin endeks ortalamasından, endeks getirisinden çok fazla ayrışmaması gerekir. Bize mesleki tecrübe bunu gösterdi. Elbette pozitif ayrışanlar olur, negatif ayrışanlar olur ama bu belli bir bandın içinde kendine yer bulur. Bu konu aslında bugünün konusu değil. Çok uzunca bir süredir özellikle mesleki tecrübesi biraz daha fazla olan, hani yaşlı diye tanımlamayayım kendimi, mesleki tecrübesi biraz daha fazla olan pek çok arkadaşımız bununla ilgili sürecin sıkıntılı bir noktaya gitme ihtimalinden söz ediyoruz. Anlatmaya çalıştığımız şey şu, endeksin gösterge olma niteliğini kaybetmesinden söz ediyoruz. Çünkü endeksin içindeki matematik ya da endeks mühendisliği deyin ona, 5-6 tane hissenin üstünde. Yani bu hisse senetleri yükseldiğinde endeks yükselmiş gibi gözüküyor. Bu hisse senetleri aşağı geldiğinde endeks düşmüş gibi gözüküyor. Ama sokağa çıktığınızda, yani endeksin diyelim ki o gün %2 yükseldiği bir güne denk gelin. Sokağa çıktığınızda yatırımcıların büyük bir kısmının elindeki hisse senetlerinin öyle bir getiri elde etmediğini, bu arada endeks hisselerinden söz ediyorum, yani yan tahtalardan da söz ettim, böylesine bir getiri elde etmediğini, sıfır noktasında durduğunu, hatta eksiler yazdığını görüyoruz. Bu hayatı doğal akışında var ama bu rutine binmiş bir hikaye ise burada başka bir sorun var demektir. Ben tekrar söyleyeyim, yani neticede bu iş bir matematiktir, bir değerlemedir. Bir şirketin değerlemesinin, değerinin ne olduğu konusunda matematik doğruyu söyler. Farklı bakış açılarıyla farklı sonuçlar çıkabilir. Ama demin söylediğim, bir daha söyleyeyim, bu bir hani normal dağılımın içinde belli bir marş içinde kalır. Dolayısıyla endeksin performans göstermediği ya da sınırlı bir performansın ortaya çıktığı yerde bunun onlarca katı, neredeyse yüzlerce katı bir performans ortaya çıkmışsa çıkmayacak diye de bir şey yoktur bu arada. Çıkabilir de, onu da kabul ediyorum ama böylesine endeksin üzerindeki ağırlığıyla endekse yön veren, endeksin gösterge olma niteliğini kaybetmesine sebebiyet verecek bir durum ortaya çıkarsa biz yurt içindeki insanlar olarak, bu piyasanın çalışanları olarak, yatırımcılar olarak biz bunları dile getirmeye çalıştık. Pek karşılık bulmadı seslerimiz. Ama belli ki bu sadece bizim dikkatimizi çeken, piyasanın daha sağlıklı çalışması için belki kısa vadede yatırımcıların bir kısmı memnun olmakla birlikte bunun uzun vadede yaratabileceği riskleri dile getirmeye çalıştık. Sonunda MSCI'den bu konuyla ilgili bir ciddi uyarı geldi. Yani futbol tabiriyle söyleyeyim, Kasım ayına kadar maç devam edecek ve cebimizde bir sarı kartla oyuna devam edeceğiz. Ben ümit ediyorum, bizim bir sosyolojik özelliğimiz de bu. Hani son dakikaya geldiğimizde gerekli adımları almak, önlemleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak, bireysel olarak da böyle, belki genel toplumsal olarak da böyle gerekli adımlar atılacaktır. Ama buralardan çıkarmamız gereken dersler var. O da şu: eğer piyasanın içindeki insanlar ya da her ne ise o konunun adı, illa bizimki söylemiyorum bunu, toplumdan bir ses geliyorsa, bir serzeniş geliyorsa bunu biraz dikkate almak lazım. Çünkü bu günün sonunda er ya da geç bir yerde bir genel soruna sebebiyet veriyor ve ondan sonra geç kalınmış, yani fayda birikmiş enerjiyi boşaltmak çok daha zor, bir meşakkatli hale geliyor. Umarım bunu da kazasız belasız atlatacağız ama dikkat etmemiz gereken şey bundan sonra bu tip risklerle karşı karşıya kalmamamız. Zaten ortada bir

0: performans yok, yatırımcı memnun değil, yatırımcının büyük bir kısmı. Bir de bunun yanına bu tip riskleri koyduğumuzda, ki şunu da söyleyeyim, yani pandemi dönemiyle beraber buradaki yatırım sayısı son derece arttı ve o dönemde gelen arkadaşlarımızın bence birkaç özelliği var. Bunlardan bir tanesi, daha çok yaş olarak genç arkadaşlarımız, istatistikler alımı gösteriyorum. İki, finansal okuryazarlığı çok yüksek arkadaşlarımız değil bu gelen yatırımcılar. Daha çok halka arz süreciyle gelmiş, sonrasında borsada kalmış, yatırımlarını değerlendirmeyi tercih etmiş insanlar. Bunların içinde bir kısmı ayrıldı gitti ama bu arkadaşların büyük bir kısmı piyasada siyasetin bu kadar konuşulduğu, siyasetin piyasanın üstüne bu kadar gölge ettiği, yoğunlaştığı dönemleri de görmediler. Dolayısıyla o tecrübesizlikleri, yani yaşam tecrübesizlikleri ya da piyasa tecrübesizlikleri bir miktar kötü niyetli insanların kullanabileceği bir alana da dönüşüyor. Onlar panik yaptığında daha fazla sorunla da karşı karşıya kaldığımızı ya da olası yükselişlerin daha fazla sınırlandığını ya da olası düşüşlerin daha derinleştiği günlerde maalesef yaşıyoruz.
1: Altını da sormak isterim. Altında da inanılmaz bir talep vardı. Herkes altını soruyordu. Her yerde ilk sorulan soru haline gelmişti 2-2,5 yıldır. Düşmez denilen altında da düşüşler görüyoruz. Bundan sonrası için altına dair öngörünüzü merak ediyorum.
0: Öncelikle izninizle şunu söyleyeyim. Dünyada hiçbir finansal varlık sonsuza kadar fiyatı düşmez ve sonsuza kadar fiyatı yükselmez. Yatırımcı için doğrusu makul bir seviyeden almak, makul bir kar marjıyla makul bir fiyattan satmaktır. Eğer çok uzun vadeli bir yatırım yolculuğunuz yoksa. Şimdi Türkiye'de tabii altın yatırımı enteresan. Özellikle kadınlarda ya da işte hani faiz hassasiyeti olan yatırımcı grubu arasında. Öylesine bir fiyat hareketi ortaya çıktı ki çok değil yani. Bundan bir yıl öncesine gittiğinizde 3000 dolarlarda seyreden altının bir anda 5 onstan söz ediyorum. Bir anda 5500-5600'lere geldiğini gördük. Birincisi orada o talebi yaratanlar merkez bankalarıydı. Bunun altını bir çizmekte fayda var. Ve sonra sadece demek ki bu sadece bizde değilmiş. Biz bazen kendi piyasamıza fazla kapanıyoruz belki. Dünyada da böyle bir süreç söz konusu oldu. Yani bugün alanın yarın alandan daha karlı çıktığı bir psikoloji oluştu ve dediğiniz gibi sanki fiyat hiç düşmeyecek pişesine bir fiyat hareketi ortaya çıktı. Sonrasında başlayan savaş ve bu konuda da bence muazzam bir ezber yıkıldı. Yani işte riskli ortamlarda güvenli liman arayışı, özellikle jeopolitik riskler ki bu bir savaş. Savaşın yarattığı enflasyon ortamında, yüksek enflasyon olduğu yerde altın talebin artması gibi bütün bu ezberlerimiz yerle bir oldu ve yine merkez bankalarının, bazı merkez bankaların önderliğinde başlayan satış fiyatı yaklaşık 4000 doların altına kadar getirdi. Şimdi burada yatırımcıyı birkaç gruba ayırmak lazım. Bir, Türkiye'deki yatırımcıların önemli bir kısmı, örneklemek istiyorum, onsun 1500 dolar olduğu yerlerden, hatta belki daha düşük yerlerden almış bekleyen yatırımcılar. Onların üzüntüsü, keşke 5000 doların üstünde satsaydık döner yerine koyardık kısmı. Ki 5000 doların üstündeki fiyatın bir miktar abartılı fiyatlar olduğu kendi bakış açısında dile getirmeye çalışmış. Diğer taraftan tabii net olarak zararda olan yatırımcılar var. Yani işte bu fiyatların üzerinde almış olan yatırımcılar var. Burada yatırımcı psikolojisini biraz iyi anlamak lazım. Ya da yatırımcının kendini iyi tanıması lazım. Sizin söylediğiniz gibi 5500 dolarlardayken işte kapalı çarşıdaki yayınları, fotoğrafları hep birlikte gördük. O gün o insanlara sorsaydınız, deseydiniz ki ya altınız var, 5000 dolarda sattınız. Bugün parayı cebinize koydunuz. Bu altının onsu 4000 dolara geldiğinde yerine koyar mısınız deseydiniz, insanların %98'i 4000 dolara bile gelmesine gerek kalmadan yerine koymaya razıydı. Eğer bir ihtiyaca binaen satmadıysa. Bugün geldiğimiz yerde 4000 dolar, 4000 doların altında, bu sefer o günlerde satmaya eli gitmeyenlerin bugün almaya elinin gitmediğini görüyoruz. Şunu söyleyeyim, ben özellikle uzun vadeye düşünenler için, bireysel emeklilik sistemi dahil olmak üzere söylüyorum da, bu seviyelerin özellikle altında ben alım için uygun yerlere, yakın yerler olduğunu düşünüyorum. Bir miktar daha sarkma olur mu? 3850'lere, 3900'lere olabilir. Ama buradan çıkacak sonuçta sakın şu olmasın. Yani burada 4000 dolardan alalım. İşte sene sonuna geldiğimizde burası tekrar zirvesi olan 5600 doları görür. Oranın üstüne gider gibi bir momentumdan, bir yükselişten söz etmek gerçekçi değil. Türkiye'de maalesef yukarı giderken bir şeyin fiyatı, herkes daha yüksek seviyeyi söz ediyor. Hatırlayın, 5000 dolar olduğu yerleri işte 6000'ler, 7000'ler, 8000'ler, 10.000 dolarlar konuşuluyordu. Ya da gram açısından bakıldığında. Aşağı gelirken de dipsiz kuyu gibi, hiç durmadan düşecekmiş gibi konuşuluyor. Bunlar çok doğru yaklaşımlar değil. Yatırımcıların da buradan mutlaka kendi adlarına çıkarmaları gereken bir takım dersler olacaktır ama gümüş tarafı tabii biraz enteresan, onu söyleyeyim. Yani gümüş daha hızlı halletmişti. Özellikle geçmiş yıllara daha geride kaldığı için şeye göre, altına göre. Ve bu savaşın ilk çıktığı dönemlerde acaba dünyada bir resesyon riski ortaya çıkar mı endişesi gümüşün çok daha fazla satış yemesine sebebiyet vermişti. Gümüşün hikayesi biraz da artık bugünün dünyasında dünya ekonomisindeki aktiviteyle, büyümeyle ilgili desteklenebilecek şeyler. Ama ben her iki tarafında, yani altının da gümüşün de ya da kıymetli madenler diyelim ona, artık yavaş yavaş bu seviyelerin uzun vadeli alım için uygun yerler olduğunu düşünüyorum. Volatilite devam eder mi? Eder ve edecektir de. Ama zaman içinde bu volatilitenin yavaşladığını, dalga boyunun kısaldığını göreceğiz. Benim konuyla ilgili genel bakış açım budur.
1: Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bize eşlik etti. Mert Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Sağ olun, iyi akşamlar diliyoruz. Efendim, Borsa İstanbul'a yeni şirketler gelmeye devam ediyor. Halka arz rüzgarı tüm hızıyla sürüyor. Borsa İstanbul'a Golda Gıda da katılacak. Golda Gıda halka açılıyor. Şirketin halka açıklık oranı %35 olarak belirlendi. Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan Apara'ya konuştu.
2: Golda Gıda olarak iki yıl önce çıktığımız bu yolda şükürler olsun sona geldik. 1 ve 2 Temmuz'da talep toplayacağız. Halka arz büyüklüğümüz %35. Bunun 50 milyon, 200 milyondan 250 milyona sermaye artırımı 50 milyon. 37,5 milyonda biz Bera Holding'e bağlıyız. Bera Holding'in hisse satışı var. 87,5 milyon hisse satışı var. 920'den 805 milyon liralık bir büyüklükte halka arzımız var. %35'i halka arz olmuş olacak Golda AŞ'nin.
3: Efendim, halka arz gelirini nerede kullanmayı planlıyorsunuz?
2: Halka arzdan gelen gelirin tamamı ne kadar hisse satışı da olsa inşallah Golda'ya gelecek. Biz bu gelen bedelin %50 ya da 60'ını yatırımlarda kullanacağız. Bir yatırımlarımız işte makarna, un, makarna, gofrette yeni yatırımlar düşünüyoruz. Diğer bütün birimlerimize tevsi yatırımlar, yenileştirme, iyileştirme, verimliliği ve randımanı, kapasiteyi artırıcı yatırımlar yapmayı düşünüyoruz. Diğer kalan 40-50 birimi de işletme sermayesinde şirketin yapısını daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu da ağırlıklı ham madde alımında, işte buğdaydır, bakliyattır. Bu tür alımlarda kullanacağız.
3: Efendim, enflasyonun en önemli bileşenlerinden bir tanesi gıda enflasyonu. Bu anlamda gıda sektörüne baktığımızda ilk yarıyı nasıl geçirdi ve siz Golda Gıda olarak senenin ilk 6 ayını nasıl geçirdiniz?
2: Gıda enflasyonu geçmiş yıla göre biraz bence düştü. Zaten göstergede öyle onu gösteriyor. Tabii bizim gıda enflasyonu ağırlıklı yağışlara bağlı olduğu için bu sene yağışlar güzel, bir bolluk olacak inşallah. Bolluk olursa bu önümüzdeki dönemde de bunu ben daha da aşağılara gelebileceğini düşünüyorum. İlk 6 ay, geçen sene ilk 6 aya göre biraz düşük, yani enflasyon olarak düşmüş göründü. Bu işte bu yağışlardan sonra hasatlar başladı. Başladıktan sonra daha da düşecek enflasyon. Zaten enflasyonu, gıda enflasyonu en büyük şey kuraklık, kıtlık, bu tür şeyler.
3: Peki son sorum, bu sene sonu için hedefleriniz neler? İkinci yarıyı nasıl geçireceksiniz? Golda Gıda olarak ne kadarlık bir büyüme hedefiniz var?
2: Şimdi sektörde bu sektör bir ve ikinci dönem, yani makarna, un, bakliyat sektörü birinci, ikinci dönem normal geçer, yani güzel geçer. Üçüncü dönem biraz bütün sektör satın almaya odaklanacağı için hasat, buğday hasatı ve diğer hasatlardan dolayı burada biraz yavaşlama olur. Ama son dönem, son dönem hızlanır tekrar bizim gıda sektörü. Biz inşallah geçen seneye göre

0: Zaten bu hesaplamaları yaptık. %20'den fazla büyüme düşünüyoruz. Yani ciroda büyüme düşünüyoruz. Karlılığımıza zaten geçen sene ilk 3 aya göre bu sene ilk 3 ayda brüt karlılığımız %10 büyüdü. O da yaklaşık 91 milyon TL'ye çıktı. Geçen sene göre karlılıkta da %10 büyüdük. Ciroda da %20'nin üzerinde büyüyeceğiz inşallah. Yıl sonunda mesela geçen sene 2 milyon 500 ciromuzu bu %20 büyütüp inşallah 3 milyon lira gibi olabilir diye düşünüyoruz.
1: Efendim enerjide önemli adımlar atılıyor. Özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali Türkiye'nin dışa bağımlılığını epey azaltacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık geri sayım başladı. Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkanı Anton Deduşenko APR'ye konuştu.
2: Akkuyu NGS projesi şu anda en yoğun ve aktif aşamasında. Birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmaları tamamlandı ve şu anda işletmeye alma öncesi testler devam ediyor. Reaktörün montajı tamamlandı. Temsili yakıt demetleri reaktöre yüklendi ve artık hidrolik testler aşamasına geçiliyor. Tüm bu çalışmalar birinci güç ünitesinin bu yıl içerisinde işletmeye alınmasını sağlamak için gereklidir. İkinci, üçüncü ve dördüncü güç ünitelerinin inşaatı aktif olarak devam ediyor. Örneğin ikinci güç ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı. Böylece reaktör binasının içinde temiz bölge oluşturulmuş oldu. Türk şirketleriyle yürüttüğümüz işbirliği sürekli gelişiyor ve kapsamı giderek genişliyor. Projenin hayata geçirilmeye başlandığı günden bu yana 2000 şirket tedarikçi ve yüklenici olarak Akkuyu NGS projesinde görev aldı. Bugün ise sahada 300'ün üzerinde şirket aktif olarak faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri yalnızca Türkiye'deki Akkuyu NGS projesinde görev alma fırsatı bulmakta kalmıyor. Aynı zamanda Rosatom'un dünyanın farklı ülkelerinde yürüttüğü projelerin sunduğu imkanlardan da yararlanıyor. Örneğin Türkiye'nin teknik destek kuruluşu NÜTET, Rosatom'un Macaristan'da yürüttüğü projede görev alıyor. Bunun yanı sıra Türk şirketlerinin Akkuyu NGS projesinde edindiği bilgi birikimi ve deneyim, Rosatom'un Mısır'da yürüttüğü projede de değerlendiriliyor. Bu deneyimin önümüzdeki dönemde diğer uluslararası projelere de taşınacağına ve Türk şirketlerinin bu projelerdeki rolünün giderek artacağına inanıyorum. Rosatom yalnızca nükleer enerji alanında değil, birçok ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren çok yönlü bir teknoloji şirketidir. Türkiye'de de Akkuyu NGS sahasının sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak bu teknolojileri nükleer santralin inşasıyla eş zamanlı olarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Örneğin bugün Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türk iş ortaklarımızla birlikte Akkuyu NGS sahasının kullanım alanını genişletmeyi ve nükleer enerjiyle yenilenebilir enerji kaynaklarını bir araya getiren hibrit enerji çözümlerini değerlendiriyoruz. Rosatom'un rüzgar enerjisi teknolojileri alanında da önemli çalışmaları bulunuyor. Ayrıca dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde veri merkezlerinin kurulmasına yönelik projeler üzerinde de çalışıyoruz. Bir diğer önemli başlıksa bölgesel kalkınmadır. Akkuyu NGS ile birlikte bölge gelişirken Rosatom'un batarya teknolojilerinden yararlanarak çevre dostu ulaşım çözümlerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda santral çevresinde elektrikli otobüsler ve elektrikli araçlardan oluşan temiz ulaşım altyapısının oluşturulması üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olmasını son derece anlamlı buluyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri Türkiye'nin Rosatom'la birlikte nükleer enerji teknolojilerine sahip ülkeler arasına katılmış olmasıdır. Biz de Türkiye gibi bu zirveden yeni hedeflerin, yeni işbirliklerinin ve yeni ticari girişimlerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Rosatom, COP iklim zirvelerine geleneksel olarak aktif katılım sağlıyor. Bu platformlarda yalnızca büyük ölçekli nükleer santraller, küçük modüler reaktörler ve yüzer nükleer güç üniteleri gibi ileri teknoloji çözümlerimizi tanıtmakta kalmıyor, aynı zamanda çeşitli iş etkinlikleri de düzenliyoruz. Bu yıl Nükleer Günler, Nükleer Days adı altında özel bir etkinlik programı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bilim dünyasını, iş çevrelerini ve ilgili tüm paydaşları bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Yaklaşık 3 yıl öncesine kadar nükleer enerji COP gündeminde bugünkü kadar güçlü bir yer tutmuyordu. Ancak Rosatom'un ve sektördeki diğer paydaşların ortak

0: Merhabaları sayesinde bugün nükleer enerji COP gündeminin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu yıl zirveye ev sahipliği yapacak ülke olarak Türkiye'nin de nükleer enerjinin geliştirilmesine yönelik yeni hedefler ortaya koyacağını ve nükleer enerjinin yeşil sertifikasının daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacak adımlar atacağını düşünüyoruz. Bunun yeni yatırımların önünü açacağına ve daha fazla Türk şirketinin bu projelerde yer almasını teşvik edeceğine inanıyoruz.
1: Enerjide atılan bu adımlar oldukça önemli. Sadece yumuşak karnımızı dışa bağımlılık açısından azaltmayı tek pencereden düşünmemek gerekir. Ekonomik tabloda da önemli bir noktayı beraberinde getirecektir. Bu anlamda Türkiye'nin cari açığı da giderek azalacak. IC Nükleer Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bayar bu hususa temas etti.
2: Türkiye nükleer enerji yolculuğuna aslında çok uzun yıllar evvel başladı ama somut olarak Akkuyu projesiyle bu hedefler gerçekleşmeye başladı ve ilk reaktörün bu sene tamamlanmasıyla Türkiye şebekeye nükleer teknolojiden enerji veren bir ülke konumuna gelmiş olacak. Dolayısıyla bu çok önemli bir aşama. Bundan sonraki dönem hedefleri ise nükleer enerji teknolojilerine sahip olmak, bunları geliştirmek. Şimdi biz de özel sektör olarak bu konuda üzerimize düşen planlamaları yapmaya başladık.
3: Efendim, IC Nükleer Teknoloji olarak hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Şirket olarak hedefleriniz neler? Nükleer alana ne kadar yatırım yapıyorsunuz?
2: Biz Akkuyu projesinin ana yüklenicilerinden biriyiz. Yani santralin yapımının tüm aşamalarında görev aldık. Burada da ekiplerimiz geçtiğimiz 10 sene içerisinde ciddi bir deneyim kazandılar. Şimdi bu deneyimle biz küçük modüler reaktörlerde, yeni nesil teknolojilerde, yani 4. nesil teknolojilerde Türkiye'de teknolojisini geliştireceğimiz yeni bir reaktör projesi başlatıyoruz. Bu projeyle Sanayi Bakanlığımıza da başvurduk onların çağrısı kapsamında ve bu proje kapsamında 100 megawatt gücünde küçük modüler reaktörleri öncelikle Türkiye'de, daha sonra bölgede yaygınlaştırmak üzere bir planlamamızı hayata geçiriyoruz. İlk planda hedefimiz Türkiye'de 10 reaktör, bölgede de bir 10 ilave reaktör pazarlayarak 20 reaktörlük bir hedefimiz var. Bu da bugünkü yatırım bedelleriyle 5-6 milyar dolarlık bir yatırım olacak.
3: Efendim, enerji arz güvenliği ve nötr karbon hedefleri açısından nükleer enerjinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ile ilgili neler söylersiniz?
2: Malum bizim enerji açığımız çok ciddi boyutlarda ve baz enerjiyi özellikle fosil yakıtlardan temin ediyoruz. Nükleer enerji bunun hem yerli bir enerji olarak hem de temiz karbon bir enerji olarak baz enerji yükünü karşılamada çok kritik bir önem taşıyor. Dolayısıyla bu 20 gigawatt hedefine ulaştığında Türkiye hem cari açığımızın, enerji ithalatımızı büyük oranda azaltmış olacak hem de gerçekten burada karbonsuz temiz enerjiye kavuşmamızı sağlamış olacak.
1: Enerji ekonomiler için oldukça önemli, stratejik bir sektör. Sadece stratejik sektör enerji değil, tarım sektörü yine stratejik sektörler arasında yer alıyor. Malum Ukrayna ve Rusya savaşı ile birlikte tahıl krizi tüm dünyada yaşanmıştı. Küresel tahıl ekonomisi dünya ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olmaya devam ediyor. Hagi Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kalkan tahıla yönelik gelinen son noktayı yorumladı.
4: Değirmencilik konusunda, değirmen hubbat işleme konusunda teknoloji üreten bir ülkeyiz biz. Şöyle ki dünyada kurulan her iki un değirmeninden bir tanesini bir Türk firması anahtar teslim olarak teslim ediyor. İDMA'da bu teknolojilerin, bu firmaların sergilendiği yegane fuar, dünyadaki bu konudaki en büyük fuar. Ve ayrıca Türkiye'de bu adla, İDMA adıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında yapılabilen tek marka fuarımız Türkiye'deki. Bu fuarı biz 2 yılda bir düzenliyoruz. Bu sektördeki yenilikleri tüm sektör paydaşlarına duyurmaya çalışıyoruz. 120 ülkeden ziyaretçimiz var. Farklı ülkelerden katılımcılarımız var ama ziyaretçilerimiz 120 farklı ülkeden geliyor. 10.000'in üzerinde profesyoneli ağırlıyoruz bu fuarda. Amacımız bu sektördeki yenilikleri ve yeni pazarlara açılabilmesini sağlayabilmek makine üreticimizin.
3: Son yıllarda küresel tahıl ticaretinde yaşanan dalgalanmalar sektörünüzü nasıl etkiledi? Önümüzdeki döneme ilişkin beklentileriniz neler?
4: Şimdi küresel tahıl ticaretindeki dalgalanmalar Covid dönemiyle başladı.

0: kapanmıştı zaten. Tahıl koridorları kapanmıştı biliyorsunuz. Türkiye önemli bir rol oynayıp tahıl koridorunun işlemesini sağlayacak adımlar atmıştı. Bunun üzerine bir de savaşlar dönemine girdik. En sonunda İran-Amerika-İsrail savaşı lojistik olanakları kapatması dolayısıyla hem tahıl fiyatlarında dalgalanmalara dönem neden oldu hem de sevkiyat konusunda bir dizi problemler oluşturdu ama herhalde çözüme doğru gidiyoruz ki rahatlayacağımız kanaatindeyim. Ülke bazında bakacak olursak da bu sene yağışların iyi olması sebebiyle rekoltemiz biraz yükseliyor. Yaklaşık 20 dün Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz açıklamasında söylemişti. 22.7 milyon ton civarında bir rekolte bekleniyor. Bu da hem yeterli ihtiyacı karşılamış olacak hem de un ihracatı için un üreticimize katkı sağlamış olur diye düşünüyorum.
1: Türk firmalarının özellikle hangi ülkelerde büyüme potansiyelini görüyorsunuz? Yeni hedef pazarlar hangileri?
0: Değirmencilik ve yem sektörünü ana noktaya koyarak düşünürsek biz yeni büyüyecek pazarları Afrika kıtasının tamamı ve Asya Pasifik ülkeleri olarak görüyoruz. O nedenle de İdman'ın bir sonraki edisyonlarını mesela önümüzdeki Kasım ayında İdman Güney Afrika'da bir organizasyonumuz olacak. Kongre ve fuar şeklinde firmalarımızı Afrika pazarını açmak için Güney Afrika'ya götüreceğiz. İlerleyen zamanlarda yine Afrika'nın çeşitli ülkelerinde yem ve değirmencilik sektörümüze ilişkin bir dizi fuar ve kongre ile firmalarımızı oraya götürmeye çalışacağız. Sadece Türk firmaları için değil, bence bütün dünya için önümüzdeki uzun bir periyot Afrika yeni pazar olarak tüm dünyaya hizmet edecek.
2: Son fiyatlamaları konuşacağız. Bizlere Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Bu hafta küresel kanatta fiyatlamaları etkileyecek hangi gelişmeleri yatırımcı takip etmeli? Ne dersiniz?
3: Bir süredir zaten hani bir özet gibi de olacak belki ama ABD-İran gelişmeleri ön planda kalmaya devam ediyor hatırlatmak gerekirse. En son hafta sonu bazı çatışma haberleri gelmiş ama bu piyasalardaki risk algısını önemli derecede bozmamıştı hatırlatmak gerekirse. Diğer önemli gündem enflasyon görüntüsü hem küresel bazda hem yurt içi bazda belki bahsedebiliriz. Ki özellikle FED beklentileri geçtiğimiz hafta biraz ön plana çıkmıştı. Bir miktar faiz arttırma beklentileri, FED politikasına dair belirsizlik, öngörünün eskisi kadar olmayacağı endişeleri ön plana gelmişti. Son datalar tarafında buradan biraz daha en azından ılımlı bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon göstergesi PCE endeksi geçen hafta en önemli konumuzdu. Bu hafta ise tarımcı istihdam verisini beklemekteyiz. Perşembe günü açıklanacak olan durumdan farklı olarak Cuma günü tatil olacak. 4 Temmuz tatili nedeniyle. Dolayısıyla bir gün erken almış olacağız datamızı. İstihdam verisi buradaki piyasanın soğuması, ısınması anlamında vereceği sinyal açısından oldukça kritik ki FED beklentilerinin ondan sonra nasıl şekillendiğini izliyor olacağız. Bir süredir diğer üçüncü önemli bir gündem ise teknoloji hisselerindeki hareketlilik idi. En son olarak yapay zeka gelişmeleri üzerine teknoloji hisselerindeki bazı hayal kırıklıkları veya işte fazla değerleme mi yapıldı önden endişeleri sektör hisseleri üzerinde geçtiğimiz haftalarda 1-2 haftalık dönemde bir miktar baskı yaratmıştı. Son günlerde ise bu baskının bir miktar dengelendiğini söyleyebiliriz. Evet, çok hani yeni bir rally havası olmasa da en azından oradaki satış kar satışı baskısının hafiflediğini söyleyebiliriz. Burada yeni sinyal yerleri herhalde piyasa beklemekte. Önemli oyuncuların, teknoloji hissesi şirketlerinin yeni haber akışları, bilanço dataları yakından takip edilecek. Bir taraftan da SpaceX halk arzı sonrasında bir normalleşme ve yatışma durumu da var diye de söyleyebiliriz. Oradaki haber akışları da yine kısa vadede yakından bizi etkilemeye devam edecektir. Uzun vadeli projeleri dolayısıyla borçlanma ihtiyacı olduğunu hatırlatmak gerekir. Dolayısıyla belki tahvil ihtiyaçları yine olabilir ve bunlarla ilgili gelecek talep, ilgi, risk işler üzerinde belirleyici olacaktır.
2: biraz içeriği de konuşalım mı? Enflasyon verisini cuma günü takip edeceğiz. Hisse senedi piyasasında bir baskı var. Bunu nasıl okumak gerekir? Enflasyona dair beklentiniz nasıl şekilleniyor? Veri geldikten sonra da piyasalarda nasıl bir görüntü olabilir?
3: Geçtiğimiz aylarda enflasyonla ilgili endişelerin bir miktar artması, faiz indirimiyle ilgili beklentilerin ötelenmesi ana konularımızdan biriydi ki geçen hafta da onunla ilgili bazı piyasa algılamaları yine özellikle bankacılık hisseleri üzerinde önemli bir etki yaratmıştı. Şimdi enflasyon verisine çok yaklaştık. Anket sonuçları bir miktar şekillendi. %1'ler civarında bir artış beklentisi var. Şu ana kadar ekonomi yönetiminden gelen sinyaller sanki bir miktar daha ılımlaşma, yüksek faizin etkisiyle talepte bir miktar yatışmayla beraber bunun talep tarafındaki etkisiyle beraber bir miktar enflasyon rakamlarında normalleşme, ılımlaşma sinyalleri sanki alacağız gibi işaretler veriyorlar. Petrol fiyatları tarafından biraz endişe yaşamıştık ama orada da tekrardan 70'li seviyelere doğru Brent petrolün geri çekilmesiyle beraber onun kaygısı da bir miktar belki hafifledi diyebiliriz. Tabii ki ikinci etkileri olacaktır o dönemsel yükselişin ama bir miktar bence piyasa şu anda bir belirsizlik ve data öncesinde tedirgin olabilir. Beklentiye yakın bir datayla belirgin bir toparlanma ve rahatlama görülebileceğini ben tahmin ediyorum. Kısa vadede 14.100 seviyesi Borsa İstanbul'da ilk destek seviyemiz, 13.900 belki sonraki destek seviyemiz olarak sayılabilir. Buralarda tutunma gücü önemli olacaktır orta vadeli hareket açısından.
2: 20 bin puan seviyesi borsa adına telaffuz ediliyor. Ortalama 500 dolarlara bir yıl içerisinde gelinebileceğine ilişkin kanaatler var. Siz bu değerlendirmelerin neresindesiniz? Endekste yeni bir hikaye gerekiyor mu? 15.600 puan seviyesi test edilmişti ama yaklaşık %6 civarında bu zirvenin gerisinde fiyatlamalar sürüyor. Önümüzdeki periyotta bu telaffuz edilen seviyelere yaklaşabilir miyiz ya da yakalanabilir mi?
3: Şimdi geçtiğimiz dönemde 2026 yılı başından beri veya 2025 yılında da aslında tarife hikayesi vardı hatırlarsanız. Sadece Türkiye'ye özgü hikayeler değil, küresel görüntü de çok fazla etkili oldu. Dolayısıyla bir taraftan küresel taraftan bize olumsuz bir şok gelmemesi lazım ki bir taraftan da içeride de işte biraz önce konuştuğumuz gibi enflasyonda iyileşmeyle beraber faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi gerekiyor ki dediğim hedefleri endeks görebilsin. Bunun için yurt dışı tarafından benim şöyle bir umudum var ki FED tarafından mesela geçen hafta artan bir miktar faiz artırım beklentileri oldu. Ancak bu konjonktürde aslında çok olağan gibi gözükmüyor. Biraz bence gelen datalarla yavaş yavaş burada tekrardan faiz artırım beklentileri sabit faiz ve hatta indirim beklentilerine doğru dönüşecektir önümüzdeki dönem. Bu bir miktar destekleyici olabilir diye umuyorum. Onun dışında biraz önce yine bahsettiğimiz içeride de enflasyonla ilgili daha normal, daha ılımlı seyirlerle beraber yıl sonuna doğru faiz indirim beklentileri yavaş yavaş güçlenecektir. Bu da bankalar öncülüğünde, büyüme odaklı sektörler öncülüğünde endekse fayda sağlayabilir. Bunun için tabii belki biraz zamana da ihtiyacımız olabilir. Çok hızlı bir şekilde görmeyebiliriz ama daha ılımlı düzeltmelerle bu yolda endeks genel görüntüsünü sürdürebilir diye düşünüyorum.
2: BIST 30 endeksi yaklaşık %37 yükselmiş bu sene. Endekste de yaklaşık %26 civarında bir yükseliş var. 5 aylık enflasyon %15.63. Cuma günkü enflasyonla 6 aylık enflasyon da netleşmiş olacak. Ama buna rağmen BIST 30 içerisinde yer alan şirketlere baktığımızda sadece 5 tanesi anlamlı yükseliş kaydetti. Destek Finans %500'ün üzerinde yükseliş kaydederken Ereğli'de %80'e dayanan bir prim. Kardemir D grubu yaklaşık %60 yükseliş kaydetti. Astor %140 civarında prim yaparken Aselsan'da da %100 %55 civarında bir alım vardı. Bunun dışında 4 şirkette de düşüş gördük. Yani bu 5 şirketi ayırdığımızda 4 şirkette düşüş, bazı şirketlerde enflasyonun altında getiri ve bazı şirketlerde de daha makul yükselişleri takip ettik. Burada tabii yatırımcı, ben o yükselen hisselerde değilim. O yüzden eksi bölgede kaldım serzenişinde de bulunuyor. Bundan sonraki süreçte
3: ya da 14 bin endeks çok umrunda olmayabiliyor.
2: Kesinlikle. Bundan sonraki süreçte nasıl

0: bu dönemde buradan fayda sağlandığı gibi bahsedebiliriz. Bunların bir kısmı sebepleri var arkasında diye çok rahat açıklanabilir. Biraz büyüme açısından zorlu, enflasyon açısından bir böyle dezenflasyonla ilgili bazı politikaların izlendiği zorlu bir dönemdi. Aslında borsa için zor bir dönemdi. Bu dönemde belirli endekslerin sırtlanmasıyla endeks bu hareketi yaptı. Önümüzdeki dönemde umuyoruz ki hem enflasyon tarafındaki normalleşme, onun dışındaki diğer ekonomik teşvikler ve desteklerin etkisiyle büyümedeki toparlanma biraz daha büyüme odaklı şirketlere yayılan bir getiri profili de getirebilir. Ama işte bunun için çok hızlı belki bunu görebileceğiz mi? O biraz soru işareti. Biraz belki sabırlı olmak lazım. Bu arada seçici olarak ve trade disiplinine de bağlı kalarak yatırım kararlarını vermekte fayda var.
1: Banu Hanım, çok teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dilim bizlerle birlikte oldu. Piyasalarda gelinen noktayı yorumladık. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iyi.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit. Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

Yeşil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
2: Kredi kartım hadi.
4: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
5: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek

CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Koşak!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
0: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran, 1 Temmuz.

0: Efendim bir salı akşamı daha bir analiz programında daha birlikteyiz. Saatlerimiz 17. Sevgili Cüneyt Paksoy ile birlikte teknik grafikleri eşliğinde ve tabii temel anlamda da bir hikaye arayarak borsayı, fiyatlamaları, enstrümanları konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gözde.
0: Evet, bugünün başlığını da attık. Bize bir hikaye lazım. Borsa İstanbul'da piyasalar biraz hikayesiz kaldık gibi son günler, başlık arıyoruz kendimize. Ama hafta da aslında veri akışı tarafında hareketli, yani haftanın sonunda tabii cuma günü enflasyonu alacağız. Perşembe zaten tarım dışı istihdam.

0: Rakamları ama ne bekliyorsunuz? Biraz hani o içeriden başlayayım beklentilerinizle, daha iyimser bir beklenti var mı? Çünkü anketler de %1 demiş, Anadolu Ajansı dün paylaştı.
1: Yani 1.06 civarı, ama 1'in altı gelirse hani sürpriz olur pozitif anlamda. Bu Merkez Bankası en azından normale dönmesi için bir alan açar. Yani politika faizine geri dönüşten bahsediyorum. Çünkü petrol fiyatları geri geldi. Tabii Merkez Bankası orada kalıcılığa bakacak. Bir de Merkez Bankamızın baktığı başka bir mesele de var. O da doların güçlü seyri ve ABD tahvil faizlerinin hala yukarı seviyelerde olması, Fed etkisi vesaire. Oraya da konsantre, ama gene de %1 ve 1'in altı bir enflasyon en azından normale dönme adına, hani politika faizi sürecine haftalık repo ile devam etme adına önemli olabilir. Onun için piyasa bu veriyi çok önemsiyor, ama şu önemli Gözde, kalıcılık önemlidir ya, trend. Yani biz yıla başlarken birkaç ay biliyorsun enflasyondan negatif sürpriz gördük. Beklenen üstünde bir enflasyon maalesef dezenflasyon sürecini etkiledi ve Merkez Bankamızın yıl sonu ve yıllıklandırılmış enflasyon hedeflerini de yukarı yönlü revize etmesine sebebiyet verdi. Daha yukarıda bir enflasyon beklentisi oluştu bir anda. Şimdi tekrar biz %1 civarı bir enflasyon verisine gitmeliyiz ki önümüzdeki dönemde en azından ardışık olarak, yani sadece bu ayın değil, Temmuz, Ağustos, hatta Eylül ayları öyle gelmeli ki en azından son çeyrekte Merkez Bankamız için hem normalleşme hem de yeniden bir faiz indirim sürecine geri dönme. Bir tane dahi olsa.
0: Şimdi orada da geçen hafta şöyle bir iddia ortaya koyuldu. Başkan Karahan'ın Londra'da bir sunumu vardı. İşte haftalık repo ihalelerine başlanmayacağı söyleniyor. Ama sunumda böyle bir başlık da görmedik. Öyle olabilir mi? Yabancıya bir mesaj verip içeride hani bunu vermemek gibi bir durum olmaz zaten ki, etkileşim çok güçlü tutan bir Merkez Bankası.
1: Yani sanmıyorum ve öyle de olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Merkez Bankası dediğin gibi dışarıda ayrı, içeride ayrı konuşacak bir süreçte değil. Yani bugüne kadar öyle bir sürecin içinde olmadı.
0: Ama görmüşsünüzdür, geçen hafta bankalar %5 düştü mesela.
1: Ya orada şöyle bir ifade var. Yani biz tam netliği görmeden, enflasyondaki iyileşmeyi görmeden, petrol fiyatlarındaki kalıcılığı görmeden, global piyasalarda risk iştahının arttığını görmeden bir adımda bulunmayacağız, bir adım atmayacağız. Bekle görü biraz daha sürdürebiliriz mealinde bir cümle söylendi.
0: Veri odaklı yaklaşım izledi.
1: Yani veri odaklı. Bu demek zaten söylediğim çerçeve. Şimdi o söylediğim çerçevede yapmıyorum demiyor, yapacağım da demiyor. Sürece göre hareket edeceğim. Zaten şu ana kadar proaktif beklentimiz bu değil miydi? Zaten son toplantı, Haziran toplantısını hatırla. Hani bırak Londra sunumunu. Zaten piyasa o taraftan şahin bir Merkez Bankası profiliyle bankacılık sektörüne satış getirdi biliyorsun. Yani piyasa o söylemi biraz şahin. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına biraz daha devam etmesi, hatta tonunu yükseltmesi anlamında kullandı. Ama son benim için referans neresi? Son Merkez Bankası politika faizini belirledi. Toplantı ne dedi orada? Gerekli koşullar sağlandığında bir faiz indirim, önce normalleşme. Normalleşmeden kastım az önce belirttiğim gibi haftalık repoya dönmek, 37'ye dönmek. Doğru mu? Politika faizi 37 şu an.
0: Hatırlarsanız o gün de o metin güvercin değerlendirmişti. Yani, tam tersi, yani piyasada böyle bir karışıklık da var. Yani geçen hafta bir miktar daha şahin değerlendirildi. Ondan önce güvercin, işte gerekli koşullar olduğunda indirime dönecek Merkez Bankası diye.
1: Kafaların karışık olması normal. Çünkü olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.
0: Çünkü dünyada yine Merkez Bankaları üyelerinde de, yani örneğin FED'de de, ECB'de de görüş ayrılıkları var.
1: Merkez Bankaları görüşleri de dediğim gibi hani değişim gösterebiliyor. Merkez Bankası'na bakış da değişim gösterebiliyor.
0: Piyasa algısı da değişiklik gösteriyor.
1: Yani FED'den şimdi faiz artışı gelmez diyen de var. Gelebilir diyen de var Temmuz için. Yıl sonuna kadar hiç faiz indirimi gelmez, hatta artış gelebilir diyen de var. Ya bir tane faiz indirimi hala masada diyen de var. Globalde FED için konuşuyor. Şimdi FED için kafalar karışıksa, ECB için, hatta BOJ için birazdan konuşacağız. Nereye geldi görüyorsun dolar yan
0: partisi. Bir daha ya da ya etmediler ya da önüne geçemediler.
1: Yani netice itibariyle bizim Merkez Bankası için biraz kafaların karışık olması doğaldır, normaldir, ama ben nereye bakıyorum? gösterge tahmini.

0: günlerde. Hı hı. 40'ın altında an itibariyle.
1: 2 yıllık tahvil faizimiz 40'ın
0: aynen
1: altına geldi.
0: Şimdi,
1: bakalım bizde de öyle mi gösterge tahvil faizimiz Ali Can? Çünkü 44'lere gelmişti Cüneyt.
0: 44'lere gelmişti ve an itibariyle bugün itibariyle 40'ın altı tekrar gördük.
1: Çok yakından izliyorsunuz orayı bu arada.
0: Ben devamlı orada
1: gösterge
0: referans
1: tabii
0: olarak takip ettiğim
1: politika
0: için.
1: Politika faizine ilişkin beklentileri yansıyor. 40.21 yani, bizdeki rakam ama muhtemelen gün içinde gördüğü rakam 40'ın altı.
0: 39.80 gibi bir rakamı 80. Ben gördüm ekranımda.
1: Önemli farklı kaynaklar da olabilir bu arada ama 40'lı bölgelere ve altına gerilemesi çok çok önemli.
0: Çok çok önemli. Yani bir para girişi var. Bunu verilerden de gözlemliyoruz. Tahvil tarafına şimdilik sınırlı. Ama önümüzdeki dönem Merkez Bankamızın biraz daha eli rahat olacak. Neden? Petrol en azından kendi söylediği, enflasyon raporunda güncellediği $90 altında. Çok iyi çıpalama yaptı orada Merkez Bankası. Kendine de bir manevra alanı oluşturdu. Ama dediğim gibi enflasyon verilerinin ardışık olarak iyi gelmesi bizi normalleştirecek, hı hı, ve daha sağlıklı hareket etmemizi sağlayacak. Bir de NATO görüşmeleri, hı hı, yani çok önem atfediliyor deniyor. Yani ciddi önemli. Çünkü bundan sonra NATO var olacaksa ve NATO'nun yeni yapılanmasında Türkiye'nin rolü, manevra alanı ve görev alanı çok daha büyüyecekse bu karşısında mutlaka ABD ve AB ilişkilerinde Türkiye'nin bir ilerleme getirecektir gözde. Hı hı. Zaten Trump'ın daha önceki söylemlerinde biliyorsun bir sürprizdi. Aslında hak ettiğimiz bir şey ama onu sürpriz olarak nitelendirdi Başkan Trump. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la olan birebir görüşmesi de olacak. Yani ya F-35'te ya Kaan uçaklarının motor sisteminde.
1: Kalkması da tabii önemli bir beklenti.
0: Yani savunma sanayimize uygulan blokajın daha da kalkması, hı hı, bir ilerlemedir. Öyle bir gelişme sermaye piyasalarında da karşılığı yabancı yatırımcının biraz daha Türkiye bakışını, hı hı, olumlu yönde etkilemesi anlamına, hı hı, gelir. AB Türkiye'lerinde de ilişkilerinde de özür dilerim. Ben önümüzdeki dönem bir dönem gerileme yaşadık. Gerilme de yaşadık ama bundan sonra Türkiye'nin önemini mutlaka Avrupa'da gördü ve görecek. Ben orada da bir ilerleme bekliyorum kendi adıma.
1: Şimdi şöyle,
0: bu da fiyatlamalara yansıyacak.
1: Bugün endeksteki hisse ağırlıklarını da biraz konuşalım istiyorum. Ama önce dışarıyı halledelim. Biraz içeriye de vakit ayıralım Cüneyt Bey.
0: Tabii.
1: Bakalım hızlıca dışarıyı 10 yıllıklarda yükselişi görmüştük ama biraz geri çekilme geldi. 4.3'lere doğru.
0: Yani bir değişim yok. Her hafta geliyoruz seninle ve özellikle 10 yıllıkta başlıyoruz mecburen benchmark. Oradaki süreci anlatmak zorundayız. Yani hala etkin bir FED algısı var. Yani petrol yerini tahvil ve dolar endeksinin seyrine bıraktı piyasada. Bu hafta yalnız farklı bir şekilde geldim. 10 yıllık ve 2 yıllığı eskiden yapardık seninle, hatırlar mısın bilmem, ilk yayınlarımızda. Korelasyonuna da bakardık 10 yıllık ve 2 yıllığın. Tekrar korelasyonla geleyim dedim. Ve korelasyona baktığımda yani Kevin Walsh ve yönetiminin şahin olma ihtimalinin biraz daha artmış olması ve bundan sonra faiz Temmuz'da arttırmayabilir. Ben de bekleyen tarafta değilim. Arttırırsa bu bambaşka bir sinyal olur mevcut durumda. Yani enflasyon tamam yüksek ama, hı hı, daha da yükselmesi durumunda onu kullanmalı. Zaten faiz yüksek.
1: Politika, zaten beklenti yok faiz artırmadan.
0: Yani politika faizi hani var diyenler de arada globalden görüyorum öyle bir takım.
1: Ya aralıkta
0: diyenler
1: piyasa bekliyor mu? Daha da erkene çekilme ihtimali de mi var?
0: Var deniyor.
1: Var.
0: Temmuz veya da Eylül'de. Eylül'de de biliyorsun toplantısı var Temmuz'dan sonra. Fakat ben şuna bakıyorum. Korele olarak 2 yıllıkla özellikle 10 yıllık arasındaki ilişkiye bakalım gözde. Baktığımız zaman ben ara ara bunu kullanıyordum. Bir süre sadece 10 yıllık üzerinden gittim ama tekrar 2 yıllık ve 10 yıllıkla bakmak lazım galiba. Çünkü ilk tepki verecek olan 2 yıllıktır takdir edersin politika değişimlerine. Bak sona gelelim önce, sonra baştan bak okuyalım. Şurada 2 yıllığın yükseliyor olması 4.13'ler 4.15'lere doğru bir hareket. Fed'in şahinliğine piyasanın verdiği tepki. Yani en kısa vadede şahin tarafı fiyatlıyor. Ve 10 yıllıklara doğru bir yaklaşım var. Her ikisinin 4'ün üzerinde olması zaten problem. Onu söylemeye gerek yok. Ne anlamda problem? Risk iştahının artmaması ya da risk iştahının etkilenmesi adına bir problem. 10 yıllıklarda bir miktar farkındaysan aşağı doğru 4.50'lerden 4.30'lara 4.39'lara doğru bir geri çekilme var. Muhtemelen bir noktada, optimum bir noktada buluşacak bu ikisi. Daha önce olduğu gibi bir zikzak olduğu. Ama farkındaysan her iki faiz en azından daha önce görüldüğü gibi 2023, 2024, 2020'den itibaren, pandemiden itibaren ki sürece baktığımda 5'lerden uzak, 4.5'ların da altında. Bir noktadan sonra eğer FED aşırı bir enflasyon görmez ve enflasyon beklentilerinde bir iyileşme, petrol fiyatlarına da bağlı olarak, enerji fiyatları olarak okuyalım onu, görürse muhtemelen politika söylemlerinde de bir değişikliğe gidecektir. Sözlü yönlendirme yapmıyor, tamam. Yani forward guidance'ı pek kullanmayan bir yeni başkan. Alan Greenspan benzeri ama 4'ün altına her ikisinin birden, önce tabii 2 yıllıkla bekleriz o hareketi. Devamında 10 yıllık o hareketi gösterir, olumlu olur. Fakat şu var, şu noktaya tekrar 2008 krizi öncesine döndüğümde 2 yılın daha sert hareket ettiğini ve agresif bir şekilde Fed'in politikalarına ilk cevap veren tahvil olduğunu gözlemliyoruz. 10 yıllık devamında o harekete paralel bir geri çekilme gösterdi ama bir sonraki adımda benchmark, borçlanma maliyetlerinin netleştiği. Sonra zaten 2 yıllık görüldüğü gibi çok uzun süre yatayda kaldı. 10 yıllık farklı dalgalar gösterdi. 2020'de dibi buldular. Sonra bak, Rusya-Ukrayna savaşından sonra petrol fiyatının ilk yükselişi yaşandı ya. Ondan sonra hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket ve enflasyonun da yükselmesine paralel Şahin tarafta kalmaya mecbur bir Fed'in gösterdiği reaksiyon. Şimdi aşağı yönlü hareket bekliyoruz ama umuyorum bu uyarıyı bir kez daha yapalım. Şu benzeri, şu dönem benzeri bir geri çekilme yaşamayız. Yani bir finansal krizin getireceği, bir mecburiyetten dolayı Fed'den bir parasal genişleme ya da hani acil nitelendireceğimiz bir adım umarım görmeyiz. Beklenti dahilinde değil ama bana grafikler diyor ki 20-25 senelik perspektifte zaman zaman dengeler, zaman zaman da dengesizlikler fiyatlanır faiz tarafında. Dikkatli ve temkinli olalım diyor bu grafik, bu korelasyon, her ikisi arasındaki bu denge arayışı. Gözde.
1: Evet, dolar endeksi bir yılın zirvesinde tutunmaya devam ediyor, 101'in üzerinde.
0: Kritik eşikte kalmaya devam ediyoruz. Yani 102 civarında. Çünkü 102 demek, bak hem bu kanala geçiyoruz, hem önemli bir FIBO seviyesine geçiyoruz, hem ortalamanın üzerinde bir seyir. Nereye hedefleyecek? 105. Devamında da potansiyel olarak 110'lar. Buraya doğru gitmesi demek, dolar endeksinin doğal olarak riskli varlıklardan kaçışı ne yapacak? Hızlandıracak. Dolarizasyon baskısını arttıracak. Ve diğer merkez bankalarının kendi para birimlerinde koruma amaçlı, birazdan yeni konuşacağız ama Euro'yu da katmak lazım. Biraz farkındaysan Euro'ya dair beklentilerde bir geri çekilme var. Hani 1.20 ve üzeri beklentilerden biraz daha makul seviyelere, hatta 1.10 diyenler gördüm globalde, raporlamalarda ya da beklentilerde. O kadar gelir mi, geri çekilir mi Euro dolar paritesi bilmiyorum ama dolar endeksinin bu seyri çok önemli. Petrolün yaptığı etki hepimiz izledik, anlattık, manşete çıkardık, önemli dedik. Eğer dolar endeksi 102'nin üzerinde kalmaya başlarsa Gözde, çok daha fazla doları konuşmak zorunda kalacak dünya. Yani hele 105-110'lara doğru bir hareket başlarsa doların etkisi tüm grafiklere, başta borsalar, sonra pariteler, sonra emtialar, altın da bunun içinde yayılım gösterir. Uyarıcı olalım, dikkatli olalım. Yani herkesin beklediği gibi dolar endeksi aşağı gelmiyor. Herkes derken genel beklenti neydi? Dolar endeksinin gevşemesi yöndeydi. Aksine dolar güçleniyor. Tabii ki başkan Kevin Warsh'un da bunda büyük payı var FED politikası noktasında ama önümüzdeki dönem bu da takip edilecek bir grafik, hem de çok daha yakından takip edecek bir grafik.
1: Şimdi doların böyle güçlenmesinde yine hani Euro'nun etkisini konuşuyoruz ama bir de yene karşı olan performansı, yani ne zaman bu Japon yenine müdahale gelir dediğimiz yerde 150'yi konuşuyorduk, 160'ı konuştuk, 161 oldu, 162 oldu, Japonya faiz arttırdı, %1'e geldi oradaki faiz oranları ve 99'dan bu yana en herhalde yüksek seviyede Japonya'daki faiz oranları. Ama Japon yenindeki değer kaybının önüne geçmedi. Ama Japonya'daki ekonomi yönetimi, Maliye Bakanlığı diyor ki biz işte gerekirse müdahale ederiz. Ama ettiler mi, etmediler mi? Ettilerse bu kadar değer kaybı neyin değer kaybı? Ya da izin mi veriyorlar? Yani nasıl bir tablo var orada Cüneyt Bey?
0: Nerede gerekecek? Ben çok merak ediyorum onların bu sürece bakışını ve metodolojisini, açık söyleyeyim. Çünkü daha önce burada müdahale ettiniz. Piyasalarda bir kere trash şoku yaşandı.

0: ciddi bir müdahaleydi. Devamında seyredildi süreç. Şu an Japonya'da da enflasyon var bu arada. Yani kendi standartlarında düşük de değil, yüksek bir enflasyon var. Ekonomilerinde de eskisi gibi diğer Asya Pasifik ülkelerinde olduğu gibi çok böyle verimli bir süreç de yaşanmıyor. Bazı problemleri de var ama kreditör bir ülke. Zamanında biriktirdiği paranın hani lüksünü yaşayan, konforunu yaşayan da bir ülke Japonya ama bak 162-43 son 40 yılın yen grafiğinde en büyük değer kaybı. Yen adına. Buraya artık müdahale gelir. Her an gelebilir. Apansız gelebilir. Ve bu piyasalarda anlamlı bir faiz artışı yapmak zorunda. Son yaptığı faiz artışı işe yaramadı biliyorsun. Parasal müdahaleler de yaramıyor. Zaten ABD blokajı koydu. Tahvil satma diyor. Net. ABD Hazine Bakanı'nın dolaylı açıklamasında bu da var. Nasıl müdahale edecek yenin değerini koruyabilmek için? Anlamlı. Hazır elinde enflasyon yüksek diye bir bahane de var. Bu bahaneyi kullanıp eğer buraya yüklenirse buradan gelebilecek etki yine de anlamlı bir değer kazanımı verir ama piyasalara da tam tersi daha önce yaşandığı gibi şurada 160'tan 140'a gelen dolar yen paritesinin olduğu gibi şu an 150'ye bile gelse dolar yen paritesi sert bir hareketle, sert bir faiz artışıyla bu global piyasalardaki risk iştahını kısa bir sürede olsa bozar. Hı hı. Onun için her gece temkinli olmak, her gün temkinli olmak lazım gereken bir dönem. Ya da seyredecek, bakalım nereye kadar gidiyor diyecek. Kendi piyasa dinamiklerine mi bırakacak? Koca boş, yani koca Japonya Merkez Bankası izleyip göreceğiz. Ama saatli bomba devam ediyor masada kalmaya. Hatta zaman ayarı biraz daha kısılarak devam ediyor.
1: Evet, petrol fiyatları sanıyorum herkesin beklediğinden çok daha hızlı geri çekildi. Yani 73
0: hızlı yükseldi, hızlı geri çekildi.
1: Hızlı yükseldi ama hani 80 dolarları ancak geriler. Hani artık savaş bitse de bölgede o kadar rafineri zarar aldı diye ortak görüşler vardı. Hep öyle konuşuyorduk ama İran'ın ihracatın üretimine izin verildi. Önemli bir nokta yani Amerika lisans taviz verdi. Mi verdi acaba? 10 yıllar sonra ilk kez yaptırımları kalktı. Bir rahat fazlası orada oluştu gibi. Biraz da bir Hürmüz'deki gemi trafiği normalleşmeye başladı. Hala eskisine göre çok çok uzakta ama savaş dönemine göre biraz böyle hareketlenme var. Hala tabii anlaşamadıkları noktalar var. Bakalım hani Doha'da neler olacak Katar'da ama petroldeki bu 73-74 dolar bandı korunacak mı? Kadıcı olur mu acaba Cüneyt Bey?
0: Şimdi bunu söylemek tabii öngörmek kolay değil ama şu var. Piyasa ne tarafa bakıyor? Hürmüz açık, sevkiyat devam ediyor. Gemiler petrol alıyor, yerine ulaştırıyor, piyasa buna bakıyor. Çünkü çok uzun bir süre Hürmüz kapalı olunca yaşanan anomali ve şöyle bir sert yani tam bak buraları geçince o 110'ların 115'lerin geçirip o noktaya doğru sert 120'lere doğru bir hareketten sonra yine sert bir düzeltme dediğin gibi beklenenin üzerinde ve hareketin başladığı yere geri döndük. Bu çok önemli. Yani tam burada başlamıştık.
1: Savaş öncesi döneme geldik.
0: Tam
1: yani
0: burada.
1: Yani Şubat'a geldik. Şubat
0: yani sonra. Şimdi arada konuşuruz ya her gap kapanır mı? İşte kapanırmış. Buradaki gemi de kapattı petrol piyasası.
1: Ama hala sene başındaki noktasına uzak. Onu tabii da söylemek lazım. 60 dolarlar yani vardı.
0: Şu bölgede geçirdiği dönemde.
1: Hatta biz 50 olur mu? Hani 60'ın altına gelir mi tabii? Savaş olmasaydı. Bu ihtimalleri konuşuyoruz.
0: Yani kolay değil. Arzın tekrar normale, tam normale gelmesi. Savaş etkisinin tamamıyla bertaraf edilmesi. Bu bir söz ateşkes biliyorsun barış görüşmelerinin yapıldığı 6 aylık bir ateşkes ve petrol normalleşmesi. Burada kalması kıymetli. Bak şu bant içinde kalması bile kıymetli. Arada bir yükseliş gösterebilir. Haber akışları değişiyor. Benim için şurada önemli bir seviye var. 61.8 87 dolar. Bak 80 bile değil. 87 dolar. Ki bizim Merkez Bankamızın beklentisinin de altında. Hazine Maliye Bakanımızın belirttiği hani ehvenişer dediği senaryonun da içinde. Şu bölgede kaldıkça yani ortalama pivotu da bunun 80 dolarlar, 82 dolarlar civarı. Zaten problem yok. Piyasada bunu fiyatlar. Hı hı. Yani riskli senaryodan çıktık. En riskli senaryodan. Daha itinalı, temkinli, iyimserliğin devam edeceği bir alana geldik. Ha dediğin gibi aşağıda 73 dolar, 70 dolarların geçilmesi kısa vadede mümkün mü? Onu tamamıyla süreç belirleyecek. Yani barışa daha koşar bir süreç görürsek, hani o onu vurdu, bu bunu vurdudan tamamıyla bir barışa doğru gidiş haberi İran'dan, altı çizili Amerika'dan, altı çizili barış söylemleri daha netleşirse

0: O da mümkün.
1: Ki hafta sonu Amerika İran'ı iki kez vurdu.
0: Vurdu. İran'da müdahale ediyor bazı gemilere. Burada İsrail önemli bir faktör. Maalesef geri durmuyor bazı konularda. Gazze'den başlayarak Lübnan'a uzanan perspektifte. O bir negatif sürpriz oluşturur mu? Tabii piyasa takipte ama denge fiyatındayız gözde. Ben en çok korktuğum petrolün yukarıda kalmasıydı. En azından petrolün şok oluşturacağı bir global resimden biraz daha dengeli bir resme geldik. Hani dolar hareketi de önemli olacak ama ya da tahvil hareketi. En azından kısa vade için petrolün biraz sahneden çekilmiş olması açıkçası çok kıymetli. Yani uçtan döndük. Stagflasyona doğru gitme riskinden ya da kamusal borçların devasa boyutlara kısa sürede gelme riskinden döndük. Umarım da böyle devam eder.
1: Şimdi altın, petrol yükselirken tabii altın düşüyordu ve genel kanı işte beklentiler işte petrol düşünce altın yükselebilir beklentisi yönündeydi. Yine tüm bilinenleri, yine tüm hani öngörüleri çökertti altının bu fiyatlaması. Bugün 4000 doların altındaydı sabah. Şimdi orada da ETF'lerden, fonlardan çok ciddi çıkış var. 4 ayda 12 milyar dolarlık bir çıkış gördük. Ve tabii bir yandan Çin bu kadar düşük fiyattan altın toplamaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası alımları da bir yandan devam ediyor. Dolayısıyla dayanak da hani oradan bir güç almaya çalışıyor merkez bankalarından ama alabilecek mi? Zirvesinden de neredeyse %30 aşağıya geldi Cüneyt Bey.
0: Şimdi şöyle bir soru var. İnsanların aklına doğal olarak yani her şeyi fiyatlayan, her yönde oluşumları fiyatlayan bir altından biz niye devamlı altının negatiflendiği bir döneme geldik? Yani altının günahı ne?
1: Yani savaş olunca da düştü, barış olunca
0: yani
1: da düştü.
0: Yani barış olunca da düştü, bir şekilde tepki veremiyor. Cevabı grafikte gizli bir kere, ilk cevabı. Yani 5600'e giderken kimse sorgulamıyorsa.
1: Genelde yükselirken sorgulamayız çünkü.
0: Yani ben genel olarak söylüyorum, izleyici noktasına söylemiyorum. Yatırımcılarımız çünkü gerçekten duyarlı bazı konulara ve hassas konuşmak lazım. Yatırımcımızı da anlamak lazım. Çünkü biz burada rehberlik ediyoruz ve yönlendirmemizi en rasyonel ve doğru şekilde ve dürüst şekilde yapmalıyız. Beklentilerimizi söylerken de bunu en net ifadelerle söylemeliyiz ki yatırımcımız üzerinde de hani rasyonel bir etkimiz olsun. Bunu söyleyeyim. 5600 zaten birçok şeyin fiyatlandığı hareketti. Büyük bir hareketti. Yani 3500, 3000'lerden, devamlı 3500'lerden başlayan hareketin çok kısa sürede bak 5600'lere ulaşması zaten birçok şeyin fiyatlanması anlamına geliyordu. En uzun vadede trend değişmedi. Bunu defalarca söylüyorum ve söyleyeceğim. Çünkü benim için tahvil piyasasına riskler hala net olarak masada ve global ölçekte her an farklı bir yerden, Orta Doğu'dan veya farklı bir yerden jeopolitik risk başlığı yeniden gelebilir değil mi? Yani şu an dengede olan tamamıyla her şey refaha kavuştu diyeceğimiz ne var? Hepsi ifle başlıyor başlıkların. Yani şu olursa şu, bu olursa bu. Farkındasın değil mi? Bu altının en uzun vadede trendinin yukarı olacağını zaten netleştiriyor. Ama kısa vadede içine girdiğimiz düzeltme kalıbını iyi anlamak lazım. Yani ben senin dediğin gibi ETF'lerden çıkışta gördüm ama bazı büyük kurumsalların bazı noktalarda alımlar yaptığını da biliyorum.
1: Evet, artık ufak ufak son haftalarda alımlar
0: pozisyon kapamalar, shortların kapanması, longların açılması yönünde bazı pozisyonlanmalar da var. Yani net gördüğümde buraların biraz artık dip çalışmasının yapılacağı yerler olarak görüyorum teknik olarak gözde. 3850 çok önemli bir yer. Neden önemli? Çünkü 89 haftalık bir ortalamamız var ve önemli bir ortalamadır. Yukarı yönlü gidebiliyor olması için geçmesi gereken yerler 4350, 4380, devamında da 4450'ler geçilmeli ki hareket tepkiden çıksın, yukarı yönlü hareketi tekrar daha rahat konuşabilirim. En negatif ortamda da aşağı gelebileceği seviyeler 3300-3500'ler. Şu an oradan uzağız. Gel bunu ikinci grafikte netleştirelim. Biraz sistemsel bakalım. Bugün özellikle sistemsel de bakmak istiyorum. Bak, her şey var. Bollinger Band, ATR Band, ortalamalar, indikatörler ve günlük bakışta. İndikatörlerin seviyelerine baktığımda aşırı satımdayız. Aşırı satım ne kadar sürebilir? Tepki arayışları olacaktır. Bak, tüm tepki arayışlarında alanı görüyor musun? Burada bir sürü kademe var. Bunlar trade'de kullanılacak olan kademeler. 4500'e kadar her şey tepki diyor. 4500 geçilmedikçe tepki olarak kalacak. Burada kalmaya devam edecek.

0: Burada kritik bir eşik var. 3850'ler. Daha önce 2025'in 10. ayındaki dip. Eğer burası kırılacak olursa bu böyle yıkılmaya devam eder. Uyarıcı olalım. Yani normal şartlarda dip 3850 olmalı max. Hani 3500-3300 trendi bozmuyor ama aşağı salınım devam ediyor. İndikatörlere baktığımda ve daha önceki backtestleri de algoritmik şekilde kullandığımda bir tepki ihtimali kuvvetlenmeye başlandı. Yani 3850 arada ihlaller olsa da burası çalıştıkça 4250'ler, 4300-4400'lere kadar hatta 4500 max bir potansiyel hareket oluşabilir. FED toplantısı çok önemli olacak Temmuz. Yeter ki petrol düşük kalsın. FED'den de ekstra bir şahin söylem gelmezse gözde tepki hareketi oluşur ama tepkinin kalıcılığı içinde dediğim gibi faizin yüksek, enflasyonun yüksek, buna bağlı tahvil faizlerin yüksek olduğu senaryodan biraz ılımlı senaryoya geçmek gerekir kalıcı hareket için. Onun için o yüzden bunun özeti şu, alım için iyi yerlerdeyiz aslında ya da denge kurmak için yukarıdaki maliyetlerle ama stopları ve geri çekilme ihtimallerinin biraz da artabileceğini unutmadan. En uzun vadede altın zaten portföylerde güvenli olarak mutlaka olmalı ama portföy dengesi içinde altının yerini belirlerken kar almayı da bilmek lazım. Bak burada şu noktalar görüldüğünde grafiksel olarak baktığımda zaten en fazla şu bölge içinde hareketler, maksimum şu bölge içinde hareketler kar almayı emretmiş. Teknik emir bu. Yani ben söylesem ayrı ya da bütün uzmanların söylemesi ayrı. Zaten tekniği iyi bakanlar için emir gelmişti. Bir miktar karını al, bekle. Ya da buradan pozisyon alma. Tekniğe de biraz hani öngörüler kadar iyi konsantre olmakta fayda var.
1: Evet, bir yandan Amerikan borsaları diyelim. Çünkü yapay zeka yine teknoloji yükselişine devam ediyor. Her hafta alıştık yani.
0: Yarı iletkenler yapay zeka
1: vesaire. 2-3 haftada bir geliyor böyle edişe var mı çarpanlar fazlamış işte diye. Sonra hikaye yine dönüyor oradaki yükselişe. Son dönemde biyotekte böyle ilaç sektöründe bir hareketlilik var gibi.
0: Evet, o önemli.
1: Kuantum teknolojilerle ciddi bir hareketlilik var gibi.
0: Doğru.
1: Böyle bazen rotasyon oluyor. Ama
0: yeni dönem bilgisayarlar vesaire.
1: Evet, hatta işte Bitcoin'de bitirecek bir hikaye oradan çıkacak gibi görüşler de paylaşılıyor. Ama S&P 500'de yükseliş devam ediyor.
0: Yani aylık bazda en uzun vadeden geldim. Yani yükselişin başladığı şu harekete bak, parabolik tren. Ortalama üzerinde kalarak önümüzdeki dönem 9000'ler, 10000'ler hatta 12000'lere kadar bir hareketi müjdeleyen bir S&P var ama arada düzeltmeler gelirse ilk dikkat edeceğimiz seviye önemli benim için. Gözde, eğer 7200 7000 bölgesine geri çekilme olursa bütün piyasalarda bir farklı bir senaryo olur ama bu gelişen piyasanın ilk etapta belki negatif ama orta vadede biraz daha pozitif netleşeceği bir dönem olur çünkü oradan çıkan para getiri arayacağı için çünkü S&P'de iyi bir odaklanma var. En büyük paralar orada yok gözükse de orada iyi bir odaklanma var. Onun için oradan gelecek düzeltmeler belli seviyeleri kırmadıkça orada da dediğim gibi önemli bölgeler işte 7060, 7000, 7200, 7000 diyeyim daha doğru ifade kırılmadıkça bu bölgelere doğru geri çekilme olmadıkça piyasalar için sadece S&P üzerinde bir düzeltme olarak kalır. Piyasa ekstra negatif etkilenmez ama takipte kalacağız.
1: Evet, şimdi yayının başında konuştuğumuz bu hafta enflasyon hikayesi 23 Temmuz'da merkez ne yapar dedik. Göstergemizin değil mi 40'ın altına gelmesi, bugün 40'ın altını görmesi önemliydi. Yabancının da alım gerçekleştirmesi önemliydi. 2 haftada 800 milyon dolara yakın yabancı tahvil almış. Orada da bir giriş olduğunu takip ediyoruz. Şimdi isterseniz bu tahvil hareketliğinden başlayalım. Ama tabii sonra borsa ile ilgili de merak ettiklerim var. Yani özellikle bu son dönemde çok fazla konuştuğumuz borsada hangi hissenin gerçekten katkısı ne boyutta?
0: Ben de merak ediyorum.
1: Yani son iki gündür bilmiyorum sizin öyle benim bütün ana sayfam bu hesaplamalarla dolu. Yani sektör bunu konuşuyor. Orada da tabii terminallerin gösterdiği rakam endeks ağırlığının bugünkü ağırlığın geçmişe göre uygulanması ve çok çok fazla gösterilebiliyor. Örneğin finans faktöringde çok çok daha fazla etkiye endekse etmiş gibi gözüküyor. Ama gün gün hesaplamasını yani tek tek yaptığımızda sene başından bugüne borsa 2600

0: puan yükselmiş. 800 puanı finans faktöringten, işte 260 puanı tasarruf finansmandan gelmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani yine böyle belli birkaç hissenin ağırlığı endekse yükselişte çok çok yüksek. Biraz oradan belki yine bahsedebiliriz. Çünkü hani yatırımcı şuna diyebiliyor, borsa 15.000'i gördü, 14.000'e geldi. Ama benim portföyüm 9.000'de 10.000'de, işte ben havacılıktaydım ya da ben daha böyle düşen, baskı altında kalan sektördeydim, bankadaydım mesela. Size orayı nasıl bakıyorsunuz Cüneyt Bey?
1: Ya şimdi zaten sektörel endekslere baktığımızda olay açık. Yani endeks başka bir yerde, sektörel endekslerin birçoğu başka bir yerde. Yani endeks zirve uzaklığıyla diğer sektörlerin zirveye uzaklığı tam korele değil. Hı hı. Zaten orada bir sıkıntı var. Ama şu da var. Yani nereden baktığına da bağlı. Az önce bir örnek verdim. Son dönem yükselişteki pay ayrı. Ama geçmişe dair tüm endeksin hesaplanmasında o hisselerin, adı geçen hisselerin endekse verdiği katkı belli. Yani ekstradan endeks üzerinde bir 1000 puan civarı, sen de paylaştın. Hı hı. Benim de kabaca hesaplamalarımda aynı şey var. Yani dediğim gibi data sağlayıcıların algoritması biraz daha farklı bu konuda.
0: Terminaller, evet, keşke direkt erişebilsek hemen böyle doğru rakam, ama tek tek hesaplayarak ancak erişebiliyoruz.
1: Yani biz hepimiz bunu yaşadık. Bütün piyasadaki profesyoneller de bunu
0: oturduk dünden beri, herkes yaşadık. Dünden beri hesap yani, kitabı yapıyor borsada.
1: Yani 800 ile 1200 puan arası maksimum bir sürece evriliyor iş. O da endeksin, eğer öyle konuşacaksak, 14.000 14.200 değil, 13.000-13.200 gibi bir yerde olması anlamına geliyor. Tabii burada BIST 30'u falan da konuşmak lazım. Yani BIST 30 içindeki süreç nedir? BIST 50 içindeki süreç nedir? Yani sadece BIST 100 içinden bakıyorsak tabii durum böyle. Orada biraz daha farklılaşabiliyor. Özetle yani BIST 30'da da yani 17.000 zirveden düşüklüğe baktığımızda en azından orada biraz daha dengeli bir seyir. Yani BIST 100'e oranla, BIST 100'ün diğer performansına oranla burada biraz daha. Çünkü burası niye önemli bir de? Takdir edersin, vadeli işlemler de buradan dönüyor. Sevgili Gözde, bizim için BIST 30 dayanak varlık vadeli işlemler için. Biz X30Y'ye vaat ediyorsak ve orada kendimizi hece ediyorsak endekse karşı, ya da orada günlük işlem dışında, trade dışında hece ediyorsak kendimize ve oradaki bütün vadeli taraftaki işlemlerde kullandığımız alan belli. Dayanak varlık BIST 30. Ama şimdi bir şey, hani bunda tabii hemen paralelinde MSCI endeksinde uyarıları var biliyorsun. Biraz daha şeffaflaşma, biraz daha net bir süreç.
0: Bu arada açığa satış başladı dün itibariyle, ama onların vurgusu açığa satıştan ziyade fiili dolaşım oranı. Yani koordineli alım satım işlemleri.
1: İşlemleri ve bunun endekse etkisi, işte hepsi geliyor. Bu noktaya geliyor. Yani endeksimiz hani ilk söylendiği gibi ya da dediğin gibi data sağlayıcıların olaya algoritmik bakıp 10 binlere kadar endeksin inmesi reel anlamda değil. O kadar bir geri çekilme yok, ama bir geri çekilme var. Hı hı. Neticede o zaman bizim endeks ağırlıklarını tekrar baştan aşağı bir ele alıp sadece market caps üzerinden değil, yani hissenin geldiği piyasa değeri üzerinden değil, gerçek bilanço dahil, hikaye dahil, vizyon dahil birçok parametreyle kurgulamamız gerektiğini bize anlatıyor. Yani halka açıklık oranı vesaire. Yani blue chip hisseleri de gölgede bırakmamamız gerekiyor sevgili Gözde. Yani o zaman yani şuna da geliyoruz. Biz S&P 500, Dow Endeks, Nasdaq arasındaki sürece bakalım. Orada da durum bir dönem çok tartışıldı. Yani bu etki nereden geliyor? S&P 500'ün bu yükselişinin arkasında ya da Dow Endeks'in biraz daha ayırıp teknoloji hisseleri ağırlıklı bir yapı mı var?
0: Evet. Zaten S&P 500'de Nvidia %8'ini mi çok önemli bir yani, hisse oluşuyor? Tek başına bir hisse. Bu arada bu sadece bizim için değil. Güney Kore, Kospi borsasında iki hisse, endeksin yarısı, %50'si iki hisse.
1: Ki orada durum daha farklı ve yani irrasyonel diyeyim bizim bakışımızda. Ama özetle biz doğru adımları atalım, kendi ev ödevimizi yapalım. Yabancı gelecek, o gelecek, bu gelecek, ikinci plan. Ben önce kendi yerli yatırımcımı da korumak zorundayım Gözde. Yani borsaya gönül veren, borsada tasarruflarını değerlendiren ve bundan sonra tasarruflarını değerlendirmeye de devam edecek kitleyi korumalıyız ki biz halka arzları da yapabilelim. Devamlı bir halka arz açıklaması var.
0: 5 halka arz var.

0: 12.2 yani, milyar lira.
1: Piyasa hikaye arıyor. Bugün başlık attın beraberce. Piyasa taze para arıyor ve biz devamlı halka arzlarla şu an yolumuza devam etmeye gayret ediyoruz ve endeksin yükselme potansiyelini konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani bu kolay mevzu değil. Yani piyasa hem halka arzları karşılayacak nakit havuzuyla hem de yükselmeye çalışacak. İkisi aynı anda kolay yapılabilecek şeyler mi? O zaman bir hikaye lazım tabii. Hani nereden gelir? NATO'dan mı gelir? Farklı bir yerden mi gelir? Ona takip edeceğiz ama biz çok doğru regülasyonlarla bu süreci netleştirmeliyiz. Bu tartışmaları geride bırakmalıyız. Türkiye borsasının üzerinde oluşabilecek her türlü negatif fiyatlama etkisi oluşturabilecek haber akışını biz kendi elimizde durdurmalıyız. Her şey olumsuz değil tabii ki. Yani olumlu tarafları güçlendirmek, olumsuz tarafları iki tane nokta olumsuzdur. 10 tane olumluyu ne yapar? Gölgeler. Bizim bundan çıkmamız gerekiyor acil bir şekilde. Ve borsamızın, sermaye piyasalarının derinliği, İstanbul'un finans merkezi olma süreci, Türkiye'nin özellikle sermayede bir merkez olma enerjiyle beraber.
0: Vergi kolaylıkları sağlandı. Orada da kolaylaştırıcı adımlar geldi.
1: Yani bütün bunların taşlanacağı yer burasıysa ki burası, bizim borsamızı daha sağlam temeller oturtmamız şart.
0: Evet, şimdi 10 dakikam, 9 grafiğim var. Gelelim 2 yıllık tahvilimize. 40'ın altını gördük dedik bugün.
1: 10 dakika 9 grafik iyiymiş.
0: Zamanla yarışıyoruz.
1: Yani biz onu yaptık. Ya geldiğimiz nokta çok önemli. Benim için çok kritik. Faizde ortalama pek bakılmaz ama ben yine de referans olarak bakarım. 40'ın altına ki bak ben hazırladığımda 39.98 gibi bir rakam vardı. 40'ın altı demek kademe kademe aşağı gelmek ve bankacılık sektörün yukarı yönlü gidiş demek. Tabii bankacılık sektörünün kar maksimizasyonunda takdir edersin. Verdiği krediler, kredilerin döngüsü oransal olarak bakış dışında NPL dediğimiz o süreç takipteki alacaklar vesaire çok şey takip ediliyor ama gösterge tahvilde şuralardan şuraya geldiysek bu Merkez Bankası'nın kredibilitesi ve programı olan hala süreci netleşmesi anlamına gelir. Fakat şurada bir not geçmeden hani durmayayım. Çünkü bir sorumluluk bu. Reel sektöre kaynak lazım. Çok net üretimi devam ettirebiliyor olması. Ama reel sektörden de bizim de bir talebimiz var. %100 haklısınız. Kaynak lazım. Ama fiyatlama davranışlarında reel sektöründe enflasyonla mücadeleye mutlaka yardım etmesi gerekiyor. Çünkü biz katı kısmı çözmez isek, hizmet sektörü gibi, kira gibi, konut gibi, eğitim, sağlık gibi alan, enflasyonda böyle sert olarak kalmaya devam ederse, global de bu problemleri yaşıyor ama takdir edersin bizim de enflasyonla mücadele ederken faizler aşağı gelip daha çok kaynağı, daha ucuz fiyatta ulaşmamız zor oluyor. Bunu da söylemek
0: fiyatları isterim. Uçurmasınlar diyorsun.
1: Yani topyekun bir mücadele bu. Destek şart üretimi ama üretimin de enflasyonla mücadele desteği çok önemli diyelim. Hemen buradan Borsa İstanbul'a geçelim. Vakti de efektif kullanalım. İki grafikte bakacağız. Birinci grafiğimiz yalın grafiğimizde diyor ki 13.889 günlük 14.067.55 günlük. Bu iki ortamın altına gelmeden kısa vade en kısa vadede düşüş ihtimalinin arttığından bahsetmem. Bu teknik kural.
0: 14.200'ü kırdık mı?
1: 14.200'ü kırdık. Kırdık yani.
0: Kaybettik yani artık bugün üzerine artık fiyat zaten oldu. Az kaldı.
1: Ha sonra. Çabuk geçebilir oradan oraya bir şey yok. Yani 14.000 ile 14.200 arasında bir tık yani bir tık işlem var. Burada 21 günlük fiyat kaç? Ortalama kaç pardon? 14.256 üzerinde kalmalıyız ki endeks yukarı gidebilecek olsun. 14.500, 14.600 devamlı 15.000'lere ulaşabilecek olsun. Eğer bu 13.700, 800'lerde kırılacak olursa 14.000'in altına kaldığımız dönemde o zaman yeniden konuşalım. Biraz maalesef yükseliş beklentilerimizin öteleneceği bir alana girmiş olacağız borsa tarafında. Uyarıcı olalım. Onun için birçok sektör önemli. Hemen ikinci grafiğe geçelim. İkinci grafik biraz daha bizi bunu net gösterecek. Gözde. Yine ATR bant, Bollinger bantla beraber iki indikatör. Bak satış var. Sinyal satış yönünde. Bu beni endişelendiriyor. Yani bir an önce endeks 14.300 21.8 günlük ortalamanın kesiştiği bölgenin üzerine yani şuraya kendini atmalı ve kabaca 50 günlük 55 günlük ortalama olan 14.100'ü kırmamalı. Ola ki kırdı şurası kesin çalışmalı 13.800 13.500. Bura neresi? Hem 89 günlük ortalama hem ATR bant.

0: orijinal bandın dibi gözde. Buralar alım yönünde hatta kullanılmalı, ola ki geri çekilirse endeks. Endeks ya diplerde destek arayışında alım kuvvetli hale getirir ya da dirençler geçirip destek yapıldığında kuvvetli hale getirir alımları. Yani ya 14.300 üzerinde kalıcı olmalıyız ya da 13.500-13.800 geçilmeden aşağı yönlü endeks toparlanma gücüne ulaşmalı ki biz yukarı yönlü hareketten bahsedebilirim. Çünkü o zaman daha alt seviyelerden bahsetmek zorunda kalırız. Benim için burada tek negatiflik bir de şu var. Özellikle Bollinger bandını, ATR bandı kırması aşağı yönü tekrar. Yani ATR bandının Bollinger bandı hapsetmeye başlaması da temkinli olmamız gerektiğini gösteriyor. Umuyorum enflasyon verisi sonrası piyasa biraz nefes alır.
1: Evet, savaş döneminde %25 düşen bankalar yine böyle %20-25 yükselmişlerdi son bir ayda. Ta geçen haftaki %5'lik kıyıba kadar.
0: Yani bu da gelip artık gebini kapatmak üzere az kaldı. Tamam, sağlıklı. Az önce hani petrol fiyatında nereden nereye bir gap kapatmasından bahsettik. Geçen haftalarda seninle söyledik. 17.000-17.500 kırılmasın da gap kapansın önemli değil. Çünkü 17.000-17.500 kırılıyorsa bir kez daha 16.000-16.500-15.000'lere kadar bir hareket ne yapar? Zaman uzatır, maliyetleri çoğaltır ve beklentileri biraz törpületir. Hatta yapabiliyorsa bankacılık endeksi en azından en kısa vadeli ortalamasının üzerine, yani 8.000'lik ortalaması 18.200'lerin üzerine geçip önce 19.000'ler, devamında önce 18.500'ler, özür dilerim, devamında 19.000-20.000'lere kadar bir harekete girmeli ki endekste nefes alıp yukarı yönlü hareketini başlatabilsin diyeyim. Kritik bir yerde takipte kalacağız.
1: Evet, ulaştırmada böyle bir nefes alma isteği var. Ama
0: özellikle ikinci alana koydum bunu.
1: Evet.
0: Çünkü savaş bittiyse, normal şartlarda sezon da geldi. Ne olmalı? Ulaştırma sektörü ve içindeki hisseler yukarı yönlü pozitif ayrışmalı. Ayrışma olmadığı gibi bir de desteklere geri çekildik bir kez daha. Bu önemli. Yani 21 günlük ortalama 38.438, 50 günlük ortalama 37.900, 38.000 diyelim. 38-38.500 altına gerilersek hareketin bir kez daha 35.000-37.000 bandına doğru geri çekilmesi belki alım fırsatı olur ama ne yapar? Beklentileri öteletir. Aynı az önce bankacılık sektöründe olduğu gibi. Burada şu bölgede zikzak çizdik. 40.000 üzerine kendimizi atamadık. 40.000 üzerine atıp 41.000'den üzerine tekrar 43.000'lere doğru gitmeliyiz ki ulaştırma sektörü için. Hem nefes alsın hem ulaştırma sektörü sezonun hakkını vermeye başlasın. Takipte kalacağız.
1: Evet, peki holdingler?
0: Aynı şey. Tabii holding sektörünün içinde bazı hisseler biliyorsun pozitif ayrıştırabiliyor endeksi doğal olarak. Hani az önce konuştuğumuz konulara benzer ama şimdilik güçlü kalmaya çalışan, yükseliş tarafında kalmaya çalışan bir holding endeksi. Şu kanaldan yukarı yönlü gidebilmeli ki, yani 14.500'lerin üzerine gidebilmeli ki tekrar 15.000 üzeri bir hareket oluşsun ama aşağıda özellikle 13.500-13.000'in asla kırılmaması gerektiğini, alım yönünde kullanılması gereken bir destek olduğunu hatırlatmak da fayda var holding endeksi için.
1: Evet, enerji tarafındaki yükselişler önemliydi. Suudi Arabistan'la da yeni bir enerji anlaşmasına varıldı hafta sonu. Rüzgar orada arkadan esiyordu. Önemli gelişmeler vardı. Piyasa takas fiyatına böyle biraz yükselişler var sonlarında. Ne bekliyoruz elektrikte?
0: Valla ben yani çok uzun süredir elektrik endeksi, yani enerji endeksi.
1: Çok sıkışmıştı yani 2025'te ve 2024'te, yani son 2-3 yılda çok ciddi sıkışmıştı.
0: Sonra çok sıkışmanın getirdiği yükselişler. Bak 750, 700, 723'ler. Yani 200 günlüğün altına geçmeden yukarı yönlü 790-800'lerin üzerinde bir elektrik endeksi. Yukarı yönlü performansın tekrar konsantre olacağı bir alan. Ben uzun vadede elektrik endeksine çok iyimserim. Tabii şirketler önemli ama. Her şirket değil. Çok kaliteli şirketler var. Çok kaliteli bilançolar var. Çok iyi hikayeler var ama sorunlu bazı bilançolar da var. İyi ayıklamak gerekiyor. Dolayısıyla elektrik endeksinin de hani endeksin üzerinde getiri elde edebilecek endekslerden biri olduğunu düşünüyorum kendi adıma.
1: Evet, peki metal ana bu yıl oradaki böyle sıkışma,
0: orada
1: biraz kırdık gibi, orada da sıkışma vardı birkaç yıl.
0: Bak, zirveye yakınlık devam ediyor. Endeksteki bu kadar patırtıya rağmen, ki burada çok kaliteli firmalar da var. Yani Türkiye'nin değeri olduğu için söyleyeyim, bir Ereğli, demir çelik başta olmak üzere, Kardemir vesaire birçok şirket var. Burada eğer şu yeşil alanı, yeşil blokajı, yeşil direnci geçebilirsek,

0: Tamamladık, evet.
1: Yani.
0: Evet, nereden başlayalım?
1: Valla şimdi yatırımcımız neyi merak ediyor? Bir satış gelme ihtimali ne kadar? Yükselme ihtimali ne kadar? Yükselme mi daha kuvvetli, yoksa satış gelip daha gerilerde bir endeks defansı mı daha kuvvetli?
0: Bugün vade sonu olmasında bir etkisi var mıydı sizce?
1: İlk 6 ayı bitiriyoruz. Sadece vade değil. Yani bir yılın yarısını bitiriyoruz. Bu çok önemli. Yani teknik analizde, grafiksel bakışta onu doğru yaklaşımla yapanlar için çok kritik bir eşik. Haziran kapanışı önemlidir. Yılın ilk yarısını iyi bir yerde tamamlıyoruz. Endeks hesaplamaları falan hepsini bir tarafa bırakalım. Ben iyimser taraftayım. Grafiklerle de anlattık ama bir kez daha tekrar edeyim. Hatta aşağı çekerek 13.000-14.000 bandı aşağı yönlü kırılmadan ve o bölge alım yönünde kullanıldıkça endeksin 15.000 üzerinde yeni bir rekor kırma, sene sonuna kadar da 17.000-17.500'e gitme potansiyeli masadadır. Ama global tarafta bir sıkıntı çıkar. Bu paralel olarak bütün globale, küresele yayılır. Bizi de etkilerse ayrı. Bir de bizim içsel dinamiklerimiz var. Endeks hesaplama MSCI dışında, NATO vesaire gibi olumlu beklentiler dışında bir de izlememiz gereken farklı bir takım akışlar da var. Siyaset gibi vesaire. Bu arada konsantre olmakta fayda var komple, ama ben teknik olarak hala alım yönünde bir Borsa İstanbul'un, satış yönünde bir Borsa İstanbul'dan %51 daha kuvvetli olduğunu düşünen taraftayım. Tabii grafikler farklılaşırsa bunda rasyonel bir şekilde analiz programlarında beraberce paylaşırız.
0: Yükseliş beklentiniz daha yüksek, daha ağır basıyor.
1: Şu an
0: evet. Düşüşler kademeli alım fırsatı mı?
1: Şu an öyle. Teknik öyle diyor. Ama teknik değişir. Çünkü bazen teknik önden konuşur, haber sonra gelir. Bazen haber gelir, teknik onu fiyatlar. Şu an için teknik diyor ki mevcut haber akışında geri çekimler alım fırsatı. Zaten gördüğün gibi kırmızı ağırlıklı bir endeks yapısı var.
0: Evet, bugün Enerya, Magna Enerji yükselenlerle Türk Enerji, Türk Altın, Türk Metal, Euro Power, yine enerjiden önemli.
1: Çoğu da enerji farkında.
0: Evet, bugün elektrik endeksine satılıyor.
1: Söylemeye çalıştığım bu. Yani piyasa bunun farkında zaten.
0: Pozitif ayrışma gerçekleşmişti orada. Vestel bugün tabana yakın bir performans sergiliyor. Günlerdir tavandı. Cuma pazartesi hızlı yükselişi vardı.
1: Yani banka holdinglerde sınırlı bir geri çekilme var.
0: Evet.
1: Bu da kıymetli. Bazı önemli hisselerimiz de tepki vermiş. Bu da önemli.
0: Evet.
1: Yani bu bizim söylemimizi destekleyen bir tablo.
0: Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağolunuz. Efendim, bize ayrılan süreyi bitirdik. Sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle yarın. Hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: HTS ile yaz herkese iyi gelir.

yıldır ülkemizin yollarına adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa 36, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 31, Karabük 36, Rize 28, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 34, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa 40 ve Diyarbakır 38 derece.
0: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
2: Yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CB Enerji.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Yıldır ülkemizin yollarına adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimde indi düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
5: Bona notte, bona notte.
4: Samim, ne işi var bunun burada?
5: Tanrı misafiri ciğerim.
3: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
6: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Mutlu akşamlar. Afar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programı ile karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z Raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde elbette NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ve ekonomideki son durum yer alıyor. Diğer manşetimize geçelim. TÜİK, Mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı bugün. İşsizlik değişmedi. %8.2'de aynı kaldı. İstihdam oranı ise %48.5 oldu. İş gücüne katılma oranına baktığımızda %52.8 olarak bir gerçekleşme görüyoruz. Ekonomi yönetimi de gelen verileri değerlendirdi. Detaylarına bakacağız. Bir diğer manşetimize geçelim. TÜİK, Mayıs ayı dış ticaret verilerini de açıkladı bugün. Mayıs ayında dış ticaret açığı yıllık %15.6 azaldı. 5.61 milyar dolara düştü. Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla %9.5 azaldı. 22 milyar 461 milyon dolar oldu ve ithalatta %10.8 düşüşle 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Ve son manşetimize geçelim. Altın fiyatlarında tarihi bir düşüş

0: yaşanıyor. 16 Ekim 2008'den bu yana en büyük aylık kayba doğru ilerliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altın, beklentilerinin baktığımız zaman FED faiz arttırımının beklentileriyle beraber yeniden sert değer kaybetmeye devam ediyor. Manşetlerimiz böyleydi. Şimdi Borsa İstanbul'daki son tabloya bir göz atalım. Haftanın ikinci işlem gününde tablo bize ne anlatıyor? 14.104 puanı görüyoruz an itibariyle. %0.55'lik bir geri çekilme var. Gün içerisinde en yüksek test ettiği seviye 14.286. En düşük test edilen seviye ise 14.070 seviyesiydi. Sektör endekslerindeki tablo bize ne anlatıyor? Göz atalım. Banka tarafına baktığımızda yatay pozitif bir hareketi takip ediyoruz. Sınayi'de de yatay pozitif bir görünüm var. Biz turizmde %0.10'luk bir yükseliş var. BİST teknolojide %2.38'lik bir geri çekilme var. BİST gayrimenkule baktığımızda yatay pozitif bir seviyeyi takip ediyoruz. BİST sporda da %1'e yakın geri çekilme söz konusu. İkinci sayfaya da göz atalım. BİST sigortada yatay negatif bir görünüm takip ederken BİST kimyada %2'ye yaklaşan bir yükseliş var. BİST inşaatta %1 yükselişi takip ediyoruz. BİST bilişimde %2.38'lik bir geri çekilme var. BİST madencilikte %1.57'lik bir yükseliş varken BİST gıdada %1'e yakın kayıp var diyelim ve info yatırıma gidelim. İnfo yatırımdan Tunç Safa Altunsaray bize yayınımızda eşlik edecek ve bu tabloyu konuşacağız. BİST 100 endeksi 14.000 puanın sınırına yaklaşırken, bu darp bantta hareket ederken ne takip edeceğiz acaba diye soracağız kendisine. Hoş geldiniz Tunç Bey yayınımıza.
1: Aslanım, yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi enflasyon verisi öncesi Borsa İstanbul'u konuşalım. Şimdi Haziran ayı enflasyon beklentilerine baktığımızda %1 civarında. Şimdi yıllık enflasyonda da %32.17'ye gerileceği tahmin ediliyor. Şimdi bugünkü seansa baktığımızda da 14.000 sınırına geri çekilmeyi görüyoruz. Şimdi çok dar bantta da bir hareket vardı. 14.300 seviyelerine yaklaşamadı endeks. Bu banttaki hareketini ve enflasyon verisi önceki bu tabloyu nasıl değerlendirmek lazım? Piyasa neyi fiyatlıyor?
1: Aslında baktığı Borsa İstanbul tarafı ilk etapta piyasaya teknik fiyatlamaların olduğunu söylemek doğru olacaktır. Daha öncesi bizim 14.800 hareketini yaptığımız dönemi baz alacak olursak, burada bizim 13.900 ile 14.200 hattı arasında bir gap boşluğumuz oluşmuştu. Özellikle Borsa İstanbul tarafı birazcık daha satış baskısının ağırlıklı olduğu bir dönem içerisinde olduğundan dolayı yukarı yönlü hareketlenmenin kar rezasyonuna karşısına çıktı. Bu dönemde bu gap boşluğunu kapatmak istediğini söylemek doğru olacaktır. Tabii ki günün sonunda 14.000 üzerinde kapatıldı. Her senaryo biraz kaçış toplama senaryosu olarak yorumlamak daha doğru olacakken 13.900'e kadar geri çekilmeyi de bence normal karşılamamız lazım diye düşünüyorum. Buna da birlikte baktığımız zaman da özellikle Borsa İstanbul tarafında birazcık da yavaş yavaş enflasyon verisi beklentisi ve enflasyon verisi geldiği zaman da oluşabilecek değerler veyahut alınabilecek kararlara karşı birazcık da fiyatlama açısından hazırlık olduğunu söylemek doğru olacak. Bugünkü bankacılık hareketi birazcık bunu bize söylüyor. Özellikle size dediğiniz gibi enflasyon beklentisi piyasa tarafında %1 civarında bir enflasyon beklenti söz konusu. Fakat geçen seneki enflasyon verimiz bizim 1.37'ydi. Yani 1.37 aşağısına gelecek her enflasyon verisi bizim dezenflasyon seçimi tekrardan başlandığını veya hızlandığını işaret edecektir ki bu da piyasa açısından birazcık da olumlu algılanabilecek bir veri olarak karşımıza gelebilir. Ki buna demek ki 32.17 hatta 32'ye doğru yaklaşması demek enflasyon tarafının burada birazcık da ilerleyen zamanlarda Merkez Bankası elini rahatlamasa sayılık verecektir ki petrol fiyatlarının geri geldiği bu senaryoyu konuşacak olursak, taleplerdeki dezenflasyon sürecinin de devam ettiğini düşünecek olursak Merkez Bankası tabii ki burada biraz da eli rahatlayacak. Fakat burada Borsa İstanbul tarafındaki baskıları konuşacak olursak da birazcık da endeksi ağırlığı güçlü olan ve likiditesi olan şirketler tarafında birazcık da satış dalgası olduğu karşımıza geliyor. Bugünkü satışları incelediğimiz zaman özellikle enflasyon verisinin düşük gelmesine karşı bundan birazcık da olumsuz etkilenebilecek hisseler tarafında, perakende tarafında aslında baktığımızda bir geri çekilme söz konusu. Fakat hepsini topladığımız zaman bizim için kritik olan iki tane nokta olacak bundan sonrasında da. Birincisi MSI tarafından yapılan uyarı kısmı önemli. Çünkü MSI tarafından yapılan uyarı aslında baktığımızda ilerleyen dönemlere Kasım 2026'na kadar somut adımlar atılmazsa burada bizim statümüz değişebilir. Statümüzün değişmesi demek de aslında baktığımızda trilyon dolar kısmından milyar dolar kısma geçmek ve arada çok büyük bir fark var. Bu da aslında baktığı yabancı yatırımcı biraz da bu tarz belirsizlikleri sevmez veya bu tarz uyarıları pek sevmediğini geçtiğimiz zamanlardaki tecrübeleri dayanarak söyleyebiliriz. Bu da biraz da tabii ki baskı oluşturuyor demek doğru olacaktır. Fakat açığa satış yasağının kaldırılması, buna birlikte öz kaynak esnetinin tekrar eski seviyesine dönmesi, bu MSI'nin yaptığı uyarıya karşı hazırlıklı hazırlanıldığını ve ciddiye alındığını gösteren unsur ki olumlu olan noktaya

0: edeceğiz. Bundan sonra diğer somut adımlara dikkat edeceğiz. Bununla birlikte baktığımızda burada faiz indirimi kısmı önemli olacaktır. Fakat faiz indirimi önemli olmadan öncesinde enflasyon verisi kısmında eğer ki beklenti altı karşımıza gelir, ilerleyen dönemlerde tekrardan haftalık repo tarafı olsun, fonlama maliyetlerinin aşağı çekilmesi olsun, haftalık repo tarafının aşılması piyasaların biraz da bekleyip de geldiğinde yukarı yönde X Bank ve X Holding tarafı hareketlenme getirecek haber akışı olarak karşımıza geliyor. Ondan sonra bir süreçte de Merkez Bankası faiz indirim döngüsüne tekrardan girip girmeyeceğini konuşacağız diye ben düşünüyorum. Özetlemek ise Borsa İstanbul tarafı birazcık da şu an için baskılı gözükürken bu bahsettiğim maddeler tarafından düzenlenen bizim karşımıza ise bu baskılı tarafı bir hazırlık olarak yorumlamak daha doğru olabilecek diye düşünüyorum. Bu maddelerde düzenlenen karşımıza geliyor. Bunu veri olarak da okuyabilir. Silesin düşü rezervi güçlenmesi destekleyebilirse hani farklı rakamları ilerleyen zamanlarda konuşabiliriz gibi gözüküyor. Şu an için teknik bir satış var bence. Kar satışı 13.900'e kadar geri çekilmek, gap kapatmasından normal olacaktır. Bundan sonra da gelecek haber akışları verileri dikkat edeceğiz diye toparlamış olayım.
1: Evet. Şimdi Tunç Bey 13.900'e kadar geri çekilme normal dediniz. Ben de şunu sormak istiyorum. Merkez Bankası'nı da bıraktınız aslında. Oradan devam edelim istiyorum. Çünkü bankacılık endeksine dair öngörülerinizi detaylandırmak istiyorum. Hem Merkez Bankası ve enflasyon öncesindeki görünüm hem de Merkez Bankası kararına yaklaştığımız bu dönemde bankacılık endeksinin performansına dair neler söylemek lazım?
0: Aslında baksa X Bank tarafındaki daha önceki fiyatlamaları da düşünecek olursak burada Merkez Bankası faiz indirim döngüsüne girdiği dönemlerde bankacılık sektörün kar yazma kısmı olsun, kar maliyeti tarafı olsun gayet olumlu olarak bizim karşımıza geliyor ki bunu o dönemlerde fiyatlama isen çok net bir şekilde zirve rakamlarına giden X Bank tarafı olsun, Garanti olsun, işte Akbank tarafı olsun, bu hareket Yapı Kredi tarafı olsun, bu hareketlenmeleri görmüş. Yani bankacılık tarafının beklediği hikaye veya senaryo aslına baktığımızda buna benzer bir senaryo olacaktır. Ne zaman bankacılık endeksi biz geri çekilme gördük? Savaşın başlaması beraber petrol fiyatları yukarı gidip bunun enflasyon bir ortam yaratmasıyla beraber faizin döngüsün sonlandırılması veya ertelenmesiyle beraber X Bank tarafı geri çekilme karşılığı geldi. İlk iki ay yani birinci ay ve ikinci ay bankacılık sektörü iyi geçerken üçüncü ay biraz da baskılı geçmiş. Şimdi bu gelecek bilançoda biraz da yine baskılar görme ihtimali olacaktır. Net faiz marjı tarafında baskı oluşmasından dolayı. Fakat gelen karla baktığımız zaman da bu koşullarda gayet iyi karlılık yazdığını söylemek doğru olacaktır bankacılık sektörü tarafında. Özet noktaya baktığımız durumda burada özellikle enflasyon verisinin beklenti altı geldiği bir senaryo. Dezenflasyon sürecinin tekrardan başladı ve hızlandığı bir senaryo konuşacak olacak. CDS'nin düştü bunu. Desteklerse Merkez Bankası burada yavaş yavaş haftalık repo tarafına geçecektir. Orada temkinli gittikten zaten bahsettiler. Fonlar maliyetini aşağı çekecektir ve belki de Eylül ayında bir faiz indirimi 100 bas puanla başlama ihtimalimiz olacaktır. Bu da tabii ki X Bank tarafını yukarı yönde hareketlenmeye tehdit eder. Ne zaman X Bank tarafında bir zirveyi alırız bu kopuş hareketi karşımıza gelir? İşte kritik olan nokta şu. Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne net bir şekilde girdiği veya görüldüğü takdirde de X Bank tarafından ben zirvenin alınacağını düşünen noktada bu tarz belirsizliklerin olduğu, enflasyonun artma ihtimali olduğu ve enflasyon baskının içeriden değil dışarıdan kaynaklı arz enflasyonu olduğu durumlarda biraz da bankacılık tarafında geri çekilmeyi ben normal karşılıyorum. Fakat dediğim gibi bu hani sonsuza kadar sürecek bir evre bence olmayacaktır. Tabii ki de bu tarz X Bank gibi piyasa defterlerine baktığımız zaman da şirketlerde sonrası için de belki de yılın 9. ayından itibaren bir fırsat olabilir diye düşünüyorum.
1: Tunç Bey, Borsa İstanbul'un kapanışına bir bakalım, devam edelim sohbetimize. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.
2: Altı, beş ve gong.

0: Ve BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü 14.121 puandan tamamlıyor. %0.43'lük bir geri çekilme var. Gün içerisinde en yüksek 14.286 seviyesini test etti. En düşük 14.070 seviyesini test etti BIST 100 endeksi. İşlem hacmine baktığımız zaman 188 milyar TL'yi görüyoruz. Ve endeks aylık bazda %3.36'lıkta bir değer kazancı söz konusu endekste. Şimdi bu tabloyu konuşalım. Tunç Bey'e hemen soralım detayları. Tunç Bey, neler söylemek lazım? Endeks aylık bazda %3.36'lık bir değer kazandı. İşlem hacmi de 188 milyar TL. Neler söylemek lazım haftanın ikinci işlem günü için?
1: Baksana Borsa İstanbul tarafında endekse ağırlığı yüksek olan şirketler tarafında yukarı hareketlenmenin olması değer kazancı kapatması sağladığını söylemek doğru olacaktı. Fakat bununla da beraber bizim bazı dikkat etmemiz gereken nokta bugün ay sonuydu biliyorsunuz. Ay sonu olduğundan dolayı VIO tarafında ayarlamalar ve içeri rol yapmak isteyenler veya pozisyon taşımak isteyenler ve kapatmak isteyen yatırımcılar karşımıza geliyor genelde. Bunda aslında baktığımızda endeks tarafında birazcık daha volatil olmasına sebebiyet verdi ki bugün de birazcık da onunla baskısını gördüğümüzü ben düşünen noktayım. Fakat karanlık odada gelen kısmi alımlar birazcık daha endeks tarafında bence olumlu diyebiliriz ve konuşabiliriz noktaların bir tanesiyken size bahsettiğiniz gibi özellikle dikkat etmemiz gereken direnç bölgelerimizde belirlenmiş oldu. Özellikle 14.280 ile 14.380 bölgesi bir direnç bölgesi olarak kendimize oluşturulduğunu görüyoruz. Bu seviyenin yukarıya kırılması birazcık 14.500 üzerine açacakken, önünü açacakken 14.000 aşağısına kapatışlarda bizim için birazcık da 13.900'leri gündeme getirecek bir gap kapatma hareketiyle beraber. Ama günün sonuna baktığımızda endeksin birazcık 14.000 üzerinde kalıcı olmak istediğini, buralar artık kendisini yatay bir bölge olarak belirlemek istediğini söylemek doğru olacaktır. Yeni bir aya gireceğiz gelecek günü. Özellikle ay başlarında piyasa tarafında birazcık da olumlu haberler ve fiyatlamanın geçtiğimiz zamanlara karşıda çıktığını görmüş de olabilir diye toparlayayım.
0: Tunç Bey, çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii Temmuz ayına da girerken güzel bir değerlendirme oldu. Teşekkür ederiz kıymetli değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim Aslanım. Yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray'dı konuğumuz. Şimdi Borsa İstanbul'da yeni veri merkezi yarın devreye alınıyor. Bunun detaylarına bakacağız. Uzun yıllar piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezi kapasite artırımı ile birlikte piyasalardaki likiditenin artmasına katkı sağlanacak.
2: Borsa İstanbul'un yüksek kapasiteli yeni veri merkezi devreye giriyor. Açıklamaya göre gelecek yıllara ilişkin büyüme projeksiyonları ve piyasa katılımcılarından gelen talep doğrultusunda inşa edilen yeni veri merkezi de yatırımcılara piyasalara hızlı ve güvenli erişim imkanı sunulmaya devam edilecek. Yeni veri merkezindeki kapasite artışı sayesinde daha fazla piyasa katılımcısının bu hizmetten yararlanması bekleniyor. İşlem hacimlerini olumlu etkilemesi, piyasa likiditesine katkı sağlaması ve piyasa kalitesini daha da yükseltmesi öngörülüyor.
0: Golda Gıda halka açılıyor. Şirketin halka açıklık oranı %35, halka arz büyüklüğü ise 805 milyon lira. Detaylara bakalım.
2: Golda Gıda halka açılıyor. 1-2 Temmuz'da talep toplayacak şirketin halka arz büyüklüğü 805 milyon lira ve halka açıklık oranı %35 olacak. Pay fiyatı ise 9.20 lira olarak belirlendi.
3: Biz bu gelen bedelin %50 ya da 60'ını yatırımlarda kullanacağız. Yeni yatırımlar düşünüyoruz. Diğer bütün birimlerimize tevsi yatırımlar, yenileştirme, iyileştirme, verimliliği ve randımanı, kapasiteyi artırıcı yatırımlar yapmayı düşünüyoruz. Diğer kalan 40-50 birimi de işletme sermayesinde şirketin yapısını daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu da ağırlıklı ham madde alımında, işte buğdaydır, bakliyattır. Bu tür alımlarda kullanacağız.
2: 50 milyon lira nominal değerli payları sermaye artırımı, 37,5 milyon lira nominal değerli payları ortak satış olacak. Şirket toplam 87,5 milyon lira nominal değerli payı yatırımcılara sunacak. 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan şirket bu yıl cirosunda %20'nin üzerinde artış bekliyor.
0: Şimdi sırada şirket haberleri var.
2: Türk Telekom 2026 yılının ikinci yarı hedefleri ve stratejik önceliklerini değerlendirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2026 stratejik yol haritası değerlendirme toplantısı düzenledi. Hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital ada vizyonunu gerçeğe dönüştürmek diyen Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, yerli ve milli akıllı telefon için hazırlıklarından söz etti. Şahin, fiyat performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her projede başrolde yine biz varız dedi. TürkSat ve Katar'ın ortak kullanacağı uydunun ihalesini Thales Alenia kazandı. Fransız Thales'te İtalyan Leonardo'nun ortak girişimi Thales Alenia Space, Katarlı uydu şirketi Esaisat'ın iletişim uydusu ihalesini kazandı. Uydu TürkSat'la ortak kullanılacak. Avrupa, Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'yu kapsayacak uydu Esail 3 TürkSat Biruni olarak adlandırılacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ile önemli bir finansman anlaşmasına imza attı. Bankadan yapılan açıklamaya göre taraflar arasında 200 milyon euro tutarında kredi anlaşması gerçekleştirildi. Garanti BBVA, sürdürülebilir tarımda iklim değişikliği adaptasyonu ve dayanıklılığını desteklemek amacıyla 30 milyon euro tutarında yurtdışı borçlanma kapsamında 1 yıl 2 gün vadeli yeşil tahvil ihraç etti. Yeni finansman kaynağı sürdürülebilir tarım alanındaki projelerin finanse edilmesinde kullanılacak. Aselsan 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan 17.360 metrekare kapalı alana sahip akıllı mühimmat ve su altı sistemleri ilave üretim ve test merkezlerinin devreye alındığını duyurdu. Altınay Savunma Teknolojileri yurt dışındaki müşterilerle kritik havacılık ekipmanlarının geliştirilmesi ve tedarikine yönelik toplam yaklaşık 14.74 milyon dolar tutarında iki yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

0: Ankara kritik NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken NATO'nun en kıdemli lideri de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 yılı aşan kesintisiz liderlik tecrübesi ve katılacağı 14. NATO Liderler Zirvesi ile Ankara'da zirvenin en kıdemli lideri olacak.
1: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
2: Liderler değişti, masanın en deneyimli ismi değişmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO'nun en kıdemli lideri oldu. Başkent Ankara kritik NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. 23 yılı aşkın liderlik tecrübesiyle zirvenin en deneyimli ismi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. 14. kez NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek. İlk kez 2004 İstanbul Zirvesi'nde Başkan Erdoğan, Başbakanlık sıfatıyla liderler masasına oturdu. O tarihten bu yana gerçekleştirilen zirvelerin tamamına yakınına katılan Erdoğan, ittifakın genişleme kararlarından küresel güvenlik krizlerine birçok kritik başlıkta Türkiye'yi temsil etti.
3: Türkiye olarak amacımız tüm halkların, tüm inançların yan yana barış içinde yaşadığı bir sulh ikliminin tesisidir.
2: Erdoğan görev süresi boyunca NATO'nun 5 genel sekreteriyle çalıştı. O isimler arasında Lord Robertson, Jaap de Hoop Scheffer, Anders Fogh Rasmussen, Jens Stoltenberg ve Mark Rutte yer aldı. Böylece Erdoğan NATO'nun değişen yönetim dönemlerinde ittifakın karar alma süreçlerine en uzun süre katkı sunan liderlerden biri oldu. Ankara'daki kritik zirvede NATO'nun en deneyimli liderlerini bir araya getirecek. Erdoğan'ın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 8, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis 6, ABD Başkanı Donald Trump ise iki başkanlık dönemi dikkate alındığında 5 NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı.
0: TÜİK Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Mayıs ayında dış ticaret açığı yıllık %15.6 azaldı. 5.61 milyar dolara düşmüş oldu. Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre ise %9.5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar olurken ithalat %10.8 düşüşle 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.
4: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Mayıs'ta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalatsa %10,8 düşüşle 28 milyar 71 milyon dolar oldu. Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 6 milyar 663 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2025'te %78,9 iken geçen ay %80'e yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde ihracatta imalat sanayisinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taş ocakçılığının payı %1,6 olarak belirlendi. Mayıs'ta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 714 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 520 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 1 milyar 380 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 144 milyon dolarla İtalya, 922 milyon dolarla İspanya takip etti.
0: Mayıs'ta işsizlik oranı %8,2 olarak bir önceki aya göre değişmedi. Aynı ayda istihdam edilenlerin sayısı ise arttı.
4: İşsizlik 37 aydır tekhanede. Mayıs ayında işsizlik verisi %8,2 olarak açıklandı ve yatay bir görünüm çizdi. Uygulanan sıkı para politikasına rağmen işsizlikte tekhaneli görünüm devam ediyor. Mayıs'ta işsizlik bir önceki ayla kıyaslandığında değişmedi ve %8,2 oldu. İstihdam oranı ise %48,5 olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı 285 bin arttı ve 32 milyon 463 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranında da Mayıs'ta artış var. Bir önceki ayla kıyaslandığında 293 bin kişi arttı ve %52,8 oldu. Diğer yandan atıl iş gücü oranında da %0,9'luk artış yaşandı ve %31 seviyesine yükseldi.
0: İş Bankası ve İstanbul Sanayi Odası işbirliğiyle KOBİ'ler için dijital dönüşüm ve finansman programı hayata geçirildi. Program kapsamında KOBİ'lere 10 milyon dolara kadar finansman desteği sağlanacak.
4: İş Bankası ve İstanbul Sanayi Odası KOBİ'ler için değer odaklı dijitalleşme ve büyüme programını hayata geçirdi. Hayata geçirilen programla KOBİ'lere dijital dönüşüm ve yatırım finansmanı için destek sağlanacak.
5: Mutlaka imalat sanayinde yer alan KOBİ'ler bu program kapsamına giriyor. Her KOBİ başına yaklaşık 2 milyon dolarca, 2 ila 3 milyon dolar arası bir şey hesaplayabilirsiniz yatırımın büyüklüğüne göre, ama bazı şeylerde gene KOBİ'nin de büyüklüğüne göre bu 10 milyon dolara kadar da çıkabilir, ama 10 milyon doların üzerindeki bir yatırımla çok karşılaştığımızı ifade edemem.
4: Program KOBİ'lerin küresel değer zincirlerinde daha rekabetçi ve dirençli bir konuma ulaşmasını amaçlıyor. Sağlanacak finansmanla hayata geçirilecek yatırımların 1,5-2 yıl içerisinde şirket bilançolarına yansıması planlanıyor.
6: Bakanlığımız ve KOSGEB bu programa sahip çıktılar ve güçlü bir şekilde de desteklediler. İş Bankası'nın güçlü kurumsal birikimi, Türkiye ekonomisine ve reel sektörümüze uzun yıllardır sunduğu destek, inanıyoruz ki bu programımızın etkisini daha da artıracaktır. Bu işbirliği sanayinin ve finansmanın bir araya gelmesinden çok daha ötesini, ortak bir vizyonu, ortak bir sorumluluğu ve Türkiye'nin üretim geleceğine duyulan ortak inancı ifade etmektedir.
4: Öte yandan programa dahil olacak firmaların danışmanlık ücreti İş Bankası tarafından ödenecek.
0: Şimdi kısa bir ara veriyoruz, devam edeceğiz.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.

0: yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. Apara'ya konuşan Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkanı Anton Deduşenko ilk güç ünitesini bu yıl içinde devreye alacaklarını söyledi. Detaylar röportajımızda.
1: Akkuyu NGS projesi şu anda en yoğun ve aktif aşamasında. Birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmaları tamamlandı ve şu anda işletmeye alma öncesi testler devam ediyor. Reaktörün montajı tamamlandı. Temsili yakıt demetleri reaktöre yüklendi ve artık hidrolik testler aşamasına geçiliyor. Tüm bu çalışmalar birinci güç ünitesinin bu yıl içerisinde işletmeye alınmasını sağlamak için gereklidir. İkinci, üçüncü ve dördüncü

0: güç ünitelerinin inşaatı aktif olarak devam ediyor. Örneğin ikinci güç ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı. Böylece reaktör binasının içinde temiz bölge oluşturulmuş oldu. Türk şirketleriyle yürüttüğümüz işbirliği sürekli gelişiyor ve kapsamı giderek genişliyor. Projenin hayata geçirilmeye başlandığı günden bu yana 2000 şirket tedarikçi ve yüklenici olarak AKÜ-NGS projesinde görev aldı. Bugünse sahada 300'ün üzerinde şirket aktif olarak faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri yalnızca Türkiye'deki AKÜ-NGS projesinde görev alma fırsatı bulmakta kalmıyor. Aynı zamanda Rosatom'un dünyanın farklı ülkelerinde yürüttüğü projelerin sunduğu imkanlardan da yararlanıyor. Örneğin Türkiye'nin teknik destek kuruluşu NÜTET, Rosatom'un Macaristan'da yürüttüğü projede görev alıyor. Bunun yanı sıra Türk şirketlerinin AKÜ-NGS projesinde edindiği bilgi birikimi ve deneyim, Rosatom'un Mısır'da yürüttüğü projede de değerlendiriliyor. Bu deneyimin önümüzdeki dönemde diğer uluslararası projelere de taşınacağına ve Türk şirketlerinin bu projelerdeki rolünün giderek artacağına inanıyorum. Rosatom yalnızca nükleer enerji alanında değil, birçok ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren çok yönlü bir teknoloji şirketidir. Türkiye'de de AKÜ-NGS sahasının sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak bu teknolojileri nükleer santralin inşasıyla eş zamanlı olarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Örneğin bugün Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türk iş ortaklarımızla birlikte AKÜ-NGS sahasının kullanım alanını genişletmeyi ve nükleer enerjiyle yenilenebilir enerji kaynaklarını bir araya getiren hibrit enerji çözümlerini değerlendiriyoruz. Rosatom'un rüzgar enerjisi teknolojileri alanında da önemli çalışmaları bulunuyor. Ayrıca dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde veri merkezlerinin kurulmasına yönelik projeler üzerinde de çalışıyoruz.
1: Kabine sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Kameralarımızı çevirelim.
2: Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kabinemizin 67. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan meseleleri değerlendirdik. Özellikle uydu teknolojilerinde Türkiye'nin son yıllarda kat ettiği mesafeyi gözden geçirme fırsatı bulduk. Şunu bir defa evvel emirde vurgulamak isterim. Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık. Geçen sene ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı hizmete aldık. TürkSat 6 A ile birlikte haberleşme uydularımızın sayısı 6'ya, uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu ise 10'a yükselmiş oldu. Göktürk 1 ve 2 uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif yeteneklerini artırdık. 3 sene önce uzaya gönderdiğimiz IMC uydusuyla görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından yeni bir eşiği aştık. Çevremizdeki hadiselere baktığımızda şunu çok net görebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın öne çıkan karakteri enformasyondur, bilgidir, veridir. İstisnasız tüm devletler enformasyon çağına adapte olabilmek için yoğun bir rekabet içindedir. Sadece devletler değil, büyük şirketler de bu alanda söz sahibi olmaya çalışmaktadır. Devletler ve şirketler arası yarışın kıyasıya yaşandığı alanların başında ise uydu teknolojileri bulunmaktadır. Türkiye olarak biz de bu yarışta hak ettiğimiz yeri almanın gayretindeyiz. Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Farklı ihtiyaçlarımızı giderecek olan IMC 2 ve IMC 3 uydularımız ile Göktürk Y ve Göktürk 3'ün çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına, yarım asrına mühür vuracak projelerin hazırlıklarını yürütürken hizmet ve eser siyasetimizi de sürdürüyoruz. Son toplantımızdan bu yana Türkiye'nin ve şehirlerimizin kazançhanesine yeni yatırımlar eklemenin kıvancını yaşadık. Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'u kaderine terk etmiyoruz. İşe geç kalmamak için insanların arabalarında uyumak zorunda bırakıldığı İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. 16 istasyon ve 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro projesi bunlardan biridir. 19 Haziran'da resmi açılışını yaptığımız Halkalı Arnavutköy kesimi ile bu önemli projeyi hamdolsun tamamlamış olduk. Böylece sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metro hatlarından birini İstanbul'umuzun ve ülkemizin hizmetine sunduk. Yeni hat sayesinde güzergahta bulunan yerleşim birimlerimiz arasındaki seyahat süreleri ciddi oranda azalmıştır. Proje 25 yılda zamandan 117 milyon saat tasarruf sağlarken ekonomimize 953 milyon avro tutarında katkı yapacaktır. Şu an biri 4,5 kilometre, diğeri 6,3 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hattın yapımı devam ediyor. Bu hatların tamamı

Normasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu inşallah 191 kilometreye çıkacaktır. Metro hattımızın İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ulaştırmanın yanı sıra savunma sanayi alanında da boş durmuyoruz. Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Bugüne kadar dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. Şu anda 50'den fazla savaş gemisi tersanelerimizde imal ediliyor. 20 Haziran'da Türk denizciliğinin eriştiği gurur mertebesine bir kez daha şahitlik ettik. İstanbul'da düzenlediğimiz törende kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Cam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimiz de donanmamızın envanterine dahil oldu. Böylelikle tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 23 Haziran'da külliyemizde misafir ettiğimiz Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Karol Nawrocki ile savunma sanayi alanında işbirliği dahil pek çok konuyu görüştük. Daha önce belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize zaten ulaşmıştık. Yeni hedefimizi ise 15 milyar dolara çıkardık. Müteahhitlik firmalarımız Polonya'da 9 milyar dolar değerinde proje üstlendiler. İnşallah bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve İran krizini ele aldık. Her iki sorunun da adil bir barışla sona ermesi gerektiğine işaret ettik. Filistin'i tanıyan ülkelerden biri olan Polonya'nın iki devletli çözüme desteğini önemsiyor, bunun güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk, ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa
Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve

Türk milletine iftira atanlar bilir. Aziz milletim, biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz. Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Bilhassa Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik. Herkesin kendi kimliğini ifade etmesinin, kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını, kendi inancını özgürce yaşamasının önünü açtık. 2022'de kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızla çok önemli bir ihtiyacı kurumsal anlamda gidermiş olduk. Başkanlığımız ülkemiz genelindeki 1134 cemevinin aydınlatma giderini karşılıyor. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon liralık destek verdik. 2026'nın ilk çeyreğinde 311 cemevinin taleplerini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevine bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri sunacağız. Deprem bölgemizdeki 113 cemevinin ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasarlı 13 cemevinin ihya ve inşa çalışmalarını da yakın zamanda sona erdireceğiz. Burada şunun da altını çizmek durumundayım. Siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyaset

kabul olmasını niyaz ediyorum. Cennet gençlerinin seyyidi Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde bir kere daha rahmetle, tazimle yad ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Değerli basın mensupları, 25 Haziran'da Polis Akademimizden mezun olan 13.610 öğrencimizin mezuniyet törenine katıldık. 2025-2026 eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran'da da Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet merasiminde Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek yavrularımızın diploma sevincini paylaştık. Yaz tatile kavuşmanın mutluluğunu yaşayan tüm öğrencilerimizin verimli, huzurlu, keyifli bir tatil geçirmelerini gönülden temenni ediyorum. Sevgili öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Aynı gün Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 33. olağan genel kurulu ve ihracatın şampiyonları ödül törenine iştirak ettik. Savaş, kriz ve çatışmaların küresel ticareti olumsuz anlamda etkilediği bir dönemde Türkiye'nin başarı grafiği yükselmeye devam ediyor. 2025'te 395,9 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ihraç ederek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatta yakaladığımız bu ivmeyi özel sektörümüzle dayanışma içinde inşallah daha yukarılara taşıyacağız. Finansmana erişim başta olmak üzere ihracatçılarımıza yeni imkanlar sunmaya da devam ediyoruz. Daha önce 4,5 milyar liraya yükselttiğimiz reskont kredilerinin günlük limitini 500 milyon lira ilave ile 5 milyar liraya yükselttik. Tüm ihracatçılarımız için hayırlı uğurlu olsun diyor. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm firmalarımıza tebriklerimi iletiyorum. Bugün biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı Mayıs ayında bir önceki ay ile aynı seviyeyi koruyarak %8,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalırken gençlerde bu oran 0,7 puanı buldu. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz. Sevgili vatandaşlarım, geçen hafta sağlık ve mahalli idareler alanında iki güzel haber aldık. Sağlık Bakanlığımız ve Aselsan işbirliği ile tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kalp akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği bu cihazın kullanımı üreten sağlık modelimizin stratejik önemini de teyit etmiştir. Bir diğer gurur verici haber Fas'ın Tanca şehrinden geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız

Uğur İbrahim Altay 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır. Zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir. Her iki başarıda da emeği geçenleri kutluyor, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan Türkiye olarak ardı ardına meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına tüm imkanlarımızla destek oluyoruz. AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içinde iki askeri nakliye uçağımızı afet bölgesine süratle sevk ettik. Toplam 75 personelimiz, 5 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma köpeğimiz ile Venezuela'ya ulaştı ve çalışmalarına başladı. Uluslararası koordinasyon mekanizmalarıyla temas halinde hem arama kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor hem de bölgedeki öncelikli insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli planlamaları yapıyoruz. Belediyelerimizin de dost Venezuela halkı için çeşitli yardım kampanyaları tertiplediklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Venezuela hükümetine ve halkına bir kez daha geçmiş olsun diyor, Türk milletinin yanlarında olduğunu ve olacağını tekrar ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkan bana.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolun üstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.

0: gelen giden yok işte.
1: Bu da tamam.
2: Kolay gelsin.
0: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
4: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Halkın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız.
0: Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta İpek Yolu'nu konuşacağız. Türk tarihi açısından İpek Yolu'nun önemi neydi? Malum günümüzde savaşları takip ediyoruz. Çağdaş anlamda İpek Yolu ne anlama geliyor diyeceğiz. Böyle savaşların olduğu dönemlerde bu tarz yolların, lojistiğin önemini bir kez daha anlıyoruz ki son dönemde bir kuşak bir yol projesini de hem haber portallarında hem de son dönemde makalelerde fazlaca takip ettik. Geçmişten günümüze ve günümüzden geçmişe İpek Yolu ve ticaret ağları diyeceğiz. Bizlere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıl eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Uğur Bey.
0: Özlettiniz kendinizi.
1: Ben de sizi özledim. Sizinle program yapmak çok keyifli oluyor. Gerçekten etkili de oluyor. O yüzden davetinize teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun hocam.
1: Bu anlamda güzel konuları konuşuyoruz. Hem çağdaş anlamda hem de geçmişe giderek. Yani geçmiş günümüz bağlantısını kurmak.
0: İpek yolunda.
1: İpek yolunda tabii. İpek yolu çok önemli. Az sonra dilimiz döndüğü kadarıyla açıklayacağız ama hem insanlık tarihine etkisi ama Türk tarihine, Türk dünyasına, devletimizin politikalarına olan bağlantısı son derece değerli. Bu açıdan bir de kendi bulduğum orijinal belgelerden de arada bir bahsetmek isterim. Bunlarla ilgili bir mesela Peju isimli bir devlet adamının raporu var. 603'lü yıllarda hazırlanmış olan o rapor İpek yolunu en iyi anlatan Çince rapor.

0: Ben onu yüksek lisans tezimde yayınlamıştım. 1988 yılında diyelim. Bayağı da zaman geçmiş. 40 yıla yakın. Peugeot meselesi öyle ama tabii biz çağdaş anlamda bakarsak.
1: Önce çağdaş anlamda İpek yolunu konuşalım hocam.
0: Kesinlikle.
1: Özellikle böyle bir dönemde jeopolitik risklerin had safhaya çıktığı bir süreçte bir yandan Rusya, diğer yandan Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki bu savaş hali, bu tarz süreçlerde ticaret yollarının önemi daha da kendisini hissettiriyor. Bu anlamda, çağdaş anlamda İpek yolu oldukça kıymetli.
0: Kesinlikle öyle. Bunu en iyi ortaya atan ya da uluslararası siyasete getiren Çinler. Ne diyorlar? Yi Dai Yi Lu. Bir kuşak, bir yol projesi diye başladılar ve bunda da başarılı oldular bence. Yani Çin'den yola çıkan tren yolu ya da ticaret yolu Orta Doğu'ya, Ön Asya'ya, buradan Avrupa'da İspanya'ya kadar bir şekilde akacak, nakledilecek. Bu açıdan önemli.
1: Ve ülkemizden de geçiyor.
0: Kesinlikle geçiyor. Bununla ilgili bir anımı da anlatacağım. Diğer taraftan yine Rusya üzerinden, Güney Sibirya'da Rusya Federasyonu topraklarına daldıktan sonra yine Rusya üzerinden Doğu Avrupa'ya, diyelim Doğu Avrupa'dan yine Avrupa'nın çeşitli şehirlerine ulaşacak yol projeleri var. Tabii ben bunu yıllardır hem Rusça gazetelerde hem de Çince haberlerde okumuştum. Zaten eski tarihinde araştırmıştım. Çok çeşitli makalelerim de var. Ama şimdi küreselleşen, hani globalleşen dünya dediğimiz zaman bunun bir ayağı bence İpek yoludur. Yani bir kuşak, bir yol projesidir. Bu son işte İran savaşını...
1: Yani bir kuşak, bir yol projesini İpek yoluyla bağdaştırabilir miyiz? İlintili yolu, bir bağ kurabilir miyiz?
0: Kesinlikle kurabiliriz. Bir kuşak, bir yol İpek yolunun canlandırılması demek zaten.
1: O zaman binlerce sene öncesi hayata geçen bu proje, bu ticaret yolunun ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz.
0: Kesinlikle tarihi temeller üzerine anlıyoruz. Ama insanlık tarihini derinden etkileyen konular da olmuştur. Bunlardan biri mesela kağıt. Kağıdın üretimi Çin'den batıya yayılıyor ama batıda Rönesans oluyor. Yani bilimsel atak yapmanın, Avrupa'da kalkınmanın kökünde kağıdın üretimi var. Matbaanın oluşumu, bilginin dağılımı vesaire, ona bakarsak ta Çin'e dayanıyor ucu. Kağıt üretimi. Bir boyutu ama Orta Doğu'dan da, Ön Asya'dan da Çin'e cam gidiyor mesela. Cam üretimi veya baharatlar, yani şekilde nar, kavun, yani yiyecek, kavun, karpuz vesaire. Bunlar her dönemde olmuştur ama mesele şu. Dünya gittikçe küçülüyor. Ya da değişen dünya dengelerinde Çin oldukça önemli bir mesafe kat etti. Bunu herkes kabul ediyor. Ve zannedersem bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibi Çin. Yani Çin'le olan mücadeleler
1: rakibi
0: üzerinde...
1: Rakibi mi? Sanki Amerika geçti gibi hocam. Bazı konularda
0: geçmiş özellikle. Olabilir. Üretimde, başka alanlarda geçmiş olabilir.
1: Teknoloji belki.
0: Teknolojide geçmiş olabilir. Tabii. Geçmiş olabilir ama uluslararası ölçek açısından baktığımda, dünyanın lokomotifliğini yapma açısından baktığımızda Çin'in doğuda yeniden liderliğe hazırlandığını görüyoruz. İşte bu Tayvan meselesi. Ki benim de Çince'yi öğrendiğim yer Tayvan. O yüzden özeldir. İşte Güney Kore, Japonya. Şimdi Güney Kore'nin ordusu yok doğru düzgün. Japonya'nın da yok. Tamam, bunlar gelişmiş zengin ülkeler de ama silahlı kuvvetleri, yani askeri güçleri Çin'le baş etmekle mümkün değil. Yani mukayese kabul edilmez. Dolayısıyla dengeler değişiyor. Fakat Çin şunu yapmaya çalıştı. Ekonomik anlamda dünyaya yayılmaya gayret etti. Bir yol nedir? Afrika. Afrika'ya yayıldı. Afrika'nın değişik ülkelerinde işte şirketler kurdu, yatırımlar yaptı, maden çıkarımında vesaire ve bunlarla birlikte nüfus da ihraç etti. Sonra zaten Sibirya'da ve Türk Cumhuriyetlerinde, yani Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinde de bunları görüyoruz vesaire. Böyle yeni yollar yaptı, karayolları özellikle Pakistan üzerinden. Ki Afganistan'la ilgili o Taliban'ın yeniden başa geçmesinde en karlı çıkan yine Çin oldu. Yani yaptığı anlaşmalarla. Bu çok önemliydi. Çok bence dikkatten kaçtı o konu. Söylenebilirdi. 500 kilometrelik bir yol yapılarak Pakistan'a ulaşmayı başardılar. Bu çok önemli bir karayolu. Şimdi Pakistan'dan da İran'a lojistik. Yani ben Doğu Türkistan'da o Kaşgar'ın yanında Kızılsu valisiyle Çince konuşuyorduk. Bayağı bir şey de anlattı. Buradan bir yol yaptık falan diye söyledi. Çok ilgimi çekti. Çünkü tarih boyunca Himalaya dağlarını, Pamir dağlarını aşmak her zaman problem olmuştur. Bu açıdan bence çok değerli, yani daha doğrusu Çin açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama insanın tarih açısından baktığımızda dünyanın doğusuyla batısı arasındaki bağlantı her zaman çok değerlidir. Yani Çin'de ipek üretilir ama mor ipek Roma imparatorlarının giydiği bir üniforma, bir kıyafet haline dönüşür. Geçmiş dönemde. Şimdi ise Çin'de üretilen çok ucuz eşyalar dünyanın her tarafına ucuz ucuz dağıtılır. Türkiye'de bunun içerisinde. Hı hı. Yani Chinatown'dan Çin pazarları aslında görüyoruz. Yani bunun bir şekilde insanlık adına bakarsak iyi değerlendirmek lazım. Yani çağımızda savaş çağı değil artık. Savaş devri geçti. Bunun yerine ikili ilişkilerle, dengeli ticaretlerle bunu yapabilir ülkeler diye düşünüyorum.
1: Günümüzde savaş teknikleri de değişti.
0: Şimdi Çin'in ucuz iş gücü çok cazip geliyor. Bu yüzden büyük firmalar merkezlerini işte Çin'e taşıdı bayağı bir süre. Ya da Hindistan'a sonradan. Veya Hindistan Çin'e rakip olabilir mi? Nüfusta geçtiği söyleniyor. Rakamlar her zaman tartışmalı ama Hindistan'ın da nüfus olarak çok arttığını görüyoruz.
1: Bir ülkenin bir ülkeyi geçebilmesi adına önce ekonomi, sonra askeri gücünü mü baz almamız gerekir?
0: O doğru ama nüfus da önemli.
1: Nüfus.
0: Tabii. Yani askeri güç, nüfus vesaire söylenebilir yani. Ama Çin 91 sonrası, yani Sovyetler dağıldıktan sonra ikili anlaşmalar adı altında bütün komşularından toprak aldı. Hmm. Bu önemli bir konu. Yani Rusça gazeteleri takip etseydi bizim uzmanlar bunu anlarlardı. Yani ben bayağı şey, hem Rusya Federasyonu'ndan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan, Nepal'den veya işte Hindistan'la sınıra şey aldım. Hep Çin'in kazanımları oldu. Buna bakmak lazım. Şimdi böyle bir dünyada tabii ki Çin dünyaya, batıya ulaşmak istiyor. Yani işte sizin de dediğiniz gibi ki uzmanlık alanınız hani ekonomi olduğuna göre kendi ürünlerini batıya nakletmek için bir çare arıyor. Bu doğru. Eğer İday İlu bir kuşak bir yol gerçekleşirse mallar daha fazla, daha ucuza, işte daha kısa sürede nakledilebilecek. Bu anlamda ben önemsiyorum.
1: Daha kısa süre noktası bence çok önemli. Özellikle 2026'nın Şubat ayından itibaren Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması o sürenin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Yani bir tankerin bir noktadan başka bir noktaya geçişi evet önemli ama hangi süre zarfı içerisinde geçtiği de önemli.
0: Kesinlikle.
1: Maliyetleri arttırıyor. Yani sürenin uzaması başka hesapların da masaya gelmesinde etkili oluyor.
0: Tabii. Birkaç sene önce Süveyş kanalında bir gemi takılmıştı, batmıştı bir şekilde. Bütün dünya alt üst oldu ekonomi. Yani o yüzden çok çok haklısınız. Çok yerinde. İpek yoluna öyle bakmak lazım önce. Yani bence bu şu an barış anlaşması ateşkes imzalandı. İnşallah barış olur tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da istediklerini elde ettikten sonra yani bence o politikasının odak noktası Uzak Doğu olabilir. Hatta Rusya Federasyonu'nun dahi yanına çekebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu zamanın konjektürel bir durum değil mi? Zamanımıza bununla ilgili bir konu. Şimdi Rusların Shalkovy Puti dedikleri, Çinlerin Sı Diaolu diye başlattıkları, işte İngilizce'de Silk Road ya da işte Route de Sourte diye Fransızca böyle dünyada yaygınlaşan bir şey vardır. İpek yolu kavramı var. Önce bunu biraz açıklayalım isterseniz. Hı
1: hı, tabii.
0: Aslında tarihte İpek yolu diye bir şey yok. Hı hı. 1876 yılında Alman araştırmacı

0: David Vogel bir makale yazıyor kitap. Diyor ki bunun adı İpek Yolu olmalı. Ve kabul de görüyor. Dünyada İpek Yolu adı o zaman 150 yıllık bir konu esasında.
1: 19. yüzyılın ikinci yarısından
0: sonu,
1: itibaren.
0: Tabii 1876'da düşünün. Peki ondan önce ne? Ticaret yolu. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısına baktığımızda sömürgecilik altın çağını yaşıyor. Değil mi? İngilizler, Fransızlar ama özellikle İngilizler, batılı ülkeler dünyanın değişik farklı yerlerine sömürmeye çalışıyorlar. Sömürüyorlar da işte Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika vesaire ve en nihayetinde Çin'e ulaşıyorlar. Afyon savaşlarını hatırlayalım. İngilizler Afyon'u Hindistan'da yetiştirip Çin'de zorla satıyorlardı. Almak istemeyince Çinliler Afyon'u yasaklayınca savaş açtılar ve 1842'de ve 50'li yıllarda Çin'i mahvettiler. Yani yağmaladılar bir sürü şey. Düşünün bizim Topkapı Sarayı'ndaki vazolar Çin'de yok. Çünkü yağmalandı. Yani onun benzerleri yok. O şekilde düşünelim. Tabii Çin zor dönemler geçirdi. Gerçekten de. Oraya bakmak lazım. Fakat biraz daha geçmişe doğru böyle gittiğimizde İpek Yolu en son altın devrini Moğol döneminde yaşadı. Bakın çok ilginçtir. Pax Mongolica dediğimiz dönemde yaşadı. O da neydi? Çünkü Karadeniz'in kuzeyinden daha Büyük Okyanus'a kadar her tarafta Moğol devletleri hakim. Dolayısıyla güvenlik var. Yollar, yam teşkilatı dedikleri yolların güvenliği ve işte karakolları mevcut. Ona göre vergi alıyorlar. Bir sistem kurmuşlar. Bu müthişti. Pax Mongolica dedikleri yani Moğol barışı yaşanıyor. O dönemde payızı ya da ikincisi payızı.
1: Ne demek?
0: Payızı, beyaz belge dedikleri. Böyle bir metal şey üzerine Moğolların mührü ya da izni var. O, tacirlere şey veriyorlar o belgeyi.
1: Oradan geçmeye hak mı kazanmış oluyor?
0: Hak kazanıyor. Yani Altın Ordu topraklarına girdiği zaman Pekin'e kadar bir tehlikeyle karşılaşmadan mallarını götürüyor ve getiriyor. İşte Marco Polo onun ürünü. Yani bugün dünya tarihinde meşhur Marco Polo, Venedikli Marco Polo bunun bir sonucudur aslında. Plona, Karpini, Klavye, şu seyahate gidiyor. Tabii Batılılar uyanık oldukları için hemen Hristiyanlığı yaymak üzere bölgeye misyonerler gönderiyorlar. Onların da kayıtları var.
1: Amaçtan şaşıyor yani durum.
0: Kesinlikle her dönemde ki çoğu filmde hala Moğolların Hristiyan gösterirler ki yanlış yani öyle bir şey de yok. Esasında tabii Moğollar bir şey daha gündeme getirdiler. Şimdi Haçlı seferlerinde baş edemedikleri Türkleri ve Müslümanları Moğollar yendi diye onları Moğolları kurtarıcı olarak kabul ettiler. Özellikle Doğu Anadolu'daki Hristiyanlar yani Ermeniler vesaire olmak üzere böyle bir dönemde yaşandı. Yani
1: Avrupa mı Moğolları kurtarıcı olarak
0: görüyordu? Peki
1: Batı.
0: Batı. Peki sonra ne oldu? 1236-42 yıllar arasında Batu Han'ın liderliğinde bütün Moğol ordusu Avrupa'nın altını üstüne getirdi.
1: Kılıçtan yani, mı geçirdi?
0: Çok kılıçtan geçirdiği de oldu ama Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Balkanları yani Hırvatistan, aklıma gelen bütün Rusya, bütün şeyi o seferlerle darmadağın etti, yıktı şey olarak ve esasında ne ortaya şey yapan yani bu, eğer o anda Ögedei Han ölmese Moğollar daha da Avrupa'yı belki de bitirecekler diyelim o kadar şeyle. Kimse baş edemiyordu vesaire.
1: Ögedei Han'ın ölünce bir hal aldı.
0: Tabii. Ögedei Han ölünce yapılacak kurultaya katılmak tabii siyaset önde ya. Katılmak üzere Batu Han ve etrafındakileri sefere bırakıyorlar ve Ulan Bator'a yani pardon Karakurum'a geri dönüyorlar Moğolistan'a. Ondan dolayı Avrupa kurtuluyor. Yoksa hani Müslümanlara karşı Moğollara çok kapadı, gazdalları diyelim çok tahrik ettiler ama kendileri de Moğolların gazabından kurtulamadı diyelim. Fakat o sonuçta o dönemde yani 1500'lere kadar Altın Ordu dönemi İlhanlı, Çağatay'lı vesaire bence o ticaretin bir süre sonra çünkü Moğollar istila ettiler ama daha sonra bulundukları yerlerde bir devlet kurdular ya da asimile oldular.
1: O zaman ticaret ağları, ticaret yolları sadece ticaret açısından kullanılmayıp başka anlamlarda da o dönemde kullanıldı. İşte Şekil Ağa'da olduğu gibi Hristiyanlığı yaymak adına Batılılar bu yolu kullandı.
0: Tabii. Bu anlatmış oldum.

0: Kurduğumuzda final oldu aslında. Zaten Moğolların şeyinden sonra, istilasından sonra Altın Ordu, Timur vesaire Osmanlı İmparatorluğu da yükselince Ön Asya'da, yani gerçekten bütün Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı, işte Arap Yarımadası vesaire, Avrupa iyice tıkandı. Ne oldu? Coğrafi keşiflere. 1500'lerden itibaren bir dünyayı keşfetme ve sömürme macerası başladı. Bu bir anlamda İpek yolunun sönmesi demekti ki doğal bir sonuçtu. Çok ilginçtir. 1576'larda olması lazım. Yani 16. yüzyılın sonlarına doğru İngilizler kuzeyden, karadan Çin'e gitmek için yeni yol arıyorlar. Adam gönderiyorlar. Fakat şeyler başaramıyor. Bu Arhangelsk'ten giriyorlar Kuzey Kutbu'ndan. İşte Sibirya üzerinden Çin'e giden bir yol açmayı deniyorlar. Çünkü gemi işi her zaman tehlikeli. İşte korsanlar var ki 16. yüzyılda biliyorsunuz İspanyollar çok üstün. Portekizler gemicilikte İngilizce. Ta 1582'ye kadar o meşhur bir savaş var ya, Kraliçe Elizabeth'in yenildiği. O savaşa kadar bakarsak İngilizler şeyde. Yani işte pardon, İspanyollar ve Portekizler üstün. Ondan sonra üstünlük İngilizlere geçecek. Bu bakımdan ilginçtir. Ve nihayetinde gidiyor. Ama böyle biraz daha köküne gidersek, az önce çok önemli bir şey söylediniz. O da şudur. Din, birçok din, sadece tabii Hristiyanlık değil, Budizm, Müslümanlık, Hristiyanlık, Nasturi Hristiyanlığı özellikle gibi birçok din İpek yolu üzerinden Çin'e kadar, hatta Türk illerinde de yayılma imkanı buldu. Bu çok önemlidir. Yani sözümün başında işte küresel dünyanın önemli bir temelidir derken bunu kastediyorum. İnsanları çok etkileyen, şimdi de biz Müslümanız, Hristiyanlar var, aynı şekilde Maniheistler var, işte Budistler var vesaire, çok kalabalık noktada. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Çin'in İpek yolunun, bu ticaret yolunun çok etkilediğini görürüz. Halbuki köküne gittiğimiz zaman M.Ö. 136 yılında Çin İmparatoru Wu Hunlarla baş edemediği için, Hunları yenemiyor, kendine müttefik arıyor. Şeyden batıya doğru gönderiyor Can Çin'i. Önce Hunlara esir düşüyor bir süre. Daha sonra kurtuluyor. Bugünkü Fergana bölgesi çok önemli. Yani Özbekistan'ın doğusu Urbey, Kırgızistan'ın batısı dediğimiz yer Fergana. Buraya ulaşıyor ve buradan itibaren oranın işte kendi ittifaklar yapıyorlar vesaire. Aslında siyasi boyutu daha önemli. Fakat devam eden süreçte artık batının zenginliğinin farkına varıyor ya Çinliler. Arka arkaya elçiler gönderecekler İran'a kadar. Tabii İran, işte Semerkant bölgeye birçok elçi gönderecekler. Ve böylece buradan da batıya doğru gidecek. En ilginci Romalılar Karhaya Savaşı'nda M.Ö. 77 yılında Romalılara, Romalılar İranlılara, işte Partlara yenilince bu sefer bakıyorlar ki şeylerin üzerinde, İran üzerinin, ordusunun üzerinde, askerlerin üzerinde bir kıyafet var ve bunun ok işlemiyor. İşlemiyor. İşte ipekten zırh yapılıyormuş. Hmm. Yani böyle bir oku işte şey yapmayan, gerçek ipekten.
1: O zaman ipek o kadar kuvvetli bir yapı mıydı? Tabii. Ok geçirmiyor muydu?
0: Tabii geçirmiyor.
1: Önemli bir zırh görevi üstleniyordu.
0: Ve ondan sonra Romalılar da artık ipeği
1: tamamen... Hangi tarihti bu?
0: 77, milattan önce 77.
1: O kadar eski miydi?
0: Evet.
1: İnanılmaz.
0: Yani bu işleri iyi bilen bir tarihçiyle... Dediğim gibi İpek yoluyla ilgili çok uğraştım. İpeğin bulunuşu daha da ilginç.
1: Nasıl bulundu hocam?
0: Milattan önce 2700'lerde bir kadın işte dut ağaçlarıyla falan şey yaparken ipeği buluyor tesadüfen. O ip, şeyi kozadan iplerin meydana dokunmadı mesela. Bundan dolayı kadına Leizu diyorlar. İpeğin atası. Hmm. Çinliler kadınları hep böyle düşük tuttukları için alt seviyede ünvan vermezler yani. Hele ata ünvanını hiç vermezler. Fakat çok önemli bir iş yapıyor ya ipeği bulduğu için. Bundan dolayı Leizu, ipeğin atası ünvanını veriyorlar. Şimdi zaman geçiyor tabii gittikçe. Bu Hunların şey diyelim o döneme. İlk önce imparatorlar sarı ipekten giymeye başlıyorlar. Daha sonra halka yayılır vesaire. Ama en önemlisi de bu uluslararası

0: anlaşmalarda vesaire ipek kullanılıyor ki çok değerli. Yani oradan hareketle başlarsak şimdi diyor. Şimdi esas boyutu tabii Türkler her zaman ipek yolundan faydalandılar. Yani ipek aldık, elde ettikleri gibi bir de vergi aldılar. Yani bu küreselleşmede
1: yolun hakimi Türkler oldu diyebilir miyiz?
0: Oldu.
1: Hangi dönemlerde oldu?
0: Mesela Göktürk dönemi tamamen Türk hakimiyeti. Uygur dönemi de öyle. Ya da Karahanlı dönemi de öyle. Mesela Karahanlı Gazneli dönemi de öyle. Çin'de işte Han hanedan, büyük bir hanedan. Afganistan'da Kuşanlar var. Onlar da Hint Avrupalı bir şey. Ve İran'da Sasaniler. Orta Doğu'da Bizanslar, doğru ama 3-4 büyük devlet zamanında İpek yolu daha da gelişiyor. Yani siyasetin güçlü olması, istikrarın sağlanması İpek yolunun çok değerli olmasını
1: önemini de arttırıyor.
0: Arttırıyor. Mesela Ptolemyos'ta hani Batlamyuslar, ünlü işte Yunanlı coğrafyacı İpek yolunu 10 bin kilometre olarak hesaplamış. Ya nasıl hesapladınız? Yani 8 bin kilometre falandır. Ortalama şöyle kuş uçuşu baksak. Ve
1: kuş uçuşu nasıl bakıyoruz hocam?
0: O zaman nasıl bakıyor tabii?
1: 8 bin kilometre, 10 bin kilometre.
0: Evet, bakılır yani.
1: Şimdi mesela yani 10 bin kilometre nasıl hesapladın diyorsun? Kuş uçuşu baksak 8 bin kilometre diyorsun.
0: Yani o şekilde değerlendirsek öğretiyorum. 8 bin kilometre olur. Yani şimdi şeylere göre, geçitlere göre hesaplıyorsak bu benimki de tahmin yani.
1: Evet.
0: 8 bin dediğimi tahmin. Belki daha uzun, belki daha kısa. Şimdi yollara göre de değişiyor ama 3 tane taş kurgandan söz ediyor bu kule o dönemde. Ve biri Afganistan'da, biri Fergana'da, biri yine Kaşgar'ın oralarda yani Türk ülkelerinde vesaire. Bu gerçekten Ptolemyos'un işte bunları yazabilmiş olması, yani bahsetmesi önemli ki Batı dünyası da Roma'yı tanıyor yani. Selir diyorlar. Çok ilginçtir diye. Sel ile ilgili kelimeler kullanıyorlar.
1: Niye?
0: Bu belli değil. Bilinmiyor. Şeyler.
1: Selir mi dediniz?
0: Selir.
1: Selir.
0: Selir diye. İlginçtir bir anlamda. Şimdi o zaman ne oldu? Milattan sonra 100'lü 200'lü yıllarda bence küreselleşme gerçekleşti. Yani dünyanın doğusuyla batısı birbirine haberdar oldu.
1: Şimdi konunun başında bir küreselleşme tabirini kullandınız. İlk etapta da İpek yolunu çağdaş anlamda konuşalım dedik. Hmm. O zaman bu anlattığınız başlıklar arasında bir bağ kurmamız gerekir mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani o dönemden itibaren mi başladı küreselleşme?
0: 2000 yıllık bir işte geçmiş günümüz arasında köprü kurabiliyoruz. Bu sadece Türklerle ilgili değil. Yani işte Romalı'nın tanıması, Çin'de Çin kültürü vesaire ama Batı'dan da çok şey gidiyor. Özellikle Fergana'dan. Ne gidiyor? Mesela kan terleyen atlar. Liu Hanzi Ma dedikleri kan terleyen atlar Fergana'dan gidiyor. Buna Tian Ma da diyorlar. Cennet atları ya da gök atları da diyorlar. Müthiş bir şey. Yani Çin'de çok değer görüyor. Çünkü Moğolistan atları yani Hunların atları küçük, kısa boylu. Çok böyle Çinlilerin hoşuna gitmiyor ama şeyin atlı, Fergana atları çok i̇ri. Güzel, iri yarı peser. Ama yine
1: Çinliler de ufak tabii, değil mi? Niye ufak atlar hoşlarına gitmiyor?
0: Onu bilemiyorum ama şu var. İnci asa. Asa, inciden asalar. Canlı kaplan götürüyorlar Çin'e. Kavun, karpuz, böyle bazı meyveler diyebileceğimiz yine şeyden Fergana'dan Çin'e kadar ulaştırmışlığı. Ben çok hani dediğim gibi çok bu eski Çince raporları da okumuştum.
1: Nerede geçiyor hocam peki bu?
0: Bu şöyle tabii mesela ilk İpek yolunu başlatan Can Çiye'nin Çin kaynağında biyografisi var. Bütün o şeyi anlattı. Gezi seyahatlerini anlattı.
1: Can Çiye.
0: Can Çiye.
1: O kim?
0: Çinli elçi, ilk defa imparatorun gönderdiği, yani Çin'e batı kapısını açan adam. Bundan sonra Çinliler Batı'nın zenginliğinin farkına varıyorlar.
1: Böyle de bir yer varmış ve tabii, çok zenginmiş diyorlar.
0: Şii diyorlar, Batı ülkeleri kavram, Batı bölgeleri.
1: Orayla o zaman irtibat kurmak mı, etkileşim tabii, halinde olmayı mı arzuluyorlar?
0: Tabii sürekli bir askeri anlamda ittifak yapıyorlar, siyasi anlamda en önemlisi ticaret yapıyorlar. Ticaret kervanları gidip gelmeye başlıyor. O Fergana'daki kervanlar daha sonra Semerkant'a, Semerkant'tan Buhara ya da İran'dan İran dünyasına kadar hangi devlet güçlüyse oraya, oradan da Anadolu'ya kadar ulaşıyor. Yani gerçek anlamda İpek yolunun batı ucu Suriye'deki Laskiye limanlarıdır. Anadolu'da da Bursa, Bursa'dır yani bence. O bağlantı kurulabilir. Fakat şimdi İran'dan sonra, yani İran topraklarına girdikten sonra tek yol olmayabilir. Birçok yol var. Hani daha geçitler falan bellidir ama mesela Kuzey Karadeniz'den, kuzeyden Trabzon'a uzanan hat vardır. Laskiye limanıdır. Anadolu'da kuzey-güney istikametindeki geçitlerden işte Konya, Kayseri veya işte bir sürü hanlar, kervansaraylar Selçuk dönemiyle ilgili çalışmalar var. Hani hanlar var ama bozkırlarda çok zor olduğu için belirli güzergah var. Onun dışında çok çıkamazlar. Buradan bir Güney Kazakistan'dan geçen hat var. Güney Kazakistan'da şöyle anlatalım, yani günüm daha iyi anlaşılsın diye. Çimkent, Taraz, Almatı, Almatı'nın şeyinden sonra Gulca, Gulca'dan Hami'ye kadar ulaşan bir yol var. Bu kuzey hattı. İkinci orta hat diyelim, Kaşgar'a ulaşıyor şeyden. Fergana'dan, yani Özbekistan'dan. Oradan Kaşgar'dan Aksu, Karaşar, Turfan ve Hami'de. Hami en son. Evet. Ve en son Uygur şehri, Türk şehri yani. Bir de Doğu Türkistan'ın güneyinden geçen var. Kaşgar, Yarkent, Hoten, Lobnor, Çerçen diğer adıyla. Bunların hepsi Dunhuan ve en nihayetinde şeyde buluşuyorlar. O Lanzhou'dan girip şeye... Şiyan'a kadar, yani şimdiki adı Şiyan, eski adı Çanan. Çanan'a kadar gidiyor. Çanan'da, şimdiki Şiyan'da bir Müslüman pazarı var Uğur Bey. Ben gittim böyle Ramazan'da iftar vakti gitmiştim.
1: Ne zaman gittiniz hocam?
0: O pazara 2013'te gittim.
1: 13 sene önce.
0: Evet, gitmiştim. Bir de çok güzel, değişik mimarisi olan cami var. İşte selam verdim. Selamünaleyküm dedim. Mesela girdik, camiye gezdim. Bu arada iftar hazırlıyor, oruç şeyi hazırlıyorlardı vesaire. Ki ben o fikirdeyim. İpek yolunun en doğu ucu o pazar.
1: En doğu ucu.
0: Evet. Oradaki Müslüman pazar. Geleneksel. Yani bunu seyircilerimiz de dikkate alsınlar lütfen. Tabii Çin'de İslam'ı
1: nasıl buldunuz hocam?
0: Orada soruyorum tabii.
1: Hayır, yani gördünüz nasıl?
0: İntibam çok İntibam ilginç zaten geldi ama tabii Müslüman olmanın etkisi gözüküyor zaten. Kıyafetlerinden de, konuşmalarından. Çin'de hatır sayılır. Bir Çinli Müslüman var. Yani belki 50 milyon diyorlar. Belki yoktur o kadar. Yani sayılar, rakamları çok. Ama belki en az 30 milyon bir Çinli Müslüman, Hui dedikleri, Hui dedikleri bir Müslüman var. Müslüman topluluk var, pardon, Ningxia taraflarında vesaire. Dunhuan'da da öyle. Ben işte ona mümkün olduğu kadar bakmaya çalıştım. Yıllar önce bana bir proje teklif etmişlerdi, yapamadım. Vaktim olmadığı için bu Çinli Müslümanlarla ilgili konunun araştırılması lazım. Çok ilginçtir. Mesela mezar taşlarına bakarak Uğur Bey, bunların şeyin Müslüman olup olmadığını anlıyoruz. Mesela din yazıyorsa nedir? Alaaddin'dir veya işte Saadettin'dir vesaire. Ma ise Muhammed'in kısaltılmışındır. İşte Davut'un ona göre daha buna benzer böyle kodlayarak Çinli Müslümanların şeyi var. Tabii Çin'e Müslümanlık denizden de gitti. Güney Çin'den de tabii. Onu da kabul etmemiz lazım. Yani genel olarak baktığımızda o dönem çok, bana göre çok keyifli. Bir kere ticaret var. Tan Hanedanı çok güçlü olduğu için ticarete dönem biliyoruz. Tan Hanedanı 617-907 yılları arasında 300 yıllık derim ortalama bir imparatorluk gerçek anlamda. Ama dışarıya çok açık. Mesela Hindistan'dan kültür getiriyor. Müslümanlardan getiriyor. Batı'dan. Türklerden alıyor. Korelilerden, Tibetlilerden hep böyle besleniyor yani. O bakımdan çok zengin bir hanedanlık haline dönüşmüş şey olarak. Mesela Mani Yeni çok azdır dünyada. Esas bakar çok kalabalık bir grup değil. İpek yolu üzerinden gidiyor. Neresi kökü? Batı İran. Yani Batı İran'dan doğuyor ama İpek yolu üzerinden yayıla yayıla şeyden. Bazen katliama doğuruyorlar falan. Yani en nihayetinde uygun.

0: bunların kanunda maneist yapıyorlar.
1: Yani. Hocam dini tarih, siyasi tarih ya da dünya tarihini anlamak adına bu ticaret ağları, ticaret yolları, özellikle İpek yolunun önemi büyük.
0: Tabii.
1: Yani İpek yolunu tahtada ortaya yazıp daha sonra işte siyasi etkileşim, kültürel etkileşim, dini etkileşim ya da işte bunun getirdiklerini peşi sıra arka arkaya koyabiliriz.
0: Kesinlikle koyarız ama tabii İpek yolundan başka Kürk yolu var.
1: Kürk yolu.
0: Tabii.
1: Orası nereyi kastediyor?
0: O Sibirya'dan geçiyor Kürk yolu. Ama Hunlar zamanında da var.
1: Neden hep İpek yolu gündemde oldu da Kürk yolu çok bilinmedi?
0: Şey daha canlı olduğu için İpek yolu. Yani her zaman söylediğiniz gibi siyasette, ekonomide çok etkin rol oynadığı için insan kalabalık insan topluluklarını etkilediği için diyelim. O anlamda İpek yolu yani o önemli. Diğer yollar şimdi kuzey soğuk, bozkırlar tehlikeli ormanlar.
1: Kürk yolu Sibirya'da.
0: Sibirya'dan tabii.
1: Başka var mı böyle Kürk yolu, İpek yolu?
0: Bir de Hindistan'dan yine hala bence etkili olan Hayber geçidinden de geçen Kuzey İskandinavya'ya doğru giden şey var, bir hat var hala ticaret yolları. İslamiyet'in o altın devrini yaşadığı zaman Abbasiler devrinde Bağdat'tan çıkan kervanlar mesela Hazar Denizi'nin doğusundan dolaşarak ya da bazen Hazar'ı gemilerle geçerek Volga Irmağı üzerinden ta İskandinavya'ya kadar giden şey var, tüccarlar vardı ta şeyde. Aynı şeyi biz 15. yüzyılda da görüyoruz. Yani ticaret hiçbir devirde durmuyor. Ben o yüzden onu merak ediyorum şimdiki bir kuşak bir yol projesinin
1: sonucunda. Hocam ticaret hiçbir dönemde durmuyor ama bahsettiğiniz yüzyıllarla günümüzdeki koşullar bir değil ki.
0: Tabii vergi oranları değişik en azından.
1: Ya o da var ama bir kuşak bir yol projesi diyorsunuz. Teknoloji had safhada. Artık bir tuşla dünyanın öteki ucuna ulaşabiliyoruz. Şimdi eskiden ticaret yollarıyla kültürel etkileşimden, işte dinlerin yayılmasından, siyasetin işte belki de başka bir boyuta ulaşmasından bahsediyoruz ama o dönemki özellikleri ve etkileriyle günümüzdeki etkilerine baktığımızda farklılaşma mutlaka vardır.
0: Mutlaka farklılaşma var. Günümüzdeki kültürel etki o kadar çok olmaz.
1: Yani bir kuşak bir yolla şu an büyük bir kültürel etkileşim gerçekleşiyor. Olmaz. Mümkün değil böyle.
0: Mümkün değil. Zaten insanlar birbirini takip ediyor sosyal şekilde. Dünyanın batısı, yiyecek, içeceği her şeyi görüyorlar. Diyelim ki Londra'da gidersiniz, o Çin makarnasını yersiniz.
1: Sever misiniz hocam Çin makarnasını?
0: Severim iyi olursa. Takeaway dedikleri şeyleri, o Çin yemekleri dünyanın her yerinde. Zaten insanlar biliyorlar. Günümüzde siyasi ve ekonomik etkisi olur. O da tam sizin alanınız. Yani bence ekonomistlerin bundan sonra önümüzdeki süreçte eğer ateşkes sağlanırsa bunları yorumlaması lazım. Ben de katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben yakın tarihi de ya yakın dönem Türk tarihini olsun, Türk dünyası, Çin tarihini iyi bildiğini iddia eden biriyim. Yorumlarımın doğru çıktığını görüyorum. Bu beni mutlu ediyor tabii. En azından. Çünkü Afganistan konusunda yanılmadım. Ukrayna-Rusya savaşında yanılmadım. Yani süreçler hakkında. Ama dünyanın hızla değiştiğini de kabul etmemiz lazım. Şimdi her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Şimdi yapay zekalı şununla bununla belki de kullanarak o benim orijinal dediğim belgeler artık çok rahat bir şekilde elden ele dolaşabilecek. O 10.000 Uygur yazması var. Şimdi İpek yolu üzerinde bunlar. İşte 8.000'i Berlin'de vesaire dünyanın değişik yerlerinde. Şimdi bunu artık yapay zekalarla çok iyi okuyabilecekler belki de. Yani bizlere ihtiyaç kalmayacak.
1: Teknolojinin böyle bir olumlu katkısı
0: bence
1: olacak.
0: Var. Tabii.
1: Ama
0: teknolojiye direnilmez.
1: Ben size şu konuda katılmıyorum. Tamam bunlara ulaşılabilir ama bence yorumlama açısından Ahmet Taşıral'ın bilgi birikimi ve o tecrübeleriyle yorumlaması başka, bir yapay zekanın, mekanik bir şeyin o bilgiye ulaşması bambaşka.
0: Tabii.
1: Yani biz de şimdi ekonomide yapay zeka ile, AI ile birçok işte şirketin bilançosuna ulaşabiliyoruz. O şirketin ne bileyim finansallarıyla alakalı öne çıkması muhtemel şeyi yapay zeka bize bunu istediğimizde hazırlıyor. Ama ya bir pandemide o şirketin nasıl bir fiyat performansı göstereceğini ya da işte 2008 olaylarında Amerika'da çıkan mortgage krizinde nasıl bir hisse görünüşünün olacağını yapay zeka olanı bize anlatır anca. Yani olan bittikten sonra onu biz bilgiyi veriyor. Ama o mevzuyu olası ihtimaller üzerinden senaryolar kurarak anlatması şu an için mümkün değil. Bence o yüzden bizlere ihtiyaç var Ali.
0: Evet.
1: Özellikle de sizde.
0: Umarım işsiz kalmayız. Tabii o da var. Kesinlikle insan unsuru önemli bir anlamda. Ben iki şeyi üzerinden okuyorum. Bir, en eski Çince belgeleri, o Süeyşun'un 67. bölümündeki Peycun'un raporu. İpek yolunu en iyi anlatan Çince raporu. Daha onu yüksek lisans tezimde okudum. Az önce bahsetmiştim. İkincisi sahadaki gözlemlerim.
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: Yani mesela 2007 yılında Altay Dağları'nda geziyorduk, araştırma yapıyorduk. Oradan şeyle biz Kaptan Mustafa Can'a yine burada teşekkür edelim ya, sağ olsun. Altay Dağları'nı boydan boya geçen bir otoban yapılıyor. Kürski otoban diyor Rusçasına şeyle. Çü otobanı dedikleri. Çok ilgimi çekmişti. Çin'e bağlanıyor oradan. Şimdi Moğolistan'la Kazakistan arasında 70 kilometrelik ya da 100 kilometrelik bir alan var. Oraya Çin girmiş durumda. Dolayısıyla Moğolistan'la Kazakistan birleşemiyor. Aradan girdikleri zaman yani dolayısıyla Çin doğrudan şeye ulaşabilecek. Çin üzerine eğer o yol yapılırsa otoban, Türkiye saf dışı kalabilir. Yani ekonomik anlamda Türkiye'yi devre dışı %100 bırakamasalar bile bir şekilde bırakırlar. Bu bir. İkincisi şey olarak Kaşgar çok önemli. Doğu Türkistan'ın en batı ucunda. O bahsettiğim bir yol Pakistan'a, Hindistan'a gidiyor diyor. Karayollarının yapılması çok çok zor. Çin'in işini çok kolaylaştırdı. Yani yorumları ona göre dikkat etmek lazım. Doğru bilgi üzerine yorum yapmak lazım. Ben biraz da onun tarafındayım biliyorsunuz. Kaşgar'dan Özbekistan üzerinden doğrudan demir yollarıyla ya da şeylerle yine Karadeniz'in kuzeyinden Rusya üzerinden Avrupa mallarına malları Avrupa'ya ulaştırma projeleri vardı. Fakat Çinliler ilginç bir şekilde Türkiye'yi tercih ediyorlar. Yani Türkiye'yi bir hap gibi kullanıp internet hap gibi
1: coğrafi konumu itibariyle
0: Türkiye üzerinden Avrupa'ya değer veriyorlar. Bunda 2013 yılında Dunhuang'da bulunduğum sırada bir İpek Yolu konferansı yapıldı. Şöyle düşünün, Vietnamlılar vardı. O zaman Suriye'de iç savaş var, Suriyeliler vardı. Bütün Afganistanlılar, yani İpek Yolu üzerinde olan ve olmayan bütün ülkeler vardı. Çok ilginç bir toplantıydı. Ben şöyle birlikte tabii Türkiye'den de ben biraz takip ettim ama ilgi duyduğum için takip ettim. Çok ilginçtir Uğur Bey. Aşağı yukarı konuşmacıların, özellikle Çinli uzmanların tam bahsettim çağdaş anlamda o konuşulur. Yani tarih konusu değil. İpek yolu nasıl geliştirilir diye. Çağdaş anlamda buna baktığımız zaman şey olarak hep Türkiye'nin adından söz edildi. Yani Türkiye'nin İpek yolunun batı ucu olduğu ve Türkiye ile ilgi bir şekilde kuruldu. Bu önemlidir. Bence önemli bir sonuçtur. Zaten devletimizin de herhalde ilgili kurumlar da bunlara bakıyordur. Şimdi bir boyutu o. Bir boyutu da şu var. Kültürel anlamda. Hani işte Hunlar zamanından başlayalım yani şey olarak. 2000 yıldır her dönemde İpek yolu ile ilgili eğlenceler, kültür aktarımı yapılmıştır. Şimdi Anadolu'da da bakıyorum çoğu yerde İpek yolu festivalleri yapılıyor. Çok hoş. İpek yolu üzerinde. Ve çoğu ya da yerleşim yeri İpek yolu üzerinden pay almaya gayret ediyor. Ben bunu da takdirle karşılıyorum. Yani önemli bir şey. Ben her zaman söylüyorum. Bilgi önemli bir güçtür. Teknolojiye direnilmez. Direnmeye gerek yok. Teknolojiye sahip olup daha ileriye gitmek lazım. Bir tarihçi olarak bunu söylüyorum. Onu söyleyeyim. Her zaman teknolojiye direnmek yerine daha ileriye gitmek lazım. İkincisi gerçek anlamda doğru bilgiler üzerinde doğru bilgilere ulaşmak lazım. Ve onu anlamak lazım. Bu konuda ben problemler olduğunu görüyorum. Abartmadan doğru bilgiler ışığında olabilir. Ama Yani bu kadar geniş bir alan, bu kadar çok dünya tarihinde kültürel, ekonomik,

0: siyasi etkisi bulunan bir ticaret yolunun günümüzde ve geçmişte çok tartışılması ve üzerine kitaplar yazılması da gayet doğal.
1: Hocam üzerinden yüzlerce sene geçmesine rağmen aslında ana şema hep aynı. O zaman İpek yolu diyorduk. İşte Kürk yolu dediniz. Baharat yolu. Ne bileyim şimdi de özellikle Ukrayna ve Rusya savaşı sonrası koridor savaşları tabirini duymaya başladık. Orta koridor. Yani ülkeler bu kadar teknolojinin had safhaya çıktığı bir ortamda bile o ürünü en kısa sürede nasıl diğer tarafa ulaştırabilirim ve bu ticarette nasıl söz sahibi olabilirimin derdinde ve bunun çözümü için hala kartlarını karıyorlar ve kozunu oynuyorlar.
0: Kesinlikle. İşte bunda da aslında tarihten güç alıyorlar. Yani geçmiş olaylardan güç olarak bir gelecek perspektifi ortaya koyuyorlar. Yani geleceğe yön vermek adına tarihi iyi kullanıyorlar.
1: Şimdi Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda ne vardı? Lojistikten ötürü tahılın ulaşma problemi.
0: Evet.
1: Bugün İran, Amerika karşılıklı saldırıları sonrası petrole ulaşamama derdi. Tankerlerin boğazdan geçememe süreci.
0: Evet.
1: Yani o lojistiğin yüzyıllarca ne kadar önemli olduğu ve bundan sonra da ne kadar önemli olacağını görüyoruz. İşte deniz yoluna alternatif karayolları ya da işte demir yolları. Hemen birkaç ay içerisinde 100 günü aştı bu savaş başlayalı ama bu periyotta da ülkeler yeni alternatif yollar aradılar.
0: Kesinlikle öyle. Yani tabii savaşı şey yapmıyoruz. İnsanlar zor durumda kaldıklarında kendilerine bir çare bulurlar. Bu hani motivasyon anlamında bir arama, bir arayış içerisine girip yol bulurlar. Bunu başarırlar. İran kendince başarılı. Dimdik ayakta yani. O kadar bombalanmasına rağmen ayakta fark etmiyor. İran'da bence nüfus da önemli. 90 milyona yaklaşan nüfusuyla birlikte şeydi, bizim çocukluğumuzda İran Türkiye'den nüfus olarak çok gerideydi. Geçtiği gibi hızla gidiyor. Bu önemli bir güç. Tabii İran tabii tarihen aynen hani İpek yolu örneğinde de gördüğümüz gibi çok köklü bir medeniyet. Bunu kimse inkar edemez. Türklerin de çok etkisi var. İşte 1925'e kadar Türk kökenli hanedanlar yönetti.
1: Evet.
0: Orada artık onlar Türk, bizde Türk'ü zaman ne vardı orada, mezhep yakınlığından, farklılığından dolayı İran kültürünü yücelttiler ve yok ettirmediler. Ona bakmak lazım. Belki bölge bölgede hani mikro olarak da bakabiliriz. Hı hı. Makro olarak da bakmak lazım. Esas o. Ukrayna-Rusya savaşı tabii bundan ne kadar sürer onu ben bilemeyim. Bilemem. Çok uzun süreceğini tahmin etmiştim. O oluyor. Fakat
1: öyle de oldu.
0: Öyle de oldu. Rusya daha dirençli çıktı bence. Rus halkı. Daha dirençli şey olarak. Bundan sonra ne olur? Çünkü bence Rusya'nın esas zayıf tarafı Sibirya. Şöyle diyelim, 20 milyon kilometre karede 12 milyon insan yaşıyor. Ya da evet. 12 milyon kilometrede 20 milyon insan yaşıyor. Burada çok önemli doğal gaz, petrol, kereste ağaç ve işte diğer kaynaklar var. Su kaynakları var. Dünya su kaynaklarının 1/4 kullanılabilir kereste miktarının 3/2 Sibirya'da. Bu tartışılıyordu eskiden. Yani Çin'e karşı nasıl savunuruz diye Rus uzmanlar kendi aralarında bu gündeme getiriyorlardı zaman zaman. Hı hı. Yani bak çünkü çok geniş bir alan, savunması kolay değil gibi. Buna bakabiliriz. Fakat ne olursa olsun burada konuşmuş olduğumuz İpek yolu teması dünya tarihini her şekilde etkiliyor. Ben
1: hocam peki İpek yolundan yola çıkarak şunu da söyleyebilir miyiz? Bu dünya tarihi açısından bu ticaret yollarının önemi oldukça yüksek. Dünya tarihinin omurgasını oluşturuyor bu yollar diyebilir miyiz?
0: O bir döneme kadar etkili olmuyor. Yani 1500'lere kadar diyebiliriz ekonomik tarihi, iktisat tarihi açısından. Yani coğrafi keşiflere kadar diyebiliriz ama ondan sonra diyemeyiz. Bundan sonra olabilir. Bu Çin'in politikalarının ya da uluslararası karar vericilerinin çizeceği stratejiye göre şekil alır. Ama 1500'lere kadar olan, ondan sonra tabii ki coğrafi keşifler kesti yani şeyleri arttırdı. Daha doğrusu işte Filipinlere kadar, Hollandalılar, Portekizler,

0: Osmanlılar da aslında kayıtsız kalmıyorlar. Yemen'den, yani kendi topraklarından, Yemen'den özellikle, Umman'dan. Yemen'den gemicileri ya da şeyleri gönderiyorlar ve onların kayıtları var, hatıraları var. Farsça olarak yazılmış olan şeyler var. Yine Gıyasettin Nakkaş'ın hazırlamış olduğu Acayibül Letaif adlı bir eser var. Bu da önemli. Yine işte İran dünyasında Farsça, Türkçe yazılmış olan kitapları da görüyoruz. Seyfi Çelebi Seyahatnamesi var. 1500'lere ait. Bu da çok değerli. Bu arada mesela şeyde Ali Reis Miratül Memalik adlı eserinde okuyorsun. Evet. Memleketlerin aynası demek. Hint Okyanusu'nda savaşı kaybedince karayoluyla Hindistan'a, Hindistan'dan Türkistan üzerinden geliyor. Bunlar önemli. Ama daha ilginçini ben size söyleyeyim.
1: Evet.
0: Osmanlı'nın tüfekleri İpek Yolu üzerinden Çin'e kadar ulaşıyor. Rumi Çan diyorlar. Rumi tüfekleri yani. Rumunca Anadolu oluyor ya. Rumi'yi Lumi diye yazmışlar.
1: Anadolu'nun tüfekleri.
0: Bu da müthiş bir gelişme. Yani böyle tamamen kapatamayız. O haksızlık olur ama genel olarak baktığımızda insanlık tarihinde, tabii Türk tarihinin önemli bir kesimi İpek Yolu üzerinde gerçekleşti. Doğu Batı ekseninde çok etkili olduğunu söyleyebiliriz yani.
1: Evet. Bence konuşsak da daha uzun dakikalar açsak da bu konuyla alakalı çok önemli hususlar eminim masamıza gelecektir. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Eminim yakın dönemde de bu bahsettiğimiz farklı ticaret yolları, koridorlar tekrar gündemde olacaktır. İnşallah onları konuşmak adına da sizleri ağırlarız. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıoğlu hocamızla ticaret yollarının önemini, ülkelere katkısını, dünya tarihine yansımasını ve İpek Yolu'nu konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa 36, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 31, Karabük 36, Rize 28, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 34, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa 40 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

sunan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
2: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
1: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyoruz.
2: Evet, paralı erkekler de, kadınlar, erkekler gelini bakıyorlar.
3: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
2: Kadınlar da olmalı tarımda.
1: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
3: Tarlaya girmeye başladık.
1: Traktör sürmeme.
4: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcılık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
0: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
8: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
9: Genel izleyici için uygundur.
10: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni bölümde beraberiz. Kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İsterseniz hemen kuralları bir hatırlayalım. 3 etapta yarışacağız. Birinci etap. Her sorumuz 5 puan değerinde, toplamda 30 soru üstünden yarışıyoruz. Şifre harfleri bulmaya çalışıyoruz. İkinci etap. 120 saniyede onlar soru üstünden yarışacağız. 10 soru bir yarışmacımıza, 10 soru bir yarışmacımıza. Bakalım hangi yarışmacımız daha çok soruyu bilecek? Her soru 10 puan değerinde. Üçüncü etap. Rekabetin tamamen arttığı, butonların devreye girdiği, heyecanın yükseldiği. Her soru 10 puan değerinde. Birinci etabı, ikinci etabı ve üçüncü etabı. Finalde en yüksek puanla tamamlayan yarışmacımız finalde tek hakkı olacak. Tek seferde doğru şifre cümleyi tek seste, tek başlıkta bilen yarışmacımız gecenin kazananı olacak. Kaybeden, bizde kaybeden yok. Sadece yarışan okulumuzun sırası değişecek. Başka bir akşam başka bir yarışmacımızla devam edecek. O zaman ne yapalım? Yeni bölüm Sır Küpü'nü hızla başlatıp yarışmacılarımızı tanıyalım.
1: Tınaz mı?
0: Tınaz doğru. Biz biliyorsunuz
1: evet.
0: Da aklınıza gelmedi.
1: Muhtemelen. Trench, trinch.
0: Trench doğru yanıt. Basacak. İsim çok iyi tanıyorsunuz. Karşınızda duruyor. Olmadı mı? Peki. Doğru mu? Doğru mu?

0: Birbirinden heyecanlı, birbirinden iddialı iki yarışmacımızla stüdyomuzdayız. Hemen dönüyorum ve Dilara Hanım hoş geldiniz, Ceren Hanım hoş geldiniz. Hemen sizi tanıyalım Dilara Hanım. Buyurun.
1: Merhabalar, ben Dilara Çetin, uzman klinik psikoloğum. Şu anda Zeytinburnu'nda Özel Cengiz Dede Rehabilitasyon Merkezi'nde klinik psikolog olarak görev yapıyorum. Özel gereksinimli bireylerle beraber seanslarımı yürütüyorum. Aynı zamanda dışarıdan kendi danışanlarım da var. Bireysel olarak terapi seansları da veriyorum. Neler sevdiğimden bahsedeyim. Öncelikle seyahat etmeyi çok seviyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Güzel bir şey gördüğümde mutlaka onu yakalamak isterim yani.
0: Harika.
1: Hatıra olarak kalsın diye. Onun dışında ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yani içimden geri kalan kısımda daha çok ailemle beraber vakit geçiriyorum. Onun dışında mesleğimi çok seviyorum. Mesleğimle alakalı bir şeyler araştırmak ya da sahada olmak beni çok iyi hissettiriyor. Bu şekilde...
0: Zaten mesleği de biraz sevdiğiniz belli çünkü özel gereksinimli bireyler ve ağırlıklı çocuklardan bahsedeceğiz galiba. Hı-hı. Programın ilerleyen bölümlerinde de bunlarla ilgili detaylı bilgi alacağız sizinle. Daha çok doğa gezisi dedik, gezme dedik, fotoğraf dedik. Evet. Başka hobilerimiz var mı peki? Yani... Mesela kitap okumayı sever misiniz? Bulmacayı sever misiniz?
1: Çok severim kitap okumayı gerçekten. Yani hatta çantamda hep bir kitabım mutlaka vardır. Yani benimle beraber nereye gitsem o da gelir. Onun dışında bulmaca yani gazete alıp çok fazla çözmeye vaktim kalmıyor işimden dolayı ama bilgi yarışmalarını takip etmeye çalışıyorum. Çeşitli programları izliyorum ya da internetten takip ediyorum onları. Bu şekilde bir ilgim var yani onlara
0: karşı.
1: Harika.
0: Hep takip ediyordunuz. Dediniz bir de ben gideyim.
1: Evet.
0: Bakalım takiple olmayacak. Bir de şansımızı orada deneyelim.
1: Evet.
0: Öğrenci kardeşlerimize, genç kardeşlerimize destek olalım dediniz.
1: Evet, evet.
0: Neyi yaptınız geldiniz. Hemen Ceren Hanım size dönüyoruz. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Ben Ceren Güler. 24 yaşındayım. Psikoloğum. Gezmeyi seviyorum. Farklı deneyimler kazanmayı seviyorum. Yeni lezzetler tatmayı seviyorum. Puzzle yapmaktan keyif alıyorum. Binlik puzzle'ları haftalık bitiriyorum ve bunu iş alanında da yapıyoruz iş arkadaşlarımla. Ben de özel gereksinimli çocuklarla çalışıyorum. Onlara temas etmek çok kıymetli. Onlarla birlikte bu alanda olmak benim için çok kıymetli ve çok değerli. Bu kadar.
0: Harika. Zaten büyük bir sabırla binlik puzzle dediğiniz zaman değil mi? İş alanında da binlik puzzle'larla uğraşıyoruz dediniz. Farklı bir hobi. Özel gereksinimli bireyler dediniz, çocuklar dediniz. Onlara da programın ilerleyen bölümlerinde tekrar döneceğiz. Sizlere de fikirlerinizi alacağız. Peki önce Türkiye haritamızı açalım. Birer il ve o ilden birer okul belirleyelim mi?
1: Belli.
0: O zaman Türkiye haritamızı Dilara Hanım önce sizin için açıyoruz. Bakalım hangi ili seçeceğiz? Hangi il adına yarışacaksınız? İllerimiz döndü ve Maraş'ta kaldı. Maraş Sergentepe İlkokulu adına yarışacak bu akşam Dilara Hanım, Dilara Çetin. Ceren Hanım hemen size geliyoruz. Sizin için
1: tabii
0: Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi il çıkacak?
2: Sivas gelmesini istiyorum ama bakalım.
0: Sivas gelmesini istiyorsunuz. Bakalım gelecek mi? Sivaslıyız. Bakalım. İki yarışmacımız da bu akşam hem psikologlar hem Sivaslılar hem yaşlı, aynı yaştalar. Bu sefer Alparslan İlkokulu. Alparslan İlkokulu adına yarışacaksınız. Muş'taki genç öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Bir de ilkokul çıktı. O zaman ne diyelim? Sır küpünün birinci bölümünü, birinci etabını hemen başlatıyoruz.

0: Evet Dilan Hanım, sizinle başlıyoruz. Birinci bölümde kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5000'im her zaman uğurlu rakamım olmuştur.
0: 5 uğurlu rakamımız.
1: Beşle
0: yukarıdan
1: başlayalım.
0: Aşağıya 5 harfli bir kelime arayacağız. Bakalım neyi soruyoruz size. Gelsin sorumuz. Fizikteki eksi uç. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Fizikte eksi uç ne olabilir? Fizikte eksi uç. Tamam, hiç problem değil. Hemen bir harf açıyoruz. Ceren Hanım, size geçiyoruz. Bakalım siz bulabilecek misiniz? 10 saniyeyi başlattık.
2: Dilin ucunda ama çıkmıyor.
0: Dilinizin
2: biliyorum,
0: ucunda.
2: Evet.
1: Benim de öyle.
0: Peki. Hemen bir harf daha

0: Geçiyoruz. Dilara Hanım tekrar size geldik. Bakalım 10 saniyenizi başlattık. Bulabilecek miyiz? Fizikte eksi ucun karşılığını. Açıldığı zaman diyeceksiniz ki eyvah evet. Çok iyi biliyorum. Peki bir harf daha açtık Ceren Hanım galiba. Önemli yakaladı. Olan,
1: evet,
0: bir saniye alıyorum.
1: Kat. Yok, devamı gelmiyor.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Şimdi gelecek. Dilara Hanım hazır mısınız? Bendesiniz. Evet. Hazırsa sürenizi başlattım. Katon. Değil. Bir harf koyacaksınız.
1: Hiç
0: kato diyorum.
1: Aklıma.
0: 10 saniye süreniz başladı.
1: Katot.
0: Doğru yanıt. Katot biliyor muydunuz?
1: Ben unutmuştum. Biliyordum.
0: Biliyordunuz.
1: Ama hatırlayamadım.
0: Evet, buranın heyecanıyla olabiliyor.
1: Gelmedi, evet.
0: Harika. Herhangi bir harf bulamadık ama katot kelimesini bulduk. Sizinle devam ediyoruz Ceren Hanım. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 7'yi açalım.
0: Gelsin bakalım 7. Yine açılmayan bir yere gitti. Ceren Hanım hiç destek almadı. Sorumuz geliyor. Dövülmüş ekin yığını. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Ekin yığını.
0: Dövmüşler bu ekinin yığınını. Acaba ne olabilir? Peki. Hiç moralleri bozmuyoruz. Hemen bir harf açıyoruz. Hem de ortadan güzel bir harf açtık. Dilara Hanım sizdeyiz. Ne olabilir? Dövülmüş ekin yığını.
1: Ekin yığını.
0: Peki. Bir harf daha açtık. Ceren Hanım hazır mısınız? Sürenizi başlatacağım. Bir şöyle uzaktan bakın.
1: Evet.
0: Ün geldi. Ne olabilir?
1: Bir harf açılmasını daha bekleyeceğim. Bilmiyorum.
0: Peki. Bir harf daha açacağız. O zaman 2-1 dedik. Dilara Hanım hazır mısınız? Sürenizi başlatacağım.
2: Hazırım.
0: Bir harf daha açtık. Ne olabilir? Dövülmüş ekin yığını. Inas. Nasıl bir inas?
2: Sığ
0: mı koydunuz?
2: Kıp.
0: Peki, olmadı, sığıyla devam edemedik. Ceren Hanım hazır mısınız? Bir harf daha açtık. Tınaz olduğunu bulduk. Acaba nasıl bir harf koymamız gerekiyor?
1: Tınaz mı?
0: Tınaz doğru. Çok iyi bildiniz Ceren Hanım.
1: Hep
0: hemen
1: heylerden.
0: Yakaladı. Tınaz'ı biliyordu zaten.
1: Yanlışlıkla
0: biliyor muydu?
1: Hayır, bilmiyordum.
0: Ama burada biliyordum derseniz daha iyi.
1: Ama bilmiyordum.
0: Aklınıza gelmemiştir. Biz biliyorsunuz
1: evet.
0: Aklınıza gelmedi.
1: Muhtemelen.
0: Peki. Sizinle devam edeceğiz. Bir de harf buldunuz. T harfini yakaladınız. Şifre cümlemizden bir harf bulduk. Evet, devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Ceren Hanım?
1: Üçümü seçsem
0: yoksa üçü seçmeyin. Niye üçü seçiyorsunuz? Açılmamış yerlerden. Açılmış yerlerden gidin.
1: 23.
0: Mesela 2 olabilir, 4 olabilir. 1 olabilir.
1: 2 olsun.
0: 2 olsun ama bana çok güvenmeyin. Çünkü çok zor bir soru geldi. Bilginiz olsun. Hemen geliyor sorumuz. Bakalım neymiş. 1 tona eşit birim. 10 saniyelik süreniz başladı. Bir tona eşit birim. Her zaman yardımcı olamıyoruz. Maalesef. Peki. Dilara Hanım bir harf açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Bakalım. Kelimemiz ne? T'yi açtık. Bir tona eşit birim. Tonla ilgili bir şey. Orayı bulduk değil mi?
1: Evet.
0: Bir tona eşit birimse bir ton olmalı başı. Acaba arkası nasıl gelecek? Tonu bulsak arkasını nasıl tamamlarız? Olur. Ceren Hanım sizdeyiz.
1: Aslında biliyorum ama şu an çıkmadı. Çıkmıyor.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ve Dilara Hanım sizdeyiz. Bakalım.
2: Tonikato.
0: Çok yakın. Ton kısmı doğru. Tonikato'yu hem O'yu, N'yi ve K'yi nasıl yerleştirdiniz? Demek ki orada bir harf fazla kullandık.
1: Tonilato.
0: Ceren Hanım sizdeyiz.
1: Tonilato.
0: Evet. Tonilato doğru kelimemiz bulduk. Tonilato'ymuş. Aradığımız kelime bir tona eşit birim. Duydunuz mu tonilato?
1: Ben duymuştum.
0: Belki tonlamasında bir hata yapıyoruz ama bu gemilerin alabileceği ton yükü anlamında kullanılan birazcık daha

0: herhalde az duyduğumuz, az rastladığımız bir kelime. Bilemiyor olmamız çok normal. Bir tona eşit birim. Tonilato niye rahat bulamadık? Çünkü gemilerin alabileceği ton yükü anlamındaymış bu. Hı hı. Hiç duymuş muydunuz gemilerle bağlantınız oldu mu hiç?
1: Evet, duymuştum. Gemi mühendisi bir arkadaşım
0: gemi
1: vardı.
0: Gemi mühendisi arkadaşınız evet. Var. Duymuş muydunuz
1: evet, ondan tonilato? Evet, onunla alakalı konuştuğumuz sıra duymuştum. Bahsetmişti.
0: Harika o zaman. Hatırlayamadık, bulamadık diyelim. Sizinle evet. Devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Bir numaralıyı, hayır vazgeçtim, bir olmasın.
0: Ama bir dediniz, tamam peki.
1: Çok uzun
0: kaç
1: geldi.
0: Kaç açalım?
1: Dördü açalım.
0: Bir demedik, dört dedik, üç harfli yukarıdan aşağıya. Bakalım dörtte ne arıyoruz?
1: Ekmek.
0: 10 saniye başladı. Ekmek ne olabilir? Tamam. Üç harfli.
1: Üç harfli ekmek.
0: Ekmeğin evet. Üç harflisini arıyoruz. Peki yok. Bir harf daha açtık. Dilara Hanım, bunu bulacağız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Acaba?
1: Nan.
0: Nan. Doğru. A harfini koyduk. Ekmek, nan eş anlamlısı olarak devam ediyoruz. Harika buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Yani bence 6 olsun.
0: 6 olsun. Yine 3 harfli bir yere gidelim dediniz. Hı-hı. Fazla da risk almayalım. Peki burada iki renk karıştırıyoruz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Hı-hı. İki rengi karıştırıyoruz. Kırmızı ve mavinin karışımını soruyoruz. Acaba hangi renk bu?
1: Mor.
0: Mor. Doğru. Bir böyle tedirgin cevap verdiniz.
1: Bekledim.
0: Tamam. Doğru. Yarışmada sesler üst üste binmesin demiştik. Ondan dolayı beklediniz. Peki. O zaman devam ediyoruz sizinle. Kaç dolu soruyu açalım? Moru da bildikten sonra bir rengimizi de bulduk.
1: Bence 22'den devam edelim. İlk 3 harf beni iyi yere götürecektir diye düşünüyorum.
0: Peki. 22 ile devam ediyoruz. Hazırsak sorumuz geliyor. Ekin biçme aracını arıyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. Ekin biçme aracı.
1: Tırpan.
0: Tırpan. Doğru. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 8 mi? 17 mi?
0: 8 mi 17 mi? Bana soruyorsanız direkt yanıltırım. Bilginiz olsun. Ama isterseniz 8 ile devam edelim.
1: 17 ile devam edelim.
0: Keşke beni dinleseydiniz. Evet. Peki 17'yi açıyoruz size. Gelsin bakalım 17 nolu sorumuz ne? Platinin simgesi. 10 saniyeniz başladı.
1: Tamamen sallıyorum. PL.
0: PL. Maalesef.
1: PA.
0: Değil. PL de değil. PA da değil. Evet Dilara Hanım, olmadı. Tek harf koyacağız Ceren Hanım. Acaba hangi tek harfi koyacaksınız? 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: PT.
0: PT. Doğru yanıt. T bir yerden sufle mi aldınız acaba? Ben mi yardımcı olmuş oldum? Evet. PT. Doğru yanıtıyla devam ediyoruz. Sizinle kaç dolu soruyu açalım?
1: Benimle 1 mi olsa 8 mi, kararsız kaldım.
0: 8. 8 mi? Başka hangisini dediniz?
1: 1 dedim.
0: 1 mi 8 mi? İkisi de uygun. İsterseniz biri seçin derim ama.
1: Sizi dinliyorum, 1 diyorum.
0: Ama ben beni dinlemeyi diyorum zaten ama 1'i açalım. Peki gelsin 1. Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu. Ay, 10 saniyelik sürenizi topluluğu. Başlattık.
1: Toplum?
0: Toplum değil. Ama çok yakın bir şeyde bulundunuz, tahminde bulundunuz. Peki, hemen bir harf açıyoruz. Dilara Hanım, size geliyoruz. Acaba değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu ne olabilir? Ne olabilir? Peki, hemen bir harf daha açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yardımcı oldum. Çok iyi bir soruya yönlendirdim sizi Ceren Hanım. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Acaba nedir? Mozlum.
1: Mozlum. Bir mozlam.
0: Değil
1: moz,
0: ama moza. Peki. Bulacağız. Hep beraber bulacağız. Bir harf daha açtık. Moz ve K çıktı. Dilara Hanım ne olabilir?
1: Mozak, mozik, mozak.
0: Moza.
1: Mozak.
0: Mozaya kadar yardım.

0: Yardımcı da oldum. Peki, sizin için başlatıyoruz süreyi. Hazır mısınız?
1: Mozaik.
0: Çok güzel. Demek ki hazırlığınız verdik. 10 saniyemizi dolmadan mozaik doğru yanıtını. Harika. Bir de harf buldunuz. İ harfini bu blokta tamamladık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8 açalım.
0: 8. Gelsin bakalım 8. 8'e takıldınız zaten. Ben çok zor diyorum ama siz oraya gittiniz. Gelsin soru. Kadınların başlarına, boyunlarına bağladıkları değirmi kumaş. 10 saniyelik süreniz başladı. Değirmi kumaş.
1: Eşarp.
0: Eşarp. Doğru yanıt. Harika. Sizinle devam edeceğiz. Bir de harf buldunuz. Şeyi açtık. Şifre kelimemizin harfleri teker teker açılıyor. Hangi soruyla devam edelim? Bakalım.
1: Kararsız kaldım.
0: Kararsız
1: tekrar.
0: Kaldınız.
1: 9 olabilir.
0: Kaç olabilir?
1: 9.
0: 9 bakalım. 9. 9 olabilir. Evet 9.
1: 10 da olabilir. 10 uzun kaldı gerçi. 9 diyelim.
0: 9 diyelim. Peki edelim. O zaman 9 nolu sorumuz gelsin. Neptünyum'un simgesi. Neptünyum. 10 saniye başladı. Neptünyum.
1: Ne?
0: Ne doğru. Diğeri?
1: Nu.
0: Nu.
1: Na.
0: Değil.
1: Neptünyum.
0: Luna dediler. Değil dedim. Neptünyum. Neyi bulduk? Başka hangi harf olabilir?
1: Nep.
0: Doğru. Nep. Bildik. Neptünyum. Ben size burayı seçmeyelim demiştim ama
1: dinlemedim.
0: Dinlemediniz. Harika bir harf koydunuz. Nep. Doğru kelimemizdi. Şimdi sizinle devam ediyoruz Dilara Hanım. Kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: Ben 16 diyorum.
0: 16. Bence de doğru bir yer seçtiniz. Bakalım gelsin sorumuz neymiş? Başlık.
1: Şapka.
0: 10 saniye başladı. Şapka doğru yanıt. Ve bir de harf buldunuz. K harfini açtınız. Bayağı da bir harf yakaladık. Kaç nolu soruyu açalım tablomuzdan?
1: 12.
0: 12. Bakalım 12'de ne saklı? Çok güzel bir videomuz var. Bir görselimiz var. İzleyelim bakalım gelsin sorumuz. Buyurun.

0: Evet, görüntülerini izlediğiniz Antalya'nın bir ilçesini soruyoruz size. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. 3 harften oluşuyor. Acaba neresi?
1: Kaş.
0: Kaş dediniz. Hem görselleri izledik. Gitmiş miydik Kaş'a?
1: Gittim.
0: Gezmeyi de seviyorsunuz.
1: Gezdim,
0: zaten.
1: Evet.
0: Bol fotoğraf çektik mi orada?
1: Çok çektim.
0: Harika. O zaman sizinle devam edelim. Kaş doğru yanıtından sonra. Kaş doğru soruyu açalım.
1: Şimdi 21 aklımda, bir de 11.
0: 21 aklınızda, bir de 11. 21 mi 11 mi? Kaç açalım?
1: 21'de çok harf çıktı diye kolaylaştırır mı beni diye düşünüyorum.
0: Kolaylaştırır tabii 21.
1: Tamam 21 olsun.
0: Evet, ama çok da kolaylaştırmayacağını tekrar vurgulamak istiyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Büyük yararlılık göstermiş kişilerin gömüldüğü ulusal anıt. 10 saniyelik süreniz başladı. Zor bir kelime seçtiniz. Ben yönlendirmedim ama bu sefer. Siz söylediniz acaba 21 mi olsun diye bir harf açıyoruz. Ceren Hanım, hazır mısınız?
2: Evet.
0: Sizin için süreyi başlatacağız. Bir de harf açtınız, ne olabilir?
2: Panız.
0: Panız?
2: Evet.
0: Değil.
2: Panaz. Panoz. Panaz, panoz.
0: Değil. Bir harf daha açalım, çok daha rahat bulacaksınız bakın. Ama Dilara Hanım, size geçiyoruz. Pant.
2: Pant.
0: Pant ne olabilir? Ne olabilir?
2: Pantlon.
0: Peki. Ceren Hanım, size geliyorum. Bir harf koyun. Bir sesli harf koymanız yeterli olacak Ceren Hanım.
2: Pantaon.
0: Ceren Hanım.
2: Pantheon.
0: Pantheon doğru. Harika. Bir de sesli harf buldunuz. Ceren Hanım'ın içinde bol olan E'leri koydunuz ve evet. Pantheon olarak yanıtımızı bulduk. Evet Ceren Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Nereden yürüyelim?
2: 25.
0: 25 nolu soruyu açalım. Bakalım 3 harf

0: Bir yanıt arıyoruz. Neymiş sorumuz? Duvar içinde bırakılan oyuk. 10 saniyenizi başlattık. Duvar içinde bir oyuk bıraktık. Ne olabilir? 3 harf. Duvar içinde oyuk. Çeşit çeşit böyle. Boy boy. Hatta dekoratif malzemeler de konur. İçine diyeyim, size biraz yardımcı olur mu acaba Dilara Hanım? 10 saniyelik süreyi bir harf açtık sizin için başlattık.
1: Niş.
0: Niş doğru yanıt. Harika. Bir harf, bir kelime daha buldunuz. 25'i açtık. Nasıl gidelim? Kaç dolu soruyu açalım?
1: 28.
0: 28 gelsin bakalım, 28'de neyi arıyoruz? İnek budunun orta kısmı. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Tranş.
0: Tranş.
1: Trenş. Trinş.
0: Tranş doğru yanıt.
1: Heyecanlandırdınız beni.
0: Heyecanlandırdım ama siz direkt ilk şeyde buldunuz. Biliyorsunuz değil mi tranş? Sever misiniz? Mutfakla aranız var mıdır etini veya
1: yani
0: da...
1: aslında mutfakla aram çok iyi ama tranş duymamıştım. Tamamen sesler koydum.
0: Anladım. Peki olsun, bundan sonra mutfakla da tıraş kelimesiyle yürüyebileceğiz. Dilara Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açmak istersiniz? Mesela 15 size görsel olarak da yardımcı olabilecek bir soru. Nasıl yapalım?
1: Yok, teşekkür ederim. Ben 11'i istiyorum.
0: Güveniniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kaç açalım?
1: 11'i.
0: 11. Gelsin bakalım, 11'de ne arıyoruz?
2: Gülüt.
0: Gülüt. 10 saniyelik süreniz başladı. Bana güvenmezseniz bu olur. Buyurun. Gülüt. Ama ben 15 demiştim Dilara Hanım.
2: Gülüt.
0: Bazen bana güvenmeniz farklı. Bazen güvenseniz iyi olacak. Bir harf daha açtık. Size geliyoruz. Bir harf daha koyacaksınız. G'yi koyduk. Acaba hangi harfi koyacağız? G'ye koyduk.
1: Ga.
2: Gav.
1: Kal.
0: Peki. Dilara Hanım tekrar size geliyoruz. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacağız? 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Gal. Gak. Gat.
0: Gak derken ikinci sert G'yi koyduk. Hmm. Doğru bulduk. Gak'tı aradığımız kelime. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 15.
0: 15 dolu soru geliyor. 15 numaralı sorumuz. Bakalım neymiş? Önce bir videomuz var. Onu seyredelim.
3: Hayret, ilk defa ben de seninle aynı fikirdeyim.
4: Ben de aynı fikirdeyim.
3: İyi o zaman.
4: İyi o zaman.
3: İyi.
4: İyi.
3: Araba bozulmuş, bir bakalım nesi var.
4: Ha, biz aydınlar tutmayınca yol yardım işine girelim dedik.
3: Niye?
5: Yani yolda kalıyorum.
0: Kardeşim Benim filmindeki kadın oyuncu. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Çok da severim kendisini. Aslı Enver.
0: Aslı Enver doğru yanıt. Ne iyi yaptınız, bana güvendiniz. Yarışmanın başından beri güveniniz hiç boşa çıkmadı.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 18.
0: 18. Bakalım 18'de ne bulacağız? 18 bir video soru. Bir görselimiz var. İzliyoruz bakalım ne soruyoruz.

0: Azerbaycan'a özgü bir çalgının adını soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Sal.
0: Sal değil.
1: Lal.
0: Lal da değil. Kal da değil. Kal demediniz zaten. Onu ben ürettim galiba, değil mi?
1: Yok, kal demedim. Dedim.
0: Kal mı dediniz?
1: Dedim, evet.
0: Tamam, doğru anlamışım o zaman. Peki bir harf açacağız. Ceren Hanım, size geleceğiz.
2: Tak, tak.
0: T ve A. Tek harf koyacaksınız. Acaba nasıl bir harf?
2: Tas, tak, tal.
0: Ceren Hanım, nasıl bir harf koyacaksınız acaba?
2: Tan.
0: Olmadı. Tekrar size geçiyor cevap hakkı. Dilara Hanım, hangi harf koyacaksınız?
1: Taç.
0: Taç değil.
1: Tam.
0: Tam değil. Olmadı. Tek harf koyacaksınız. Ceren Hanım, bakın ipucunu verdim. Ceren Hanım, 10 saniye süreyi başlattık.
2: Tar.
0: Tar. Doğru yanıttı. Evet, Azerbaycan'a özgü bir çalgı. Tar doğru yanıtıyla devam ettik. Ben elimden geldiği kadar size de yardımcı oluyorum. R, Ceren Hanım, Ceren Hanım diyorum ama.
2: Hani kadar R diyemesem de.
0: R diyorum. Ben de diyemiyorum galiba çünkü pek fark edilmedi. Ceren Hanım, siz...

0: sizinle devam ediyoruz. Bu doğru yanıtınızdan sonra kaç no'lu soruyu açalım?
1: 20.
0: 20. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Bakalım ne? Sanı. 10 saniyelik süre başladı.
1: Zan.
0: Zan. Doğru yanıt. Biliyor muydunuz?
1: Evet.
0: Biliyordunuz. Biliyordum. Harika. Sizle devam ediyoruz. Son sorumuzu açıyoruz. Finale geldik.
1: Heyecanlı.
0: Birinci etabın sonu. Acaba evet. Kaçar kelime bildik? Bakacağız. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? 13.
0: 13
1: olabilir.
0: Diyoruz. Peki bakalım 13'te güzel bir kıyıya gittiniz. İki harf, tek harf koyacaksınız. Sorumuz geliyor. Hazırsanız soru geliyor.
1: Evet.
0: Küçük bitki. 10 saniye süre başladı.
1: Ot.
0: Ot. Doğru yanıt. O harfini koyduk ve ot yanıtıyla birinci bölümün sonuna geldik. Acaba kaçar kelime bildik? Hemen bir tahminleri alalım. Kaç kelime bildiğinizi düşünüyorsunuz Dilara Hanım?
1: Yani tam rakam bilemesem de yakın gibiyiz ama sanki Ceren Hanım birkaç kelime fazla çıkmış olabilir.
0: Birkaç kelime. Ceren Hanım zaten sessiz böyle sakin sakin gidiyor ama değil mi? Sanki fazla kelime bilgi. Siz ne düşünüyorsunuz Ceren
1: ben
0: Hanım?
1: Ben tam tersini düşünüyorum. 8-9 bildim. Dilara Hanım bir iki kelime öndeymiş gibi düşünüyorum.
0: Dilara Hanım önde diye düşünüyor. Ceren Hanım. Dilara Hanım da Ceren Hanım önde diye düşünüyor.
1: Çok bildi çünkü.
0: Peki o zaman bakalım kim önde?
1: Bakalım.
0: Sonuçta gördüğümüz kadarıyla 50'şer puan aldık bu bölümde. Yani her bir yarışmacımız 10'ar kelimeyi doğru bildi. Her bir kelimemizin, her bir doğru yanıtımızda 5'er puan olduğu için Dilara Hanım da Ceren Hanım da bu bölümde 50'şer puan topladılar. Peki ne yapacağız? Birinci etapımızı bitireceğiz. Hızla 120 saniyede 10 soruyu yanıtlayacağımız ikinci bölüme geçeceğiz.

0: Geldi Sır Küpü'nün ikinci bölümüne. Burada yarışmacılarımız 120 saniyede 10 soruyu yanıtlamaya çalışacaklar. İlk etapta bir denge bozulmadı. İki yarışmacımız da onar kelimeyi doğru yanıtladı ve biz de düzeni bozmuyoruz. Hazırsanız 10 sorumuz geliyor. 120 saniyede yanıtları arayacağız. Birinci sorumuzu soruyoruz hemen. İnciri ile meşhur ilimiz, sürenizi başlattık.
1: Aydın.
0: Aydın doğru yanıttı. İkinci sorumuz geliyor. İkinci sorumuz bir sesli soru. Dinleyelim bakalım. Ne soruyoruz?

0: Bu sesi pop müziğin duayen isimlerinden birini soruyoruz size. Dinlediğiniz sesli soruda acaba kim saklı?
1: Çok tanıdık ama pas.
0: Peki pas dedik, hemen gidiyoruz. Gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük metal veya plastik nesne. Böyle elimizde biriktiririz.
1: Evet, şey.
0: Ney?
1: Delimini pas.
0: Pas.
1: Gelecek
0: peki.
1: Aklıma.
0: Hemen geliyor. Bir videomuz daha var. İzleyelim bakalım ne soruyoruz size. Görüntüleri. Dikkatli izleyin görüntüleri. İsmi Hollywood filmlerinden biri olan Güneydoğu Anadolu'da bulunan bir ilimizi soruyoruz. Hollywood filmlerinde de vardır bu kahraman diyeyim size. Böyle dik dik kulakları vardır, pelerini vardır, uçar. Hatta onu çağırmak için böyle bir ışık tutarız. Böyle bir hayvanla. Peki, isterseniz pas diyebilirsiniz dediniz zaten. Bu arada düşünürsünüz. Hemen bir sesli soru daha geliyor. Bakalım sesli sorumuz neymiş?

0: Bu güzel sesi soruyoruz. Türkiye'nin süperstarının ismi?
1: Ajda Pekkan.
0: Ajda Pekkan doğru yanıt. Hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya

0: Ah ah, eve de yaptırdın mı deriz. Eve bir şöyle.
1: Badana.
0: Badana yaptırdın mı? Boya badana yaptım deriz. Tekrar devam ediyoruz. Yine bir videomuz var. Bakalım nasıl bir görsel izleyeceğiz. Gelsin. Al Pacino, Marlon Brando ve daha pek çok duayen oyuncunun yer aldığı kült bir filmin adını soruyoruz. Adını soruyoruz. 4 harf. Peki. Pas dedik. Evin vazgeçilmez eşyası. Hatta bazen sesinden de komşular çok rahatsız olur. Pazar pazar da bu çalıştırılır
1: mı denir. Çamaşır makinesi.
0: Çamaşır makinesi değil. Hani çok çalıştırılınca pazar günü uyuyoruz, dinleniyoruz. Bu da pazar günü çalıştırılır.
1: Elektrik süpürgesi.
0: Elektrikli süpürge, doğru yanıt. Hemen bir soru daha geliyor. 3 tepe noktası. 3 tane de açısı. Bir de üstüne 3 kenarı olan bir geometrik şekil. Acaba
1: üçgen.
0: Ne? Üçgen, doğru yanıt. Bunu da bildik. Hemen bir videomuz daha geliyor. Bir bölgeyi soracağız size. İzleyelim bakalım neresi geliyor.

0: Türkiye'nin en kuzey ucunu soracağız. Hangi ilimiz? En kuzey uçtaki ilimizi soruyoruz. Peki,
1: çok
0: hemen geçtik.
1: Çok kötü bir haritam ama.
0: Peki, hemen geçtik. Tekrar dönüyoruz diyeceğim. Dönemiyoruz. Sürenizi sıfırladık. Çok iyi yarıştınız. Süreyi çok iyi kullandınız. Bu arada videoları izlerken süreyi durdurduk. Yardımcı olmuştur umarım. Hemen Ceren Hanım size dönüyorum. Biraz sonra Dilara Hanım kaç doğru yanıt verdiniz ona döneceğim. Ceren Hanım hazır mısınız?
2: Evet.
0: 120 saniyeniz var. Hızla başlıyoruz.
2: Başlayalım.
0: O zaman sorularımız geliyor. Bakalım ilk sorumuz ne? Fındığı ile tanınan ilimiz, 120 saniyelik sürenizi başlattık. Fındığı ile
1: Giresun.
0: Giresun doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Bakalım kimi dinliyoruz? Bir kulak verelim.

0: Evet, 1972'de Kalbim Bir Pusula şarkısıyla çıkış yapan pop müziğin duayen kadın şarkıcılarından birini soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas dedik. Güneyden veya güneybatıdan esen, bazen de yağış getiren yerel rüzgar.
1: Bunu biliyorum aslında ama.
0: Eminim.
1: Pas diyelim, bir düşünün.
0: Peki,
1: ben onu.
0: Leyla başlıyordu, yardımcı olsun. Bir videomuz var. Bakalım nasıl bir video hazırladık? Hangi ili soracağız size? Gelsin videomuz. Bakalım.

0: Tuz mağaraları ile meşhur ilimizi soruyoruz size. Tuz bir fikriniz mağaraları var mı acaba? Yoksa pas deyin.
1: Pas diyelim.
0: Dediniz. Hemen sesli bir soru geliyor. Bakalım dinleyelim. Kimi soracağız size? Tanıdık bir ses geliyor mu? Git.

0: Güneşi'ni soruyoruz. Sesi de duydunuz.
1: Zeki Müren.
0: Zeki Müren. Devam ediyoruz. Harika. Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan.
1: Kolsuz.
0: Kolsuz ve üzerine oturduğumuz.
1: Koltuk.
0: Kolu da yok, dayanacak yeri de yok bunun. Küçücük böyle.
1: Ufak, şey soruyorsunuz. Yok,
0: oturduk.
1: Pas.
0: Peki, geçtik. Hemen bir videomuz var. Bakalım ne geliyor. İzliyoruz. Efsane olmuş bir film.

0: Bir bokserin mücadelesini anlatan seri film Acı Yok. Acı Yok. Neydi?
1: Bilmiyorum.
0: Balboa. Ne Balboa? Yok. Peki bilmiyorum, geçtik. Pas. Tamirat ve tadilatların vazgeçilmez aleti.
1: Matkap.
0: Matkap doğru yanıt. Beşkenarlı çokgen. Beşkenarlı gen.
1: Beşgen.
0: Beşgen doğru yanıt. Peki bir videomuz daha var. İzleyelim bakalım ne seyrediyoruz.
1: Batı.

0: Türkiye'nin en batı ucu hangi ilimizdir?
1: Çanakkale.
0: Çanakkale doğru yanıtını da verdik. Tekrar başa dönüyoruz ve sesli sorumuzu tekrar dinliyoruz. Acaba bu ismi tanıyabilecek miyiz? Tekrar geliyor sesimiz.

0: Pusula şarkısı demiştik. Peki diğer sorumuza geçiyoruz. Güneyden veya güneybatıdan esen, bazen de yağış getiren yerel rüzgar.
1: Bunu biliyorum ama şu an çıkmıyor, yok.
0: Peki bir videomuz daha var o zaman. Tuz mağaralarını sormuştuk diyeceğim ama süremiz bitti. Peki hemen bakalım. Kaçar kelimeyi bulduk. Kaçar cevabı doğru yanıt verdik. Şimdi dinlediğiniz 72'de Kalbim Bir Pusula şarkısıyla çıkış yapan sanatçıyı sordum. Dinlemiştik. Acaba kimdi?
1: Bilmiyorum onu ya. Aslında şey, zihnimde bir şey var da o çıkmıyor.
0: Nilüfer desen?
1: Aa, evet olabilir. Ona benzer
0: Nilüfer, Mor Menekşe. Peki çok takıldınız. Güneyden veya güneybatıdan esen yağış getiren yerel rüzgar dedim. Loda dedim.
1: Lodos.
0: Lodos. Hep doğru yanıt olacaktı. Tuz mağaralarıyla ünlü meşhur ilimiz dedim. Çankırı olacaktı. Çok uğraştım, tarif ettim ama olmadı. Sırt ve kol dayayacak tabure. Yeri olmayan tabure. Dilara Hanım oradan evet. Yakaladı tabureyi. Peki bir boksörün macerasını anlatan demiştim. Rocky olacaktı. Acı yok. Rocky filminden bir kült olmuş bir filmdi. Hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar soru bildik.
1: Eşit.
0: Evet, burada da eşitlik bozulmadı. Hı hı. Çok güzel, başa baş bir mücadele gidiyor. Beşer soru da burada bildik. O zaman ne yapıyoruz? Sır küpünün 3. bölümüyle hızla devam ediyoruz. Evet, sır küpünde bu akşam başa baş bir mücadele, bayağı çekişmeli bir yarışma devam ediyor. Geldik 3. etaba, 3. bölüme. 1. ve 2. etapta başa baş mücadele bozulmadı. Aynı sayıda doğru yanıt verdik. Bakalım 3. etap nasıl geçecek? Butonların devreye girdiği 3. etaba hazır mıyız?
1: Evet.
0: O zaman başlıyoruz. Yine düzeni bozmuyoruz. Dilara Hanım, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğiz. Hı. Eller butonda mı acaba? Eller butona gidiyor. Evet. Hazırsa sizden bir soru isteyeceğiz. Numara isteyeceğiz. Soruyu sorar sormaz da sürenizi başlatınca eller butonuna kim önce basacak bakalım.
1: Tamam.
0: Kaç tane soruyu açalım?
1: Bence 33'ten başlayalım.
0: 33'ten başlayalım. Hazırsak sorumuz geliyor. Atom numarası 85 olan yapay element 10 saniye başladı. Kim basacak? Kim basacak? Basmayacak mı?
1: Atom numarası 85 olan.
0: Atom numarası 85.
1: Kimya dersinde iyiydi oysa ki. Benim hiç iyi değildi.
0: Peki. O zaman ne yapalım? Bilemedik. Tamam. Bir harf açalım biz. Bakalım.
1: Baş harf açılırsa iyi olur.
0: Bir harf açtık. Hazırsak tekrar süreyi başlatıyoruz. Var mı bir tahmin?
1: Hayır.
0: Sta. S. T. A. Yok mu bir tahminimiz?
1: Yok.
0: Peki. Olmadı. Bir harf daha açıyoruz. Hazırsak bir harf koyacağız. Tek harf koyacaksınız. Dilara Hanım koyacak tek harfi.
2: Astar.
0: Astar mı? Değil. Astar değil.

0: Astar olmadı. 10 saniyelik süreyi tekrar başlatıyorum hazırsa. Astar değil. Tek harf koyacaksınız. Tek harf. Dilara Hanım.
1: Astat.
0: Astat doğru yanıttı. Evet, tek harf. Dilara Hanım baktı ama oradan
1: alamadı. Evet, olmadı. Zihinde düşünüyordum.
0: Dilara Hanım, siz açıyorsunuz. Hangi soruyla devam edelim? Kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 14.
0: 14. Gelsin bakalım 14. Tümör. 10 saniyenizi başlatalım. Dilara Hanım.
1: Ur.
0: Ur. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3.
0: 3 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya bir kelime arıyoruz. Yakasız gömlek. 10 saniyelik süre başladı. Yakasız gömlek. Yakasız erkek gömleği. Yakasız gömlek. Bulamadık. Şimdi bir harf daha veriyoruz. 10 saniyeniz başlattık. Hangi harf? Dilara Hanım.
1: Mintan.
0: Mintan. Doğru yanıt. Mintan. Yakasız.
1: Çok gömlek, memnun olmadım. Her gün duyuyoruz çünkü.
0: Çok bilinmiş bir kelime.
1: Evet.
0: Zaten intan da çıkmıştı. Olsun. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 23.
0: 23. Gelsin bakalım 23. Ana öğe. Temel. 10 saniyelik süre başladı. Evet Dilara Hanım.
1: Esas.
0: Esas doğru yanıt. Bir de harf buldunuz. Dilara Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Bakın. Kaç? Bak dedim, kaldı. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Ha, 32.
0: 32. Peki gelsin 32 nolu sorumuz. Bakalım ne arıyoruz? Bir kişi veya akımı simgeleyen şekil veya resim. Ne olabilir? Hani derler ya, şekil veya resim. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Kesin bulacaksınız. 10 saniye başlar. Kim basacak? Dilara Hanım.
1: İkona.
0: İkona doğru yanıt. Dilara Hanım, siz seçiyorsunuz yine. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: 35.
0: 35. Gelsin 35 nolu soru. 35. Kumaşta kıvrım. Tek harf koyacaksınız. Hadi koyun harfi. Dilara Hanım bastı. Ceren Hanım
1: Piki,
0: harf bile koydunuz.
1: Piki, bende yok. Piki.
0: Piki. K koydunuz. Değil. Tek harf olduğu için açamıyorum. K değil. Ama hangi harf acaba? K'den sonra ne gelir acaba?
1: Pili.
0: Pili doğru yanıt Dilara Hanım. Butondan çektiniz eli. Gitti pili. K'den sonra ne gelir dedim. Ceren Hanım hemen yakaladı. Eller butonun üstünde olsun. Buranın en kritik noktası. Hazırsak
1: evet,
0: devam ediyoruz.
1: Bayağı kritik.
0: Ceren Hanım, siz seçiyorsunuz.
1: Evet.
0: Hemen aşağılara inebilirsiniz bakın.
1: Aşağılara bakıyorum.
0: Mesela 62 48. Çok güzel. Buradan bakınca 55 harika. Boş yerler.
1: Hiçbir şey yok orada.
0: 63. Bakın hiç şey tedirgin
1: uzun
0: olmayın.
1: Uzun korkutucu oluyor,
0: hiç
1: uzun
0: değil.
1: Kelime
0: bakın,
1: olduğu
0: gerçekten
1: için.
0: 62'yi bana güvenin. 62
1: diyelim. Güveniyorum size, 62.
0: Ben güvenmeyin demiştim ama yarı yolda kalmadım. Kesinlikle çok yardımcı oldum, bilginiz olsun. Yumurta, biber, domatesle yapılan hazır mı eller?
1: Evet.
0: Bir yemek.
1: Menemen.
0: Doğru. Önce söyleyeyim. Ceren Hanım bastı ve menemen doğru yanıtını verdi. Dilara Hanım orada
1: biraz
0: bekliyordu.
1: Biraz yetişeyim, dur.
0: Bakın güveninizi boşa çıkartmadım.
1: Canım
0: mesela
1: çekti.
0: 63 de çok güzel.
1: 63.
0: 55 63. Aynı şekilde. Hazırsak 55. Soru geliyor.
1: Evet.
0: Kaçı seçelim?
1: 55.
0: 55. Gelsin sorumuz. Suda çözünülebilir bir içecek. 10 saniye başladı. Kahvelerde falan çok olur bu.
1: Granül.
0: Granül mü? İçecek kahvelerde.
1: Efendim.
0: Hani bana bir granül ver olmaz da.
1: Olmaz.
0: Ne
1: evet.
0: olabilir acaba? Bir harf koyalım. Buradan kesin başlatacağız. Granül değil, başka bir şey isteriz. Kahveye gittik, oturduk çayın yanında. Başka çay değil de ne içsek acaba? Şöyle.
1: Oralet.
0: Oralet doğru yanıt.
1: Her gün içerim.
0: Diyelim.
1: Her gün içiyorum.
0: Her gün içiyorsun.
1: Bizim kurumda, kurumun bir huyu var. Renk renk oralet alırlar.
0: Ah harika.
1: Vallahi.
0: O zaman her türlü meyveden
1: evet.
0: içiyorsunuz. Ama çay dedim. Yardımcı
1: evet.
0: olmaya çalıştım. Sizi doğru bir yere yönlendirmiştim.
1: Olmadı.
0: Kolay bulursunuz diye düşündüm ama bir daha.

0: Metin Bey size güzel bir harf açsın. Ar geldi.
1: Sallıyorum.
0: Ar. Dilara Hanım.
1: Dara.
0: Para mı?
1: Dara.
0: Dara. Dara çok yakın. Bakın inanılmaz yakın bir kelime söyledi. Size yardımcı olsun ama dara değil. Hangi harf acaba? 10 saniye başladı. Hangi harf? Ha.
1: Para.
0: Ya doğru. Ceren Hanım. Butona da basın ki.
1: Orası iptal bende.
0: Neden?
1: Buton yokmuş gibi. Sıra ona... sizde deyince orada kilitlendim ben nedense.
0: Doğru ama ben evet. İşte sürekli
1: evet.
0: Dilara Hanım'ın eli üstünde duruyor.
1: Benimki kenarda.
0: Üzerinde bırakın. Peki devam ediyoruz. Kaçla yürüyelim Dilara Hanım?
1: Öneriniz var mı?
0: Önerim var. 59 mesela çok güzel bir soru 59.
1: Tamam.
0: Ve çok rahat bulursunuz.
1: Size güveniyorum.
0: Mutlaka bulmanız gerektiğini düşündüğüm bir soru.
1: Tamam.
0: Hazırsa 59. Sorumuz geliyor. Bakalım ne gelecek. İyi huylu kimse. 10 saniyelik süreniz başladı. Çok iyi huyludur bu kimseler. Adı gibi çok yaşasın. Maşallah deriz. Adı gibi de iyi huylu. Bir isimden bahsediyoruz. Yumuşak G de var içinde. 10 saniyeyi başlattık. Butonlar nerede? İyi huylu kimse bir isim bu. Çok tanıdık bir isim. Kısa sürede çok iyi tanıdınız bu ismi.
1: Kısa süre.
0: Tekrar bir harf daha açtık. Bakalım neymiş bu isim? Kim basacak? İsim çok iyi tanıyorsunuz. Karşınızda duruyor. Olmadı mı? Peki bir harf daha açıyoruz. Evet Dilara Hanım siz bastınız.
1: Önce basmıştım ama yanmadı mı acaba?
0: Ceren Hanım maalesef biraz geç basıyorsunuz. Onun için diyorum elinizi buton üstünden kaçırmayın diye Dilara Hanım.
1: Oğuz.
0: Oğuz değil mi? Bu akşam tanıştık ve bütün akşamda beraber
1: olduk.
0: Yarıştık. Ben de çok memnun oldum. İyi huylu kimse Oğuz'la devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Dilara Hanım?
1: Ben 49'u merak ettim.
0: 49 geliyor. Bakın Dilara Hanım arayı çok açtı Ceren Hanım.
1: Evet.
0: Butonu unutmayın. Butona takıldınız. Birçok bildiğiniz soru gidiyor.
1: Ne yazık
0: hazırsa
1: ki.
0: Sorumuz geliyor. Öfke duyulan bir durumda haykırılan bir söz. Dilara Hanım. Yuh. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Ceren Hanım el butona. El butona.
1: 34.
0: Hadi Ceren Hanım. 34 nolu soru geliyor. Hazır. Bilseniz de bilmeseniz de basın. Büyük ve süslü çadır. Dilara Hanım.
1: Otağı.
0: Otağı tekrar geldi.
1: Osmanlı filmlerinin faydası.
0: Osmanlı filmlerinin faydasını da gördük. Bir harf daha açtık. Evet Ceren Hanım sizdeyiz. Akıl veren veya öğreten kimse.
1: Usta.
0: Usta doğru yanıttı. Bir saniye içerisinde bildiniz. Bir de harf buldunuz. Şimdi bir bakalım. Kaçar kelime bildik. Puan durumuna bakıyoruz.
1: İki.
0: Arkasından da hemen ne yapacağız? Tahminleri alacağız. Bakalım bu bölümde Sır Küpü'nün 3. bölümünde en çok kelimeyi kim buldu ve tahmini kim yapacak? Şimdi burada şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Evet, en çok kelimeyi bilen birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat doğru bilemezseniz eğer diğer yarışmacımız da geçecek tahmin hakkı. Dolayısıyla galiba Dilara Hanım siz fazla kelime bildiniz gibi geldi. Değil mi? Butonu çok aktif kullandılar. O zaman bir bakalım mı sonuçlara?
1: Bakalım.
0: Kaçar kelime bulduk, kaçar puan topladık. Evet, bu bölümde Dilara Çetin 10 kelimeye doğru yanıt verdi ve 100 puan topladı. Ceren Hanım maalesef butonun azizliğine uğradı. Buton yüzünden fazla basamadı. Beni dinlemedi.
1: Evet.
0: Israrla o butona basmadı. Ve maalesef 30 puan topladı. Evet, burada bir genel puanlara bakalım. Birinci etap yarıştık. İkinci ve üçüncü etabı yarıştık. Bakalım kaçar puandayız. Puanlarımızı görelim. Bu akşam Dilara Çetin 200 puanla yarışmamızı tamamlıyor. Ve Ceren Hanım, Ceren Güler 130 puanla ikinciliği ikinci olarak 130 puanda kaldı. Peki Dilara Hanım önce size soruyorum. Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz var mı? Ve tahmininizi alacağım. Hazırsanız.
1: Yani aslında iki tahminim var ama en çok ağır basanı önce söylüyorum. Sathaleştirmek.

0: Sat haleştirmek.
1: Tamam.
0: Sat haleştirmek doğru mu? Bakın Ceren Hanım, Dilan Hanım. Sat haleştirmek. Doğru mu?
1: Doğru gibi.

0: sahteleştirmek doğru değildi.
1: Ağlayacağım.
0: Şimdi sahteleştirmek değilse ne olabilir? Ceren Hanım, hazır mısınız?
2: Evet, galiba.
0: Bakın, önde getirdi. Üçüncü etabı tamamen önde geçti. Butonu çok iyi kullandı Dilara Hanım. Hazırsanız
2: burada ipucu alamıyor muyuz?
0: Burada ipucumuz kalmadı. Hazırsanız yanıtınızı alayım.
2: Sathileştirmek.
0: Sathileştirmek. Acaba doğru mu? Sathileştirmek. Ne anlama gelir eğer doğruysa? Sathileştirmek.
2: Önce bir doğru mu onu duyalım.
0: Var mı burada bir heyecan?
2: Çok. Evet.
0: Vallahi son düzlükte kaptırmış olacaksınız.
2: Canım sağ olsun.
0: Çok da yazık olacak. Peki bakalım bu akşamın gizlediğimiz kelimesi sathileştirmek mi? Tebrik ediyoruz.
2: Aa.
0: Evet, sathileştirmek. Sathileştirmek, yüzeysel duruma getirmek doğru yanıtımızdı. Hemen final bölümüne geçiyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet, harika iki yarışmacımız vardı. Çok çekişmeli bir 3 etap gördük. Birinci etap baş başa geçti. İkinci etap eşitlik bozulmadı. Üçüncü etapta Dilara Hanım arayı çok ciddi açtı. Butonu çok iyi kullandı. Fakat final kelimemizi maalesef doğru yanıtlayamadı. Ve Ceren Hanım'ın yanıtıyla Ceren Hanım'ın bu akşam temsil ettiği okul, yani Muş'a hediyelerimiz gidiyor. Öğrenci kardeşlerimizi temsil etti Ceren Hanım. Alparslan İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Ceren Hanım Muş Alparslan İlkokulu adına yarıştı. Ödüllerimiz Muş'a gitti ama diğer okulumuzun hakkı bizde saklı. Efendim siz de A Para ekranlarında bizle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz sizleri de buraya stüdyomuza bekliyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin, gençlerimizin geleceği için bir destek de sizden bekliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.

0: gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
1: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
0: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
2: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
0: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
5: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
4: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
5: Para bedavadır.
6: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
7: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
4: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
8: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: Da, chiar, dar da, andiamo, Fernando.
1: I found my love in Portofino.
2: Sen mi abi?
0: Ciğerim geldi.
3: Abinin şansı açıldı. Gel otur.
2: Abi önemli bir şey.
0: Ne? Arap şeyi?
2: Yok o değil.
0: Ben?
2: İstanbul'dan aradılar.
0: Kim aradı?
2: Kardeşin.
0: Sen mi?
2: Ha.
0: He. Ne diyorsun?
2: Abi.
0: Ali kuruttun oğlum. Ne oldu söyle.
2: Abi. Enişteyle beraber trafik kazası geçirmişler.
0: Ne?
2: Resi abi.
0: Alişim. Oğlum konuşsana.
2: İkisi de. Abi başın sağ olsun ya.
0: Sen ne diyorsun ya?
2: Abi çocuklar sana ulaşamamış. Hani bir hafta kadar olmuş. Cenazeyi falan kaldırmışlar yani.
0: Hani ne diyorsun sen ya?
2: Ben gidiyorum.
4: Abi bırak beni. Abi otobüsün ortasındayız. Bir limana yanaşalım sabah olsun.
0: Ya nasıl olur ya?
5: Böyle kaçamazsın Samim.
4: Ne abi?
5: Geçen turda da teyzesi öldü dedi. Numaradır bu numara.
0: Ne diyorsun lan sen ha?
6: İyi bir saniye kalma. Bırakın lan.
0: O kadar namussuz ulan.
5: Yalan mı? Rıza'yı da bırakıp kaçmadın mı?
0: Şşş. Lan öldürürüm lan seni.
2: Burada beni bekle. Buyursun lan.
0: Kitapsıza bak

0: $15,000 var. Sen abinin borcu. Bırak gitsin.
1: Hadi bak sen yenisi. Meşhurdur bunun numaraları.
0: Bundan sonrası ben ne? Sen mi abi arasında? Seni ilgilendirmez.

0: אימא שנה.
1: אימא.
0: אתה אבא?
1: Öyle benim gitmem gerekiyor.
0: Gideceğiz abi. Yarın sabah şu atlayıp gideceğiz.
1: Benim gitmem lazım Ali.
0: Ben de sen de geleceğim. Yalnız bırakmam seni. Tamam. Sen mi abi?

0: Canım abla günaydın.
1: Günaydın anam, bu ne hal oğlum?
0: Bir şey ya, ayrandır, koladır, şalgandır. Nişanda ikram edelim diyorum.
1: Biz alırdık oğlum.
0: Ya bir de bunlara para mı vereceksin Allah aşkına ya? Dükkanda zebil.
2: Seher yok mu?
1: Yukarıda gel.
2: Hadi.
3: Kızım son klibini gördün mü?
4: Ya onun klipleri hep aynı zaten.
3: Saçmalama be, karın kasları harika.
1: Şöyle kenara koyuver.
0: Cümleten günaydın. Ne ettin Ferdi?
4: İyidir.
0: Nasıl?
4: İyiyim Halim, hoş geldin.
3: Enişte sen ne yaptın ya? Bütün dükkanı toplamışsın.
1: Ben böyle bir şey görmedim. Alt tarafa evimizde nişan yapacağız. Kolasına kadar getirdi çocuk.
0: Yok ablacığım, laf mı olur?
1: Ama hayatta böyle insan kazanır.
3: Başladı.
1: Öyle iki kuruşun hesabını yapan ana kuzuları daha oturduğu yerde pinekler.
3: Ay abla pes ya. Yani kolayı bile Kenan'a bağladın ama.
1: Yalan mı?
4: Hadi hadi işe geç kalıyoruz. Ablam yardım edecek bir şey var mı?
1: Yok gülüm yok, sen işine bak. Halim, bugün ananla nişan alışverişine çıkacağız.
0: Ablam bak, anama söylüyorsun her şeyin en güzeli olacak ha. Nişan için hiçbir fedakarlıktan kaçmak yok. Öyle değil mi Seyhan?
4: Ne bileyim, sanki çok abartmaya gerek yok.
0: Ya ben bugün abartmayacağım da hangi gün abartacağım kızım? Dünya evine giriyoruz, evleniyoruz. İyi peki, hadi.
4: Hadi.
3: Ya enişte, beni de Kenan'a atsana ya.
1: Niye, hastaneye gitmiyor musun?
3: Gideceğim de önce bir Kenan'ın yanına uğrayacağım.
1: Aferin, o erkek güzeli de orada karpuz gibi otursun.
3: Uf abla ya.
0: Hadi örmekler ablacığım.
1: Güle güle damat bey.
5: Taci Bey, Taci Bey. Efendim, her şey tamam efendim, her şey tamam. Sizin valideniniz tamam, yan taraf tamam. Bir de şu Melih Hanım'ı ikna edersek gelip rezidansı diki verecekler böyle mahallemize.
6: Hayırlısı olsun.
5: Her şey tamam değil mi? Sonradan vazgeçmek yok ha.
6: Yok yok, yalnız Ferit Bey ben...
5: Efendim şey, benim ismim Ferdi. Ha. Ferdi.
6: Ferdi Bey, benim yurt dışından bir arkadaşım geliyor. Müsaadenle ben.
5: Aa tabii efendim, tabii efendim. İkna edin. Hay hay efendim, hay hay, hay hay.
6: Günaydın.
4: Günaydın. Ah, ablamın ilacı gelmiş.
0: Ne arıyor gene burada?
4: Bilmiyorum.
0: Ablama.
7: Günaydınlar, günaydınlar. Aman efendim, aman efendim. Melih Hanımcığım, bu sabah içime doğdu. Sizden çok güzel bir haber alacağım.
8: Yok kardeşim, satmıyorum.
7: Ama bakın, rezidansı planları hazır.
8: Oh maşallah, hayırlı olsun.
7: Sağ olun. Bir koşu gelsem?
8: Nereye gelsen?
7: Evciğinize.
8: Sen hiç zahmet etme, şimdi terlik geliyor. Adam sinek gibi yapıştı ya.
7: Bir dakika kardeşim.
0: Burada sıra fark et bizi, çek.
7: Çatlama, çatlama. Bir dakika dur. Hanımefendi.
8: Satmıyorum.
7: Bir dakika ya.
6: Dur arkadaşım, dur ya. Allah Allah.
7: Hayret bir şey ya. Bir saniye, çatladınız mı? Allah.

0: Başın sağ olsun, ne diyeyim?
1: Sağ olasın dostlar, sağ olsun.
0: Ya nasıl oldu bu, aklım halim almıyor ya.
1: Öyle ya. Taceddin bu kardeşim, gemiden Ali buraya kadar getirdi, sağ olsun.
0: Eksik olma kardeşim, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hey Aliço, yolumuz burada ayrılıyor ha.
2: Abi geleyim ben de, bakarsın bir yardımın olur ha.
1: Yok yok, ne yapacaksın sen de, buraya kadar getirdin, sağ ol.
2: Sen mi abi?
1: Yok, sen şimdi bilet al, doğru nişanlının yanına Mersin'e.
0: Merak etme kardeşim, yanındayım ben.
2: İki haftaya beraberiz ha, unutma.
1: Unutur muyum, unutmam ciğerim.
0: İyi yolculuklar.
1: Aliço.
2: Sen mi abi?
1: Sağ ol ciğerim.
3: Kolaydı, meşrubattı. Karıncayı karanfile bağladı, lafı yine bize getirdi. Halim de orada ya, iyice coşuyor canı sağ olsun.
4: Halim'in de canına minnet.
3: Ay tabii canım, laf ettikçe Halim de kurum kurum kuruluyor.
4: Boş ver sen beni, bilmiyor musun ya?
3: Ya biliyorum hayatım, biliyorum da.
5: Ya ablam da haklı be Kenan.
3: Ya 5 yaş küçük kardeşim nişanlanıyor.
4: Güzelim, biz de yapacağız hayırlısıyla.
3: Annem bir hadese.
4: Yok tamam o iş, dün konuştum. E'si evin takside bitsin, evlenin diyor.
3: Ya gözünü seveyim, tutalım şuradan bir ev.
5: Ne olur.
4: Feri demiş gibi evimiz var.
3: Barda taksidinin bitmesine de 15 yıl var. Kuruyacağım artık Kenan. Ablamdan beter olacağım valla.
4: Feri de başlama güzelim ama ya. Annem arıyor. Efendim anacığım. He. Hayırdır? Yapma ya. Yo, burada yanımda. Tamam anacığım, tamam. Of.
3: Ne oldu?
4: İyi değilmiş.
3: Yine mi?
4: Gidip bir tansiyona baksan hayatım.
3: Kenan artık bir doktora göstersin kendini. Yani neticede ben de ambulans hemşiresiyim.
4: Canım sen bir bak, olmadı doktora götürürüz, tamam.
3: Hı? Of Kenan ya.
4: Hadi, hadi gel.
3: Of Kenan ya, of.
4: Ha, gel. Sonra bana haber verirsin, tamam?
3: Tamam.
4: Hadi, bay bay.
3: Yakışıklı.
6: Merhaba Kenan Bey.
4: Merhaba Esra Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Nasılsınız?
6: Teşekkür ederim, siz?
4: İyiyim, sağ olun. Çok güzel ürünlerim geldi, görmek ister misiniz? Evet.

0: sorayım.
1: Ya kullanmıyor tacıyı. Kapıyı çalacağım, içeri gireceğim. Sema yok mu yani yukarıda?
0: Ya iyi misin? İstersen biraz bekleyin.
1: Korkunun acele faydası yok ya.
2: Ne kadarsız çocuklarmış.
0: Öyle. Garipler.

0: Zeki abi. Ben Samim.
1: Tanıdım, tanımaz olur muyum Samim? Hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi. Arkadaşım Taceddin benim, çok eski arkadaşım. Zeki abi de Sema'nın kayınbiraderi.
2: Başınız sağ olsun kardeşim.
1: Sağ olasın kardeş, dostlar sağ olsun. Buyurun.

0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Yürüye, hatırladın mı sen beni?
2: Sema'nın düğününde tanışmıştık yengeli.
0: Çocuklar, bir dayıya bir merhaba deyin hadi. Dede.
3: Merhaba.
2: Merhaba canım benim. Net. Net can, oğlum.
3: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk ciğerim. Nerede, bir numara yok mu?
0: Odasında. Yiğit.
1: Çıkmıyor, çok zorlama Zeki.
0: Sanırım. Hele sen bir gidip baksan.
2: Yok ya, yenge haklı, bırak. İstediği zaman çıkar çocuğum.
0: Ya hadi bir gel benimle.
2: Geleyim.
0: Hadi.
2: Geleyim abi.
0: Gelin hadi. Buyur abi. Gel.
4: Günaydın Zeyhan.
5: Günaydın oğlum.
4: Asen'i çağırabilir misin?
5: Asen yok. Gitti.
4: Nereye?
5: İstanbul'a.
4: İstanbul'a mı? Ne işi var İstanbul'da?
5: Hiç. Topladı çantasını gitti.
4: Nereye gitti Zeliha'nı?
5: Bir şey sorulmuyor ki oğlum. Sabahtan beri kaç kere aradım. Telefonu da cevap vermiyor.
4: Anne bak, bir şey biliyorsan.
5: Bilmiyorum oğlum. Son zamanlarda bir tuhaftı zaten. Kime gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaç kere sordum. Cevap yok.
4: Nasıl yani? Öyle çekti gitti mi? Telefonla adres hiçbir şey bırakmadın mı?

0: Anlamadım.
1: Yani evi en kısa sürede boşaltmanız gerekiyor.
0: Bu evi?
1: Evet.
0: Biz nereye gideceğiz? Gülay Hanım, olacak şey var, olmayacak şey var. Ortada 3 tane çocuk bile...
1: Ben elçiyim Samim Bey.
0: Elçiysen git söyle ev sahibine.
1: Nasıl yani?
0: Ya bu çocuklar daha analarını babalarını yeni kaybettiler. Bir de şimdi evsiz mi kalacaklar yani?
1: Samim Bey, evi kiralayanlar 2 gün müddet verdiler. Yani evi en kısa sürede boşaltmanız gerekiyor.
0: Hiçbir yere gitmiyorlar. Çok şükür anaları babaları bu çocuklara geçinecek parayı bırakmıştır. Karar. Kiralarını ödeyecekler. Aslan gibi bu evde oturmaya devam edecekler. Çık çık çık çık.

0: peri kızı gibi.
1: Vallahi hafif dekolte de var. Halim'in işte kalpten gidecek.
0: Yok, olmaz bir şey. Halim kofte mi Kenan gibi?
2: Abla ama sen böyle söyleyeceksen akşam çağırmayayım.
0: Ne akşamı?
2: Aa, Halim dükkana bekliyor. Önden bir yemek yeriz dedi.
0: Oh, vallahi hayret bir şey. Yani seninkinde de mangal gibi yürek varmış Feride. Kardeşimin nişanlanıyor. Halim'in dükkanıma hiç umurunda değil.
2: Aman abla ya.
0: Gelsin gelsin. Belki bizim çocuktan feyz alır.
3: Annem iş yerine niye geldik dayı?
4: O ev sahibi olacak kadına haddini bildireceğim. Benim kardeşim bunca ev boşuna çalışmadı. Yatırırız kirayı. Kafanıza uygun bir yer bulana kadar kalırsınız evde.
2: Abla ya, sen de diktirseydik bir şeyler.
0: Yok gülüm, bende elbise çok ya. Hepsi dolap bekliyor.
2: Tamam, yarın sabah alabilirsiniz.
0: Dön bakalım şöyle.
2: Maşallah, çok yakıştı.
0: Sağ olun. Doğduğunda şu kadarcıktı biliyor musunuz? Rahmetli anacığım geldi, dedi ki Melih, bak bir kardeşin daha olacak. Adını da ben koydum biliyor musun?
2: Adıyla yaşasın.
0: Amin.
2: Abla, ben yaptım.
0: Feride. Ha. Ben ne zaman göreceğim senin bu günlerini ya?
2: Buyurun.
4: Şimdi Filiz Hanım, bugün ev sahibinin avukatı geldi. Bu çocukları evden atıyorlar.
2: Hay Allah.
4: Ben de dedim ki kardeşim de enişte de bu çocukları kimseye muhtaç etmez değil mi?
2: Öyle.
4: Sema'nın hesabından diyorum bir para çekeyim de gideyim şu bir kere kirayı ödeyeyim diyorum.
2: Vallahi Samim Bey, maalesef hesaplar bloke. Yani kanunen hesaptan para çekmemiz mümkün değil.
4: Ananeni bırak şimdi Filiz Hanım. Bu çocuklar anası babası, neticede para çocukların parası yani.
2: Öyle ama sonuçta Cevdet ve Sema maaşla çalışan insanlar. Yani nasıl diyeyim, hesapta umduğunuz kadar para bulunmayabilir.
4: Ya yapmayın, bu koskoca müdür yardımcısı Filiz Hanım, Allah aşkına.
2: Buyurun kendiniz bakın.

0: Yazan rakam mı?
1: Maalesef.
0: Başka sayfası yok mudur? Tık tık yapsanız.
1: Yok.

0: Alayım paketlerinizi böyle.
1: Ya bırak.
0: Ama Melih Hanım bakın sizinle çok güzel işlere imza atacağız. Buyurun kartını vereyim. Şöyle tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ha?
1: Sen at kardeşim, ben memnunum evimden.
0: Yapmayın Melih Hanım, siz daha güzelliğine, daha iyisine layıksınız. Bu ne böyle? Bunun çatısı akar, suyu kokar. Siz evinizi bana satın. İstediğiniz rezidans sizin olsun.
1: İstemem.
0: Planlar arabada. 2 dakika getireyim, göstereyim Melih Hanım. 1 dakika.
1: Ya belki akşam oldu, işim var, gücüm var. Hadi.
0: Allah. Hop çocuğum, dikkat et çocuğum ya. Dikkat et ya, Allah Allah. Ya çocuğuna mukayyet olsana be kardeşim ya. Hayret bir şeysiniz ya.

0: İnsanın başına bu kadar bela gelir mi ya Taceddin?
1: Gelir kardeşim, gelir. Geldi mi hepsi gelir.
0: Elde yok, avuçta yok, üç tane çocuk.
1: Ya babaanne, hala, kimse yok mu karşı tarafta?
0: Ya yok, bir Allah'ın kulu yok, Allah'ın gücüne gitmesin.
1: Amca?
0: Amca! Amca, amca alacak. Amca ya gelip alacak ya da ben bunları verecek başka birini bulacağım.
1: Buluncaya kadar ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum anam babam, bilmiyorum. Doluya koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor.
1: Ya evi ne yapacaksın Samim, onu soruyorum ben.
0: Evi de bilmiyorum. Alayım diyorum bu çocukları, biri otoraya götüreyim. Ulan ona can mı dayanır? Şimdi diyorum hadi ev tutayım, onu nasıl tutacağım? Nereden bulacağım parasını?
1: Bize gelin.
0: Size?
1: He.
0: Evet.
1: He.
0: Üç tane çocuk. Geleceğiz oraya. Biliyorum ben yenge, üç gün sonra alır pulunu pırtını toplar gider, bir daha göremem.
1: Validenin evi var karşı sokakta.
0: Nerede? Burada.
1: Ha? Müteahhit de yıkılacak ama bir süre idare eder.
0: Yapma ya.
1: He?
0: Valide hayatta mı?
1: Ya ne hayattası Samim, cenazeye geldin 10 yıl önce.
0: Tabii. Allah rahmet eylesin canım kardeşim benim. Allah yattığı yerden utandırmayın ya Rabbi. Peki bu validenin evinde kalabilir mi çocuklar birkaç ay?
1: Kalırlar tabii, niye kalmasınlar?
0: Canım arkadaş, sen bana ev mi buluyorsun? Annenin evini mi veriyorsun? Öpeyim ben sana bak. Bir öpeyim. Canım, görüyor musun? Bak nasıl görüyor bizi bu barak. Ev buldun bize. Sana da yakın. Bu çocuklar artık bir hafta sonra, iki hafta sonra bakıcı mı gelir, amcası mı gelir? Ya Taci. Beni diyorum ki çocuklar hayırlısıyla bir teslim edin canım ciğerim. Ondan sonra sen sağ ol, ben selamet canım damım. Geç oğlum. Aa çocuklar geldiniz ha.
2: Ablacığım neredeydin?
3: Annemin işine gittik.
0: Niye? Yok ya.
3: Gittik ya.
0: Ya gittik işte öylesine, bir konuşmak için gittik.
4: Ne istiyorlarmış dayı?
0: Ya onlar bir şey istemiyor da, ev sahibi istiyor.
3: Artık dayımın arkadaşında kalacağız.
0: Ne? Bu da böyle her şeyi pat diye söylüyor.
4: Dayı ne oluyor?
0: Ya Eda kızım, aslında çocuk her şeyi söylüyor da doğru söylüyor. Eda kızım, bu evden çıkmamız gerekiyor.
4: Niye?
0: Öyle.
4: Nasıl öyle?
0: Öyle çünkü... Ciğerim kontrat bitmiş.
5: Öbür eve ne oldu?
4: Ya evet, yeni ev almışlardı.
0: Almamışlar. Almanya'ya teşebbüs etmişler, müracaat etmişler ama bu kaza falan olunca. İsteyen istediği yere gitsin. Biz buradayız.
5: Nasıl buradasın Yiğido? Evden çıkartıyorlar oğlum. Kontratı uzat.
0: Hangi parayla uzatacağım?
5: Annemle babamın hesabından al.
0: Bu benim aklıma gelmemişti bak. Oğlum para olsa kirayı ödeyeceğim, sen de kurtulacaksın ben de.
4: Nasıl ya? Paramız da mı yok?
0: Yok. Saçmalama.
5: Ya yok diyorum kardeşim, yok. Üç tane koca çocuksunuz. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz ardınızda, demek ki kazandıkları gidiyordu.
4: Nasıl ya?
5: Evden de çıkıyoruz, çok güzel. Sokaktayız. Sokaktayız. Bu da her şeye curcuna.
0: Arkadaşımın evinde kalacaksınız.
5: Ben senin arkadaşının evinde falan kalmam.
0: Ya yiğit o. Yiğit. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya yiğit.
5: Arkadaşın evi falan yok, uydurma.
0: Ya var.
5: Ya bana masal anlatma.

0: amcam gibi kaçıp gideceğim.
1: Ya gitmesem ne olacak? Gitmesem ne olacak? Yanımda perişan olacaksınız.
0: İyi tamam git o zaman. Hadi. İstediğin bu değil mi? Amcama gideceğim demedin mi? Amcam kaçtı gitti. Sen de istemiyorsun. Git hiç bekleme. Ben kendime de kardeşlerime de bakarım. Bizim kimseye ihtiyacımız yok.
2: Bahadır ne haber? İyi. İstanbul'da mısın sen? Ben de. Ya anlatırım. Dükkanda mısın? İyi geliyorum yanına. Hadi görüşürüz.

0: İki hafta sonra gemiyle turum var. Kürüz'e gidiyorum. Yarın Taceddin'in evine taşınıyorsunuz. Başınıza birini bulacağım. İtiraz etmiyorsunuz. İki hafta sonra ben yoluma, siz yolunuza gidiyorsunuz. Ama iki hafta benim sözümden çıkanı yakarım. Anlaşıldı mı? Yakarım.
1: Şu telefonu Zeki abi. Açmıyor namussuz.
2: Abi bunu bana niye yaptı ya?
3: Ya döner mi oğlum? Gitmez bir yere.
2: Son bir tur ya. Düğün istiyorum. Ev istiyorum. Onu bunu istedi. Ben hep onun için çalıştım biliyorsun.
3: Biliyorum kardeşim.
2: Ağzımı açma.
3: Açma oğlum.
2: Ya senelerce birbirimiz için öldük biz ya. Geberdik ulan. Sen şahitsin. Ne demek şimdi bitti bu iş?
3: Ali, iyi değilsin sen bak. Yatıyor şimdi. Sabaha konuşuruz tamam?
2: Sabah bulacağım onu.
3: Ben sana içeriden battaniye getireyim.
2: Tamam.
3: Tamam tamam ben getiririm ya.
4: Bari içeri çağırsaydın.
3: Şşş, duyacağım.
4: İyi getirdin onu bu eve.
3: Ulan en yakın arkadaşım ne yapsaydım yani? Sokakta mı bıraksaydım?
4: Salaksın sen ya salak.
3: Ah sen sus.
4: Çıkar beni buradan.
3: Nereye?
4: Bilmiyorum. Otel, park neresi olursa. Para ver ben gidiyorum.
3: Saçmalama.
4: Bahadır. Bak yaşatmaz bizi. Sabah uyanır beni burada görürse yemin ediyorum ikimizi de öldürür.
3: Ya bir şey olmaz merak etme. Sarhoş zaten.

0: Zaru yok şimdi.
1: Bahadır.
2: Geliyorum abi, geliyorum.
1: Bahadır.
3: Bahadır, gideceğim diyorum. Bahadır.
2: Çok içtin, çok. Yat uyu hadi. Artık sabah bakacağız bir çaresine.
4: Nasıl bakacağız abi?
2: Ya bakarız, ne bileyim. Üzülme sen.
4: Bahadır.
1: Hı?
4: Sağ ol. Dünyada bir aslan var, bir de sen varsın.

0: Sinanımız da var bugün. Ne bakıyorsun ablacığım? Evladım yaslanma arabaya. Hayret bir şey ya.
1: Buldum al.
2: Aa, oh be.
3: Kaplumbağam.
1: Bir daha kaybetmeyeceksiniz ha.
0: Samim geldik, şurada saat.
3: Meri Hanım buyurun.
4: Estağfurullah Saime Hanım, aramızdaki en büyüksüsünüz, buyurun.
5: Anacığım hadi sen tak yüzükler. Zaten içim kıpır kıpır.
1: Buraya, buraya koysam göğsüreye mi koyayım?
3: Ay!
1: Ne oldu?
3: Ya düştüm.
1: Ne düştü kızım?
3: Kaplumbağam.
6: Ya salak mısın sen?
3: Ya elimden kaydı, ne yapayım?
1: Ya bu balık mı elinden kayıyor ya?
6: Safeda ya, çek kafanı ver.
3: Ya bir gel sen tut o zaman.
1: Allah Allah.
3: Dayı.
1: Can bir dakika arabayı park edeceğim ya. Bir tosmaya bu kayıt olamıyorsunuz
3: ya. Ya benim ne suçum var?
0: Ya bağırmayın çocuklar ya.
1: Ya arabam ya.
0: Oha be. Kardeşim önüne baksana ya.
1: Ya kusura bakma kardeş, tosma arıyorduk içeride.
0: Koskoca arabayı görmüyor musun kardeşim?
1: Neyse masrafı veririz, özür diledik, ne bağırıyorsun?
0: Bırak seyitciler gibi üstüne çıkma bir de.
1: Oh, hala benim zaten sinirlerim tepemde terelerle gelmiş. Hayır. Şunu senden alırım
0: lan. Al, hadi alsana. Sıkıysa alsana hadi. Hadi.
7: Muhterem tamam tamam.
0: Hacı al şu terbiyesiz elimden, bir kaza çıkacak şimdi ya.
7: Tamam muhterem.
1: Doğru konuşsana lan, cibiliyatı terbiyesiz diyoruz yarım ya.
3: Hadi bismillah.
5: Bismillah.
1: Bela mısın lan sen benim başıma?
0: Konuşma, konuşma bak çok fena olacak ha.
1: Ne olacak ha? Olmuşunu görelim, ne olacak?
4: Allah Allah. Bana gayipten bir sesler geldi ama.
3: Gayipten değil Meli Hanım, ben de duydum.
5: Anacığım tamam. Hadi bırakın sesleri. Bak yüzükleri taktın parmağımıza, kes şunu Allah aşkına.
8: Kavga çıktı galiba.
5: Ya bize ne kavgada arkadaşlar? Anacığım hadi kes bak benim. Bak sinirimi zıplatmayın benim, hadi kes şunu ha.
4: Bu ses bana bir yerden.
9: Abla birileri fena kapışıyor galiba.
4: Olamaz.
9: Baksana şuna bir, kim o?
5: Ya bakmayın ya, bakmayın canım ablam, ciğerim benim. Anacığım kes hadi, bitir Allah aşkına.
4: Hayırdır
5: ya.
4: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
5: Allah Allah bak gitti hayda.
1: Ben de ben arkadaş yabancı ya. Değil.
0: Elin senin baban mı be?
1: Dur lan.
4: Namussuz. Sahtekar. Cibilletsiz.
9: Abla kimmiş? Abla.
5: Abla sen gitme bari. Allah Allah bize.
9: Allah Allah.
5: Kim bu, kim bu? Kimse kim? Allah aşkına ya.
1: Hadi lan.
0: Ayıp, ayıp.
3: Ayıp.
0: Ya. Meli Hanım ayıp oluyor ama.
4: Samim.
5: Meliha.
4: Samim sen ne arıyorsun burada?
5: Meloş.
4: Meloş mu?
5: Meloş mu? Şükür kavuşturana.
4: Samim senin ne işin var burada?
5: Ben taşınıyorum.
4: Ne?
7: Validenin evine taşınıyorlar.
4: Tam karşıma.
5: Tam karşına? Sen de mi? Nasıl yani? Bu karşı karşıya.
0: Ya rezidans dikecekler oraya kardeşim koskocaman.
4: Samim seni öldürürüm.
5: Meli
4: abla. Aa, Samim abi.
5: Feride. Buna bak kurla sübüğüymüş.
4: Samim vallahi öldürürüm, hiç kimse alamaz elimden.
5: Deme öyle Meliha.
4: Samim bunca yıl sonra koskoca İstanbul'a bula bula beni mi buldun?
5: Ben bilmiyorum vallahi, ilahi adalet.
4: Yok ben vallahi öldüreceğim bu adamı.
0: Dur.
5: Öldür. Öl de zaten, ben zaten öldüm.
0: Uydurma.
4: Şerefsiz.
7: Cenab-ı Allah çıkardı seni benim karşıma.
0: Yani öyle zor durumdaydım ki.
4: Allah'a karıştırma Samim, Allah'a karıştırma.
6: Tamam, amma da kuvvetli ya.
0: Kurtuluşum senin elinden olacak Meliha, bilmiyorum.
4: Samim kurtulama. İnşallah kurtulama. Namussuz.
6: Anam bayıldı.
0: Kolaya. Kolaya Kerem, koş kolaya getir.
6: Öldürdün be kadını.
0: Bana bak.
6: Abicim siz bir uzak durun be.
0: Ben sesleneyim. Benim sesim uyandı. Meliha. Meliha.
4: Halim seni
0: tutuyorum.
4: Ablacığım. Ablacığım. Kurban olayım. Abine gel. Kulluk
0: bir sonra.
4: Senin abi geldi.
0: Tut bizi tut.
4: Geldi sonunda.
0: Koltuk onları. Ablacığım.
7: Elini ol.
4: Abi
7: ciğerim, hayat sen plan yaparken başına gelen şeymiş. Bizimki de o hesap. Ali, Meliha, çocuklar hepimiz ayrı yolun yolcusuydu. Kimimiz ayrı düşmüştü, kimimiz hiç ayrılmayı sanıyordu.
10: Vurdurum yine Mustafa ya. Hadi.
11: Biz gecenin üçüne halı sağlarız.
2: Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
10: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atacağım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Goder izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
11: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
12: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
13: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: ihtiyacım var, anlatacağım ya. Yaşarlan oğlum, gezine mi çıktın? Bütün yük bende.
1: Niye abi, taşıyoruz işte.
2: Anam baba burada. Anam burada.
3: Tamam ablam. Ay.
2: Aşkım ama dikkat etsene, o kastaneye yarıyor.
0: Ya pardon. Seyahat su getir.
2: Ferde, bir gönder şu namlusunu. Vallahi katil olacağım ama.
4: Bede ağzından yel alsın Meli Hanım.
2: Ablacığım iç şunu.
4: Evet. Tamam ablacığım, hah, iç şunu.
2: Ay ablacığım.
4: Halim.
0: Ya anlatacağım anacığım, ısrar etme, dur şimdi.
2: Öldüreceğim. Sen benim ölümün elinden olacak.
5: Ne oldu? Meli Hanım'ı görünce tıs.
1: Ferdi Bey, hiç sırası değil.
5: Sen hiç konuşma Taci Bey. Büyük ayıp ettin sen. Daha dün el sıkışmadık mı biz seninle?
6: Ya kardeşim, laftan anlamıyor musun? Daha sonra konuşuruz.
5: Konuşacağız tabii.
6: Hadi Sami. Çocuklar, hadi.
7: Dayı.
6: Ne?
7: O teyze sana niye bağırdı?
6: Kim o?
2: Ya dayı, Allah aşkına.
8: Kadın resmen kalpten gidiyordu.
6: Onun huyu öyle, huyu. Sinirleri bozuk.
9: Bir sen eksiktin Ali, bir sen eksiktin.

0: şey geldi Saime teyze. Pim.
1: Oo. Hangi o? Bildiğimiz o mu?
2: Ya Samim, Samim. Hani Meli ablayı bırakıp büyümüş ya.
0: Nasıl biliyorsun öyle ya?
3: Ablam bak oynuyor ama tansiyon ya. Bir dur Allah aşkına.
4: Şimdi en yukarıda validenin eşyaları var, kilitli. Siz de yukarıda idare edersiniz.
1: Ya dayı sen buna ev mi diyorsun? Ne varmış canım ciğerim? Eski ama işimizi görür, öyle derim Taceddin.
4: Ya önce bir temizlik yapsak ne bileyim tabii.
3: Ya ne temizliği ya, burası dökülüyor dayı.
1: Sen de amma yapıyorsun ya.
4: Ya Eda, 10 yıldır kimse oturmuyor. Yani önce bir içine girelim, sonra gerisi gelir.
5: Dayı, gizli tünel nerede?
1: Gizli tünel? Gizli tünel. Ya tünel münel yok. Burada olsa olsa fare vardır.
5: Ama var demiştin.
3: Bir de ufacık çocuğa yalan mı söylüyorsun dayı?
1: Ya yalan söylemek değil ki o. Biz oyun oynuyoruz onunla kendi aramız. Öyle değil mi Can ciğerim? Bana bak dayı. Beni bu fare deliğine sokamazsın. Ben kendi evimi istiyorum. Senin evin yok ciğerim. Ya buraya başını sokacaksın ya sokakta kalacaksın. Kararı sen ver.
4: Yiğit.
6: Adanalı değil miydi? Ne işi varmış ki İstanbul'da?
3: Gemilerde çalışıyormuş Saime teyze, öyle duyduk.
7: Ay maşallah, 3 tane de çocuk.
0: Kaç kişi yaktı kim bilir?
2: Melih abla evde kaldı, adam da boy boy çocuk.
3: Kenan? Evde falan kalmadı benim ablam ya. İstese şimdi kapıda sıra olur. Kaç kişi istedi biliyor musun sen?
6: Vah Melih Hanım.
8: Hadi sen kendin kaçtın, bir milletin mürüvvetine ne mani oluyor kardeşim?
3: Ay hakikaten ne yapacağız?
6: Çocuklar bu durumda nişan mişan olmaz. Bırakın kadın dinlensin, ya konuşursunuz.
8: Doğru diyorsun anacığım, doğru diyorsun. Ya şu kurdeleyi kesecektin, olacaktı bitecekti ya.
5: Ay ben nereden bileyim?
8: Sen bilmiyorsun, ben nişanlanamıyorum, benim artık sinirler zıpladı.
6: Artık sakin ol. Hadi.
3: Bir şeyler yeseydik.
8: Önümdeyiz, siz yiyin hadi.
3: Ben geçireyim sizi kapıya kadar.
8: Ablam büyük geçmiş olsun.
6: Üzme kendini.
8: Hadi çocuklar. Hadi sevgi. Ben de kalkayım Feride.
3: Sen bilirsin aşkım.
8: Ya aslında fazla mercimek köftesi varsa.
3: Ay olmaz mı? Sen al şu tabağı. Sen yersin. Güçlü çocuk.
8: Sağ ol aşkım. Ablacığım eline sağlık. Görüşürüz.
3: Ne? Mercimek köftesin diyor abla.
0: Ne mercimeği, ne köftesi Feride?
3: Anlatırım.
8: İyi akşamlar.
9: İyi akşamlar.
8: İyi akşamlar abiciğim. Boş oda var mı?
9: Kaç gece?
8: Bir gece.
9: Şu formu doldurun.
5: Abla, orası ikimizin mi olacak?
1: Evet canım.
3: Bir süre için.
5: Ama burada bir tane yatak var.
3: Fena mı işte, koyun koyuna yatacağız.
5: Abim nerede?
3: Bilmiyorum. Telefon da kapalı.
5: Abla.
3: Hı?
5: Burada canavar var mıdır?
3: Ne canavarı ablacığım?
5: Ama canavar çıkarsa korkma, tamam mı?
3: Tamam, sen de korkma. Gel.
4: Ne yapsak, çıksak arasak mı?
1: Ya bırak gelsin dolaşsın, siniri dağılsın, yoksa bana terelerli gelecek.
4: İşin zor Samim ya. İnsan kendi evladına söz geçiremiyor.
1: Bir tane değil, 3 tane çocuk bunlar ya.
4: Nasıl başa çıkacaksın?
1: Başa çıkamayacağım. Kim dedi başa çıkacağım? Alacağım bu garibanları, helal süt emmiş, aklı başında birisine emanet edeceğim, gideceğim. Başka çaresi yok. Çaresi...

0: sen şu işe bak. 20 sene sonra gez dolaş gel burada Melia'nın karşısına taşın ya.
1: Ya kusura kalmasam ben ne bileyim Melia'nın o Melia olduğunu anlamadım.
0: Ya sen nereden bileceksin ciğerim onun olduğunu?
1: Ya hani şu o kız değil mi Adana'da bıraktığın İstanbul'a geldin?
0: Abi tabii o evleniyorduk biz bununla işte ya. O zaman babam parayı verdi dedi git oğlum İstanbul'a dedi. Tomarla para verdi ciğerim geldik burada gazinolarda yedik.
1: Çok gençtik be.
0: Tabii çok gençtik ya. Ama gene de bir babama alo diyecektim. Cenazesine bile yetişemedim ya. Allah rahmet eyleye ya Rabbi. Fakat desen ki bana Samim aynısını bugün yapar mısın? O günlerin. Yaparım. Yapamam.
2: Ablacığım iki lokma bir şeyler yeseydin.
3: Siz yiyin ya benim canım istemiyor.
2: Ya ablam kurban olayım ya olur mu öyle açı açına? İnsanın eli ayağı boşanır.
3: Kimle evlendi acaba ha?
2: Kim?
3: Sami.
2: Aman kimle evlendiyse evlendi. Gel yemek yiyoruz işte be.
3: Size afiyet olsun.
2: Biriktireceğim diye. İyi işte bundan sonra yersin.
4: Sen yapma.
2: Bırak beni.
4: Sen dur.
2: Ali bırak beni.
4: Sen deli mi beni? Sen dur.

0: Yukarıda fasulyeci var. Adanalı. Dürüm yaptırdım. Yani şalgam da var.
1: Sağ olasın.
0: Ya Çiğdem çok bozuldu. O kadar geleceksiniz diye hazırlanmış kızcağız.
2: Ya boş ver ya, bunlara gidelim dedim. Bir sürü laf kalabalığı ya. Boş ver, yürü.
3: Çocuklar. Eda, Yiğit, Mertcan. Gelin, yemek hazır.
4: Buram. Eski meski ama idare eder.
3: Çocuklar gelin.
5: Karnım çok acıktı.
2: Öyle mi canım ciğerim benim? Bak, dürümü yiyeceksin, şalgamı içeceksin, karnın doyacak. Böyle olacak.
5: Şalgam mı?
2: Şalgam, bak bunu iç, bütün hastalıkları unut. Her derde deva.
5: Bu ne ya?
2: Şalgam.
6: Ya bunun içinde soğan var, ben soğan sevmem.
2: Çıkar, sevmiyorsa soğanı. Ya siz nasıl Adanalısınız ya? Birisi şalgam içmiyor, öbürü soğan yemiyor.

0: Nereye?
1: Aşağıya.
0: Şimdi.
1: Samim.
0: Tamam geliyorum. Çocuklar siz yemeğinizi yiyin, ben geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Meliham.
1: Bana Meliham deme Samim.
0: Ya çok gençtim. Bir hata ettik Meliha.
1: Hata mı? Samim sen buna hata mı diyorsun? He? Nişanımız yapılmış. Evimiz döşenmiş. Elimizde düğün davetiyeleri. Babam gelip bana Meliha damat kaçtı dediğinde gelinlik provasındaydım biliyor musun?
0: Meliha.
1: He? İnsan ne yapar? Bir arar. Der ki istemiyorum, sevmiyorum, gelmiyorum de.
0: Ya durum bildiğin gibi değil.
1: Bildiğin gibi değil de ne? He? Bildiğim gibi değil de ne? Senin bu yaptığına ne denir biliyor musun? Kalpsizlik, vicdansızlık, ciğersizlik. Ha şimdi gel, hiçbir şey olmamış gibi tam karşıma taşın öyle mi? Ağır ol Samim Efendi. Karşında eski Meliha yok.
0: Ha Meliha yapma. Başımda 3 tane çocuk var. Gözünü seveyim.
1: Yapmasaydın. Samim ben mi dedim sana 3 tane çocuk yap diye?
0: Ben yapmadım.
1: Ne demek ben yapmadım?
0: Yapmadım.
1: Samim bu çocuklar senin mi değil mi?
0: Benim.
1: Senin?
0: Değil.
1: Samim beni deli etme.
0: Peki. Çocuklar Sema'nın.
1: Sema nerede?
0: Yok.
1: Ne demek yok?
0: Yok.
1: Yok ne demek Samim?
0: Meliha Sema öldü. Kardeşim öldü. Artık yok. Bu çocuklar da onun evlatları. Şimdi istersen bizi kov, at, polise git. Ama biz buradayız yeğenim. Başka gideceğimiz yer yok.

0: Hadi hadi.
1: Okula nasıl gideceğiz?
0: Dayımı uyandıralım.
2: Ben uyandırmam.
0: Niye? Of. Dayı. Dayı kalk hadi.
3: Ne
0: dayı, okula yetişmemiz lazım. Hadi kalk ne olur ya.
3: Gidin gidin.
0: Ya dayı, servis yok hadi.
3: Ya otobüse binin ya.
1: Ya nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz.
0: Ya dayı, sınavım var hadi. Hadi kalk
3: tamam
0: kalk. Ya,
3: tamam.
1: Mertcan nerede?
0: Odasında. Hadi.
4: Hacı dayı.
5: Ya geliyorum, çocuk taşıyoruz burada. Hadi hadi hadi.

0: Canım arkadaşım ölmüş, haberim yok.
1: Abla nereden bileceksin?
2: Kaç yıldır görüşmüyordunuz ablam.
0: İşte görüşmüyorduk Feride, o namussuzun yüzünden görüşmüyorduk.
1: Sen biliyor muydun İstanbul'a geldiğini?
0: Sema'nın?
1: Hı.
0: Ya bilmem mi Seyhan, okulu bitirdik beraber. Sonra Sema İstanbul'a geldi üniversite için.
2: Ablamla soğukluk oldu tabii şeyin yüzünden.
0: Ya şimdi ben bu kızı arayamadım hırsımdan dolayı. Ve bu kızcağız da utancından arayamadı tabii beni. İşte gençken insan her şeyin telafisi var zannediyor ama gitti işte. Geçmiş olsun.
3: Düz gidiyorsun.
4: Yiğit, geçiyoruz.
3: Durayım mı? Hayır, devam et.
4: Yiğit, ne yapıyorsun?
3: Ya geldik mi gelmedik mi söylesenize.
4: Geldik.
3: Eda, bu arabada değil rezil mi olalım?
4: Ya saçmalama, ne fark eder?
3: Ben şurada durayım. Şurada. Yiğit, burada inerseniz sizin indiğinizi kimse görmez oğlum.
5: Abla.
6: Günaydın ablacığım.
3: Erçen uyandın mı oğlum?
5: Neredeyiz?
6: Arabadayız canım benim. Sen şimdi dayınla eve dön. Biz birkaç saat sonra geleceğiz.
3: Nasıl döneceksiniz?
7: Bir yolunu buluruz.
3: Nasıl bir yolunu bulacaksın?
7: Bulacağım ben, sen karışma.
3: Efendim?
8: Sam abi neredesin ya?
3: Ali nasılsın ciğerim?
8: Ya dünden beri seni arıyorum.
3: Ha? Ya bura bir kıyamet ya. Ne sen sor ne ben söyleyeyim canım benim.
8: Abi ben senin yanına geleceğim ya.
3: Ne? Buraya mı geleceğim? Gel gel Aliço, bir sen eksiktin gel.
8: Abi sen adresi ver, ben geliyorum.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ ol.
9: Seyhan. Senin. Ya ne olacak bizim bu nişan?
1: Ay, bilmiyorum ki. Ablamın durumu belli Halim.
9: Belli. Belli ablamın durumu belli. Allah'ım yarabbim. Ya biz ne kadar kadersiz insanlarmışız. Ne kadersiz bir günmüş ben. Tövbe yarabbim.
1: Vallahi yüzük ne zaman çıktı, ne zaman yere düştü. Hiç hatırlamıyorum.
9: Ay, o yüzük benim cebime nasıl girdi ben onu da hatırlamıyorum. Bu nasıl nişanmış ben anlamadım ki. Ay, Allah muhafaza, bir iş nasıl başlarsa öyle gider ha.
1: Öyle de ne yapacağız?
9: Ya ben biraz düşündüm. Dükkanda yapalım diyorum. Melih ablama da yük olmaz. Öyle aramızda ufak böyle bir tören gibi bir şey yaparız, olur biter diyorum yani.
1: Dükkanda?
9: Dükkanda. Fasulye yok. Bak senin sevdiğin yemekleri yaptıracağım. Bak şerefsizim. Aman vallahi ya Seyhan. Bak gör, 10 numara nişan yapacağım. Bak yeminle.
1: İnşallah, hadi inşallah.
9: İnşallah. Seyhan.
1: Geç kalıyorum.
9: Seyhan. Bırak bu otel meselesini. Benim dükkana gel. Bak dükkan senin artık.
1: Hayır.
9: İyi peki, hadi.
1: Hadi ben ablamla konuşurum.
9: Tamam.

0: Yok ya, trigonometri kafam almıyor. 3 gündür aynı şeyi çözmeye çalışıyorum. Oho, sendeki kafa olacak. Biz de çalışmayız herhalde sınavlara. Matematik canavarı. Eda'm. Hiç konuşmayacak mısın?
1: Ne?
0: Ne bileyim. Belki annenden, babandan bahsetmek istersin. Hiçbir şey söylemiyorsun.
1: Söyleyecek bir şey yok çünkü durum.
0: Eda bak, sen benim en yakın arkadaşımsın. O yüzden ister ağla, istersen konuş ama Allah aşkına bir tepki ver.
1: Sınav başlıyor, durun. Hadi.
2: Ev diye resmen ağıra götürdüm. Ne eşya var ne bir şey. Akşam çektim kapıyı gittim. E'si ne olacak? Köz köz geri döndüm.
3: Niye lan?
2: Ne niye lan? Mertcan'la Eda'ya ne olacak? Amcam iş güç dedik çekti gitti. Dayım da bizi kakalayacak, yer arıyor.
3: Oğlum baktın olmadı, bizim eve gelirsin.
2: Ha tabii, senin annen de beni kapıda bekliyor değil mi?
3: Ya burası olmaz.
4: Yazlık olur. İlla ki kafanı sokacak bir yer buluruz. Sen benim kan kardeşim değil misin be?
2: Murat, Melis'e bir şey söyleme olur mu?

0: Meli Hanım çok geçmiş olsun. İnanın dünkü kavgadan o kadar müteessir oldum ki.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Bakın bu ev işi hiç önemli değil. Biz onu hallederiz. Ama siz bizim mahallemiz için çok kıymetli bir hanımefendisiniz. Yani size yapılmış bir hakaret bana yapılmış sayılır Meli Hanım.
1: Anlamadım.
0: Bakın siz hiç merak etmeyin. O Samim denen herifi o evden çıkarttıracağım ben. Sürüm sürüm süründüreceğim onu. Hiç merak etmeyin.
1: Ferdi Bey, şimdi ben kendi işimi kendim hallederim. Tamam, siz bu işe karışmayın. Hadi size iyi günler.
0: Meli Hanım. Meli Hanım. Meli Hanım, bakın güçlerimizi birleştirirsek eğer...
2: Allah'ım, ağırmış kardeşim ya.
3: Oo, tamam. Kalan eşyayı nereye koyacağız?
2: Bir tur daha atalım.
3: Validenin evine o kadar eşya sığmaz.
2: Sığmaz. Ne yapacağız?
3: Ne yapacağız? Aldığımızı alacağız, kalanını depoya kaldıracağız.
4: Lamba?
2: Ne lambası oğlum?
4: Dünya lambası, babam almıştı.
2: Neredeymiş o lamba?
4: Odamda.
2: Şimdi lambayı gittik aldık, başka?
4: Başka bir şey yok.
2: Bana bak. İyi düşün. Sonra gelip de bana köpeğimdi, kuşumdu ağlamak yok.
4: Yok.
2: Yok. Ya bunu bilmesen bunun ne antika şeyleri var ciğerim ya. Yürü, yürü.

0: Bunu oyna oğlum.
1: Dayı.
0: Oğlum baba.
1: Bizim şarkımızı dinliyor. Melihan. Tatlı Melihan.

0: yapıyorsun?
1: Hacettin ciğerim, buraya bir perde germemiz gerekiyor. Evin içinde her şey gözüküyor. Renkli Türkçe sinemaskop. Şuraya bak, plazma ekran gibi ya.
0: Tamam, buluruz bir şeyler ya.
2: Melia çalışıyor mu?
0: Yok, evde galiba.
2: Evli mi?
0: Bilmem. Üç bacı evde oturuyor ama.
1: Vah canım, yazık ya. Hiç evlenmemiş mi?
0: Ne bileyim Samim, seceresini mi tuttum? Akşam Çiğdem'e sorarım.
1: Evlense zaten adam burada olurdu. Başka nerede olacak ciğerim? Beni bekledi demek.
0: O kadar da emin olma.
2: Taceddin bu gençken bu kadar güzel değildi, biliyor musun? Tatlıydı ama. Cılızdı.
1: Şimdi böyle ete kemiğe bürünmüş canım. Bir başka güzellik gelmiş anam babam.
0: Hadi tut şunun ucundan.

0: Adın ne bakalım senin?
1: Mertcan.
0: Mertcan. Mertcan al bakayım bir kurabiye.
1: Bunlar neli?
0: Üzümlü, bunlar kakaolu.
1: Ben üzümlü sevmem.
0: Sevmezsin tabii. Anası kılıklı.

0: Maşallah bu sabah çok güzel görüküyoruz. Sinirlerin de yatışmış.
1: Ya Meliha.
2: Samim bırak.
1: Ya niye dönmedin diye bir sor.
2: Sormayacağım.
1: Hastanelere düştüm, ateşlendim, ölümlerden döndüm ben ya.
2: Uydurma.
1: Meliha canım ciğerim.
2: Samim niye aramadın, niye arayıp bir haber vermedin?
1: Ya babamı biliyorsun, bir hafta olmuş benden ses seda çıkmamış. Adam vallahi benim kemiklerimi kırardı Allahsızım ya. Şimdi olsa yapmam ama o zaman çocuktum, gençtim, cahildim, korktum, kaçtım.
2: Samim.
1: Ya bir defa hata yaptım, sen hayatında hiç hata yapmadın mı Meliha?
2: Yaptım, 20 yıl senin gibi bir yalancıyı bekledim.
0: Bekledin ha?
1: Gökte aradığımı yerde buldum ciğerim.
3: Hayırdır?
1: Bundan sonra çocuklara Meliha bakar.
3: Ne?
1: Şefkatli, iyi kalpli, yüreği temiz, güvenilir. Bir anada ne arıyorsan onda var.
3: Alır mı oğlum?
1: Al desen olmaz. Suyuna gideceksin. Ruhunu okşayacaksın. Sensin Meliha'm diyeceksin.
3: Oğlum kadının yüzüne bakmıyor ya.
1: Bakacak ciğerim, bakacak. Bunca yıl sonra Cenab-ı Allah bizi bir araya getiriyorsa, böyle karşı karşıya getiriyorsa bunun bir hikmeti var. Ey güzel Allah'ım gene yetiştir imdadıma.
4: Hadi. Sen mi abi?
1: Ali.
3: Oo Ali.
1: Seni mesleğe göndermedik mi ciğerim?
4: Döndüm abi.
1: Hoş geldin, gel gel.
4: Hoş bulduk. Hacı abi nasılsın?
3: İyidir, iyidir.
5: Yiğit. Servis sizi bekliyor.
1: Ya yok, biz başka bir yere gideceğiz.
5: Merhaba Eda.
6: Merhaba.
5: Servis mi yoksun?
1: Ya yok, şuradan taksiye bineriz.
5: Peki.
1: Tamam.
5: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
6: Manyaksın sen ha.
1: Karışma.
6: Sırf kıza yaranacağım diye.
1: Eda.
6: Nasıl olsa öğrenmeyecek mi?
1: Ya nereden öğrenecek?
6: Oğlum 5 kuruş paramız yok. Dışarıya çıkıp mal gibi otobüs bekleyeceğiz. Daha ne kadar zengin numarası yapacaksın?
1: Tamam sus, tamam. Sen hadi.
4: Yiğit geliyor musun?
1: Yok abi gelmiyorum.
5: Allah'ım ya.
1: Karışma hadi.
3: Samim bir şey olsa telefon açık.
7: Sağ ol abim ben.
3: Mobilyalara da bakarız.
7: Ciğerim benim sağ ol, Allah razı olsun.
3: Sen de razı olsun. Ali hadi geçmiş olsun kardeşim.
4: Sağ ol abi.
3: Yengeye selam söyle Taceddin.
4: Baş üstüne.
7: Vay ciğerim Ali Çobe. Kötü oldu ha.
4: Oldu bir aksilik abi ama halledeceğiz.
7: Abi halledeceğiz ciğerim. Sen Ahsen'i bulacaksın. Ben çocuklarımı Elia'ya vereceğim. Ondan sonra tura gidiyoruz.
4: Tura çıkacağız.
7: Okyanuslar bizi bekliyor ciğerim. Ölen Aliçe. Paranı da aldık. Ne yiyorsun, ne içiyorsun oğlum?
4: Abi iyiyim ya. Kenarda var bir 2000 dolarım. Çok şükür.
7: Nerede, burada?
4: Ha yanımda.
7: Yok ya.
4: Dün Bahadır'ı bulamayınca bir otele yerleştim. Kalacak yerde buldum. İdare ediyorum merak etme.
7: Bak şimdi benim kalbimi kırdın diyelim ben.
4: Niye abi?
7: Burada biz varken gidiyorsun, otelde kalıyorsun. Al çantanı çabuk buraya gel.
4: Abi baksana evin haline. Siz bir yerleşin önce de.
7: Yemeğe kalacaksın.
4: Abi Bahadır'a bakacağım ya.
7: İtiraz yok. Yemeğe kalacaksın. Seni yeğenlerimle tanıştıracağım. Kur'an'ıma darılırım, yüzüne bakmam bir daha diyorum.

0: Ablam ben geldim.
1: Erkenci Seferide.
0: Ha, erken çıktım ya. Ay ufaklığı gördün mü?
1: Feride, sabahtan beri üç taş bir topla oynuyor biliyor musun? Çok uslu çocuk, aynı anası gibi.
0: Nasıl masum bakıyor?
1: Gözleri aynı Sema. Onun da gözleri böyle aşağı aşağı bakardı.
0: Biraz Sema abiye de benziyor be ha? Yanaklar tombul tombul.
1: Ay benzemez olsun.
0: Allah Allah.
1: Yok hastaymış da, yok babasından korkmuş, yoksa gelecekmiş de hepsi yalan.
0: Sema abi mi dedi?
1: Hı.
0: Ne diyor?
1: İşte herkes hata yapabilir gibi bir şeyler söylüyor.
0: E doğru söylüyor be ablam, hangimiz yapmıyoruz ki?
1: Ay sen de onun avukatı.
0: Ne yapıyorsun abla?
1: Bak gördün yaptığımı.
0: Oh, ne dedim ki şimdi? Ama tamam sustum, tamam ben sustum.
1: Feride, sen Kenan'a da böyle kıyamıyorsun biliyor musun? Bak merhametten maraz doğar ha.
0: Hayda, şimdi nereden nereye geldik abla, gözünü seveyim.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi, bak o anasıyla yaşlanacak, sen de benim başıma kalacaksın, el elde baş başta.
0: Ay abla ya, of ya, of.
2: Hoş gelmişsin Ferdi Bey.
3: Hiç hoş gelmedim Taci Bey.
2: Hayırdır?
3: Ya ne hayırdır? Anlaştık seninle, el sıkıştık, tuttun evi herifin tekine verdin.
2: Herif dediğin benim askerlik arkadaşım.
3: Bırak Allah aşkına Taci Bey. Meliha Hanım'ı duyduk. Evi vermişsin, para da almamışsın. Değer mi böyle bir herife ya?
2: Değer kardeşim. O adam zamanında evliliğini tehlikeye attı. Cebindeki parasını bizimle paylaştı.
3: Meliha Hanım'la mı evliydi?
2: Hayır. Biz çeyiz parasını o gazino senin, bu gazino benim yiyince evlenemedi.
3: O evliliğin olmaması da en az onun kadar biz iki arkadaşın da payı var.
4: Yediniz paraları.
2: Ferdi Bey kardeşim.
4: Meliha Hanım damadı beklerken üç silahşörler paralarla çapkınlık yaptınız ha?
2: Kardeşim uzatma. Samim işi görününceye kadar o evde kalacak, o kadar.
4: Göreceğiz Taci Bey. Göreceğiz onu.
5: Sana otobüs şoförüne sor dedim değil mi?
6: Ya yolu biliyorum, niye sorayım?
5: Ya niye kaybolduk o zaman?
6: Üf, uzatma, geldik işte.
5: Ya açlıktan öldüm ama.
6: Ben de.
7: İyiydi o.
8: Dünyanın öbür ucuna taşın sevmişiz.
9: Burada oturunca da sen de oturdun yer öyle gözüküyor canım ciğerim.
10: Abi.
7: Ne haber Mertcan?
10: Ablacığım nasılsın?
7: Oh. Aliço, benim yeğenler ciğerim.
11: Merhaba. Başın sağ olsun.
10: Sağ ol.
7: Bu da arkadaşım Aliço. Gemiden kardeşim. 10 numara delikanlı. Merhaba da.
8: Eşyalar gelmiş.
7: Şeyler değil. Merhaba da sen.
11: Abi tamamdır ya.
10: Öbürleri ne oldu?
7: Öbürleri sığmadı kamyona. PDP getireceğiz.
12: Ben çok acıktım.
8: Aa öyle mi Mertcan Bey? Ne arzu ederdiniz? Et, kebap, makarna, Urfa, Adana. Şato bir yan makarna.
7: Çok güzel. Heyecan yapma, halledeceğiz.
11: Abi gidip alayım bir şey.
7: Olmaz, sen misafirsin.
10: Çok acıktım. Dünkü gibi köfte söylesek.
7: Ya kızım her gün dışarıdan bir şey söylenir mi? Evde bir şeyler halledeceğiz işte.
11: Abi alayım ya.
7: Ya yok. Ben şimdi gideceğim.
8: Menemen yapacağız mis gibi. Domates, biber, yumurta. Başka bir şeye acet yok.
7: Çıt. Durup. Yok yemeğe misafir çağırıyor ya.
11: Olur mu öyle şey ya? Ben yabancı değilim, yorma sen kendini.
10: Abla.
7: Mertu gel bakalım.
10: Babacım halledeceğiz şimdi, gel. Kıyamam.
7: Alışveriş de yapamadık.
11: Ne lazımsa ben alayım.
7: Taci'den para alacaktım ama gargaraya geldi biliyor musun?
11: Tamam ben beyim.
7: Yo yo boş ver. Daha neler? Zaten soyduk soğana çevirdik sen Aliço'ya.
11: Abi ne alakası var ya? Acil durum, çocuklar aç. Ben sana vereyim, sen ödersin şu.
7: Ya zaten 3-5 kuruşun kalmış, yapma güzel.
11: Alsın mı abla?
7: Yok, imkanı yok.
11: Abi.
7: Ölümü gör.
11: Ya alsana şunu.
7: Ya bak. Gene. Aliço. Ulan. Ne keratası sen ya?
8: Bu kaçıncı oğlum?
11: Ya hadi abi al. Dura çıkınca ödersin tamam.
7: Tamam. Ödeyeceğim. Kardeşim ben.
0: Feride. Efendim.
1: Al şu kapları karşıya çocuklara götür.
0: Samim abiye mi?
1: Feride, Samim abiye demedim. Karşıya çocuklara dedim. Gayetlerin boğazından sıcak bir şey geçsin.
0: Tamam.
1: Feride, bak o namussuz yemeyecek ha.
0: Aa, ne yapayım abla şimdi, ben adama yeme mi diyeyim?
1: Feride, eğer boğazından bir lokması geçerse senden bilirim, söyleyeyim ha.
0: Abla yapma, kurban olayım.
1: Anamın üstüne yemin et.
0: Ya abla ne yemini ya, kurban olayım, yapma.
1: Feride.
0: Tamam, ettim.
13: Abla sofra hazır.
1: Hadi fazla sallanmadan git gel hadi.
0: Tamam, lavaş da alıyorum. Samim abi sever.
7: Ya çocuklar, bu ilk gün böyle çarşıdan yiyecek bir şeyler almayı da unutmuşuz ama şimdi hallediyoruz.
14: Dayı aç mı yatacağız?
7: Aç yatmayacaksınız kızım.
14: Abla. Tamam ablacığım.
15: E ne yapacağız?
7: Yemek işini şimdi şey ediyoruz.
15: Ne ediyorsunuz? Ya dayı sen ne biçim bir adamsın? Küçücük çocuk var şurada.

0: İyi akşamlar.
1: Peride kız kocaman olmuşsun, büyümüşsün.
0: Vallahi büyüdük Samim abi.
1: Gel, hoş geldin, gel.
0: Ablam yemek yolladı da.
2: Yemek mi? Ey canım. Gel anam babam, gel Allah'ına kurban gel. Gel canımın içi gel. Ben size yemek işini halledeceğim dedim mi demedim mi? Alın işte yemek.
0: İnanmıyorum.
2: Ben Allah'ın sevgili kuluyum kızım. Feride, Melia'nın kız kardeşi.
0: Merhaba.
2: Canım, Feri kızım benim. Bunlar Eda Mertcan Yiğit. Hadi tanışın, merhaba deyin. Merhaba. Feri kızı.
3: Merhaba.
0: Merhaba. Dayı, Mertcan açlıktan ölüyor. Hemen yemeğe başlasak.
2: Haydi haydi.
0: Aa tabii, buyurun buyurun.
3: Sen şöyle geç.
2: Olur oğlum şöyle. Tamam. Ali, Melihan'ın bir mutfağı var. Bak, 17 yaşında yapıyor daha bu patlıcan var ya. En sevdiğim kebabı yapmış, patlıcanlı kebap yapmış. Bunu bir yapıyor. Vallahi döktürmüş yeri.
3: Vallahi yine 4 ayak üstüne düştün ha.
0: Gel abla.
2: Ver bakalım çatalım Melih'e.
0: Samim abi, ant verdim.
2: Ne yantı verdin?
0: Samim yemesin dedi ablam.
2: Yok ya. Niye?
0: Abi ölüm öp yeme işte.
2: Tabii işte, problem değil, ben yemem, ayıp ettin yani. Afiyet olsun, siz yiyin yiyin. Buyurun buyurun.
3: E sen aç mı kalacaksın?
2: Yo, ben zaten dışarıda atıştırmıştım bir şeyleri ya. Yarı tok sayıyorum yani.
3: E hadi buyurun o zaman ya. Mert'o hadi.

0: İyi misin?
1: İyiyim iyiyim, çok iyiyim.
2: Abla, Halim'le konuştuk. Yarın akşam dükkanda bir yemek yiyelim diyoruz.
3: Ne yemeği?
2: İşte nişanlı yemeği gibi. Daha yüzükler duruyor abla. Halim hem kurdeleyi keseriz hem de Melih ablama moral olur dedi.
3: 40 yılda bir nişan yapacaksınız, benim yüzümden heder oldu.
2: Ay olsun, ne olacak?
3: Ne olacağı var mı Seyhan? Yani başka bir şey, başka biri olsaydı böyle olmazdı ama. Namussuzu görünce kendime hakim olamadım artık, kusuruma bakma.
2: Sen az bile yaptın. Benim canım ablam. Hem Halim yanlış yaparsa başına geleceği görmüş oldu.
3: Oy benim canım kardeşim. Hastaymış biliyor musun?
2: Kim?
3: Sami. Ben de bunca yıldır hep çapkınlık yapıyor sanıyordum ha.
2: Belki yapmıştır.
3: Bak kimi kimsesi de yok. Ama ne bileyim ben. Ay o ne yapıyor orada?
4: 6-7 yaşında falanım. Karşı bahçeden habire elma çalıyoruz. Adam da sopayla kovalıyor bizi.
5: Ha, deli Macit ya, deli Macit.
4: Ha, deli Macit.
6: Her mahallede vardır öyle bir tane deli.
4: Aynen. Babam da yasaklamış bahçeye girmemi ama elmalar da bir güzel bir güzel. Allah'ım yarabbim, artık yasak olduğundan mıdır nedir?
5: Yok yok, güzeldi güzeldi, çok güzeldi.
4: Neyse anacığım, ben de bir dayanamadım. O zamanlar da böyle değilim, biraz iştahlıyım. Adamın bahçeye dalandım. Ben 1, 2, 3 küt bir düştüm.
7: Ay. Acıdı mı?
4: Ay acımaz mı? Bileğim çatlamış. Babamın korkusundan bağıramıyorum da. Allah'ım yarabbim. O sırada nur gibi bir yüz.
5: Ben. Elmaya dalmaya gelmişiz oraya.
6: Hiç şaşırmadım.
4: Samim abim. Ay kurban olurum ya. Allah hastaneye yetiştirdi beni. Hiç kimseye söylemedi. İyileştirdi. Babama bile söylemedi ya.
5: Ah canım ciğerim, ne güzel günlerdi ya.
8: Şundan bir tane dürüme sarsana şundan ciğerim.
4: Efendim abi?
8: Sana altına alttan ver alttan.
4: Dürüm mü?
8: Kızım bakıyor güzelim. Şunu sar da ver ciğerim benim.
6: Abi kız ant vermiş ya.
8: Ant vermiş, ben burada can vereceğim ya. Böyle gavur eziyeti olur mu keşim kız?
3: Yemişti bak, takıldı kaldı, görüyor musun?
2: Gelir ablacığım, kapları bekliyordur.
3: Yiyor ya, kız lüp lüp götürüyor.
2: Bırakmamışlardır.
3: Ne bırakmayacaklar be. Yatıya da kalsın madem. Seyhan hadi git al şu kızı, gel.
2: Tamam ablacığım.
3: Allah Allah.
2: Tamam gidiyorum.
4: Hep ben konuştum ya. Samim abi sen nasılsın?
2: Ya Sema ablaya çok üzüldük.
9: Annemi tanıyor muydunuz?
4: Ay tanımaz mıyım? Ablamın en yakın arkadaşı.
6: O zaman dayıma neden bu kadar kızgın?
4: Ya ablam öyle arada kızar işte.
5: Söyledim ya, huyu öyle, huyu huyu. Hah, kızım bir bakmaya kapıyorum.
6: Abi ben de kaçıyorum ya.
5: Nereye kaçıyorsun ya? Kal burada ya sen.
6: Sabah konuşuruz daha. Çok teşekkürler.
4: Rica ederim.
6: Hadi görüşürüz.
5: Hadi güle güle Ali ya, böyle ani oldu ya.
2: Buyurun. İyi akşamlar. Ablamı çağırabilir misiniz?
9: Tabii bir saniye.
2: Ay neredesin?
6: Buradayım. Ne var?
2: Yok siz değil.
6: Sen mi abim?
2: Ablam. Feride ablam.
6: Ha Feride burada, buyurun.
2: Yok girmeyeyim, ablam kızıyor.
6: Ya pardon, sizde kaç tane abla var?
2: İki. Kızan ikincisi Melih ablam. Yani içeri girersem canım okur.
6: Niye?
2: Öyle yani, aslında kızmıyor da. İşte anlatmayayım ben, uzun hikaye.
6: Ben bir şey anlamadım.
2: Ben de. Pek bir şey anlatamadım.
6: Ben gidiyorum.
2: Tamam. Bu arada şey için kusura bakmayın.
6: Önemli değil. İyi akşamlar. Sen de burada üşüme içeri.
2: Yok yok iyiyim. Teşekkür ederim.
6: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
4: Salak Seyhan. Ne oldu ki? bakıyorsun?
3: Hiç, hiçbir yere bakmıyorum abla. Öyle.
4: Hayır bakıyorsun. Yanakların kızarmış.
3: Abla bakmıyorum dedim. Hem sen neredesin asıl? Ablam artık utanmasın yatıya kalsın diyor. Zor idare ediyorum.
4: Ya lafı daldım ya. Ne yapayım Seyhan?
3: İnadına yapıyorsun ha.
4: Kız ne inadı be? Severim ben Sabim abiyi. Alttan lüpletti dürümleri.
3: Verdin mi?
4: Verdim tabi.
3: İnanmıyorum abla. Ablamın heyeleri üstünde.
4: Asıl kız bir şey deme.
3: Şş, demeyeceğim tabi.
0: Belihan'ın sesi tüm mahalleyi çınlattı.
7: Haklı. Adam az yapmamış.
0: Yapana değil yaptırana bak. Niye kaçmış adamcağız?
7: Ne bileyim ben anacığım.
0: Belki de Melihan'ın hatası. Ha? Tabii ona anlatan yok.
7: Değildir.
0: Aman sen de iki günlük kadını anana karşı müdafaa et.
7: Anacığım ne alakası var?
0: Bu ailenin kızların da işi yok Kenan. Ay bak buldular aslan gibi delikanlıyı, oldu bittiye götürmeye çalışıyorlar.
7: Anacığım ne oldu bittisi? 4 yıldır beraberiz.
0: Olsa olurmuş işte. Bak 4 yıl geçmiş.
7: Niye olmadı? Niye geçti anacığım?
0: Aman hiç bana bakma. Kıymet'in dünya güzeli kızı dururken.
7: Yahu bana ne Kıymet yengenin kızından ya? Ben Feride ile evleneceğim işte o kadar. Allah Allah.
0: Güzel kır. 2 günlük kız için ananın kalbini kır. Kadın başına besle büyüt, sonra da benim bir kalemde silsin atsın seni.
3: Ya gerçekten hastalandıysa? Hay büyük Allah'ım, benim sınavım bitmedi mi daha? Gel bakalım Samim Efendi.

0: geçmem gerek. Nasıl yapacağım? Bir şey söyle.
1: Anne baba neredesiniz ya?

0: Mürçe, sen daha uyumadın mı oğlum? Niye?
1: İşte, sen bana masal anlatmadın.
0: Ne masalı ciğerim?
1: Annem hep anlatırdı.
0: Yengem, ben masal anlatmayı bilmem ciğerim.
2: Hayda.
0: Gel bakalım.
3: Yavrum benim.
2: Evet Mertcan Efendi. Bir varmış bir yokmuş. Güzel başladı değil mi? Çok uzak diyarlarda. Yok böyle başlamaz. Adana'da.
1: Adana mı?
2: Adana tabii tabii. Ben anlatacağım karışma. Adana'da iki kardeş yaşarmış. Bir gün büyük oğlan bir yaramazlık yapmış. Babasının en sevdiği, en kıymet verdiği kalemi kırmış. Kırmakla da kalmamış, bir de saklamış üstüne bak. Evde kıyamet kopuyor ciğerim. Baba diyor benim kalemim nerede? Baba çok kıymetli adam. Sonra gidiyor. Baba kalemini buluyor. Nerede buluyor? Çantasında buluyor. Diyor küçük kıza bu kalem diyor senin çantanda ne arıyor? Tabii küçük kız o zaman abisini çok seviyor diyor. Hiç sesini çıkarmıyor kız. Hiç abisini ele vermiyor çok sevdiği için. O yüzden babası can canım benim. Baba gidiyor canımdan çok sevdiği kızına tokat atıyor. Tokat atıyor kız. Tabi oğlan siniyor, saklanıyor diyor, ortaya çıkmıyor hiç. Ama diyor ki kendi kendine diyor büyüyeceğim ve babama diyor gerçeği anlatacağım kız kardeşimi diyor temize çıkaracağım diyor. Yıllar geçiyor, talif uyuyor bu, kısmet olmuyor. Bir acayip hikaye oldu ama can canım.

0: Hadi ablacığım, ben okula yetişeceğim.
1: Eda, hazır mısın?
0: Bir dakika, geliyorum.
2: Çocuklar, harçlarınız var mı?
1: Yok.
2: Al bunu, kardeşinle paylaşırsın.
1: Ha. 20 lira. Ya bunu günlük mü aylık mı harcayacağım, ona göre idare edeceğim de.
2: Oğlum, insanlar ev geçindiriyor o parayla.
1: Hadi hadi.
0: Allah'a ısmarladık ablacığım.
3: Güle güle.
4: Abi, güle güle.
2: İyi dersler çocuklar.
1: Görüşürüz.
5: Emercan, ne yiyeceğiz?
4: Mama yumurta istiyor.
5: Aferin ona, ağzının tadını biliyor. Şimdi gidelim iki tane yumurta alalım. Dünyanın en güzel omleti burada.
2: Haydi bakayım.
6: Alo. Ha, anne. Yok, İstanbul'dayım. Bilmiyorum anacığım, birkaç gün daha. Babam nasıl? Asen aradı mı? Kimse görmemiş mi? Tamam, bir şey olursa ara beni anne. Tamam. Hadi öptüm anacığım ellerini.
7: Allah kahretsin, aç konuşmuşum.
8: Kim?
5: Ali.
8: Açmayacak mısın?
5: Açayım da ne diyeyim aşkım?
8: Bahadır böyle daha çok şüphelenecek. Zaten şehir dışındayım demiştin. Aç uydur işte bir şeyler.
7: 40 yıllık arkadaşım ya. Daha sesini duyar duymaz anlar yalan söylediğimi.

0: de geliyorum.
1: Hayırdır?
0: Ya madem nişanı dışarıda yapacağız, şöyle 3-5 parça bir şey alayım dedim. Ne oldu?
1: Hani elbiseler dolapta bekliyordu.
0: Feriden, belki ben de sıkıldım her gün aynı şeyleri giymekten.
1: Ha.
2: Senin abi geldi değil mi?
0: Ne alakası var Feride?
2: Hayır, makyaj da yapmışsın o açıdan.
0: Yani eşkere konuşma Feride, hadi.

0: Hülya Hanım.
1: Allah Allah.
0: Size çok önemli bir şey söylemem lazım.
1: Ferdi Bey, şimdi hiç sırası değil gerçekten.
0: Güzelim, şu Samim'le ilgili.
1: Ya yeter artık, bana şu Samim'le ilgili bir şey söylemeyin ya. Yeter.
0: Geliyor geliyor, sonra konuşuruz. Yaktım çıranı seni, yaktım.
2: Konuşma, yere yatırır kafanı ısırırım.
0: Bittin, bittin sen. Görüşeceğiz seninle.
3: Günaydın Melihan. Günaydın Feride.
1: Günaydın abi.
3: Ya yemek için çok teşekkür ederim. Çocuklar bayıldı, ben elimi sürmedim tabii. Kararına çok saygı duyuyorum. Gerçi yıllar var boğazımızdan bir ev yemeğe geçmedi ama.
1: Niye? Sana yemek yapan kimse yok mu?
3: Yok Meriye, olmadı. Ah mı tuttu ne?
2: Meliha, yokluğun kalbimi hançer gibi deldi. Hiç sormadın bunca yıl sensiz nasıl geçti. Adını anmadan yaşadım sanma. Ne olur artık affet beni Meliha. Meliha.
3: Sen bu yufkalıkla bu çocukları alacaksın Meliha.
2: Yerim ben. Yerim ben seni şampıstı.
4: Akşama dükkan kapanıyor. Çocuklar, özel bir gece. Gömleklerinizi falan değiştirin. Bembeyaz olsun. Böyle ter kokusu falan istemiyorum. Tırnakmış mırnakmış. Herkes jilet.
5: Hayırdır ustam?
4: Nişanım var.
5: Gene mi?
4: Oğlum sen terbiyesizlik mi yapıyorsun? Sana inat, her gün nişanlanıyorum. Var mı diyeceğim?
5: Yok ustam.
4: İyi o zaman. Açacağım bari. Hadi. Ama nasıl nişan? Hadi bakayım. Hadi.
3: Mesabesiz ya.
6: Çocuk haklı oğlum. 40 kere nişan yapıp bu nerede görülmüş?
4: Ya anacığım bırak Allah aşkına. Bir de sen başlama ya. Allah aşkına ya.
2: Doğru koy onu. Onu doğru koy.
7: Ali oğlum, Aslan geldi mi bu Bahadır'a gider diyorsun ha?
8: Evet abi, başka tanıdığı yok.
7: Bahadır evde yok. Şehir dışında.
8: Öyle.
7: Biz niye Bahadır'a gidiyoruz?
8: Abi koca İstanbul. Başka nerede arayayım sen söyle.
7: Bilmiyorum, başka tanıdığı vardır belki de ya. Hani kız arkadaşının arkadaşı falan. Kızlar birbirine çabuk kaynaşır.
8: Anlaşır.
7: Bilmiyorum yani. Sen emin misin başkası olmadığına?
8: Abi dur.
7: Ne oldu?
8: Abi dur.
7: Ne oldu oğlum?
8: Abi Aslan.
7: Oğlum nereye?

0: hocam. Beni çağırır mısınız?
1: Eda gel kızım. Geç otur şöyle. Nasılsın? Eda'cığım, sınavda kağıdı boş vermişsin. Biliyorum, zor günler geçiriyorsun. Ama sen bu okulun gurur kaynağısın. Matematikte de üstüne yok. Yazık etme kendine.
0: Canım pek ders çalışmak istemiyor.
1: Haklısın. Ama meşguliyet en iyi tedavidir. Aklını başka şeylere versen iyi olur. Al bakalım.
0: Bu ne hocam?
1: Sınav soruları. Sen şu problemleri çöz. Ben de bu seferlik boş kağıdı görmezden geleyim.

0: Ali.
1: Ya bir dakika abi.
0: Oğlum ne bir dakikası, yok işte.
1: Abi Hasan burada. Burada bir yerde.
0: Allah Allah. Allah Allah.
2: Hasan çıkma mı kızım dışarıya? Ne istiyorsan söyle, ben getireyim.
3: Ya kaç gündür evdeyim, sıkıldım artık.
2: Ya bir gören olsa falan.
3: E kim görecek?
2: Ne bileyim ben, Mersin'den gelen giden olur, belli mi olur?
3: Ay tamam, ama bozuldun, geldik işte.
0: Aliço, sen bekle, istersen ben bir tur attım geleyim.
1: Tamam.
0: Tamam da o tamam ne tamamı?
1: Tamam geliyorum, ben sonra gene uğrarım.

0: mısın bakayım sen orada?
1: Dayımı bekliyorum.
0: Yalnız mı bıraktı seni?
1: Hemen gelecek.
0: Yalancı çoban. Yemek yedin mi?
1: Dayım getirecek.
0: Hadi gel sen buraya. Hadi gel.

0: Abi ben hiç gelmeyeyim ya.
1: Olmaz. Kardeşime söz verdim, akşam analı kızı yapacağım.
0: Abi hiç canım yemek falan istemiyor ya. Ben Asin'i arayacağım.
1: Ciğerim önce karnını doyur. Aç karnına yollara düşünmez. Kahredeceksek beraber kahredelim.
0: Abi ben de kendi derdime düştüm, seni unuttum ya. İyi misin sen?
1: Semay mı soruyorsun? İyi olmuyor be abi. Bazen unutuyorum biliyor musun? Gülüyorum, neşeleniyorum. Sonra bir fotoğraf, bir hatıra. Dan diye gelip vuruyor yüzüme ya. Öyle alışacağız işte ya, ne yapalım. Mukadderat. Ver bana da.
0: Abi bak geliyorum ama yemeğe yardım ederim ha.
1: Elini sürmeye edersin. Dersin neden aşı olmaz.
0: Adana Demirspor. İyi ki bir kebap yapıyorsunuz ha. Mezenin hası bizde bizde.
1: Abi tabi. Canım yarım benim.
2: Aç bakayım ağzını. Çok güzel olmuş.
3: Olmaz mı? Çok meşhurdur Meloş'un mercimekli köftesi. Bak şimdi bu kurabiyelerden de bu peçeteye böyle koyacağım, tamam mı? Akşam da bunları yiyeceksin. Nişan olmasa ben seni böyle bırakmazdım ama.
2: Nişan ne demek?
3: Gel de anlat. Mertcan.
2: Nişan kalbimde hicran.
3: Ne bakıyor? Yani Seyhan ablanın çok mutlu bir günü, anladın? Hep beraber kutlayacağız, eğleneceğiz. Anladın mı? Al bakayım. Bir çatal daha vereyim mi?
1: En güzel yemek Adana'da yapılır.
0: Sen hiç tantuni yememişsin.
1: Ne tantuni? Kuş yemi gibi bir şey ya. Mertcan nerede? Mertcan neredesin?
0: Mertcan evde mi?
1: Mertcan. Ha birazdan geleceğim demiştim ya. Mertcan.
0: Mertcan.
1: Birazdan geleceğim dedim. Mertcan.
0: Mertcan.
1: Neredesin oğlum?
0: Mertcan.
1: Mertcan.
0: Mertcan.
1: Mertcan.
0: Ay Allah'ım nereye gitti bu çocuk ya? Abi nereye gidecek ya?
1: Ah Samim, ah Samim ya. Mertcan.
0: Mertcan. Mertcan.
1: Yok gitti çocuk.
0: Abi dur.
1: Ya Melio Mertcan'ı gördün mü?
3: Yanında değil mi?
1: Ya bir saatliğine bıraktı buraya, kayboldu çocuk ya.
3: Ne kadar çocuğu?
0: Ya benim yüzümden geciktik.
1: Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Nereye gitti bu çocuk? Melia, Allah aşkına söyle, Mertcan'ı gördün mü görmedin mi?
2: Dayı.
1: Nerede o?
2: Bak bana kurabiye verdi.
1: Ya neredesin be oğlum sen ya?
0: Ya Mert'i korkuttun bizi, yürü.
1: Gel.
0: Hadi ver.
1: Ah Melia, ah Melia.
2: Akşam kanyona geliyor musun?
4: Ne yapacağız?
2: Hiç, bir şeyler yeriz, sonra da sinemaya gideriz.
4: Ya yok, ben ders çalışacağım.
2: Geç kalmayız Yiğit.
4: Yok ben gelmeyeyim.
2: Ne haber Eden?
5: Ne olsun?
2: Gelmeyecek misin?
4: Yarın görüşürüz.
2: Peki. Görüşürüz. Hadi.
4: Tamam.
2: Hadi.
1: Melia ne de sağlıklı, ben seni bırakmayacaktım.
0: Ya işimiz uzadı Mert'o. Yoksa hemen gidip gelecektik.
1: Şişt, Mertcan. Melia başka ne diyor?
2: Akşam nişan var dedi.
1: Anam babam bunlar her gün nişanlanıyor. Kimmiş? Baktım. Pişt pişt Mertcan. Kim nişanlanıyor? Melia değildi mi?
6: Kolay gelsin.
1: Aa Feri kızı hoş geldin. Buyur.
6: Küçük bey bu sizin, buyurun.
1: Gelsene içeri.
6: Yok Samim abi hiç gelmeyeyim. Size börek getirdim.
1: Sağ olasın canım. Nişan varmış ha?
6: Ha Seyhan'ın. Siz taşınınca o açıdan yapamadık da.
1: Gel nişanlanıyor.
6: Ha Halim'in dükkanında öyle bir yemek yiyip geleceğiz. Nişan dediğimiz o.
1: Ah Halim kim? Halim kim?
6: Yok mu Samim abi? Adanalı Şahap Usta'nın kuru fasulyeci.
1: Asma altında.
6: Ha damat onların oğlu.
1: Ha.
6: Şurada meydanda şubesi var.
1: Bak bak bak bak bak. Allah mesut etsin ne diyelim ciğerim.
6: Amin cümlemize.
0: Ben de nişanlıma bakmaya geldim.
6: Yok ben de 4 yıldır sözlüyüm zaten. O açıdan. Neyse gideyim.
1: Güle güle canım ciğerim benim.
6: İyi günler. Ufaklık gofrete ihtiyacın olursa bana geliyorsun ona göre.
2: Tamam.
6: Tamam hadi güle güle.
5: Canlarım, bu gece hiçbir şey ters gitmeyecek. Cumali, Emrah, bak tekrar edelim. Yemekleri koydunuz. Hemen önden kibarca kola mıdır, ayran mıdır, efendim şalgam ister misiniz mi diye sordunuz. Bitti. Bak Allah aşkına bu gece bir aksaklık, tıksıklık, bıksıklık. Bak hiçbir şey istemiyorum. Bu gece hata yapanı affeylemeyeceğim ona göre. Hadi yerlerinize.
7: Halim, nerede kaldılar oğlum? Gene bir aksilik çıkmasın.
5: Yok anacığım, merak etme, ben her şeyi planladım. Gideceğim şimdi, elimden alacağım onları. Lap lap lap lap, kontrol bende. Hadi.
6: Ne zaman evleneceğim dese sabahına ambulansta ya. Can alıp can veriyormuş. Tövbe tövbe.
8: Nesi varmış?
6: Hiçbir şey yok kız. Kapı gibi maşallah. Senden benden sağlam.
8: Senin işin zor vallahi abla. Bunun daha evliliği var.
6: Seyhan ya, keşke o günleri görebilsen bir. Allah'ım kartı kaçtım, vallahi bile kurudum.
8: Ay yok artık.
6: Ya vallahi ya, vakit geçiyor kızım. Geçen gazetede okudum, 35 yaşında bir kadının hamile kalma ihtimali uçak kazasında ölme ihtimalinden daha düşükmüş.
8: Hopsa.
9: Kızlar.
10: Kızlar. Hazırlandınız mı?
6: Abla. Kız abla. Ay bu ne güzellik ya.
9: Yok canım, bir şey yok be.
8: Vallahi fıstık gibi olmuşsun.
10: Aman işte bir rimel bir allık, o kadar.

0: 20 yıldır allıkla Rimmel'in bu kadar yakıştığını görmemiştik.
1: Fırsatını buldu ya, dalgasını geçecek.
2: Ay, Halim geldi.
1: Hadi o zaman, hadi.
0: Kız ruju parlıyor, parlıyor,
2: parlıyor. Mertcan, hadi ablacığım.
3: Hadi Mertcan. Vay vay vay vay, ladies and gentlemen.
2: Ya dayı nereye?
4: Nişana gidiyorum.
3: Kimin nişanı?
4: Ya bir yabancı tanıdıkların, siz tanımazsınız.
2: Akşam yemeğine misafir var demiştin.
4: Var da yemek yediremiyoruz. Ali vallahi dünden beri çok mahcubum sana diyorum.
3: Abi önemli değil de ben gelmeyeyim ya.
4: Olmaz, beraber gideceğiz.
3: Sen abi vallahi ben...
4: Vallahi olmaz. Anca beraber, kanca beraber, beraber gideceğiz ki antremiz zengin olsun canım. Çocuklar, iyi geceler, bon appetit.
5: Gelmeyeceksin mi?
4: Geleceğim Mert canım, geleceğim. Hem de güzel haberlerle geleceğim.
3: Somewhere over the rainbow. Hadi çocuklar, Mert'le görüşürüz.
2: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar. Saracığım.
6: Aman, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Canım. Halimciğim, sen neler yapmışsın?
3: Anamla beraber yaptık, beğendin mi?
2: Çok. Ya valla helal olsun ya. Yapamayana örnek olsun.
3: Tebrik ederiz dayım. Sağ olasın Kirve, hadi bakalım darısı başınıza.
2: İnşallah Allah'ım.
3: Dükkanı bizim için de susarsın artık. Bunu da bir tavaya getir de şekerim. Seyhan, beğendin mi sofraları? Bak, hep senin sevdiğin yemekler ha.
2: İnşallah bu sefer her şey iyi gidecek Halim, değil mi?
3: Her şey iyi gidecek Seyhan'ım, olur mu her şey? Artık kontrol bende.
2: Hadi, sofra hazır, buyurun.
3: Anacığım dur. Şükür deneyi keselim. Bak benim içim rahatlasın.
1: Vallahi Halim haklı Saime Hanım. Yani yine bir aksilik çıkmasın da.
6: Hadi keselim bakalım da. Bu sefer siz Meliha.
1: Ama yok.
6: Aman öyle mi gör? Geçen sefer ben keseyim dedim de ne oldu?
3: Hadi Allah aşkına.
1: Aman yok.
3: Ablacığım hadi keselim bitsin.
1: Abla hadi kırma bizi. Ay tamam, hadi nerede keseceğiz?
3: Şurası. Oğlum kes müziği, ver ışığı. Hadi Cumali ver ışığı. Ver ver ver ver. Hop.
1: Oha! Ay, Halim sahneye mi çıkacağız?
3: Ben sana 10 numara nişan yapacağım, her şeyi düşüneceğim dedim mi demedim mi? Sen bu gecenin kraliçesisin. Çıkacaksın tabii sahneye. Gel. Hah, veririm.
2: Hah, ben de.
3: Gel bakayım. Gel. Ablacığım, anam. Hadi.
2: Hah, hadi ana kraliçe, hadi. Aman eşkere konuşma Feride. Ha. Bir kraliçe de sana geliyor.
3: Hadi.
4: Bak Mevdo'ya kıyamamış, gördün mü? Hani terstir, huysuzdur ama yufka yüreklidir. Daha ilk günden çocuklara yemek getir. Öyle kızdır yani.
3: Abi nişana gitmemiz biraz ters olmasın?
4: Bilakis. Bu gece pamuk gibidir Meliha. Gireceğim yanına, efendi gibi en sevdiği çiçekleri, papatyaları vereceğim. Diyeceğim Meliha'm, bak ister beni vur, ister öldür ama bu çocukların günahı ne?
3: Kabul edecek diyorsun ya.
4: Ben söylesem kabul etmez ama Sema'nın hatırı için kabul eder ciğerim. Çok severdi Sema'yı, hadi yürü.
3: Abi ben buralarda oyalanayım, sen gir.
4: Yok yok, sen benim misafirimsin, geleceksin.
3: Abi ne misafiri, içeride kıyamet kopacak şimdi ya.
4: Kopmaz, senin yanında bağırmaz kardeşim ya. Bu çocuklara bu gece yuva bulduk bulduk, bulamadık halimiz Yaman, Ali Yaman. Yürü.
1: Çocuklar geçen sefer küçük bir aksilik oldu ama bu sefer şeytanın bacağını kıracağız.
3: Amin. Hadi bismillah inşallah.
1: Hadi mutluluğunuz daim olsun. Kesiyorum. Kes.
4: Buona notte, buona notte.
2: Sami? Ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim. Arkadaşım Ali Kürüz'den.
3: Sizi parayla mı tuttular anam babam?
4: Ay, çiçekler sana getirdim Sarı Pepeti.
2: Samim, bu nişanı bir daha bozarsan...
4: Yok haşa, ben mutluluk dilemeye geldim canım ciğerlerim. Mutluluklar diliyorum size.
3: İyi ettin abicim. Eyvallah, eyvallah. Ablacığım sen kes şükür deleyi. Bitsin bu çile. Gel.
2: Halimciğim biraz ayıp olmuyor mu?
3: Bak nişanlanamıyoruz ama benim vallahi bak kafayı yedirteceksiniz bana.
2: Samim bak gördün mü ne yaptın?
4: Ne yaptım? Ben hiçbir şey yapmadım. Çiçekle geldim. Geldim ki seninle konuşacağım.
2: Ya gelme.
4: Ya geliyorum, bir sor. Niye geliyorum ya?
2: Sormayacağım.
4: Ya bir sor ya.
3: Abi sormuyor işte, bırak.
4: Ya kendim için geldiysem namerdim ya.
7: Bırak bu numaraları Samim Bey.
3: Ya siz hepiniz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Sen nereden çıktın kardeşim?
7: Var ya, bu sizi bırakıp o düğün paralarını İstanbul'da gazinoda kızlarla yemiş bu.
4: Bir kafa atarım sana, gazinoyu görürsün ha.
7: Şş, yalan. İnanmıyorsanız Taci Bey'e sorun Meliha Hanım.
4: Lan bana bak lan, ben seni var ya.
2: Sen ne?
4: Ne konuşuyorsun?
7: Konuş be.

0: Tebrikler. Abi ben çıkıyorum.
1: Anacığım kes kes. Kesiyorum.
2: Kes.
1: Kestim.
2: Haydi maşallah.
0: Ablacığım
3: darısı başınıza. Amin Seyhan, amin inşallah. Hadi kirven. Kırışır şeyden vuracaksın. Hadi. Ay kiran
0: kırabilecek miyiz? Kıracağız, kıracağız. Merak etme.
3: Abi, şu arabanın anahtarlarını versene.
0: Ne yapacaksın?
3: Bahadır'ı vuracağım.
0: Yok diyordum burada.
3: Telefonun meşgul, belki gelmiştir.
0: Beni burada unutma. Benim durumum çok kritik burada. Unut sakın ha.
3: Tamam, tamam.
4: Bu kim?
1: Ha, Sami abinin arkadaşı.
4: Ne, sen neden tanıyorsun?
1: Tanımıyorum ya. Mahallede gördüm.
4: He, iyi.
2: Bu adam çekip gidecek. Başımızın çaresine bakmamız lazım.
5: Ne yapacağız?
2: Bilmiyorum. Ama gerekirse size ben bakacağım.
5: Saçmalama.
2: Niye? Abiniz değil miyim?
5: Yapamazsın.
2: Başka çaremiz yok. Ya şu halimize baksana. 5 kuruş paramız yok. Kimsenin umurunda değiliz. Ya resmen dımdızlak ortada kaldık.
5: Ya iyi işte, bu adamı çekmek zorundayız. Hem annemle babam olsaydı da aynı şeyi söylerdi.
2: Ya ne söyleyeceklerdi? Onlar yüzünden biz bu adamın eline mahkum olduk. Ya insan çocuğu için 3 kuruş para bırakmaz mı kenara?
5: Bırakamamışlar işte.
2: Eda, otur. Otur. Bakın, bundan sonra birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Ben abiniz olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Dayım çekip gittiğinde size ben bakacağım. Tamam mı?
6: Tamam.
2: Anlaştık mı? Eda.
6: Nesi var durumların?
7: Çocuklarım.
6: Ne var çocuklarımda?
7: Anlatacağım.
6: Ay, yalan söyleme sen.
7: Ya daha bir şey demedim ya. Meroş, benim gitmem gerekiyor.
6: Çocuklar?
7: Çocuklar sana bir alıştık sorun.
6: Sami.
7: Gidip geleceğim. Bir. Sen bana anlatırım.
6: Sen de bas git değil mi? Analarını babalarını kaybetti bu çocuklar. Bir de şimdi dayılarını kaybedecekler, öyle mi?
7: Beni.
6: Samim, sıkıntıya gelemiyorsun. Eğer gelirsen de ortadan kayboluyorsun. Samim, sorumluluk alamıyorsun. Bak, koskoca adam oldun ya, ne zaman büyüyeceksin sen?
7: Beliha.
6: Samim, kaçıyorsun. Bak, toz oluyorsun. Zora geldin mi tabanları yağlıyorsun.
7: Sen beni ister vur, ister öldür. Ama sana bir şey soracağım. Bu çocukların günahı ne? He?
6: Abla! Hadi be, göbek atıyoruz ama ya. Böyle olmuyor.
8: Gel Meliha abla, gel.
6: Samim, beni unut.

0: Bahadır.
1: Hı?
0: Acıktım ben. Çıkıp bir şeyler yesek.
1: Aşkım sen yakalanmak mı istiyorsun?
0: Ya niye?
1: E ne işimiz var bizim sokaklarda?
0: İyi de hep böyle gizli mi yaşayacağız Bahadır?
1: Dur ben sana bir pizza söyleyeyim. Dur.
0: Ya Bahadır.
1: İstirahat etme aşkım ne olur ya.
0: İyi tamam ne istiyorsan söyle.
1: Alo. Girgin Sokak 26 numaraya bir pizza isteyecektim.

0: misin be abi? İki gündür seni arıyorum ya.
1: Aşkım pizzalar mı geldi?
0: Hasan?
1: Ali?

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa 36, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 31, Karabük 36, Rize 28, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 34, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa 40 ve Diyarbakır 38 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır.

0: Bu durumu ne yapmış topaya? Hadi hadi.
1: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

Herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu bölümümüzde eğitimin geleceğini konuşacağız. Üniversitenin vizyonu, kariyer planlamaları gibi konular üzerinde duracağız. Değerli konuklarımla birlikte İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Buğra Özen ve eğitimci Burak Kılanç bizlerle birlikte olacak.

0: Buğra Hocam, Burak Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. İyiyiz.
2: Teşekkürler.
0: Peki şimdi Buğra Hocam sizinle isterseniz başlayalım. Okulun işleviyle başlayalım. Üniversitelerin işleviyle başlayalım. Günümüzdeki işleviyle başlayalım. Tabii Elon Musk geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Okul artık bir eğitim yeri değil, sosyalleşme alanı dedi. Öğrenmek için artık okula ihtiyacımız yok diyor. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz? Sizce gerçekten okullar artık işlevini tamamladı mı yoksa işlevi değişti mi?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Üniversiteler bazında konuşursak tabii ki bilgiyi artık çok rahat elde ediyorsunuz ama bu bilgiyi yorumlamak, farklı bir boyuta getirmek ve arkasından da bunu üniversite araştırmaya doğru götürmek ve bu araştırmanın sonucunda bir ürün elde ederek bunu sosyal hayata kazandırma noktasında yeniden üniversite artık bu şekilde çalışıyor. Ve Elon Musk'a baktığınız zaman kendisinin background'unda da işte Kanada'dan gelmiş Amerika'ya, hem fizik bitirmiş hem ekonomi bitirmiş. Yani fizikte neden sonuç ilişkilerini iyi öğrenmiş. Ekonomide yönetebilirlik, sürdürülebilirlik politikalarını iyi öğrenmiş ki okuduğu üniversiteler esasında tam bunun merkezi. Akabinde kendi kurduğu şirketlerde de üniversite kültürünü farklı bir şekilde yönetmeye doğru götürmüş. Yani şöyle bir şey var. Herhangi bir koşul altında bence Elon Musk'ın sözleri farklı algılanıyor. Yani. Üniversitenin bildiğimiz kültürü artık farklılaşıyor ve değişenler kazanacaktır. Ve bu noktada da ne yapacağız? Biz de evrimleşerek orada yapay zekadan olsun veya da diğer bilgilerden kenarlanarak farklı bir boyuta doğru geleceğiz.
0: Hocam siz neler söylersiniz? Siz katılıyor musunuz? Günümüzde okullara baktığımızda. Daha doğrusu yani üniversiteler için bunu söylemek daha doğru olur herhalde.
1: Eğitim kurumları
0: üniversitelere diye. Evet, eğitim kurumlarına baktığımızda işlevlerini yitirdi mi? Geleneksel işlevlerinden bahsediyorum. Yani eski işlevlerinden bahsediyorum.
2: Şimdi hayat durağan değil, hayat değişiyor. Her şey değişiyor, her şey gelişiyor. Öyle olduğu için kurumların da değişmesi lazım. Bu bağlamda baktığımızda teknolojinin, bilişimin bu kadar ilerlemiş olduğu bir dünyada, ilerlemekte olduğu bir dünyada kurumların da değişmesini zaten beklemek lazım. Bu anlamda da değişmeyen kurumların yavaş yavaş ortadan kalkacağını ya da hani yok olup gideceğini hatta göreceğiz. Bu bağlamda gerek K12 seviyesinde, okul öncesinden liseye kadar, gerekse yükseköğretim üniversite seviyesinde bir farklılaşma arayışı içinde olduğunu zaten görüyoruz kurumlarında. Ben burada açıkçası önemli kırılım noktalarından bir tanesini pandemi dönemi olduğu olarak görüyorum. Biliyorsunuz pandemi döneminde işte eve kapandık. Eğitim öğretimin sürmesiyle ilgili uzaktan öğretim metotları etkin bir şekilde

0: Çok hızlı bir şekilde gerek kanunik seviyesinde gerekse üniversite tarafında hayata geçirildi. Hatta hani anaokulundan liseye kadar olan kanunik seviyesi diyelim. Oradaki dönüşüm daha bile hızlı oldu. Üniversiteler birazcık daha sonra geldi diye ben gözlemledim o dönemde. Şimdi insan sosyal bir varlıktır. İnsan sosyal varlık olduğu için de eğitim öğretim süreçlerinde biz şu anda aslında hani belki öğretimden bahsediyoruz. Öğretim noktasının değişmesi, öğretim metotlarının değişmesi özellikle teknolojinin entegrasyonuyla söz konusu olacaktır, olmaktadır ama işin eğitim tarafı ile ilgili özellikle kanunik seviyesinde sosyal boyut anlamında, sosyalleşme anlamında, bilişsel anlamda değil ama duygusal anlamda gelişme noktasında özellikle kanunik seviyesinde okullar mutlaka olmak zorundadır gelecekte de. Yani üniversite tarafında da yani günün sonunda hani baktığınızda siz sadece orada elde etmiş olduğunuz mesleki becerilerle gelecekte var olmayacaksınız. Orada geliştirmiş olduğunuz network'le de açıkçası var olacaksınız.
1: Evet.
0: Bu anlamda evet Elon Musk'ın söylemiş olduğu bu sözleri doğru okumak gerekiyor. Hocamın da söylediği gibi. Mutlaka İnsanlar, bakın artık gençler de demiyorum çünkü yaşam boyu eğitim yaklaşımı çerçevesinde herkesin her zaman için bir şeyler öğrenmesi gerekecektir. İnsanların öğrenmek için üniversiteye gittiklerinde bazı üniversitelerde daha teknolojiye yatkın ya da teknolojiyi kullanan ortamlar bulacaklarından eminiz. Ama günün sonunda orada sosyalleşme anlamında da bir takım araçların ve ortamların yaratılması gerekecektir. Şimdi aklıma bir senato toplantısında bir katılımcı olan mütevelli heyet başkanının söylediği bir şey geldi değerli hocam. Şöyle bir şey söylemişti. Hani geliyorum üniversiteye mütevelli heyet başkanı olarak. Tabii ki hani burada çok kıymetli akademisyenler var, akademik liderler var. Dersler çok güzel yürüyor, ediyor. Bir problem yok ama ben derslerde hani sınıflarda oturan çocuklardan daha fazlasını kantinde oturur görüyorum. Ve bambaşka bir bakış açısını orada dillendirdi. Neden dersleri kantine taşımıyoruz? Şimdi
2: hocam burada bir pardon lafınızı bölmek durumundayım. Tabii ki kantin ortamı vesaire çok güzel sosyalleşme tabii ki artık istenen noktaların başında geliyor ama networkler ama bir de eğitimin farklı boyutları da var. Sonuçta yapay zeka diyoruz, orada bir veri var. O veriyi analiz ederek bir noktaya getiriyor. Biz bu çocuklara bunların nasıl yorumlanması gerektiğini öğretiyoruz. Sadece orada veriyi vermiyoruz, bilgiyi vermiyoruz. Akabinde onu etik değerlerle yoğurması lazım. Evet. Yani çünkü belki yapay zekada en büyük problemlerden bir tanesi ileride oradaki etik olarak kararı nasıl vereceği bir hastanın hayatına devam etmek ya da etmemek konusunda. Bir hekim her zaman hastasını korurken belki yapay zekada başka parametreler devreye girecek. İşte diyecek ki sosyal güvenlik kurumuna bakıyor 95 yaşında diyecek bu kadar ilaç kullanıyor bu kadar bana devlete maliyeti var diyecek yapay zeka. Orada farklı bir karar verme noktasında ama bir hekime baktığınız zaman o hastayı kurtarmak için son alın terine kadar savaşacaktır diye karşımıza geliyor. Bunlar yani farklı noktalar hocam. İkisi bir değil. Tabii ki öğrenim şekli değişebilir. Bir şekilde farklı ortamlarda her alana doğru üniversite öğrencisi olsun, lise öğrencisi olsun girebilir ama eğitim alanları hala şu anki konjüktürde belli bir noktaya, belli bir standarta sahip olması lazım diye düşünüyorum.
0: Yok. Ya. Hocam o konuda son derece haklısınız. Bunun işte bir arayışında bulunmak gerekiyor. Şimdi şu anda üniversite kurumu baktığımızda tabii hani farklı düşünceler var ama hani böyle 1000'li 1100'lü yıllardan itibaren özellikle Avrupa'ya baktığımızda yüzyıllardır pek de değişmeyen değişmemeyi de becerebilen bir esasında kurum, bir yapı. Tabii bu son dönemde teknolojik alanda yaşanan hani ezber bozan değişiklikler hatta yıkıcı diye söyleyebileceğimiz değişikliklere bütün kurumlar adapte olmaya çalışıyorlar. İşte bu noktada doğrusunu arayıp bulmak durumundayız. Yani hocamın söylediği gibi hani sınıf ortamları elbette olacak. Yanlış anlaşılmasın, ben böyle sınıf ortamları bir şekilde hani kantine taşınsın gibilerinden bir düşünce asla hani söylemiyorum. Ama bunun arayışı içinde olmak mecburiyetindeyiz. Evet. Bakın şimdi biliyor musunuz hani dünyanın en büyük kahve zincirlerinden bir tanesi artık kahveyi yan ürün olarak düşünüyor. İşinde, yürütmüş olduğu business'ta. Çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki gençlerin o kahve dükkanına gitmesindeki amaç kahve içmek değil. O ortamda oturmak, sosyalleşmek, sosyalleşirken çalışmak. Böyle olduğu için artık insanların zaman geçireceği yerlerin bir şekilde esasında tasarlanması, orada asıl ürün olarak gözüken şeyin yan ürün olarak satılması ile ilgili bir yaklaşım, bir bakış açısı değişikliğini benimsemiş durumdalar. Bu işte Jobs to be done diye bir hatta teori var, bu Christensen'ın üzerinde odaklanmış olduğu, ortaya atmış olduğu. Bunlar da çok böyle bağdaştırılıyor. Hocam benim bahsetmeye çalıştığım oluyor. Şimdi mesela hani yurt dışında özellikle hani benim gözlemlediğim kadarıyla yüksek lisans doktora seviyesindeki bir takım derslerin sınıf ortamında olmaktansa hani usta çırak ilişkisinin, sosyalleşmenin, insan insana yüz yüze bilgi aktarımının, ki bu çok kıymetli, kaybetmemiz gerekiyor, ya, sağlanacağı şekilde üniversitede ya üniversite dışında bir sosyal ortamda yapılması ile ilgili yaklaşımları da görüyoruz diyoruz. Evet.
2: Şimdi hocam burada hemen bir devreye gireyim. Bir anekdot da birlikte anlatayım. Esasında son 25 yıla üniversitelerin baktığınız zaman dünyadaki en ünlü üniversiteler Harvard, MIT, Tufts, bunlarda rektörlük yapan bir efsanevi rektör var. Ve Bekov'un söylediği bir nokta var. Soruyorlar, bir öğrencinin hayatta başarılı olup olmayacağını nasıl algılıyorsunuz?
1: Evet.
2: Ve cevap orada çok ilginç. Diyor ki öğrencinin öğretim hayatı boyunca herhangi bir hocasıyla kurduğu ilişki hayat boyu devam edilebilecek bir seviyedeyse o zaman o öğrenciler gerçekten başarılı oluyorlar diyor. Yani burada esasında iki kavramı getiriyor. Evet. Diyor ki bir mentörlük var diyor. Evet. Yani iki sürekli demin söylediğiniz gibi öğrenebilirlik var. Yani yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu değişme, bunu yaparken de mentörlükle birlikte bir insanın hayatına yön vermeyi esasında o sosyalleşmeyle birlikte getiriyor. Oradaki cümlenin içerisinde o da saklı. Yani diyor ki siz ne kadar sosyal olursanız, bir hocanızla ne kadar bilimsel anlamda bir araya gelebilirseniz bu tamamen hayat boyu da sizin başarınıza yansıyacaktır diyor. Tabii bunlar az önemli noktalar değil hocam, söylediğiniz şeyler. Buyurun.
1: Evet. Ya aslında tam bununla ilgili bir soru soracaktım. Şimdi sosyal faaliyetler konusunda kendisini hiç veya yeterince geliştirmemiş birine baktığımız zaman, ama akademik olarak kendisini çok geliştirmiş, sosyal olarak kendisini geliştirmemiş birine baktığımız zaman, bu kişi sınavlardan çok yüksek puanlar alıyor, üniversite sınavından derece almış, iyi bir üniversite kazanmış. Bu günümüzde eskiye nazaran, tabii ki çok değerli bir şey, ama eskiye nazaran ne kadar değerli? Yani hangi okuldan ne kadar ortalamayla mezun olduğunuz mu önemli, yoksa hangi sosyal faaliyetlere katıldığınız, hangi bireysel kabiliyetlere, yeteneklere sahip olduğunuz mu daha önemli?
2: Şimdi bir kere üniversite herkese bir eşit bir şekilde hayata gelmeyi hedefleyen bir noktada size bir imkan sunuyor.
1: Evet.
2: Ve bizim çocuklarımıza Türkiye'nin veya da dünyanın herhangi bir yerinden geldiği zaman gerek karakteri olabilir, gerek kültürü açısından olabilir, daha kendi içine kapanık bir öğrenci tarzıyla da karşılaşabiliriz. İşte esasında okullar bunu da yapıyor. Bir, ne yapıyoruz biz üniversitede? Kulüplere doğru yönlendiriyoruz. Yani SKS Daire Başkanlığı altında. Bunlar bilimsel kulüpler var, sosyal kulüpler var. Çocuk o bilimsel kulüplerde de ne yapıyor? Etkileşimi öğreniyor. Bir şey ortaya çıkartmaya çalışıyor. Mesela bir kongre düzenliyor. Orada yüz yüze geliyor. Ve bir kongre düzenlerken açıyor telefonu. Coffee break de yapmak zorunda kalıyor. Evet. Yani şirketlere de gidiyor, diyor ki ben bir kongre düzenleyeceğim. Buna bağlı olarak bana sponsor olur musun diyor. Yani bilimsel tarafta da sadece sosyal kulüplerden bahsetmiyorum. Hı-hı. Bilimsel açıdan da hayata hazırlanmış oluyor. Bu sebepten dolayı yüz yüze ortamların, hı-hı, okul, eğitim, üniversite, bunların hepsi esasında bir öğrenim ve siz biliyorsunuz nöronlarımız da ancak o şekilde

0: birbiriyle iletişime geçiyor ve daha sürdürülebilir bir hayatı bir araya getiriyor. Bu bütün yapı taşlar.
1: Evet.
2: Şimdi hocamın söylemiş olduğu bir şey beni çok mutlu etti. Çünkü ilk önce bir hani üniversite bazında bir üniversiteler bazında bir şey söylemek istiyorum. Hocam yani SKS daire başkanlıkları dediğiniz gibi çok çok önemli ama üniversitenin bir de kariyer merkezleri var. Tabii. Hoş kariyer merkezleri biraz böyle stajla ilgili kağıt işlerine böyle boğuluyorlar ama esas bakıldığında üniversitedeki kariyer merkezleri üniversite öğrencilerinin uzmanlaştıkları alan dışında bu soft skills diyelim, yumuşak beceriler mi diyelim ya da beşeri beceriler diye söyleyebiliriz, sosyal beceriler diyebiliriz. O tarafı geliştirmeyle ilgili öğrencinin önünü açan merkezlerdir ve hani sizinle de bazı programlar yapmıştık tercih dönemlerinde. Hani üniversitede kıyaslarken neye bakılmalı diye konuşurken hani ben naçizane hep şunu söylerim. Derim ki üniversitenin bir kariyer merkezlerini de kıyaslamak gerekir. Kariyer merkezlerinin etkinliği bir üniversitenin ne kadar çoksa öğrenciye ders dışında bir takım beceriler ortaya koymayla ilgili bir durum uçları varsa mesela girsinler web sitesini incelesinler üniversitenin kariyer merkezinde. Yani bir konuşmuşluğumuz vardır. Şunu söyleyeceğim. Niye mutlu oldu? Şimdi hani benim de şu anda yöneticisi olduğum işte okullarımızda 19 yıldan beri yürütülmekte olan bir talim terbiyeden izni alınmış bir özel müfredat var. TMBA diye. Hocam bahsetmiş olduğunuz şeylerin aynısını daha lise çağında bizim öğrenciler yapıyorlar. Bu gerçekten Türkiye için K12 seviyesinde oldukça önemli bir proje, örnek bir proje. Yıllardan beri de başarıyla uygulanıyor. Düşünün ki bizim okullardan bahsetmiyorum. Buna benzer kariyer ve yaşam becerilerini öğrenciye kazandırmak için matematiği, fiziği, Elon Musk'ın söylediği gibi matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi, coğrafyayı, tarihi elbette öğreteceksiniz ama onun dışında daha lise çağında kariyer becerileri anlamında sistemli bir uygulama peşinde olan, bunu becerebilen okullar örneğin doğru liselerdir. Niye? Çünkü burada bu becerileri kazanan öğrenciler hocanın üniversitesini kazanıp gittiğinde diş hekimliği fakültesine orada hocam SKS'nin göstermiş olduğu kulüplerde etkin olacaklar. Oradan getirdikleri know-how'ı bu fırsatı yakalayamamış bölüm arkadaşlarıyla paylaşacaklar. Orada ilerleyecekler. Esasında bunlar çok güzel entegre şeyler.
0: Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeyim. Üniversite olarak biz lise kış okulu açtık. Ve esasında herhangi bir bu gelir veyahut da üniversiteyi tanıtmak amaçlı değil. Temel nokta gerçekten çocuklara sevdiği mesleğin ne olabileceğini göstermekti. Ve çok ilginç bir şey oldu. Esasında okullara da kontenjanlar tanıdık. Bize başvuran öğrencilerin çoğu LGS'de de yüksek puan alan çocuklardı. O %1'lik dilimlerde olan çocuklardı. Ve geldikleri zaman işte bir diş hekimliğine, bir tıp, bir eczacılık, bir iktisadi idari sosyal bilimler veyahut da orada mühendisliklere girdikleri zaman birebir biz lise öğrencilerine esasında meslekte ne yapıldığını gösterdik. Mesela diş hekimliğine geldiyse bir dolgu fantom kafalar üzerinde yapılmasını gösterdik. Veyahut da bir dikiş atmasını öğrendik. Ya da bilgisayar dersinde ne olacağını, yazılımda ne yapacağını gösterince çocukların çoğu dediler ki biz esasında yanlış meslek seçecekmişiz. Yani bu sebepten dolayı lise ve üniversite sanki ayrı iki barem gibi gözükse de iç içe olması gereken, eğitimin her zaman lise tarafından da üniversitenin desteklenmesi, üniversitenin de liseyi desteklemesi tarzında bir eğitim sisteminin bir araya getirilmesi lazım ki orada belki de daha sonra biraz konuşacağımız 3 senelik eğitim modelleri üniversitede çok konuşuyoruz. Çok daha liseden başlayarak biz bu işlerin çoğunu halletme şansına da sahip olabileceğiz.
2: Ben bir şey eklemek istiyorum hocam. Buyurun. Çok enteresan bir şey var. Şimdi işte bu bahsetmiş olduğum TMBA özel programı, dediğim gibi talim terbiyeden onayı alınmış, uygulanmakta olan bir eğitim programı. Tabii ki bu Türkiye 100 yılı marif modeli gerekleri çerçevesinde böyle özel eğitim programlarının güncellenmesi gerekiyor. şunu fark ettik bu konuda çalışırken. Şimdi hani biraz üniversite geçmişim olduğu için de hocam, bu Bologna paketinde biliyorsunuz şeyler var. Hani her bölümün işte öğrenim çıktıları, bölüm çıktıları, derslerin öğrenim çıktıları, yetkinlikler vesaireler, böyle güzel bir matris yapı. İnanır mısınız? Bir

0: Bir aynı yapı Türkiye Yüzyıl Marif modelinde de var. Esasında aklın yolu bir. Tabii. Yani Bologna'da bu yaklaşım neden benimsenmiştir? Siz sonuçta çocuğu atıyorum psikoloji bölümünden mezun edecekseniz belli becerileri kazanması gerekir, yetkinlikleri kazanması gerekir. Bu yetkinlikleri işte neye göre tanımlarsınız? Hangi dersleri okuyacak? Bu hangi dersler o yetkinliklere ne oranda katkı sağlayacak? Böyle bir işin altını dolduracağınız güzel yapı kurarsınız. Aynı yapı şu anda Türkiye 120 Marif modeli çerçevesinde de var. Biz şu anda işte onun çalışması içindeyiz. Yapmış olduğumuz yani oradaki derslerin çıktıları, bu çıktıların altının nasıl doldurulacağı aklı yolu bir hocam.
1: Evet, zaten işte o çıktılarla birlikte üniversiteye mesleğini seçerek gelen belki bir öğrenci sonraki zamanda üniversitenin temel noktası olan araştırma, geliştirme ve sanayiyle işbirliğine de hızlı bir şekilde adım atabiliyor ve bir bakıyorsunuz ki o çocuk yüksek lisans doktoraya doğru gittiğinde bir ürün olarak karşınıza tabii getirebileceğiniz bazı şeyler evet üretiyor ve esasında bizim de belki de orada modifiye olmamız gereken nokta bütün Türkiye veya da bütün dünya üniversiteleri için söylüyorum. Bir iş yapıyorsanız bir çıktısı olmak zorunda. Ya bu sosyal çıktı ya bu evet ürün ya da başka bir şekilde topluma yararlı hale getirilebilecek tarzda eğitim modellerini geliştirmek durumundayız ve bütün hedefimiz de bu esas.
0: Şimdi evet çok önemli bir şey söyledi hocam. Biz size de söz bırakmadık.
2: Evet. Buyurun devam edin.
0: Ama şöyle. Keyifle hocam çok doğru söylüyorsunuz. Neden? Bakın şu anda gençler tabii hani biz yaş itibariyle birazcık daha üniversite gençliğinden daha yani yaş olarak daha küçük çocuklarla birlikteyiz, gençlerle birlikteyiz. Gençler somut bir çıktı görmediklerinde motive olmuyorlar. Bu çok önemli. Dediniz ya hani bir somut çıktı. Öyle olduğu için tüm okulların, tüm eğitim modellerinin çıktı odaklı ama sürece de önem veren yani çıktı odaklı yola başlayacaksın ama okul ortamı öyle ya da böyle bir laboratuvardır. Öyle olsun, bu laboratuvarda o çıktıyı elde etmek için yol boyunca evet göstermiş olduğun çaba kıymetlidir. Yani gidişten puan verecek misiniz hocam? Evet, vermemiz gerekiyor. Çünkü sen hedefini koydun, gitmeye çalışıyorsun. Hocam tezler de öyle değil midir? Tez atarsınız ortaya, olur ya da olmaz. Olmadığını göstermek de çok büyük bir şeydir. Bilim denizine damlatılmış bir damladır, faydadır. Öyle olduğu için hani bütün bu arayışları açıkçası hı hı tüm eğitim kurumlarının sürdürmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir olay var. Eğitim kurumlarının mesela şimdi hani izniniz olursa hocam ben biraz K12 tarafından bahsedeyim. Çünkü bu dönem daha anaokulunda hani çocuğunu ilk defa böyle işte hani tedrisatı verecek olan, eğitim öğretime verecek olan anne babalar bile işte böyle üniversiteyi düşünüyorlar. Unutulmaması gereken çok önemli bir şey var. O da şu ki bu bir yolculuktur. Öğrencinin bu yolculuk boyunca kendini keşfedebilmesiyle ilgili okulun mutlaka destek olması gerekir. Bu sebeple de kurumların, evet, bakın kurumların emanet aldıkları, çocukların emanet almış oldukları velilerden daha önde olmaları gerekir. Geleceği öngörebilme ile ilgili, teknolojiyi kullanma ile ilgili, teknolojiyi eğitime entegre etme ile ilgili, geleceği şekillendirme ile ilgili velilerin önünde olmaları, öğrencilerin de önünde olmaları gerekir. Bu çerçevede lütfen hani okul seçecek olan tüm kişiler, tüm veliler, tüm anne babalar lütfen buna da özellikle dikkat etsinler. Çocukları emanet edecekleri kurumlar gerçekten önde gitmeyle ilgili bir niyet ortaya koyabiliyorlar mı? Bir altyapıları var mı? Bu önemli bir unsur.
2: Evet, geleceği öngörmek zaten artık eskiye nazaran çok daha zor bir hale geldi. Programdan önce de konuştuk. Yazılım mesleğini örnek vermiştim. Yani hakikaten 5-6 sene önce yazılım mesleği geleceğin meslekleri arasında gösterilen mesleklerden bir tanesiydi. Ancak bugün yapay zeka ile birlikte yazılım ortadan kalktı mı, bu tartışmalar yapılıyor günümüzde. Şu konuyu da konuşalım isterseniz. Yapay zeka öğretmenleri. Şimdi bir sınıfta becerileri, sosyal zekaları ve yapıları farklı bir sürü öğrenci var ve bu öğrencilere tek tip bir müfredat uygulanıyor. Yani günümüzde bu şekilde. Şimdi her çocuğa göre değişen bir bireysel eğitimin uygulanması yapay zeka ile birlikte. Belki çok uzak bir şey bu ama buna ne kadar hazırız sizce? Bu gerçekleşir mi? Şunu da söyleyeyim. El Salvador hükümeti Elon Musk'la çalışıyor. Grok AI öğretmen projesini hayata geçirdi ve yapay zekayı tüm okullara entegre etmeyi amaçlayan dünyanın ilk projesi. 1 milyon öğrenciyi kapsıyor ve 5000 devlet okulunu kapsıyor bu proje. Türkiye'de gerçekleşir mi sizce bu?
1: Şimdi ben şöyle cevap vereyim. İlk başta hocamın anaokulundan bahsetti.
2: Evet.
1: Ve dünya genelinde belli bir seviyede olan uluslararası anaokullarından yola çıkarak bir şeyler anlatacağım size.
2: Buyurun.
1: Ben yurt dışında uzun yıllar çalıştım. Çalışırken de kendi kızım da uluslararası bir okuldaydı. Ve oldukça Avrupa'nın en iyi okullarından bir tanesindeydi. Anaokuluna ilk girdiği zaman parmaklarıyla, parmak örgüsüyle bir kaşkol örmeyi öğrettiler.
2: Evet.
1: Sonrasında bu çocukları aldılar. Okula yakın bir noktada ve veli istemeden bazı bahçelere götürdüler. O bahçelerde bir şeyler ektirdiler ve buna bağlı olarak oradan bir ürün çıkmasını çocuklar gözlemledi. Suladı, etti vesaire. Akabinde bu çocuk daha ilkokula gitmeden kıyafetiyle havuza attılar ki herhangi bir suya düşme anında nasıl hayatta kalabileceğini öğrendi. 6 yaşına geldiği zaman dediler ki biz sizin çocuğunuzu alıp 3 gün bir adaya götüreceğiz. Bütün çocuklar ve anne baba yok 6 yaşında. Evet. Ve burada nasıl ekmek yapılır, nasıl turşu kurulur bunları öğrettiler çocuğa. Şimdi bizim tabii bazı bir ufak bir çocuğu alıp götürdüğünüz zaman bazı problemler de olur. Türkiye yapısıyla konuşmuyorum ama dünya genelinde bazen siz de biliyorsunuz ki bazı ülkeleri deneysel olarak kullanıyorlar. Ama kendi çocuklarına bu şekilde bir eğitim vermiyorlar. Hayatta kalma ve en temel nokta topraktan itibaren size nasıl gelişeceğinizi, nasıl plan yapacağınızı öğretiyorlar.
2: Evet.
1: Ve sonrasında gerçekten çocuğa özgü eğitim oradaki öğretmenle başlıyor. Tabii ki müfredat var. Hepimiz için geçerli değil mi? Bugün hocayız ama işte staja gelen öğrencilerden hepsi aynı seviyede değil. Birisinin farklı özellikleri var, öğrenme kabiliyeti farklı, ben diş hekimiyim, el becerisi farklı, ona farklı bir şey öğretiyorsunuz. Diğeri de o seviyeye gelmesi için uğraşıyorsunuz. Ama bugünkü yapıda belki çocuklara yapay zeka ile alternatif sunabilirsiniz. Ama bir öğretmenin yerini bu şartlar altında çok çok uzun yıllar daha tamamen geçeceğine ben inanmıyorum. Öğretmenler çok çok değerli.
2: Zaten dönüşüm olursa belki bir dönüşüm olur yani.
1: Dönüşüm olur ama yine öğretmen burada demin üniversitede anlattığımız gibi tamamen rehber olur. Yani rehber olmadan çünkü yapay zekanın özellikle bugünkü veri işleme noktasında doğru veriyi mi işliyor? Bakalım nerelerden? Aynen. Hatta size bir şey anlatmak istiyorum. Yurt dışında yine bir ülkede çalışırken biz A'dan Z'ye bir hastayla karşılaştığımız zaman her şeyi, inanın belki hastayı 15 dakikada tedavi edersiniz, yarım saat veri girerdik. Ve veri girme noktasında işte çocuğun ailesinin yapısını tutun da davranışı o sırada ne yaptığını çok detaylı olarak o verileri girerdik.
2: Evet.
1: Girdikten sonra bunlar bir dünyanın en iyi 3 üniversitesi arasında olan noktada işlenir ve sonrasında biz bir yapay zeka doktorlarıyla da karşı karşıya kaldık. Çok yani bu hatta ilk başta yapay zeka doktorlarıyla karşılaşmam 2016 yıllarından bahsediyorum. Bundan 10 sene öncesinde.
2: Evet.
1: Fakat şunu söylediler. Biz şunu düşünüyorduk. Dünyanın en iyi tıp fakültesindeki doktorların verdiği teşhislerin %100 doğru olduğuna inanıyorduk. Yapay zeka yani zekaya bunu öğrettik veri olarak. Şunu gördük ki çıktılar da %30-35 doğruyuz. Bu da dünyanın en iyisi noktadır. Sonrasında bunu ancak %60-65'e geliştirebildik. Hala orada %30'luk bir boşluktan bahsediyor. Ve yanlış şimdi o yanlış noktayı bir hekimlikte, bir öğretmenlikte bunu işleyerek bir çocuğa sunduğunuz zaman demin söylediğiniz gibi usta çırak ilişkisi noktası daha çok uzun yıllar ve yapay zeka tarafından öğretilemeyecek tarzda devam edeceğini düşünüyorum. Çok büyük bir yardımcı olacak ama hala

0: öğretmenler, hocalar bu işi başta olması gerekiyor.
1: Çünkü yapay zeka bir kaynak değildir, asistandır veya referanstır.
2: Yani. Aynen öyle. Şimdi hocamın söylediği şeye bunu Türkiye'de yapmak pek kolay olmayabilir hocam. Çünkü maalesef evet. Özellikle büyük şehirlerde bakın şimdi hani bizim okullarımız Türkiye'nin 36 farklı şehrinde Kıbrıs'ta evet. Var. Böyle hani farklı farklı yerlere gidiyoruz, böyle gözlemliyoruz. İnanın Anadolu'da helikopter ebeveyn az. Ama büyük şehirlerde helikopter ebeveyn dediğimiz çocuğun her bir şeyine, davranışına müdahale etmeye çalışan aşırı koruyucu bir veli kitlesiyle okulların da açıkçası tırnak içinde baş etmesi ya da bir işbirliği beklemesi çok da kolay olmuyor.
1: Evet.
2: İşte en son Acar Baltaş Hoca'yı bir vizyon toplantısında konuk etmiştik. O da bundan bahsetti. Yani çocuklarınızı açıkçası biraz zora koşacaksınız. Çünkü zora koşulmayan kişi insan hani gelişmez. Ama maalesef özellikle büyük şehirlerdeki anne baba profili aşırı korumacı olduğu için işte 6 yaşındaki çocuğunuzu alacağız da şuraya götüreceğiz dediğinizde bir garip bakarlar ama işin doğrusu evet. Gerçekten budur. Ve bu bağlamda da evet. Hani ben yine bizim okullarımızla ilgili böyle bir mutluluk duydum. Çünkü bizim de ekoloji okullarımız, ekoloji sınıflarımız, ekoloji laboratuvarlarımız ve derslerimiz bu bahsetmiş olduğunuza bir şekilde dokunuyor. Bir yandan da hani geçtiğimiz 10 yıllarda işte üniversitede benim vermiş olduğum bir teknik resim dersi vardı. Engineering Drawing'de mühendislik ve çizim dersi. İşte 1990'ların sonu 2000 başında çok tartışıyorduk. Klasik elle çizim mi olmalı yoksa bilgisayar destekli mi olmalı diye. İnanın şurası çok net. Klasik çizimle başlayıp daha sonra bilgisayara geçtiğinizde çocukların bilgisayardaki performansı çok artıyor. Ve klasik çizim tarafındaki çocukların kendilerini geliştirmesi ve kazandıkları beceriler bambaşka.
1: Evet.
2: Şimdi ben naçizane şöyle bir ifade kullanıyorum. İşte 2000'lerden, 2010'lardan sonra jenerasyon esasında undo jenerasyonu. Undo nedir? Geri al. Yani işte bir şeyler yazarsınız. Aa yanlış oldu. Bir tuşla geri alırsınız. Hatta 2-3 kademe geri alırsınız. 10 kademe geri alırsınız. Ama eski bilgisayarın olmadığı dönemlerde ilk seferinde doğrusunu yapmak gibi bir mecburiyetiniz vardır. Yani mühendislikte çizim dersine girdiniz. İşte şunun üstten önden yandan görünüşünü çizeceksiniz. 45 dakikanız var.
1: Evet.
2: Bir kağıdınız, T cetveliniz var, gönyeniz var, kalem silginiz var. Bunların üstten önden yandan görünüşlerinin de belli bir düzende olması lazım. Yanlış başladınız. Doğru çizdiğiniz bir görünüşü. Fark ettiniz ki ben bunu yanlış yerleştirmişim. Yukarıya çizecektim, aşağıya çizmişim.
1: Gitti. Baştan.
2: Ne yapacaksınız?
1: Evet.
2: Baştan doğru plan yapacaksınız.
3: İşte hocam güncelde bu ikisini entegre ettiğimiz evet. Zaman başarı orada geliyor. Yani ikisiyle bravo. Ne artık bir şeyi bardağı baştan sona kadar çizmek ama esas olarak o çizimin nasıl yapılacağını bilmek ve uygulamak ve onu da işte yapay zeka ile desteklediğiniz zaman belki de işte bir projeye getiriyorsunuz. Eskiden bir ay sürecek bir şeyi yarım evet. Gün içerisinde size evet. Bir kişi sunabiliyor bu desteklerle.
1: Peki. Hocam sizinle devam edelim. Şimdi eğitimdeki dönüşümü konuşuyoruz programımızın başından beri. Peki bizim eğitim sistemimize baktığımızda öncelikli olarak mutlaka değiştirmemiz gereken alan hangisi sizce? Tabii ki teknolojik gelişmeyi de düşünecek olursak gelecekte nasıl bir eğitim modelinin uygulanması gerekiyor sizce?
2: Yani bunu konuşmaya kalkarsak günler sürer. Sadece bizim konuşmamız da yetmez. Evet. Yani ortak akıl noktasında hepimizin konuşması gerekir. Çünkü ülkenin geleceğiyle ilgili esasında konular konuşuluyordur. Yani eğitim dediğinizde bu ülkenin beşeri sermayesi. Bu ülkenin evet. Beşeri sermayesi aynı zamanda dünyanın beşeri sermayesi. Öyle olduğu için hani bunlara kafa yormak gerekir. Konuşmak gerekir. Ortak akılla da ortak kararlar verip yol almak gerekir. Şimdi bir defa hani baktığımızda nereden hani bana soracak olursanız nereden başlanır diye hani önemli olan konulardan bir tanesi öğretmenlerimizin yetkinliğidir.
1: Evet.
2: Şimdi mesela Türkiye Yüzyılı Marif modeli ilk başta çok eleştirildi. Zaten genellikle sistem değişikliği ile ilgili böyle bir öneri ortaya çıktığında iş ilk başta politize edilir, konuşulur edilir vesaire ama o zamanlar da öyle olmuştu. Çok konuşmuştuk. Ancak şu anda gelinen noktada herkesin neredeyse üzerine mutabık kaldığı bir şey var ki şu anda Türkiye Yüzyılı Marif modeli iyi bir model. Ama bu iyi modelin sonuç vermesi için sahadaki uygulayıcıların

0: iyi olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir defa hani kazanım odaklı değil, beceri odaklı bir yaklaşım diye kabaca tarif edebiliriz. Ama hani beceri odaklı bir müfredatı uygulayacak öğretmenler kazanım odaklı bir müfredatın ürünü. Öyle olduğu için ilk önce kafadaki paradigmaları, her ne kadar eğitim fakültesinde bununla ilgili hani bir tedrisattan geçmiş olsalar da günlük yaşantılarında bu tarafa dönüşümleri gerekiyor. İşte bu çerçevede de öğretmenlerin bu konudaki yetkinliklerin artmasıyla ilgili açıkçası performansımızın ülke olarak iyileşmesi gerekir diye düşünüyorum ki bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar hatırı sayılır seviyededir. Bir de onun dışında biraz ezber bonzomuz gerekiyor.
1: Evet.
0: Tabii Türkiye Cumhuriyeti büyük bir coğrafyada çok sayıda genç nüfusu olan bir ülke. Evet. Yani şimdi Finlandiya eğitim modelini konuşuruz. Finlandiya'nın toplam nüfusu İstanbul'un Avrupa'yı Anadolu yakasının nüfusuyla eşdeğer. Öyle olduğu için hani bazı konularda yani bizim açıkçası iyi örneklerden alacağımız şeyler vardır ama bu ülkeye özgü bir şeyler geliştirme mecburiyetimiz de olduğunu ben düşünüyorum. Ki zaten bu şekilde ilerleme gayreti içindeyiz. Bakmayın siz yani bizim de eğitim uygulamalarımızda hani parmakla gösterilecek bir takım başarılar da vardır. Bu bağlamda belki önümüzdeki önemli kırılım yapay zeka uygulamalarının Türkiye'nin tüm okullarında benzer şekilde faydaya dönüşülmesiyle ilgili bir önümüzde şey var, challenge var, yani bir zorlu aşama var. Belki bununla ilgili bir çaba içinde olmak söz konusu olacaktır. Ama dediğim gibi hani üzerinde çok konuşacağımız konular var. Bu noktada belki şunu söylemekte fayda var. Tabii özel okulların devlet okullarına kıyasla görece ezber bozacak sıra dışı bir takım projeleri yürütmeyle ilgili kasları daha güçlü olabilir. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da özel okullardaki uygulamalarla ilgili bu anlamdaki tabii ki çerçeve çizmekle birlikte uygulamaları belki görmesi, oradaki uygulamaları daha sonra özel okullara da bir şekilde yaygınlaştırılması söz konusu olur. Kaldı ki şu anda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin benimsemiş olduğu yaklaşım yıllar yılı pek çok özel okulun, bazı devlet okulunun da okulların da esasında arkasından gittiği, içinde olmaya gayret gösterdiği mesela IB programlarıyla benzeşmektedir kazanımlar olarak baktığımızda.
1: Evet.
0: Ben açıkçası hani K12 tarafıyla ilgili hani bunları söyleyeyim. Hocam tabii ki yüksek öğretim tarafıyla ilgili başka çok kıymetli katkılar sunacaktır.
1: Evet. Hocam sizin fikriniz nedir? Yani üniversite özelinde düşünecek olursak eğitim sistemine baktığımızda öncelikli olarak değiştirilmesi gereken alan hangisi sizce?
2: Şimdi tabii biz özellikle yani kadim bilgileri bugünümüze kadar getirmiş sağlık alanında topluluklar, işte mühendisliklerde de aynı şekilde. Fakat artık veriyi işleyen elimizde bazı işte yapay zeka gibi avantajlı çeşitli malzemeler var, çeşitli yöntemler var. Bunları kesinlikle devre dışı bırakmadan bunların nasıl kullanılacağını öğrenciye öğreterek, bunun dışında hocamın da söylediği gibi hocalarımızla da birlikte bu entegrasyonu sağlayarak ve günün sonunda sadece bilgi topluluğu değil, sosyalleşen, herhangi bir şekilde etik değerlere sahip olan, o etik değerlerle birlikte sürekli olarak değişmeyi öğrenen, hayat boyu da öğrenmeyi kendisine bir yol edinmiş insanlar grubu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ve o yetişmede artık tabii ki öğrenme metotlarını da modifiye ediyoruz. Bunlar yani üniversitelerde var, tamamen biz yeni bir çağa doğru adım atıyoruz ama hazırlıklarını da yapmış durumdayız. Yani yavaş yavaş da bugünden itibaren sizin yaklaşık olarak bir 15 dakika önce söylediğiniz gibi biz bunlara hazırlıklı olmadan ilerlemiyoruz.
1: Evet.
2: Ve bu bazda biz şunu biliyoruz ki gelecekte 2 sene sonra, 3 sene sonra olacak bir şey şu andan ileriyi görmek zor ama nasıl yapılabileceğini de algılıyoruz ve bunu yapabilmek için de dünyadaki paydaşlarımızla çalışıyoruz. Bu da çok önemli. Yani Amerika'da bugün bir şey oluyorsa ya da Avrupa'da

0: Esasında aynı şeyi biz aynı noktada okuyabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ve hep birlikte burada tabii medya kısmı var. Artık dünya farklı bir noktada geliyor. Biz çalışmalarımızı el ele vererek bütün başarıyı da elde edeceğimizi düşünüyorum.
2: Buyurun. Bir şey eklemek istiyorum. Şimdi tabii dünya üzerinde 60 yıl kadar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayıp daha sonra Avrupa'ya da geliyor. Türkiye'de de hani ben üzerinde özellikle çalıştığım bir 18 ay öncesini düşünüyorum. 40'a yakın üniversitemizde başlamıştı. İsim olarak başlamıştı. Teaching and Learning Center, yani öğrenme öğretme merkezi. Üniversitelerde öğrenme öğretme merkezleri diye merkezler vardır bütün dünya üzerinde. Açıkçası öğretim üyelerinin şu anda tabii daha gündemde yapay zeka ve teknoloji ve dijital araçlar daha etkin kullanarak derslerini daha verimli yapması, öğretim üyelerinin bu anlamda desteklenmesinden bahsediyorum, bir fonksiyon. Bunun dışında öğretim ortamlarının müfredatların güncellenmesi, bu anlamda dokunulması ile ilgili çalışan merkezler vardır.
3: Evet.
2: Bir kariyer merkezleri, bir öğrenme öğretme merkezleri üniversitenin geleceğinde bence yaşamda kalmayı ya da sivrilmeyi fazlasıyla sağlayacak olduğuna inandığım yapılar. Birinden açısından böyle bir görüşüm olacak.
0: Hocam, yani evrimleşen
2: evet.
0: Üniversiteler zaten hayatta kalacak.
2: Aynen öyle.
0: Şu an için tamamen günceli kaybedenler bütün eğitim kurumlarında olduğu gibi geride kalacaklar ve temel nokta artık sanayi işbirlikleriyle topluma yararlı bireyler yetiştirmek. Zaten o bireyleri yetiştirdiğiniz zaman da hayat boyu öğrenmekle birlikte o mesleği en iyi şekilde icra edeceğini düşünüyorum ve yıllar boyu da bunu bu şekilde götüreceğini. Yani meslekler evet. Belki modifiye olacak ama ortadan kaybolmayacak çoğu meslek.
2: Evet.
3: Dönüşecek, modifiye evet. olacak. Peki. Hocam, sağlık bölümlerine parantez evet. açalım isterseniz. Evet. Çünkü yani sağlık alanında yapay zeka çok sık bir şekilde kullanılıyor. Tabii konu sağlık olunca yapay zekanın doğru kullanımı daha önemli bir hal alıyor. Bu anlamda sağlık bölümlerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz ve yapay zeka sağlık çalışanlarının rolünü nasıl değiştirecek sizce?
0: Şimdi tabii ki yapay zeka büyük bir yardımcı olarak karşımıza geliyor.
3: Evet.
0: Özellikle şimdi teşhiste birçok size veriyi alıyor ve size işleyerek veriyor. Ve bu yardımcılar sayesinde sizin hastanızı tedavi etmeniz daha rahat hale geliyor. İleride de belki bu teşhis yöntemleri çok daha farklı boyuta gelecek ama şu andaki bilginizle herhangi bir koşul altında size söyleseler YouTube'dan izlemiş olduğu videolarla bir kalp ameliyatına giren bir veyahut da oradaki tamamen yapay zekadan öğrenmiş olduğu eğitimle bir kalp ameliyatına giren bir hekimle mi karşı karşıya kalmak istersiniz? Yoksa demin konuştuğumuz gibi usta çırak ilişkisiyle o bütün verileri işleyerek sizin ameliyatınıza giren birisini mi tercih edersiniz? İşte evet. burada tabii ki diagnoz devreye giriyor. Oradaki yapay zeka ile belki şunu söyleyebiliyor ki işte damarlarınızdaki tıkanık oranı bu. Buna bağlı olarak bu risklerle karşı karşıyasınız. Bunu günlük olarak ölçebiliyorsunuz. Riskli olduğunuz noktalarda sizi yönlendirebiliyor ve bunların hepsi avantaj olarak karşımıza geliyor. Ve şunu söyleyeyim. Dünyada çeşitli toplantılara baktığınız zaman, hatta çok ilginç bir toplantıdan bahsedeyim. 2011 yılıydı, İsviçre'de toplantılar zincirine katılmıştım.
3: Evet.
0: Hedef 2050 yılında doğacak bebeklerdi. Ve 2050 yılında doğacak bebekleri 2180'de vefat edeceklerini düşünüyorlardı. Hedefleri de şu bazdaydı. İşte yıllar önce Amerika'da Obama döneminde bir insanın genetik haritasını çıkarttığınız zaman milyarlarca dolara mal oluyordu. Oysa 2050'de bu yaklaşık olarak 100 dolara mal olacağından bahsediyorlar. Sizi genetik olarak A'dan Z'ye doğduğunuz anda incelediklerinde ve çok basit bir testle bunu yaptıklarında hangi hastalıklara yatkınlığınız ortaya çıkacak? Buna bağlı olarak belki çocukluk çağından itibaren, hatta bebeklik çağından itibaren verilen bazı ilaçlar veyahut da sizin sakınmanız gereken noktalarla birlikte ömürler uzayacak,
3: evet.
0: çalışma yaşları farklılaşacak ve hiçbir koşul altında esasında doktorluk mesleği veyahut da diğer yan alanlar kaybolmazken yardımcı elemanlarla, belki robotlarla mesela bir hasta bakıcının yapacağı birçok şey daha kuvvetli ve daha efektif

0: Belki fizyoterapistin yapacağı bazı şeyler robotlar tarafından yapılarak yardımcı oranları farklılaşacak. Ama her zaman açık bir konu kalacak ve o bazda da hepimiz evrimleşeceğiz, farklılaşacağız.
1: Evet. Ekleme yapacaksınız.
2: Ben de açıkçası bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii, şimdi yani biraz evvel anaokulu ile ilgili esasında konuşurken aklımdaydı. Sonra bir uçtu gitti, şimdi tekrar geldi ama yeri geldiği için söylemek istiyorum. Şimdi tabii daha küçük yaş seviyesinde, üniversite demeyelim, anaokulundan liseye kadar öğretmene ihtiyaç her zaman olacaktır. Neden biliyor musunuz? Çünkü öğrencileri en çok etkileyen rol modellerdir. Yani yeri geldiğinde bir öğretmenin söylediği bir söz iyi yönde de olabilir, kötü yönde de olabilir. Çok etkiler öğrenciyi. Baktığı bir bakış yani nasıl baktığı, gülümsemesi, takdir etmesi. Öyle olduğu için rol model eğitimde çok önemli olduğu için öğretmenlerin de şu anda dijital anlamda farklı olan çocukların rol modeli olabilecek şekilde dijital yetkinliğe sahip olmaları gerekiyor.
0: %100 haklısınız hocam.
2: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi ya hoca bunları söylüyor da ben bunları zaten yapay zekaya giderim yaptırırım gibilerinden düşünen bir öğrencinin o öğretmeni rol model olarak görme ihtimali zayıflıyor. Onun için bak biraz öyle de söylemiştim. Kurumların,
1: evet,
2: öğretmenlerin, öğretim üyelerinin karşılığını almış oldukları öğrenci kitlesinin önünde gitmesi gerekiyor. Saygı uyandırabilmeleri için. İşte onun için bu noktada öğretmenler de sürekli eğitim yaklaşımını sonuna kadar benimsemek durumundalar. Yapay zeka öğretmenin sınıf yönetimi noktasında ya da öğrenciye vermek istediği, kazandırmak istediği bilgi kazanımları, yani kazanımlar artı beceriler noktasında en büyük yardımcısı ise, o zaman yapay zeka bir fayda sağlar. Yapay zekanın tabii hani eğitime entegrasyon noktasında da okulların üretken olma, icat çıkartma, out of the box düşünme, nasıl söyleyebiliriz hocam, yani sıra dışı düşünme,
0: evet,
2: becerisinde göstermesi ve cesaretinde olması gerekiyor. Bugün görsel sanatlar bölüm başkanımızla bir toplantı yapıyorduk. Bir resim yarışması üzerinde konuşuyoruz. Nasıl bir resim yarışması yapabiliriz vesaire. Hani evet. Yetenek keşfi, anaokulu, ilkokul vesaire. Dedim ki ortaokuldan itibaren bir başka kulvar daha açalım. Yapay zekayla resim üretme yarışması yapalım.
1: Evet.
2: Çünkü gelecekte çocuklar resim üretecekler. Yani yapay zeka resim ürettirecekler. Ama bunu en hızlı, en verimli, en az kaynak kullanarak, çünkü yapay zekayı kullandığınızda bayağı da su tüketiyorsunuz. Çünkü o bilgisayarlar çok fazla ısı yayıyorlar.
1: Evet.
2: Bakın, yepyeni bir bakış açısından bahsediyorum. Yani hani bir şeyler çizmek, bende hiç olmayan bir yetenektir. Bir şeyler çizmek, sanatsal olarak yani bir resim yapması bir gencin, bir çocuğun, bunun bir şekilde değerlendirilmesi dışında yapay zekaya, o asistana vermiş olduğu komutlarla istediği sonucu en hızlı üretebilme yarışması yapalım diye bir şeyler üzerinden konuştuk. İşte
1: evet,
2: bence kurumların böyle şeyleri düşünebilmesi
0: gerekiyor.
2: Hocam
0: zaten gerekiyor. Hangi eğitim seviyesinde olursa olsun öğrenciyi kazanmak çok önemli.
2: Bravo.
0: İşte öğrenciyi kazanırken de burada öğretmenin rolü. Yani hangi seviyede olursa işte yapay zekanın eksikliği ve şu an için bunları yapabilme kabiliyeti çok sınırlı olduğu için belki öğrenciyi seçecek ama o etik değerler, o karşılıklı duygusallık, bunların hiçbirisi şu an için geçerli değil ve önümüzdeki belli bir süre içinde geçerli olacak.
1: Evet. Yani teknoloji ve yapay zeka gelişmeye devam edecek ama öğretmen hep olacak diyelim ve noktalandıralım. Buğra Hocam, Burak Hocam, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Buğra Özen ve eğitimci Burak Kılanç bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Tendişük sıcaklığı 18, Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 31, Karabük 36, Rize 28, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 34, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa 40 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Net, Sigortam.net.
4: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
5: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ağmara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sevgili seyirciler. Bir Her Şeyi Konuşalım programında yine her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugünkü konularımız arasında gemiler var, yolcu gemileri var, yönetim var, liderlik var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Önce hanımlara diyelim. Şimdi kitap yazmışsınız.
2: Evet.
0: Hemen kitabınızı gösterelim. Kadın Liderin Zirve Yolculuğu.
2: Evet.
0: Kadın lider olmak zor bir şey galiba, değil mi?
2: Evet, oldukça.
0: Çünkü erkek liderin zirve yolculuğu diye bir kitap mesela,
2: evet,
0: olmaz değil mi?
2: Evet, çünkü zirveyi erkekler kaplamış durumda. O yüzden azınlık olarak görülen kadınların zirve yolculuğu o yüzden biraz zorlu. Benim ikinci kitabım Kadın Liderin Zirve Yolculuğu. İlk kitabım İçimdeki Lider'di. Dönüşümsel liderlikle alakalı. Ancak bir 5 yıl kadar önce örgütsel psikoloji master yaparken çalıştığım profesör bana etrafında seni ilgilendiren, dikkatini çeken, merakını uyandıran ne var? O konuda tezini yaz dedi. Bitirme projemi ben bu konu üzerinde yazdım. Oradan da hem benim yaşadıklarım hem de 50 ülkede çalıştığım yöneticiler bana ilham verdi bu konuda.
0: Ama liderlik, şimdi belki kızabilirsiniz ama daha genetik bir şey değil mi ya? Erkek, yani hayvanlara da baktığımız zaman genelde erkekler lider değil mi?
2: Hayır, bunun tam karşılığı açıkçası öyle değil. Bir liderlik kavramı çok değişti. Ama binlerce yıldır erkek egemen bir anlayışta. Şu anda özellikle bu büyük değişimleri yaşarken insanlar da bunun zorluğunun içinden geçiyorlar. Çünkü geleneksel liderlik direktif veren, otoriter bir liderlik anlayışında. Ama günümüzün liderliği daha işbirliğini ön plana çıkaran, daha empatik liderliği.
0: Ama işe göre değişmiyor mu? Yani asker desen otoriter liderlik lazım. Şimdi gemi işinde de otorite olmazsa olmaz. Ya bazı işler otoriterliği gerektirir, bazıları daha şey olabilir, değil mi öyle sizce de?
2: Tam olarak öyle değil açıkçası. Yani şu anda yaşadığımız dönem bunun tersinin geçerli olduğunu söylüyor. Bir de şöyle bir şey var. Milattan önceki zamana baktığımız zaman çeşitli toplumlarda kadınların lider olduğu, liderlik rollerine rahat

0: rahatlıkla gelebildiği birçok örnek var. Toplumda işte öğreten, bilge kişiler ama...
1: Algı operasyonuna mı kurban gitmiş?
0: Biraz kadını? Öyle, evet. Algı operasyonu da diyebiliriz buna. İkincil ön yargılarda diyebiliriz.
1: Kadın kaptan var mı gemiler?
2: Var, kadın kaptan var. Genelde şöyle bir söylem var. Gemiler, kuruz gemileri aslında bayan olarak simgelenir.
1: Ya, gemiler baktınız, bayandır, bayandır zaten. Arabalar da bayandır.
2: Arabalar da bayandır. İşte kaptan olarak baktığımız zaman kadın kaptanların da çok iyi servis verdiğini görüyoruz.
1: Peki şimdi kuruz, sizin de kitabınızdan başlayalım. Kruvaziyer Endüstrisi diye
2: evet.
1: kitap yazmışsınız.
2: Evet.
1: Bu akademik bir kitap galiba değil mi?
2: Bu akademik bir kitap. Cruise Industry diye aslında İngilizcesi. Türkiye'nin ilk kruvaziyer kitabı bu. Aslında benim kruvaziyere yönelik bir eğitim projem de var. Kruvaziyer Endüstrisi Meslek Yüksekokulu şeklinde. Bu kitap genel kruvaziyer tarihçesinden başlıyor ve genel kruvaziyeri anlatıyor. Aslında her öğrencinin okuması gereken ideal bir kitap.
1: Kruvaziyer dediğimiz zaman aşk gemisi değil mi bildiğimiz şeyle?
2: Evet, genelde love boat aklımıza geliyor. Aşk gemisi aklımıza geliyor ama son yıllarda baktığımız zaman kruvaziyer sayılarındaki artışla yoğun talep aldığını görüyoruz.
1: Nasıl temalar var? Şimdi mesela soğuk yerlere, buzlu yerlere gidenler var. Daha içinde temalar da değişiyor.
2: Aslında gemiler şöyle diyeyim.
1: Nasıl
2: gemiler,
1: ayrılıyor?
2: Yılın 365 günü kruz var. Gemiler göçmen kuşlar gibidir. Örneğin Akdeniz'de işi biten gemiler Amerika'ya geçerler. Bu geçişi de transatlantik diye satarız biz. Sonra Amerika'da Karayipler programı ya da Güney Amerika turlarını yapan gemiler tekrar dünyanın başka bir bölgesine giderler. Dünyanın her yerinde, hemen hemen her yerinde kruz gemisi bulmanız mümkün. Ama bu kruzların da tematik kendi karakter
1: özellikleri. Kendi daha var. Mesela çocuksuz olanlar
2: aynen,
1: falan
2: mesela,
1: filan.
2: Eğlence sevenler, fanship dediğimiz eğlence gemisine, çocuk sevenler çocuk karakterli kruzlara, işte özgürlüğünü sevenler freestyle dediğimiz konseptli kruzlara giderken işte karakterine göre misafirlerimiz bir cruise line seçiyor ve o cruise line'da seyahatlerini gerçekleştiriyorlar.
1: Ne kadar bu, yani genel turizmin içinde bu gemi turizminin payı ne kadar?
2: Aslında dünyadaki payı, aslında genel bakarsanız yaklaşık 36 milyon kişi kruz seyahati yapıyor.
1: Bayağı bir.
2: Bayağı. Bunun %55'i Amerikalılar.
1: Yani şu an 36 milyon kişi gemilerin üstünde gidiyor mu? Şu anda öyle.
2: Yıllık mi? Total diyelim 36 milyon.
1: Şu anda kaç kişi?
2: Anlık itibariyle baktığınız zaman yaklaşık 400 gemi var şu anda. 3 gecelik, 4 gecelik, 7 gecelik, 11 gecelik, 119 geceliğe kadar giden farklı kruzlar var. Bu da sayıların artmasına sebep oluyor. Baktığınız zaman Türkiye'de de kruvaziyer sektörü hızlı bir şekilde artıyor. Çünkü geçen sene biz 13 yılın zirvesini yaşadık. 2 milyon 180 bin kişi Türkiye'ye kruzla geldi. Ve giden yolcuda da özellikle kruz gemilerinin Türkiye'de ana liman olarak, home port olarak yolcu almasıyla beraber hızlı bir şekilde talep artıyor. Ve işin güzel yanı kruza giden %96 oranında tekrar kruz yapıyor. Yani otel tercihlerinde...
1: Peki turist
2: için...
1: açısından mesela kruz turisti bir evet. şehir için iyi bir turist şekli mi? Yani çok para harcayan turist şekli
2: normal,
1: midir? Yoksa kalabalık yapar gider mi?
2: Yok hayır. Normal seyahatle gelen turist şekline baktığımız zaman özellikle home port, ana liman İstanbul'sa öncesinde otel konaklaması muhakkak alıyor.
1: Uçak, o gemide kalmıyorlar mıydı? Otel mi alıyor?
2: Mesafeli geliyorsa bir gece İstanbul'da otelde kalıp ertesi gün gemiyi kaçırmamak adına bir gece overnight
1: anladım.
2: Yapıyor. Alışveriş yapıyor. Home port olarak Türkiye limanlarını kullanırlarsa 7 katı fazla para harcıyor normal bir turistten. Bu da yaklaşık 1500-2000 dolar gibi bir rakam çıkıyor. Harcama kalemleri gerçekten yüksek. O yüzden şehir ekonomisinde yüksek oranda para getiriyor.
1: Yani kruz turistleri istenilen bir şey şehirler tarafından.
2: Tabii istenilen bir şey. Bazı yerlere aşırı kruz gemisinin gelmesi şehirde yoğunluğu da arttırıyor. Ona göre yeni planlamalar yapılması gerekiyor ama ekonomik açıdan şehrin bütün ekonomik statüsünü değiştiriyor.
1: Evet. Siz hiç çıktınız mı kruza?
0: Hayır çıkmadım ama anlattıklarınız çok çekici
1: ama
0: geldi.
1: Şimdi bir yönetici olarak değil mi? Siz yönetim de zor bir yönetim şekli değil mi? Gemi biraz da reklam öncesi program öncesinde konuştuk.
0: Evet. Ben
1: 8 bin kişi mi? 10 bin kişi mi?
2: Yani bugün 8800 kişilik artı personelle 11 bin kişilik kruz gemileri mevcut. Hatta katlarda GPS cihazı var. Kaybolursanız.
1: Kimlerde diye.
2: Size tarif ediyor. Lokasyon gösteriyor. İçlerinde cadde dediğimiz caddeler, işte bu caddelerde shoppingler, kafe

0: ve restoranların olduğu aslında güzel bir şehirden bahsediyoruz.
1: Kolay bir yönetim değil herhalde.
2: Yok, hiç kesinlikle değil. 3000 kişiden bahsettiniz değil mi? Gemide çalışan
0: yönetimi gerçekleşiyor.
2: Hem hani baktığınızda teknik ekiple beraber servis ekibinin çok geniş bir yelpazesi var. Bu evet. Ekibe liderlik etmek hiç kolay değil açıkçası.
0: Yani aslında gemiye baktığımız zaman iki önemli lider var. Bir tanesi kaptan. O deck engine dediğimiz kısma liderlik yaparken bir de otel management dediğimiz otel kısmı içinde otel müdürü var. O da servisten sorumlu. Çünkü aslında yüzen bir otele servis veriyorsunuz. Daha önce işlettiğim gemilerde de bu ambiyansta servis verdiğimiz için genelde bir problem çıkmıyor.
2: Demin bahsettiğiniz işte hani bu gemi yönetiminin özellikle servis ayağında insan odaklı, empatik, işbirliğine çok ihtiyaç duyulan bir liderlikten bahsediyoruz.
1: Ya kadınların iletişim konusunda daha ileri oldukları erkeklere göre kesin ama erkeklerin de başka konular ya daha iyi yaptığı konular olabilir.
2: Şöyle ben bu konuyu biri diğerinden daha iyi değil de ikisinin beraber yürümesi gereken bir yol olarak görüyorum. Öncelikle şu anda üst yönetimde kadın oranı CEO olarak %6.7 dünyada. Nüfusun %50'si kadınken, çalışanların %40'ı kadınken, bu Türkiye'deki rakam, dünyada da böyle. Sadece %6.7 ile üst yönetimde kadınların yer alması perspektif açısından çok
1: bence
2: yanlış.
1: Bu çok fena bir şey değil. Çünkü mesela CEO dediğiniz zaman yani kimse alınmasın üstüne ama psikopatik karakterler taşıması lazım CEO'nun.
2: Çok ilginç bir bakış açısı. Yani,
1: şimdi profesyonel hayatta başarılı olmak için yaptığını daha iyisini göstereceksin. Hatta kötü yaptığını iyi yaptım diyeceksin. Bu raporlarla olabilir, şeylerle. Başkasının iyi yaptığı bir şey ben yaptım diyeceksin falan. İnsanların yüzüne bakıp belki işine son vereceksin, belki maaşını şey yapacaksın. Yani çok psikopatik karakterler barındıran bir şey ve yanlış şey bilmiyorsam da o CEO'ların belli bir yüzdesi de gerçekten psikopatmış deniyor.
2: Evet öyle bir şey deniyor ama bu bir azınlık. Eğer böyle olsa işler yürümez, şirketlerde yönetilmez
1: işte.
2: Hale gelir yani hepsi için. Ya,
1: psikopat dediğinizde diyor. Şey yapmayın, psikopatlar çok yüksek IQ'lu oluyor.
2: Evet.
1: İnsanları manipüle etmeyi çok iyi biliyorlar. Çok analiz yapabiliyorlar. Yani o yere bir şekilde o şeylerle geliyorlar zaten. Hani kadınların çok CEO olmaması belki iyi bir şey diye söylüyor.
2: Şöyle ben sadece CEO olmaları anlamında değil, yönetim ekipleri, yönetim kurulunda kadınların olması ve icra kurullarında kadınların doğru bir şekilde temsil edilmesinden bahsediyorum. İlla erkekler insin, oraya kadınlar çıksın anlamında değil. Kadın ve erkek gücünü birleştirmek gerek. Şu anda elimdeki araştırmalara göre 130 bin kişinin dahil edildiği liderlik araştırmasına, yani liderlik becerileri konusunda kadın liderler nerede, erkek liderler nerede diye, kadınlar ciddi şekilde erkeklerden daha üstün performans gösteriyor.
1: Çocuğu doğurana kadar.
2: İşte bu önyargıların başladığı zaman ve
1: yani,
2: ayrımcılığın başladığı zaman. Şimdi kadının doğasında doğum var.
1: Tamam işte.
2: Dolayısıyla
1: zaten
2: şirketlerin bunu kabul etmemesi ve kadınlara da erkek gibi davranması problem ya, aslına bakarsanız.
1: Şirket bir insan değil ki davransın. Yani şimdi mesela bir yönetici baktığı zaman uzun vadeli plan yapıyor. Arada kesinti olacak mı olmayacak mı? Buna bakar. Gayet
2: evet,
1: net
2: erkekler
1: bu.
2: De askere gittiği zaman bu kesinti
1: ama
2: oluyor.
1: Yani erkekler askere zaten hayatının başında gidiyor. Alırken işe bakıyoruz. Askerliğini yapmış mı yapmamış mı? Askerliğini yapmadıysa almıyorlar genelde.
2: Kadınlar da çoğu zaman aslına bakarsanız ilk 5 senede düşünüyorlar çocuk yapma konusunu. Evlenme yaşlarına da bakabiliriz yani eğitimli.
1: Ama bir kesinti oluyor yani
2: evet,
1: orada.
2: Evet,
1: yani
2: bu hayatın bir parçası. Çok doğal bir
1: tamam,
2: parçası.
1: Ben de gayet doğal buluyorum da hani buna direnmenin bir şeysi yok. Hani bizi yanlış anlıyorlar falan gibi bir şey değil. Yani
2: kadının, direnen kim burada sizce tam olarak?
1: Yani burada benim şeyim, kadınlara yapılan her türlü pozitif ayrımcılık kadınları daha geriye itiyor diye düşünüyorum ben.
2: Ne açıdan?
1: Yani mesela Türkiye'de gümrük duvarları vardı. Sanayi gümrükle korunuyordu. Hiçbir sanayimiz gelişmedi. Ne zamanki rekabete açıldı, koruma kalktı, ihracat rekorları kırmaya başladık gibi bir şey.
2: Şöyle, şimdi kadınların karşılaştığı bariyerleri 3 temada incelemek lazım. Bunlardan bir tanesi toplumsal beklentiler. Bu ne demek? Kadınlar işte hep bakım veren olsun, hep şefkatli olsun, o liderden beklenilen otorite ve direktif veren halini göstermesin. Çocuklarıyla ilgilensin, eşiyle ilgilensin, işiyle çok ilgilenmesin. Bir kere bu çok büyük bir baskı yaratıyor her anlamda. İkincisi şirketlerin yaklaşımını, tam dediğiniz şey aslına bakarsanız pozitif ayrımcılık değil bu. Kadınların doğasında doğum yapmak varsa bir kadının en az iki kere işinden, sadece 4 ay bu arada. Üstüne 2 ay
1: bitmiyor yani, bir çocuk şimdi doğduğu zaman o ayrı bir iş olarak çıkıyor. Bir çocuk daha varsa bir iş daha.
2: Evet ama
1: bir
2: iş performanslarını etkilemediği gibi 4 ay bir çocuk için yeterli değil bu arada. Değil, onu tabii da ki tabii ki, yani, ki belirtelim. 4 ay sonra o kişi iş yerinde ve sanki hiç yapmamış gibi işte süt odalarıyla ilgili problem, süt izni almayla ilgili problem. Aa şimdi o doğum yaptı, ona terfi vermeyelim. Bu duygusal olacak. Acaba işleri yönetebilir mi vesaire gibi bir sürü varsayımdan bahsediyoruz. Bunlar gerçek değil. Performans olarak baktığımızda da kadın performansı bunu göstermiyor. Bu hep aslında bakarsanız şirketlerin başındakilerin erkek olup kadınlar hakkında karar vermesiyle alakalı.
1: Bir başa geçseniz bitecek iş, öyle mi?
2: Nasıl? Yok, beraber yönetmeyi öğrendiğimiz zaman. Çünkü şöyle, kadın liderlerin daha yüksek oranda üst yönetime geçtiği şirketlerde birincisi ciro artışı. %41 ile %115 arasında bir fark yaratıyor. İkincisi S&P 500 şirketine bakıldığında, Boston Consulting Group'un bir araştırması bu. Daha fazla kadın terfi eden üst yönetime şirketlerde inovasyona bağlı pazar payı %26 ila %45 oranında daha yüksek. Demin bahsettiğim araştırma da bu arada 19 yıl boyunca yapılmış bir araştırma. Hani zamanın içinde bir noktada seçilmiş
1: yani
2: bir araştırma.
1: Yani kadın CEO'su olan şirketler
2: üst yönetimde daha fazla kadın
1: üst yönetimde
2: olması.
1: Daha fazla.
2: Üst yönetim ne demek? Artık CEO'lar tek başlarına yönetmiyorlar şirketleri.
1: Bir takım liderlik ekipleri var işte,
2: değil mi? Liderlik ekiplerinde en az %50'ye ulaşmaktan bahsediyorum. Şu anda ondan çok uzağız. %15 ila 20 arasında ve eğer hiçbir şey yapılmazsa 136 yıl alacak kadın erkek eşitliğini birçok alanda.
1: Ama kadınla erkek edikör. Yani eşit hakları olabilir de eşit değiller yani. Hani bunun bir şey yapın.
2: Hangi açıdan?
1: Hiçbir açıdan yani. İsimleri bile farklı. Biri kadın biri erkek yani.
2: Evet ama farklılıklarımızı kullanarak yani kadının empatisi ve işbirliği becerisi
1: tamam.
2: Masaya gelemiyor.
1: Ya ve kadınları kötülemek değil bu. Eğer kadınla erkek eşit dersek o zaman bu sefer kadınları kötülemiş oluruz. Biz çünkü kadınları daha farklı, daha yüksek bir yerlere koyuyoruz. Şöyle, yani eşit dediğimiz anda
2: aynayla eşit farklı
1: yani.
2: Şeyler ya. Aynayla eşit farklı şeyler. Yani yukarıya çıkma imkanı özellikle bastırılıyorsa.
1: Eşit hak ayrı, o herkesin eşit hakkı olur. Ama yani insanlar eşit değil. Hiç kimse eşit değil.
2: İşte aynı o aynı olmadıklarını tabii ki kabul ediyoruz. Bu noktada şu anda bütün şirketlerde bir liderlik sıkıntısı var. Çünkü baktığımız zaman o eski tarz yönetim şekli, otoriter ya da liderlik, direktif veren liderlik şekli yeni jenerasyonlar tarafından kabul edilmiyor.
1: Bence şu anda şirketlerdeki sorun kadınların liderliği veya lider olmaması değil, yapay zeka yaptırılacak bir işi kadın veya erkek insana yaptıran şirketler çok ciddi sorunda.
2: Tabii o günümüzün başka bir gerçeği.
1: Asıl sorun bu, hani kadın erkek falan o şey ama asıl sorun şu anda mesela baktığınız zaman şirketlerin yarısı batmış durumda. Çünkü makinenin yapacağı bir işi insana yaptırıyorlar.
2: Yapay zeka yüzünden batmıyorlar, emin olabilirsiniz.
1: Hayır, fiilen.
2: Yönetimde perspektif darlığından dolayı ve bu zamanı yakalayamamaktan
1: i̇şte
2: dolayı batıyorlar.
1: İşte perspektifi yakalamaları lazım.
2: Bunun için o yüzden farklı perspektifleri yönetime getirmeleri gerek. Şöyle bir şey var, başka bir araştırmadan bahsedeceğim. Yine kadınları üst yönetime getiren şirketlerde kültür açısından da çok daha fazla çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık var. Bu ne demek? O zaman şirkette diğer azınlıkların görüşlerinin de alınması ve daha geniş bir perspektiften piyasaya bakmak söz konusu. Burada demek istediğimiz şey eşitlik olarak biz eşitliği sağlayabilmek için verdiğimiz şeyleri dengelememiz gerekiyor. Eğer böyle giderse göreceğiz yani ciro açısından kadın liderleri yukarıya çıkaranlar şanslı olacak mı diyeceğiz, sonuçları getiren mi olacak diyeceğiz. Pazar payı artışını sağlayacaklar, kültürel çeşitliliği sağlayacaklar ve bence en önemlisi kadınların sahip olduğu dönüşümsel liderlik becerisi.
1: Benim de gördüğüm şu, insanlık son 1000 yıldır da, 100 yıldır da, 10 yıldır da son bir yıldır da hep iyiye gitmiş. Teknoloji ilerlemiş, ömür uzamış. Hani dolayısıyla hani erkekler de fena bir iş çıkarmamış diyelim bu arada.
2: Bu erkekleri kötülemek için

0: değil. Ben sürdürülebilirliğin bir parçası olarak konumlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hep konuşuyoruz ya şirketlerde nasıl sürdürülebilir işler yaratabiliriz. Bunun sırrı beraber yönetebilmekte. Yani bir kadın erkek bir araya gelip bir çocuk ortaya koyuyor. Kendisinden yani
1: kadın
0: daha
1: erkek
0: güzel bir şey.
1: Çok fazla bence gene de ayırmamak lazım insanları. Yani sizin dediğinize geliyor sonunda. Ayırdığınız zaman bu sefer işin bütün şeysi bozuluyor yani. Hani işin doğası
0: İkinci
1: bozuluyor.
0: İkinci önyargıları nasıl peki ortadan kaldıracağız?
1: Önyargı değil yani. Yani bir kadının erkeğe, erkeğin kadına karşı yargılı veya ön yargılı olması normal bence, değil mi öyle?
0: Şöyle üst yönetim yukarıya çıkmak için insanları, şöyle diyeyim, ben bir şirkette çalışırken %77 kadın vardı ama tepede sadece %10'du ve bu tepe yönetim
1: tekstil %77 büyük ihtimalle, değil mi?
0: Hayır, global bir şirketti. Bu %90 erkek olan icra kurulu %77 için karar veriyordu. Ne kadar kapsayıcı olabilir ve ne kadar doğru tespitlerde
1: bulunabilir?
0: Şirketlerde
1: pek demokrasi olmuyor zaten.
0: Demokrasiyi geçiyorum ben burada, işte o zaman ne oluyor? O doğum yapıyor, o olmasın, o yukarı çıkmasın vesaire. Biz şartları eğer elverişli hale getirirsek o zaman liderlik konusunda değişim söz konusu olabilir. Bir de liderlik setini hala tam olarak yeni şartlara göre adapte etmedik. Evet. Yani dönüşümsel liderlik dediğimiz şey sadece bugünü değil yarını da düşünen ve geliştiren bir liderlik tarzı. Kadınlarda bu daha yüksek. Bu da yine bütün araştırmaların gösterdiği bir şey. Ben demiyorum ki erkekler kenara çekilsin ve kadınlar devralsın. Beraber yürümeyi öğrenmek
1: zaten
0: gerektiğini
1: düşünüyorum. Zaten yürüyoruz gibi geliyor bana da. Yönetim zor bir şey galiba, değil mi?
2: Yönetim zor bir şey. Burada bir şeyi söyleyeceğim. Aslında burada cinsiyetten ziyade biraz karakter. Yani yönetim, yönetici olabilmenin bir takım karakteristik özellikleri var. Yani herkes bir şeyi yönetemez ya da idare edemez. Bence öncelik biraz daha karakterle kaynaklanıyor. Çünkü bayan veya erkek olmasından ziyade yönetici karakterine sahip olup olmaması gibi. Çünkü gemilere de bakıyoruz. Kruz gemilerinde baktığınız zaman bayan kaptanlar da var ama o kaptanın karakterine baktığınız zaman yönetebilecek bir statüde olduğunu görüyoruz. Çünkü sonuçta aşağıda yaklaşık 3000 kişiye hükmediyorsunuz ve belli bir sistem üzerinde gitmek istiyorsunuz. Hı hı. Bu yüzden karakterin ön planda olduğunu düşünüyorum.
0: Karakterlerin liderliği beslediğine dair çok
2: yani, mizaç diyebiliriz. Bunda bence şey de var.
0: Yetkinlik diyoruz biz daha
2: yetkinlik,
0: çok.
2: Yetkinlik. Yani hangi nationality'ye yaptınız? Yani bir Alman şirketindeki yetkinlik farklıdır. Bir Türk şirketindeki farklıdır. Çünkü her milletin bir karakteri var. Bu karaktere uygun yönetim birimi de farklıdır. Burada daha çok cinsiyetlikten çok kişinin karakteristik yapısı o gruba hitap
1: mesela
2: edebiliyor.
1: Mesela iyi denizci diye bir şey var, değil mi?
2: İyi denizci mesela. Bu onun dişi veya erkek olmasıyla alakalı değil. Bu onun sahip olduğu yetkinlikle alakalı.
0: Keşke sadece yetkinliklere göre karar veriliyor olsa. Zaten o zaman hiçbir problem olmayacak. Bu bahsettiğimiz ikincili ön yargılar yüzünden yetkin olmalarına rağmen yukarıya çıkamayan ilk terfileriyle
1: erkek komplosu
0: doğum...
1: yani bu, değil mi?
0: Bilinçli yapılmış bir şey değil. Bilinçli yapılmış bir şey
1: bilinçli
0: değil.
1: Bilinçli yapılmadıysa o zaman sorun yok zaten. Kasıt, önemli olan kasıttır.
0: Evet
1: burada.
0: Ama düzeltmemiz gereken bir şey. Yoksa bu eşitliğe ulaşmamız 136 yıl alacak. Kimin bu kadar vakti var sürdürülebilir bir gelecek için?
1: Belki ölümsüzlük de bulunur. Hiç sorun olmaz yani bu
0: çok
1: yapay zeka.
0: Çok pragmatik yaklaşıyorsunuz. Süper.
1: Şimdi bu yönetimde yapay zeka işi falan nasıl etkiliyor şimdi sizin
2: şimdi normalde
1: rezervasyonlardan tutun
2: her şeyi
1: içerideki
2: etkiliyor.
1: Yönetime kadar her,
2: her şeyi etkiliyor. Her şeyin analizleri daha hızlı yapılabiliyor. Bugün baktığınız zaman call center'da bile artık yapay zeka devreye giriyor ve call center'daki konuşan kişi yapay zeka olmadığını söylemezse bunu kimse aslında anlayamıyor. Baktığınız zaman burada baktığınız zaman her branşta da yapay zekayı görüyoruz.
1: Evet. Buzlu yerlere turlar yapıyor musunuz? Kuzey Arktik turlar.
2: Antarktika turları, Alaska turları, dünyanın hemen hemen her lokasyonunda turlarımız var. Ve gemilere baktığınız zaman mevsimlere göre bunu tercih ediyor misafirlerimiz. Örneğin kışın Türkiye'de yaşayan bir misafir yaz ortamını seçmek için Karayiplere gidiyor. Ya da yazın Norveç fiyortlarına gidiyorlar. Daha soğuk, daha serin. Burada önemli olan gittiğiniz lokasyon.
1: Okyanus geçen gemilerle yolcu gemileri farklı şeyler değil mi?
2: Yo, aynı gemiler.
1: Aynı gemiler
2: Akdeniz'de
1: mi?
2: İşini bitirdikten sonra yeni destinasyon nereye gidecekler? Hava değişiyor, iklim değişiyor Akdeniz'de. Bu sefer Karayipler'e geçiyor.
1: O eskiden miymiş? Bir Ocean Liner diye böyle bir hızlı
2: şimdi
1: geçen gemilerin gemiler.
2: Hepsi büyük Ocean Liner aslında. Baktığınız zaman Genesis dediğimiz büyük tarzlı gemiler. O geçiş süresini biz transatlantik diye veriyoruz. Örneğin 29 günlük kruz biz satıyoruz. Nereden çıkıyor? Barcelona'dan çıkıyor. İşte Kanarya Adaları, belli limanları oluyor. Sonra okyanusu yaklaşık 5 günde geçiyor. Ve nerede bitiriyor? Bazıları işte Miami'de bitiriyor. Bazıları New York'ta bitiriyor. Daha sonra oradan regular normal turlarını yapmaya başlıyorlar.
1: Yani ama onun benim bildiğim şekilleri bile değişiyor. Yolcu gemileri daha böyle apartman gibi daha yüksek oluyor. Değil mi? O eskiden evet. miydi? Yani değişti mi o?
2: Ya şöyle diyeyim. Sizin dediğiniz Ropax dediğimiz yani feribot tarzı gemiler var. Tek line üzerinde evet. gidenler. Örneğin bir lokasyondan çıkıyor. Mesela İtalya ile Yunanistan arasında tek seferde giden gemiler. Onlarda da kabinler mevcut. Ama genelde onlar araba ve yolcu taşıyor. Onlara biz Ropax diyoruz. Ama kruz gemilerinde sadece kabin var. Daha çok seyahat ve tatil amaçlı. Yani her gün bir limana uğrayacak şekilde dizayn edilmiş gemiler.
1: Bir de yaşayanlar var. Diye duydum ben bu gemilerde yaşayan.
2: Gemilerde uzun süre kalan misafirlerimiz var. Çünkü sürekli her gün bir limanda uyanıyorsunuz. Farklı şehirleri geziyorsunuz. Sürekli odanız housekeeper tarafından temizleniyor.
1: Bir otel fiyatıyla karşılaştırırsak.
2: Daha uygun fiyat baktığınız
1: nasıl
2: zaman.
1: Nasıl daha uygun olabilir?
2: Ya şöyle diyeyim. Bugün kruzlara baktığınız zaman 3 gecelik bir Ege Adaları programının 500-600 Euro'dan vergiler dahil başladığını
1: nasıl
2: görüyorsunuz.
1: Olabiliyor? Onu soruyorum ben yani.
2: Çünkü gemiler transit free zone bölgesinde dolaşıyor. Yakıtı transit alıyor. Bütün vergiden muaf. Kumanyalar vergiden muaf. Personeller uluslararası regülasyonda bayrak devletine ait olduğu için herhangi bir ekstra sigorta yani geminin genel sigortası var. Personelde sigortası var ama bu da maliyetleri düşürüyor ve her limandan yolcu alıp sürekli dolan bir geminin de karlılığı yükseliyor.
1: Onun geminin bir şeysi var değil mi? Şimdi uluslararası sularda oluyor.
2: Evet, uluslararası sularda oluyor.
1: Ondan sonra girdiği zaman ne değişiyor mesela uluslararası sudan içeri girdiği zaman ne değişiyor içeride?
2: Şöyle diyeyim. Gemilerde belli alanlar var. Mesela free shop'lar var. Onlar mesela limanlarda kapalı oluyor.
1: Mesela kumar oynatan gemiler var mesela.
2: Evet, onlar var.
1: Mesela o kumar bitiyor mu?
2: Limana geldiği zaman hepsi kapanır. Normalde açık sularda denizden 30 mil açılıkta bu free shop'lar açılır. Onun haricinde gemi zaten bütün harcamasını, yakıtını ve diğer harcamalarını free zone'dan alır. Yani serbest bölgeden alır. Transit yakıt alır örneğin. Daha uygun yakıt alır.
1: Bu şeydeki gemilerdeki formül nasıl mesela? Şimdi bizde tatil köyleri var.
2: Evet.
1: Parayı veriyorsun. Ondan sonra bir daha yiyorsun, içiyorsun, bir daha para vermiyorsun mesela.
2: Gemilerde şöyle diyeyim, sadece içecekler ekstradır ama içecek paketi alabilirsiniz. Sizin verdiğiniz ücret, vergi, liman vergileri, işte kabin ücreti, sabah, öğle, akşam yemekleriniz, beş çaylarınız, gece yarısı ikramlarınız fiyatın içindedir. Buradaki avantajınız, örneğin Cenova'dan gemiye bindiniz. Gemide de bu arada aktiviteler var. Uyudunuz, uyandınız, farklı bir kültür, Marsilya'da, Fransa'dasınız. Sonra uyudunuz, uyandınız, Barcelona'dasınız. Aslında her uyandığınızda yeni bir rüyaya dalıyorsunuz. Çünkü farklı lokasyonlar geziyorsunuz. Lüks bir segmentte dolaşıyorsunuz. Bu seyahat, yolda geçen seyahati uyurken geçirdiğiniz için daha çok alanı, daha çok şehri görme imkanı buluyorsunuz.
1: Bir de gemide giderken uyumak daha şey değil mi? Beşik gibi sallanırken uyumak daha mı şey?
2: Aslında gemi çok beşik gibi sallamıyor. Çünkü yeni gemilerin içinde
1: titreşim var ama hafif değil mi?
2: Aslında büyük gemiler gerçekten tonaj olarak çok büyükler. Stabilizer dediğimiz denge kanatları vardır altında. Onları aşarlar. Aslında Türkiye'deki en önemli sorun gemilerin çok böyle salladığını düşündükleri ve çok pahalı olduğu için çok rağbet gelmiyor ama ilk seyahatlerini yaptıklarında bunun böyle olmadığını görünce bir sonraki seyahatlerini yine kruz olarak seçiyorlar. Senede 3-4 kere kruza giden misafirlerimiz var.
1: Ama yani o Yani sallanmayı hiç mi hissetmiyorlar mesela yolcular?
2: Yani şöyle diyeyim, açık denize çıktığında hafif bir sallanma olur ama bildiğimiz böyle bir sallanma, yani şu an nasıl bu ortamda oturuyorsak aynı ortamda, hatta bazı yolcular sandek dediğimiz açık alana giderek denizde olduklarını anlayabiliyorlar. Çünkü içerideki cadde alanları, kafeler, restoranlara baktığınız zaman gemide olduğunuzu da çok algılayamıyorsunuz. Minim.

0: Gemisi olmuş.
1: Evet.
2: Çünkü gerçekten büyük tonajlı gemiler.
1: Türk turistler ne durumda?
2: Türkiye'de kruvazer sektörü hızlı bir şekilde artıyor. Şu anda yaklaşık 100 bin rakamını yakalamış bulunmaktayız. Bunda sebebi Ege Adaları'na kolay ve ulaşılabilir gitmeleri ve bazı girişimcilerin de Türk gemilerini yapmaya başlaması, bu olumlu bir etki olarak karşımıza çıktı. Aslında ülkemizin bir Türk Cruise Line'la ileride
1: nasıl bu şey
2: ihtiyacı var.
1: Bu şimdi petrol taşıyan gemilerin bir döngüleri var. Bazen çok böyle sürünüyorlar. Fiyatları çok düşüyor falan. Bazen yükseliyorlar.
2: Evet.
1: Burada da var mı öyle bir döngü?
2: Burada da bir borsa var aslında. Şöyle.
1: Borsadan daha ziyade döngü var mı? Çünkü petrol de bir çıkıyor, bir iniyor. Mesela demir de taşıyorsa bu hep böyle bir inişi bir çıkışı yaşıyorlar.
2: Burada sezon, 3 sezon var. Düşük sezon, yüksek sezon ve orta sezon.
1: Yılın içinde oluyor.
2: Yılın içerisinde oluyor. Buna göre fiyatlar önceden belirleniyor. Yani şu anda yabancı gemiler 3 sene sonrasını zaten satışa açtılar. Yani şu anda 2027-28'i alabiliyorsunuz. Genelde bizim Türk misafirlerinde last minute dediğimiz son dakika turlar satılıyor. Ama normalde yabancılar 2027 ya da 28'i alıyor. Bu sene baktığımız zaman, bu sene yakıtlarda bir artış oldu gerçekten, ama genelde gemilerin bazı avantajı, genelde cruise line'ların çoğu yakıt hedgeleme dediğimiz bir yıl öncesinden fix fiyatlı bir anlaşma yaparlar. Biz bu sene onun avantajını yaşıyoruz.
1: Benim yani, dediğim ama Covid gibi mesela. Covid'de durdu değil mi bütün işler?
2: Covid'de yani bütün sektör durdu.
1: Bütün sektör durdu. Yani onun gibi mesela şeyde de yani petrol fiyatı nasıl dalgalandı, evet. Zamanında. Bunda öyle bir dalgalanma.
2: Böyle dalgalanma söz konusu oldu.
1: Sezon içinde.
2: Sezon içinde yüksek sezon zaten her zaman dolu. Düşük sezonda da ona göre promosyon fiyat çıktıkları için zaten o fiyatlarla dolduruyorlar.
1: Türkiye'nin liman sayısı nasıl bu kruz gemilerinde?
2: Kruvazer limanında şu anda ön planda Kuşadası limanı geliyor. Gelen gemiler açısından.
1: Niye, ne var Kuşadası'nda?
2: Efes, tarihi alan ve lokasyon. Çünkü gemi firmaları da kruz itinerileri yaparken maliyet analizi yapıyorlar. Bunda ne var? Yakıt var. Uğrayacağı liman var. Gideceği limanda alacağı su miktarının fiyatı var. Pilotaj, romorkaj, yanaşma gibi bedeller var. Bunlar bütün programın oluşmasını sağlıyor. Yani düşünün, sezonda 4 milyon kişi taşıyorsunuz. 1 euroluk hata yapsanız 4 milyon euroluk bir rakam farklılığı çıkartır.
1: Bir zeytin fazladan koysan değil mi?
2: Yani onun gibi düşünün. Burada önemli olan şey işte Kuşadası'nın Efes'e yakınlığı, gelen misafirlerin tarih, deniz, kum, güneş için gelmesi. Birinci liman Kuşadası Limanı. Benim zaten üniversite bitirme tezim kruvazer liman özelleştirmesinde Kuşadası Limanı örneğiydi. İkinci liman İstanbul Limanı. Sonra Bodrum, Çeşme, Antalya Limanı gibi kruz limanlarımız gidiyor.
1: Kıyaslarsak İstanbul'u.
2: Evet.
1: Başka şehirlerle nedir durumu bu konuda?
2: Limancılık olarak mı?
1: Yani bu kuruluş şey olarak. Çünkü dünyanın en müthiş tarihi burada.
2: Evet.
1: Ben o kadar kruz gemisi görmüyorum burada. Sanki.
2: Bayağı geliyor aslında.
1: Geliyor aslında
2: yani
1: ama.
2: Yani gelip gittikleri için, yani bugün bir
1: Sarayburnu'nda var aslında.
2: Beşiktaş Kadıköy vapuruyla bir her gün geçseniz her gün farklı gemi görürsünüz. Aslında geliyor ve gelen gemiler gerçekten büyük tonajlı. Şu anda özelleştirmeden sonra özellikle Galata Port'ta yapılan liman gerçekten güzel. Hem teknik hem yapı olarak check-in check-out kısımları açısından baktığınız zaman dünyada sayılı limanların içerisinde. Ama kapasiteler arttığı için, çünkü kruvazer sektöründe önce arz yaratılır sonra talep gelir. O yüzden
1: gemiyi almak mı lazım yani önce?
2: Limancılıkta liman yapmak lazım. Kruvaziyerde de önce gemi almak lazım. Daha sonra zaten müşteri gelir. İşin gerçeği o. Bugün Bergama bölgesine bir liman yapsanız oraya da kruz gemisi yanaşır. Bugün büyük tonajlı bir kruz gemisi yapsanız o da dolacaktır. Çünkü şu anda gemi zaten ileriki yıllar için gemi talepleri zaten tersanelerde hazır süreçte yapılıyor.
1: Türkiye'de yapılıyor mu hiç yolcu gemisi?
2: Türkiye'de şu an yapılmıyor.
1: Nerede yapılıyor en çok?
2: Genelde Amerika, Almanya gibi ülkelerde yapılıyor. Çin'de yapılıyor. Ama normal gemi yapmak bir LPG tankeri veya bir şilep gibi kolay değil. Aslında iç kabin ve elektronik ve teknik aksamı düşündüğünüz zaman bayağı maliyetli. Yani bugün iyi bir gemiyi yaklaşık 1 milyar euroya çıkartabiliyorsunuz.
1: Nasıl enerjisini alıyor? Dizel bir motor var değil mi içinde?
2: Birkaç tane motor var. Yani
1: full oil ile mi çalışıyor bu?
2: MGO ile çalışıyor genelde.
1: Nedir MGO?
2: Marine MGO dediğimiz düşük sülfürlü yakıt olarak çıkıyor. Yani yeni çıkan regülasyondan sonra artık IFO kullanımı MGO'ya dönüştü. Bu da gemilerin daha

0: sağlıklı bir şekilde çevreyi kirletmeden seyahat etmelerini sağlıyor.
1: Bir sürü motor, 3-4 tane motor var, çalışıyor bunlar. Var. Elektrik yani, şarj ediyor değil mi bunlar?
0: Normal jeneratörü de var, ana jeneratörü.
1: Şafta bağlı mı yani?
0: Şafta bağlı ana makine de var. Siz bayağı teknik olarak da biliyorsunuz. Birkaç tane makinesi var. Çünkü gemide her şeyin yedeği olması gerekir. Bunun haricinde jeneratörlerimiz var.
1: Ya hem elektrikli motorlar var, hem direkt şafta bağlı. Var.
0: Aynen. Hem de bunun haricinde geminin su sistemini organize eden, çünkü düşünün aynı anda yaklaşık 2000-3000 oda var ve bu odaların sıcak su sistemini organize etmeniz lazım. Bunların tuvalet sistemleri, flush sistemleri var. Normal uçaklardaki bir vakumlu sistemler bunlar. Bunların hepsini organize edeceğiniz bir yapı düşünün. Yani o yüzden normal bir tanker ya da LPG gemisi üretmekten çok daha detaylı ve daha maliyetli bir şey olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Şimdi yönetim sorunlarına gelelim. Şimdi şirketlerin birçoğu kurumsallaşamıyorlar ve batıyorlar. Kurumsallaşmak ne demek?
2: Öncelikle ben liderlik koçuyum. Oradaki ayrımı birazcık yapayım. Yönetim danışmanlığıyla liderlik koçu.
1: Ama lider de sonunda kurumsallaştırmaya çalışır değil mi şirketi?
2: Kurumlarla çalışıyorum ben direkt. Yani kurumsallaşmış şirketlerle. O yüzden.
1: Ama şimdi her şirket yeterince üst yönetime gittiğinizde de bir aile şirketidir. Yani hissedarların arasına girdiğiniz zaman aile şirketi oluyor. Ama daha aşağıdan baktığınız zaman kurumsallaşıyor. Yani bir kurumsallaşmak diye bir misyonu yok mu şirketlerin?
2: Tabii ki var. Sadece benim alanım değil. Ben global şirketlerle, kurumsal şirketlerle çalışıyorum. Hani aile şirketleri çok az çalıştığım bir alan. Dolayısıyla deneyimimi biriktirdim.
1: Peki global şirketler ne yapmaya çalışıyorlar? Onlar da bulundukları yerde daha çok var olmaya, yani bulundukları
2: sürdürülebilirliklerini sağlamaya çalışıyorlar.
1: O da kurumsallaşmak. Değil miydi?
2: Onu öyle mi tanımlarız?
1: Peki nasıl tanımlayalım?
2: Şöyle, onların derdi birincisi, yani çok köklü bir geçmişleri var. Geleceği nasıl şekillendirecekleri konusunda zorlanıyorlar. Çünkü artık trendleri yaratanlar daha startuplar, daha küçük yapılar. Birincisi bu. Teknolojiyi entegre etme konusu en büyük problemlerden biri. Yapay zeka ile beraber şu anda CEO'ların %75'i üzerinde yapay zekayı nasıl işlerine entegre edeceklerine dair bir baskı var. Bu çok önemli. Üçüncüsü, yeni jenerasyonları şirkete dahil edebilmek ve onları tutabilmek en büyük dertleri.
1: Şirketler fiziksel bir mekanın içinde mi gidiyorlar, yoksa bunun dışına çıkmaya yönelik bir trend var mı? Yani bina lazım mı değil mi bir şirket?
2: Lazım gözüküyor, çünkü pandemi çok kısa süreli olarak evden çalışmayı, daha sonra hibrit yapıyı getirdi. Ama şu anda şirketlerin hemen hemen hepsi tamamen
1: verim alamadı mı şirketler bundan?
2: Öyle olduğunu düşünüyorlar. Çalışanlar bundan memnun değil. Haftada bir ya da iki gün hala evden çalışmaya açık olan şirketler ya da hibrit sistemi destekleyenler yeni yetenekleri kazanma ve tutma konusunda daha başarılı. O yüzden yetenek yönetimi, yetenek geliştirme üçüncü bir sorun. Oldukça büyük yapı oldukları için de hantal yapılar.
1: Mesela ne diyorlar? O dikkat bozukluğu diyorlar mesela. Bütün gençlerde bu var. Evet. Aslında o dikkat bozukluğu çok yoğun konsantre olabilme yeteneği bir yandan. Şimdi mesela bu tip nasıl yetenekler var yeni jenerasyonun içinde? Eskiden muhasebe bilir mi diye bakılırdı, reklam bilir mi diye bakılırdı. Şimdi çok daha acayip yetenekler lazım değil mi?
2: Teknolojiyle barışık olmak çok önemli. İşbirliği yapmak yine çok önemli. Empati yine çok önemli bir değer olarak gözüküyor. Bunlar eskiden çok önemsenmezdi. İşte karar vericilik, problem çözücülük çok daha önde gelirdi. Şimdi bunları paralel olarak bekliyor şirketler yeni jenerasyondan. Çünkü tüketiciyi daha iyi anlamak, çalışanı daha iyi anlamak şirketlerin geleceği için olmazsa olmaz, sürdürülebilirliğin bir parçası. Bu değişen dünyada herhalde en büyük zorlandık yerde kırılganlığı dünyanın, ekonomik olarak ve politik olarak yaşadıklarımızın direkt sosyolojik ve tüketime etkileyen tabii ki zorlukları
1: yani
2: var.
1: Yani tabii küresel şirketlere baktığımız zaman işte serbest ticaret, serbest piyasa filan derken öyle bir şey de kalmadı. Her yerde ambargo var, savaş var.
2: Evet, evet.
1: Geçilemiyor değil mi? Evet, o evet. Küresel

0: Şirketlerin de aslında
1: belirsizliği ve karmaşıklığı yönetmek eskisine göre çok daha zor. İşte birdenbire Hürmüz Boğazı kapandığında, petrol fiyatları arttığında bütün ürünlerin ham maddelerine zam geliyor. Bu da ister istemez enflasyonu arttıracak fiyat artışlarını sağlıyor. Bunlarla da mücadele
0: ediyorlar. Hayır, ama şöyle bir şey vardı. Şimdi ben işletme okudum. Bize ne öğrettiler? İyi yaptığını yap. Daha kötü yaptığını başkasından al. Yani outsource et. Ondan sonra bir ülke her şeyi yapmak zorunda değildir. Uçak yapamıyorsan araba yap. Sen araba satarsın, o sana. Bütün bunlar değişti. Artık herkesin her şeyi yapıyor olması lazım. Çünkü her an her türlü tedarik zinciri kesilebiliyor, değil mi? Böyle bir yeni dünya var.
1: Evet, evet, kesinlikle. Yani o yüzden çok karmaşık bir yapıyı yönetmek zorunda bugünün lideri. Şirketler de bu liderleri yetiştirmeye çalışıyor. Dediğim gibi o yeteneği keşfetmek, alabilmek ve tutabilmek. Çünkü yeni nesil senede bir iş değiştiriyor. Bu bizim çok karşılaştığımız bir şey değil. Özellikle son 10 yıla baktığımızda bu bütün sistemi değiştiren bir şey. Biz bir şirkete girip 20 yıl, 30 yıl kalmayı çok normal bir ve büyük bir başarı olarak bilirdik. Şimdi onlar öğrenebildiğim kadar bir şirkette kalırım, gelişebildiğim kadar bir şirkette kalırım. Eğer değer katabiliyorsam ve benim de sözüm dinleniyorsa o zaman o şirkette kalırım.
0: Şimdi
1: diyorlar.
0: Bir genç için mesela, bir üniversiteden çıkmış bir genç için hayat daha mı zor, daha mı kolay geçmişle kıyasladığımız zaman?
1: Bizim açımızdan bakarsak daha zor. Çünkü bizim...
0: Yok, onların açısından
1: Onların açısından baktığımızda da rekabet çok arttı. Yani baktığınız zaman bugün işte LGS sınavı, üniversite sınavı çok daha fazla insan giriyor. Elemek için çok daha zor sorular soruluyor. Çin gibi devasa bir popülasyon bütün dünyaya nüfuz etmiş durumda. Amerika'ya gitseniz üniversitelerde çok büyük oranlarda Çin nüfusu var. Çok çalışkanlar, çok zekiler. Dolayısıyla rekabet çok ciddi oranda arttı. Dolayısıyla onlar için daha zor bir hayat olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hiç gemi kaptırdınız mı Hürmüz Boğazı İran Körfezi'ne? Neydi onun ismi? Ne
2: orada kalan gemiler oldu, sonra çıktılar.
0: Nasıl çıktılar?
2: İşte o anlaşma sürecinde çıkarak seferlerine devam ettiler.
0: Nasıl bir şey süreç yaşandı orada? Gemiler?
2: Şöyle diyeyim, gemilerde savaş sigortası dediğimiz bir war sigortası var. Yani bölgesel olarak bir program çizdiğimiz zaman biz hemen insurance şirketi, sigorta şirketine bunu göndeririz. Çünkü can taşıdığımız için lokasyon ve bölgede risk varsa ona göre bir sigorta ödemesi yaparız. Bununla ilgili zaten gemilerin kendi sigortaları olduğu için böyle bir durumda direkt sigorta devreye girerek gelir kayıplarını zaten karşılıyor.
0: Peki orası cazip bir alan mıydı?
2: Kış mevsimi için golf dediğimiz Dubai bölgesi yoğun kruz talebi alıyor. İşte Dubai ve Arap Emirlikleri olarak baktığımız zaman mevsime göre insanlar seyahat ediyor. İşte kışın sıcak yerlere gitmek için Singapur çıkışı, Lanka ve adaları ya da Dubai kruz yaparken, işte yazın buradan daha serin yerlere gitmek için Norveç fiyortlarına gidiyorlar. Ya da sıcak yere gitmek için Karayipler yapıyorlar. Tabii baktığınız zaman kruz sayıları arttıkça yeni destinasyon arayışları da giderek artıyor. İlerleyen yıllarda da bizim Karadeniz kıyılarında yoğun kruz alacağımıza inanıyorum.
0: Liman var mı Karadeniz'de bu iş için?
2: Trabzon, Sinop. Genelde kruz limanları daha önce kuru yük ve konteyner limanları çevrilerek yapılan limanlar. Çünkü normalde direkt kruz limanı diye bir limancılık yeni yeni ortaya çıktı. Son yaklaşık 20-30 yıldır var. O yüzden geminin yanaşabildiği ve gümrük ve terminal olduğu her yerde kruz gemisi yanaşabiliyor.
0: Devlet çok önemli galiba, değil mi? Burada devletin öncülük etmesi lazım. Çünkü
2: tabii
0: izini
2: ki
0: var, şeysi
2: i̇zini var,
0: şey
2: bir yapısı var. Bugün yani 10 bin kişilik bir gemiyi Trabzon'a yanaştırdığınız zaman sonuçta bunlar tur alacaklar. Alacakları tur içinde geminden yaklaşık 78 tane otobüs çıkacak. Normal gezenler de var. Bir anda şehrin altyapısı, karayol yapısı ve her şeyin buna uyum sağlaması gerekiyor. Çünkü o kadar nüfusu bir anda şehre sokmak, sadece limancılık olarak düşünmeyelim bunu. Şehir yapısını da buna göre birleştirmek gerekiyor. Tüm analizi. Yani bu aslında ekonomik açıdan da önemli. Bir şehri sadece kuruza bağlarsanız ve kuruz gittiği zaman şehrin ekonomisi de çökebilir. Yani bu analizi biraz genel perspektifte bakmak lazım.
0: Buradaki Galata Port'ta öyle bir şey oluyordu. Bazen mesela bir gemiler Gelmiyor diyorlardı orada benim bildiğim.
2: Tabii o turizm şirketlerini etkiliyor ama İstanbul'da...
0: Hayır, lokanta.

0: kadar mesela oradaki çok
1: lokantalar,
0: şey
1: lokantalar, bazı lokantalar. Yani bir şehirciliğin ekonomik yapısını etkilemek için oraya yoğun kuruz gönderip ondan sonra bir anda çekip şehir yapısını değiştirebilirsin. Çünkü gelen bütün bazı şehirlerde özellikle Karayiplere baktığınız zaman şehrin tek gelir kaynağı kuruz olarak görüyoruz bazı şehirlerde. O yüzden burada önemli olan bu planlamanın doğru yapılması. Yani burada herkese rol düşüyor.
0: Siz şimdi mesela böyle çok özel bir şey için bir seyahat planlıyor olsaydınız kendiniz için, ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, böyle nasıl bir tur,
1: destinasyon
0: seçerdiniz?
1: Ya aslında
0: bütün hepsini böyle görmüş herhalde, yaşamış.
1: Çok gezdiğim için
0: böyle bir özel
1: yani
0: bir tur.
1: Norveç fiyortları önerebilirim. Güzel, keyifli. Bu aslında sizin beklediğiniz şeye
0: yok,
1: bağlı.
0: Yok, sizin beklentiniz.
1: Ben Norveç fiyortlarını seviyorum. Yani destinasyon olarak. Bir Seattle çıkışlı Alaska turları güzel. Ege Adaları her zaman cazip, kolay gidilebilir. Çünkü benim için zaman çok önemli ve hızlı ulaşabilmek çok önemli. O yüzden ben biraz daha yakın destinasyonlara da daha çok...
0: Ama gitti mi böyle hani insan wow, neler varmış falan diyeceğin, en çok Alaska'da falan mı oluyor? Nerede oluyor?
1: Antarktika olabilir. Antarktika mini kruzlar olanlar diye baktığımız zaman kruzlar olabilir. Avustralya çıkışlı kruzlar var. Yeni Zelanda'ya kadar oluyor. Tokyo'da Japonya kruzlarını önerebilirim. Bütün Japonya'yı gezebileceğiniz. Aslında baktığınız zaman hepsi gerçekten güzel. Yani hepsinin farklı karakteristik özellikleri var.
0: Nasıl geçiyor bir gemideki bir insanın günü? Ne yapıyor? Nasıl geçiyor?
1: Örneğin sabah öğlen geldiniz, check-in'inizi yaptınız, kabininize yerleştiniz. Gemide sürekli bir aktivite var ve gemide sizin kabininize bir gazete bırakılır. Bu gazetede geminin 24 saatlik aktivite planlaması olur. Örneğin işte saat 5'te havuz başında salsa dersi, saat 6'da işte gitar resitali gibi bütün sanatsal aktiviteleri, bütün aktiviteleri o gazetede görebilirsiniz. Siz o anlık hangisine gitmek isterseniz o planlama dahilinde gidersiniz. Gemide yaşam aslında 24 saat vardır. Bu yaşamda siz nerede olmak istediğinizi kendiniz seçersiniz ve buna göre seyahati gerçekleştirirsiniz. Şu anki gemilere baktığımız zaman bazen limana bile inmek istemeyebilirsiniz. Çünkü gerçekten teknolojik gemiler, gerçekten mesela Central Park'ın olduğu, gerçek çimenin olduğu, hamakların olduğu kruz gemileri var. Ve misafirler gerçekten memnun oluyor.
0: Eğlence bazlı gemiler var herhalde, veya beni rahatsız etmeyin, ben rahat rahat durmak istiyorum, beni ittirip kalktırıp ona buna çağırmayın. Yani turlar...
1: Mesela sanatla kruz var. Mesela Viyana Filarmoni Orkestrası ile kruz seyahati Baltık başkentleri. Her limanda bir konser dinleyebilirsiniz. Ya bugün Dukan diyetli kruz bile var. 11 gün boyunca protein.
0: Nasıl karar veriliyor bu mesela bu temalara?
1: Normal temalar sürekli reklam olarak çıkartılır. Golf kruz, işte sanat kruz. Bunları zaten işte çok klasik müzik seviyorsanız klasik müzik eşliğinde bir sadece kruz olarak düşünmeyin. Nehir gemileri de ön planda.
0: Ya bunun dizaynı nasıl bir ekiple yapılıyor mesela? Bir turun dizaynı, bunun da işte filarmoni orkestrası
1: şöyle,
0: olsun.
1: Şöyle geminin ana bir karakteri var. Bu firma seçiyor bunu. Ben diyor freestyle, özgürlüğünü sevenlere servis vereceğim. Ya da ben eğlence gemisi olacağım. Gemi karakteri zaten baştan belirleniyor. Bunun içine tematik bölümler seçiliyor. Mesela 80'ler. Bu biraz daha pazarlamanın işi aslında, stratejik açısından. İçine farklı temalar oluşturuluyor. Bu temalar piyasaya sürüyor. Çünkü artık farklılaşmak gerekiyor. Gemilerin artık büyüklüğü ve çok büyük olmasından ziyade sunduğu aktiviteler ön plana çıkıyor. Çünkü her sene dünyanın en büyük gemisi zaten suya indiriliyor.
0: Nasıl geliyor insanlar? Tek başına mı, karı koca mı, bir arkadaş
1: genelde
0: grubu
1: çift,
0: mu?
1: Genelde çift geliyorlar.
0: Arkadaş grubu falan.
1: Arkadaş grubu katılanlar da olur. Aslında bu biraz milliyete göre değişiyor. Yani bugün baktığınız zaman Türk misafirlerinin daha çok çift geldiğini görüyorsunuz. Alman pazarına baktığınız zaman onların daha çok arkadaş grubuyla geldiğini görüyorsunuz. Her milletin bir kuruş tercihi var diyeyim. Ve onlara göre bir...
0: Türkler nasıl? Karı koca gidiyorlar.
1: Karı koca genelde gidiyor. Çocuklu aileler bizde çok fazla. Gemilerde kabinler üçlü ve dörtlü kabin olarak karşımıza çıkıyor. Yani mesela 1000 kabinli bir kuruzu biz 2.5 2.2 ya da 2.4 ile çarparız. O kadar yatak vardır içeride. Bizim Türk misafirlerinde çocuk sayısı fazla olduğu için genelde gemilerde sayı maksimum seviyesi.

0: 7 sefer olarak gerçekleşir.
1: Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Editörümüz Gülçin Güney'e ve yönetmenimiz Naime Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: signore e signora, signora Severo, buonanotte.
1: Ali, şovu bitirelim.
2: Servis annem bitiyor ha.
1: Ben gidiyorum.
3: Tamam abi.
1: Oyuna geliyor musun?
3: Abi düğün yapacağım diyorum. Sen hala oyun diyorsun ya.
1: Ya şu Ahsen'le bir evlensen de sen de kurtulsan biz de kurtulsak canım ciğerim lan.
3: İnşallah abi.
1: Servis bitiyor, ben gidiyorum. Charlie'yi idare et Ali'cim.
4: Nişanda saçımı ne yapayım abla? Salayım mı yoksa toplayayım mı?
5: Vallahi bence şöyle yanlardan al, arkayı bıraksa.
4: Bence Filiz yakın topuzu ya.
6: Yok artık.
5: Bu ne öyle be?
4: Ablam yok mu hani şöyle arkaya doğru bombeli kocaman?
5: Feride, gencecik kız ne yapacak öyle kocaman kafayla?
4: Lütfen ama lütfen sade bir şey olsun, tamam mı? Seyhan'ım, yani ablam da ben de affedersin kuruduk. İlk defa dünya evine sen giriyorsun ve bana hala sade bir şey diyorsun. Kurban olayım ya. Bas krepeyi, yap topuzu.
5: Baksana şöyle. Halim geliyor. Halim, hadi hadi hadi. Sayma Hanım ne kadar yakışıyorlar birbirine. Feride gördün nasıl el ele tutuşuyorlar.
4: Gördüm abla.
7: Bak içinizden geldiği gibi ha. Gelin bakayım. Gel bakalım gel. Hanımlar. Hadi seçin bakalım hangisi olsun yüzük.
4: Şu bu.
5: İşte bu.
4: Şu. Bu. Ay çok güzel. Ay, bak,

0: Buonanotte, camarade!
1: Gel gel, Amerikanın canını okuyorum.
0: Ciğerim içeride bir Arap şeyhi var. Vallahi psikopatın Allah'ı yedi bitirdi beni fellah. Öldüm bittim. Bak İtalyancayı da bitirdik. Yedi dil oldu toplamda. Necmi nasılsın canım benim? Necmi bir kredi daha açsan diyorum ya.
2: Sen önce borcunu öde.
0: Ödeyeceğiz borcumuzu. 20.000 dolar alacağım. İkisini birden ödeyeceğim babam benim.
2: Bırak Samim ya.
0: Ya sen nasıl bir adamsın ya? Şu gemide 3 tane Türk var. Ali, sen, ben. Başka var mı?
2: Yok.
0: Bravo. Millet nasıl birbirini tutuyor?
2: Böyle. Ve öyle. Borcunu zamanında ödeyeceksin ha?
0: Ödeyeceğim babacığım benim. Güzelim, güzel arkadaşım benim.

0: Da chi ha tardat? Andiamo, andiamo, Fernando.
1: I found my love in Portofino.
2: Sen mi abi?
0: Ciğerim gel, abinin şansı açıldı. Gel otur.
2: Abi önemli bir şey.
0: Ne? Arap şeyi?
2: Yok o değil.
0: Ne?
2: İstanbul'dan aradılar.
0: Kim aradı?
2: Kardeşim.
0: Sema.
2: Ha.
0: He. He diyorum.
2: Abi.
0: Ali kuruttun oğlum. Ne oldu söyle.
2: Abi. Enişteyle beraber trafik kazası geçirmişler.
0: Ne?
2: Esi abi.
0: Alicim. Oğlum konuşsana.
2: İkisi de. Abi başın sağ olsun ya.
0: Sen ne diyorsun ya?
2: Abi çocuklar sana ulaşamamış. Hani bir hafta kadar olmuş. Cenazeyi falan kaldırmışlar yani.
0: Hani ne diyorsun sen ya? Ben gidiyorum.
3: Abi bırak beni. Abi otobüsün ortasındayız. Bir limana yanaşalım sabah olsun.
0: Ya nasıl olur ya?
4: Böyle kaçamazsın Samim.
3: Ne abi?
4: Geçen turda da teyzesi öldü dedi. Numaradır bu numara.
0: Ne diyorsun lan sen ha?
5: Ey sağ
0: ol. O kadar namussuz ulan.
4: Yalan mı? Rıza'yı da bırakıp kaçmadın mı?
0: Lan öldürürüm lan seni.
2: Burada beni bekle. Buyursun lan.
0: Kitapsıza bak.

0: Bende 15 bin dolar var. Sen abinin borcu. Bırak gitsin.
1: Hadi bak sen yenisi. Meşhurdur bunun numaraları.
0: Bundan sonrası ben ne? Sen mi abi arasında? Seni ilgilendirmez.

0: falandır, şalgandır. Nişanlı ikram edelim diyorum.
1: Nişanlı mı bu oğlum?
0: Ya bir de bunlara para mı vereceksin Allah aşkına ya? Dükkanda zebil. Seha yok mu?
1: Yukarıda gel.
0: Hadi.
2: Kızım son klibini gördün mü?
3: Ya onun klipleri hep aynı zaten.
2: Saçmalama be, karın kasları harika.
1: Şöyle kenara koyuver.
0: Cümleten günaydın. Ne ettin Ferdi?
1: İyidir.
0: Nasılsın?
1: İyiyim Halim, hoş geldin.
2: Enişte sen ne yaptın ya? Bütün dükkanı toplamışsın.
4: Ben böyle bir şey görmedim. Alt tarafa evimize nişan yapacağız. Kolasına kadar getirdi çocuk.
0: Yok ablacığım, lafım olur.
4: Ama hayatta böyle insan kazanır.
2: Başladı.
4: Öyle iki kuruşun hesabını yapan ana kuzuları daha oturduğu yerde pinekler.
2: Ay abla pes ya. Yani kolayı bile Kenan'a bağladın ama.
4: Yalan mı?
2: Hadi hadi, işe geç kalıyoruz. Ablam, yardım edecek bir şey var mı?
4: Yok gülüm yok, sen işine bak. Halim, bugün ananla nişan alışverişine çıkacağız.
0: Ablam bak, anama söylüyorsun, her şeyin en güzeli olacak ha. Nişan için hiçbir fedakarlıktan kaçınmak yok. Öyle değil mi Seyhan?
2: Ne bileyim, sanki çok abartmaya gerek yok.
0: Ya ben bugün abartmayacağım da hangi gün abartacağım kızım? Dünya evine giriyoruz, evleniyoruz. İyi peki, hadi.
2: Hadi. Ya enişte, beni de Kenan'a atsana ya.
4: Niye, hastaneye gitmiyor musun?
2: Gideceğim de önce bir Kenan'ın yanına uğrayacağım.
4: Aferin, o erkek güzeli de orada karpuz gibi otursun.
2: Uf abla ya.
0: Hadi örmekler ablacığım.
4: Güle güle damat bey.
5: Taci Bey, Taci Bey. Efendim, her şey tamam efendim, her şey tamam. Sizin validenin tamam, yan taraf tamam. Bir de şu Melih Hanım'ı ikna edersek gelip rezidansı dikip verecekler böyle mahallemize.
6: Hayırlısı olsun.
5: Her şey tamam değil mi? Sonradan vazgeçmek yok ha.
6: Yok yok, yalnız Ferit Bey ben...
5: Efendim şey, benim ismim Ferdi. Ferdi.
6: Ferdi Bey, benim yurt dışından bir arkadaşım geliyor. Müsaadenle ben...
5: Aa, tabii efendim, tabii efendim. İyi günler. Hay hay efendim, hay hay. Hay hay.
6: Günaydın.
1: Günaydın. Ah, ablamın ilacı gelmiş.
0: Ne arıyor gene burada?
1: Bilmiyorum.
0: Ablama.
5: Günaydınlar, günaydınlar. Aman efendim, aman efendim. Melih Hanımcığım, bu sabah içime doldu. Sizden çok güzel bir haber alacağım.
7: Yok kardeşim, satmıyorum.
5: Ama bakın, rezidansı planları hazır.
7: Oh maşallah, hayırlı olsun.
5: Sağ olun. Bir koşu gelsem?
7: Nereye gelsem?
5: Evceğizimize.
7: Sen hiç zahmet etme, şimdi terlik geliyor. Adam sinek gibi yapıştı ya.
5: Bir dakika kardeşim.
0: Sıra fark et bizi, çek.
5: Çatlama, çatlama. Bir dakika dur. Hanımefendi.
7: Satmıyorum.
5: Bir dakika ya.
6: Dur arkadaşım, dur ya. Allah Allah.
5: Hayret bir şey ya. Bir saniye, çatladınız mı? Allah.

0: Başın sağ olsun, ne diyeyim?
1: Sağ olasın dostlar, sağ olsun.
0: Ya nasıl oldu bu, aklım halim almıyor ya.
1: Öyle ya. Taceddin bu kardeşim, gemiden Ali buraya kadar getirdi, sağ olsun.
0: Eksik olma kardeşim, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hey Aliço, yolumuz burada ayrılıyor ha.
2: Abi geleyim ben de, bakarsın bir yardımım olur ha.
1: Yok yok, ne yapacaksın sen de buraya kadar getirdin, sağ ol.
2: Sen mi abi?
1: Yok, sen şimdi bilet al, doğru nişanlının yanına Mersin'e.
0: Merak etme kardeşim, yanındayım ben.
2: İki haftaya beraberiz ya, unutma.
1: Unutur muyum, unutmam ciğer.
0: İyi yolculuklar.
1: Aliço.
2: Sen mi abi?
1: Sağ ol ciğerim.
3: Yani kolaydı, meşrubattı. Karıncayı karanfile bağladı, lafı yine bize getirdi. Halim de orada ya, iyice coşuyor canı sağ olsun.
4: Halim'in de canına minnet.
3: Ay tabii canım, laf ettikçe Halim de kurum kurum kuruluyor.
4: Boş ver sen beni, bilmiyor musun ya?
3: Ya biliyorum hayatım, biliyorum da. Ya ablam da haklı be Kenan. Ya 5 yaş küçük kardeşim nişanlanıyor.
4: Güzelim, biz de yapacağız hayırlısıyla.
3: Annem bir hadese.
4: Yok tamam o iş, dün konuştum. E'si evin takside bitsin, evlenin diyor.
3: Ya gözünü seveyim, tutalım şuradan bir ev. Ne olur.
4: Feride mis gibi evimiz var.
3: Barda takside

0: Feride,
1: başlama güzelim ama ya. Annem arıyor.
0: Efendim anacığım?
2: He? Hayırdır?
0: Yapma ya.
2: Yo, burada yanımda.
0: Tamam anacığım. Tamam.
2: Of.
3: Ne oldu?
2: İyi değilmiş.
3: Yine mi?
2: Gidip bir tansiyona baksan hayatım.
3: Kenan artık bir doktora göstersin kendini. Yani neticede ben de ambulans hemşiresiyim.
2: Canım sen bir bak. Olmadı doktora götürürüz, tamam.
3: Hı? Of Kenan ya.
0: Hadi. Hadi gel.
3: Of Kenan ya, of.
0: Ha, gel.
2: Sonra bana haber verirsin, tamam?
3: Tamam.
0: Hadi, bay bay.
3: Yakışıklı.
4: Merhaba Kenan Bey.
2: Merhaba Esra Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim, siz?
2: İyiyim, sağ olun. Çok güzel ürünlerim geldi, görmek ister misiniz?
4: Evet, tamam.

0: Evet sorayım. Aklım almıyor Taci. Kapıyı çalacağım, içeri gireceğim. Sema yok mu yani yukarıda?
1: Ya iyi misin? İstersen biraz bekleyelim.
0: Korkunun acele faydası yok ya.
2: Ne kadersiz çocuklarmış.
1: Öyle. Garipler.

0: Zeki abi. Ben Samim.
1: Tanıdım. Tanımaz olur muyum Samim? Hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi. Arkadaşım Taceddin benim. Çok eski arkadaşım. Zeki abi de Sema'nın kayınbiraderi.
2: Başınız sağ olsun kardeşim.
1: Sağ olasın kardeş. Dostlar sağ olsun. Buyurun.
3: Merhaba.
4: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yürüye. Hatırladın mı Samim?
0: Sema'nın düğününde tanışmıştık yengeli.
1: Çocuklar. Dayıya bir merhaba deyin hadi.
0: Dede.
5: Merhaba.
0: Merhaba canım benim. Net. Net canım oğlum.
5: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk ciğerim. Nerede bir numara yok mu?
1: Odasında. Yiğit.
4: Çıkmıyor çok zorlama Zeki.
1: Sanırım. Hele sen bir gidip baksan.
0: Yok ya yenge haklı bırak. İstediği zaman çıkar çocuk.
1: Ya hadi bir gel benimle.
0: Gelin.
1: Hadi.
0: Benim abi.
3: Gelin Hacı.
1: Buyur abi. Gel.
6: Günaydın Zeynel.
7: Günaydın oğlum.
6: Asen'i çağırabilir misin?
7: Asen yok. Gitti.
6: Nereye?
7: İstanbul'a.
6: İstanbul'a mı? Ne işi var İstanbul'da?
7: Hiç. Topladı çantasını gitti.
6: Nereye gitti Zeliha'nı?
7: Bir şey sorulmuyor ki oğlum. Sabahtan beri kaç kere aradım. Telefonu da cevap vermiyor.
6: Anne bak bir şey biliyorsan.
7: Bilmiyorum oğlum. Son zamanlarda bir tuhaftı zaten. Kime gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaç kere sordum. Cevap yok.
6: Nasıl yani? Öyle çekti gitti mi? Telefonla adresi hiçbir şey bırakmadın mı?

0: Anlamadım.
1: Yani evi en kısa sürede boşaltmanız gerekiyor.
0: Bu evi?
1: Evet.
0: Biz nereye gideceğiz? Gülay Hanım, olacak şey var, olmayacak şey var. Ortada üç tane çocuk böyle...
1: Ben elçiyim Samim Bey.
0: Elçiysen git söyle ev sahibine.
1: Nasıl yani?
0: Ya bu çocuklar daha analarını babalarını yeni kaybettiler. Bir de şimdi evsiz mi kalacaklar yani?
1: Samim Bey, evi kiralayanlar 2 gün müddet verdiler. Yani evi en kısa sürede boşaltmanız gerekiyor.
0: Hiçbir yere gitmiyorlar. Çok şükür anaları babaları bu çocuklara geçinecek parayı bırakmıştır. Karar. Kiralarını ödeyecekler. Aslan gibi bu ev.

0: Dünyalar güzeli. Dön bakalım şöyle.
1: Olmuş muyum?
0: Peri kızı gibi.
2: Vallahi hafif dekolte de var. Halim'in işte kalpten gidecek.
0: Yok, olmaz bir şey. Halim kofte mi Kenan gibi?
2: Abla ama sen böyle söyleyeceksen akşam çağırmayayım.
0: Ne akşamı?
1: Halim dükkana bekliyor. Önden bir yemek yeriz dedi.
0: Oh, vallahi hayret bir şey. Yani seninkinde de mangal gibi yürek varmış Feride. Kardeşimin nişanlanıyor. Halim'in dükkanı mı? Hiç umurun değil.
2: Aman abla ya.
0: Gelsin gelsin. Belki bizim çocuktan feyz alır.
3: Annemin şöyle niye geldik dayı?
4: O ev sahibi olacak kadına haddini bildireceğim. Benim kardeşim bunca ev boşuna çalışmadı. Yatırırız kirayı. Kafanıza uygun bir yer bulana kadar kalırsınız evde.
1: Abla ya, sen de diktirseydik bir şeyler.
0: Yok gülüm, bende elbise çok ya. Hepsi dolap bekliyor.
1: Tamam, yarın sabah alabilirsiniz.
0: Dön bakalım şöyle.
1: Maşallah, çok yakıştı.
0: Sağ olun. Doğduğunda şu kadarcıktı biliyor musunuz? Rahmetli anacığım geldi, dedi ki Melih'e bak bir kardeşin daha olacak. Adını da ben koydum biliyor musun?
1: Adıyla yaşasın.
0: Amin.
1: Abla, ben mi? Tamam.
0: Feride. Ha. Ben ne zaman göreceğim senin bu günlerini ya?
1: Buyurun.
4: Şimdi Filiz Hanım, bugün ev sahibinin avukatı geldi. Bu çocukları evden atıyorlar.
1: Hay Allah.
4: Ben de dedim ki kardeşim de enişte de bu çocukları kimseye muhtaç etmez değil mi?
1: Öyle.
4: Sema'nın hesabından diyorum bir para çekeyim de gideyim şu bir kere kirayı ödeyeyim diyorum.
1: Vallahi Samim Bey, maalesef hesaplar bloke. Yani kanunen hesaptan para çekmemiz mümkün değil.
4: Ananeni bırak şimdi Filiz Hanım. Bu çocukların anası babası neticede. Para çocukların parası yani.
1: Öyle ama sonuçta Cevdet'le Sema maaşla çalışan insanlar. Yani nasıl diyeyim, hesapta umduğunuz kadar para bulunmayabilir.
4: Ya yapmayın, bu koskoca müdür yardımcısı Filiz Hanım Allah aşkına.
1: Buyurun kendiniz bak.
4: Bu aşağıda yazan rakam mı?
1: Maalesef.
4: Başka sayfası yok mudur? Tık tık yapsanız.
1: Yok.

0: alayım paketlerinizi böyle.
1: Ya bırak.
0: Ama Leyla Hanım bakın sizinle çok güzel işlere imza atacağız. Buyurun kartımı vereyim. Şöyle tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ha?
1: Sen at kardeşim, ben memnunum evimden.
0: Yapmayın Leyla Hanım, siz daha güzelliğine, daha iyisine layıksınız. Bu ne böyle? Bunun çatısı akar, suyu kokar. Siz evinizi bana satın. İstediğiniz rezidans sizin olsun.
1: İstemem.
0: Planlar arabada. 2 dakika getireyim göstereyim Leyla Hanım. 2 dakika.
1: Ya Ferdi, akşam oldu, işim var, gücüm var. Hadi.
0: Allah. Hop hop çocuğum, dikkat et çocuğum ya. Dikkat et ya, Allah Allah. Ya, çocuğuna mukayyet olsana be kardeşim ya. Hayret bir şeysiniz ya.

0: İnsanın başına bu kadar bela gelir mi ya Taceddin?
1: Gelir kardeşim, gelir. Geldi mi hepsi gelir.
2: Elde yok, avuçta yok 3 tane çocuk.
1: Ya babaanne, hala kimse yok mu karşı tarafta?
2: Ya yok, bir Allah'ın kulu yok, Allah'ın yüzüne gitmesin.
1: Amca?
2: Amca! Amca alacak. Amca ya gelip alacak ya da ben bunları verecek başka birini bulacağım.
1: Buluncaya kadar ne yapacaksın?
2: Bilmiyorum. Bilmiyorum anam babam, bilmiyorum. Doluya koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor.
1: Ya evi ne yapacaksın Samim, onu soruyorum ben.
2: Evi de bilmiyorum. Alayım diyorum bu çocukları, biri otele götüreyim. Ulan ona can mı dayanır? Şimdi diyorum hadi ev tutayım, onu nasıl tutacağım? Nereden bulacağım parasını?
1: Bize gelin.
2: Size?
1: He.
2: Evet.
1: He.
2: 3 tane çocuk. Geleceğiz oraya. Biliyorum ben yenge, 3 gün sonra alır pılını pırtını toplar gider, bir daha göremem.
1: Validenin evi var karşı sokakta.
2: Nerede? Burada.
1: He? Müteahhit de yıkılacak ama bir süre idare eder.
2: Yapma ya.
1: He?
2: Valide hayatta mı?
1: Ya ne hayattasın Samim? Cenazeye geldin 10 yıl önce.
3: Tabii tabii. Allah rahmet eylesin canım kardeşim benim. Allah gittiği yerden o

0: yapma ya Rabbi. Peki bu validenin evinde kalabiliyor mu çocuklar birkaç ay?
1: Kalırlar tabii, niye kalmasınlar?
0: Canım arkadaş, sen bana ev mi buluyorsun? Annenin evini mi veriyorsun? Öpeyim ben sana bak.
2: Niye öpeyim?
0: Canım, görüyor musun? Bak nasıl görüyor bizi bu barak. Ev buldun bize. Sana da yakın. Bu çocuklar artık bir hafta sonra, iki hafta sonra bakıcı mı gelir, amcası mı gelir? Ya Taci, beni diyorum ki çocuklar hayırlısıyla bir teslim edin canım ciğerim. Ondan sonra sen sağ ol, ben selamet canım dalım. Geç oğlum. Ha çocuklar geldiniz ha.
3: Ablacığım neredeydin?
4: Annemin işine gittik.
0: Niye? Yok ya.
3: Gittik ya.
0: Ya gittik işte öylesine, bir konuşmak için gittik.
3: Ne istiyorlarmış dayı?
0: Ya onlar bir şey istemiyor da. Ev sahibi istiyor.
4: Artık dayımın arkadaşında kalacağız.
0: Ne? Bu da böyle her şeyi pat diye söylüyor.
3: Dayı ne oluyor?
0: Ya Eda kızım, aslında çocuk her şeyi söylüyor da doğru söylüyor. Eda kızım. Bu evden çıkmamız gerekiyor.
3: Niye?
0: Öyle.
3: Nasıl öyle?
0: Öyle çünkü ciğerim kontrat bitmiş.
2: Öbür eve ne oldu?
3: Ya evet, yeni ev almışlardı.
0: Almamışlar. Almanya'ya teşebbüs etmişler, müracaat etmişler ama bu kaza falan olunca.
2: İsteyen istediği yere gitsin. Biz buradayız.
0: Nasıl buradasın Yiğido? Evden çıkartıyorlar oğlum.
2: Kontratı uzat.
0: Hangi parayla uzatacağım?
2: Annemle babamın hesabından al.
0: Bu benim aklıma gelmemişti bak. Oğlum para olsa kirayı ödeyeceğim, sen de kurtulacaksın ben de.
3: Nasıl ya? Paramız da mı yok?
0: Yok.
2: Saçmalama.
0: Ya yok diyorum kardeşim, yok. Üç tane koca çocuksunuz. Böyle yediğiniz önünüzde, yemediğiniz ardınızda, demek ki kazandıkları gidiyordu.
3: Nasıl ya?
2: Evden de çıkıyoruz, çok güzel. Sokaktayız, sokaktayız. Bu da her şeye curcuna.
0: Arkadaşımın evinde kalacaksınız.
2: Ben senin arkadaşının evinde falan kalmam.
0: Ya yiğit o. Yiğit. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya yiğit.
2: Arkadaşının evi falan yok, uydurma.
0: Ya var.
2: Ya bana masal anlatma dayı. Bizi yollayacaksın, sonra sen de amcam gibi kaçıp gideceksin.
0: Ya gitmesem ne olacak? Gitmesem ne olacak? Yanımda perişan olacaksınız.
2: İyi tamam, git o zaman. Hadi. İstediğin bu değil mi? Amcama gideceğim demedin mi? Amcam kaçtı gitti. Sen de istemiyorsun. Git, hiç bekleme. Ben kendime de kardeşlerime de bakarım. Bizim kimseye ihtiyacımız yok.
5: Bahadır ne haber? İyi. İstanbul'da mısın sen? Ben de. Ya anlatırım. Dükkanda mısın? İyi, geliyorum yanına. Hadi görüşürüz.

0: İki hafta sonra gemiyle turum var. Kürüz'e gidiyorum. Yarın Taceddin'in evine taşınıyorsunuz. Başınıza birini bulacağım. İtiraz etmiyorsunuz. İki hafta sonra ben yoluma, siz yolunuza gidiyorsunuz. Ama iki hafta benim sözümden çıkanı yakarım. Anlaşıldı mı? Yakarım.
1: Şu telefonu Zeki abi. Açmıyor namussuz.
2: Abi bunu bana niye yaptı ya?
1: Ya döner mi oğlum? Gitmez bir yere.
2: Son bir tur ya. Düğün istiyorum. Ev istiyorum. Onu bunu istedi. Ben hep onun için çalıştım biliyorsun.
1: Biliyorum kardeşim.
2: Ağzımı açma.
1: Açma oğlum.
2: Ya senelerce birbirimiz için öldük biz ya. Geberdik ulan. Sen şahitsin. Ne demek şimdi bitti bu iş?
1: Ali, iyi değilsin sen bak. Yat uyu şimdi. Sabaha konuşuruz tamam?
2: Sabah bulacağım onu.
1: Ben sana içeriden battaniye getireyim.
2: Tamam.
1: Tamam tamam ben getiririm ya.
3: Bari içeri çağırsaydın.
1: Şşş, duyacağım.
3: İyi getirdin onu bu eve.
1: Ulan en yakın arkadaşım ne yapsaydım yani? Sokakta mı bıraksaydım?
3: Salaksın sen ya salak.
1: Ah sen sus.
3: Çıkar beni buradan.
1: Nereye?
3: Bilmiyorum. Otel, park neresi olursa. Para ver ben gidiyorum.
1: Saçmalama.
3: Bahadır bak yaşatmaz bizi. Sabah uyanır beni burada görürse yemin ediyorum ikimizi de öldürür.
1: Ya bir şey olmaz merak etme. Sarhoş zaten sızar uyur şimdi.
2: Bahadır.
1: Geliyorum abi geliyorum.
2: Bahadır.
3: Bahadır gideceğim diyorum. Bahadır.
1: Çok içtin çok.
2: Yat uyu hadi.
1: Artık sabah bakacağız bir çaresine.
2: Nasıl bakacağız abi?
1: Ya bakarız ne bileyim. Üzülme sen.
2: Bahadır.
1: Hı?
2: Sağ ol. Dünyada bir aslan var bir de sen varsın.

0: Nisanımız da var bugün. Ne bakıyorsun ablacığım? Evladım yastan mı arabaya? Hayret bir şey ya.
1: Buldum al.
2: Ah oh be.
3: Kabul mu?
1: Bir daha kaybetmeyeceksiniz ha.
0: Samim geldik, şurada saat.
3: Meryem Hanım buyurun.
4: Estağfurullah Saime Hanım, aramızdaki en büyüksüsünüz, buyurun.
5: Anacığım hadi sen tak yüzükler. Zaten içim kıpır kıpır.
1: Buraya, buraya koysam, bunu şuraya mı koyayım?
3: Ay!
1: Ne oldu?
3: Ya düştüm.
1: Ne düştü kızım?
3: Kabuğumdan.
1: Ya salak mısın sen?
3: Ya elimden kaydı, ne yapayım?
1: Ya bu balık mı elinden kayıyor ya?
5: Safa Eda ya, çek kafanı ben.
3: Ya bir gelsen tut o zaman.
1: Allah Allah!
3: Dayı!
1: Can bir dakika arabayı park edeceğim ya. Bir tosbaya bu kayıt olamıyorsunuz
3: ya. Ya benim ne suçum var?
6: Ya bağırmayın çocuklar ya.
0: Ya arabam ya. Oha be. Kardeşim önüne baksana ya.
1: Ya kusura bakma kardeş, tosba arıyorduk içeride.
0: Koskoca arabayı görmüyor musun kardeşim?
1: Neyse masrafı veririz, özür diledik, ne bağırıyorsun?
0: Bırak zeytin.

0: geldim üstü çıkma bir de.
1: Hala benim zaten sinirlerim tepemde terelerle gelmiş. Şunu senden alırım ulan.
0: Al, hadi alsana. Sıkıysa alsana hadi.
2: Muhterem tamam tamam.
0: Hacı al şu terbiyesiz elimden, bir kaza çıkacak şimdi ya.
2: Tamam muhterem.
1: Doğru konuşsana lan, cibiliyetsiz terbiyesiz diyoruz yarım ya.
3: Hadi bismillah.
4: Bismillah.
5: Bela mısın lan sen benim başıma?
6: Konuşma konuşma, bak çok fena olacak ha.
5: Ne olacak ha? Olmuşunu görelim, ne olacak?
7: Allah Allah. Bana gayipten bir sesler geldi ama.
3: Gayipten değil Meliha Hanım, ben de duydum.
4: Anacığım tamam. Hadi bırakın sesleri. O kışıkları taktın parmağımıza, kes şunu Allah aşkına.
8: Kavga çıktı galiba.
4: Ya bize ne kavgada arkadaşlar? Anacığım hadi kes bak benim. Bak sinirimi zıplatmayın benim, hadi kes şunu ha.
7: Bu ses bana bir yerden...
9: Abla birileri fena kapışıyor galiba.
7: Olamaz.
9: Baksana şuna bir, kim o?
4: Ya bakmayın ya, bakmayın canım ablam, ciğerim benim. Anacığım kes hadi, bitir Allah aşkına.
7: Hayırdır
4: ya.
7: İnşallah. Hayırdır inşallah.
4: Allah Allah, bak kimse hayda.
5: Ben de ben arkadaş yaman ya. Gideyim.
6: Elin senin babandır be.
7: Namussuz. Sahtekar. Cibiliyetsiz.
9: Ablam kimmiş? Ablam.
4: Ablam sen gitme bari. Allah Allah bize.
9: Allah Allah.
4: Kim bu, kim bu? Kimse kim? Allah aşkına ya.
5: Hadi hadi.
6: Ayıp.
4: Ayıp.
7: Şerefsiz.
0: Meliha Hanım ayıp oluyor ama.
7: Samim.
4: Meliha.
7: Samim sen ne arıyorsun burada?
4: Meloş.
7: Meloş mu?
4: Meloş mu? Şükür kavuşturana.
7: Samim senin ne işin var burada?
4: Ben taşınıyorum.
7: Ne?
6: Validenin evine taşınıyorlar.
7: Tam karşıma.
4: Tam karşına? Sen de mi? Nasıl yani? Bu karşı karşıya.
0: Ya rezidans dikecekler oraya kardeşim koskocaman.
7: Samim seni öldürürüm.
4: Meliha.
7: Abla. Aa Samim abi.
4: Feride. Feride kızım. Bu ne bak, kurla söbüğümüş.
7: Samim vallahi öldürürüm, hiç kimse alamaz elimden.
4: Deme öyle Meliha.
7: Samim bunca yıl sonra koskoca İstanbul'da bula bula beni mi buldun?
4: Ben bilmiyorum vallahi, ilahi adalet.
7: Yok, ben vallahi öldüreceğim bu adamı.
0: Dur.
4: Öldür. Öl de zaten, ben zaten öldüm.
0: Uydurma.
7: Şerefsiz.
4: Ha. Ne yapayım, Allah çıkardı seni benim karşıma. Yani öyle zor durumdaydım ki.
7: Allah'a karıştırma Samim, Allah'a karıştırma.
10: Tamam, amma da kuvvetli ya.
4: Kurtuluşum senin elinden olacak Meliha, bilmiyorum.
7: Samim kurtulama. İnşallah kurtulama. Namussuz.
10: Ana bayıldı.
4: Kolaya kere koş, kolaya getir.
0: Öldürdün be kadını.
6: Bana bak.
10: Abicim siz bir uzak durun be.
4: Ben sesleneyim. Benim sesim uyandı. Meliha. Meliha.
9: Halim seni tutuyorsun
4: ha.
9: Ablacığım. Ablacığım. Ablacığım. Kurban olayım. Abine gel. Bak. Senin abi geldi.
4: Tut.
9: Abi. Geldi sonunda.
4: Koltuk onları. Ablacığım.
6: Elini ol.
1: Ciğerim, hayat sen plan yaparken başına gelen şeymiş. Bizimki de oysa. Ali, Meliha, çocuklar hepimiz ayrı yolun yolcusuyduk. Kimimiz ayrı düşmüştü, kimimiz hiç ayrılmayı sanıyordu.
11: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
12: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ağmara'da.
13: Genel izleyici için uygundur.

0: Babacığım anlatacağım ya. Şenar oğlum cesine mi çıktın? Bütün yük bende.
1: Niye abi, taşıyoruz işte.
2: Alın bunu burada. Alın bunu.
3: Tamam abla.
2: Aşkım ama dikkat etsin, o kasa ne yarıyor?
0: Pardon. Seyahat su getir.
2: Feride bir gönder şu namussuzu. Vallahi katil olacağım ha.
4: Tövbe de ağzından yel alsın Melih Hanım.
3: Ablacığım iç şunu.
4: Ay, tamam ay, ablacığım. Hah iç şunu.
2: Ay ablacığım.
4: Halim.
0: Ya anlatacağım anacığım, ısrar etme, dur şimdi.
2: Öldüreceğim. Samim. Ölümün elinden olacak.
5: Ne oldu? Melih Hanım'ı görünce tıs.
1: Ferdi Bey hiç sırası değil.
5: Sen hiç konuşma Taci Bey. Büyük ayıp ettin sen. Daha dün el sıkışmadık mı biz seninle?
6: Ya kardeşim laftan anlamıyor musun? Daha sonra konuşuruz.
5: Konuşacağız tabii.
6: Hadi Samim. Çocuklar hadi.
7: Dayı.
6: Ne?
7: O teyze sana niye bağırdı?
6: Kim o?
3: Ya dayı Allah aşkına.
8: Kadın resmen kalpten gidiyordu.
6: Bunun huyu öyle huyu. Sinirleri bozuk. Bir sen eksiktin Ali. Bir sen eksiktin.
9: Ziyaretinden sonra mesajınızı

0: şey geldi Saime teyze. Kim?
1: O. Hangi o? Bildiğimiz o mu?
2: Ya Samim, Samim. Hani Melih ablayı bırakıp büyümüş ya.
0: Nasıl biliyorsun öyle ya?
3: Ablam bak oynuyor ama tansiyon ya. Bir dur Allah aşkına.
4: Şimdi en yukarıda validenin eşyaları var kilitli. E siz de yukarıda idare edersiniz.
1: Ya dayı sen buna ev mi diyorsun? Ne varmış canım ciğerim? Eski ama işimizi görür öyle değil mi Taceddin?
4: Ya önce bir temizlik yapsak ne bileyim tabi.
3: Ya ne temizliği ya, burası dökülüyor dayı.
1: Sen de amma yapıyorsun ya.
4: Ya Eda 10 yıldır kimse oturmuyor. Yani önce bir içine girelim sonra gerisi gelir.
5: Dayı gizli tünel nerede?
1: Gizli tünel? Gizli tünel? Ya tünel münel yok. Burada olsa olsa fare vardır.
5: Ama var demiştin.
3: Bir de ufacık çocuğa yalan mı söylüyorsun dayı?
1: Ya yalan söylemek değil ki o. Biz oyun oynuyoruz onunla kendi aramız. Öyle değil mi can ciğerim? Bana bak dayı. Beni bu fare deliğine sokamazsın. Ben kendi evimi istiyorum. Senin evin yok ciğerim. Ya buraya başını sokacaksın ya sokakta kalacaksın. Kararı sen ver.
4: Yiğit.
6: Adanalı değil miydi? Ne işi varmış ki İstanbul'da?
0: Gemilerde çalışıyormuş Saime teyze, öyle duyduk.
3: Ay maşallah, 3 tane de çocuk.
0: Kaç kişi yaktı kim bilir?
7: Melih abla evde kaldı, adam da boy boy çocuk.
3: Kenan? Evde falan kalmadı benim ablam ya. İstese şimdi kapıda sıra olur. Kaç kişi istedi biliyor musun sen?
6: Vah Melih Hanım.
8: Hadi sen kendin kaçtın, milletin mürvetine ne mani oluyor kardeşim?
3: Ay, hakikaten ne yapacağız?
6: Çocuklar bu durumda nişan mişan olmaz. Bırakın

0: diyorsun anacığım, doğru diyorsun.
1: Ya şu kurdeleyi kesecektin, olacaktı, bitecekti ya.
2: Ayol ben nereden bileyim?
0: Sen bilmiyorsun, ben nişanlanamıyorum. Benim artık sinirler zıpladı.
2: Artık sakin Hadi.
3: Bir şeyler yeseydik.
0: Önüm değil, siz yiyin hadi.
4: Ben geçireyim sizi kapıya kadar.
0: Ablam büyük geçmiş olsun.
2: Üzme kendini.
0: Hadi çocuklar. Hadi sevgi.
1: Ben de kalkayım Feride.
3: Sen bilirsin aşkım.
1: Ya aslında fazla mercimek köftesi varsa.
3: Ay olmaz mı? Sen al şu tabağı. Sen yersin. Güçlü çocuk.
1: Sağ ol aşkım. Ablacığım eline sağlık. Görüşürüz.
3: He? Mercimek köftesini diyor abla.
5: Ne mercimeği, ne köftesi Feride?
2: Anlatırım.
0: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar. İyi akşamlar abiciğim.
0: Boş oda var mı?
6: Kaç gece?
0: Bir gece.
6: Şu formu doldurun.
2: Abla, orası ikimizin mi olacak?
7: Evet canım.
3: Bir süre için.
2: Ama burada bir tane yatak var.
3: E fena mı işte, koyun koyuna yatacağız.
2: Abim nerede?
3: Bilmiyorum. Telefonla kapalı.
2: Abla, burada canavar var mıdır?
3: Ne canavarı ablacığım?
2: Ama canavar çıkarsa korkma, tamam mı?
3: Tamam, sen de korkma. Gel.
8: Ne yapsak, çıksak arasak mı?
9: Ya bırak gelsin dolaşsın, siniri dağılsın, yoksa bana terelerli gelecek.
8: İşin zor Samim ya. İnsan kendi evladına söz geçiremiyor.
9: E bir tane değil, 3 tane çocuk bunlar ya.
8: Nasıl başa çıkacaksın?
9: Başa çıkamayacağım. Kim dedi başa çıkacağım? Alacağım bu garibanları, helal süt emmiş, aklı başında birisine emanet edeceğim, gideceğim. Başka çaresi yok. Çaresi...

0: Lari mana tuh ya? Ya. Ya sen şu işe bak, 20 sene sonra gez dolaş gel burada Melia'nın karşısına taşın ya.
1: Ya kusura kalmasa mı, ben ne bileyim Melia'nın o Melia olduğunu anlamadım.
0: Ya sen nereden bileceksin ciğerim onun olduğunu?
1: Ya hani şu o kız değil mi Adana'da bıraktığın, İstanbul'a geldiğin?
0: Abi tabii, o eğleniyorduk biz bununla işte. Ya. O zaman babam parayı verdi, dedi git oğlum İstanbul'a dedi. Tomarla para verdi ciğerim, geldik burada kasinolarda yedik.
1: Çok gençtik be.
0: Tabii çok gençtik ya. Ama gene de bir babama alo diyecektim. Cenazesine bile yetişemedim ya. Allah rahmet eyleye ya Rabbi. Fakat desen ki bana, Sami'm aynısını bugün yapar mısın? O günleri yaparım. Yapamam.

0: bakma bir şeyler yeseydin.
1: Siz yiyin ya, benim canım istemiyor.
0: Ya ablam kurban olayım ya, olur mu öyle açı açına? İnsanın eli ayağı boşanır.
1: Kimle evlendi acaba ha?
0: Kim?
1: Sami.
0: Ama kimle evlendiyse evlendi. Gel yemek yiyoruz işte be.
1: Size afiyet olsun.
2: Para biriktireceğim diye.
3: İyi işte bundan sonra yersin.
2: Sen yapma.
3: Bırak beni.
2: Sen dur.
3: Ali bırak beni.
2: Sen dedin mi beni? Aslan dur.

0: Yukarıda fasulyeci var. Adanalı. Dürüm yaptırdım. Canım şalgam da var.
1: Sağ olasın.
0: Ya Çiğdem çok bozuldu. O kadar geleceksiniz diye hazırlanmış kızcağız.
2: Ya boş ver ya, bunlara gidelim dedim mi? Bir sürü laf kalabalığı ya. Boş ver, yürü.
3: Çocuklar. Eda, Yiğit, Mertcan, gelin yemek hazır.
4: Bu da eski meski ama idare eder.
3: Çocuklar gelin.
5: Öyle mi canım ciğerim benim?
2: Bak, dürümü yiyeceksin, şalgamı içeceksin, karnın doyacak. Böyle olacak.
5: Şalgam mı?
2: Şalgam, bak. Bunu iç, bütün hastalıkları unut. Her derde deva.
5: Bu ne ya?
2: Şalgam.
6: Ya bunun içinde soğan var, ben soğan sevmem.
2: Çıkar, sevmiyorsa soğanı. Ya siz nasıl Adanalısınız ya? Birisi şalgam içmiyor, öbürü soğan yemiyor.
6: Biz Adanalı değiliz. Benim babam Bursalı. Yani Bursalıydı.
2: Eğer bir ailede bir tane Adanalı varsa onun jenerasyonu diğer jenerasyonlara baskın çıkar. Hacettin gelsene Hacı.
0: Yok abim, gideyim, bu hanım bekler. Bir şeye ihtiyaç var mı?
6: Daha ne olsun ciğerim, baksana padişah sofrası gibi.
0: Yakışıklı, afiyet olsun. Şu evin anahtarını al.
1: Sağ ol.
0: Kendi evim bile artık.
1: Sağ ol canım ciğerim, sağ ol.
2: Hacettin, hadi canım, iyi geceler.
5: Ulan seni. Abla, nereye? Abla

0: Meryem.
1: Aşağıya.
0: Şimdi.
1: Sami.
0: Tamam, geliyorum. Çocuklar, siz yemeğinizi yiyin, ben geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Meryem.
1: Bana Meryem deme Sami.
0: Ya çok gençtim. Bir hata ettik Meryem.
1: Hata mı? Samim, sen buna hata mı diyorsun? He? Nişanımız yapılmış. Evimiz döşenmiş. Elimizde düğün davetiyeleri. Babam gelip bana Meliha damat kaçtı dediğinde gelinlik provasındaydım, biliyor musun?
0: Meliha.
1: He? İnsan ne yapar? Bir arar. Der ki istemiyorum, sevmiyorum, gelmiyorum der.
0: Ya durum bildiğin gibi değil.
1: Bildiğin gibi değil de ne? He? Bildiğim gibi değil de ne? Senin bu yaptığına ne denir biliyor musun? Kalpsizlik, vicdansızlık, ciğersizlik. Ha şimdi gel, hiçbir şey olmamış gibi tam karşıma taşın, öyle mi? Ağır ol Sami Efendi. Karşında eski Meliha yok.
0: Ha Meliha yapma. Başımda 3 tane çocuk var. Gözünü seveyim.
1: Yapmasaydın. Sami, ben mi dedim sana 3 tane çocuk yap diye?
0: Ben yapmadım.
1: Ne demek ben yapmadım?
0: Yapmadım.
1: Sami, bu çocuklar senin mi değil mi?
0: Benim.
1: Senin?
0: Değil.
1: Sami, beni deli etme.
0: Peki. Çocuklar Sema'nın.
1: Sema nerede?
0: Yok.
1: Ne demek yok?
0: Yok.
1: Yok ne demek Sami?
0: Meliha, Sema öldü. Kardeşim öldü. Artık yok. Bu çocuklar da onun evlatları. Şimdi istersen bizi kov, at, polise git. Ama biz buradayız yerim. Başka gideceğimiz yer yok.

0: Hadi.
1: Okula nasıl gideceğiz?
0: Dayımı uyandıralım.
2: Ben uyandırmam.
0: Niye? Of. Dayı. Dayı kalk hadi.
3: Evet,
0: dayı okula yetişmemiz lazım. Hadi kalk ne olur ya.
3: Gidin gidin.
0: Ya dayı servis yok hadi.
4: Ya otobüse binin ya.
1: Ya nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz.
0: Ya dayı sınavım var hadi. Hadi kalk
2: tamam
0: kalk.
2: Ya, tamam.
1: Mertcan nerede?
0: Odasında. Hadi.
1: Hacı dayı.
4: Ya geliyorum çocuk taşıyoruz burada. Hadi hadi hadi.
1: Varmış be.

0: Canım arkadaşım ölmüş, haberim yok.
1: Abla nereden bileceksin?
2: Kaç yıldır görüşmüyordunuz ablam.
0: İşte görüşmüyorduk Feride, o namussuzun yüzünden görüşmüyorduk.
1: Sen biliyor muydun İstanbul'a geldiğini?
0: Sema'nın? Ya bilmem mi Seyhan, okulu bitirdik beraber. Sonra Sema İstanbul'a geldi üniversite için.
2: Ablamla soğukluk oldu tabii şeyin yüzünden.
0: Ya şimdi ben bu kızı arayamadım hırsımdan dolayı. Ya bu kızcağız da utancından arayamadı tabii beni. İşte gençken insan her şeyin telafisi var zannediyor ama gitti işte. Geçmiş olsun.
3: Düz gidiyorsun.
4: Yiğit, geçiyoruz.
3: Durayım mı? Hayır, devam et.
4: Yiğit, ne yapıyorsun?
3: Ya geldik mi gelmedik mi söylesenize.
4: Geldik.
3: Eda, bu arabada dinip rezil mi olalım?
4: Ya saçmalama, ne fark eder?
3: Ben şurada durayım. Şurada. Yiğit, burada inerseniz sizin indiğinizi kimse görmez oğlum.
4: Abla. Günaydın ablacığım.
3: Erçen uyandın mı oğlum?
4: Neredeyiz? Arabadayız canım benim. Sen şimdi dayınla eve dön. Biz birkaç saat sonra geleceğiz.
3: Nasıl döneceksiniz?
5: Bir yolunu buluruz.
3: Nasıl bir yolunu bulacaksın?
5: Bulacağım ben, sen karışma.
3: Efendim?
6: Sam abi neredesin ya?
3: Ali nasılsın ciğerim?
6: Ya dünden beri seni arıyorum.
3: Ha? Ya bura bir kıyamet ya. Ne sen sor ne ben söyleyeyim canım benim.
6: Abi ben senin yanına geleceğim ya.
3: Ne? Buraya mı geleceksin? Gel gel Aliço, bir sene eksiktin gel.
6: Abi sen adresi ver, ben geliyorum.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ ol.
7: Seyhan. Ya ne olacak bizim bu nişan?
1: Ay, bilmiyorum ki. Ablamın durumu belli Halim.
7: Belli. Belli ablamın durumu belli. Allah'ım yarabbim. Ya biz ne kadar kadersiz insanlarmışız. Ne kadersiz bir günmüş ben. Tövbe yarabbim.
1: Vallahi yüzük ne zaman çıktı, ne zaman yere düştü. Hiç hatırlamıyorum.
7: Ay, o yüzük benim cebime nasıl girdi ben onu da hatırlamıyorum. Bu nasıl nişanmış ben anlamadım ki. Ha, Allah muhafaza, bir iş nasıl başlarsa öyle gider ha.
1: Öyle de ne yapacağız?
7: Ya ben biraz düşündüm. Dükkanda yapalım diyorum. Melih ablama da yük olmaz. Öyle aramızda ufak böyle bir tören gibi bir şey yaparız, olur biter diyorum yani.
1: Dükkanda.
7: Dükkanda. Fasulye yok. Bak senin sevdiğin yemekleri yaptıracağım. Bak şerefsizim. Aman vallahi ya Seyhan. Bak gör, 10 numara nişan yapacağım. Bak yeminle.
1: İnşallah, hadi inşallah.
7: İnşallah. Seyhan.
1: Geç kalıyorum.
7: Seyhan. Bırak bu otel meselesini. Benim dükkana gel. Bak dükkan senin artık.
1: Hayır.
7: İyi peki, hadi.
1: Hadi ben ablamla konuşurum.
7: Tamam.

0: Yok ya, trigonometri kafam almıyor. 3 gündür aynı şeyi çözmeye çalışıyorum. Oho, sendeki kafa olacak. Biz de çalışmayız herhalde sınavlara. Matematik canavarı. Eda'm. Hiç konuşmayacak mısın?
1: Ne?
0: Ne bileyim. Belki annenden, babandan bahsetmek istersin. Hiçbir şey söylemiyorsun.
1: Söyleyecek bir şey yok çünkü durum.
0: Eda bak, sen benim en yakın arkadaşımsın. O yüzden ister ağla, istersen konuş ama Allah aşkına bir tepki ver.
1: Sınav başlıyor, durum. Hadi.
2: Evriye resmen ağıra götürdüm. Ne eşya var ne bir şey. Akşam çektim kapıyı gittim. Ne olacak? Köz köz geri döndüm.
3: Niye lan?
2: Niye lan? Mertcan'la Eda'ya ne olacak? Amcam iş güç dedi, çekti gitti. Dayım da bizi kakalayacak, yer arıyor.
3: Oğlum, baktın olmadı bizim eve gelirsin.
2: Ha tabii, senin annen de beni kapıda bekliyor değil mi?
3: Ya burası olmaz. Yazlık olur. İlla ki kafanı sokacak bir yer buluruz. Sen benim kan kardeşim değil misin be?
2: Murat, Melis'e bir şey söyleme olur mu?

0: Melih Hanım çok geçmiş olsun. İnanın dünkü kavgadan o kadar müteessir oldum ki.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Bakın bu ev işi hiç önemli değil. Biz onu hallederiz. Ama siz bizim mahallemiz için çok kıymetli bir hanımefendisiniz. Yani size yapılmış bir hakaret bana yapılmış sayılır Melih Hanım.
1: Anlamadım.
0: Bakın siz hiç merak etmeyin. O Samim denen herifi o evden çıkarttıracağım ben. Sürüm süründüreceğim onu. Hiç merak etmeyin.
1: Ferdi Bey, şimdi ben kendi işimi kendim hallederim. Tamam, siz bu işe karışmayın. Hadi size iyi günler.
0: Melih Hanım. Melih Hanım bakın güçlerimizi birleştirirsek eğer...
2: Ağırmış kardeşim ya.
3: Oo tamam. Kalan eşyayı nereye koyacağız?
2: Bir tur daha atalım.
3: Validenin evine o kadar eşya sığmaz.
2: Sığmaz. Ne yapacağız?
3: Ne yapacağız? Aldığımızı alacağız, kalanını depoya kaldıracağız.
4: Lamban?
2: Ne lambası oğlum?
4: Dünya lambası, babam almıştı.
2: Neredeymiş o lamba?
4: Odamda.
2: Şimdi lambayı gittik aldık, başka?
4: Başka bir şey yok.
2: Bana bak, iyi düşün. Sonra gelip de bana köpeğimdi, kuşumdu ağlamak yok.
4: Yok.
2: Yok. Ya bunu bilmesen bunun ne antika şeyleri var ciğerim ya. Yürü.

0: Bu da öyle oğlum. Bacı. Oğlum baba.
1: Bizim şarkımızı dinliyor. Melihan. Tatlı Melihan.

0: yapıyorsun?
1: Hacettin ciğerim, buraya bir perde germemiz gerekiyor. Evin içinde her şey gözüküyor. Renkli Türkçe sinemaskop, şuraya bak, plazma ekran gibi ya.
0: Tamam, buluruz bir şeyler ya.
2: Melia çalışıyor mu?
0: Yok, evde galiba.
2: Evli mi?
0: Bilmem. Üç bacı evde oturuyor ama.
2: Vah canım, yazık ya. Hiç evlenmemiş mi?
0: Ne bileyim Samim, seceresizim tuttum.
3: Akşam Çiğdem'e sorarım.
1: Evlense zaten adam burada olurdu. Başka nerede olacak ciğer? Beni bekledi demek ki.
0: O kadar da emin olma.
2: Taceddin, bu gençken bu kadar güzel değildi biliyor musun? Tatlıydı ama. Cılızdı.
1: Şimdi böyle ete kemiğe bürünmüş canım. Bir başka güzellik gelmiş anam babam.
0: Hadi tut şunun ucundan.

0: Adın ne bakalım senin?
1: Mertcan.
0: Mertcan. Mertcan al bakayım bir kurabiye.
1: Bunlar neli?
0: Üzümlü, bunlar kakaolu.
1: Ben üzümlü sevmem.
0: Sevmezsin tabii. Anası kılıklı.
2: Günaydın Meliha. Maşallah bu sabah çok güzel görüküyorsun. Sinirlerin de yatışmış. Ya Meliha.
3: Samim bırak.
2: Ya niye dönmedin diye bir sor.
3: Sormayacağım.
2: Hastanelere düştüm, ateşlendim, ölümlerden döndüm ben ya.
3: Uydurma.
2: Meliha canım ciğerim.
3: Samim niye aramadın, niye arayıp bir haber vermedin?
2: Ya babamı biliyorsun, bir hafta olmuş benden ses seda çıkmamış. Adam vallahi benim kemiklerimi kırardı Allahsızım ya. Şimdi olsa yapmam ama o zaman çocuktum, gençtim, cahildim, korktum, kaçtım.
3: Samim.
2: Ya bir defa hata yaptım, sen hayatında hiç hata yapmadın mı Meliha?
3: Yaptım, 20 yıl senin gibi bir yalancıyı bekledim.
2: Bekledin ha? Gökte aradığımı yerde buldum ciğerim.
4: Hayırdır?
2: Bundan sonra çocuklara Meliha bak hadi.
4: Ne?
2: Şefkatli, iyi kalpli, yüreği temiz, güvenilir. Bir anada ne arıyorsan onda var.
4: Alır mı oğlum?
2: Al dersen olmaz. Suyuna gideceksin. Ruhunu okşayacaksın.
5: Sensin Meliha'm diyeceksin.
4: Oğlum kadının yüzüne bakmıyor ya.
2: Bakacak ciğerim, bakacak. Bunca yıl sonra Cenab-ı Allah bizi bir araya getiriyorsa, böyle karşı karşıya getiriyorsa bunun bir hikmeti var. Ey güzel Allah'ım gene yetiştin imdadıma.
4: Sen mi abi?
2: Ali.
4: Oo Ali.
2: Seni mesleğe göndermedik mi ciğerim?
4: Döndü mü abi?
2: Hoş geldin, gel gel.
4: Hoş bulduk. Hacı abi nasılsın?
6: İyidir, iyidir.
7: Yiğit. Servis sizi bekliyor.
2: Ya yok, biz başka bir yere gideceğiz.
7: Merhaba Eda.
8: Merhaba.
7: Servis bıraksın.
2: Ya yok, şuradan taksiye bineriz.
7: Peki.
2: Tamam.
7: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
8: Manyaksın sen ha.
2: Karışma.
7: Sırf kıza yaranacağım diye.
2: Eda.
7: Nasıl olsa öğrenmeyecek mi?
2: Ya nereden öğrenecek?
7: Oğlum 5 kuruş paramız yok. Dışarıya çıkıp mal gibi otobüs bekleyeceğiz. Daha ne kadar zengin numarası yapacaksın?
2: Tamam sus, tamam. Sen hadi.
9: Yiğit geliyor musun?
2: Yok abi gelmiyorum.
7: Allah'ım yarabbim ya.
2: Karışma hadi.
4: Samim bir şey olsa telefon açık.
6: Sağ ol abi benim.
4: Mobilyalara da bakarız.
6: Ciğerim benim sağ ol. Allah razı olsun.
4: Senden de razı olsun. Ali hadi geçmiş olsun kardeşim.
10: Sağ ol abi.
6: Yengeye selam söyle Taceddin.
4: Başüstüne.
6: Vay ciğerim Ali şöbe. Kötü oldu ha.
10: Oldu bir aksilik abi ama halledeceğiz.
6: Abi halledeceğiz ciğerim. Sen Ahsen'i bulacaksın. Ben çocuklarımı Elia'ya vereceğim. Ondan sonra tura gidiyoruz.
10: Tura çıkacağız.
6: Okyanuslar bizi bekliyor ciğerim. Ölen Aliçe. Paranı da aldık. Ne yiyorsun, ne içiyorsun oğlum?
10: Abi iyiyim ya. Kenarda var bir 2000 dolarım. Çok şükür.
6: Nerede, burada?
10: Ha yanımda.
6: Yok ya.
10: Dün Bahadır'ı bulamayınca bir otele yerleştim. Kalacak yerde buldum. İdare ediyorum merak etme.
6: Bak şimdi benim kalbim.

0: çıktım ya. Ay ufaklığı gördün mü?
1: Feride, sabahtan beri üç taş bir topla oynuyor biliyor musun? Çok uslu çocuk, aynı anası gibi.
0: Nasıl masum bakıyor?
1: Gözleri aynı Sema. Onun da gözleri böyle aşağı aşağı bakardı.
0: Biraz Sema abiye de benziyor be ha? Yanaklar tombul tombul.
1: Ay benzemez olsun.
0: Aman Allah.
1: Yok hastaymış da, yok babasından korkmuş, yoksa gelecekmiş de hepsi yalan.
0: Sema abi mi dedi?
1: Hı.
0: Ne diyor?
1: İşte herkes hata yapabilir gibi bir şeyler söylüyor.
0: E doğru söylüyor be ablam, hangimiz yapmıyoruz ki?
1: Ay sen de onun avukatı.
0: Ne yapıyorsun abla?
1: Bak gördün yaptığımı.
0: Oh, ne dedim ki şimdi? Ama tamam sustum, tamam ben sustum.
1: Feride, sen Kenan'a da böyle kıyamıyorsun biliyor musun? Bak merhametten maraz doğar ha.
0: Hayda, şimdi nereden nereye geldik abla, gözünü seveyim.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi bak? O anasıyla yaşlanacak, sen de benim başıma kalacaksın, el elde baş başta.
0: Ay abla ya, of ya, of.
2: Hoş gelmişsin Ferdi Bey.
3: Hiç hoş gelmedim Taci Bey.
2: Hayırdır?
3: Ya ne hayırdır? Anlaştık seninle, el sıkıştık, tuttun evi herifin tekine verdin.
2: Herif dediğim benim askerlik arkadaşım.
3: Bırak Allah aşkına Taci Bey. Melih Hanım'ı duyduk. Evi vermişsin, para da almamışsın. Değer mi böyle bir herife ya?
2: Değer kardeşim. O adam zamanında evliliğini tehlikeye attı. Cebindeki parasını bizimle paylaştı.
3: Melih Hanım'la mı evliydi?
2: Hayır. Biz şeyiz parasını, o gazino senin, bu gazino benim yiyince evlenemedi.
3: O evliliğin olmamasında en az onun kadar biz iki arkadaşın da payı var.
4: Yediniz paraları.
2: Ferdi Bey kardeşim.
4: Melih Hanım damadı beklerken üç silahşörler paralarla çapkınlık yaptınız ha?
3: Kardeşim uzatma. Samim işi görününceye kadar o evde kalacak, o kadar.
4: Göreceğiz Taci Bey. Göreceğiz onu.
5: Sana otobüs şoförüne sor dedim değil mi?
6: Ya yolu biliyorum, niye sorayım?
5: Ben niye kaybolduk o zaman?
6: Uzatma, geldik işte.
5: Ya açlıktan öldüm ama.
6: Ben de.
7: İyiydi o.
8: Dünyanın öbür ucuna taşın sevmişiz.
9: Burada oturunca da sen de oturdun yer öyle gözüküyor canım ciğerim.
10: Abi.
7: Ne haber Mertcan?
10: Ablacığım nasılsın?
7: Aliço, benim yeğenler ciğerim.
11: Merhaba. Başın sağ olsun.
10: Sağ ol.
7: Bu da arkadaşım Aliço. Gemiden kardeşim. 10 numara delikanlı. Merhaba de.
8: Eşyalar gelmiş.
7: Eşyalar gel. Merhaba de sen
11: abi, tamamdır ya.
10: Öbürleri ne oldu?
7: Öbürleri sığmadı kamyona. PDP getireceğiz.
12: Ben çok acıktım.
8: Aa öyle mi Mertcan Bey? Ne arzu ederdiniz? Et, kebap, makarna, Urfa Adana. Şato bir yan makarna.
7: Çok güzel. Heyecan yapma, halledeceğiz.
11: Abi gidip alayım bir şey.
7: Olmaz, sen misafirsin.
10: Çok acıktım. Dünkü gibi köfte söylesek.
7: Ya kızım her gün dışarıdan bir şey söylenir mi? Evde bir şeyler halledeceğiz işte.
11: Abi alayım ya.
7: Ya yok. Ben şimdi gideceğim.
8: Ben hemen yapacağız mis gibi. Domates, biber, yumurta. Başka bir şeye acet yok. Çıt, durup.
7: Yok, yemeğe misafir çağırıyor ya.
11: Olur mu öyle şey ya? Ben yabancı değilim, yorma sen kendini.
10: Abla.
7: Mertu gel bakalım.
10: Babacığım halledeceğiz şimdi, gel. Kıyamam.
7: Gel. Alışveriş de yapamadık.
11: Ne lazımsa ben alayım.
7: Taci'den para alacaktım ama gargaraya geldi biliyor musun?
11: Tamam ben beyim.
7: Yo boş ver. Daha neler? Zaten soyduk soğana çevirdik sen Aliço'ya.
11: Abi ne alakası var ya? Acil durum, çocuklar aç. Ben sana vereyim, sen ödersin şu.
7: Ya zaten 3-5 kuruşun kalmış, yapma güzel.
11: Ödersin valla.
7: Yok, imkanı yok.
11: Abi.
7: Ölümü gör.
11: Ya alsana şunu.
7: Ya bak, gene. Aliço. Ulan. Ne keratası sen ya?
8: Bu kaçıncı oğlum?
11: Ya hadi abi al, dura çıkınca ödersin tamam.
7: Tamam, ödeyelim. Kardeşim ben.
1: Feride.
0: Efendim?
1: Al şu kapları karşıya çocuklara götür.

0: abiye mi?
1: Feride, Samim abiye demedim. Kaşıyor çocuklara dedim. Gayetlerin boğazından sıcak bir şey geçsin.
2: Tamam.
1: Feride, bak ona hamursuz yemeyecek ha.
2: Aa, ne yapayım abla şimdi, ben adama yeme mi diyeyim?
1: Feride, eğer boğazından bir lokması geçerse senden bilirim söyleyeyim ha.
2: Abla yapma, kurban olayım.
1: Anamın üstüne yemin et.
2: Ya abla ne yemini ya, kurban olayım, yapma.
1: Feride.
2: Tamam, ettim.
3: Abla sofra hazır.
1: Hadi fazla sallanmadan git gel hadi.
2: Tamam, lavaş da alıyorum. Samim abi sever.
4: Ya çocuklar, bugün ilk gün böyle çarşıdan yiyecek bir şeyler almayı da unutmuşuz ama şimdi hallediyoruz.
5: Dayı aç mı yatacağız?
4: Aç yatmayacaksınız kızım.
5: Abla.
2: Tamam ablacığım.
6: Ne yapacağız?
4: Yemek işini şimdi şey ediyoruz.
6: Ne ediyorsunuz? Ya dayı sen ne biçim bir adamsın? Küçücük çocuk var şurada.
7: Şşş Yiğit, sakin ol.
6: Ya sen nereden çıktın? Sana ne oluyor?
4: Yiğit o. Şimdi kapı çalıyor. Adamın...
5: İyi akşamlar.
4: Feride, kız kocaman olmuşsun, büyümüşsün.
5: Vallahi büyüdük Samim abi.
4: Gel, hoş geldin gel.
5: Ablam yemek yolladı da.
8: Yemek mi? Ey yavrum. Gel anam babam gel, Allah'ına kurban gel. Gel canımın içi gel.
4: Ben size yemek işini halledeceğim dedim mi demedim mi? Alın işte yemek.
5: İnanmıyorum.
4: Ben Allah'ın sevgili kuluyum kızım. Feride, Melia'nın kız kardeşi.
5: Merhaba.
4: Canım, Feri kızım benim. Bunlar Eda, Mertcan, Yiğit. Hadi tanışın, merhaba dayı. Merhaba. Feri kızı.
7: Merhaba.
5: Merhaba. Dayı, Mertcan açlıktan ölüyor. Hemen yemeye başlasak.
4: Haydi haydi.
5: Aa tabii, buyurun buyurun.
7: Sen şöyle geç.
4: Olur oğlum şöyle.
5: Tamam.
4: Ali, Melihan'ın bir mutfağı var. Bak, 17 yaşında yapıyor daha bu patlıcanı var ya. En sevdiğim kebabı yapmış, patlıcanlı kebap yapmış. Bunu bir yapıyor, bana döktürmüş yeri.
7: Vallahi yine 4 ayak üstüne düştüler.
5: Gel ablacığım.
4: Ver bakalım çatalım beni ya.
5: Samim abi, ant verdim.
4: Ne antı verdin?
5: Samim yemesin dedi ablam.
4: Yok ya. Niye yemin?
5: Abi ölümü öp yeme işte.
4: Abi problem değil, ben yemem, ayıp ettin yani. Afiyet olsun, siz yiyin yiyin. Buyurun buyurun.
7: E sen aç mı kalacaksın?
4: Yo yo, ben zaten dışarıda atıştırmıştım bir şeyleri ya. Yarı tok sayılırım yani.
7: E hadi buyurun o zaman ya. Mert o hadi.

0: İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim.
2: Abla, Halim'le konuştuk. Yarın akşam dükkanda bir yemek yiyelim diyoruz.
3: Ne yemeği?
2: İşte nişanlı yemeği gibi. Daha yüzükler duruyor abla. Halim hem kurdeleyi keseriz hem de Melih ablama moral olur dedi.
3: 40 yılda bir nişan yapacaksınız, benim yüzümden heder oldu.
2: Ay olsun, ne olacak?
3: Ne olacağı var mı Seyhan? Yani başka bir şey, başka biri olsaydı böyle olmazdı ama. Namussuzu görünce kendime hakim olamadım artık, kusuruma bakma.
2: Sen az bile yaptın. Benim canım abla. Hem Halim yanlış yaparsa başına geleceği görmüş oldu.
3: Oy benim canım kardeşim. Hastaymış biliyor musun?
2: Kim?
3: Sami. Ben de bunca yıldır hep çapkınlık yapıyor sanıyordum ha.
2: Belki yapmıştır.
3: Bak kimi kimsesi de yok. Ama ne bileyim ben. Ay o ne yapıyor orada?
4: 6-7 yaşında falanım. Karşı bahçeden habire elma çalıyoruz. Adam da sopayla kovalıyor bizi.
1: Ha deli Macit ya, deli Macit.
4: Ha deli Macit.
0: Her mahallede vardır öyle bir tane deli.
4: Aynen. Babam da yasaklamış bahçeye girmemi ama elmalar da bir güzel bir güzel. Allah'ım yarabbim, artık yasak olduğundan mıdır nedir?
1: Yok yok, güzeldi güzeldi, çok güzeldi.
4: Neyse anacığım, ben de bir dayanamadım. O zamanlar da böyle değilim, biraz iştahlıyım. Adamın bahçeye dalandım. Ben bir, iki, üç, küt bir düştüm.
5: Ay. Acıdı mı?
4: Ay acımaz mı bileyim.

0: iyiyiz.
1: Ben. Elmaya dalmaya gelmişiz oraya.
2: Hiç şaşırmadım.
0: Samim abim. Ay kurban olurum ya. Allah hastaneye yetiştirdi beni. Hiç kimseye söylemedi. İyileştirdi. Babama bile söylemedi ya.
1: Ah canım ciğerim, ne güzel günlerdi ya.
3: Şundan bir tane dürüm eser sana, şundan ciğerim.
0: Efendim abi?
3: Sana altına alttan ver alttan.
0: Dürüm mü?
3: Kızım bakıyor güzelim, şunu sar da ver ciğerim benim.
2: Abi kız ant vermiş ya.
3: Ant vermiş, ben burada can vereceğim ya. Böyle gavur eziyeti olur mu keçin kız?
4: Altay yemişti bak, takıldı kaldı, görüyor musun?
5: Gelir ablacığım, kapları bekliyordur.
4: Yiyor ayol, kız lüp lüp götürüyor.
5: Bırakmamışlardır.
4: Ne bırakmayacaklar be, yatıya da kalsın madem. Seyhan hadi git al şu kızı, gel.
5: Tamam ablacığım.
4: Allah Allah.
5: Tamam gidiyorum.
4: Hep ben konuştum ya. Samim abi sen nasılsın? Ya Sema ablaya çok üzüldük.
5: Annemi tanıyor muydunuz?
4: Ay tanımaz mıyım? Ablamın en yakın arkadaşı.
2: O zaman dayıma neden bu kadar kızgın?
4: Ya ablam öyle arada kızar işte.
1: Bunu söyledim ya. Huyu öyle. Huyu huyu.
2: Kızım bir bakıver kapıyı.
6: Abi ben de kaçıyorum ya.
1: Nereye kaçıyorsun ya? Kal burada ya sen.
6: Sabah konuşuruz daha. Çok teşekkürler.
4: Rica ederim.
6: Hadi görüşürüz.
1: Hadi güle güle Ali ya. Böyle ani oldu ya.
7: Buyurun. İyi akşamlar. Ablamı çağırabilir misiniz?
8: Tabii bir saniye.
7: Ay neredesin?
6: Buradayım. Ne var?
7: Yok siz değil.
6: Sen mi abim?
7: Ablam. Feride ablam.
6: Ha Feride burada, buyurun.
7: Yok girmeyeyim, ablam kızıyor.
6: Ya pardon. Sizde kaç tane abla var?
7: İki. Kızan ikincisi Melih ablam. Yani içeri girersem canım okur.
6: Niye?
7: Öyle. Yani aslında kızmıyor da... İşte anlatmayayım ben uzun hikaye.
6: Ben bir şey anlamadım.
7: Ben de. Pek bir şey anlatamadım. Yani.
6: Ben gidiyorum.
7: Tamam. bu arada şey için kusura bakmayın.
6: Önemli değil. İyi akşamlar. Sen de burada üşüme içeri.
7: Yok yok iyiyim. Teşekkür ederim.
6: İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar.
4: Salak selam. Ne oldu kız?
7: Kızdı mı?
4: Nereye bakıyorsun?
7: Hiç bir yere bakmıyorum abla. Öyle.
4: Ay bakıyorsun. Yanakların kızarmış.
7: Abla bakmıyorum dedim. Hem sen neredesin asıl? Ablam artık utanmasın yatıya kalsın diyor. Zor idare ediyorum.
4: Ya lafı daldım ya. Ne yapayım Seyhan?
7: Ne adına yapıyorsun ha?
4: Kız neyin adı be? Severim ben Samim abiyi. Alttan lüpletti dürümleri.
7: Verdin mi?
4: Verdim tabii.
7: İnanmıyorum abla. Ablamın heyeleri üstünde.
4: Ansız kız bir şey deme.
7: Hiç demeyeceğim tabii.
9: Melihan'ın sesi tüm mahalleyi çınlattı.
10: Haklı. Adam az yapmamış.
9: Yapana değil yaptırana bak. Niye kaçmış adamcağız?
10: Ne bileyim ben anacığım.
9: Belki de Melihan'ın hatası. Ha? Tabii ona anlatan yok.
10: Değildir.
9: Aman sen de iki günlük kadını anana karşı müdafaa et.
10: Anacığım ne alakası var?
9: Bu ailenin kızlarında iş yok Kenan. Ay bak buldular aslan gibi delikanlıyı, oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar.
10: Anacığım ne oldu bittisi? 4 yıldır beraberiz.
9: Olsa olurmuş işte. Bak 4 yıl geçmiş.
10: Niye olmadı? Niye geçti anacığım?
9: Aman hiç bana bakma. Kıymet'in dünya güzeli kızı dururken.
10: Yahu bana ne Kıymet yengenin kızından ya? Ben Feride ile evleneceğim işte o kadar. Allah Allah.
9: Güzel kız. 2 günlük kız için ananın kalbini kır. Kadın başına besle büyüt. Sonra da benim bir kalemde silsin atsın seni.

Ya gerçekten hastalandıysa? Hay büyük Allah'ım, benim sınavım bitmedi mi daha? Gel bakalım Samim Efendi.

0: kardeşlerime sahip çıkmam gerek. Senin yerine geçmem gerek. Nasıl yapacağım? Bir şey söyle.
1: Anne baba neredesiniz ya?

0: Görkem, sen daha uyumadın mı oğlum? Niye?
1: İşte sen bana masal anlatmadın.
0: Ne masalı ciğerim?
1: Annem hep anlatırdı.
0: Yengem, ben masal anlatmayı bilmem ciğerim. Hayda. Gel bakalım.
2: Yavrum benim.
3: Evet Mertcan Efendi. Bir varmış, bir yokmuş. Güzel başladı değil mi? Çok uzak diyarlarda. Yok böyle başlamasın. Adana'da.
1: Adana mı?
0: Adana tabii tabii. Ben anlatacağım, karışma.
3: Adana'da iki kardeş yaşarmış. Bir gün büyük oğlan bir yaramazlık yapmış. Babasının en sevdiği, en kıymet verdiği kalemi kırmış. Kırmakla da kalmamış, bir de saklamış üstüne bak.
0: Evde kıyamet kopuyor ciğerim. Baba diyor benim kalemim nerede? Baba çok kıymetli adam.
3: Sonra gidiyor. Baba kalemini buluyor. Nerede buluyor? Küçük kızın çantasında buluyor. Diyor küçük kıza, bu kalem diyor senin çantanda, ne arıyor? Tabii küçük kız o zaman abisini çok seviyor diyor. Hiç sesini çıkarmıyor kız. Hiç abisini ele vermiyor çok sevdiği için. Bu yüzden babası, can canım benim. Baba gidiyor canından çok sevdiği kızına tokat atıyor. Tokat atıyor kız. Tabii oğlan siniyor. Saklanıyor diyor. Ortaya çıkmıyor hiç. Ama diyor ki kendi kendine, diyor büyüyeceğim. Ve babama diyor gerçeği anlatacağım, kız kardeşimi diyor temizi çıkaracağım diyor. Yıllar geçiyor. Talif uyuyor bu. Kısmet olmuyor. Bir acayip hikaye oldu ama can canım.

0: ablacığım, ben okula yetişeceğim.
1: Eda, hazır mısın?
0: Bir dakika, geliyorum.
2: Çocuklar, harçlarınız var mı?
1: Yok.
2: Al bunu, kardeşinle paylaşırsın.
1: Ha. 20 lira. Ya bunu günlük mü aylık mı harcayacağım, ona göre idare edeceğim de.
2: Oğlum, insanlar ev geçindiriyor o parayla.
1: Hadi, hadi.
0: Allah'a ısmarladık ablacığım.
3: Güle güle.
4: Abi, güle güle.
2: İyi dersler çocuklar.
1: Görüşürüz. Emircan, ne yiyeceğiz?
4: Mama yumurta istiyor.
2: Aferin ona, ağzının tadını biliyor. Şimdi gidelim iki tane yumurta alalım. Dünyanın en güzel omleti burada. Haydi bakayım.
5: Alo. Ha, anne. Yok, İstanbul'dayım. Bilmiyorum anacığım, birkaç gün daha. Babam nasıl? Asen aradı mı? Kimse görmemiş mi? Tamam, bir şey olursa ara beni anne. Tamam. Hadi öptüm anacığım ellerini.
6: Allah kahretsin, açık olmuşum.
0: Kim?
6: Ali.
0: Açmayacak mısın?
6: Açayım da ne diyeyim aşkım?
0: Bahadır böyle daha çok şüphelenecek. Zaten şehir dışındayım demiştin. Aç uydur işte bir şeyler.
6: 40 yıllık arkadaşım ya. Daha sesini duyar duymaz anlar yalan söylediğimi.

0: bekle bekle, ben de geliyorum.
1: Hayırdır?
0: Ya madem nişanı dışarıda yapacağız, şöyle 3-5 parça bir şey alayım dedim. Ne oldu?
1: E hani elbiseler dolapta bekliyordu.
0: Feriden, belki ben de sıkıldım her gün aynı şeyleri giymekten.
1: Ha.
2: Senin mavi geldi değil mi?
0: Ne alakası var Feride?
2: Hayır, makyaj da yapmışsın o açıdan.
0: Yani eşkere konuşma Feride, hadi.

0: Lilian.
1: Allah Allah.
0: Size çok önemli bir şey söylemem lazım.
1: Ferdi Bey, şimdi hiç sırası değil gerçekten.
0: Güzelim, şu Samim'le ilgili.
2: Ya yeter artık, bana şu Samim'le ilgili bir şey söylemeyin ya, yeter.
0: Geliyor geliyor, sonra konuşuruz. Yaktım çıranı senin, yaktım.
3: Konuşma, yere yatırır kafanı ısırırım.
0: Bittin, abi. Bittin sen. Görüşeceğiz seninle.
4: Günaydın Melihan. Günaydın Feride.
1: Günaydın abi.
4: Ya yemek için çok teşekkür ederim. Çocuklar bayıldı, ben elimi sürmedim tabii. Kararına çok saygı duyuyorum. Gerçi yıllar var boğazımızdan bir ev yemeğe geçmedi ama.
1: Niye? Sana yemek yapan kimse yok mu?
4: Yok Meryem, olmadı. Ah mı tuttu ne?
3: Meryem, yokluğun kalbimi hançer gibi deldi. Hiç sormadın bunca yıl sensiz nasıl geçti. Adını anmadan yaşadım sanma. Ne olur artık affet beni Melihan. Melihan.
4: Sen bu yufkalıkla bu çocukları alacaksın Melihan.
3: Yerim ben onu. Yerim ben seni şampıstı.
5: Akşama dükkan kapanıyor. Çocuklar, özel bir gece. Gömleklerinizi falan değiştirin. Bembeyaz olsun. Öyle ter kokusu falan istemiyorum. Tırnakmış mırnakmış. Herkes jilet.
6: Hayırdır ustam?
5: Nişanım var.
6: Gene mi?

0: Oğlum sen terbiyesizlik mi yapıyorsun? Sana inat her gün nişanlanıyorum. Var mı diyecek?
1: Yok ustam.
0: İyi o zaman. Açacağım bari. Hadi. Ama nasıl nişan? Hadi bakayım. Hadi.
2: Bu nasıl terbiyesiz ya?
3: Çocuk haklı oğlum. 40 kere nişan yapıldı. Nerede görülmüş?
2: Ya anacığım bırak Allah aşkına. Bir de sen başlama ya. Allah aşkına ya.
0: Doğru koy onu. Onu doğru koy.
4: Ali oğlum Aslan geldi mi? Bu Bahadır'a gider diyorsun ha?
5: Evet abi, başka tanıdığı yok.
4: Bahadır evde yok, şehir dışında.
5: Öyle.
4: Biz niye Bahadır'a gidiyoruz?
5: Abi koca İstanbul, başka nerede arayayım sen söyle.
4: Bilmiyorum, başka tanıdığı vardır belki de ya. Hani kız arkadaşının arkadaşı falan, kızlar birbirine çabuk kaynaşır.
2: Anlaşır.
4: Bilmiyorum yani, sen emin misin başkası olmadığına?
5: Abi dur.
4: Ne oldu?
5: Abi dur.
4: Ne oldu oğlum?
5: Abi Aslan.
4: Oğlum nereye?

0: Hocam. Beni çağırır mısınız?
1: Eda gel kızım. Geç otur şöyle. Nasılsın? Eda'cığım. Sınavda kağıdı boş vermişsin. Biliyorum. Zor günler geçiriyorsun. Ama sen bu okulun gurur kaynağısın. Matematikte de üstüne yok. Yazık etme kendine.
0: Canım pek ders çalışmak istemiyor.
1: Haklısın. Ama meşguliyet en iyi tedavidir. Aklını başka şeylere versen iyi olur. Al bakalım.
0: Bu ne hocam?
1: Sınav soruları. Sen şu problemleri çöz. Ben de bu seferlik boş kağıdı görmezden geleyim.

0: Ali.
1: Ya bir dakika abi.
0: Oğlum ne bir dakikası, yok işte.
1: Abi Hasan burada. Burada bir yerde.
0: Allah Allah. Allah Allah.
2: Sen çıkma mı kızım dışarıya? Ne istiyorsan söyle, ben getireyim.
3: Ya kaç gündür evdeyim, sıkıldım artık.
2: Ya bir gören olsa falan.
3: E kim görecek?
2: Ne bileyim ben, Mersin'den gelen giden olur, belli mi olur?
3: Ay tamam, ama bozuldun, geldik işte.
0: Aliço, sen bekle, istersen ben bir tur attım geleyim.
1: Tamam.
0: Tamam da o tamam ne tamamı?
1: Tamam geliyorum, ben sonra gene uğrarım.

0: mısın bakayım sen orada?
1: Dayımı bekliyorum.
0: Yalnız mı bıraktı seni?
1: Hemen gelecek.
0: Yalancı çoban. Yemek yedin mi?
1: Dayım getirecek.
0: Hadi gel sen buraya. Hadi gel.

0: Abi ben hiç gelmeyeyim ya.
1: Olmaz. Kardeşime söz verdim, akşam analı kızı yapacağım.
0: Abi hiç canım yemek falan istemiyor ya. Ben Asin'i arayacağım.
1: Ciğerim önce karnını doyur. Aç karnına yollara düşünmez. Kahredeceksek beraber kahredelim.
0: Abi ben de kendi derdime düştüm, seni unuttum ya. İyi misin sen?
1: Semay mı soruyorsun? İyi olmuyor be abi. Bazen unutuyorum biliyor musun? Gülüyorum, neşeleniyorum. Sonra bir fotoğraf, bir hatıra. Dan diye gelip vuruyor yüzüme ya. Öyle alışacağız işte ya, ne yapalım. Mukadderat. Ver bana da

0: Abi bak geliyorum ama yemeğe yardım ederim ha.
1: Elini sürmeyeceksin. Mersin neden aşçı olmaz?
0: Adana Demirspor. İyi ki bir kebap yapıyorsunuz ha. Mezenin hası bizde bizde.
1: Abi tabi. Canım yarım benim.
2: Aç bakayım ağzını. Çok güzel olmuş.
3: Olmaz mı? Çok meşhurdur Meloş'un mercimekli köftesi. Bak şimdi bu kurabiyelerden de bu peçeteye böyle koyacağım, tamam mı? Akşam da bunları yiyeceksin. Nişan olmasa ben seni böyle bırakmazdım ama.
2: Nişan ne demek?
3: Gel de anlat. Mertcan, nişan kalbimde hicran. Ne bakıyorsun? Yani Seyhan ablanın çok mutlu bir günü, anladın? Hep beraber kutlayacağız, eğleneceğiz. Anladın mı? Ha bakayım ha. Bir çatal daha vereyim mi?
1: En güzel yemek Adana'da yapılır.
0: Sen hiç tantuni yememişsin.
1: Ne tantuni? Kuş yemi gibi bir şey ya. Mertcan nerede? Mertcan neredesin?
0: Mertcan evde mi?
1: Mertcan. Ha birazdan geleceğim demiştim ya. Mertcan.
0: Mertcan.
1: Birazdan geleceğim dedim. Mertcan.
0: Mertcan.
1: Neredesin oğlum?
0: Mertcan.
1: Mertcan.
0: Mertcan.
1: Mertcan.
4: Ay Allah'ım nereye gitti bu çocuk ya?
0: Abi nereye gidecek ya?
1: Ah Samim, ah Samim ya. Mertcan.
0: Mertcan. Mertcan.
4: Yok gitti çocuk.
0: Abi dur.
1: Ya Melia Mertcan'ı gördün mü?
2: Yanında değil mi?
1: Ya bir saatliğine bıraktı buraya, kayboldu çocuk ya.
2: Ne kadar çocuğu?
0: Ya benim yüzümden geciktik.
1: Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Nereye gitti bu çocuk? Melia Allah aşkına söyle, Mertcan'ı gördün mü görmedin mi?
5: Dayı.
1: Nerede o?
5: Bak bana kurabiye verdi.
1: Ya neredesin be oğlum sen ya?
0: Ya Mert'i korkuttun bir şey, yürü.
1: Gel. Ah Meliha, ah Meliha.
5: Akşam kanyona geliyor musun?
6: Ne yapacağız?
5: Hiç, bir şeyler yeriz, sonra da sinemaya gideriz.
6: Ya yok, ben ders çalışacağım.
5: Geç kalmayız Yiğit.
6: Yok ben gelmeyeyim.
5: Ne haber Eda?
7: Ne olsun?
5: Gelmeyecek misin?
6: Yarın görüşürüz.
5: Peki. Görüşürüz. Hadi.
6: Tamam.
5: Hadi.
1: Melia ne de sağlıklı. Ben seni bırakmayacaktım.
0: Ya işimiz uzadı Mert'o. Yoksa hemen gidip gelecektik.
1: Şşt Mertcan. Melia başka ne diyor?
5: Akşam nişan var dedi.
1: Anam babam bunlar her gün nişanlanıyor. Kiminmiş?
0: Baktım.
1: Pişt pişt Mertcan. Kim nişanlanıyor? Melia değildi mi?
8: Kolay gelsin.
1: Aa Feri kızı hoş geldin. Buyur.
8: Küçük bey bu sizin, buyurun.
1: Gelsene içeri.
8: Yok Samim abi hiç gelmeyeyim. Size börek getirdim.
1: Sağ olasın canım. Nişan varmış ha?
8: Ha Seyhan'ın. Siz taşınınca o açıdan yapamadık da.
1: Gel ha nişanlanıyor.
8: Ha Halim'in dükkanında öyle bir yemek yiyip geleceğiz. Nişan dediğimiz o.
1: Ah Halim, Halim kim?
8: Yok mu Samim abi? Adanalı Şahap Usta'nın kuru fasulyeci.
1: Asma altında.
8: Ha damat onların oğlu.
1: Ha.
8: Şurada meydanda şubesi var.
1: Bak bak bak bak bak. Allah mesut etsin ne diyelim ciğerim.
8: Amin cümlemize.
0: Ben de nişanlıma bakmaya geldim.
8: Yok ben de 4 yıldır sözlüyüm zaten. O açıdan. Neyse gideyim.
1: Güle güle canım ciğerim benim.
8: İyi günler. Ufaklık gofrete ihtiyacın olursa bana geliyorsun ona göre.
2: Tamam.
8: Tamam hadi güle güle.
9: Canlarım, bu gece hiçbir şey ters gitmeyecek. Cumali, Emrah, bak tekrar edelim. Yemekleri koydunuz. Hemen önden kibarca kola mıdır, ayran mıdır, efendim şalgam ister misiniz mi diye sordunuz. Bitti. Bak Allah aşkına bu gece bir aksaklık, tıksıklık, bıksıklık. Bak hiçbir şey istemiyorum. Bu gece hata yapanı affeylemeyeceğim ona göre. Hadi yerlerinize.
2: Halim, nerede kaldılar oğlum?
7: Gene bir aksilik çıkmasın.
9: Yok anacığım, merak etme, ben her şeyi planladım. Gideceğim şimdi, elimden alacağım onları. Lap lap lap lap, kontrol bende. Hadi.
8: Ne zaman evleneceğim dese sabahına ambulansta ya. Can alıp can veriyormuş.
3: Tövbe tövbe.
10: Nesi varmış?
8: Hiçbir şey yok kız. Kapı gibi maşallah. Senden benden sağlam.
10: Senin işin zor vallahi abla. Bunun daha evliliği var.
8: Seyhan ya, keşke o günleri görebilsen bir. Allah'ım kartı kaçtım, vallahi bile kurudum.
10: Ay yok artık.
8: Ya vallahi ya, vakit geçiyor kızım. Geçen gazetede okudum, 35 yaşında bir kadının hamile kalma ihtimali uçak kazasında ölme ihtimalinden daha düşükmüş.
10: Hopsa.
3: Kızlar.
10: Kızlar. Hazırlandınız mı?
3: Abla.
8: Kız abla.
3: Ay bu ne güzellik ya.
10: Yok canım, bir şey yok be.
3: Vallahi fıstık gibi olmuşsun.
10: Aman işte bir rimel bir allık, o kadar.
3: 20 yıldır allıkla rimelin bu kadar yakıştığını görmemiştik.
10: Fırsatını buldu ya, dalgasını geçirecek.
3: Ay Halim geldi.
10: Hadi o zaman hadi.
3: Kız ruju parlıyor, parıyor, parıyor.
7: Mertcan hadi ablacığım.
9: Hadi Mertcan. Vay vay vay vay, ladies and gentlemen.
7: Ya dayı nereye?
6: Nişana gidiyorum.
9: Kimin nişanı?
6: Ya bir yabancı tanıdıkları, siz tanımazsınız.
7: Akşam yemeğine misafir var demiştin.
6: Var da yemek yediremiyoruz. Ali vallahi dünden beri çok mahcubum, sana yerim.
9: Abi önemli değil de ben gelmeyeyim ya.
6: Olmaz, beraber gideceğiz.
9: Sen abi vallahi ben...
6: Vallahi olmaz. Anca beraber, kanca beraber, beraber gideceğiz ki. Antremiz zengin olsun canım. Çocuklar, iyi geceler, bon appetit.
2: Gelmeyeceksin mi?
6: Geleceğim Mert canım, geleceğim. Hem de güzel haberlerle geleceğim.
9: Somewhere over the rainbow. Hadi çocuklar, Mert'le görüşürüz.
10: İyi akşamlar.
9: İyi akşamlar. Saracığım.
7: Aman, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk.
7: Halimciğim sen neler yapmışsın?
9: Anamdan beraber yaptık, beğendin mi?
10: Çok. Ya valla helal olsun ya. Yapamayana örnek olsun.
9: Tebrik ederiz ayım. Sağ olasın Kirve, hadi bakalım darısı başınıza.
8: İnşallah Allah'ım.
9: Şişt, dükkanı bizim için de susarsın artık. Bunu da bedavaya getir de şeker. Seyhan, beğendin mi sofraları? Bak, hep seni sevdiğin yemekler ha.
3: İnşallah bu sefer her şey iyi gidecek Halim, değil mi?
9: Ya her şey iyi gidecek Seyhan'ım, olur mu her şey? Artık kontrol bende.
7: Hadi, sofra hazır, buyurun.
9: Anacığım dur. Şükür deneyi keselim. Bak benim içim rahatlasın.
10: Vallahi Halim haklı Saime Hanım. Yani yine bir aksilik çıkmasın da.
7: Hadi keselim bakalım da. Bu sefer siz Melihan.
10: Ama yok.
7: Aman öyle mi gör. Geçen sefer ben keseyim dedim de ne oldu?
9: Hadi Allah aşkına.
10: Aman yok.
9: Ablacığım hadi keselim bitsin.
10: Abla hadi kırma bizi. Ay tamam. Hadi nerede keseceğiz?
9: Şurası. Oğlum kes müziği, ver ışığı. Hadi Cumali ver ışığı. Ver ver ver ver. Hop.
3: Oha. Ay, Halim sahneye mi çıkacağız?
9: Ben sana 10 numara nişan yapacağım. Her şeyi düşüneceğim dedim mi demedim mi? Sen bu gecenin kraliçesisin. Çıkacaksın tabii sahneye. Gel. Hah, veririm.
7: Hah, ben de.
9: Gel bakayım. Gel. Ablacığım, anam. Hadi.
7: Hah, hadi ana kraliçe, hadi. Aman eşkere konuşma Feride. Ha. Bir kraliçe de sana geliyor.
9: Hadi.
6: Bak Merdo'ya kıyamamış, gördün mü? Hani terstir, huysuzdur ama yufka yüreklidir. Daha ilk günden çocuklara yemek getir. Öyle kızdır yani.
9: Abi nişana gitmemiz biraz ters olmasın?
6: Bilakis. Bu gece pamuk gibidir Melih'a. Gireceğim yanına, efendi gibi en sevdiği çiçekleri, papatyaları vereceğim. Diyeceğim Melih'im, bak ister beni vur, ister öldür ama bu çocukların günahı ne?
9: Kabul edecek diyorsun ya.
6: Ben söylesem kabul etmez ama Sema'nın hatırı için kabul eder ciğerim. Çok severdi Sema'yı, hadi yürü.
9: Abi ben buralarda oyalanayım, sen gir.
6: Yok yok, sen benim misafirimsin, geleceksin.
9: Abi ne misafiri, içeride kıyamet kopacak şimdi ya.
6: Kopmaz, senin yanında bağırmaz kardeşim ya. Bu çocuklara bu gece yuva bulduk bulduk, bulamadık halimiz Yaman, Ali Yaman. Yürü.
10: Çocuklar geçen sefer küçük bir aksilik oldu ama bu sefer şeytanın bacağını kıracağız.
9: Amin. Hadi bismillah inşallah.
10: Hadi mutluluğunuz daim olsun. Kesiyorum. Kes.
6: Buona notte, buona notte.
7: Sami? Ne işi var bunun burada?
6: Tanrı misafiri ciğerim. Arkadaşım Ali Kürüz'den.
9: Sizi parayla mı tuttular anam babam?
6: Çiçekler sana getirdim.

0: sar öpe pati.
1: Samim, bu nişanı bir daha bozarsan...
0: Yok haşa, ben mutluluk dilemeye geldim canım ciğerlerim. Mutluluklar diliyorum size.
2: İyi ettin abicim. Eyvallah, eyvallah. Ablacığım sen kes şükürdeleyi, bitsin bu çile. Gel.
3: Halimciğim biraz ayıp olmuyor mu?
2: Bak nişanlanamıyoruz ama benim vallahi bak kafayı yedirteceksiniz bana.
1: Samim bak gördün mü ne yaptın?
0: Ne yaptım? Ben hiçbir şey yapmadım. Çiçekle geldim. Geldim ki seninle bir konuşacağım.
1: Ya gelme.
0: Ya geliyorum, bir sor. Niye geliyorum ya?
1: Sormayacağım.
0: Ya bir sor ya.
2: Abi sormuyor işte, bırak.
0: Ya kendim için geldiysem namerdim ya.
4: Bırak bu numaraları Samim Bey.
2: Ya siz hepiniz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Sen nereden çıktın kardeşim?
4: Var ya, bu sizi bırakıp o düğün paralarını İstanbul'da gazinoda kızlarla yemiş bu.
0: Bir kafa atarım sana, gazinoyu görürsün ha.
4: Şş, yalan! İnanmıyorsanız Taci Bey'e sorun Melih Hanım.
0: Lan bana bak lan, ben seni var ya...
1: Samim!
0: Ne konuşuyorsun lan?
4: Konuş be, alaksız ya.
2: Ciğerimi deserim, ciğerimi deserim ben abim. Sen de şu köşeye geç.
4: Ama Halim Bey bu...
2: Beyni yedik be! Beyni yerim senin ha. Tamam. Geç! Ya. Ablam gel böyle. Kes. Yakarım, evliya çarpsın bu dükkanı, yakarım.
5: Tebrikler. Abi ben çıkıyorum.
1: Anacığım kes kes. Kesiyorum.
2: Kes.
1: Kestim.
2: Haydi maşallah.

0: Hayırlı olsun, hadi. Ablacığım, dersi başınıza.
1: Amin Seyhan, amin.
2: Ay Kenan, kırışın şey
0: yapmadan. Hadi ayrılın.
1: Ay Kenan, kırabilecek miyiz?
3: Kıracağız, kıracağız, merak etme.
4: Abi, şu arabanın anahtarlarını versene.
5: Ne yapacaksın?
4: Bahadır'ı vuracağım.
5: Yok diyordum burada.
4: Telefonum meşgul, belki gelmiştir.
5: Beni burada unutma. Benim durumum çok kritik burada. Unut sakın ha.
4: Tamam tamam.
6: Bu kim?
7: Ha, Samim abinin arkadaşı.
6: Ne? Sen neden tanıyorsun?
7: Tanımıyorum ya. Mahallede gördüm.
6: Ha. İyi.
8: Bu adam çekip gidecek. Başımızın çaresine bakmamız lazım.
9: Ne yapacağız?
8: Bilmiyorum. Ama gerekirse size ben bakacağım.
9: Saçmalama.
8: Niye? Abiniz değil miyim?
9: Yapamazsın.
8: Başka çaremiz yok. Ya şu halimize baksana. 5 kuruş paramız yok. Kimsenin umurunda değiliz. Ya resmen dımdızlak ortada kaldık.
9: Ya iyi işte, bu adamı çekmek zorundayız. Hem annemle babam olsaydı da aynı şeyi söylerdi.
8: Ya ne söyleyeceklerdi? Onlar yüzünden biz bu adamın eline mahkum olduk. Ya insan çocuğu için 3 kuruş para bırakmaz mı kenara?
9: Bırakamamışlar işte.
8: Eda, otur. Otur. Bakın, bundan sonra birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Ben abiniz olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Dayım çekip gittiğinde size ben bakacağım. Tamam mı?
10: Tamam.
8: Anlaştık mı? Eda.
9: Tamam.
10: Nesi var durumların?
11: Çocukların.
10: Ne var çocukların?
11: Anlatacağım.
10: Ay yalan söyleme sen.
11: Ya daha bir şey demedim ya. Meroş, benim gitmem gerekiyor.
10: Çocuklar?
11: Çocuklar sana bir alıştık sorun.
10: Sami.
11: Gidip geleceğim. Bir de. Sen anlat durumu.

0: Sen de bas git değil mi? Analarını babalarını kaybetti bu çocuklar. Bir de şimdi dayılarını kaybedecekler öyle mi?
1: Melih.
0: Samim, sıkıntıya gelemiyorsun. Eğer gelirsen de ortadan kayboluyorsun. Samim, sorumluluk alamıyorsun. Bak koskoca adam oldun ya, ne zaman büyüyeceksin sen?
1: Melih.
0: Samim, kaçıyorsun. Bak toz oluyorsun. Zora geldin mi tabanları yağlıyorsun.
1: Sen beni ister vur, ister öldür ama sana bir şey soracağım. Bu çocukların günahı ne? He?
2: Abla! Hadi be güvenmesin bize bu ya. Böyle olmuyor.
3: Gel beni abla gel.
0: Samim, beni unut. Bu sefer beni gerçekten unut.

0: Bahadır.
1: Hı?
0: Acıktım ben. Çıkıp bir şeyler yesek.
1: Aşkım sen yakalanmak mı istiyorsun?
0: Ya niye?
1: E ne işimiz var bizim sokaklarda?
0: İyi de hep böyle gizli mi yaşayacağız Bahadır?
1: Dur ben sana bir pizza söyleyeyim. Dur.
0: Ya Bahadır.
1: Israr etme aşkım ne olur ya.
0: İyi tamam ne istiyorsan söyle.
1: Alo. Girgin Sokak 26 numaraya bir pizza isteyecektim.

0: abi. İki gündür seni arıyorum ya.
1: Aşkım pizzalar mı geldi?

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni bölümde beraberiz. Kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İsterseniz hemen kuralları bir hatırlayalım. 3 etapta yarışacağız. Birinci etap. Her sorumuz 5 puan değerinde, toplamda 30 soru üstünden yarışıyoruz. Şifre harfleri bulmaya çalışıyoruz. İkinci etap. 120 saniyede onlar soru üstünden yarışacağız. 10 soru bir yarışmacımıza, 10 soru bir yarışmacımıza. Bakalım hangi yarışmacımız daha çok soruyu bilecek? Her soru 10 puan değerinde. Üçüncü etap. Rekabetin tamamen arttığı, butonların devreye girdiği, heyecanın yükseldiği. Her soru 10 puan değerinde. Birinci etabı, ikinci etabı ve üçüncü etabı. Finalde en yüksek puanla tamamlayan yarışmacımız, finalde

0: hakkı olacak. Tek seferde doğru şifre cümleyi tek sesle, tek başlıkta bilen yarışmacımız gecenin kazananı olacak. Kaybeden, bizde kaybeden yok. Sadece yarışan okulumuzun sırası değişecek. Başka bir akşam başka bir yarışmacımızla devam edecek. O zaman ne yapalım? Yeni bölüm Sır Küpünü hızla başlatıp yarışmacılarımızı tanıyalım.
1: Tınaz mı?
0: Tınaz doğru. Biz biliyorsunuz, evet. Aklınıza gelmedi.
1: Muhtemelen. Trench, trinch.
0: Trench doğru yanıt. Basacak. İsim çok iyi tanıyorsunuz. Karşınızda duruyor. Olmadı mı? Peki.

0: Evet efendim, hoş geldiniz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Bu akşam da birbirinden heyecanlı, birbirinden iddialı iki yarışmacımızla stüdyomuzdayız. Hemen dönüyorum ve Dilara Hanım hoş geldiniz, Ceren Hanım hoş geldiniz. Hemen sizi tanıyalım Dilara Hanım. Buyurun.
1: Merhabalar, ben Dilara Çetin, uzman klinik psikoloğum. Şu anda Zeytinburnu'nda Özel Cengiz Dede Rehabilitasyon Merkezi'nde klinik psikolog olarak görev yapıyorum. Özel gereksinimli bireylerle beraber seanslarımı yürütüyorum. Aynı zamanda dışarıdan kendi danışanlarım da var. Bireysel olarak terapi seansları da veriyorum. Neler sevdiğimden bahsedeyim. Öncelikle seyahat etmeyi çok seviyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Güzel bir şey gördüğümde mutlaka onu yakalamak isterim yani.
0: Harika.
1: Hatıra olarak kalsın diye. Onun dışında ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yani içimden geri kalan kısımda daha çok ailemle beraber vakit geçiriyorum. Onun dışında mesleğimi çok seviyorum. Mesleğimle alakalı bir şeyler araştırmak ya da sahada olmak beni çok iyi hissettiriyor. Bu şekilde...
0: Zaten mesleği de biraz sevdiğiniz belli çünkü özel gereksinimli bireyler ve ağırlıklı çocuklardan bahsedeceğiz galiba. Hı-hı. Programın ilerleyen bölümlerinde de bunlarla ilgili detaylı bilgi alacağız sizinle. Daha çok doğa gezisi dedik, gezme dedik, fotoğraf dedik. Evet. Başka hobilerimiz var mı peki? Yani... Mesela kitap okumayı sever misiniz? Bulmacayı sever misiniz?
1: Çok severim kitap okumayı gerçekten. Yani hatta çantamda hep bir kitabım mutlaka vardır. Yani benimle beraber nereye gitsem o da gelir. Onun dışında bulmaca, yani gazete alıp çok fazla çözmeye vaktim kalmıyor işimden dolayı ama bilgi yarışmalarını takip etmeye çalışıyorum. Çeşitli programları izliyorum ya da internetten takip ediyorum onları. Bu şekilde bir ilgim var yani onlara
0: karşı.
1: Harika.
0: Hep takip ediyordunuz. Dediniz bir de ben gideyim.
1: Evet.
0: Bakalım takiple olmayacak. Bir de şansımızı orada deneyelim. Öğrenci kardeşlerimize, genç kardeşlerimize destek olalım dediniz.
1: Evet, evet.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. Hemen Ceren Hanım size dönüyoruz. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Ben Ceren Güler. 24 yaşındayım. Psikoloğum. Gezmeyi seviyorum. Farklı deneyimler kazanmayı seviyorum. Yeni lezzetler tatmayı seviyorum. Puzzle yapmaktan keyif alıyorum. Binlik puzzle'ları haftalık bitiriyorum ve bunu iş alanında da yapıyoruz iş arkadaşlarımla. Ben de özel gereksinimli çocuklarla çalışıyorum. Onlara temas etmek çok kıymetli. Onlarla birlikte bu alanda olmak benim için çok kıymetli ve çok değerli. Bu kadar.
0: Harika. Zaten büyük bir sabırla binlik puzzle dediğiniz zaman, değil mi? İş alanında da binlik puzzle'larla uğraşıyoruz dediniz. Farklı bir hobi. Özel gereksinimli bireyler dediniz, çocuklar dediniz. Onlara da programın ilerleyen bölümlerinde tekrar döneceğiz. Sizlere de fikirlerinizi alacağız. Peki, önce Türkiye haritamızı açalım. Birer il ve o ilden birer okul belirleyelim mi?
1: Belirleyelim.
0: O zaman Türkiye haritamızı Dilara Hanım önce sizin için açıyoruz. Bakalım hangi ili seçeceğiz? Hangi il adına yarışacaksınız? İllerimiz döndü ve Maraş'ta kaldı. Maraş Sergentepe İlkokulu adına yarışacak bu akşam Dilara Hanım, Dilara Çetin. Ceren Hanım hemen size geliyoruz. Sizin için
2: tabii
0: Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi il çıkacak?
2: Sivas gelmesini istiyorum ama bakalım.
0: Sivas gelmesini istiyorsunuz.

Bakalım gelecek mi? Sivaslıyız. Bakalım. İki yarışmacımız da bu akşam. Hem psikologlar hem Sivaslılar. Hem yaşlı, aynı yaştalar. Bu sefer Alparslan İlkokulu. Alparslan İlkokulu adına yarışacaksınız. Muş'taki genç öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Bir de ilkokul çıktı. O zaman ne diyelim? Sır küpünün birinci bölümünü, birinci etabını hemen başlatıyoruz.

0: Evet Dilan Hanım, sizinle başlıyoruz. Birinci bölümde kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5 benim her zaman uğurlu rakamım olmuştur.
0: 5 uğurlu rakamımız.
1: Beşle
0: yukarıdan
1: başlayalım.
0: Aşağıya 5 harfli bir kelime arayacağız. Bakalım neyi soruyoruz size. Gelsin sorumuz. Fizikteki eksi uç. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Fizikte eksi uç ne olabilir? Fizikte eksi uç. Tamam, hiç problem değil. Hemen bir harf açıyoruz. Ceren Hanım, size geçiyoruz. Bakalım siz bulabilecek misiniz? 10 saniyeyi başlattık.
2: Dilin ucunda ama çıkmıyor.
0: Dilinizin ucunda.
2: Evet. Benim de öyle.
0: Peki. Hemen bir harf daha açıyoruz. Dilara Hanım, tekrar size geldik. Bakalım 10 saniyenizi başlattık. Bulabilecek miyiz? Fizikte eksi ucun karşılığını. Açıldığı zaman diyeceksiniz ki eyvah, evet, çok iyi biliyorum. Peki bir harf daha açtık. Ceren Hanım galiba önemli yakaladı.
2: Olan, evet,
0: bir saniye
2: iki.
0: Alıyorum.
2: Kat.
0: Kat. Kat.
2: Yok, devamı gelmiyor.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Şimdi gelecek. Dilara Hanım, hazır mısınız?
1: Ah,
0: bendesiniz.
1: Evet.
0: Hazırsa sürenizi başlattım. Kato. Kato.
1: Katon.
0: Katon. Katon. Değil. Bir harf koyacaksınız.
2: Hiç
0: kato diyorum.
2: Daha.
0: 10 saniye süreniz başladı.
2: Katot.
0: Katot. Doğru yanıt. Katot biliyor muydunuz?
2: Ben
1: evet,
2: unutmuştum.
1: Evet, biliyordum.
0: Biliyordunuz.
2: Ama hatırlayamadım.
0: Evet, buranın
2: katlı
0: heyecanıyla
2: bir devamı
0: olabiliyor.
2: Gelmedi, evet.
0: Harika. Herhangi bir harf bulamadık ama katot kelimesini bulduk. Sizinle devam ediyoruz Ceren Hanım. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 7'yi açalım.
0: 7'yi açalım. Gelsin bakalım 7. Yine açılmayan bir yere gitti. Ceren Hanım hiç destek almadı. Sorumuz geliyor. Dövülmüş ekin yığını. 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Ekin yığını.
0: Ekin yığını. Dövmüşler bu ekinin yığınını.
2: Ekin yığını.
0: Acaba ne olabilir? Peki. Hiç moralleri bozmuyoruz. Hemen bir harf açıyoruz. Hem de ortadan güzel bir harf açtık. Dilara Hanım, sizdeyiz. Ne olabilir? Dövülmüş ekin yığını.
2: Ekin yığını.
0: Peki. Bir harf daha açtık. Ceren Hanım, hazır mısınız? Sürenizi başlatacağım. Bir şöyle uzaktan bakın.
2: Evet.
0: Ün geldi. Ne olabilir?
2: Bir harf açılmasını daha bekleyeceğim. Bilmiyorum.
0: Peki. Bir harf daha açacağız. O zaman 2-1 dedik. Dilara Hanım, hazır mısınız? Sürenizi başlatacağım.
3: Hazırım.
0: Bir harf daha açtık. Ne olabilir? Dövülmüş ekin yığını. Inas. Aa, nasıl bir inas?
3: Sı.
0: Sı mı koydunuz?
3: Kıp.
0: Peki. Olmadı, sıyla devam edemedik. Ceren Hanım, hazır mısınız? Bir harf daha açtık. Inas olduğunu bulduk. Acaba nasıl bir harf koymamız gerekiyor?
2: Tınaz mı?
0: Tınaz, doğru. Çok iyi bildiniz Ceren Hanım.
2: Hep
0: hemen
2: eylerden
0: yakaladı. Tınaz'ı biliyordu zaten.
2: Yanlışlıkla
0: biliyor doğrusu muydunuz?
2: Bilim. Hayır, bilmiyordum.
0: Ama burada biliyordum derseniz daha iyi.
2: Ama bilmiyordum.
0: Aklınıza gelmemiştir. Biz biliyorsunuz,
2: evet,
0: da aklınıza gelmedi.
2: Muhtemelen.
0: Diye. Peki. Sizinle devam edeceğiz. Bir de harf buldunuz. T harfini yakaladınız. Şifre cümlemizden bir harf bulduk. Evet, devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Ceren Hanım?
2: Üçü mü seçsem?
0: Yoksa üçü seçmeyin. Niye üçü seçiyorsunuz? Açılmamış yerlerden. Açılmış yerlerden gidin.
2: 23.
0: Mesela 2 olabilir, 4 olabilir, 1 olabilir.
2: 2 olsun.
0: 2 olsun ama bana çok güvenmeyin. Çünkü çok zor bir soru geldi. Bilginiz olsun.
2: Aa,
0: hemen geliyor sorumuz. Bakalım neymiş? 1 tona eşit birim. 10 saniyelik süreniz başladı.

0: Aslında biliyorum ama şu an çıkmadı. Çıkmıyor.
1: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ve Dilara Hanım sizdeyiz. Bakalım.
2: Tonikato.
1: Tonikato. Çok yakın. Ton kısmı doğru.
2: Tonikato.
1: Tonikato'yu hem O'yu, N'yi ve K'yi nasıl yerleştirdiniz? Demek ki orada bir harf fazla kullandık.
0: Tonilato.
1: Ceren Hanım sizdeyiz.
0: Tonilato.
1: Evet. Tonilato doğru kelimemiz, bulduk. Tonilato'ymuş. Aradığımız kelime bir tona eşit birimiş. Duydunuz mu tonilato?
0: Ben duymuştum.
1: Belki tonlamasında bir hata yapıyoruz ama tonilato. Bu gemilerin alabileceği ton yükü anlamında kullanılan birazcık daha herhalde az duyduğumuz, az rastladığımız bir kelime. Bilemiyor olmamız çok normal. Bir tona eşit birim tonilato niye rahat bulamadık? Çünkü gemilerin alabileceği ton yükü anlamındaymış bu. Hiç duymuş muydunuz gemilerle bağlantınız oldu mu hiç?
0: Evet, duymuştum. Gemi mühendisi bir arkadaşım vardı.
1: Gemi mühendisi arkadaşınız var. Duymuş muydunuz
0: evet,
1: ondan
0: tonilato? Evet, onunla alakalı konuştuğumuz sıra duymuştum. Bahsetmişti.
1: Harika, o zaman hatırlayamadık, bulamadık diyelim. Sizinle evet. Devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: Bir numaralıyı. Hayır vazgeçtim. Bir olmasın.
1: Ama bir dediniz. Tamam. Peki.
0: Çok uzun
1: kaç
0: geldi.
1: Kaç açalım?
0: Dördü açalım.
1: Bir demedik. Dört dedik. Üç harfli yukarıdan aşağıya. Bakalım. Dörtte ne arıyoruz?
0: Ekmek.
1: Ekmek. Tamam. 10 saniye başladı. Ekmek ne olabilir? Tamam. Üç harfli.
0: Üç harfli ekmek. Ekmek.
1: Ekmeğin evet. Üç harflisini arıyoruz. Peki yok. Bir harf daha açtık. Dilara Hanım bunu bulacağız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Acaba.
0: Nan.
1: Nan. Doğru. A harfini koyduk. Ekmek, nan eş anlamlısı olarak devam ediyoruz. Harika buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
0: Yani bence 6 olsun.
1: 6 olsun. Yine 3 harfli bir yere gidelim dediniz. Hı-hı. Fazla da risk almayalım. Peki burada iki renk karıştırıyoruz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Hı-hı. İki rengi karıştırıyoruz. Kırmızı ve mavinin karışımını soruyoruz. Acaba hangi renk bu?
0: Mor.
1: Mor. Doğru. Bir böyle tedirgin cevap verdiniz.
0: Bekledim.
1: Tamam. Doğru. Yarışmada sesler üst üste binmesin demiştik. Ondan dolayı beklediniz. Peki. O zaman devam ediyoruz sizinle. Kaç nolu soruyu açalım? Moru da bildikten sonra bir rengimizi de bulduk.
0: Bence 22'den devam edelim. İlk 3 harf beni iyi yere götürecektir diye düşünüyorum.
1: Peki. 22 ile devam ediyoruz. Hazırsak sorumuz geliyor. Ekin biçme aracını arıyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. Ekin biçme aracı.
0: Tırpan.
1: Tırpan. Doğru. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 8 mi? 17 mi?
1: 8 mi 17 mi? Bana soruyorsanız direkt yanıltırım. Bilginiz olsun. Ama isterseniz 8 ile devam edelim.
0: 17 ile devam edelim.
1: Keşke beni dinleseydiniz. Peki 17'yi açıyoruz size. Gelsin bakalım 17 nolu sorumuz ne? Platinin simgesi. 10 saniyeniz başladı.
0: Tamamen sallıyorum. PL.
1: PL. Maalesef.
0: PA.
1: Değil. PL de değil. PA da değil. Evet Dilara Hanım olmadı. Tek harf koyacağız Ceren Hanım. Acaba hangi tek harfi koyacaksınız? 10 saniyelik sürenizi başlattık.
0: PT.
1: PT doğru yanıt. T bir yerden sufle mi aldınız acaba? Ben mi yardımcı olmuş oldum? Evet. PT doğru yanıtıyla devam ediyoruz. Sizinle kaç dolu soruyu açalım?
0: Benimle bir mi olsa 8 mi kararsız kaldım.
1: 8. 8 mi? Başka hangisini dediniz?
0: 1 dedim.
1: 1 mi 8 mi? İkisi de uygun. İsterseniz biri seçin derim ama
0: sizi dinliyorum 1 diyorum.
1: Ama ben beni dinlemeyin diyorum zaten ama 1'i açalım. Peki gelsin 1. Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu. Ay, 10 saniyelik sürenizi topluluğu. Başlattık.
0: Toplum?
1: Toplum değil. Ama çok yakın bir şeyde bulundunuz, tahminde bulundunuz.

0: Hemen bir harf açıyoruz. Dilara Hanım, size geliyoruz. Acaba değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu ne olabilir? Ne olabilir? Peki. Hemen bir harf daha açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yardımcı oldum. Çok iyi bir soruya yönlendirdim sizi Ceren Hanım. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Acaba nedir? Mozlum. Peki. Bulacağız. Hep beraber bulacağız. Bir harf daha açtık. Moz ve K çıktı. Dilara Hanım ne olabilir?
1: Mozak, mozik, mozak.
0: Mozaya kadar yardımcı da oldum. Peki, sizin için başlatıyoruz süreyi. Hazır mısınız?
1: Mozaik.
0: Çok güzel. Demek ki hazırlığınız verdik. 10 saniyemizi dolmadan mozaik doğru yanıtını. Harika. Bir de harf buldunuz. İ harfini bu blokta tamamladık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8 açalım.
0: 8. Gelsin bakalım 8. 8'e takıldınız zaten. Ben çok zor diyorum ama siz oraya gittiniz. Gelsin soru. Kadınların başlarına, boyunlarına bağladıkları değirmi kumaş. 10 saniyelik süreniz başladı. Değirmi kumaş.
1: Eşarp.
0: Eşarp doğru yanıt. Harika. Sizinle devam edeceğiz. Bir de harf buldunuz. Şeyi açtık. Şifre kelimemizin harfleri teker teker açılıyor. Hı hı. Hangi soruyla devam edelim? Bakalım.
1: Kararsız kaldım.
0: Kararsız
1: tekrar.
0: Kaldınız.
1: 9 olabilir.
0: Kaç olabilir?
1: 9.
0: 9 bakalım. 9. 9 olabilir. Evet 9.
1: 10 da olur. 10 uzun kaldı gerçi. 9 diyelim.
0: 9 diyelim. Peki edelim. O zaman 9 nolu sorumuz gelsin. Neptünyum'un simgesi. Neptünyum. 10 saniye başladı. Neptünyum.
1: Ne
0: doğru. Diğeri?
1: Nu.
0: Nu.
1: Na.
0: Değil.
1: Neptünyum.
0: Nu na dediler. Değil dedim. Neptünyum. Neyi bulduk? Başka hangi harf olabilir?
1: Nep.
0: Doğru. Nep. Bildik. Neptünyum. Ben size burayı seçmeyelim demiştim ama
1: dinlemedim.
0: Dinlemediniz. Harika bir harf koydunuz. NP doğru kelimemizdi. Şimdi sizinle devam ediyoruz Dilara Hanım. Kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: Ben 16 diyorum.
0: 16. Bence de doğru bir yer seçtiniz. Bakalım gelsin sorumuz neymiş? Başlık.
1: Şapka.
0: 10 saniye başladı. Şapka doğru yanıt. Ve bir de harf buldunuz. K harfini açtınız. Bayağı da bir harf yakaladık. Kaç nolu soruyu açalım tablomuzdan?
1: 12.
0: 12. Bakalım 12'de ne saklı? Çok güzel bir videomuz var. Bir görselimiz var. İzleyelim bakalım gelsin sorumuz. Buyurun. Evet, görüntülerini izlediğiniz Antalya'nın bir ilçesini soruyoruz size. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. 3 harften oluşuyor. Acaba neresi?
1: Kaş.
0: Kaş dediniz. Hem görselleri izledik. Gitmiş miydik Kaş'a?
1: Gittim.
0: Gezmeyi de seviyorsunuz.
1: Gezdim,
0: zaten.
1: Evet.
0: Bol fotoğraf çektik mi orada?
1: Çok çektim.
0: Harika. O zaman sizinle devam edelim. Kaş doğru yanıtından sonra. Kaş doğru soruyu açalım.
1: Şimdi 21 aklımda, bir de 11.
0: 21 aklınızda, bir de 11. 21 mi 11 mi? Kaç açalım?
1: 21'de çok harf çıktı diye kolaylaştırır mı beni diye düşünüyorum.
0: Kolaylaştırır tabii 21.
1: Tamam 21 olsun.
0: Evet ama çok da kolaylaştırmayacağını tekrar vurgulamak istiyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Büyük yararlılık göstermiş kişilerin gömüldüğü ulusal anıt. 10 saniyelik süreniz başladı. Zor bir kelime seçtiniz. Ben yönlendirmedim ama bu sefer. Siz söylediniz acaba 21 mi olsun diye. Bir harf açıyoruz. Ceren Hanım, hazır mısınız?
1: Evet.
0: Sizin için süreyi başlatacağız. Bir de harf açtınız, ne olabilir?